0: muhalefet bloğuna, muhalefetin içerisinde bulunduğu duruma, onların yol haritasına bu belediye başkanları güvenmiyorlar. Bu çok bariz. Bu ciddi bir kırılma yaratmayacak mı?
1: Sevgili Erkan, kendi üstümden örnek vererek anlatmaya çalışayım. Şimdi ben 53 yaşımı bitiriyorum, 54 yaşıma geliyorum.
2: Allah'ım ömür versin.
1: Amin. Cümlemize.
3: Biraz görürsün inşallah.
1: Kaporta hafiften dökülmeye başladı. Motor hafiften teklemeye başladı. Ama ben adımın önüne yeni diyorum. Yeni Levent Eke diyorum ve yeni oluyor.
4: Yerse.
1: Bu kadar yani. Şimdi açıyoruz parti programına bakıyoruz. Ne var yeni? Hiçbir şey yok.
0: İsimlere dönüp bakıyorsunuz.
1: Hiçbir şey yok. Yenilik yok. Şimdi kopyaladık, yapıştırdık Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programını, yaptık yeni parti. Onu da işte Anayasa Mahkemesi'nde şimdi tartışma çıktı. Savunma yapacaklar veya yaptılar. Yeni mi, başka bir şey mi olacak, değişim mi olacak, onu da şimdi tartışıyoruz. Logo tutmadı, o da yeni değil. Çünkü başka bir yerden
3: amiyane tabirle ya. Logo arak, var mı anlayamadık bile yani.
1: Yani bir çizik diyelim. Şimdi böyle bir parti, şimdi kendi çok güzel bir noktaya da değindin tabii. Kendi belediye başkanları, yani birlikte siyaset yaptıkları belediye başkanları, birlikte siyaset yaptıkları milletvekilleri yeni partiye inanıp gitmedi. Yeni parti lideri Özgür Özel kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllarca grup başkan vekilliğini yapmıştır. Yani mecliste genel başkanı temsil eden, onun adına konuşan ve milletvekillerinin bir anlamda abisi pozisyondadır. Şimdi milletvekilleri abilerinin arkasından gitmiyor, grup başkan vekillerinin arkasından gitmiyor. Yani yeni liderlerinin diyeyim, yeni genel başkanlarının. İşte Mansur Yavaş arkasından gitmiyor ki ne demişti? İki santrforumuz var bizim. Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri Mansur Yavaş. Santrforun biri de yine gitmiyor seninle birlikte. Öbür taraftan İzmir'deki işte meseleyi konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor. Yeni partiye gitmiyor. Hocamın örnekleri güzel. Yeni partiye gitmiyor, güven duymuyor. AK Parti'de siyaset yapmayı planlıyor. Bundan sonra hayatına, siyasi hayatına böyle devam etmeye niyetleniyor. Peki şöyle, biz ilk başta da bunu çok tartıştık. Kopuş olduktan sonra işte o %60'la iktidara gelecek, iktidara namzet bir parti. Hep şöyle yorumladık biz. Sağduyuyla, soğukkanlılıkla bu ilk rüzgar geçtikten sonra geriye dönüşler başlayacaktır dedik.
4: Hocam bölünmeden önceki oy belli zaten. %60 nereden çıktı yani? Neyin rüyasını görüyorlar? CHP'nin aldığı oy belli değil mi yani? Bölseniz 2'ye...
1: 2 ile 2'yi topluyoruz.
4: 8 çıkıyor.
1: 8 yapıyoruz. Eşittir 8 diyoruz. Şimdi benim beklediğim yakın zaman içinde gitmesini bırak, geri dönüşlerinin olacağını düşünüyorum ben. Yani tersine, su tersine dönecek. Yeni partiden
0: var mı öyle kulisler?
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşler olacak. Kulis deyince bir belediyeyle ilgili bir arkadaşım attı. Onu paylaşayım. Unutmuştum. İyi hatırlattın. Mersin'i iyi bilen bir arkadaşım. Bir gazeteci arkadaşım. Kulis bilgisi bir anlamda iddia olarak da
4: Vahap Seçer'le ilgili bir şey.
1: Cumhuriyet Halk Partili Tarsus ve Mut belediye başkanlarının da yine AK Parti'ye geçeceği kulis bilgisi. Hadi biz iddia diyelim. İddiası var. Şimdi bu şekilde olursa ne olacak? Mersin'de çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçecek. Burada da bizi öyle bir tablo bekliyor. Yani muhtemelen şu öngörüde bulunabiliriz. İstanbul'da da benzer bir şey olacak çünkü. Gidiş onu gösteriyor bize. Hani kehanet değil bu. Belediye meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçerse belediye başkanının da Cumhur İttifakı'ndan olması söz konusu olacak. Şimdi Mersin'de böyle bir kulis bilgisi paylaştı. Ben de sizlerle ve izleyicilerimizle paylaşmıştım.
0: Nasıl etkiler hem sağdan hem soldan siyaseti? Yani işler, bir şeyler değişiyor. Sonuç olarak iki sene öncesinde bir ya da son seçimden sonrasıyla hemen böyle bir kıyasladığımızda, baktığımızda bütün tablonun değiştiği, işte haritamız vardır ya seçimlerden sonra, renklerin değiştiğini görüyoruz.
4: Bütün kıyı kırmızıydı.

0: Evet, kıyış önü.
1: Turuncuya döndü neredeyse. Evet. Dönüyor.
2: Dönmeye başlıyor.
1: Belki de işte devamla gelecek ya da. Ne değişir?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Ben hani yıllardır siyaseti takip eden, uzun süre parlamento muhabirliği yapmış bir gazeteciyim. Hep böyle partiler arası geçişlere soğuk bakmışımdır ben. Ama bu son dönemde yaşadığımız bu geçişler, transfer demeyeyim çünkü kendi kararıyla gidiyor insanlar. Bunun daha öncesinde vatandaşa, seçmene zor anlatıldığını düşünüyordum ben. Anlatılamaz diye okuyordum. Ama şimdi son dönemde yaşadıklarımızı görünce, işte örnekler her gün saçılıyor. Gözümüzün önüne seriliyor. İşte havluyla yakalanıyor bir belediye başkanı. Kurultayda, pavyonda delege pazarlıkları yapılıyor. Yapılıyor. Tekrar hatırlatmayayım o görüntüleri, rüşvet iddialarını, irtikap iddialarını. Şimdi bunları görünce vatandaş ve seçmen de doğal olarak şimdi parti değiştiren insanlara ben hak verdiğini düşünüyorum. Çünkü bir tarafta kirliliğe batmış, kendi deyimleriyle arınma süreci başlatmış bir partiden ayrılıyor insanlar veya ardılından ayrılıyor insanlar ve güven duyulan, 25 yıldır yaptıkları ortada olan bir partide siyasete devam etme kararı alıyorlar. Bunu daha önce olsa vatandaşa, seçmene dediğim gibi anlatmakta zorlanırlardı ama bundan sonra zorlanacaklarını düşünmüyorum. Hatta hak vereceklerini düşünüyorum. Ha şunu da aklıma gelmişken hatırlatayım. Şimdi işte Aydın Belediye Başkanı geçiyor AK Parti'ye. Son olarak İzmir'de yaşıyoruz. İzmir Belediye Başkanı geçiyor AK Parti'ye. Bu şöyle bir şey değil bence. Bir pazarlık söz konusu değil burada. Yani sen geçtin, evet. Bundan sonraki seçimde seni aday yapacağız pazarlığının olduğunu düşünmüyorum ben. Bundan sonra seçime kadar ne yaptıkları önemli bu belediye başkanlarının.
1: Tabii,
0: eğer vatandaşı memnun edersen, evet ne âlâ, sen yeniden aday olursun. Ama
1: edemezsen
0: yolları ayırırız. Bir sürü insanla ayırdık çünkü. Hizmet götürmeyen, tabii. Vatandaşı dinlemeyen.
1: Kimler, hangi isimler yani? Tabii. Ne isimler?
0: Sonuncusunu hatırlatmayalım. Evet. Hepimiz biliyoruz zaten.
1: Evet. Peki, Haydar Uruç. Şimdi bu transfer meselesi, transfer değil, geçiş, az önce doğru dediniz. Bu geçişler üzerinden şimdi devamı gelip gelmeme meselesi, işte kulis bilgisi iddiaları vesaire. İşte Cemil Tugay çok önemli bir isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mansur Yavaş önemli bir isim haline geldi.
3: Bağımsız belediye başkanları
1: işte
3: olarak.
1: Artık ama yine o gelenek ve süreç içerisinde baktığımızda işte hani iki santrafor dediği isimlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Devamının geleceğini düşünüyor musunuz?
3: Ya açıkçası profil olarak bu kadar yüksek olmayabilir. Çünkü en büyük şehirleri zaten konuştuk. İşte Ankara'ya konuştuk. İstanbul'un durumu böyle. İzmir böyle. Diğer şehirlerle ilgili
1: Ankara geçer mi?
3: Ya benim kanaatim geçmeyeceği yönde. Ben Mansur Bey'in söylemlerinden bu süreci bağımsız olarak bitirmek istediği, yani kendince partiye değil de seçmenine bir vefa göstermeye çalıştı ve buradan da prim yaparak belki Cumhurbaşkanlığı kapısını aralamaya çalıştığını düşünüyorum. Ben hareketlerinden böyle okuyorum.
0: Bağımsız kalacağı.
3: Bağımsız kalarak. Çünkü öbür türlü Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP'yi partiden oy alması mümkün değil. Onlardan yani AK Parti'nin oylarıyla şey yapmayacağı için, yetmeyeceği için onu da hesap ediyor. O yüzden ortada kalarak şimdiye kadar olduğu gibi siyaseten hep bu ortada gitti. Dengeli bir şey güttü. İşte Beypazarı Belediye Başkanlığından beri, yani ben de Ankaralı olduğumuz için takip ediyoruz Mansur Bey'i. Ben düşünmüyorum. Yani geçerse de sürpriz olur benim için. Hani bu geçmeyecek anlamına gelmez ama böyle götüreceğini, çok zorlanırsa belki AK Parti'ye geçeceği kanaatim. Çünkü ona yönelik mesela yeni parti bir linç kampanyası başlatırsa, hakarete varan şeyler olursa o zaman tabii ki geçmek durumunda kalabilir. Çünkü başka türlü mücadele edemez onlarla. Çünkü o CHP döneminde hatırlayın nasıl bir kampanya yürüttüklerini, hayini ilan ettiler birilerini onlara karşı, hem sosyal medyada hem şeyde. Kılıçdaroğlu'na
4: Meral Hanım istifa etti. Kılıçdaroğlu'na
3: işte ya şeyden sonra, hemen kongreden sonra neler söylediler yani adamlara. Böyle bir kültürleri var, böyle bir background var. Dolayısıyla ben dengeli götürmeye çalışacağı kanaatim ama diğer büyük şehirlerde bunlar olur mu? Mesela CHP için Levent Bey'in söylediği şey, yani belediye başkanlığı seçim için bazı koşullar gerekiyor. Yani vekil olan Nuri Bey'in durduk yere seçim değil de İmamoğlu hakkındaki o hakaret davasına hüküm çıkması lazım ki düşmesi evet. lazım. O zaman belki seçim gündeme gelir. Yoksa kendiliğinden bir başkanlık seçimi olmuyor. Yani meclisteki dağılım değişse de AK tabii, Parti lehine dönse de öyle bir şey olmuyor. Ama diğer partilerde işte Adana ve Mersin yani ben söylediği gibi olabilir mi bilmiyorum. Zaten Adana biliyorsunuz çok rekabetli bir seçim olmuştu. MHP ile arasında gidip gelmişti falan. Olabilir, olmayacak şeyler değil. Antalya'da da mesela benzer bir durum var. Yani oradaki durumda şey. Ama bence en önemli şeyler bu üç büyük şehirdi. Mesela Bursa'da Mustafa Boğaz Bey'in durumu tartışılıyordu. Orada böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Ama her şeyden önemlisi şu. Ya başkanlar AK Parti'ye geçer, parti değiştirir, bağımsız kalır. Ama mühim olan yerel seçim vakti geldiğinde halkın teveccühü olacak. Yani asıl belirleyici şey halkın tercihi olacak. Yani başkanları geçtiği partiler için cezalandıracaklar mı? Yoksa bu arada yapılan hizmetlerden ötürü hakkını teslim mi edecekler? Onu göreceğiz.
1: Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Ya ben eğer mesela İzmir özelinde söylüyorum. Şimdi hep İzmir CHP'nin kalesi falan. Ben buna kesinlikle katılıyorum.
1: Eşiniz İzmirli. Oradan
3: eşim
1: mi biliyorsunuz?
3: İzmirli. Aslen Antalya'da ama İzmirli. Bir de orayı da biliyorum, orayı da biliyorum. Yani öyle bir şey var. Öyle bir avantajım var. İzmir'in işte Demokrat Parti'nin kalesi olduğunu biliyorum ben. Yani CHP'nin kalesi değil. Son 30 yılda böyle bir şey yaratıldı. İzmir miti üretildi. Ve ben bazı arkadaşlarım da mesela Ankara, İstanbul AK Parti Belediyesi var. Nefes alamıyoruz oradan deyip İzmir'e taşındıklarını da biliyorum. Yani böyle bir şey de ürettiler. Ürettiler de ne oldu? Pistin içinde kaldılar, sonra gidenler bin pişman oldu. Yani öyle bir durum var. Dolayısıyla olmayan bir realiteyi gerçekmiş gibi insanlara yutturmaya çalıştılar. Ben İzmir'in aslına dönünce kanaatindeyim. Bir hizmeti gördükten sonra evet bu da olabiliyormuş kanısı oluşursa, gerçekle karşılaşırlarsa bu tercihlerini devam ettirecekleri kanaatindeyim. Ya Cemil Bey olur ya da AK Parti'nin çıkaracağı başka bir belediye başkanı olur, fark etmez. Ya sonuçta belediye başkanları zaten çok da fazla ideolojik olmasını ben çok anlamlı bulmuyorum. Yani hakikaten hocamın dediği gibi şehrin emini yani. Şehre hizmet etmekle görevlendirilen, bunun için seçilen insanlar. Yani parti politikasını genel merkezler yapar zaten, hükümet yapar. Bırakın onlar kendi işlerini yapsın, hizmet yapsınlar. Dolayısıyla bu seçim dönemine kadar ben bu belediye, özellikle parti geçiş yapan, AK Parti'ye geçen belediyelerin biraz daha gayretli, yüksek performansla çalışacağını ve o Levent Bey'in söylediği gibi neden geçtiklerini de anlatırlarsa seçmenlerine, halkın da bu konuda teveccüh gösterecekleri kanaatindeyim. Benim kanaatim o. Bu aritmetik, matematik konusunda bir şey söylemek istiyorum. Yani %60 diyordu ya İYİ Parti, Yeni Parti'nin şeyi. Hep de dilimiz iyiye gidiyor. İyiye yeni, kusura bakmayın. Seyircilerimiz kusura bakmasın. Yani kendisi de öyle söylüyor. O yüzden bize de böyle ulaşıyor herhalde.
1: Artık izleyici de anladı. Anlıyor yani.
0: Biz de karar veremedik.
1: İyi deyince yeni parti
3: olduğunu. Acaba böyle organik bir şey mi var arada? Onu da düşündürüyor, şüphe uyandırıyor ama. Şimdi matematik olarak bu mümkün değil. Yani CHP'nin zaten toplam oyu ne kadar da %60'ı yeni partiye gitsin yani. Yani bir kere Kılıçdaroğlu'nun aldığı %48 oy CHP'nin oyu değil ki. Erdoğan karşısında kümelenen bir kitlenin oyu, hepsinin oyuydu bu. Şimdi o tren artık gitti. O %48'i bile rüyalarında görürler. Dolayısıyla %60'lar falan komik yani. Matematik olarak, aritmetik olarak zaten mümkün değil. O zaman CHP'yi %3'lerde, bir de düşün, kendi içinden çıktığın partiye %3'leri şey yapıyorsun, daha da kötü olacak diyorsun. Yani bu kan davası dediniz, ben çok isabetli buluyorum. Çok saçma yani. Şimdi partiler bölünür, partiden partiler çıkar. Bizim siyasi tarihimizde var bu, olabilir. Yani o farklı şeyler olabilir ama ortada bir farklılık da yok, sorun orada. Keşke biz bu farklılığı görseydik. Yani en son Kılıçdaroğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine desteği ayrı, o parantez içine koyuyorum. Orada öyle bir farklılık var ama onun dışında söylemde farklılık yok. Programda farklılık yok. Sadece yeni parti kirli, CHP'de kirlenmiş olanların toplandığı bir yer görünümünde şu anda. Ya bu da nasıl halkta karşılık bulacak bilmiyorum yani.
1: Sizin de yorumunuzu merak ettiğim bir soru var. Aslında az önce İrfan Bey'e sorduğum benzer bir soru. Biz burada aslında bir geçişten mi bahsediyoruz yoksa yeni bir ittifaktan mı bahsediyoruz? Bir parti ittifakından bahsetmiyorum. Yeni bir ittifak, yeni bir süreçten mi bahsediyoruz burada?
3: Kimin için soruyorsunuz bunu?
1: Bu az önce bahsettiğimiz iç cephediğin, içeride bir araya gelmediğin, kuvvetlenmediğin, başka bir şey görmüyor musunuz burada?
3: Ya as-

0: Sayın Bahçeli tarifini verdi.
1: Biraz, evet.
2: Şimdi öyle gibi duruyor. Yani bu sadece partilerin ittifakı, sadece siyasi partilerin bir araya gelmesiyle açıklanamayacak bir şey. Daha büyük, daha geniş bir zemine oturtulabilir. İşte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diğerinde herkes alanı kapmaya çalışmış. Hayır biz temsil ediyoruz, hayır siz temsil ediyorsunuz şey. Cumhur İttifakı'nın nasıl ortaya çıktığını hatırlarsak, 15 Temmuz sürecini falan hatırlarsak aslında bunu daha iyi cevaplayabiliriz. Yani bu gereklilikler, zorunluluklar, siyasi koşullar, uluslararası koşullar bunu dikte etmişti bize. Ve o koşullar hala devam ediyor. Yani bu terörsüz Türkiye süreciyle başarıyla tamamlanana kadar bence bu ittifak olmazsa olmaz bir gereklilik zaten. Yani buna ne kadar çok parti katılır, ne kadar çok siyasi katılır, ne kadar çok düşünce katılır onu bilemem. Ne kadar çok katılırsa bu ülkenin, bu memleketin faydası ne olur? Ama hani
1: belki sadece CHP yeni partiyle sınırda kalmayacak.
2: Yok belki. Yani geçmeyenleri de şey yapmak, itham etmek, bir şeyle suçlamak istemiyorum ama tabii herkesin kendini konumlandırdığı yer farklı. Aynı şeyi düşünmeyebilir. O da onların tercihidir. Ona bir şey diyemem ama mevcut koşulları düşündüğümüzde, içinden geçtiğimiz o cendereyi hesap ettiğimizde herkesin iki kere düşünmesi lazım. Yani nerede durduğuna, bu durduğu yerin kime hizmet ettiğini, ağzından çıkan lafların neye hizmet ettiğini çok dikkat etmesi lazım. Öyle bir süreçten geçiyoruz. Yani bazı şeyler söylenirken laf olsun diye söylenmiyor. İç çekirdeğin kuvvetlendirilmesi, hani Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği şey laleten söylenmiş şeyler değil. Yani bunu aslında bugün daha iyi anlıyoruz. Yani etrafımızda bize yönelik tehditleri görünce o iki sene önce bunlar neden söylenmiş şimdi daha iyi anlaşılıyor. Belki iki sene önce söylendiğinde bunlar biraz havada kalmıştı. İnsanlar idrak edememişti. Ama bugün tehdit gelip kapımıza dayandığı için şimdi daha net anlaşılıyor. Ben içeride yaşanan pek çok olaylar var biliyorsun. İşte skandallar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Aslında bunları ben beraber okuyorum.
1: Evet.
2: Onlarla birlikte okuduğumuz zaman iç
1: bir temizlik var. Yani,
2: kesinlikle bir mücadele var. Mevcut hükümeti, yönetimi yıkmaya yönelik, sarsmaya yönelik bir mücadele var. Bir girişim var, bir hamle var. Bunu da görüyoruz. Bir de buna karşı direnen, halkla bütünleşmeye çalışan ve bu cepheyi genişletmeye çalışan bir yönetim var. Bunu da görüyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi herkesin konumunu ve durduğu yeri iyi belirlemesi lazım. Yani kime hizmet edecek? İsteyerek ya da istemeyerek. Bakın yani kasti olarak farklı düşmüş olabilir, olmayabilir. Yani bilinç dışında da olabilir. Ama sonuçta kime hizmet ettiğine baktığında insanlar kestirmede bulunabilirler. Bu süreç çok hassas ve şöyle söyleyeyim, hata yapma lüksümüz de yok.
1: Evet.
2: Yani marjımız çok dar. Çok dikkatli olmalıyız. Yani bunun içinde bütün siyasi partilerin de sorumluluğu var. Herkes o sorumluluğun bilincinde hareket
1: ediyor. Bunlara sadece içeriden değil, dünyanın nereye doğru gittiğinden, o istikametten bakıp da biraz yorum yapmakta fayda var. Peki, süremiz dolmuş bu bölümün. Yavaş yavaş noktalayalım bu bölümü. Saat başında konuşmaya devam edeceğiz.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar,

ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Efendim saatlerimiz 22 oldu. 24 özel devam ediyor. İrfan Kaya, Ülger, Cemal Zehir, Levent Eke ve Haydar Uruç bizlerle. Bu bölümde ilk başta özellikle birinci bölümün sonunda girecektik. Bu bölüme geldi Bahçeli'nin açıklamaları geçtiğimiz günler içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki seçimde adaylığıyla ilgili. Bahçeli diyor ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan tekrar aday olmalı. Bunu söylerken Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili açıklamalarda yaptığı, uluslararası arenada yaşanan gelişmeler ışığında da bu adaylığın olması gerektiğini söyledi. Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada. İrfan Kaya, Ülger, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olması neden önemli?
2: Biraz daha belki Cumhurbaşkanı'nın adaylığından önce Türkiye'nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmekle birlikte elde ettiği kazanımları hatırlamakta fayda var.
1: Evet, şüphesiz.
2: Veya biraz daha geçmişe gidip, yani bu transformasyon değişim 2015-16'da oldu. Mesela 90'lı yılları hatırlayalım, 80'li yılları hatırlayalım, 70'li yılları hatırlayalım. Sık aralıklarla koalisyon hükümetleri kuruluyordu ve istikrarsız bir yapı vardı. Bu Türkiye'nin iç politikasına...
3: Hocam Erkan Bey o yılları hatırlayamayabilir.
2: Evet.
1: Okuduğumuz ve izlediğimiz kadarıyla.
2: İç politikasına, dış politikasına yansıyordu. Mesela 1970-80 arası darbe dönemine kadar 10 yıl içerisinde galiba 12 tane hükümet kuruldu. O dönemde biz işte katma protokolle Avrupa Birliği yükümlülüklerini yerine getirme girişiminde bulunuyorduk. Fakat bir türlü istikrarlı, uzun soluklu bir kabine teşekkül edemedi.
4: Kuruduktan sonra Cumhurbaşkanı seçilememişti, hatırlıyor musunuz?
2: Evet, yani o da Cumhurbaşkanı seçilememesi de parlamenter demokrasi döneminde istikrarsızlık göstergesiydi. 2015-16'dan sonra baktığımızda Türkiye bu başkanlık sistemine geçişle birlikte içeride ve dışarıda bir stabil durum, bir istikrar yakaladı. Mesela bunun en somut göstergesi 2020 yılında pandemi döneminde birkaç yıl Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar seviyesinde seyretti. Tabii kriz var, sorunlar, sıkıntılar var. Fakat mesela bugün baktığımızda ortaya devasa bir rakamın çıktığını görüyoruz. Mart ayında IMF, Uluslararası Para Fonu, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını açıkladı. 1 trilyon 650 milyar dolar. Yani bunun, böyle bir neticenin alınmasında en önemli faktör içeride siyasi istikrar olması ve memleketin nereye gidileceğine ilişkin bir takım varsayımların pratiğe yansıması. Öte taraftan
1: her zaman en kötü şey belirsizlik.

0: değil mi?
1: Evet,
0: ekonomi
1: yani
0: içinde böyle,
1: burada,
0: uluslararası ilişkilerde de böyle.
1: Başkanlık sisteminde, Cumhurbaşkanlığı sisteminde seçimi kazanan aday, yani dönemin sonuna kadar bir kaza veya bir olağanüstü durum olmadığı müddetçe bir istikrar sağlanacak anlamına geliyor. Şimdi içeride bunun bir başka yansıması da mesela biz şuna tanık olduk. Türkiye kendi kendine yeterlilik anlamında özellikle savunma sanayi alanında devasa adımlar attı. Adeta yedi düvelle kavga etti, savaştı. Mutlaka yani bu savaşın silahlı mücadele olması gerekmiyor. Etrafımız yangın yeriyken biz bir düzeneye yakın istikrarsızlaştırıcı faktörü devre dışı bıraktık. Mesela baktığımızda Trans-Kafkasya'da 30 yıl boyunca devam eden bir işgal yine Türkiye'nin yardımı gayretiyle 2020 yılında işte 10 Kasım'da ateşkes anlaşmasıyla sonuçlandı. Akabinde Dağlık Karabağ merkezi kurtarıldı. 90'ları yine hatırlayalım. Mesela Balkanlardaki karmaşa içerisinde Türkiye bir kararlı duruş ortaya koymakta zorlanmıştı. Ama mesela son dönemde gerek Rusya-Ukrayna savaşında gerek Gazze meselesinde Türkiye'nin daha kararlı hareket ettiğini görüyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması, bir dönem daha görevinin başında kalması Türkiye'nin bu coğrafyada bölgesel bir aktör olmasına katkı sağlayacaktır. Şu ana kadar elde edilen kazanımların önümüzdeki zaman diliminde çarpan etkisiyle artmasını bekleyebiliriz. Tabii bu başkanlık sisteminin Türkiye'ye özgü modeli teoriden biraz farklılaşıyor. Mesela diyelim ki işte ABD'de bir takım ülkelerde başkanlık sistemi var. Fransa'da yarı başkanlık sistemi var. Türkiye'ye özgü model aslında bir takım özellikleriyle Fransız modeline de benziyor. Bu genel çerçeve içerisinde baktığımızda Türkiye'nin ulusal çıkarları bir dönem daha Erdoğan'ın bu görevi üstlenmesinin faydalı olacağını gösteriyor. Yahut da Türk halkının iradesi sahaya nasıl yansıyacaksa o çerçevede seçimin organizesi ehemmiyet taşıyor. Ben dışarıdan bakıldığında esasen bunun engellenme çabası içerisinde bir takım aktörlerin rol oynadığını görüyorum. Çünkü Türkiye siyasi istikrarı yakaladığı zaman bunun paralelinde bir ekonomik istikrar, bunun paralelinde dış politikada çok önemli adımların atılması söz konusu olabiliyor.
0: Bahsettiğiniz aktörler.
1: Yani baktığımızda işte Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen güçler, yani bunları somutlaştırmak biraz zor olabilir. İşte Türkiye'nin bir takım kriterlere, bir takım yükümlülüklere uymasını isteme baskısı mesela Avrupa tarafından bizim önümüze konuluyor. Haklı oldukları noktalar var, eleştirilmesi gereken noktalar var. 15 Temmuz 2016'da bir darbe teşebbüsü yaşandı. Yani tabii devlet yöneticileri bunun arkasında hangi gücün olduğunu belki de çıplak biçimde ifade etmekte zorlanırlar. Fakat pratiğe baktığımızda Erdoğan'dan haz etmeyen, Erdoğan'ın devre dışı kalmasını isteyen bir Amerikan yönetimini görüyoruz. Erdoğan harici bir başka AK Partili ile sistemin kendi istedikleri çizgide baskı yapabildikleri bir çerçeve içerisinde devam etmesini sağlamaya çalıştılar. Yani dışarıdan bize yönelik bu tip baskılar aslında bizim doğru yolda olduğumuzu da gösteriyor. Ama öte tarafta şu eleştiriyi de söylememiz lazım. içinde bulunduğumuz dönemde bir takım konularda Türkiye iyi bir fotoğraf vermiyor. Yani diyelim ki işte rekabet kurumu var, tam işlevini, görevini yapabiliyor mu? Kamu ihale kurumu var, tam işlevini, görevini yapabiliyor mu? Tüm kurumlar bakımından bir beklentilerin gerisinde kalma durumu var. Bu negatif bir durum. Bunun tabii telafisi mümkün. Önemli olan siyasi istikrarın
0: devam,
1: korunması,
0: devam etmesi. Levent Eke, MHP lideri Devlet Bahçeli bu tür çıkışlarıyla, zaman zaman yaptığı çıkışlarla, aslında sadece bugün de değil, önceki çıkışları, yıllar içerisinde söyledikleriyle pek çok şeyi şekillendirmiş, ta 2000'lerin başlarından beri bir isimden bahsediyoruz, MHP lideri Devlet Bahçeli. Zamanlaması, seçimin zamanını 2028 olarak işaret etmesi, şu an aslında pek fazla seçim gündeminiyle, biz seçim gündemiyle haşır neşir değiliz. Böyle bir zamanda bunu söylemesi, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın tekrar aday olmasını istemesi, muhakkak ki arkasında pek çok sebep var. Nasıl değerlendiriyorsunuz hepsini bir arada?
2: Hep neyi tartışıyoruz aslında? İşte hocam dikkat çekti. Erdoğan'sız bir Türkiye, Erdoğan'ı ekarte etmenin yollarını arayan güruhlar. Bir taraftan da Erdoğan sonrasına göre yapılan hesaplar. Bunların hep tartışıldığı bir dönemde tam altını çizdiğin gibi daha aylar varken seçime Sayın Bahçeli ne diyor? O tartışmalara ket vuruyor, kesiyor ve diyor ki adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçim tarihi de 2028'dir. Kuvvetle muhtemel de işte 2028 Mehmet Uçum
3: 16 Nisan demiş.
2: 16 Nisan'ı zikretmişti. 16 Nisan'dan bir hafta sonrası 23 Nisan, yine pazar günü. İşte o tarihlerden öne çıkan diye düşünebiliriz. Hani yine kuvvetle muhtemel 16'sında olacaktır diye düşünüyorum ben de, 16 Nisan'da olacaktır diye. Şimdi aklın yolu bir. Dışarıda ateş çemberi var. İçeride güçlü bir lider, güçlü bir hükümetin olması lazım. İşte 2 yıl önce...
0: Ve dışarıda da çok fazla sözü geçen.
2: Tabii. Az önceki konuyla da bağlayayım. Hani bundan sonra nasıl koalisyonlar olacak, nasıl ittifaklar olacak dedim. Bence bundan sonra 2 ittifak var. Biri millilik, öbürü gayrimillilik. Milli olanlar bir tarafta toplanacak, gayrimilli olanlar diğer tarafta. Onun dışında hiçbir ittifak söz konusu değil. Yani parti bazında evet, o onunla bir araya gelebilir, bu bununla bir araya gelebilir ama ana eksenin bu olacağını düşünüyorum ben. Şimdi 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ahlat Malazgirt konuşmasıyla aslında terörsüz Türkiye'nin bir anlamda ilk adımı atıldı. Nüvesini orada verdi. İç cephenin tahkimini işaret etti. Ortada hiç bugün yaşadığımız sorunlar yoktu halbuki. İşte Amerika'nın İsrail'le el ele verip İran'ı vurması yoktu. İşte etrafımızda bu kadar ateş çemberi yoktu. Ama iç cephenin kuvvetlendirilmesi, güçlendirilmesi çıkışını yaptı orada Sayın Cumhurbaşkanı. Sonrasında biz onu nerede ete kemiğe bürünmüş gördük? 1 Ekim meclisin açılış töreninde Sayın Bahçeli'nin dem sıralarına yönelmesi ve demlilerle tokalaşmasıyla, sonrasında da işte 22 Ekim'de Öcalan davetsin, gelsin burada konuşsun çıkışıyla gördük biz. Hep çıkışlar sonra ne kadar haklı olduğunu gösterdi bize, o siyaseti, gündemi değiştiren çıkışların. Şimdi bir çıkış daha yine Sayın Bahçeli'den, yine gündemi değiştiren bir çıkış. Sayın Recep Tayyip Erdoğan adayımızdır diyor. Yürütmede AK Parti, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk asrı ifadesini kullanıyor. Şimdi hepimiz biliriz, futbolda bir deyim, bir tabir vardır. Kazanan takım değiştirilmez. Şimdi kazanan bir ülke var dışarıya karşı. İşte kimsenin görüşemediği, bir araya getiremediği, diyalog kuramadığı ülkelerle bir araya gelebilen, diyalog kurabilen,

0: En can alıcı noktasındayken savaş, Ukrayna ile Rusya, ikisini bir masanın etrafında buluşturabilen, oradan bir tahıl koridoru açtırabilen bir ülke. İşte Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan Karabağ sorununu İHA'larla, SİHA'larla, desteklerle çözen bir ülke var. Suriye'de yaşananlar, Irak'ta yaşananlar, bunlar hepsi futbol tabiriyle kazanan takımı işaret ediyor ve kazanan bir takım kaptanını işaret ediyor bize. Sayın Bahçeli'nin yaptığı çıkış bence hani aklın yolu bir diye özetlenebilir. Bir de şunu ekleyeyim izninle. 25 yıla bakınca AK Parti evet denizde ayrı bir destan, karada ayrı bir destan, havada ayrı bir destan, savunma sanayinde ayrı bir destan yazdı. Ama bence en önemlisi bu 25 yılda bir özgüven devrimine imza attı AK Parti. Yani biz yapar mıyız, yapamaz mıyız bunları tartışırken gördük ki 25 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapamayacağı hiçbir şey yokmuş. Her alan.
1: Evet.
0: Onun için diyorum özgüven devrimine imza attı. Şimdi bu tabloyla karşı karşıyayken niye başka santrforlar arayalım?
1: Güzel. Futbol üzerinden. Çok anlaşılır oldu. Peki.
0: Santrfor'a da atıfta bulundum.
1: Atıfta bu. Peki. Cemal Zeyir. Ben o çıkışı değerlendiririm ama ben bir yandan şuradan da bakalım istiyorum. Az önce o konuştuğumuz meseleler özelinde bir yandan da dünyaya önemli bir mesaj Bahçeli'nin bu açıklaması. Hani hep dedik ya az önce konuştuk işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemeyenler. İşte önceki seçimlerde muhalefeti desteklemeliyiz diye açıklama yapan eski ABD başkanları.
2: Tabii. Aynen.
1: Terör örgütleri eliyle, terör örgütüyle, FETÖ eliyle darbe girişiminde bulunup hükümeti devirmeye çalışanlar, hatta ülkeyi işgal etme girişiminde bulunanlar. Hepsini bir arada düşündüğümüzde Bahçeli'nin bu çıkışı daha da anlamlı.
2: Evet, Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri ama bilge bir lider olduğunu görüyoruz. Yani son 20 yılda vermiş olduğu kararlar Türkiye siyasetinde çok önemli dönüşümleri sağladı. En radikal dönüşümler, yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk defa işte ordudan, askerden arınmayı sağladı. Vesayet rejiminden kurtulmayı sağladı. İşte Abdullah Gül'ün seçilmesine verdiği destek, daha sonraki süreçte Erdoğan'a vermiş olduğu desteklerle, özellikle stratejik anlamdaki ve darbe sonrasındaki vermiş olduğu duruşuyla Türkiye'nin bir anda elimizden sabun köpüğü gibi gidecek halden Türkiye'yi temellerine tutuşturdu. Hükümetin iktidarın arkasında net olarak durdu. Önce ülkem dedi. Sonra partim, sonra ben dedi. Yani her şeyi ülkem için feda eden bir anlayış vardı Devlet Bahçeli'de. Tabi bu Milliyetçi Hareket'in genel duruşunun bir yansımasıydı. Şimdi burada baktığımız zaman Sayın Bahçeli'nin bu açıklamaları biliyorsunuz bütün dünya 2000'lerin yani 2005, 6, 7'de Erdoğan'ın iktidarından perçinleşerek yavaş yavaş Türkiye güçlendikçe yani gayri saf milli hasılasının 236 milyar dolarla aldığı bir gayri saf milli hasılayı işte mesela şeyde 2014'te 935 milyar dolara çıkarmıştı. Büyük bir şeydi. Gezi Park olayları karşımıza çıktı uluslararası destekli olarak. Tabii o arada o gelmemesi için işte savcılar, yargıçlar, şeyler her operasyonlar yedik. İşte içimizdeki vatansever askerlerimizi Ergenekoncu diyerek içeri attılar. O Genelkurmay Başkanı tutukladılar. Olmadı MİT müsteşarı tutuklamak için operasyon yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ameliyat olacağı sırada. Her şey bu uluslararası Türkiye karşıtlığını yani uluslararası emperyalistlerin Türkiye üzerindeki oyunu bitmemiştir. Yani dün ülkemizi işgal edenlerle etmeye çalışanlarla yani bizim imparatorluğumuz yıkanların biliyoruz kimler olduğunu. Onlar halen Türk devletinin ve Türklerin geldikleri coğrafya, Türkistan coğrafyasını ancak bize şey görüyorlar. Onun için bu coğrafyayı fazla görüyorlar. Ama biz bu coğrafyada 1000 yıldan beri vardık, binlerce yıl olacağız. Şimdi onun için ne yaptılar? Burada dik duran bir omurga vardı. Recep Tayyip Erdoğan, one minute demişti. Batıya, uluslararası emperyalizme, Siyonizme one minute demişti. Ve bu one minute bütün dünyada

0: ses getirdi. Neden? Mazlum milletler bir sözcü buldu. Filistin'deki esnafın bana de he's my hero dediği adam. Benim kahramanım Erdoğan dediği adam. Güney Afrika'da Cape Town'da şeylerle konuşurken bizim kahramanımız dediği Güney Afrikalı zenciler. Cape Town'da bir cuma namazında gittiğimizde etrafımız beyaz adam camiye gelmiş dediler. İlk defa beyazlar, çünkü orası daha önce sömürgeci beyazlar. Bizi görünce beyazlar ama etrafımızı sağlar camiye gelmiş. Biraz Türk olduğumuzu öğrendi. Hepimize sarıldılar, şey ettiler. Beraberdik. Şimdi Çalışma Bakan yaptı Lütfü Aptan Hoca, Profesör Doktor. Onunla beraberdik. Etrafımızı sardılar. Bize bir hürmet ettiler ve o bizim kahramanımız dediler. Yani bu Van Millet çok önemli bir ses. Yani şimdi buraya baktığımız zaman buradan daha sonra o sesten dolayı bütün Siyonizm karşımıza geçti. Bütün emperyalistler karşımıza geçti. Bütün imparatorluk yıkan güçler hepsi karşımıza geçtiler. Yer altından, yer üstten her türlü bütün silahlarla, sosyal medyasıyla Erdoğan'ı yok etmeye çalıştılar. Karalamaya çalıştılar, demediğini bırakmadılar. Ama yalnızlaştırmaya çalıştılar Erdoğan. Devlet Bahçeli'nin net desteğiyle, özellikle çok zor zamanlardaki hayati desteğiyle dimdik durdu ve hem darbe süreçlerini, bu darbe süreçlerine katılanlar bugün müttefiklerimiz insanlar, havada uçaklarına kimlerin yakıt ikmali yaptıklarını gördük. Yani böyle bir Türkiye yaşadık yani. Buradan evet. Erdoğan yani önderliğinde Türkiye ayağa kalktı. Yok edilmeye çalışan Erdoğan'dan bugün baktığımız zaman az önce dostumuz çok güzel bir şekilde Levent Bey açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu rolünü uyguladı. Hatta İstanbul görüşmelerinde barış masası kurduk ama İngilizler bozdu. Yani İngilizler bozdurttu o şeye. Yoksa Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkiyi sonuna getirmiştik. Son kez de bozuldu yani. Çünkü Batılı emperyalistlerin taktiği başkaydı. Şimdi orada ne oldu? Erdoğan aracı rolüne başladı. İşte dünyanın gıda ihtiyacında burada ihtiyacını oluşturmuş olduğu koridorla sağladı. Tabii bunun dışında ne oldu? İşte baktığımız zaman Suriye ile ilgili dediklerimizde, Suriye ile ilgili bütün üzerimize geldi. Çünkü bütün uluslararası emperyalizm, Siyonizm Suriye'yi dağıtmak ve orada arz-ı mebutun en önemli ayağı olan, İsrail'in önündeki ayağı olan Suriye'yi ortadan kaldırmak istiyorlardı. Erdoğan'ın stratejisi ki Türkiye'de son derece yani tarih bunları yazacaktır yani budur. Yani bizim Fırat Kalkanı Harekatı'na başladığımızda ne dedik? Amerika'ya karşı dedik bunu. Çünkü Amerika buraya 30 kilometre geri çıkıp dedik çıkmadılar, şey etmediler. Baktık ki bu kılıç sadece Suriye'ye çekilmiş, bu kılıç bize çekilmiş. Türkiye'nin birliğine beraber, Türkiye'nin bölünmesine çekilmiş. Çünkü orada bir devlet kuruyorlar.
1: Ne işimiz vardı hocam evet. Buralarda?
0: İşte ne işimiz vardı diyenleri biliyoruz hepsini işte. Onun için deminden beri yeni partiyi kuranlara konuşuyoruz ya da Kılıçdaroğlu'na diyoruz. Şimdi ne oldu? Orada Erdoğan Amerika'ya rağmen ileri operasyon yaptı. Trump'ın bugün boş yere demiyor ki işte Erdoğan dik adamdır, şey adamdır demesinin sebebi büyük adam da oradan diyor. Yani çünkü bize silah çekildiğini gördüğümüzde bizim bağımsızlığımız ve geleceğimiz tehlike düştüğünü gördüğünde bütün ne pahası olsa olsun giriştik ve hareket ordumuzu yıldık ve savaştık.
1: Ve 15 Temmuz'un hemen peşi sıra.
0: Bir de 15 Temmuz'un peşi sıra.
1: Ordu o kadar yaralıyken yaptı.
0: Ya genel olarak subay kadronun yüzde o zamanlar 60'tı. Daha sonra %80'ini tasfiye etmek zorunda kaldık. Yani emperyalizm o kadar içimize girmiş. Kılcal damarlarımızın hepsine neredeyse girmiş. Oradan bu küllerinden doğdu ve bugün Suriye'yi bağımsızlığını sağladı ve bütün emperyalistlerin gitmesini sağlayan bir hareketin lideri oldu Erdoğan. Yani Orta Doğu'da bu Orta Doğu halkları boş yere Erdoğan'a Erdoğan demiyorlar. Yani Araplar bizi çok sevdiğinden ya da sevmediğinden değil. Erdoğan'ın yaptıklarını gördüklerinden o dik duramayan Arap liderlerine bakıp Erdoğan'a bakarak kader niye bize böyle bir lider nasip etmemiş dediğinden. 30 yıldır işgal altında bulunan tarihi Türk toprağı Karabağ Hanlığı'nın gelen yani tarihi Türk toprağının işgalini Erdoğan'ın net duruşuyla, desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beyin şeyle, stratejisiyle, taktiğiyle ve diğer yapmış olduğu yardımlarla Sayın Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in de üstün gayretlerle kurtarmıştır ve Türk'ün şerefini kurtarmıştır. Çünkü bizim başımız öne ekti. Çünkü 30 yıldır topraklarımız Azerbaycan topraklarının 5'te 1 işgal altında. Sadece Karabağ değil, Zengezur'dan şeylere evet. kadar diğer yanındaki Karabağ'ın Azerbaycan vilayetleri de işgal altındaydı. Evet. Bunları Laçin maçında işgal altında. Bunları Erdoğan'ın vermiş

0: olduğu destekle kurtardık. Tabi bu arada bir antipati satayım. Bu aralar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Rusya ve İran'ın tarihleri karşısında çıkış yaptı. Bizim bir takım Türkiye'de bekleyen o şer odakları bu çıkış Türkiye'ye karşıtı diyerek şey yazdılar. Halbuki İlham Aliyev'in Sayın Erdoğan'a karşı savaş boyuncaki desteklerimizin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu gösterdi. Biz F-16 filomuzu Bakü askeri havaalanında bıraktık. Kime karşı? Rusya'ya karşı olup bir şey olursa. Amerika'dan filan da izin almadık. Dün Amerikan lobisi, Ermeni lobisi şeyin arkasındaydı. Trump'ın şeyin arkasındaydı. Ermenistan'ın arkasındaydı. Fransa lobisi onun arkasındaydı. NATO'nun hemen güçleri bunlar. Ona rağmen filomuzu bıraktık. Ne gerekiyorsa aynı Fırat Kalkanı'nda ne dediysek aynısını Karabağ'da. Yani bu son derece büyük bir dik duruştur Türkiye için. Yani onun için yalnızlaştırmaya çalışan Erdoğan bugün savaşın değil barışın da en önemli anahtar haline geldi. Orta Doğu'daki barış ne olursa olsun bu masada Türkiye yoksa olamaz diyerek Trump bizi o masaya davet etti. Netanyahu ne kadar direnirse dirensin. Türkiye bu masada olmadığı sürece bu coğrafyanın bin yıldır kadim halkı olan Türkiye'ye hüküm veren bir ülkedir ve bu coğrafya masada oluyor. Olacaktır. Ve burada Erdoğan'ın dik duruşu son derece önemlidir. Yoksa bunlara kalsa ne işiniz var orada diyorlar. Zaten Cumhuriyet'in kurulduktan sonra genelde Orta Doğu'ya yönelik olarak dış politika İsmet Paşa'dan başlayan politika tamamen Orta Doğu'yu dışlayan, İslam ülkelerini dışlayan, selam bile vermeyi, ziyaret etmeyi bile yasaklayan bir Türkiye'ydi. Yani böyle bir Türkiye'den Türkiye Erdoğan'ın liderliğinde medeniyetine, coğrafyasıyla buluşmuştur. Medeniyette buluşmuş. Hem Türkistan medeniyetiyle evet. Hem Türkistan coğrafyasıyla hem de Arap coğrafyasıyla buluşmuştur. Hatta Balkan coğrafyasıyla buluşmuştur. Erdoğan'ın TİKA ile yaptığı işlere bakın, Yunus Emre ile yaptığı işlere bakın Balkanlarda büyük bir çığır açmıştır. Yani onun için Erdoğan'ı bunlardan ayrı tutmak gerekir. Çünkü Erdoğan'ın idealleri ve ülkeleri olan bir devlet başkanı. Ve bu ideal ve ülkeler evet. Onu rahat bırakmıyor. Biz belki birazdan yatmaya gideriz, o belki toplantıya gidiyordur. Ve bu böyle devam ediyor. Ve bu kısa zamandan belli değil. Yani adam Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olmadan önce dediği aktif siyasette ama Cumhurbaşkanı olduktan sonra, Başbakan olduktan sonraki aktif siyasette bunu görüyoruz. Ben burada aslında belki bu Erdoğan sorusunu ama benim Bahçeli'nin dediği şeye karşı bir şey yapmamız lazım. Bunu halkımızda bilmesi lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olabilmesi için yeniden Bahçeli aslında bir tartışma zemini açılmasını istedi. Çünkü üçüncü defa aday olacak. Hı hı. Üçüncü defa aday olabilmesi için bunun mecliste tartışılmasını istiyor. Nasıl istiyor? Yani anayasanın 101. maddesi şunu der. Bir kişi ancak iki defa hukuken Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Ama istisna maddesi var. Anayasanın 116. maddesi. 116. maddesine göre meclisin seçim kararı alması lazım. Ama meclisin seçim kararını %5'te 3 çoğunlukla alırsa
1: 360.
0: Yani 360 çoğunlukla alırsa ve burada meclis yenilerken hem vekiller yenileniyor hem de Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. Bunun için yasal zeminin oluşmasını için Devlet Bahçeli bunu ortaya attı. Çünkü zaten Devlet Bahçeli daha önceden de Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olmasının içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla siyasi, ekonomik ve diğer sosyal şartlar itibariyle Türkiye için en doğru karar olacağını söyledi. Tabii burada da önemli sorun ne? 3'te 2'yi nasıl alacak?
2: Nasıl?
0: 5'te 2'yi nasıl
2: onda
0: olacak?
2: Onda süreç gösterecek.
0: Yani 360. Şimdi peki. Şöyle bakmak lazım. Bir iki cümle daha söyleyeyim de belki hocam. Vatandaşım bir daha duymayacak beni. Şu anda 592 mebus var. Bunun içinde gerekli olan milletvekili sayısı 360'tı ama 592'nin 5'te 3'ünü almamız lazım. 5'te 3'ünü aldığımız zaman 357 mebusa ihtiyaç var. Şu anda Cumhur İttifakı 340 mebusa sahip. Yani 56 tane MHP, 320 tane AK Parti ve 4 tane de şey Hüdapar, 340 milletvekili. Bize Cumhurbaşkanı aday olması için 17 tane de mebusun bunu desteklemesi gerekiyor. Bu süreç için önce meclisin karar almasını sağlayarak mecliste 17 milletvekilinin daha destek vereceği bir ortam hazırlanarak Cumhurbaşkanı'nın aday olmasının önünün açılmasını Devlet Bahçeli istiyor ve bunun için de 2028'e kadar bu sürecin yönetilmesi için girişimde bulunuyor. Ben bunun milletimiz için yararlı bir girişim olduğu kanaatindeyim.
2: Peki. Haydar Oruç, emekli bir askersiniz. Bu pencereden sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı neden bu kadar önemli?
1: ben de Bahçeli'nin bu hatırlatmasının Sayın Mehmet Uçum'un yaklaşık 17 Eylül'lü galiba yapmış olduğu bir açıklamada 16 Nisan'a işaret etti ve bunun için meclisin seçimleri yenileme kararı alması gerekiyor şeklindeki bir sözü vardı. Ona istinaden Cemal Hoca'nın da bahsettiği gibi Bahçeli'nin meclis gündemine getirtilmesi, bu konudaki kafa karışıklığının giderilmesi konusunda böyle bir gündemi başlattı ki Sayın Bahçeli işte hem terörsüz Türkiye süreci daha önceki yıllarda da gündemi belirleyen açıklamalar nedeniyle ben dikkate alınması gerektiği kanaatteyim ki dikkate alınacağını da düşünüyorum. Çünkü meclisin son konjonktürel gelişmelerden sonra diğer partilerden de bu konuda destek geleceği kanaatindeyim. Yani neden önemli? Bunu herhalde ordunun içinde görev yaparken yaşadığımız geçmişteki sıkıntılar ve bugün yaşadığımız geldiğimiz noktaları mukayese edebilme imkanına sahip bir soru çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi ben uzun yıllar Amerika'dan aldığımız, ikinci el olarak aldığımız Amerika'da ömrünü tamamladıktan sonra bizim alıp 10-15 yıl daha kullandığımız gemilerde görev yaptım. Bu gemilerde yani hem insani koşullar çok düşüktü. Hem de teknolojik olarak Amerika'nın bize sadece lütfettiği, kullanmamıza izin verdiği sistemleri, cihazları kullanabiliyorduk. 93'te muavinet vakasından sonra, 92'de muavinetin vurulmasından sonra Amerika'dan NAX sınıflarını almak için gitmiştim. Amerika'dan biz gemiyi canlı teslim aldık ama Amerika mesela satellite uydularını söktü bize verirken. İşte elektronik harp kütüphanesinde kendi kayıtlarını, kasetlerini bize vermedi. Denizaltıları izlediği, dinlediği bir kütüphane oluşturmuştu. Bu bize Akdeniz'de ya da çıktığımız denizlerde denizaltı harbinde temasların kimliğini belirleme konusunda büyük bir avantaj sağlayacaktı.
2: O, vermedi.
1: Vermediler. Kasetleri bize vermediler. Biz o arşivi kendimiz oluşturduk. Sıfırdan oluşturduk. Onun gibi kritik malzeme, haberleşme cihazlarını, işte silah sistemlerini şey yaptılar. Yani bize lütfettikleri kadarıyla biz yetinmek zorundaydık. Zaten adam onu almış, kullanmış 20 yıl, 30 yıl. Ömrünü tamamlamış bir gemide çalıştım. İki gemide, hem Gayret'te hem Zafer'de. Biz o gemileri Amerikalılardan daha iyi kullandık. Ondan sonra işte bu millileştirme süreci, savunma sanayinin atılımından sonra bugün geldiğimiz noktada en son Teknofest Gölcük'te olduğu için biz de oradaydık. Gittik işte hem TCG Anadolu'ya gittim hem TCG İstanbul'a gittim. Hatta kızlarımı da götürdüm. Ya, göğsüm kabardı. Hakikaten gurur duydum. Yani sadece personel yaşam mahallelerinin güzelliği, konforundan değil. Silah sistemleri. Milli silah sistemlerimiz, milli haberleşme sistemlerimiz, milli seyri sefer sistemlerimiz, aviyonik sistemlerimizi görünce geçmişte yaşadığımız mesela muavenet hadisesinde muavenetin verilebilir elektronik harp sistemi vardı. Çalışmıyordu. Yani cihaz aktif olsa da Saratoga'dan fırlatılan Seaspora güdümlü mermisini tespit etme ihtimali yoktu, şansı yoktu. Ama bugün gemilerimizin neyle donatıldığını gördüğüm için, gemilerimize konuştuğu işte helikopterlerdeki sistemleri gördüğüm için, denizaltılarımızın, milli denizaltılarımızın işte son yapılan Preveze Gür sınıflarını gördüğüm için bu aradaki farkı çok iyi anlayabiliyorum ve bunun en büyük İbrahim Bey'le bir programı sormuştum. Yani neden sizce önemli dediğinde yani savunma sanayindeki farkı çok iyi görebiliyorum. Yani geçmişte neydik, bugün neydik? Ben işte Çanakkale'de güdüm mermi test istasyonunda çalışırken o projeler başlamıştı. İşte roket sandan mühendislerimiz gelip Amerikalıların bize tedarik ettiği güdüm mermileri incelemişlerdi ve bugün işte atmaca hikayesi böyle çıkmıştı. Hı-hı. O gün hayal gibi gözüküyordu. Bugün biz kendi güdümlü mermilerimizi yapıyoruz, gemilerimize konuyoruz. Benim en çok hoşlandığım şey oydu. TCG İstanbul'un güvertesinde atmacalar vardı. Biz gemilerimizi tipine göre 2-2-4 ya da 4-4-8 koyardık savaş durumu, gerginlik durumuna göre. Atmaca'da 8-8-16 tane, İstanbul'da 8-8-16 tane atmaca vardı. Niye? Biz üretiyoruz çünkü. Amerika'nın bize herhangi bir kotaj uygulama ihtimali yok. Şuna koyabilirsin, bunu kullanırsın, bunu kullanamazsın deme şansı yok. Mesela hep bu F-35 konusu mevzu bahis oluyor ya, bir savaş durumunda biz F-35'i Amerika ve müttefiklerine karşı kullanabilir miyiz? O kill switch çalışır mı, çalışmaz mı şeyleri var. Bizim milli sistemlerimizde böyle bir kaygı yok. Kendimiz üretiyoruz, kendimiz dost ülkelere, müttefik ülkelere satıyoruz. Yazılımını biz üretiyoruz, tamamen bizim kontrolümüzde. Yani bir sistemi ateşlediğimizde ateşleyecek mi, gidecek mi, vuracak mı kaygısı yok. Biz bunu yaşıyorduk. Yani benim branşım itibariyle mesela Exojet güdüm mermisini Aviso sınıflarında Fransa'dan almıştık. Exojet güdüm mermisi konteynerinden çıkacak mı, ateşleyecek mi bilmiyorduk. Yani gerçekten bu komik gelebilir ama öyleydi. Velhasıl 2005'te ateşleme yaptığımızda ilk kapsül ateşlememişti. İkinci kapsül ateşlemişti gibi gibi. Ama şu anda böyle bir kaygımız, böyle bir şüphemiz, tereddütümüz yok. Bu benim gördüğüm yegane fark. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı'nın en azından yani diğer her şeyi dışlasam bile sırf savunma sanayinde geldiğimiz nokta itibariyle bu konuda gösterdiği siyasi irade nedeniyle göreve devam etmesini çok hayati buluyorum. Yani diğer her şeyi bu listenin altına ekleyebilirsiniz ama benim birincil olarak söyleyeceğim şey budur.
2: Peki. 7 Ekim 2023 Hamas'ın İsrail'e taarruzu. Operasyonu ardından gelen süreçte 3 yılı geride bıraktık. Gazze'de bir soykırım var. Şiddeti azalsa da hala devam ediyor. Can kaybı resmi rakamlara göre 74 binden fazla. Ama hala enkaz altında 8 ila 10 bin kişi olduğu düşünülüyor. Bu naaşlar yaklaşık 3 yıldır enkaz altında. Onları artık bulmak da ne kadar mümkün bilemiyoruz. 61 milyon ton moloz var bölgede. Bu son 18 yılda dünyadaki tüm savaşlarda çıkan molozun 20 katı Gazze. Gazze dediğimiz bir yer kaldı mı kalmadı mı çok da gerçekten üzerine konuşmak çok zor. Arkana LED'e de geldi. Öyle bir yer ki zaten burası savaş öncesinde, İsrail'in soykırımı öncesinde de.
1: O Google Map'te yayınlanan haritasında çok iyi gösteriyor. Evet. Yani. Önceki Gazze ve evet. Sonraki Gazze. Yok
2: öncesinde
1: yani.
2: Öncesinde de 2.3 milyonun küçücük bir alana sıkıştığı bir yer. Yani izleyicileri gözünde canlanması adına düşündüğümüzde.
3: 360 kilometre kare.
2: Evet. İsrail'in düzeltiyorum. Türkiye'de herhangi bir ilçenin. İstanbul'da küçük bir ilçenin yüz ölçümü kadar
3: İkinci
2: bir yerden
3: köprüden, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Gebze'ye kadar
2: olan bir alan. Orada 2.3 yani milyon kişinin doğru. Yaşadığı bir alan. Pek çok detay var üzerine konuşacağımız. Yani şu an hala bir geçtiğimiz 2025'te bir ateşkes ilan etti. Ekim 2025'te ama hala İsrail istediği gibi bölgede evleri yıkmaya, insanları öldürmeye, şehit etmeye, Batı Şeria da aynı şekilde zulmüne devam ediyor. Tüm dünyanın göz önünde cereyan eden bir süreçten bahsediyoruz. İrfan Kayaülgen, nasıl oldu da hala bu soykırım duramadı? Bu 2025'teki işte o ilan edilen ateşkes... Neden orada tıkandı? Neden o sürecin üzerine ölümler durdurulamadı? Niye hala devam ediyor?
3: Yani belki de önce Gazze'deki bu yani operasyonu konuşmak lazım. Aksa tufanını konuşmak lazım. Yani spontane kendiliğinden mi oldu? Sadece Yahya Sinvar'ın haberi vardı. İsmail Haniye'de böyle bir operasyon yapılacağını bilmiyordu. Bu biliyorsunuz İran'daki bir tören esnasında katledildi. Halit Meşal de bilmiyordu. Ve bu olay yani kendiliğinden mi oldu? Bu tarafı muğlak kaldı. İsrail'in haberi var mıydı? Çünkü çeşitli vesilelerle en son Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi Mossad'ın İsrail'in böyle bir saldırı konusunda uyarıldığı şeklinde bir bilgi ileri sürdü. Olan bitene baktığımızda Orta Doğu tarihi bakımından ve İsrail-Filistin ihtilafı bakımından bir dönüm noktası olabilir. Şu an işte 3. yıl geride kaldı. Bu Aksa tufanıyla başlayan Gazze'deki olaylar yeniden acaba barış sürecinin iki devletli çözümün gündeme gelmesine katkı sağladı mı? Mesela bu boyutu üzerinde durmak lazım bence. Tüm dünyada İsrail'in nasıl bir anlayışa, zihniyete, ideolojiye, dünya görüşüne Yahudilerin sahip olduğunu, tüm Yahudilerin değil ama Siyonistlerin, bu vesileyle herkes çıplak biçimde gördü. Ve kendilerini Tanrı'nın seçilmiş kulu, seçilmiş milleti olarak kabul ediyorlar. Diğer tüm insanları insanımsı varlıklar olarak

kabul ediyorlar. Bunu net biçimde anladık ve Siyonizmin sadece İsrail'den ibaret olmadığı da anlaşıldı. ABD'de

0: önce 80. yıl genel kurul çalışmaları esnasında 10-12 civarı Avrupa devleti Filistin'i tanıdı. Joe Biden hükümeti İsrail üzerinde bir baskı kuramadı ama Trump iyi kötü bu baskıyı pratiğe yansıttı. 10 Ekim 2025'te ateşkes imzalandı fakat sonraki zamanlarda da İsrail saldırganlığını durmak mümkün olmadı. İsrail hakkında Güney Afrika Cumhuriyeti 2023 yılının Aralık ayında Uluslararası Adalet Divanı dava açtı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir düzineden fazla devlet müdahil olarak buna katıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savcı inisiyatif kullandı ve orada Yoav Gallant eski savunma bakanı ve Netanyahu hakkında soykırım mücrümünden dolayı tutuklama kararı çıkarıldı. Yani tüm dünyada İsrail karşıtlığının arttığını, Yahudi adeta antisemitizmin türevi niteliğinde bir güçlenme olduğuna tanık olduk. Buna paralel olarak Filistin davasına sempati arttı. Şu tespiti de yapmamız lazım. Mesela İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Müslüman dünya kolektif ekonomik askeri yaptırımlarla bu saldırganlığı durduramadı. En fazla çaba gayreti gösteren ülke Türkiye oldu. İslam dünyasında da, Türkiye'de de, dünyanın her tarafında bir öz eleştirinin kapısı aralandı. Şimdi üçüncü yılındayız. Yani aradan 3 sene geçti. Bence 90'lara dönüş mümkün olabilir mi? Yeniden iki devletli çözüm, barış süreci bu konu belirsizliğini koruyor. Fakat İsrail'in bu coğrafyadaki varlığı bakımından da 7 Ekim 2023 bir dönüm noktası olabilir. İsrail devletini kuranlar şöyle bir açıklama yapmışlardı bir süre sonra. Arap Denizi'nin ortasında bir Yahudi devleti kurduk. Acaba 25. yılı görebilecek miyiz? 50. yılı da gördüler 1998'de. 14 Mayıs 1948'de kurulmuştu İsrail Devleti. 2 sene önce 75. yılı kutladılar. Yani 2023'te. Acaba şimdi ben şöyle bir ileriye yönelik olarak projeksiyon yapmak istiyorum. İsrail acaba 14 Mayıs 2048'de 100. yılı görecek mi?
1: Görebilecek.
0: İsrail bakımından da negatife gidişin 7 Ekim 2023 tetiklendiği tarih olabilir. Çünkü o tarihten günümüze İsrail'den dış dünyaya, İsrail tabii bunu gizliyor ama devasa bir göç var. Kişiler, varlıklılar özellikle çifte uyruklu olanlar güvenliklerini, geleceklerini İsrail'in içerisinde görmüyorlar. Başka ülkelere gitmeyi
1: Peki.
0: tercih ediyorlar. Bu bakımdan 7 Ekim 2023 aslında pek çok şey bakımından bir dönüm noktası, bir
1: Bir
0: kilometre
1: kırılma.
0: taşı. Önümüzdeki zaman diliminde Filistin devletinin kurulması, bu konuda anlaşma vardı 90'ların ortasında, güçlü biçimde gündeme gelecek. Ben bunun sürpriz olmayacağına inanıyorum.
1: İsrail kısmı ile ilgili CIA raporları da İsrail basınının haberleştirdiği ülkenin iç savaş veya toplumsal çöküşün eşiğine geldiğine yönelik CIA raporlarından da bahsediliyor. Haydar Oruç,
2: Evet.
1: Filistin sözlüğüyle geldiniz.
2: Evet, Filistin sözlüğüyle geldim.
1: Biraz ondan bahseder misiniz?
2: Şöyle göstermek isterim. Eğer çekebilirseniz çok sevinirim. İrfan Hocam bahsetti. 7 Ekim pek çok şeyin değiştiği, değişmeye başladığı bir dönüm noktası oldu. Bir milat oldu. Çok büyük acılar yaşandı. Büyük bir soykırım yaşandı Gazze'de. Ama
1: Kaldırabilir misiniz?
2: şöyle
1: Tabii şöyle bir
2: şöyle tutayım.
1: izleyicilerimize net görsün.
2: Bu elimde gösterdiğim sözlük 7 Ekim'den sonra ortaya çıkan bir ihtiyaca karşılık yazıldı. 273 akademisyen 2 yıl çalıştı bu sözlüğü ortaya çıkarmak için. 630 tane maddesi var. 1850 sayfa civarında. Anadolu Ajansı da sağ olsun bu kitabı bastı ve dağıtıyor şu anda. 7 Ekim'den sonra biz bir şey fark ettik. Kullandığımız dil tamamen Siyonistlerin dili. Kullandığımız argümanlar, terimler, kavramlar, her şey bize öğretilen, dikte edilen
1: Çok ağır. Çok ağır.
2: şeyler. Yani soykırımı tarif etmekte bile zorlandık. Gözümüzün önünde yaşanan soykırıma soykırım demedi batılı ülkeler. Bir şey Gazze'de yaşanan bir şey tarif et.

0: etmek için biz yine Gazze'de o katliamı yapan, soykırımı yapan kişilerin ürettiği jargonu kullanmak zorunda kaldık. İşte Yahudi yerleşimci gibi bir tabir var. Yani bildiğiniz gaspçı, hırsızlar ve
1: işgalci,
0: terörist onlar. Yani sadece işgalci de değil. İşte bu sözlük bu ihtiyaca cevap veriyor. Bu kavramları, terimleri yeniden yazıyor. Yeniden inşa ediyoruz. Yani bize dikte edilen, hazır sunulan, bunu kullanın denilen literatürü tamamen yıkıyor ve yeniden inşa ediyor. Bu devam edecek. Büyük Filistin sözlüğü de yazılacak. Dolayısıyla şimdiye kadar kullandığımız dili değiştireceğiz. Daha gerçek, daha hakiki, sahada olanı, gördüğümüzü bundan sonra kullanmaya çalışacak. O yüzden ben bu projede destek yer alan, destek veren Filistin Akademik Düşünce topluluğu üyelerinin hepsini buradan anmak istiyorum. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok büyük emek verildi. Çok uzun bir çalışmanın sonucuydu. Yani bunu, bu düşüncenin ortaya çıkması bile başlı başına bir başarıydı. Yani Türkiye'de sonuçta hani Müslüman bir ülke ama Türkiye'de bunu yapmak da çok zordu. Yani Türkiye'de de bir dirençle karşılaşıldı. Maalesef. Buna rağmen bu ürün ortaya çıktı. Bunun devamı gelmesini diliyorum ve Anadolu Ajansı'na tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuda bize yardımcı oldukları, bu ürünü kitap haline getirdikleri için. Bu ürün, kitabın sözlüğün içindeki kavramların da tercih edilmesi, kullanılmasını da özellikle rica ediyoruz. Bugün Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bununla ilgili bir panelimiz vardı. 7 bölge tek ses. Yani sözlüğü yazan akademisyen arkadaşlar her bölgede, üniversitelerde bununla ilgili bir çalışma yaptılar.
1: Özellikle bizlerin ekran karşısında olanların, yorumcuların.
0: Artık kullandığımız dili değiştirmemiz, daha dikkatli olmamız, daha hakiki terimleri, kavramları kullanmamız
1: çok
0: gerekiyor.
1: Çok çok önemli.
0: Peki. Dikkat ederlerse sevinirim. Ben de teşekkür ederim.
1: Emekleriniz için bir kez daha teşekkür edelim. Levent Eke, artık çok da az bir zaman kaldı. Süreç anlattığımız, bahsettiğimiz bir yandan öyle bir süreçten bahsediyoruz ki hani üzerine işte 1600 sayfalık bir sözlük yazmak ihtiyacı bile doğuyor. Hani zihinlerimize işleyen, farkında olmadan bile söylediğimiz siyonistlerin dilini kullandığımızdan bahsetti az önce Haydar Uruç. İrfan Bey bu sürecin nasıl buraya kadar geldiğini hepsini konuştuk. Ama ortada bir gerçek var ve gözümüzün önünde yaşanmaya devam ediyor. Kısa bir yorum.
2: Hicap duyuyorum. Bir taraftan da gurur duyuyorum. Niye hicap duyuyorum? Bizi insanımsı görüyor. İşte hocamın dediği gibi İsrail. Biz de onları yaratık olarak nitelendireyim. 21 bin çocuk var. Yani ölenleri, hayatını kaybeden, katledilenleri. Bir tarafa bırakıyorum ama 21 bini çocuk bunlar. Bunlarla, bu yaratıklarla aynı havayı solumaktan, aynı yeryüzünde yaşamaktan utanç duyuyorum. Hicap duyuyorum. Gurur duyuyorum bu ülkenin vatandaşı olduğum için. Bu sorunu dünya beşten büyüktür diyerek Birleşmiş Milletler kürsülerinden haykıran ve perde arkasında, sutre gerisinde bu katliamın yaşanmasını engelleyen, dünyanın gözünün önüne sokan, dünyanın gündemine getiren bir ülkenin, bir liderin yönettiği ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Tarihin doğru tarafındayız.
3: Kesinlikle.
2: Bir taraftan işte utancımı anlatıyorum, bir taraftan da duyduğum gururu, tarihin doğru tarafında durarak duyduğum gururu anlatmaya çalışıyorum. Tabii işte hocam biraz önce değindi, Van Münüt'le başlıyor aslında bütün hikaye. Ondan sonra dünya beşten büyüktür haykırışıyla Cumhurbaşkanı bunu dünyanın gözünün önüne sokuyor. O perde arkasında yaşanmasını engelliyor, perdeyi yırtıyor. İşte görün diyor. Şimdi işte Filistin'in tanınması eş zamanlı, dünya ülkeleri tarafından eş zamanlı gerçekleşiyor. Orada bir katliam olduğu, orada bir soykırım olduğu artık yavaş yavaş yavaş tamamen Türkiye'nin gayretleriyle dünyanın gündemine geliyor, kabul ediliyor bu. İşte Birleşmiş Milletler'in son genel kurulunu yaşadık, 81. genel kurul. Mahmut Abbas ikinci kez alınmadı, getirilmedi, ülkeye sokulmadı. Belki daha iyi, Mahmut Abbas'tan daha iyi anlatacak bu sorunu Cumhurbaşkanı oradaydı. Bir kez daha anlattı, bir kez daha dünyanın gündemine getirdi. Ve sadece Filistin'i de değil, mazlumların sesini bir kez daha duymayan kulaklara, görmeyen gözlere sokmuş oldu.
1: Cemal Zehir, ne zaman bitecek bu soykırım?
4: Bu soykırım tabii...

0: Netanyahu seçimlerini bekliyoruz ama seçim sonrası İsrail siyasetinin ne yöne şekilleneceği belli değil.
1: Yani isimler yani, değişse siyaset değişecek
0: değişmiyor.
1: Mi?
0: Siyonizm değişmiyor. Siyonizmin bir fırsat bulmaya görsün. Katliamların yalvararak geldikleri Filistin coğrafyasında insanları katliamlarıyla, evlerini almakla, çoluk çocuğu katletmekle, kadınları öldürmekle, yaşları öldürmekle kana doymuyor. Ama mazlumların da bir sahibi vardır. Rabbül Alemin herhalde, ben bir söz birkaç defa daha dedim burada, bizim bir dostumuz vardı. Rahmetli Necip Fazıl'ın yaveri olarak Hilmi Oflaz abimiz. İşportacı Hilmi diye bilinen, çok insana el sürmüş, değerli bir insandı. Cumhurbaşkanımızla beraber mezara koymuştuk. 97 yılında. Onun bir sözü vardı. O derdi ki Hilmi abim, Kudüs'ü fethedecek ordu Ayasofya'dan uğurlanacaktır. O zaman böyle bir savaş çıkıyor ama Kudüs fethedecek ordu Ayasofya'dan gitmeden bu iş olmaz. Yani buradan uğurlamamız lazım. Ama o gün gelecek. İşte hazır, onun için o güne Müslümanlar, Türkler hazır olması lazım. Ve bu İsrail'in bu kan içen vampirlerinden insanlığı kurtarması gerekiyor. Yani Orta Doğu'da İsrail'in bir şeyi yok. Ama bunun için zaman lazım. Çalışmamız lazım. O zaman ancak.
1: Bunun için de uzun süredir aslında çalışıyoruz belki.
0: Çalışıyoruz. İşte savunma sanayimize süre kalmadı. Yani savunma sanayimiz, özellikle savunma sanayi yönetimimiz, ekipleri gece gündüz çalışıyorlar. Tüm firmalarımız artık binlerce, birkaç bine ulaştı savunma sanayi firmalarımız. Her bir ürünler üretiyorlar. Onun için bu ürünler, yani istiyorsan sulhu selah hazır ol cenge, atalarımız demiş. Sulhu selahı sağlayabilmek için cenge hazır olmamız, o silahlara sahip olmamız. Hazreti Peygamber'in dediği gibi düşmanın silahları silahlanmadan düşmanın karşısına çıkmak ancak ordunu, halkını, milletini şey etmez, heba edersin. Şimdi biz düşmanın elindeki silahlardan daha iyisini yaparak oraya çıkmalıyız. O gün o cenge hazır olmak için, o büyük güne hazır olmak için çalışmalıyız. Yoksa bu coğrafyada kan, gözyaşı 200-300 yıldan beri devam ediyor. Önce Balkanlar, sonra Orta Doğu, Arap Yarımadası ve Anadolu'ya geldi. Bu 2-3 yıllık savaşın işte son 100 yılında işte biz sadece Anadolu'yu kurtarabildik. İşte bundan sonra med ve cezir olayımız, yani geri çekilmemiz durdu diyordu rahmetli Dündar Taşer. Taşer'in o Büyük Türkiye'si romanını da herkesin okumasını isterim. Orada bizim artık Anadolu işte Polatlı'ya kadar çekilen Türkiye, Türk milleti bugün bu sınırlarda ama artık kendisini yeniden yapılandırarak geliştirmiş olduğu teknolojilerle, geliştirmiş olduğu bir ideoloji ve dünya görüşüyle yeniden evet, tüm mazlumları şemsiyesinin altına alacak bir vizyona sahip oldu, mefkûreye sahip oldu. Şemsiyesini açtı ve onun altına mazlumlar birer birer toplanıyor. Dünya beşten büyüktür. İnşallah o mazlumlar bu süreci tamamlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Türkiye'nin güvenliği de Kudüs'ten başlar hep. Söylediği gibi bunu da bir kez daha tekrar etmiş olalım. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Ceyhan Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Gazeteci yazar Levent Eke, Levent Bey çok teşekkür ediyorum. Gazeteci yazar Haydar Uç, Haydar Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ve Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. İrfan Hocam çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Efendim böylece 24 Özel'in sonuna geldik. Hoşçakalın.

0: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Önümüzde bize iki kapı ya da iki pencere vaat eden iki kitap var. Biri takılı kalan zihin, diğeri istediğim insan olma yolunda. Aslında son yılların hayatını özetleyen iki başlık bu. Fakat ben istediğim insan olma yolunda ilerlemek istiyorum. Çünkü bu bizim öncelikli meselemiz oldu. Bir yaşadığımız hayat var, bir de istediğimiz insan olmak var. Bu idealle mevcut durum arasındaki makas açıklığı bacaklarımızı kollarımızı birbirinden biraz ayırsa da bir rehbere ihtiyacımız var. Orada size soruyorum hemen. Diyorum ki istediğim insan olma yolunda kitabının konusu nedir? Ne anlatıyor?
1: Değerli takdiminiz için öncelikle çok teşekkür ederim. İstediğim İnsan Olma Yolunda kitabı aslında günümüzde insanların psikoloji biliminden hem etkili şekilde yararlanabilmeleri hem de sağlıklı bir mesafe oluşturabilmeleri için rehberlik eden bir kaynak. Biliyorsunuz ki hani özellikle sosyal medya ile birlikte psikoloji hayatımızda artık hiç olmadığı kadar söz söylüyor. Hiç olmadığı kadar bu alanda uzmanla karşılaşıyoruz. Her biri farklı seslerle, farklı sözlerle bize bir şeyler anlatıyorlar. Tabii ki bunu sadece uzman arkadaşlarımız yapmıyor. Aynı zamanda herhangi bir insan hayatındaki herhangi bir psikolojik çıkarımı, psikoterapi süreçlerinden öğrendiği herhangi bir deneyimi de açıklıkla anlatabiliyor. Bu da beraberinde kendimizle ilişkimizde önemli bir belirleyici olan algı dünyamızı büyük ölçüde şekillendiriyor. İstediğim İnsan Olma Yolunda kitabının bir kolu aslında psikoloji biliminin sınırlarını, sınırlılıklarını, bize yardım edeceği noktaları aktarmaya çalışırken öbür kolunda da psikolojik safsatalar üzerinden özellikle sosyal medya, yeni medya üzerinden hayatımıza giren kavramlara, sloganlara nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair bir rehberlik sunuyor. Yani kitapla birlikte biz yararsız psikolojik içeriklerden kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrendiğimiz gibi psikoloji biliminin imkanlarından nasıl yararlanabileceğimizi de öğrenmiş oluyoruz. Ve bütün bunları yaparken de inançlı birinin dünyasından, yani özellikle bilhassa manevi dünyasını önemseyen bireylerin psikolojiye dair ön yargıları, kaygıları, korkuları, burayla ilgili yoğun mesafesini konuşmaya çalıştım kitapta. Ama aynı zamanda psikoloji bilimi ile bir mürşit-mürit ilişkisi üzerinden psikoterapiyle, psikoterapistle ilişki kuran insanlara dair de ne gibi bunların sakıncaları olabileceğine dair elimden geldiği kadar kimseyi incitmeden bir pencere açmaya çalıştım. Kısacası aslında ifrat ve tefrit noktalarını ele aldığımız bir kaynak oldu bu kaynak. Kendimizle ilişkimizde psikoloji biliminin imkanlarından nasıl yararlanacağımızı öğrendiğimiz gibi, az önce de söylediğim gibi kendimizi yararsız psikolojik içeriklerden nasıl koruyacağımızı da öğreniyor oluyoruz bu kaynakla.
0: Peki bu kaynak eser mesleğin profesyonellerine, sizin gibi psikologlara, danışanlarına yardımcı olmak isteyen ama bu konuda henüz tecrübesi gelişmemiş dostlarınıza mı, yoksa bu alandan istifade etmek isteyen danışanlara ya da danışan adaylarına mı? Kimlere rehberlik edebilir?
1: Her iki gruba da gerçekten içtenlikle önerebilirim. Her iki gruba da kesinlikle rehberlik edeceğini düşünüyorum. Danışanlarımıza şöyle yardım edebilir. Psikoterapi bana nasıl yardım eder? Ne yönde yardım eder? Nasıl yardım etmesini temenni etmeliyim? Bu sorulara çok ciddi rehberlik eden bir kaynak. Ama aynı zamanda psikoloji biliminin içerisinde kendini geliştirmeye çalışan, bu alanda emek vermeye çalışan, henüz yaşı genç olan ya da tecrübesi yetersiz olan arkadaşlarımız aslında benim gözümden bilimsel kaynakları referans alarak psikoloji biliminin psikoterapi odasından nasıl bir imkana dönüştüğüne dair fikir edindikleri gibi tecrübeli arkadaşlarımız da aslında benzer zorlukları yaşıyoruz seans odasında. Kendi içlerinden geçen pek çok şeye bir cevap bulabilecekler bu kitapta. Danışanlarına önerebilecekleri bir kaynak okumuş olacaklar. Kendilerinin de hoşuna gitmeyen pek çok fikir, düşünce, iddia ile ilgili bir kapı aralamaya çalıştığım için diliyorum onların da İç seslerine bir söz olabilecektir bu kitap. Şu ana kadar kitabı hem meslektaşlarımızdan okuyanlardan hem de danışanlarımızdan okuyanlardan hep çok iyi dönüşler aldım. Biraz açıkçası zaman içerisinde de kimin daha çok kitaptan fayda alacağını ben de heyecan ve hevesle bekliyorum. Ama her iki grubun da kendinden çok şey bulabileceğine inandığım bir kitap. Nitekim zaten biz psikologlar da kendi terapimizden geçtiğimiz için bir taraftan gerçekten bir danışan koltuğuna oturmayı tecrübe ettiğimiz için kitabın bu anlamda da yardım edeceği kanısındayım. Yani kendi süreçlerimize de yardım edeceği kanısındayım. Çünkü kitap zaten insanın sınırlılığı, insanın kırılganlığı ile başlıyor. Psikolojinin sınırlılığı, psikolojinin de bir kırılganlığı olduğuyla da devam ediyor. Ama gel gelelim, bütün bu gerçeklerle beraber imkanlar da sunuyor bize ve bu imkanları nasıl gözetebiliriz? Buna bakmamıza da rehberlik ediyor. Dolayısıyla her iki gruba da destek olabilir diye düşünüyorum efendim.
0: Bu alanda literatüre katkı sunan pek çok araştırma, kimi tecrübe paylaşımı, edebi tatlar da verebilen aynı zamanda kitaplarla karşılaşıyoruz. Son yıllarda bunun bolluğundan sosyal medya tarafına da geleceğiz daha sonra ama ben daha çok şu anda literatürle ve kitaplarla ilgili olarak soruyorum. Sizin kaleme almış olduğunuz bu çalışma benzerleri içinde size göre nasıl bir fark oluşturuyor?
1: Çok kıymetli bir soru. Öncelikle kitap kendine yardım kitabı olarak yazılmadı. Fakat okunduğunda kişinin kendine yardım edebilmesi noktasında zihnindeki pek çok bulanıklığa cevap oluşturabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve editörümün kitabı birlikte düzenlediğimiz süreçte bana söylediği çok kıymetli bir geri bildirim var. Onun cümlesiyle söyleyeyim. Demişti ki Esra Hanım, bu kitap nazik bir manifesto niteliğinde oldu. Yani kimseyi kırmadığımız, kimseyi incitmediğimiz ama sözümüzü de söylediğimiz bir kitap oldu. Dolayısıyla ben en azından muhakkak ki söylediğim şeyler ilk kez söylenmemiştir. Fakat bütün bu hani yeni medya ile birlikte hayatımıza giren safsatalardan tutun da psikoloji biliminin sahadaki imkanlarına varıncaya kadar bu geniş yelpazeye bu kadar az kelimeyle temas etmeye çalışan nadir kitaplardan biri olacağı kanaatindeyim.

Ve söylediğim gibi benim için şey çok önemli. Hani fikrimizi açıklıkla söylemek ama bunu söylerken de kimseye kendisini suçlu ve bir parça incinen bir konuma sürüklememek. Bu kitapta hem herkesin ne yaptığımızın bir farkına varmasını, tüm meslektaşlarımın ne yaptığımızın, ne kadar hassas bir iş yaptığımızın farkına varmasını istedim. Kendim de buna dahilim. Ama bir taraftan psikoloji alanından olmayan ama psikoloji biliminin imkanlarından yararlanmak isteyen halkımızın da kendisine bu anlamda nasıl yardım edeceğine bir kaynak bulmasını istedim. Muhakkak ki dediğim gibi söylediğim hiçbir şey ilk kez söylenmiş değildir ama bunları derlemeye, toparlamaya ve nezaketle eleştirilerimi ortaya koymaya çalıştım. Şunu da söylemek isterim. Kitapta okurlar fark edecekler. Pek çok yerde kaygılara yer vermeye çalıştım. Psikoterapiye dair kaygılara, örneğin muhakkak siz de duymuşsunuzdur psikoterapinin bencilleştirme ihtimallerine dair. Halk arasında sürekli gündemler gezer mesela. Psikoterapinin inançlı insanların inançlarıyla aralarına mesafe koyduğu ile ilgili. Çeşitli böyle cümleler hep duyarız bir yerlerden. Bu kitapla birlikte ben hiçbir şekilde bu kaygıları yok saymamaya çalıştım. Ama bu kaygılar karşısında savunucu bir tutuma da geçmedim. Evet, bu ihtimaller söz konusu olabilir ama bu amaların içine elimden geldiği kadar bilimsel referanslarla doldurmaya çalıştım. İnanıyorum ki bu anlamda sahada anlamlı bir boşluğu dolduracaktır. Ve okurlara da derli toplu bir şekilde o zihinsel bulanıklıklarının giderilmesine yardımcı olacaktır.

0: Acaba merak ettiğimiz bu alanlara ilişkin bir de insanın kendine ayna bulma gayretiyle yola çıktığında, motivasyonu da biraz bu olduğunda beklentisi ne olabilir, ne olmalı kitapla kurduğu ilişkiden? Takılı kalan zihin özelinde sormak istiyorum. Bizim herhangi bir durumu kendimizle ilgili okuma çabamız içinde bazen çok yargılayıcı bir tarafımız olabiliyor. Bazen de çok daha iyimser olabiliyoruz bu konuda. Takılı kalan zihin iyi bir şey mi, değil mi? İyi bir şeyse biz bunu kendimizce şöyle isimlendiriyoruz. O kadar ince fikirliyim ki her şeyi en ufak ayrıntısına kadar düşünüyorum. Mesela bu iyi bir şey mi? Neyle yüzleşir burada okur? Ve o yüzleştiği şeyden sonra yol alması bir kitap rehberliğinde, aracılığıyla, arkadaşlığıyla mümkün olabilir mi?
1: Evet. Şöyle, şimdi öncelikle kitapta bahsedilen düşünüp durma deneyimi kişinin koşullardan, yani şu anın koşullarından, içsel tecrübelerinden ve dış tecrübelerden uzaklaşıp zihnindeki bir gündemle aşırı meşgul olup hayattan kopması anlamına gelen, yani daha doğrusu buna karşılık gelen düşünüp durma deneyimini odağına alan bir kitap. Yani dolayısıyla ince düşünceli olmak, bir şeyleri çok hesaba katarak hareket etmek, bin düşünüp bir hareket etmek aslında kitapta kastedilen türden düşünüp durmaya denk gelmiyor. Bu sizin bahsettiğiniz türde bir düşünme eylemi bizim halk arasında düşünüp taşınma dediğimiz, pek çok zaman olgun ve ince insanlara yakıştırdığımız türde bir düşünme. Ve bu nitekim değerlerimize de bizi yaklaştırabilir çoğu zaman. Örneğin ben nazik biri olmak istiyorsam, bir ortama girdiğimde orada nazik tutumlar sergileyecek fırsatlar kollarken bu nezaketi nasıl sunacağıma dair de öncesinde düşünüp taşınabilirim. Ya da o an bir düşünüp taşımak için kendime kısa bir vakit ayırabilirim. Bu beni değerlerime yaklaştırabilir. Kitapta odakta olan problematik davranış, ruminasyon dediğimiz davranışta ise kişi koşullardan kopar, gerçekten kopar. Kafasının içindeki gündemle o kadar iç içe geçer ki ve bunu da kendine yardım etmek niyetiyle yapar. İşleri en çok karıştıran yer burası. Yani kendime iyilik olsun diye uzun uzun psikolojik analizler yapıyorum, çıkarımlar yapıyorum, onu ona bağlıyorum. Ama günün sonunda sizden, kendimden, toplumdan, sorumluluklarımdan kopuyorum. İşte Takılı Kalan Zihin kitabının odağındaki temel problematik davranış bu. Ve istedim ki ben bu kitapla birlikte kişiler sizin de söylediğiniz gibi kendi içlerin içinde bulundukları duruma dair aynalandıklarını hissetsinler. Ya evet ben bunu yapıyorum ve tam da böyle oluyor gerçekten diyebilsinler. O tam tanımlayamadıkları şey, tam kelimelere bürüyemedikleri şey kelimelere bürünsün istedim. Ama aynı zamanda ben şimdi ne yapacağım sorusuna da bir cevap bulsunlar istedim. O yüzden kitap sadece bir problem tespit kitabı değil. Gerçek anlamda bir kendine yardım kitabı. Ve az önce sorduğunuz sorunun başındaki o kıymetli yere geri dönmek istiyorum. Ne olsun istedim? Yani tam olarak neye hizmet etsin istedim okurda? Merak etsinler istedim Zeynep Hanım. Yani doğru tabir bu. Gerçek anlamda merak etsinler istedim. Yaşadıkları şeyin bir karşılığı var. Yaşadıkları şeyin bir maliyeti var. Hem bu maliyeti merak etsinler. Hem biz seçimlerinin sonucu olduğunu fark etsinler ve bunun merakına bürünsünler istedim. Kitapla birlikte, her iki kitabımla da birlikte içlerinde bir parça merak uyandırabiliyorsam bu benim amacıma hizmet ettiğini gösterir kitabın. Öyle söyleyeyim.
0: Fiziksel şartlarda doğrudan yolunuzun henüz kesişmediği, belki de kesişemeyeceği fizik mekan sebebiyle, zaman sebebiyle insanlara sizin onlara, onların size ulaşmasını sağlıyor ve bir bağ oluşturuyor kitap. Bir taraftan iletişim imkanları matbu olanın, basılı olanın da ötesine geçti. Bugün görseller var, videolar var, evet. Ses kayıtları var. Ve sizin gerçekte yapmakta olduğunuz iş başka bir iş. Siz bir danışmansınız, psikolojik danışmansınız. Evet. İnsanla birebir temasla bir şeyleri yürütmeye çalışıyorsunuz. Görmeye ve göstermeye çalışıyorsunuz. O anki durum içinde kısa, orta ya da uzun vadeli olarak eşlik ediyorsunuz bir yürüyüşe. Fakat işte bütün bu iletişim imkanları daha fazla insanla aranızda bağ kuruyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Bir kitapla bunu çoğaltma isteğiniz fark ediliyor evet ama sizin bu ortaya çıktıktan sonraki deneyiminiz ne söylüyor? Birebir görüşmekle okur-yazar ilişkisi çerçevesinde bir araya gelmek, iletişim imkanlarından istifade etmek. Bunun ilk adımı sizin doğrudan kendi deneyiminiz, daha sonra genişleyeceği alansa en başta söylediğiniz bu uzmanlıkların ya da uzman olmayanların iletişim imkan ve ağlarını kullanma biçimleri. Ama ona daha sonra gelelim.
1: Çok uzun yıllardır, yani ben 2012'de üniversiteden mezun oldum. İlk danışanım 2013 yılında bir dernek yararına 13 yaşında küçücük bir gençle başladığım terapistlik hikaye bugün hala devam etmekte. Sizin de söylediğiniz gibi beni aslında psikoterapistlik alanı büyüttü. Yani bugün bana sayısız kitabın, sayısız tecrübenin öğretemeyeceği kadar fazla şeyi öğreten şey danışanlarımın yolculuklarına eşlik etmek oldu. Onların süreçlerine eşlik etmek oldu. İlk teşekkürlerimi buradan aldım. İlk yardım edebildiğim mutluluğunu, birine yardım edebilme mutluluğuna burada temas ettim. Ve bu uzun yıllardır da devam ediyor, artarak devam ediyor ve tabii ki bundan çok çok mutluyum. Bu kitapların ortaya çıkışını da burada verdiğim hizmete, gayrete, çabaya borçluyum. Bütün hatalarımla ve iyi yaptıklarımla birlikte. Hayatımın son 1,5 senesi ise yazarlıkla tanışmakla başladı. Ben aslında farklı kitapları, bölüm yazarlıkları yapmıştım ama bilirsiniz hani bir insanın bir kitabı tamamen tek başına ortaya çıkarmasıyla bilimsel bir kaynağın bir bölümüne eşlik etmesi arasında bunlar çok farklı tecrübeler. Takılı kalan zihni yazdığımda ve insanlarla buluşmasına vesile olduğumuzda başıma ne geleceğini gerçekten bilmiyordum. Bunun nasıl bir teşekkür bulacağını, bunun nasıl bir karşılık bulacağını bilmiyordum. Bugün geldiğim şu noktada çok farklı bir tecrübe olduğunu, yaptığım, halihazırda yaptığım psikolojik destek hizmetinden çok farklı bir lezzeti olduğunu, her ikisi de çok lezzetli, buranın lezzeti de çok farklı, buranın lezzeti de çok farklı. Ama kesinlikle birbirini çok besleyen iki kanal. Çünkü artık ben aynı zamanda kendi ekolümde terapistlere de destek olan, terapistlerin de yolculuklarına eşlik eden bir süpervizörüm aynı zamanda. Onların danışanlarına kitaplarımı önermesi, o kitaplar aracılığıyla seans süreçlerinin, psikolojik destek süreçlerinin daha da rahatlamaya, daha da iyiye gittiğine şahitlik etmek, onların buna şahitlik etmesi, okurlarımın bana mesaj atması, mail atması, kitap aracılığıyla hayatlarında nelerin dönüştüğünü aktarması. Bu o kadar yüksek bir imkan ki gerçekten. Ve bunu aslında bir yerde bir vesile yazdığınız satırlarla sağlamak. Gerçekten çok yeni bir deneyim benim için. Yazarım demek hala çok alışabildiğim bir ünvan değil işin doğrusu. Bu kadar zamandır hem hayatımla, hem okuduklarımla, öğrendiklerimle, hem de danışanlarımla bana gelenleri kelimelere dökmek ve bunun da başka zihinlerde karşılık bulmasını sadece iyiliğin bereketi olarak açıklayabiliyorum. Bu olsa olsa gayretle, iyilik için yapılan gayretin bereketi olsa gerek. Bilmiyorum ne kadar sorunuza cevap verebildim ama bu şekilde özetleyebilirim içinde bulunduğum duygusal tecrübeyi.

0: Mesleğinizin bir birikimi, çıktısı ve alanını daha da genişleten, istifade alanını daha da genişleten mecraların hayatınıza girme süreci. Bu sizin yazarlık tarafınızı ortaya koyan bir şey. Elbette mesleki birikiminizi destekleyecek taraflarıyla da, kişisel ilgilerinizle de her yazar, bu sözü duyduğumda çok sevmiştim, iyi, her yazar aslında öncelikle iyi bir okurdur diye. Okur tarafınıza dönüp bakalım. Gündeminizde hangi alanlar var, hangi alanların okuru olmak zorunluluğunuz, hangisi zevkiniz, hangisi ilginiz, keyfiniz?
1: Evet, açık söylemek gerekirse çok iyi bir roman okuruydum bir zamanlar. Fakat son birkaç yıldır özellikle mesleki sorumluluklarım dolayısıyla psikoloji alanındaki kaynakları okumak ve takip etmek konusunda daha istikrarlı davranmaya çalışıyorum. Fakat bunu sadece psikoloji alanıyla sınırlı tutarsam bu benim çok yankı odasında kalmama yol açtığı için elimden geldiği kadar felsefe metinlerine, dini ilimler üzerine metinlere, özellikle edebiyat dergilerini çok iyi takip etmeye çalışıyorum. Çünkü orada hani çok daha bilgi damıtılmış şekilde önünüze geldiği için ve değerli isimlerin notları önünüze geldiği için o bilginin özüne de sizin belki uzun uzun üzerinde duracağınız bir şeyle ilgili çok daha temiz ve yalın bir şey önünüze geldiği için bir vakit mümkünatı da, yani orada bir vakit tasarrufu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şu an halihazırda ben özellikle sosyoloji ve felsefe metinlerine dair dergilerden mümkün olabildiği kadar gözümü açık tutmakla ve oraları takip etmekle ilgili kararlı davranıyorum. Ama hala daha hayatımız son birkaç yılında, şunu söylemeden de geçemeyeceğim, iyi bir psikoloji kitabı okur yazarıyım. Özellikle profesyonellere yönelik yazılmış kitapları takip etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi çünkü bu benim aynı zamanda işimin çok önemli bir parçası, meslektaşlarımın yolculuklarına eşlik ettiğim için. Genç arkadaşlarıma, yani meslekte yeni yetişen arkadaşlarıma her zaman şunu söylüyorum. Hani dünyayı, ekonomiyi, sosyolojiyi takip eden kaynaklardan mutlaka beslenin. Benim çocuklarım doğana kadar en büyük alışkanlığım buydu. Tarih okumak, sosyoloji okumak, felsefe okumak. Oralarda gerçekten anlamakta çok zorlandığım metinleri bile zamanında okumakta gayret göstermemin bugünkü yazarlığımı kesinlikle beslediğini düşünüyorum. Yıllar önce altını çizdiğim satırlarla karşılaşıyorum mesela bazen. 2017 yılında okumuşum mesela, 2015'te okumuşum, 2013'te okumuşum. Hiç mesleğimle alakalı olmayan bir metin gibi gözüküyor baktığınızda. Fakat o bugün benim seans odamda yazdığım kitabın bir satırında bana referans olmuş. O yüzden söylediğim gibi sosyal bilimin her alanında merakım çok yüksek. İyi bir psikoloji okuruyum aynı zamanda. Ama gel gelelim, vakti zamanından beri de hep bir okuma alışkanlığım vardı hayatımda. Ama son olarak buna kadar izleyicide karşılık bulur bilmiyorum ama dağınık bir okurumdur ben. Kimi insan vardır böyle bir kitabı bitirir ve başka bir kitaba geçer. Gerçekten kitabın iyi bir takipçisi olur. Ben hayatımın hiçbir evresinde öyle bir okur olmadım. Sadece klasikleri ve romanları bir çırpıda okurum. Onun dışındaki bütün fikri, ilmi kitapları sürekli masamın üstünde tutarım ve parça parça okurum. Bunu seviyorum. Bununla aram çok iyi açıkçası. O obsesif ve mükemmeliyetçi zihnin döngüsüne girmekten de beni koruduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim diyemem ama tarzım böyle okur olarak.
0: Peki daha çok mesleki kitaplara yöneldiğinizden söz ettiniz. Psikoloji literatürü üzerine iyi sıkı okumalarınız olduğunu söylediniz. Geçmişe dönüp baktığınızda, hatırladığınızda, kendi anılarınız içinde, bazı filmler için de bunu derler. Şu eserle ilgili o okuduğum süreci unutsam, o kadar güzeldi ki ilk defa ve sıfırdan okuyormuş, izliyormuş gibi tekrar karşıma çıksa dediğiniz, geçmişe dönüp baktığınızda hatırladığınız, roman okumayı sevdiğinizi söylediniz. Öyle bir roman, aklınızda kalan öyle bir eser var mı?
1: Evet, bu çok zor bir soru. Çünkü yani o kadar, mesela ben İskender Pala'da çok okudum bir dönem. Nazan Bekiroğlu da okudum aynı dönemler. Sabahattin Ali'yi de yine o dönem içinde okuyordum. Yani bunların hepsi benim 20-27 yaş aralığımın içerisine yayılmış eserler. Ama galiba, yani şimdi söyleyince bunu yeniden hissettim. Bu küçük bir geri dönüş yaptığım zaman Yani zannediyorum Nazan Bekiroğlu'nun kalemi beni her zaman etkilemiştir. Yani sıfırdan böyle tekrar dönüp okumak isteyeceğim eser onun eserleri olur diye düşünüyorum. Hem de Türkiye'deki yazarlar için. Mesleki kitaplar anlamında da kabul ve kararlılık terapisiyle tanışmamı sağlayan eserleri ilk okuduğum zaman hissettiğim rahatlamayı çok iyi hatırlıyorum. Ve geri dönebilsem oradaki o hissi yeniden isterim açıkçası. Yeniden bugün hayatıma gelsin bu his isterim. Çünkü artık hiçbir şey sürpriz değil. Çok uzun zamandır üzerine çalıştığım için. Ama o ilk okuduğum zamanki heyecanımı, aa evet aradığımı buldum işte dediğim anı çok iyi hatırlarım yani. O ana geri dönmek isterdim herhalde.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

Bir zamanlar plastik, hayatı kolaylaştıran büyük bir kuruştu. Hafifti, dayanıklıydı, ucuzdu. Yiyeceklerimizi korudu, tıbbı değiştirdi, teknolojiyi dönüştürdü ve birkaç kuşak içinde dünyanın vazgeçilmez malzemelerinden biri oldu. Ama tehlike şu ki, plastiğin büyük avantajı bugün en büyük sorunlarından birine dönüşmüş olabilir. Çünkü kolay kolay yok olmuyor, parçalanıyor, küçülüyor ve gözden kayboluyor. Yani mikroplastiklere, daha da küçük nanoplastiklere dönüşüyor. Ve maalesef artık onları yalnızca okyanuslarda, sahillerde ya da çöplüklerde aramıyoruz. Bilim dünyası bugün çok daha ürkütücü bir sınırı araştırıyor. Bu parçacıklar vücudumuza nasıl giriyor? Kana karışabiliyor mu? Organlara ulaşabiliyor mu? Beynin koruma duvarını aşabiliyor mu? Anne karnındaki bebeğe kadar gidebiliyor mu? Ve belki de en önemlisi, oraya ulaştıklarında ne yapıyorlar? Çünkü artık soru, dünyanın plastikle kirlenip kirlenmediği değil. Dünya zaten plastikle dolu. Şimdi asıl soru şu, plastik insan bedeninin de bir parçası haline mi geliyor? Bu bölümde gözümüzün göremediği ama hayatımızın her yerine yayılan mikro ve nanoplastiklerin izini süreceğiz. Bilimin bugün bildiklerini, henüz cevaplayamadıklarını ve geleceğimiz açısından en kritik soruyu araştıracağız.

0: yaşayacağız. İnsan kendi yarattığı plastik dünyayı değiştirdi. Peki şimdi o plastik dünya insanı değiştirmeye mi başlıyor?
1: Plastik modern hayatın neredeyse görünmez bir parçası. İçtiğimiz suyun şişesinde, yediğimiz yemeğin ambalajında, üzerimizdeki kıyafette, evimizde, otomobilimizde. Ama burada mesele yalnızca etrafımızdaki plastik değil. Mesele gözle göremediğimiz kadar küçük plastik parçacıkları. Bunlar suya, toprağa, havaya ve besin zincirine karışarak bilim dünyasının karşısına birçok soru yığıyor. O halde biz de soralım. Ne dersiniz? Biz plastiği sadece kullanıyor muyuz? Yoksa her gün farkında bile olmadan onu tüketiyor muyuz?

0: Biz plastikleri hem kullanıyoruz hem de maruz kalıyoruz. Yani bir şişe suyu düşünelim, plastik suyu düşünelim. İçindeki suyu içiyoruz. Herkes yoğun olarak bunları kullanıyor, özellikle yaz dönemlerinde. Daha sonra suyu içtikten sonra o plastik şişelere de maruz kalıyoruz. Aslında hem kullanım olarak hem sonrasında onlarla beraber yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü onların doğa içinde kaybolmaları çok zor olduğundan dolayı mutlaka onlar çevre maruziyetine bağlı olarak bir takım kimyasalları dışarıya bırakabiliyorlar, mikroplastiklere dönüşebiliyorlar. Hatta onun devamında nanoplastiklere dönüşmeleri en riskli olan kısmı, ki vücudumuza aldığımız ve bize zarar verebilecek olan kısımları bu nanoplastik kısımları, ve onlara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla hem plastikleri kullanıyoruz hem kullandıktan sonra onlara maruz kalıyoruz.
1: Zaten plastiğin en büyük avantajlarından biri de kullanıcı dostudur. Kişilerin günlük hayattaki birçok ihtiyacını karşılar. Nedir? Hafiftir. Deforme olmaz. Güvenlidir. Bugün cam taşımanız risklidir çantanızda ama plastiği rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda nedir? Rahat ulaşılabilir. Bugün çelik termos almak maliyetliyken plastik çok daha ucuz olduğu için biz su şişelerimizi bile plastik yaparız. Dolayısıyla ciddi anlamda plastik tüketimi son yıllarda arttı. Dolayısıyla plastik üretimi de arttı. En büyük risk aslında buradan kaynaklanıyor. Plastik tüketiminin günümüzde konfordan dolayı artması, dolayısıyla bizim plastik absorbe etmemizi, vücudumuza almamızı da arttırıyor riskini de.
2: Haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yediğinizi söylesem tepkiniz ne olurdu?
3: Şaşırırdım. Sağlığım için de üzülürdüm.
4: Çok şaşırırdım çünkü farkında olmadığımız çok fazla yerden maruz kalıyoruz.
5: İlk düşüneceğim şey de bu vücutta mevcut olan plastiğin, mikroplastiğin vücuttan nasıl arındırıldığı. Bunun üzerine bir programa geçerdim.
2: Gözümüzün göremeyeceği kadar küçük plastik parçacıkları yediğimiz yemekle, içtiğimiz suyla, hatta aldığımız bir nefesle vücudumuza girebiliyor. Evet, büyük parçacıkların önemli bir bölümü sindirim sistemi yoluyla dışarı atılabiliyor. Peki ya küçük parçacıklar? İşte bugün bilim insanları özellikle mikro ve nanoplastiklerin bağırsak ya da akciğer bariyerleriyle nasıl etkileştiğini araştırıyor. Çünkü bir maddenin vücuda girmesi kadar vücudun onu nasıl uzaklaştırdığı da çok önemli. O halde gelin plastikler dosyasında asıl bilinmeyen noktayı soralım. Plastik vücudumuza girdikten sonra nasıl bir yolculuk yapıyor?
0: Plastik vücuda girdikten sonra farklı yerlerde lokalize olabiliyorlar. Mesela eğer gıda ile girdiyse bu dışkıyla atılabiliyor. Biraz daha büyük parçacıklar haline giriyorsa eğer dışkıyla atabiliyoruz bunu. Eğer solunum yoluyla girdiyse

0: kesildiyse akciğerde birikim yapabiliyor. Çünkü bu nanoplastik dediklerimiz mikroplastik özellikle solunum yoluyla da alınabiliyor. Dış maruziyete bağlı olarak plastiğin girdiği yer, vücuda kabul ettiğimiz yer önemli bizim için. Ya besin yoluyla girebiliyor, gıdalarla girebiliyor, suyla girebiliyor ya da solunum yoluyla girebiliyor. Diğer türlü de vücudumuza temas ederek girebilme yerleri, şekilleri var. Bunlar mikroplastik boyutunda baktığımız zaman epitel bariyerlerimizi geçebilme özelliğindeler. Şimdi makroplastikler dış kile atılabiliyor ama mikroplastik dediklerimiz epitel bariyerimizi, bağırsak epitel bariyerimizi bozarak içeri geçebiliyor. Eğer bir de bağırsak epiteli bozuk hastalar varsa, epitel bozukluğu olan hastalıklarda özellikle inflamatuar bağırsak hastalıklarında bunların geçişi daha kolay olabiliyor. Zaten bir de orada mikrobiyota bozuksa bütün koruyuculuğu kaybetmiş olan bağırsak epitelinden bu mikroplastikler geçebiliyor, nanoplastikler geçebiliyor. O zaman dolaşıma, katılma riskleri olabiliyor. Akciğerde de keza öyle. Yine işte kan damarlarına, solunum yollarına girebilme özellikleri var. Küçüldükçe, boy küçüldükçe riski artıyor vücudumuzda.
1: Sizce vücudumuza en çok plastik nereden giriyor? Yediğimiz yemekten mi, içtiğimiz sudan mı, soluduğumuz havadan mı? Ne dersiniz?
2: Bence içtiğimiz sudan olabilir çünkü pet şişelerden içiyoruz genelde, o yüzden olabilir.
3: Pet şişelerden büyük ihtimalle plastik yiyoruz, içiyoruz.
2: Hem hepsinden geliyor, hem de denizdeki hayvanlardan yediğimiz yiyeceklerden, hem de içtiğimiz sulardan tabii, plastik şişelerden.
4: Balıklardan da, çünkü onlar da denizde çözülmüş mikroplastikleri tükettiği için dolaylı yolda olsa almış oluyoruz. Birçok şey var. Dolayısıyla çevre kirliliği olmayan bölgelerdeki ürünleri kullanmak ve cam şişe gibi şeyler tüketmek gerekiyor.
1: Vücudun en sıkı korunan organlarından biri. Şöyle, kan ile beyin arasında zararlı maddelerin geçişini sınırlayan son derece seçici biyolojik bir savunma sistemi var. Kan-beyin bariyeri. Bu bariyer kanda dolaşan pek çok maddenin beyin dokusuna ulaşmasını sınırlandırıyor. Fakat bugün bilim insanlarının kafasındaki şu şüphe gitgide daha çok büyüyor. Plastik parçacıkları küçüldükçe bu savunmanın sınırları değişiyor mu? Mesela özellikle nanoplastikler, yani gözle görülmeyen bir insan saçının kalınlığından kat be kat küçük parçacıklar. İşte bunlar hücrelerle etkileşime giriyor mu? Dahası bilim insanları bugün insan beyin dokusunda yaptıkları çalışmalarda mikro ve nanoplastiklerin varlığından söz ediyorlar. Eğer bu parçacıklar beynin koruma sistemlerini aşabiliyorsa hangi yoldan geçiyorlar? Beyinde kalıyorlar mı? Korkutucu sorular.
5: Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Bunlar aştığını söylüyor. Özellikle kan beyin hücre duvarını aştığı ile ilgili çalışmalar var. Zaten o kan beyin hücre duvarı dediğimiz aslında geçirgen bir filtre diyebiliriz biz buna. Bu geçirgen membran filtre diye tanımlarsak nedir? Bu filtrenin gözenek boyutu burada önemli. Dolayısıyla bu gözenek boyutu, örnek veriyoruz, 100 mikronsa, sizin vücudunuza giren mikro ve nanoplastikler 100 mikronun altındaysa, dolayısıyla bu geçirgen filtreyi aşıyor ve dolayısıyla artık beynimizde bu tip plastiklere rastlanıyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalarda Brezilya'da 2024'te Sao Paulo'da yapılmış bir çalışma var mesela. Burada bir hastanede ölmüş insanlarla ilgili 15 insan inceleniyor. 12'si erkek, 3'ü kadın. Bu 15 insanın %70 üzerinde omurilik soğanlarında mikroplastiklere rastlanıyor. Özellikle bunun da %50'ye yakını polistiren dediğimiz polimer tipinde. Böyle bir çalışma, güncel bir çalışmayı paylaşabiliriz. Mesela Dünya Sağlık Örgütü dediğimiz zaman kesinlikle plastiklerin, mikroplastiklerin insanlara zararlı olduğunu ve artık vücudumuzda bunların dolaştığını kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Burada kesin bir çıkarım yapamayacağımız konu bunun etkileri, vücudumuzdaki etkileri. Çünkü hayvan deneyleri var, deneysel bulgular var, analizler var. Yalnız uzun dönemli insan

0: üzerinde yapılmış çalışmalar eksik. Dolayısıyla insan üzerindeki uzun dönemli çalışmaların eksikliğinden dolayı biz burada işte plastik, kesinlikle bu insanın beyninde işte unutkanlığa sebep olan bu plastiktir diyemiyoruz. Çünkü yalnız plastiğin etkisi yok. Stres örnek veriyorum veya diğer kirleticilerin de etkisi olduğu için. Bu manada bir eksiklik var. Bu da zamanla yapılan bilimsel çalışmalarla sonuçlanacaktır.
1: Plastik hayatımıza gireli aslında çok uzun zaman olmadı. Ama rakamlar birkaç kuşakta yaşanan olağanüstü dönüşümü gösteriyor. 1950 yılında dünya yılda yaklaşık 2 milyon ton plastik üretiyordu. 2019'da bu rakam tam 460 milyon tona ulaştı. Yani yaklaşık 70 yılda yıllık plastik üretimi 230 katına çıktı. 1950'den 2019'a kadar insanlığın ürettiği toplam plastik miktarı yaklaşık 9.5 milyar ton. Dünya üzerindeki bugün yaşayan her insan için bir tondan fazla plastik yükü var. Ama asıl şaşırtıcı olan yalnızca ne kadar ürettiğimiz değil, onu ne kadar kısa süre kullandığımız. Mesela 2019 yılında dünyada 353 milyon ton plastik atık oluştu. Ve bu atığın yaklaşık 3'te 2'si ambalajlar, tüketici ürünleri ve tekstil gibi kullanım ömrü 5 yıldan kısa ürünlerden geldi. Bazıları yıllarca değil, aylarca, hatta yalnızca birkaç dakika kullanıldı. Bir kahveyi içene kadar, bir siparişi eve getirene kadar, bir şişe suyu bitirene kadar. Peki sonra? Bugün dünyada küresel plastik atığın yalnızca yaklaşık %9'u gerçekten geri dönüştürülebiliyor. Geri kalanı ya yakılıyor, ya depolama alanlarına gönderiliyor, ya da kontrolsüz biçimde bertaraf edilip çevreye karışıyor. Yani plastik için çöpe atmak, onun mutlaka ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Çünkü plastik yok olmak yerine zamanla daha küçük parçalara ayrılabiliyor. Bir parça, daha küçük bir parça, mikroplastik ve sonunda nano ölçekte parçacıklar. İşte tam bu noktada devasa bir çevre probleminin ölçeği değişiyor. Milyonlarca tonla ölçtüğümüz plastik artık mikrometrelerle ve nanometrelerle araştırılıyor. Bir zamanlar gözümüzün önünde duran plastik, gözümüzün göremeyeceği kadar küçülüyor. Suyumuza, toprağımıza, havamıza ve besin zincirine karışıyor. Ve bilim, şimdi plastik çağının belki de en tuhaf çelişkisinin peşinde. İnsan birkaç dakikalık kullanım için ürettiği bir malzemenin izlerini çok daha uzun süre kendi çevresinde ve hatta kendi bedeninde mi taşıyor?
2: İnsanın plastikle ilk karşılaşması ne zaman başlıyor dersiniz? Çocuklukta mı? İlk kez ambalajlı bir gıda tükettiğinizde mi? Yoksa daha dünyaya gelmeden önce mi? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bildiğiniz üzere anne karnındaki bebeğin yaşamını sürdüren plazenta, anne ile fetüs arasındaki bir biyolojik geçiş sistemi. Yani bebek için gerekli olan oksijen ve besinler de buradan geçiyor. Maalesef zararlı şeyler de. İşte tam bu noktada bilim insanları plastik dünyasında bir duruma dikkat çekiyorlar. Plazenta ve gebelikle ilişkili çalışmalarında mikroplastik ve nanoplastik parçacıklarının varlığını rapor ediyorlar. Bu bulgular çok çarpıcı bir şüpheyi de beraberinde getiriyor. Plastik parçacıkları plazenta bariyerini aşarak gelişmekte olan bebeğe de ulaşabilir mi? Eğer mümkünse bu ne demek?

0: anne karnına plastik girer mi, girmez mi? Bu önemli bir nokta. Özellikle fetustan geçebilme özelliği var. Çünkü anneden kan yoluyla eğer kanda herhangi bir şekilde bir birikim varsa eğer o bebeğe de geçiş yapabiliyor. Ama bunlar tabii hala çalışmalar üzerinde yapılıyor bu konu üzerinde. Net belirlenmiş bir nokta yok ama geçebilme riski var.
1: Bununla ilgili hastanede yapılmış çalışmalarda 50 örneklemden

oluşan bir yeni doğum yapan annelerin %90'a yakınında fetüslerde plastiğe rastlanıyor. Özellikle hamilelik döneminde ambalajlı paketli

0: Endişelenirdim çünkü ileride ben de bir anne olmak istediğimde çocuğumun sağlığı konusunda endişelenirdim.
1: Çocuk yapmayı bir daha düşünürdüm.
2: Çok endişelendirirdi. Büyüdüğü zaman daha fazla maruz kalacağını düşünüp çok gerilirdim.
3: Yani biz yaşam döngümüzün daha en başından plastiklere maruz kalmamız gerçekten korkunç. Kötü bir tablo olurdu.
4: Plastikten uzak durmak istiyorsunuz. Güzel. Plastik şişeyi bırakabilirsiniz. Ambalajlı gıdayı azaltabilirsiniz. Tek kullanımlık ürünlerden vazgeçebilirsiniz. Hatta plastik mutfak ürünlerinizi değiştirebilirsiniz. Peki tüm bunlar yeterli mi? Maalesef hayır. Çünkü plastik yalnızca elimizde tuttuğumuz eşyalarda değil. Mesela sentetik kumaşlardan kopan mikroskobik liflerin karıştığı ev tozlarında, aşındıkça küçük parçacıkları çevreye yayılan araç lastiklerinde, plastik ambalajlı sistemlerde. Peki bunların hepsi aynı ölçüde mi önemli? Şöyle de sorabilirim. Bir insanın aldığı toplam mikroplastik miktarında asıl pay hangisinin?

0: Plastiklere maruz kaldığımız faktörler çok çok değişken. Yani vücudumuzun her noktasından plastik geçebilir. Solunum yollarından alabiliriz. Besinle, suyla, gıdayla biz bunu alabiliriz. Ya da derimizden alabiliriz. Eğer herhangi bir yara varsa ve o plastik, bu mikroplastikler oraya gelirse, yerleşirse orada alerjik reaksiyonlara kadar, kontak dermatite kadar ciddi reaksiyonlar verebiliyor. Yani ne bileyim gözümüzden gelebilir, girebilir, nefes alışımızdan girebilir. Dolayısıyla vücudumuzda hem sudan, hem topraktan, hem gıdadan, besinden birçok yerden biz plastiklere maruz kalabiliyoruz.
1: Plastiklerin en büyük maruziyet kaynağı havadır veya sudur diye kesin bir çıkarım yapmak çok doğru olmaz. Bildiğimiz üç temel kaynak var. Nedir bu? Hava, su ve aynı zamanda işte gıdalar. Burada tamamen kişinin kullanım alışkanlığı veya bulunduğu çevresel atmosferle alakalıdır. Örnek veriyorum, siz yoğun tempoda çalışan birisiniz. Günün 10 saatini, 12 saatini işte iplik üreten bir fabrikada çalışıyorsunuz değil mi? İşçisiniz orada. Dolayısıyla pamuktan, dokumada, özellikle dokuma tezgahında çalışıyorsanız 8-10 saat maruziyet, dolayısıyla sizin için en büyük maruziyet kaynağı havadır diyebiliriz. Bunun gibi bu üç kaynak da olabilir. Tamamen insanın maruziyetiyle, yaşam tarzıyla alakalıdır.
2: Sizce evinizde en fazla mikroplastik üreten şey ne olabilir? Kıyafetler, plastik kaplar, şişeler, mutfak gereçleri.
3: Bence mutfak gereçleri ve kıyafetler. Çoğu sentetik çünkü hepsi polyesterden üretiliyor.
4: Muhtemelen mutfak gereçleri çünkü çok fazla kullanıyoruz. Gün içinde çok fazla tüketiyoruz.
5: Mutfak gereçleri olabilir çünkü ısıyla birlikte belki daha fazla zarar veriyordur.
6: Plastik kaplar olabilir, onun dışında plastik şişeler olabilir.
7: Plastik dediğimiz şey aslında tek bir madde değil. Farklı polimerlerden oluşan üretim sırasında çeşitli katkı maddelerinin de kullanıldığı büyük bir malzeme ailesi. Bu ailenin parçacık yüzeyleri çevrede bulunan başka maddelerle etkileşime girebiliyor. Ve parçacıklar küçüldükçe özellikle nano ölçekte hücrelerle ve biyolojik yapılarla temas biçimleri değişebiliyor. Bu nedenle bilim insanlarının araştırdığı risk tek bir başlık altında toplanmıyor. Bilim insanlarının alt alta sıraladığı sorular ise şöyle. Parçacığın kendisi insan dokusunda fiziksel bir etki yaratıyor mu? Plastiğin içindeki hangi katkı maddeleri önem taşıyor? Çevreden plastiklerin yüzeyine tutunabilen kimyasallar devreye giriyor mu? Yani sanırım mesele vücudumuzda plastik var mı sorusundan çok daha karmaşık. Çünkü önemli olan yalnızca parçacığın nerede olduğu değil, orada ne yaptığı. Yani parçacığın fiziksel varlığı, içindeki kimyasallar ve beraberinde taşıdığı maddeler.

0: Plastiğin verdiği zararı biz aslında üçe bölebiliriz. Bunlardan bir tanesi kendisi. Yani yapı olarak bir yabancı bir maddenin giriyor olması direkt olarak plastiğin kendisi. Diğeri plastiğin içindeki kimyasal maddeler. Bunlar da ciddi boyutta vücuda reaksiyon yapabiliyor. Epitel bariyeri geçebiliyor, onu bozabiliyor. Bir diğer nokta ise bunların yapışabilme özellikleri. Yani nanoplastiklerin doku yapışabilme özellikleri de yine zarar verebiliyor. Orada birikimleri önemli bizim için.
1: Plastik şişedeki su ile cam şişedeki su arasında seçim yaparken mikroplastik ihtimali kararınızı değiştirir miydi? Mikroplastiklerden korunmak için hangi alışkanlıklarınızdan vazgeçebilirsiniz?
2: Kesinlikle cam şişelere zaten tercih ediyorum, günlük hayatımda da buna dikkat ediyorum. Onun dışında kullandığımız kıyafetlerin içeriğine de bakmamız gerekiyor. Yine günlük yaşantımda ben de buna dikkat ediyorum.
3: Pet şişeden vazgeçmeye çalışırdım ama bulmak bazen zor olabiliyor. O yüzden ulaşılabilirliğini artmasını isterdim.
4: Benim için pet şişe öncelikliydi çünkü tek kullanımlık, ama cam şişeler tekrar kullanıldığı için onda bir sterilizasyon sıkıntısı vardı. Ben bu sorunu karşılık bundan sonra cam şişeye geçer, tek kullanımlık cam şişeye geçerdim. Kıyafet konusunda zaten ona göre arınma yıkama programları yapardım. Mutfak araçlarında da plastik içermeyen ya da daha kalın, daha kaliteli malzemelerden oluşan materyaller kullanırdım.
1: Mikroplastikler üzerinde yapılan araştırmalar çoğaldıkça insan sağlığıyla ilgili tartışılan başlıkların sayısı da artıyor. Kalp ve damar hastalıkları, hormon sistemi, doğurganlık, bağışıklık sistemi, inflamasyon, hatta kanser. Laboratuvar çalışmaları bazı hastalıklarla mikroplastik maruziyeti arasında dikkat çekici ilişkiler ortaya koyuyor. Ama bilim açısından burada çok kritik bir sınır var. Bir hastanın dokusunda plastik bulunması o hastalığın tek nedeninin plastik olduğunu göstermiyor. Çünkü bilim için ilişki ile neden aynı şey değil. Dolayısıyla burada doz, parçacığın büyüklüğü, hangi plastik türü olduğu, ne kadar süre maruz kalındığı ve vücudun hangi bölgesine ulaştığı gibi faktörler de çok önemli. Peki o halde soralım. Bugün hangi sağlık risklerinin arkasındaki bilimsel kanıt giderek güçleniyor ya da hangileri için henüz çok erken?
5: Plastik kirliliği, mikroplastik veya nanoplastik olsun, plastik kirliliği ilgili bugün yapılmış birçok çalışma var ve bu vücudumuza giren mikroplastiklerin hormonal sisteme kesinlikle girdiği ve buradakini hormonal sistemi bozduğu nedir? Neticede vücuda giren mikroplastikler hücreler tarafından yabancı madde olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla yabancı madde olarak tanımlanan tüm cisimlere karşı vücut bir strese giriyor veya ona karşı bir savunma mekanizması geliştiriyor. Dolayısıyla vücutta bu bir stres kaynağı oluşturuyor. Bu da hormonal dengeyi bozabiliyor. Kesinlikle zaten havada bugün soluduğumuz mikroplastikler var. Bunlar nedir? Hemen akciğerlerimize yapışıyor. Dolayısıyla akciğerlerimizde mikroplastiklerimiz var. Beyin hücresine kadar ulaşabiliyor dedik. Dolayısıyla mide bağırsak sistemine girdikten sonra özellikle 100 mikronun 50 mikron altındaki mikro ve nanoya giden plastikler kesinlikle kana karışıp kanla beraber tüm vücutta dolaşım sistemlerinde yer alabiliyor. Dolayısıyla üreme sistemine geçebiliyor. Aynı zamanda hamile kadınlarda o plasentaya geçebiliyor. Dolayısıyla tüm vücudumuzda var. Bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var. Bunlar kanıtlanıyor. Ancak burada uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç var. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle beraber de bunlar paralellik gösteriyor. Şöyle ki şimdi biz bugün ben bir kimyacı olarak analitik cihazlarla ilgili siz bugün insan mide sistemini, bağırsak sistemini incelediğiniz zaman buradaki tespitleriniz makro, mikro boyuta kadar inebiliyor. Siz şimdi nano boyutta özellikle 1 nanometre, 5 nanometre, 10 nanometre gibi ciddi küçük boyutlara inemiyorsunuz hala günümüz teknolojisiyle. Teknolojiyle beraber paralel olarak siz teknolojiyi geliştirdikçe dedek limitleriniz, tespit limitleriniz arttıkça ve insanoğlu görecek ki ciddi anlamda ne kadar konsantre bir maruziyet bunu göreceğiz. Bunu zaman da gösterecek. Hem teknolojinin gelişimi hem de verilerin artması.

0: Şimdi mikroplastikler, nanoplastikler, bunlar vücutta yabancı olarak algılandıkları için bir kere inflamatuar yanıt geliştirebiliyor. İnflamasyon dediğimiz bizim. Oksidatif stres oluşturabiliyor. Hücre yaşlandırmasını hızlandırıyor. Bu dönemler biliyorsunuz longevity konusu çok konuşuluyor ya, işte onlardan bir tanesi aslında bu mikroplastiklere maruz kalabilmek de bizim oksidatif stresi arttırma sebebiyle longevity üzerinde dahi etkisi var. Bu biraz yatsınan bir konu ama bu gerçek bir konu. Diğer nokta ise bunlar inflamasyon oluşturdukları için vücutta bazı otoimmün hastalığı olanlarda, inflamatuar hastalığı olanlarda, inflamatuar bağırsak hastalığı olanlarda hastalıkla ilgili olan riskleri ya da şikayetleri daha çok arttırabiliyor. Çünkü inflamasyonu destekliyor. Bizim vücudumuzdaki en büyük problem inflamasyon. İnflamasyonu kontrol altına alabilirsek eğer biz, bu birçok hastalığın önüne de geçebiliriz, kontrol de edebiliriz. Ama bu mikroplastikler aslında inflamasyonu da arttırabilme özelliğinde. Bir diğer noktada önemli olduğunu düşündüğüm, kan dolaşımı içinde olan bu mikroplastiklerin dolaşım bozukluklarına yol açılıyor olması. Bununla beraber tabii ki kardiyovasküler hastalıkların üzerinde de etkisi var. Yani kan dolaşımı üzerinde de etkisi var, kardiyovasküler hastalığın üzerinde etkisi var. Dolayısıyla bu hastalıklar bizim için çok önemli. Bir diğer taraftan işte sindirim sistemi üzerinde bozuklukları, akciğer üzerinde bozuklukları var. Yani hem akciğer hastalıkları, solunum fonksiyonu hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kalp damar yolu hastalıkları, dolaşım bozukluğu hastalıkları, bir de tabii alerjik hastalıklar, alerjik temas yüzünden oluşan alerjik hastalıklar açısından baktığımızda önemli. Kanser yapabilme özelliği hakkında çalışmalar yapılıyor. Şu an net bir plastiğin kanser yapıyor diye ortaya çıkmamız olası değil. Çünkü birçok faktör var burada kanser oluşmasında. Ama etkisi muhakkak tabii ki doku bütünlüğünü bozuyor olması, yapıyı bozuyor olması açısından da bu bahsettiğim gibi hem sistemik hem de lokal hastalıklar üzerine etkileri var.
1: Hafta plastiksiz yaşayacaksınız desek, en çok neyi yokluğunda zorlanırdınız?
2: Büyük ihtimalle mutfak gereçleri, çünkü çoğu plastikten oluşuyor.
3: Su şişesinin yokluğuna zorlanırdım, dışarıdan çok fazla temin ettiğim için.
4: Pet şişeler olurdu, yani su için o olurdu.
5: Biraz kolay tabii, direkt cam şişeye geçerdim ve balık gibi elimizde olmayan ürünleri, yani üretim konusunda elimizde müdahale edemiz ürünleri nereden bulabilirim, onu kullanırdım. Onu, o benim için zordu yani.
6: Diyelim yıl 2050. Bir bebek dünyaya geliyor. Doğduğu anda yapılan rutin testlerde artık yalnızca kan grubu, genetik hastalıklar ya da metabolik değerler ölçülmüyor. Dokularındaki mikro ve nanoplastik yükü de araştırılıyor. Bu bir bilim kurgu sahnesi değil ama bugün için gerçek de değil. Yani henüz. Şimdi gelin olası bir geleceği düşünelim. Bir çocuk büyürken plastikten kaçınmaya çalışıyor. Cam şişeden su içiyor. Doğal kumaşlar giyiyor. Ambalajsız gıda tüketiyor. Ama hala plastiklere maruz kalmaktan kurtulamıyor. Hatta yediği balık başka bir ekosistemin, içtiği su başka bir çevresel döngünün izlerini taşıyor. Kim bilir, belki de 2050'nin dünyasında en büyük sınavı geçmiş kuşakların ürettiği plastiklerin çevrede bıraktığı mirasla yaşamak olabilir. Peki daha sonra ne olacak? Belki de geleceğin çocukları bizim dönemimize bakıp tek bir şeye şaşıracak. İnsanlık plastiğin parçalandığını biliyordu. Her yere yayıldığını görüyordu. Peki bedenine kadar ulaşabileceğini fark ettiğinde neden hala bu kadar çok üretiyordu?
7: Bedeni milyonlarca yıllık bir biyolojik geçmişin ürünü. Plastik ise bu uzun hikayenin içinde neredeyse dün ortaya çıktı. Fakat birkaç kuşak içinde onu gezegenin dört bir yanına taşıdık. Okyanusların en derin noktalarına, dağlara, toprağa, atmosfere, besin zincirine ve şimdi kendi dokularımızda onun izlerini araştırıyoruz. Düşünsenize, insanlık tarihinde ilk kez milyarlarca insan sentetik parçacıkların

0: bulunduğu bir çevrede doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Peki gelecekte bu yeni çevresel maruziyet hücrelerimizi, metabolizmamızı, bağışıklık sistemimizi ya da gelecek kuşakların sağlığını nasıl etkileyecek? İnsan evet çevresini plastikle değiştirdi. Peki değiştirdiğimiz çevre sonunda bizi de değiştirecek mi?
1: Anne karnında ilgili yapılmış çalışmalar, hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar, bunlar ciddi anlamda kesinlikle anne bebek arasındaki o bağlantıdan, o dokudan kesinlikle nano ve mikroplastiklerin bebeğe geçtiğini gösteriyor. Bu ne demek? Bebeğin organlarında da mikroplastikler var demek. Dolayısıyla bebeğin organlarında mikroplastikler varsa bebek doğduktan sonra da yetişkin halde de bunlar var. Dolayısıyla bunlar nasıl insanı değiştiriyor veya vücut buna adapte olabiliyor mu? Buna göre kendini yenileyebiliyor mu? Bunlar illaki var. Bunlar biyolojik süreç. Ama bunun ne kadarı bu işi evrimleşmeye götürüyor? Tabii bu biraz bilim kurguya giriyor ama kesinlikle biyolojik risk olduğu, gelecek nesillere aktarıldığını bilimsel kanıtlar söylüyor.
2: İnsanlar tabii bu bizim yarattığımız plastiklerle beraber nasıl bir değişime gireceğiz? Bu önemli bir nokta ama burada tabii plastiğin insanın direkt olarak yapısını, sistemini bozuyor dememiz çok o kadar kolay değil. Çünkü çok faktör var etkileyen. Yani şu an hastalıkları tek bir faktöre bağlamak imkansız. Ama etkilerden bir tanesi bu olabilir. Genetiğimize giriyor mu? Bilinmiyor. Genetik yapımızı bozuyor mu? Bilinmiyor. Ama plastiğe maruz kalarak belirli hastalıkları sahip insanların ileriki jenerasyonlarda bunu nasıl aktaracağı konusu hala soru işareti.
3: Sizce 50 yıl sonra insanlar bizim bugünkü plastik kullanımımıza bakıp bunu kendilerine nasıl yaptılar, nasıl fark edemediler diyecek mi?
4: Bence diyebilirler çünkü şu anda insanlar o kadar bilinçli değiller plastiği ne kadar tükettiğimiz konusunda mikroplastikleri. O yüzden diyebilirler.
5: Muhtemelen diyecekler çünkü zamanla fark etmediğimiz şeyler bizi ileride çok fazla rahatsız edebiliyor.
6: Bence diyecekler ama bizim de verebilecek bir cevabımız olmayacak çünkü plastiği hayatımıza çok fazla entegre ettik.
4: Evet diyecekler ama bir yandan da muhtemelen hani kendileri de bunu yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü farkında olmasak da çok fazla zaten pet şişe kullanıyoruz. Yani o yüzden hem şaşıracaklar hem şaşırmayacaklar.
7: Her konuda olduğu gibi kesinlikle diyecekler.

Efendimiz cümle, plastik bize dayanıklı bir dünya vaat etti. Kırılmayan eşyalar, daha uzun süre saklanan gıdalar, daha ucuz ürünler, daha kolay bir hayat. Ama belki de hesaba katmadığımız bir şey vardı. Plastiğin biz onu attığımızda ne olacağı? Bugün hala bilmediğimiz çok şey var. Vücudumuza giren parçacıkların ne kadar içeride kalıyor? Uzun yıllar boyunca maruz kalmanın gerçek bedeli ne? Hangi hastalıklarla doğrudan ilişkili? Ve gelecek kuşaklar bundan nasıl etkilenecek? Ama maalesef bilim henüz bütün cevaplara sahip değil. Kim bilir, belki de bu hikayenin en önemli gerçeği tam burada saklıdır. Yani insanlık sonuçlarını bütünüyle bilemediği dev bir değişimin içinde yaşıyor. Ve artık plastik kirliliği yalnızca uzak bir okyanustaki kaplumbağanın, kıyıya vuran bir balinanın ya da çöplerle kaplanan bir sahilin hikayesi değil. Bu içtiğimiz suyun, yediğimiz yemeğin, aldığımız nefesin ve giderek daha fazla bedenimizin hikayesi. Ne dersiniz? Plastikten geriye ne kalacağını değil, plastikten sonra bizden geriye ne kalacağını düşünmenin zamanı gelmedi mi?

bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Ayhan Güler. Bu akşam an ve zamanda tarihin en önemli komutanlarından biri olan Hannibal'i konuşacağız. Kartaca ile Roma arasında yıllarca süren bir mücadeleyi, Hannibal'in ordusuyla çıktığı uzun yolculuğu, Alpleri aşmasını, Roma'ya karşı kazandığı büyük savaşları ve savaş stratejilerini ele alacağız. Bu akşam Hannibal'in hayatını ve onun yüzyıllar sonra bile konuşulur kılan yönlerini bu akşam an ve zamanda masaya yatıracağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık bu akşam. Bizi yaklaşık 2000 yıl öncesine götürecek bir tarih yolculuğuna çıkıyoruz. Akdeniz dünyasında büyük devletlerin karşı karşıya geldiği, orduların kıtalar aştığı, tek bir kararın savaşların yönünü değiştirdiği bir döneme bakacağız. Merkezimizde ise bugün hala askeri stratejileriyle birlikte anılan Hannibal var. Bu akşam tarihin en dikkat çekici mücadelelerinden birinin izini sürüyoruz. Kıymetli hocamla beraber hemen size takdim etmek istiyorum kendisini. Antalya Müzesi Müdürü ve arkeolog, kıymetli hocam doçent doktor Ahmet Çelik bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür
0: nasılsınız?
1: Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız, iyi
0: misiniz? Çok teşekkür ederiz hocam. Sizi tekrar ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduk. Hoş geldiniz.

0: Şeref
1: Hoş
0: verdiniz.
1: bulduk,
0: Sağ
1: hoş
0: olun.
1: bulduk. Ben de çok mutlu oldum.
0: Sağ
1: Çok
0: olun
1: sağ olun.
0: hocam. Çok teşekkür ederiz.
1: Rica
0: Hemen
1: ederim.
0: etiketimizi müsaadenizle hatırlatmak istiyorum.
1: Tabii.
0: X platformu üzerinden etiketimiz Hannibal bu akşam. Ve yine en sosyal üzerinden de yazabilirsiniz. Hocama Hannibal üzerine, etiketi üzerine yazarsanız ben hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım değerli tarihseverler. Hocam, hakikaten merak edilen bir konuyu
1: Evet.
0: konuşacağız bu akşam. Aslında Hannibal portresi üzerinden bir koca bir dönemi anlamaya çalışacağız. Şimdi tabii siz hem Antalya'da hem de o bölgede birçok arkeolojik kazılar da yapıyorsunuz. Müzede
1: Doğru.
0: idari göreviniz var, akademidesiniz aynı zamanda. Ama yine yeni kazılarla beraber tarihe ışık tutmaya devam ediyorsunuz. Özellikle mesela Perge kazıları bilimsel sorumlusu olarak da bölgede çalışmalar yapıyorsunuz. Öncelikle nasıl gidiyor çalışmalarınız?
1: Çalışmalar çok güzel gidiyor. Bu yıl biraz sıcaktı ama gayet güzeldi tabii. Kazılar tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım ne olacak? Sürprizlere dolu.
0: Emeğinize sağlık. Size ve
1: Çok
0: tüm ekip
1: teşekkür ediyorum.
0: arkadaşlarınıza. Tarihe gerçekten yüzyıllar öncesine giderek ışık tutuyorsunuz. Çok önemli bir göreviniz var. Bu akşam
1: Teşekkür
0: da
1: ederim.
0: yine bir o kadar çok geriye gidip bir portre üzerinden yine tarihi açıklamaya çalışacağız. Hannibal'i konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Hocam başlayalım hemen. Kimdir
1: Tabii.
0: Hannibal? Nerede doğmuştur? Onu nasıl anlatırız? Ailesi kimdir? Buradan
1: Tamam.
0: başlayalım anlamaya.
1: Tabii ki ya Hannibal tarihin gördüğü en büyük askerlerden birisi. Kendisi bir Kartacalı. Kartaca bugün günümüzde Tunus'ta bir yerleşim ve aslen Fenikeli. Bir ailesi var. Barsitler ya da Barkitler sülalesi olarak geçer. Bu sülalenin başı Hamilkar Barka adında bir adam. Hamilkar büyük bir generaldi ve Hannibal'in babasıydı. Hannibal milattan önce 247 yılında doğmuştu. Kartaca'da doğmuştu. Tunus'ta doğmuştu. Üç tane ablası vardı. İsmini bilmiyoruz. Bu dördüncü çocuğuydu Hamilkar Barka'nın. Bir kardeşi vardı, küçük kardeşi Hasdrubal Barka. Ondan bir küçük kardeşi daha vardı, Mago Barka. Ama son derece cesur, büyük, yetenekli bir askerdi. Askeri bir dehaydı gerçekten. Zaten birazdan anlatacağız. Hayatının ilerleyen aşamalarında yaptığı şeyler insanlığın unutamadığı şeyler oldu. Büyük zaferler kazandı. Hem de Roma gibi bir güce. Ve gerçekten büyük bir askerden bahsedeceğiz bugün. Tarihin görmüş olduğu en büyük zaferleri kazanan büyük bir kişilik.
0: Evet hocam, çocukken de stratejik bir asker olarak mı yetişmiş?
1: Şöyle bir şey, aslında Kartacalılarla Romalılar bir aşamadan sonra rakip oldular. Batı Akdeniz'in hakimiyeti için bunlar savaşmaya başlamışlardı. Pön adını verdiğimiz şey aslında Kartacalılar. Bu Fenike isminin bozmasıdır. Punik ya da Pön derler. Şimdi birinci Pön savaşları vardı. Milattan önce 264'ten 241'e kadar 23 yıl boyunca Roma ile Kartacalılar savaşmışlardı. Bir sürü deniz savaşı vardı, kara savaşları vardı. Sicilya hakimiyeti ve Batı Akdeniz hakimiyeti için bu savaşların yıldızı da Hannibal'in babasıydı. Hamilkar Barka'ydı. Tabii Kartacalılar kaybettiler. Kartacalılar kaybedince çok ağır tazminatlara maruz kaldılar. İnsanlarının bir bölümü köleleştirildi. Romalılar tarafından köle haline getirildi. İnsanlar çok zor duruma düştüler. Ve tabii Roma'ya karşı inanılmaz bir nefret başladı. Bilhassa babasında Hamilkar Barka'da çocukluğundan itibaren Hannibal'e yani en büyük oğlu olan, üç ablası var ama en büyük oğlu olan Hannibal'e her zaman Roma'ya karşı düşman olacağına dair yemin ettiriyor. Onu öyle büyütüyor. Onu ve iki kardeşini. Hasdrubal Barka'yı ve Mago Barka'yı. Demek ki bu çocuk doğar doğmaz aslında asker olarak yetişmeye başlamıştı. Ve rakibinin Roma olduğunu biliyordu. Ona göre de zaten gereğini
0: O
1: yapıyordu.
0: kinle büyümüş ve
1: Kinle
0: intikam
1: büyümüştü.
0: duygusuyla büyümüş.
1: Aynen öyle. İntikam duygusuyla büyümüş. Bakın şurada görülüyor zaten. Hannibal 9 yaşındayken, şimdi bu Roma'nın 1. Pön savaşlarında Kartacalılar son derece ağır tazminatlara maruz kaldılar ya. Kartacalıların başka çaresi yoktu. Korsika'yı kaybetti, Sardinya'yı kaybettiler, Sicilya adasını kaybettiler. Bu Roma'nın ağır savaş tazminatlarını karşılayabilmek için Hamilkar Barca İberya'ya, yani İspanya'ya gitti. Aslında ondan bir 100 yıl önceden beri İberya'da şeyleri vardı, toprakları vardı Kartacalıların. Orada şey yapıyorlardı, yani orada gümüş madeni çıkarıyorlardı, çeşitli madenler getiriyorlardı, tarım yapıyorlardı. Orada büyük bir gelir elde ediyorlardı. Hı hı. Ancak Hamilkar Barca 237 yılında İspanya'ya gitmeye karar verdi. Hannibal o zaman 9 yaşında. 9-10 yaşında bir çocuk, babasına yalvarıyor. Ne olursun diyor, beni de götür diyor İspanya'ya diyor. Seni götürürüm ama diyor, bana bir yemin edeceksin diyor. Yemini de şudur diyor. Hayatım boyunca, az önce bahsettiğimiz olay, Roma'ya düşman olacaksın diyor. Çünkü Romalılar diyor bizim ülkemizi mahvetti, insanlarımızı köleleştirdi. Bunların yaptığını unutmayacaksın diyor. Hatta bunların baş tanrısı Baal vardır. Baal. Onun sunağına bir kurban kesmiş. Ya çocuğun elini o hayvanın üzerine koydurup yemin ettirdi. Ya bir kadehin içine kan koydu, elini batırdı, yemin etti. Ya da orada şömine gibi bir ateşin üzerine elini uzaktan tutarak yemin ettirdi. Hannibal orada hayatım boyunca Roma'ya düşman olacağım dedi. Kartaca'nın intikamını alacağım dedi. Babası o yemin üzerine onu 9 yaşında İspanya'ya, İberya'ya götürdü. Ve Hannibal tam 36 yıl sonra bir daha memleketine dönebildi.
0: 36 sene.
1: 36 sene. Bir daha hiç dönemedi çünkü o kadar büyük savaşlar yaptı ki bir daha dönme fırsatı olmadı yani.
0: O savaşları uzun uzun konuşacağız hocam. Aynen. Stratejilerini.
1: Tabii.
0: Ve fakat daha iyi anlamak üzere Kartacalı ve Pön dediğimiz insanlar kimlerdi? Biraz orayı da anlamak istiyorum. Yani
1: tabii.
0: Mesela Fenikeliler kimdi? Kartacalı ve Pönler kimdi? Kartacalılar Fenikelilerden nasıl bir bağlantıyla var ya da ayrılıyorlar? Bunu biraz anlayalım o
1: tabii ki.
0: Bölgeleri.
1: Şimdi toplumları. Fenikeliler dediğimiz bize yabancı insanlar değil aslında. Doğu Akdeniz'de bugün özellikle Lübnanlıların ataları aslında. Kenan coğrafyası. Bunlar Kenanlı aslında. Tunç Çağı'nda bunlara Kenan diyorlardı. Bunların toprakları olmadığı için denize açılmışlardı. Ve deniz ticareti yapıyorlardı. Çok güzel gemiler yapmışlardı. Böyle geniş karınlı yük gemileri yaparak Akdeniz dünyasına açılmışlardı. Günümüzden 4500 sene önce. Bu Fenikeliler. Şimdi Fenikeliler camı belki bulmadılar. Belki Mısırlılar buldu ama dünyaya camı tanıtanlar Fenikeliler oldu. Bugün bizim kullandığımız alfabeyi, Latin ya da Grek alfabesi denen şeyi aslında Fenikeliler buldu. İnsanlığa armağanıdır yani. Bu kullanmış olduğumuz alfabenin mucitleri onlardı. Yani bunlar aslında Kenanlıydı. Bütün Akdeniz dünyasını kolonize etmişlerdi. Fenikeliler ise demir çağı, yani günümüzden 3000 sene önce falan onlara verilen isim. Kızıl giyen ya da mor giyen insanlar demektir aslında Grekçe'de. Fenikeli. Çünkü murex adı verilen bir tür midyeden mor renkte kumaşlar üretmeyi de başarmışlardı. Ve bu Kartacalılar da bunların çocukları aslında. Nereli bunlar aslen? Fenikeli ama bugünkü Lübnan'daki Tiros adı verilen Lübnan'ın güneyindeki o yerleşimden. Tirliler gidiyorlar Kartaca'yı kuruyorlar günümüzden yaklaşık 3000 sene önce, 2900 sene önce falan. Ve bütün Akdeniz dünyasına hakim oldular. Bunların efsanevi amiralleri vardı. Mesela Büyük Hanno vardı, denizci Hanno. Milattan önce 5. yüzyılda Cebeli Tarık'ı geçtikten sonra Afrika kıyılarından iniyor aşağıya. Onun bir seyahatlerinin olduğunu biliyoruz aslında. Dolaylı yoldan elimize geliyor bilgiler. Nijer Deltası adı verilen Afrika'nın o dış ayrım noktası var ya, o bölgeye kadar gittiği söyleniyor bu adam. Ve bu adamların kolonileri vardı sadece Akdeniz'de değil. Bugün Fas'la Batı Sahra'nın arasında Mogador adı verilen bir yer vardı. Orası halen bir Fenike kolonisidir. Yine bunların bir amiralleri vardı. Himilko adında birisiydi.

0: Bu adamda kalay aramak için yine milattan önce 5. yüzyılda, yani günümüzden 2500 sene önce Kartaca'dan çıkıp Cebeli Tarık'ı geçip Portekiz'i takiben Britanya'ya gittiği söylenir. Öylesine mahir tüccarlar inanılmaz zenginleşmişlerdi. Ticaretleriyle birlikte inanılmaz zenginleşmişlerdi ve Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda birçok koloni kurdular. Yani Afrika'nın kenarlarında, bu mesela Tanca, işte Mogador gibi daha aşağı belki de inmiş olabilirler. Öylesine koloniler kurdular. İspanya'da Malaga'yı, Malaka'dan gelir aslında, mülk kelimesinden gelir. Kartadaş'tı, yani Kartagena'yı, işte Akralevka'yı, yani Alicante'yi, Kadiz'i, yani Gadir'i kuran insanlar bunlar aslında. Ve bütün Akdeniz'de inanılmaz bir zenginliğe, kültürel alışverişe, uygarlığın temeline, altyapı oluşturabilecek hareketlere, ticaretle bu insanlar sahip oldular. Ve bunların sayesinde insanoğlu büyük sıçrama yaşadı aslında.
1: Evet. Hocam, yine Hannibal üzerinden o toplumun tamamını ya da farklı kültürleri anlamak açısından ve olayları anlamak açısından genç yaşta İberya'da, yani hani bugünkü İspanya'da tabii, neler yapmış, nasıl komutan olmuş, büyük komutan nasıl olmuş, evet, nasıl yola çıkmış ve dönememiş, nerelere gitmiş?
0: Şimdi Hannibal Barca'nın babası İspanya'ya gittikten sonra M.Ö. 228 yılında, çünkü İspanya'nın doğusunda Kelt İber toplulukları vardı. Yani Galatlı, Keltli, İberli topluluklar vardı. Batısında ise, orta ve batısında ise tamamen Kelt toplulukları vardı. Onları hakimiyet altına almaya çalışıyordu babası. İspanya'nın ortasından, yani İspanya'yı böyle ortadan bölen bir Tagus Nehri vardır. Antik ismi Tajo Nehri. Tagus Nehri vardır. Şimdi orada bu Helmentika, yani bugün Salamanca var ya İspanya'daki, İspanya'nın orta bölgesindeki Salamanca'ya saldırdığı sırada bu Kelt toplulukları toplanıyor, bunlara saldırıyorlar. Babaları Hamilcar Barca, yanlarında iki oğlu var, Hannibal ve küçük kardeşi Hasdrubal, çocukları kurtulsun diye Júcar ırmağına atını sürdü ve o Júcar ırmağında bakın öldü. Bakın, İspanya'yı ortadan bölen bir mavi çizgi var, görüyorsunuz. O Carpeten yazıyor. O Tagus Nehri'dir. Onun bir kolu olan Júcar ırmağında boğularak öldü. Öldükten sonra Hannibal'in eniştesi vardı, Adil Hasdrubal. Kardeşiyle aynı ismi taşıyordu. İsmini bilmediğimiz bir ablasıyla evliydi bu adam. Adil Hasdrubal M.Ö. 228 yılında, yani kayınpederi ölünce, Hannibal'in babası ölünce, o zaman Hannibal daha 18 yaşında, ordunun başına geçemez yani. O yüzden ablasının eşi olan Adil Hasdrubal ya da Cömert Hasdrubal ya da Yakışıklı Hasdrubal derler. O İspanya'daki Kartaca ordularının başına geçti. Ve o adam aslında şeyi kurdu, Cartago Nova'yı kurdu. Eskiden bir küçük şehir varmış, Cartago Nova'yı kurdu ve o adam da kayınpederinin yaptığı gibi İspanya'da Kartaca sınırlarını genişletmeye başladı. Romalılar korkmaya başladı çünkü Kartaca bir daha belini doğrultuyordu. Nasıl olacak dediler, 226 yılında, yani bu Adil Hasdrubal başa geçtikten 2 yıl sonra Romalılar bir heyet gönderdi. Az önceki haritayı açarsanız, bu İspanya'da, İspanya ismini veren Ebro Nehri vardır. Bakın, İber yazıyor. Bakın, en üstte Ebro Nehri, İber Nehri. Hı hı. Geldiler, bir Ebro Nehri, İber Nehri anlaşması yaptılar. Dediler ki, İber Nehri'nin güneyinde kalan toprakların hepsini alabilirsiniz dediler Romalılar. Hı hı. Ama İber Nehri'nin kuzeyi geçmeyeceksiniz dediler. 226 yılında Adil Hasdrubal'la Romalılar bir anlaşma yaptılar. Bu bağlamda Kartacalılar bu İber Nehri'nin altına doğru genişlemeye devam ettiler. Fakat baktılar ki Romalılar, bu iş böyle olmayacak. 221 yılında bu Adil Hasdrubal'i bir suikastle öldürdüler. Suikastle öldürülünce Hannibal Barca 26 yaşında başa geçti.

0: yani İberya'da, İspanya'da, Hispanya'da Kartaca ordularının başına geçti. O zaman 26 yaşındaydı. Askerler onu çok seviyordu. Çünkü her zaman en büyük acıyı çeken, asla konfor aramayan, savaşlarda ilk öne atılan oydu o gençliğine rağmen. Askerler onu çok seviyordu. Hatta askerler Hamilkar Barca'nın aynı yüzüne sahip olduğunu söylüyor. Babasına çok benziyormuş yani. Aynı ifade, aynı kararlılık ama biraz daha genç. Eniştesi öldürüldükten sonra doğal olarak onu getirdiler. Kartaca ordularının komutanı yaptılar.
1: Hocam.
0: 26 yaşında.
1: 26 yaşında.
0: Evet, 26
1: yaşında. Sevilen bir komutan.
0: Çok seviliyordu.
1: Hannibal ordusunda sadece Kartacalıları barındırmıyordu değil mi? Birçok işte Afrikalılar,
0: tabii.
1: İberyalılar,
0: tabii.
1: İşte Nubidyalılar, Galya. Tabii. Çok farklı topluluklardan bir ordu var orada başına geçiyor ya tabii. Da kendisi de katıyor daha sonradan belki. Bu farklı topluluklardan askerleri nasıl bir arada tutabilmiş? Dediğiniz özelliklerle mi yani tabii. Sadece yoksa farklı özellikleri nasıl bir motivasyonla?
0: Onun aslında askerlerin yani o çok çeşitli kozmopolit ordusundaki birçok dili bildiği söylenir yani. Askerleriyle konuşabiliyormuş ama lider yani. Adam evet. Lider doğmuş. Onun aldığı kararlara yani kendi milliyetinden olmasalar dahi işte dediğiniz gibi Keltler de, İberyalılar da, Nümidyalılar da ona çok güveniyor. Çünkü cesur bir asker, kararlı bir adam. O yüzden onunla birlikte ölüme de gidiyorlar. Ama ihanet olmuyor mu? Oluyor tabii. Safları değiştirenler, taraf değiştirenler, yani Hannibal'e karşı gelenler oluyor. Ama hepsinin üstesinden gelen olağanüstü bir lider ve tabii Milattan önce 221 yılında başa geçtikten sonra bu babasının ve eniştesinin İberya'yı fetih hareketlerine devam etti bu adam. Az önceki harita olursa bu İspanya haritası Saguntum diye bir kent vardı.
1: Saguntum. Saguntum.
0: Günümüzde Saguntum olarak geçer. Bakın hemen İspanya'nın batısında şu Edetani yazıyor ya Saguntum bakın İspanya'nın batısında. Beler evet. Adaların hemen şeyinde. Hı. Bu bir Roma kolonisiydi aslında. Romalılar İber Nehri'nin güneyinde
1: kıyıdaki olması, yer.
0: Kıyıdaki
1: Saguntum,
0: yer.
1: Tamam.
0: Saguntum olarak geçiyor. Roma bahane oluşturmaya çalışıyordu. Çünkü İberya'da Kartacalıların genişlemesinden rahatsız olmuşlardı. Korkuyorlardı yani. Saguntum'u alamazsın dedi. Çünkü 226'da bir anlaşma imzalamışlardı. Saguntum İber Nehri'nin güneyinde olmasına rağmen anlaşmasını bozdu aslında Roma. Ama Hannibal dedi ki ben alabilirim dedi. Çünkü İber'in güneyinde olan bir yer dedi. Ve 8 ay süren bir Saguntum kuşatması yaptı. Orada tabii ayağından yaralanıyor. İnsanlar aç tabii. Ondan sonra insanlar teslim olmayınca bu en sonunda büyük bir katliam yapıyor. İnsanların çoğu Hannibal'in eline geçmemek için böyle ateşin içine atlamışlar. Toplu intiharlar falan yani.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Saguntum'u alınca 8 aylık bir süreçte Romalılar bir elçi heyeti gönderdiler. Önce o elçi heyeti geldi, İspanya'da Hannibal ile görüştü. Dedi ki neden Saguntum'u aldın? Benim müttefikimdi. O dedi ki biz bir anlaşma yapmıştık. Ben Saguntum'u alabilirim. Romalılar dedi ki sen bunu yaptığın için biz size savaş ilan edeceğiz. Buradan ayrıldılar bu defa Tunus'a, Kartaca'ya gittiler. Kartaca senatosuna Fabius Maximus Verrocosus adında bir adam vardı. Bir Romalı senatör, eski bir adam. Senatoya diyor ki togasının böyle iki elini şey yapıyor. Diyor ki ya Hannibal'i bize teslim edeceksiniz ya da ya savaşı seçeceksiniz ya da barışı. Orada tabii Kartacalıların bayağı ağırına gidiyor. Siz karar verin diyor bir Romalı olarak. O da diyor ki ben savaşı seçiyorum deyince resmi olarak 2. Kartaca-Roma Savaşı başlamış oldu. Milattan önce 218 yılı. Yani 2. Pön Savaşı başlamış oldu. Hı hı. Böylece bu savaşta da en büyük general kim oldu? İşte Hannibal oldu ve onun hikayesi böylece başlamış oldu.
1: Zaten Roma'ya karşı yeminliymiş.
0: Yeminliymiş zaten.
1: Biliyormuş. Bu da onun için bir fırsat herhalde.
0: Aynen öyle oldu. Hannibal bu harita kalsın çok güzel. Şimdi Hannibal bakın Cartago Nova yazıyor. Cartagena. İspanya'nın güneybatı ucunda.
1: Evet.
0: Cartagena, Cartago Nova olarak geçer. Onların hac merkezleri de Gadis'ti. Bakın hemen

0: Cebeli Tarık'ı geçiyorsunuz. İspanya'nın güneybatı bölümünde. Kadiz yazan bir yer. Oraya gitti, kurbanlar sundu. Sonra 102 bin kişilik bir asker grubu oluşturdu. 102 bin. Yani süvariler var, piyadeler var, İberliler var, Keltler var, Nümidyalılar var. Bakın bugün Cezayir bölgesi Nümidya'dır aslında. Hı hı. Ondan sonra Mauriler var. Mesela Fas bölgesinde, Moritanya bölgesinden insanlar var. Bir sürü askerler var. Kartago Nova'dan Saguntum'a geçti. Ondan sonra Ebro Nehri'ni geçti. Orada bazı İberli askerler dedi ki, biz sizinle gelmek istemiyoruz dedi. Onları affetti. 11 bin askeri terhis etti. 20 bin askeri de kardeşi Hasdrubal'ın emrine verdi. Yaklaşık bir 50-60 bin civarında askerle birlikte Fransa'ya doğru, yani Galya'ya doğru yoluna devam etti. Yoluna devam ederken yolda bazı Kelt kabileleri bununla müttefik oldu. Bazıları da buna düşman oldu. Ve yolda evet.
1: Bu arada bu büyük yürüyüş burada mı gerçekleşiyor?
0: Büyük yürüyüş buradan başlıyor. Alplere doğru gidecek. Gidecek artık. İspanya'dan başlıyor bakın.
1: Evet.
0: Fransa'yı geçiyor, Rom bölgesine geliyor. O zaman ne zaman? Yazın sonları gibi. Yani Nisan Mayıs gibi İspanya'dan çıkıyor. Hı hı. Birkaç ay savaşa savaşa, bazen anlaşa anlaşa Ron Vadisi'ne geliyor. Fransa'daki Ron Vadisi'ne. Hı hı. Şimdi tabii savaş ilanı oldu ya, bu defa da Romalılar, o dönemin konsülleri var. 218 yılının iki tane konsülü var. Publius Cornelius Scipio ve Sempronius Longus adında iki tane konsül var. Romalılarda her yıl iki konsül olur, başbakan gibi. Bu Publius Cornelius Scipio ile kardeşi vardı, Gnaeus Cornelius Scipio'ya dedi ki, siz Marsilya'ya gidin, oradan İspanya'yı işgal edeceksiniz. Roma erken davranmak istiyor. Diğer konsül olan Sempronius Longus'a da dedi ki, sen askerlerini al git Sicilya'ya, bakın hemen karşısında Tunus, görüyor musunuz? Yeşil olan yer Kartaca'ya saldıracaktı. İki yerden birden. Ama bunlar tabii Marsilya'da oldukları sırada, bakın Massalia yazar, Hannibal'in geldiğinin haberini alıyorlar. Orada Roma ile müttefik olan bazı Kelt kabileleri Hannibal'e saldırmak istiyorlar Rom bölgesinde. Ve Hannibal burada, o Rom bölgesinde, uzun hikaye tabii, kız kardeşinin oğlu Hanno vardır, o yeğenini gönderiyor. Nehrin yukarısına gönderiyor, gizlendiriyor. Bu Keltler nehrin karşısında onları bekliyorlar. Tabii filleri de geçiriyor. 37 tane fil, 50-60 bin civarında asker. Orada Keltlere ilk darbeyi vuruyor. Yeğeni Hanno geliyor, onları sırtından vuruyor ve Ron nehrini geçiyor. Tabii Romalılar bu kadar erken geleceğini zannetmiyorlar. Daha 3-4 günlük yolun olduğunu zannediyorlar ama o hızlı bir şekilde Ron'dan Alplere doğru kıvrılıyor. Ve ünlü Alp geçişi için hazırlanıyor.
1: Gerçek mi hocam? Yani gerçek ordusuyla, tabii, hayvanlarla, özellikle fillerle, bu tarihin en büyük hikayelerinden biri bu. Gerçekten geçmiş mi Alpleri?
0: Tabii ki geçmiş. Antik yazarların hepsi bu kanaatte. Polybius olsun, Titus Livius olsun, hepsi Alpleri geçtiği konusunda hemfikirler. Ama 7 kadar geçit var. Hangisinden geçti? Mesela Küçük Saint Bernard var. Ondan sonra Calpier geçidi var. Ondan sonra Col de la Traverset geçidi var mesela. 2900 metre yükseklikte, inanılmaz zorlu bir şey. Ve kışın geçiyor Alpleri. Kışa doğru, yani sonbaharda geçiyor. O bölgeler artık iyice soğumuş. İnanılmaz açlık. Tırmanmaya başlıyorlar. Fillerle beraber 37 fili var. 50 bin civarında askeri var tabii. Yolda bu Keltlerin bazıları bunlara düşman, bazıları müttefik olmaya çalışıyor. Tuzağa düşüyorlar. Yollarda bunlara ok atıyorlar, mızrak atıyorlar. Yollarını kaybediyorlar. Bir daha dönüp toparlıyorlar. Donuyorlar. İnanılmaz açlık çekiyorlar. İnanılmaz bir irade. Ve o şartlar altında Hannibal yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir sürede o koca Alpleri geçiyor. 37 fil, ama ordusunun ya 1/3'ünü kaybetti ya yarısını. Hmm. Mevcut 20-25 bine düşüyor yani askerlerin sayısı. Ondan sonra Po Ovası'na inmeyi başarıyor. Po Ovası'na inmeyi başarıyor. İndiği zaman Kasım 218. Milattan önce 218 yılının Kasım ayında falan Po Ovası'na iniyor. Tabii Romalılar bu durumu fark edince, bu az önce söylediğim Publius Cornelius Scipio, ağabeyi Gnaeus Cornelius Scipio Calvus'u aldı, dedi ki sen abi dedi İspanya'ya git dedi. İspanya'yı işgal et dedi. Orada Kartacalılarla savaşacağız dedi. Ben dedi bunun önünü keseyim dedi. Çünkü Romalılar Alpleri geçeceğine asla ihtimal vermiyorlardı yani. Mucizeyi imza attı. İnanılmaz bir şey. Ve ilk savaşı olan Ticinus savaşı başladı.
1: Ticinus'a gelmeden hocam. Tabii. Filleri merak ediyoruz açıkçası. Tabii. Yani çünkü Hannibal dediğimizde akla ilk gelen nesne hemen savaş filleri geliyor. Kesinlikle. Bu filler savaş meydanında gerçekten etkili mi? Neden fil kullanmış? Yani neden filleri görüyoruz biz hep Hannibal? 37 tane diyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Hani hantal, büyük, yavaş. Filler ne işe yarıyordu? Neden fil?
0: Şimdi bakın bu Hannibal'in kullanmış olduğu fillerin çoğunluğu aslında Afrika orman filleri olarak geçer. Daha küçük fillerdir. Yani Asya fillerine göre daha küçük fillerdir. Bu kulaklarında bir iç bükey bir çıkıntıyla fark edilir. Ve erkekleri bile 2,5 metre falandır. Ama mesela Asya filleri 3,5 metreyi geçer yani sırt yüksekliği. Şimdi bu filler o dönemin tankları aslında. O dönemin savaşlarında tank gibi. Bunların eğiticileri var. Filin tam üzerinde. Ama tabii fil tuhaf bir hayvan. Kendi ordusuna da saldırabiliyor. Bazen sinirlenince kontrolden de çıkabiliyor. Bu eğiticiler bu duruma karşı ellerinde bir kama ve çekiç taşırlarmış yanlarında. Fil kendi ordusuna döndüğü zaman ensesine vurup omirliğine vuruyor, fili öldürüyor mesela.
1: Oo.
0: Yoksa askerleri, kendi askerlerini öldürecek yani. Öyle kontrolden çıkabiliyor ama düşman askerlerine saldırdığı zaman, ki çoğu zaman öyle olur, süpürüyor adeta. Atlar çok korkuyor filden mesela. Süvariler kaçıyor, dağıtıyor yani. Piyadeyi dağıtıyor, süvariyi dağıtıyor. İnanılmaz etkili. Bir de bunların üzerinde kule gibi şeyler var. Bakın evet, şeyde görünüyor.
1: Görseller.
0: Oradan okçular yüksekten ok atabiliyorlar. İnanılmaz avantajlı. Aslında filler nereden tanındı? Makedonyalı Büyük İskender'le tanınmıştı. Hindistan'a gittiği zaman o Kral Foros'la savaş yaptığı sırada fillerin varlığını anlamıştı. Ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. İskender'den sonra bu Helenistik krallıklar, bilhassa Antigonoslar vesaire, Seleukoslar sonra falan Hindistan'dan filleri getirdiler. Bunlar da kullanıyormuş. Bu da bir Helenistik krallık. Aslında Helenistik dönemin krallıklarından birisi. Ve Indoi diyorlar bunların terbiyecilerine. Hindistan'dan geliyor birçoğu. Fakat Hannibal babasının o geleneğini devam ediyor aslında. Hani bu fillerin tehlikeli olmasına rağmen filleri ordusunda görmeyi seviyor.
1: Psikolojik etkisi de olabilir mi fillerin?
0: Tabii.
1: Heybetli, büyük, karşı tarafı korkutuyor. Karşıdaki
0: tabii psikolojik açıdan çökertiyor tabii. Yani. Devasa bir hayvan. Ama onun çok sevdiği bir fili varmış. Suros adındaki bir fil. O Suros aslında Suriyeli demek aslında. Suriye fillerinden bir Asya fili, diğer fillerine göre çok büyükmüş ve zaten en son ölen filidir aslında.
1: Öyle mi?
0: Çünkü fillerinin çoğu Alplerden geçerken zatürre olmuşlardı. En son Po Ovası'nda birçoğu öldü. En son kalan fili Suros'tu. O da Arno bataklıklarından geçerken ölmüştü ve çok üzülmüş gerçekten. Filleri çok seviyor.
1: Büyük yürüyüşte yol arkadaşı, ordusu yol arkadaşı kadar bağlı galiba olmalı.
0: Yani bu bazıları tartışır tabii. Bu filler nasıl şeyi geçti diye, ama geçen yüzyılda Jumbo diye bir fili geçirdiler aslında. Deneme amaçlı Jumbo adında bir fili Alplerden resmen geçirdiler yani. Geçebilir filler.
1: Demek ki geçiyormuş.
0: Geçiyor yani.
1: Evet.
0: Öylesine bir şey.
1: Hocam az önce işaret ettiniz. Ticinus.
0: Savaşı.
1: Tam muharebe olarak mı geçiyor?
0: Muharebe.
1: Neden yaşandı bu muharebe? Yani Hannibal'in ilk başarısı mıdır bu, yoksa
0: İtalya'daki ilk başarısı. Şimdi az önce dedim ya, o yılın konsülü olan Publius Cornelius Scipio, bunlara Scipio da derler ama Scipio'dur aslında, baston demektir. Latince'de baston demek bunlar. Çok ünlü bir aile. Roma'nın kurucu babası olan bir aile. Corneli ailesi.

0: inanılmaz general çıkarır, asker çıkarır, politikacı vesaire. Şimdi bu Hannibal'in önünü kesmek istedi. İtalya'ya girmesini istemedi çünkü Roma'nın ana vatanı yani. O yüzden Ticinus nehrinde bunun önüne bilhassa bir süvari savaşıdır. Çok kapsamlı bir savaş değildir. Süvarilerin savaştığı bir şeydir ama Hannibal'in dehasını orada anlamaya başlamıştı. Hannibal Roma süvarilerini püskürttüğü gibi bir de hilal taktiğine benzer bir taktikle onları kuşattı. Scipio Africanus'un babası Publius Scipio ağır yaralandı bu konsül. Oğlu 16 yaşında olan, aynı ismi taşıyan küçük Scipio babasını zorlukla kurtardı. Ve onlar Placentia'ya çekildiler yani. Bugün Piacenza var ya. Oraya çekildiler. Diğer konsül, Roma senatosu baktı ki olacağı yok. Diğer konsül Sempronius Longus'u şeye göndermişler ya, Sicilya'ya. Onu geri çağırdılar, gel yardıma diye. O bir daha gemilerle Rimini limanına geldi büyük ihtimal. Ve o da şeye doğru gitti. Po Ovası'na doğru, İtalya'nın kuzeyine çıktı ki Hannibal'i durdurabilsinler diye. Ama bu Hannibal'in Romalılara karşı ilk büyük zaferidir aslında. Ticinus Nehri Savaşı.
1: Peki sonrasında Trebia Savaşı var.
0: Evet.
1: Trebia Savaşı'na nasıl gidiyorlar?
0: Trebia Savaşı bundan hemen sonra olan bir şey. Trebia'da ayrı bir nehir. Yine Kuzey İtalya'da Po'nun kollarından birisi. Po ırmağının kollarından birisi. Şimdi şöyle oluyor. Sempronius Longus çok böyle nasıl diyeyim, ünü çok seven bir adam. Siyasetçi bunlar tabii. Eğer bir zafer kazanırsa ünü artacak. Daha da çok sevilecek. Bakın hemen kuzeyde ikinci kırmızı noktayı görüyorsunuz. Trebia diye yazar. Şimdi Kasım ayının sonlarında bu Ticinus Nehri Savaşı olmuştu. Bir ay sonra yaklaşık 22 Aralık ya da 23 Aralık'ta bu Hannibal bakıyor ki bu Sempronius Longus böyle tahriklere gelen bir adam. Hannibal'in araziyi kullanma, insanların yapısını kullanma gibi olağanüstü yetenekleri var yani. Askerin hareketlerinde nasıl bir insan olduğunu 3 aşağı 5 yukarı çözebiliyor. Ona göre stratejiyi değiştirebiliyor. Ne yapıyor? Sabah erkenden ordusunu uyandırıyor. Romalılar yatıyor. Bunlar bu Trebia Nehri'nin batısında Hannibal, bu Sempronius Longus da doğusunda. Romalıların 40 bin kadar askeri var. Hannibal'in 30 bin kadar askeri var. Romalıların askeri üstünlüğü var yani. Şimdi Hannibal küçük kardeşi Mago da onunla birlikte. Kardeşine diyor ki 1000 tane piyade, 1000 tane de süvariyi al diyor. Hemen şu çalıların olduğu yere git, gizlen diyor, seni Romalılar görmesin diyor. Böyle tepelik çalıların olduğu bir yer var. Sulak bir alanmış falan. Kardeşi karanlıkta gidiyor oraya, gizleniyor. 2000 askeriyle. Ondan sonra Hannibal Numidyalı süvarileri var. Numidyalı süvarilerine diyor ki, ama ordusunu önceden bir kahvaltı yaptırıyor daha güneş doğmadan. Bir de vücutlarına zeytinyağı sürdürüyor. Vücutlarını sıcak tutsun diye. Ondan sonra elbiselerini giyiyorlar falan. 1000 kadar, kimisi 500'ler Numidyalı süvarisini bu nehri geçirterek, bakın Aralık ayı, buz gibi su, geçirterek Roma lejyonlarını tahrik ediyor. Sempronius Longus'un şeyine ok atıyorlar, mızrak atıyorlar vesaire. Romalılar tahrik oluyor tabii. Daha adamlar kahvaltı bile yapmamış. Doğru dürüst insanlar uyanmamış yani. Hemen Sempronius Longus orduya ileri harekat emri veriyor.
1: Hazırlıksız, aç bir ilaç.
0: Aç bir ilaç, aynen öyle. Tabii bu Numidyalılar onları iyice tahrik edince Roma ordusu 3 kol halinde o nehre giriyor. Tabii üzerleri zırhlar var mı? Var. Su buz gibi. Boğaz seviyesinde bir nehir. O suyu suya giriyorlar sabahın erken vakti. Bütün Roma ordusu ıslanıyor mu iyice? Tabii askerler çıkıyor zangır zangır. Numidyalılar tabii kaçmış durumda. Roma ordusunu 3 parçaya bölüyor. Yani her bir bölüğün uzunluğu 2,5 kilometre boyunda. Yani yaklaşık 10 kilometrelik bir alana yayılmış durumda Roma ordusu. O kadar büyük yani. Hannibal de hemen düzenini alıyor. Merkeze Kelt ve İberli piyadelerini diziyor. Sağ ve sola Numidyalı süvari

süvarilerini şey yapıyor, savaş üzerinde geçiriyor. Numidyalı süvariler Roma süvarilerine saldırıyor. Tabii hepsi üşümüş Romalıların. Ondan sonra piyade de öbür merkezi piyadeye saldırınca tabii Romalılar bu savaşı kaybediyorlar. En son kardeşi Mago da arkadan gelip vurunca

0: Scipio, Cornelius Scipio canını zor kurtardılar. Tabii bu büyük bir zaferdi aslında Hannibal için. Ve tabii Roma Senatosu korkmaya başladı. Ne yapacağız dedi ya. Biz ne yapacağız? Bu adam iki tane büyük konsülü peş peşe yendi. Buna daha fazla bir önlem almamız gerekir
1: Gerekir.
0: dedi. Ve Roma senatörlerinin dizlerinin bağı çözülmüştü.
1: Harika bir yerde bıraktınız.
0: Evet.
1: Kısa bir arayla daha sonra daha heyecanlı hikayeler ve Hannibal'in büyük komutanlığının stratejilerini konuşalım hocam. Müsaadenizle değerli
0: Sağ ol.
1: tarihseverler, kısa bir ara, ardından Hannibal'i konuşmaya devam edeceğiz.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarihseverler. Doçent Doktor Ahmet Çelik hocamla beraber sizi binlerce yıl öncesine götürüyoruz. Büyük komutan Hannibal'i ve bilinmeyenlerini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam devam edelim.
1: Evet.
0: Tabii şimdi zoru seven bir komutan, imkansızı tabii seven bir komutandan bahsediyoruz. Aynen. Alpleri geçmiş fillerle, koca ordusuyla, bir de bataklıkları da geçiyor.
1: Evet tabii.
0: Şimdi hikaye bitmiyor ki hiç. Biz çıkmış, bitmiyor. 26 yaşında çıkmış yerinden, İberya'dan.
1: İberya'dan çıkmış.
0: Çıkıyor,
1: İspanya'dan.
0: Kaç sene dönmüyor?
1: Memleketine 36 yıl sonra dönebiliyor.
0: 36 yıl sonra, o 36 sürekli bir mücadele.
1: Savaş mücadele.
0: Alpleri geçmek, tabii, karda, kışta, orada, buradan, bir de bataklık geçmek. Nedir aynen hocam? Arno bataklıklarını geçiyor. Orayı nasıl geçiyor? Neden?
1: Şimdi şöyle bir şey oldu. Hannibal tabii Keltlerin müttefikliğini kazanmaya çalışıyordu. Diğer İtalik şeyler vardı. Mesela Samnitlerin, diğer İtalik toplulukların, birçok şeyin İttifakını kazanmaya çalışıyordu. Bu açıdan kimilerini zorla, kimilerini ikna ederek müttefik elde etmeye çalışıyordu ve başarılı olmaya başlamıştı. Çünkü ordusunun sayısı düşse de sürekli artıyordu, azalıyordu, artıyordu. Bu müttefikleri sayesinde olabiliyordu. Çünkü yanında belki parası da yoktu yani. Erzak, bir orduyu beslemek kolay bir şey değil. Neyse, Po Ovası'ndayken 217 yılı geldi. Bu savaşlardan sonra hani Roma korkmuştu ya, Roma'yı işgal eder mi diye. Roma 217 yılında iki tane konsül seçti. Geminus ve Flaminus adında iki tane konsül. Şimdi Roma dedi ki Geminus'a, git, iki tane yol var. Çünkü Po Ovası'ndan Roma'yı işgal için iki tane yol var. Bir tanesi günümüzde Rimini adı verilen Arriminum. Geminus'u oraya yerleştirdi. Bir de günümüzde Arezzo olan Arretium diye bir şey vardı, kent vardı. Flaminus da oraya yerleşti. Bugünkü Perugia'ya yakın bir yer. O İtalya haritası olursa ben şey yapabilirim, şey. Ondan sonra bu ikisi bekliyorlardı. Yani Hannibal gelirse ikisi araya alıp Hannibal'ı boğacaklardı. Ama Hannibal bunların hiç beklemediği bir şey yaptı. Apeninler, İtalya'yı bölen o bel kemiği gibi Apeninleri doğuya doğru bakın geçti. Etruria bölgesi, bakın o kırmızı bölge, Pisa'dan geçti, Floransa'ya doğru geldi. Orada Arretium'da o Flaminus'un arkasından dolaşınca iki tane Romalı komutan şok geçirdi. Nasıl olur dedi. Hiç savaşmadan stratejik üstünlük ele geçirdi. Yani iki Romalı komutana çalım atmış oldu aslında. Ondan sonra geldi, bu Trasimene Gölü vardır, bakın Perugia yazıyor. Tam İtalya'nın yukarısında

0: Etruria bölgesinin yanında.
1: Bir Trasimene gölü var. O gölün geliyor batısında şey oluyor. Ama Arno bataklıklarını geçerken çok zorlukla geçiyor. 4 gün 3 gece bu bataklıklardan geçiyorlar. Az önce söylediğim gibi bir tek fili kalmıştı, Suros. Bütün filleri zatürreden ölmüştü. Hastalık, ondan sonra
2: hasta
1: şeyler...
2: Hasta evet bataklık insanı hocam.
1: Tabii sıtma.
2: Kendisi de oluyor mu hasta?
1: Oluyor tabii. Ya bir sinek sokması, ya bir böcek ısırması, ya da bu bir göz iltihabının dolayı bir gözünü kaybediyor aslında.
2: Aa, burada.
1: Askerler uykusuz, herkes perişan. Bazı askerler ölüyor tabii. Artık dayanamıyorlar falan. Mayıs ayı gibi geçiyor. O yılda inanılmaz bir yağmur yağmış. Her taraf bataklık. Ondan sonra en son o Suros da burada ölüyor. Çok üzülüyormuş yani. Gözüne mi üzülsün, filine mi üzülsün bilmiyorum artık. O şekilde bataklıkları geçti. Ve 2 tane Romalı konsülü resmen gerisinde bıraktı. Ve stratejik üstünlüğü ele geçirdi. Tabii ele geçirince Romalılar neye uğradığını şaşırdı. Hannibal geldi bu Trasimene adı verilen ya da Trasimeno adı verilen bir gölün kenarına geldi, kampını kurdu. Şimdi Flaminus bunu takip etmeye başladı. Flaminus, Nepos adında bir, Flaminus Nepos adında eski bir siyasetçiydi aslında. Askerleriyle bunu takip etmeye başladı. Romalılar da kampını gölün kuzeyinde kurdu. Kartacalılar doğusunda kurdu. O sırada tarih 21 Haziran 217 yılı. Zaman geriye doğru geliyoruz ya, milattan önce. Romalılarla Kartacalılar birbirlerini görüyorlar. Hannibal gece olunca kardeşi Mago'ya diyor ki, sen diyor meşale sayısını arttır diyor burada. Meşaleleri arttır diyor. Ben ve arkadaşım Maharbal, onun komutanıydı, çok sevgili bir dostuydu. Gizlice tepelere çıkacağız, mevzileneceğiz diyor. Ama sen burada meşale sayısını artır ki Romalılar eksildiğimizi anlamasınlar diyor. Kardeşi Mago aşağıda onu yapıyor. Bunlar da o Trasimene Gölü'nün tepesinin üst tarafındaki ormanların içine gizlice yayılıyorlar ve pusuya yatıyorlar. Sabah oluyor, Flaminus bir tipik Romalı şeyi şeklinde 3 sıra halinde askerlerini o göl kıyısından yürütmeye başlıyor. Kartacalıların üzerine doğru. Her ne hikmetse de o gün o sabah sis çöküyor. Sis çöküyor. Tabii o sis çöktüğü zaman Hannibal fırsatı yakalıyor. Ve tepelerden saldırılar başlıyor. Güneyden de tabii şeyi kapamışlar. Bir tarafta da göl var. Romalı askerlerin çoğu ağır zırhlı. Kimisi kendini göle atıyor. Göremiyor adam kimin geldiğini, hangi kılıcın nereden. Çünkü her taraf sis yani. Birçoğu o gölün içinde boğuldu. Ve kimileri de tabii Hannibal'in askerleri tarafından öldürüldü. O gün Flaminus'a dahil olmak üzere bir Roma konsülü, Flaminus'a dahil olmak üzere 15 bin Romalı askeri öldürdü o gün. Trasimene Gölü Savaşı, Flaminus'a ölmüştü. Bazı Romalılar kaçtı. Ama daha sonra Maharbal bu kaçan 6 bin kadar Romalıyı da yakaladı. Onları da öldürdü. Ondan sonra Geminus vardı. Servilius Geminus. O Brindisium'da pusuda yatan komutan vardı ya. O gelmek istedi ama Maharbal tarafından süvarileri yok edilince o da kaçmak zorunda kaldı. Ve böylece Roma'nın yolu tamamen Hannibal'e açılmış oldu. Ve artık Hannibal kapıda. Sözleri orada söylenmeye başladı Romalılar tarafından. Herkes korkuyordu, kadınlar ağlıyordu, tapınaklara gidiyorlardı, yalvarıyorlardı tanrılarına. Bizi Hannibal'den kurtar. Ondan sonra Hannibal ante portas Latincesi. Hannibal kapıda. Halen söylenen bir sözdür aslında. Hannibal böylesine bir duruma getirmiştir Roma'yı.
2: Hocam Romalıların korkulu rüyası olmuş. Korkulu İnanılmaz. Yani büyük pusular, sürekli beklenmeyen hamleler.
1: Aynen
2: şimdi
1: öyle.
2: Romalılar Hannibal'i savaş meydanında yenemeyince farklı stratejiler neye uğradıklarını şaşırmışlar. Belli ki farklı yöntem geliştirmişler. Notumda yazıyor Fabian stratejisi.
1: Evet.
2: Fabian stratejisi ne demek? Hannibal'e karşı kaçmak mı? Ondan kaçmak mı demek? Nasıl bir strateji?
1: Aslında İşte o Fabius Ve Rokusus dediğim adam savaşı başlatan adamdı belki de. Ya oydu ya da onun şeydi. Adı nedir? Kartaca Senatosu'na giden kuzeniydi. Şimdi savaşı başlatmıştı bu adam. Sıra ona geldi. Romalılar pek nadir olan bir şey yaptılar. Bu Fabius'u diktatör olarak atadılar. Hmm. Tüm yetkileri ona verdiler. 6 aylığına. Dediler ki Hannibal'le savaş. Roma'yı koru dediler. Hannibal orada bir şey veriyor. Roma'ya saldırmaktan vazgeçiyor. Ve İtalya'nın güneyine doğru bakın şuradan aslında Asculum adı verilen Ascoli bölgesi Adriyatik denizine doğru gidiyor. Oradan güneye doğru inmeye başlıyor. Roma'ya girmekten vazgeçiyor aslında Hannibal. Belki de hata yaptı yani. Hmm. Ondan sonra Fabius da askerlerini topluyor. Onun bir yardımcısı var. Minicius adında bir adam. Minicius atak bir asker. Saldıralım maldıralım falan diyor ama Fabius çok akıllı bir adam. Hannibal'i yenemeyeceğini anlıyor aslında. Ne yapıyor? Bu adama kunktator derler mesela. Geciktirici ya da yıpratıcı. Yıpratma savaşları veriyor. Hmm. Gerilla savaşları. Yani vurup kaçıyor. Doğrudan Hannibal'in karşısına çıkmıyor. Tabii Romalılar çıldırıyor. Hannibal yağma yapıyor, ekinleri yakıyor, köyleri boşaltıyor. Yani askerleri yağma yapıyor, beslemesi lazım çünkü. İtalya'nın içinde sağdan solda, doğudan batıya Hannibal sürekli şey yapıyor ama Fabius bir türlü Hannibal'e saldırmıyor. Tabii o zaman Romalılar çıldırıyor. Niçin? Niçin böyle bir şey yapıyorsun diyorlar. En sonunda Fabius'u Senato çağırıyor hesap vermesi için. Tabii dinsel töreni bahsediyorlar. Onun yardımcısı Minicius o sırada Hannibal'e saldırmak istedi. Hannibal onu da perişan etti. Adam canını zor kurtardı. Ondan sonra Romalılar anlamaya başladı ki bu Hannibal'i savaşta yenmek mümkün değil. O yüzden Fabius'un stratejisi bir müddet askıya alındı. Hannibal ne yaptı? Geldi İtalya'nın güneydoğusunda bugünkü bu Venosa yakınlarında bir yere geldi. Cannae Savaşı. Meşhur.
2: En büyük zaferi Hannibal.
1: En büyük. Tarihin de en büyük zaferlerinden birisi. Belki Roma tarihinin en ağır yenilgilerinden birisidir. Belki de en büyüğüdür yani.
2: Üstelik Roma ordusunun sayıca çok çok fazla değil mi?
1: Çok fazla. Kimisi 100 bin der, kimisi 90 bin der. Ama gerçekçi rakam 86 bin. 80 bin, 86 bin civarında bir Roma ordusu. Yani bu gerçekten az bir rakam değildir. 20 lejyon demektir yani 21 lejyon falan demektir aslında. Şimdi Cannae aslında Roma için hayati önemli olan bir yoldu. Şimdi Hannibal tabii sağda solda yağma yapıyor, şey yapıyor falan. Tarihte Temmuz ayının sonları böyle Cannae bölgesine geliyorlar. Hannibal'in 40 bin kadar askeri var o zaman. Romalıların iki katından daha fazla yani. Evet. 86 bin kadar. Tabii Cannae'de o zaman tabii 216 yılının konsülleri var. Amilius Paulus ve bir başka konsül daha var. O iki tane konsül şeyin karşısına çıkıyorlar. Hannibal'in karşısına çıkıyorlar. Şimdi o konsüllerin birbiriyle anlaşamıyorlar. Bir gün o yönetiyor, bir gün öbürü yönetiyor. En sonunda 216 yılında 2 Ağustos 216 Hannibal ile Roma ordusu Cannae'de karşılaşıyor. Şimdi Hannibal önce ordusunu böyle bir ters hilal biçiminde diziyor. Ters hilal biçiminde Roma'ya karşı diziyor. Romalılar karşıda tabii. Romalıların inanılmaz ağır silahlı piyadeleri var. Sağda solda şeyleri var. Süvarileri var. Atlı birlikleri var. Hannibal ortaya İberyalı ve Keltli piyadelerini diziyor. Arkasına da Libyalıları diziyor. Sağda ve solda Maharbal. İşte Hanno'nun komutanlık yaptığı süvarileri var. Ondan sonra Romalıların merkezden yükleneceğini biliyor aslında. Romalılar o büyük bir saldırıya geçiyorlar. Çünkü ağır silahlı piyade sayısı çok fazla. Romalılar ite ite ite ite şeye doğru geliyorlar mı? bu Kartacalılar tabii hani şöyle bir ters hilal biçimindeyken bu defa onlar geri çekile çekile çekile tam normal hilal U biçimine dönüyorlar. Yani Kartacalılar geri çekiliyor. O tam aradığı fırsat oluyor. Önce süvarileri Roma süvarilerine saldırıyor. Numidyalı süvariler geri dönüyorlar ve tamamen Roma ordusu bir kıskaca düşüyor. O gün 55 bin, kimisi 70 bin Romalının öldüğü söylenir. 4 saat içinde.
2: 4 saat içinde.
1: Bir kıyım yaşanıyor.
2: Hocam Roma ordusu neredeyse yok etti.
1: İmha oluyor. Roma ordusu imha oluyor. Birçoğu esir oldu. Amilius Paulus adı verilen adam orada öldü. Ondan sonra o diğer konsül kaçtı tabii. Scipio Africanus adındaki o meşhur, sonradan Afrika'yı fethedecek olan o Publius Scipio'nun oğlu da hayatını zor kurtardı. Bazı Romalı askerler artık Roma'yı terk etmeyi düşünüyorlardı. Sonra o Scipio'nun yemin ettirdiği Roma'ya sadık kalacağız diye falan ve inanılmaz derecede bir avantaj elde etti. Tabii o büyük bir savaştı. Arkadaşı Maharbal şeye diyor ki Hannibal'e, hemen diyor Roma'yı işgal edelim diyor. Ama Hannibal daha gerçekçi bir adam. Çünkü savaş makineleri yok, katapult yok, mancınık yok.
2: İyi de zaten Roma ordusunu neredeyse yok etmiş. Oraya yürüyüp Roma'yı ele geçirebilirdi.
1: Ama Roma'nın dışarıda da lejyonları vardı. Bir 11-12 kadar lejyonu vardı. Halen Romalıların askerleri var. Mesela Roma'nın içinde falan birkaç lejyon. Bir de surları var. Onun geçemeyeceğini düşünüyordu belki de. Belki de gerçekten hata etti. Roma'yı belki o zaman alsaydı şey yapacaktı. Ama Hannibal Roma'yı almıyor, vazgeçiyor. Belki hayatının hatasıdır bu. Başka şeyler yapmaya çalışıyor. İtalya'nın güneyinde müttefikler elde etmeye çalışıyordu. Magna Graecia adı verilen İtalya'nın güneyinde büyük Grek şehirleri vardı. Tarentum vardı mesela. Turi gibi, işte Locri gibi. Güney bölgede Metapontum gibi şehirleri ele geçirmeye çalışıyordu. Bir de Capua adını verdiğimiz bugün Napoli'nin olduğu bölgeler. Orada Nola, işte Nujeria gibi böyle kentler vardı. Faestum gibi kentler vardı. O bölgeleri ele geçirmeye çalışıyordu. Yani İtalikleri, yani müttefikleri Roma'dan ayırmaya çalışıyordu. Roma'nın ezdiği halkları kendisini bağlamaya
2: yine
1: çalışıyordu.
2: Yine stratejik düşünüyor. Hocam Capua dediniz. Capua Hannibal için neden bu kadar önemli?
1: Capua bölgesi İtalya'nın en güzel yerlerinden birisi. En mübit topraklarının olduğu bir yer. Ve Capua çok büyük bir şey. Roma'ya rakip neredeyse. Eski bir Etrusk bölgesidir aslında. Etrusk bölgesidir. Şimdi onların desteğini alması Roma'ya çok ağır bir darbe vuracaktı. Roma tahıldan mahrum kalacaktı. Bir nevi ambargo olacaktı. Romalılar da bu önemi biliyordu. Fakat Capualılar Hannibal'e destek verdiler. Hannibal ile 216 yılında bu Cannae Savaşı'nın etkisiyle birlikte birçok Yunan devleti gibi, şehir devleti gibi bu Capualılar da Hannibal ile müttefik oldu ve Roma ile bağlarını attılar. Roma çıldırdı tabii. Nasıl böyle bir şey olur diye. Onun üzerine tabii Romalı komutanlar, özellikle Roma'nın kılıcı sayılan Marcellus adında bir komutan vardı. Bu Roma tarihinde belki de tek gerçek Spolia Opima adı verilen, yani en değerli zırhı, ganimeti elde etmiş olan bir askerdi. Öyle bir generaldi ki bir Kelt şeyi, Viridomaris adında bir Keltliği öldürmüştü teke tek dövüşte. Çok büyük bir adam olduğunu söylüyorlar. Ve bu adam Spolia Opima'yı kazanmıştı. Öyle bir askerdi yani. Bu Marcellus bu Capua'yı almak için Capua yakınlarındaki Nola adı verilen bir yerleşime Hannibal'in sefer yapmasını engellemeye çalıştı. Ve bunda başarılı oldu. Hannibal'i yenemiyordu ama o Nola bölgesini almasını da 3 savaşta engel oldu. Daha sonra savaş Sicilya'ya kaydı. Siracusa'ya kaydı. O zamanın çok zengin kentlerinden birisiydi Siracusa'yı. Orada bir mücadele başladı. Şimdi İkinci Hiero diye bir kral vardı. Siracusa, Sicilya kralıydı bu adam. Roma'nın müttefikiydi. O öldükten sonra Hieronymus diye bir torunu başa geçti. Bu Cannae Savaşı'ndan sonra Kartacalılara hayran olmuştu. Hmm. O da Roma'yı terk etti. Tabii Romalılar çıldırdı. Bu Nola Savaşları'ndan sonra bu defa

0: Sicilya'ya 213 yılında bu Marcellus'la beraber Pulcher adında bir komutanlarını gönderdi. Kartacalılar da Himilco adında komutanlarını gönderdi. Bir de Bomilcar diye bir şeyleri vardı, amiralleri vardı. Sicilya için mücadele başladı. Hipokrates adında bir adam da Hannibal adına gidip o bölgede darbe gibi bir şey yapmıştı. Ve Siracusa'yı kuşatması başladı Romalıların. Çünkü elden çıkmıştı. Ünlü Sirakuzalı Arşimet de oradaydı orada. Bakın ünlü Arşimet, o hani buldum diye Evraka diye bağıran adam var ya.
1: Evet.
0: O Sicilyalıdır aslında. Siracusa kentindendir. İskenderiye'de eğitim görmüştür. İnanılmaz akıllı bir adam. Onun yaptığı savaş makinalarından dolayı Romalılar 2 yıl boyunca Siracusa'yı alamadılar. Çünkü mancınıklar yapıyormuş. Bir de onun bir pençe adı verilen bir şeyi varmış. Yani suyun içinde Roma gemilerini devirecek kadar bir inanılmaz bir aletten bahsediyorlar. Mesela mercekleri Roma gemilerini yakmak için kullandığını falan söylerler. Öyle bir deha yani. Meşhur Arşimet işte Sirakuzalı.
1: Evet.
0: Arşimet'in şeyini geçemiyorlar ama Marcellus'un bir askeri Arşimet kumsaldaymış. Böyle çubukla geometrik şeyler çözüyormuş. Askeri duymamış yani, kendinden geçmiş. O kadar şey şey yaparken asker onu öldürüyor. Sirakuzalı Arşimet'i de Marcellus'un bir askeri öldürdü. İşte tam o sırada, o Hannibal çatışmaları sırasında o ünlü Arşimet de ölmüş oluyor böylece.
1: Hocam Hannibal yaklaşık 15 yıl boyunca İtalya'da kalıyor. İtalya topraklarında kalıyor değil mi? Buna rağmen çok uzun bir yıl, 15 sene.
0: Kesinlikle.
1: Buna rağmen Roma ama yıkılmıyor bir şekilde. Neden İtalya'daki şehirlerin tamamını kendi tarafına çekememiş? 15 sene boyunca bu kadar tabii büyük kahramanlıklar.
0: Evet. Çünkü Romalılar cesur bir milletti aslında. Kararlıydılar. Şimdi Hannibal Cannae Savaşı'ndan sonra Roma'ya elçi gönderdi. Dediler ki teslim ol. Roma dedi ki biz seninle anlaşmıyoruz. Kesinlikle teslim de olmayız. Ondan sonra bunun üzerine Romalılar her yerden borç aldılar. Yeni lejyonlar kurdular. Şimdi Roma hani o ünlü Lerna izleri var ya, Hidria. Hani başını kestikçe bir daha ortaya çıkan bir mitolojik yaratık gibi aslında. Roma'nın tanımı odur aslında. Lerna izleri gibi yani. Hidria gibi başı kesildikçe asla ölmeyen bir devlet aslında Roma. Kararlılığı kurtarıyor Roma'yı aslında. Romalılar 15 yaşında erkek çocukları bile askere almışlardı, biliyor musunuz? İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. Köleleri bile askere almışlardı. Borçlandılar, enflasyon arttı. Roma asla vazgeçmedi ve Hannibal'le savaşlarına devam ettiler. Ve ne oldu en sonunda? Hannibal bütün zaferleri kazanmasına rağmen İtalya'nın güneyine hapsolmaya başladı. Çok tuhaf bir durum.
1: Evet, çok tuhaf. Yani çok tam tersi, hiç beklenmedik bir şey.
0: Aynen öyle. Ve Roma kaybettiği yerleri işte Marcellus gibi, Pulcher gibi bir başka komutanlar, böyle bir sürü komutanlarıyla, cesur komutanlarıyla ya zorla ya da ikna ederek bir daha toprakları geri almaya başladı. Hannibal yalnızlaşmaya başladı.
1: Zayıflama dönemine girmiş biraz.
0: Zayıflama dönemine girdi. Bunda da tabii İspanya'daki savaşların kaybedilmesi var.
1: Hmm.
0: Bakın şöyle bir şey olmuştu. Ben size şimdi konu biraz karışık, açmam lazım. Şimdi bu Romalılar tabii İtalya'da savaşıyor. Hannibal geldi ama Hannibal'in kardeşi Hasdrubal Barca, Mago Barca yanındaydı, İtalya'daydı. O gidip geliyordu ama. Bu Hasdrubal Barca, Scipio kardeşler, yani bu Scipio Africanus'un babası ve amcasıyla savaşıyordu. Milattan önce 218 yılından 211 yılına kadar Scipio kardeşler İspanya'da yavaş yavaş Kartaca gücünü yenmeye başlamışlardı. 218 yılında bu Ebro Nehri'nin yakınlarında Cissa Savaşı'nı kazandılar. Ve 215 yılında da Dertosa Savaşı'nı kazanınca bu Hasdrubal Barca'yı yendiler. Ama daha sonra 212 yılında Kartacalılar Mago Barca'yı bir orduyla beraber İspanya'ya gönderdiler kardeşine destek versin diye. Bir de Hasdrubal Disco diye bir

0: komutan da vardı. Üç tane ordusu oldu Kartaca'nın. Bu Scipio Africanus'un babası ve amcasını orada öldürdüler. Ve bu Roma için korkunç bir şey. Bu defa babası ve amcasının intikamını almak için bu genç Scipio, Publius Cornelius Scipio Africanus, 210 yılında İspanya prokonsülü oldu. Babasının ve amcasının intikamını almak için ve 209 yılında ani bir baskınla, öyle cesur bir adam ki bu, İspanya'daki Kartacalıların başkenti olan Cartago Nova'yı Kartadaş'ta ele geçirdi. Ve 206 İlipa Savaşı'nda bu İspanya'yı tamamen ele geçirdi.
1: Hannibal'in ilk yenilgisi olabilir mi?
0: Bu Hannibal'in kardeşlerinin yenilgileri ama. İspanya'da.
1: Ama ha.
0: Çünkü Hannibal İspanya'dan daha önceden gelmişti. İtalya'da Hannibal.
1: Evet.
0: Şimdi savaş çok ayaklı devam ediyor aslında.
1: Evet.
0: Bir dünya savaşı bu.
1: Evet.
0: Normal değil yani. Akdeniz çevresinde daha böyle detaya girdiğimiz zaman iyice kafamız karışacak. O yüzden ben biraz frenlemeye çalışıyorum aslında. Evet. Savaşlar birçok yerde devam ediyor yani. Özellikle İtalya ve İspanya'da bu savaşlar dengeyi bozuyor ya da şey oluyor. Ve böylesine bir ortamda tabii Hannibal o becerisiyle, o askerlerini kendine bağlamasıyla bütün bu savaşları kazanıyordu ve İtalya'da tutulmaya başlamıştı. Roma'nın başına bela olmuştu. Roma da bütün gücüne rağmen bunu atamıyordu aslında. Öyle güçlü bir adam. Ve en sonunda tabii Hannibal yavaş yavaş Kroton bölgesine, bu çizmenin kunduranın ayak ucu bölgesine bir şey, yani İtalya bir çizme gibi ya. Orada Juno tapınağına Res Gestae, yani başarılarım diye bir sütun diktirdi ve üzerine bir bronz tablette Roma'ya karşı yaptığı bütün başarıları anlatmış orada aslında.
1: Oo.
0: Antik dönemde varmış ama şu anda günümüzde yok yani. Öylesine bir şey.
1: Hocam, 2. Pöns Savaşı sonra bitiyor mu? Bu savaşlar, mağlubiyetler, işte Hasturbar, pardon, Barca ve Hasturbar neydi? Mago kardeşlerin başka yerlerdeki mağlubiyetleri, Hannibal'in zaferleri vesaire. 2. Pön Savaşı bitiyor mu sonra bunlardan sonra?
0: Bakın şöyle oldu. Aslında Hasturbal Barca baktı ki İspanya'daki savaşları kaybediyor. Bu Beyakula Savaşı vardı. 208 yılında. Bu Scipio Africanus Hasturbal Barca'yı yendi. Fakat o da kalan askerleriyle beraber İspanya'dan, o da Alpleri geçti ve ağabeyinin yanına gitmek istedi aslında İtalya'ya. Ağabeyine destek olmak için. Bunlar mektup yazıyorlar. Hannibal o zaman İtalya'nın güneyinde, Hasturbal de İtalya'nın kuzeyinde. Bu Po Ovası'nda aslında bir yerlerde. Bu mektubu Romalılar ele geçirdi. Bunlar aslında İtalya'nın ortasında Umbria bölgesinde buluşmak istiyorlar. Ama ne Hannibal kuzeye çıkabiliyor, o zaman Nero diye bir komutan var, Salinatör diye bir başka komutan daha var. Hannibal'i kuzeye çıkarmadılar ve Metaurus adı verilen bir yerde, M.Ö. 250'de Hasturbal Barca'yı yendiler ve başını kestiler. Getirip Hannibal'in güneydeki o Tarentum bölgesindeki kampına kardeşinin başını attılar. Hannibal çok ağlamış. İnanılmaz bunalıma girmiş ve ondan sonra zaten Roma'ya saldırmadı. Kabuğuna çekildi. Ama Kartaca'ya da geçmiyordu. Çünkü eğer geçerse Romalıların memleketine saldıracağını biliyordu. Orada o şekilde bekledi. 206 İlipa Savaşı'ndan sonra, bakın dedim ya çok uzun hikayeler, çok karışık.
1: Evet.
0: Kartacalıların elinde İspanya'da bir tek Kadiz kalmıştı. 205'te, M.Ö. 205'te bu Scipio Africanus gelip Mago Barca'yı orada da yendi mi? Mago Barca mecburen İspanya'dan çekildi, geldi bugünkü Mallorca, Minorca yok mu? Bu Balear adalarına.
1: Evet.
0: Ibiza var, İspanya'nın doğudaki adaların falan. Orada Minorca'da Mahon adı verilen bir liman vardır. Halen o Mago'nun adına aslında şey. Ondan sonra geldi, ağabeyinin yanına gelmek istedi, o da deniz yoluyla Liguria bölgesine. Genova yok mu bugün İtalya'nın kuzey batısında? Genova bölgesine geldi. O da ağabeyinin yanına ulaşmaya çalışıyordu ama onlar yine bir araya gelemediler. Scipio Africanus, siz az önce dediniz ya nasıl bu

0: savaşı da sonlandı diye. Şimdi Hannibal İtalya'nın güneyinde kalmıştı. Scipio Africanus İspanya'yı ele geçirince hemen döndü, senatodan yetki aldı, Sicilya'ya geçti. Bu defa Kartaca'ya saldırdı. Tek ana vatanları kalmıştı ya.
1: Eyvah, evet.
0: Kartaca'ya saldırdı. Milattan önce 205'te Utica adı verilen Kartaca'ya hemen yakın bir yerde karaya çıktı. Askerlerini çıkardı. 35 bin asker. Ve Kartaca'nın eski müttefiki Massinissa adı verilen bir Numidya kralı da artık onun şeyi olmuştu. Müttefiki olmuştu. Şimdi Kartacalılar korkmaya başladı. Bu Hasdrubal Gisco'yla Sifax adı verilen Batı Numidya'nın başka bir kralı bunları durdurmaya çalıştı. Ama Utica açıklarındaki bir savaşta bu şu anda gördüğünüz Scipio Africanus ve Massinissa bu Kartacalıların şeylerini yakıyor. Kamplarını yakıyor. Daha sonra Büyük Ovalar Savaşı oluyor. 203 yılında falan. Massinissa Sifax'ı yakalıyor. Onun memleketi olan Sirta'ya, başkenti Sirta'ya götürüyor. Orada kalenin önünde, surların önünde, halkın gözünün önünde onu zincire vurdurdu. Halk tabii kralları gidince kapıyı açtılar. Onun eşi vardı Sofonisba. Çok güzel bir kadın olduğunu söylüyorlar. Bu Hasdrubal Gisco'nun kızıydı. Onunla evlendi. Fakat Scipio Africanus, Sifax'ın eski karısı, hani Roma'ya düşman ya.
1: Evet.
0: Sofonisba'yı Roma'ya götürüp zafer alayında, bir tören alayında sergilemek istedi. Massinissa buna razı olmadı. Eşinin götürülmesini istemedi. Gizlice ona bir kadeh zehir gönderiyor. Roma'nın eline düşmektense kendini öldür diyor. Ve kadın, o ünlü Kartacalı kadın, çok güzel bir kadın olduğunu söylüyorlar. Zehri içerek ölüyor.
1: Ölüyor.
0: Çok uzun hikayeler. Evet. En sonunda Kartacalılar baktı ki bu Scipio Africanus durmayacak. Zaten Africanus Afrika Fatihi demek aslında. Hı-hı. O şeyden sonra alıyor. Hannibal'i çağırdılar. Dediler gel artık bizi kurtar diye. Hannibal mecburen şeye dönmek zorunda kaldı. Kartaca'ya dönmek zorunda kaldı. İşte 36 yıl sonra milattan önce 203 ya da 202 gibi bir daha Afrika'ya geçti. Hadrumentum adı verilen Kartaca'nın güneyinde bir kent var. Belki atalarının yerleşimiydi. Oraya geçti, askerlerini topladı ama o sırada kardeşi Mago Barca da bu Liguria bölgesinde Romalılarla çatışırken çok ağır yaralandı. Sardinya adasını geçemeden Akdeniz'e can verdi.
1: Hmm.
0: Kardeşi de, o öbür kardeşi de öldürüldü Romalılar tarafından.
1: Hocam dönüyor. Artık tabii biz hep asker olarak anlatıyoruz ama bundan sonra da bir siyasetçi olarak yoluna devam ediyor değil
0: tabii
1: mi? Yani savaştan sonra da Kartaca'da önemli ekonomik ve askeri, daha doğrusu siyasi reformlar yaptığını biliyoruz Hannibal'in. Nasıl bir devlet adamı oluyor sonrasında? Nasıl bir devlet adamıydı?
0: Şöyle oldu, işte siz dediniz ya, o 202'de Zama Savaşı artık son savaştı.
1: Hı hı.
0: Orada 80 kadar fili varmış, 40 bin asker ama tecrübesiz tabii. Ama o Massinissa ile Scipio Africanus kendine çok güveniyorlar. İşte en son savaş, 202 Zama Savaşı şeyin belini kırdı. Kartaca'nın belini kırdı. Hannibal'in aldığı ilk meydan muharebesi savaşı, yani yenilgidir o.
1: Yenilgisi.
0: 202 yılında bakın 221'de başa geçiyor. Yaklaşık 19 yıl sonra ilk defa, 40 kadar savaştan sonra ilk defa orada bir yenilgi alıyor. Ve Kartacalılara diyor ki artık teslim olun. Bizim gücümüz bitti. Kartaca artık şeyin vasal devleti oldu. Roma'nın hegemonyasına girdi. 10 bin talentum tazminata mahkum oldu. Yani 280 bin kilo gümüş. Kartacalılar bitmişti. Bunu Romalılar dedi ki 50 yıl takside bölebiliriz dediler. 280 bin kilogram gümüş ödemek zorundalardı. Her şeylerine el koydular yani. Her şeyde Roma'da artık izin almak zorundaydılar. Tabii Kartacalılar 202'den yaklaşık 196 yılına kadar Hannibal'i yargılamışlar biliyor musunuz?
1: Öyle mi?
0: Hannibal 6 yıl yargılanıyor. O yargılanmadan aklandıktan sonra 196 yılında suffet oldu. Şimdi Roma'da konsüller vardır her yıl. İki tane seçilir. Kartaca'da da Gerusia adı verilen yaşlılar meclisi vardır. Onlar da

0: tane sufet seçer. Başbakan gibi bir şey yani iki tane. Tabii Hannibal geldikten sonra, az önce söylediğiniz soruya cevaben söylüyorum ben. Geldikten sonra bu şeyleri düzeltmeye başladı. Yolsuzluğa son verdi. Ağaçlar ektirdi. Tarımı düzeltti. Bir baktı ki Romalılar, bir daha bu Kartacalılar ayağa kalkıyor. Hemen toparlamaya başladı. Tabii bir de bu yolsuzluğa son verince bazı Kartacalı asilzadelerin hoşuna gitmedi. Bunu gizliden gizliye kendi insanlarını Roma'ya şikayet ettiler. Hani bak.
1: İşlerine gelmedi tabii. İşlerine düzenleri bozuldu.
0: Için, aynen öyle, düzenleri bozuldu. Hannibal 195 yılında, yani 2 yılda devleti toparlıyor aslında, 196-195. Ondan sonra kendi isteğiyle sürgüne gitti.
1: Kendi isteğiyle?
0: Tabii, kendi isteğiyle
1: sürgüne
0: gitti.
1: Neden istiyor hocam? Yani sevdiği bir yer, 36 sene sonra dönmüş Kartaca'ya.
0: Tabii.
1: Nereye sürgüne gidiyor, neden istiyor?
0: Çünkü inciniyormuş aslında. Herkes ona laf sokuyormuş yani. Senin yüzünden bunlar başımıza geldi. Oysa ki adam olmasa Roma anında bitirecek zaten.
1: 36 sene rahat yaşadıysa Kartaca, onun sayesinde yüzünden.
0: Onun sayesinde
1: o Roma alınacaktı hocam. O zaman aslında her
0: bence
1: şey bitecekti.
0: Olabilir ama işte imkanı yoktu bence. Yani kuşatsa bile o kuşatılabilirdi. Çok,
1: çok üzücü ama. Çok incitici, çok haklı. O kadar... 36 sene neredeyse mücadele et, Alpleri geç, bataklıklarda savaş, onu yapılıyor.
0: Gözünü kaybet, kardeşlerini evet. kaybet, doğru dürüst bir yaşamın olmasın. Ya ama İmilke adında bir karısı var, Aspar diye bir çocuğu da varmış, kastım olan da.
1: 36 sene ailesinden ayrı mı? Karısı nerede?
0: İspanya'da kalıyor.
1: Kalıyor.
0: Onlar da öldürüldü büyük ihtimal zaten. Ah. O Kartagonova alındığı sırada muhtemelen öldürüldüler ama bir asilzade Kastulo.

24 ekranlarından 24 radyodan herkese günaydın. Moderatör sabahtayız. Ben Deniz Zeybek. Şimdi bir sıcak gelişmeyi aktaracağız önce sizlere. Maltepe'de 6 katlı bir bina çöktü. Şu anda da ekranlara getiriyoruz Maltepe'deki o 6 katlı binanın. Erken saatlerde meydana geldi. Hatta görüntülerden de görüldüğü üzere tam gün ışımamış bile görüldüğü üzere. Çalışmalar tabii ki orada devam ediyor. Neden çökme meydana geldi? Ne oldu? Olay yerine tabii ki hemen ilgili ekipler yönlendirildi ve çalışmalarını da yapıyorlar. Arama kurtarma ekibi tabii ki sevk edildi. Şimdi bu binada kaç kişi yaşıyor? Kaç aile var? Kaçı çocuk? Bunlara ilişkin tabii ki herhangi bir bilginin olmadığını söyleyelim. Ekipler ihbarı alır almaz hemen olay yerine gittiler ve çalışmalarını da şu anda yapıyorlar Maltepe'de. Olayın adresi 6 katlı bir bina çöktü. Şu an ilk gelen bilgilere göre hatta şu anda itfaiye ekiplerinin de zaten merdiveni de en üst katta binanın ve kurtarma çalışmaları daha doğrusu orada devam ediyor, yapılıyor ki çok sayıda tabii vatandaş da var orada şu an bölgede binanın olduğu sokakta ve onlar da tabii oldukça tedirgin ve panik halindeler. Binada kaç kişinin bulunduğu herhangi bir sayı elbette ki henüz paylaşılmış değil. Öncelik içeride kim varsa özellikle tabii çocuk, kadın onların kurtarılması ya da yaşıyor muydu tabii birileri ki perdeleri görebiliyorum. Büyük ihtimalle orada vatandaşlar vardı. Yani tahliye edilen ya da kentsel dönüşüme giren bir bina mıydı? Tabii bunlara dair henüz bir bilginin olmadığını söyleyelim. Ancak tabii o bölgede şu anda ekiplerle birlikte onlar kurtarma çalışmalarını gerçekleştirirken ki büyük ihtimalle tabii var kurtarma çalışmaları olduğu için de binada yaşayan elbette ki vatandaşlar da vardı. Şu an o çalışmalar devam ediyor ve çok sayıda tabii vatandaş tedirgin ki farklı binalarda var. Sık binalar o yüzden o binaya yakın onun yanında olan karşısında arkasında sağında mesela hemen başka bir bina var. Tabii devrilme durumuna karşı orada yaşayan vatandaşların da hemen sokağa çıktığını caddeye akın ettiğini söylemek mümkün ki daha farklı olası bir faciayla karşılaşmamak için şu anda o arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Maltepe'de erken saatlerde meydana geldi olay. 6 katlı bir bina da ne yazık. Şu anda ekranlara

0: geliyor. Bu arada zaten şu anda da görüntülerde de anlaşıldığı üzere tam anlamıyla bir çökmenin meydana geldiğini söylemek mümkün değil. Alt kattaki özellikle iki katın çöktüğüne dair bir bilgi var. Üstüne oturduğu alt katın çökmeden nedeniyle bir bilgi var. Bunu da paylaşalım sizlere. Görüntülerden de zaten bu anlaşılıyor. Tam anlamıyla bir çökmenin meydana gelmediğini görüntülere bakarak da söyleyebiliyoruz. Alt kata oturduğunu çöktükten sonra söylemek mümkün ve şu anda da ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar olay yerine. Erken saatlerde meydana geldi. Daha çok yeni, çok taze bir bilgi ne yazık ki, onu söyleyelim. Ve şu anda da çalışmalar devam ediyor. Altı katlı bir bina tam anlamıyla çökmüş değil. Özellikle alt iki katın çöktüğü ve oraya oturduğunu söylemek mümkün. Tabii bu tamamıyla çökmesine nazaran elbette ki daha büyük bir facia yol açmaması için, açmadığı için de yine sevindirici bir durum olduğunu da söylemek mümkün ama maalesef ne yazık ki şu anda tabii çalışmalar devam ediyor. En üst kata doğru o itfaiye ekibinin merdiveni bir yükselmişti. Orada bir arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Şimdi o itfaiye aracı, araçlardan biri geri çıkıyor, merdiveni indirdi. Şu anda tabii bölgede farklı çalışmaların yapıldığını söylemek mümkün ki orada çok sayıda, birden fazla aracı da görüyorum ben, birden fazla ekibin olduğunu da söylemek mümkün. Şimdi 24 muhabiri Ada Kahraman telefon hattında, detayları ondan alacağız. Ada, kolay gelsin. Elimizde hangi bilgiler var?
1: Deniz Zeybek, sabah saatlerinde Maltepe'de altı katlı bina çöktü. Tabii ekipler olay yerinde, çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Burada bazı araştırmaların yapıldığını belirtelim. İstanbul Maltepe'de altı katlı binanın burada alt katının çöktüğü bilgisi var. Tabii şu anda gördüğümüz kadarıyla binanın altındaki iki kat çökmüş gibi duruyor. Yani tamamen çökmemiş bir binadan bahsediyoruz aslında. Ancak diğer binalarda, yani buradaki apartmanın diğer binalarında bazı camların da kırıldığı, aslında çökmeden dolayı da kırıldığı aslında görülebiliyor. Tabii burada binanın alt katının çökmesiyle birlikte o anda dev toz bulutu yükseliyor. Ekipler bölgede araştırmalarını yapıyor. İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabahın ilk saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı tabii. Altı katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yani binanın çökme nedeni henüz bilinmiyor. Tabii çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine büyük bir gürültüyle aslında buradaki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini biliyoruz. Sabah saatlerinde yaşandı buradaki hareketli dakikalar. Altı katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöküyor. Tabii çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda İtfaiye, AFAD ve polis, sağlık ekibi sevk ediliyor. Tabii bölgeye gelen ekipler özellikle binanın üst katında burada herhangi bir vatandaş var mı diye aslında kontrol ettiklerini belirtelim. Bu noktada vatandaşlar varsa kurtarma merdivenleriyle tahliye edileceklerdir. Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor bina içerisinde, bina çevresinde. Tabii çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, yani çökmenin ardından ihbar üzerine bölgede, bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirtelim. Tabii şunu belirtmekte fayda var, altı katın tamamının çökmediği görülüyor aslında. Gördüğümüz kadarıyla binanın altındaki iki kat çökmüş gibi duruyor. Altı katlı yapının tamamının yıkılması gibi bir söz konusu, yani böyle bir durum söz konusu şu anda değil.
0: Bir saniye lütfen bekle, çünkü yeni görüntüler geldi. Çökme meydana geldikten sonra, o kısmi çökme yaşandıktan sonraki görüntüler şu anda ekranlara geliyor.

0: Gemi çökmeden hemen sonraki görüntüler bunlar. Hatta daha günün ışımadığını bile görüyoruz. Tabii vatandaşlar hemen dışarı çıktılar. Araçlar var tabii binanın bulunduğu yerde hemen altında. Tabii o dökülen taşlar, molozlar, parçalar, binadaki parçalar tabii yerlerde şu anda. Araçlara da tabii gelmiş olabilir. Yani tabii teknik incelemeler yapılacak. Kaç kişi vardı, can kaybı var mı yok mu, yaralı var mı yok mu şimdi ya da sokaktan geçen biri var mıydı? Bunların hepsi araştırılacak ama alt katta olanların olduğu tahmin ediliyor.
1: Sakin, sakin, sakin.
2: Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun, sakin. Abi, sakin olun. Sakin olun, sakin.
3: Abi gitti ya. Bakın nereye geldi.
0: Binadan çıkanları görebiliyoruz şu anda. Sakin olun sesleri yükseldi. Özellikle bölgedeki vatandaşların elinde el fenerleri vardı ve o alt kattaki çökmenin yaşandığı yere doğru el fenerlerini tutarak tabii ki kim var kim yok nasıl yardımcı olabilirler diye hemen o bölgedeki vatandaşlar da yardım etmenin telaşındalar. Tabii ki o kısmi çökme meydana gelir gelmez ki o molozların, taşların çökme yaşandıktan sonraki o tahribatın arasından tabii çıkmaya çalışan vatandaşların olduğu da söylenilebilir bu noktada.
2: Elektriklere basmayın!
1: Sakin, sakin, sakin!
2: Sakin olun! Sakin olun! Sakin olun, sakin. Abi, sakin olun. Sakin olun, sakin.
3: Abi gitti ya. Bakın nereye geldi.
0: Evet, kısmi çökme yaşandıktan sonra o ilk görüntülerde yaşanan ilk görüntüleri de ekranlara taşıyoruz. Genç bir kız çocuğunun ailesi olduğunu tahmin ediyorum. Ona sarıldığını görebildim buradaki görüntülerden ama Ada duyabiliyorsan devam edelim lütfen. O ilk görüntüleri de ekranlara taşıyoruz şu anda.
4: Evet Sayın Zeybek, aslında yaşanan çökme nedeniyle çevrede de oldukça bir panik yaşanmış durumda. Tabii bazı insanların burada binada kalan özellikle insanlara yardım etmeye çalıştığını görüyoruz. El feneriyle özellikle ki iki katın burada çöktüğünü düşünürsek, üçüncü katta bulunanların el feneriyle özellikle dışarı çıkmaya çalıştığı ve dışarıdaki vatandaşların, buradaki kişileri, içeride bulunan, evlerde bulunan vatandaşların çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz aslında bu noktada. Özellikle iki katın çöktüğünü düşünürsek, ikinci katta bulunan kişilerin, yani zeminde kalan kısımdaki vatandaşları da kurtarmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Şu anda da zaten ekranda ikinci katta bulunan bir binada, apartmanın bir binasında özellikle buradaki vatandaşın çıkarılmaya çalışıldığını, ki muhtemelen zaten buradaki vatandaşların çoğu sabah saatleri olduğu için uyku halindeydi. Çıkmaya çalıştıklarını, yani evden çıkmaya çalıştıklarında aslında görüyoruz. Alt katlı binadan bahsediyoruz aslında gördüğümüz kadarıyla. Tabii burada hala arama çalışmalarını etrafta, muhtemelen diğer vatandaşları da kurtarmak için burada çevredeki vatandaşların da çalışmalar yaptığını görebiliyoruz. Aynı zamanda şunu da belirtmekte fayda var. Buraya çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, aynı zamanda AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini görüyoruz. Binadaki vatandaşlar şu anda tahliye ediliyor. Tabii bölgeye gelen ekipler binanın üst katında bulunan, yani çökmenin

bulunduğu yerdeki dairelerde bulunan vatandaşlar da kurtarılmaya çalışıyor. Şu anda elimizde bu binada kaç kişinin yaşadığına dair bir bilgi henüz yok. Binalardaki vatandaşları kurtarmak için özellikle burada çalışmaların hala sürdüğünü belirtelim. Tabii bölgede şu anda çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis sağlık ekibinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. İki katın yani altı katın tamamen çökmediğini belirtelim. İki katın çöktüğü belirtiliyor. Yapının tamamen yıkılması gibi bir durum söz konusu değil. Ancak özellikle birinci kat ve burada aynı zamanda ikinci kat üzerine doğru bir çökme gerçekleştiği ve tüm yapının buradaki zemine özellikle oturduğu da tespit ediliyor. Çökmenin kesin nedeni henüz belirlenemedi. Bunu belirtmekte fayda var. Şu anda zaten bu çökmenin de özellikle bu çökmeden önce, neden yaşanmasından önce vatandaşların binadan tahliye edildiğini biliyoruz. İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabahın ilk saatlerinde aslında oldukça paniğe neden olan bir çökme yaşanıyor. İlk elde ettiğimiz bilgilere göre alt katlı bir binanın özellikle burada iki katının çöktüğü belirtiliyor. Zaten görüntülerde de yapı adeta burada zaten zemine oturmuş durumda. Çökme anıyla birlikte gökyüzüne o ki dev bir toz bulutu yükseldi ki zaten burada çökmenin oluştuğu sesle birlikte başka vatandaşlar da burada muhtemelen ne oldu diye dışarı çıktıklarında bu binanın çöktüğünü görmüş olmalılar ki ihbar üzerine de pek çok burada polis, itfaiye, afet ekiplerinin, sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Tabii özellikle bir endişe var binada yaşayanların durumu hakkında. Özellikle o iki katın çöktüğü belirtiliyor. Oradaki vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Çökmenin nedeni özellikle büyük bir endişe konusu. Sabah saatlerinde yaşandığı yani sabah saatlerinde bu altı katlı binanın iki katının özellikle çöktüğü belirtiliyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle aslında çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre de zaten görüntülerde gördüğümüz kadarıyla binanın zemin katında çökme oluştuğu belirtiliyor. Çökmenin şiddetiyle birlikte göğe doğru devasa bir toz bulutunun yükseldiğini belirtelim. Etrafta şu anda gördüğümüz kadarıyla itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İçerideki vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Şunu belirtelim, henüz içeride kaç kişinin yaşadığı yani binada, apartmanda kaç kişinin, bir dairede kaç kişinin kaldığına dair henüz bir bilgi elimizde yok. Altı katlı bina kısmen çökmüş durumda. Çökmenin etkisiyle aslında vatandaş kamerasına özellikle yansıyan bazı görüntüler var ki şu anda ekranlarda bir toz bulutunun da aslında olduğunu görebiliyoruz. Özellikle içeride kalan vatandaşların ki iki katın çöktüğünü düşünürsek burada üçüncü katta el feneriyle binadan çıkmaya çalışan vatandaşların olduğunu görüyoruz. Muhtemelen buradaki vatandaşlar bu çökmeye uykulu bir şekilde yakalanmış durumda. Yani uyudukları sırada bu çökmenin yaşanmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak şunu belirtelim, henüz bu binanın neden çöktüğüne dair bir bilgi yok. Çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekibi burada çevreye yani binanın kısmen çökmenin yaşandığı altı katlı binanın çevresine getirildi. Bakın zaten çökmeyle birlikte araçların üzerlerinde de özellikle toz olduğunu görebiliyoruz. Bazı moloz parçaları da etrafa saçılmış durumda. Panik havası var. Yani çevrede koşuşturan vatandaşların da olduğunu özellikle burada binanın alt katında yani zemin katlarında kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik bir panik havasındaki ilk dakikalar olduğu belirtiliyor buradaki görüntülerin. Buradaki vatandaşları kurtarmaya yönelik bir panik havasının da olduğu aslında açıkça görülüyor. Çökmeden dolayı bazı camların kırıldığı da aslında ekranlara yansıyor. Yani bu çökmeden dolayı iki
özellikle iki katın kısmen çökmesiyle birlikte altı katın binalarda, binanın özellikle bazı yerlerinde çatlakların da oluştuğunu belirtiyoruz. Oldukça tehlikeli aslında şu anda binaya yaklaşmak, ki o yüzden zaten gerekli güvenlik önlemlerinin de alındığı belirtiliyor. Sabahın ilk ışıklarına, yani sabah saatlerinde yaşandığı belirtiliyor. Buradaki 6 katlı binada kısmen çökmenin, bölgede arama kurtarma çalışmaları yapılıyor hala, ki tam olarak burada zaten henüz saat kaç sularında bu çökmenin yaşandığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İlerleyen dakikalarda özellikle İstanbul Valiliğinden bununla ilgili açıklama yapılacaktır. 6 katlı binada kısmen bir çökme meydana geldi. Maltepe'de aslında olduğunu belirtelim ki Cevizli Mahalle'de bulunan buradaki 6 katlı binada bir çökme meydana geldi. Sabahın ilk saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı aslında Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'nde. Tabii bu noktada 6 katlı binada sabahın ilk ışıklarında kısmen binanın çöktüğünü belirtelim. 6 katlı binanın burada iki katının şu anda çöktüğü değerlendiriliyor. Çünkü gördüğümüz kadarıyla sadece burada 4 katını gözle görebiliyoruz. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yani bu binanın neden çöktüğüne dair henüz bir bilgi yok. Zaten bina görüntüsüyle eski duruyor. Şu anda da zaten yandaki baktığımızda görüntülerde koşuşturan vatandaşları görüyoruz ki diğer vatandaşları, yani binanın içerisinde kalan özellikle dairelerde kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla bir mücadele de aslında o ilk dakikalarda o ilk dakikalarda yaşandığını görüyoruz. Özellikle binanın iki katının çöktüğü belirtildiği için ikinci katındaki birilerine ulaşmak için bazı çalışmaların, özellikle ilk dakikalarda vatandaşların bu çalışmaların yapıldığı da ekranlara yansıyor. Üçüncü kattan da mesela o görüntüde birinin kurtarılmaya çalışıldığını görebiliyoruz. Muhtemelen sabahın ilk ışıkları olduğu için, sabahın ilk saatleri olduğu için aslında burada bu vatandaşların da uyuma ihtimali o saatlerde bulunuyor. Yani şu anda da arama çalışmalarının devam ettiğini, özellikle çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ki bir gürültünün de duyulduğu belirtiliyor. Bu gürültüyle beraber ki çökmenin ardından etrafta da toz bulutunun oluştuğu belirtiliyor. Bu yüzden de zaten çevredeki vatandaşların, yani diğer evlerde, bu evin yakınında yaşayan vatandaşların bu sesi duymasının ardından dışarı çıktıklarında aslında bir toz bulutuyla karşılaştıkları belirtiliyor. Daha sonra da zaten buradaki binadaki vatandaşları kurtarmak için ilk olarak çevredeki vatandaşların burada bir müdahale yaptığını belirtelim. Bunların ardından zaten arama çalışmaları devam ederken ihbarla birlikte buradaki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bununla ilgili hala buradaki görüntülerde itfaiye ekiplerinin de çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz. İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Cevizli Mahallesi'nde yaşandı aslında sabahın ilk dakikalarında. Hareketli anlar yaşandı. 6 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İki katı çöktüğünü, yani 6 katlı binanın iki katının çöktüğü belirtiliyor aslında. İlk belirlemelere göre ilk iki katının çöktüğü belirtiliyor. Tabii bununla birlikte yıkımdan da, yani yıkımın ardından da ilk görüntüler şu anda ekrana yansıyor. Bu yıkımın ardından, yani ilk iki katının yıkılmasının ardından, çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık polis ekiplerinin
sevk edildiğini

görüyoruz. Burada şunu belirtmekte fayda var. Şimdi bölgeye gelen ekipler, aynı zamanda burada bölgeye gelen ekiplere yardımcı olmaya çalışan vatandaşlar,

0: Olay yaşandıktan sonra hemen bölgeye intikal etti ekipler ve özellikle arama kurtarma çalışmalarına tabii başladılar. Binada birileri var mı yok mu?
1: Varsa onları hemen
0: kurtarmak için ve binadan da tabii ki bölgede bulunan tüm vatandaşları uzaklaştırdılar ve şu anda da hala hem binanın çevresinde tabii güvenlik önlemi alındı hem de tüm ekipler çalışmalarına orada hem itfaiye hem polis hem sağlık ekipleri elbette ki birbiriyle koordineli bir şekilde görevlerini yerlerine getirmeye çalışıyorlar. Özellikle tabii o ilk görüntüleri birkaç dakika önce vermiştik. Büyük bir panik var gerçekten. Sakin olun vatandaşların. Orada tabii diğer vatandaşları, bina sakinlerini, birbirlerini sakinleştirmeye çalıştıklarını özellikle o seslerden, görüntülerden duyabildik. Sakin olun deyip ellerindeki fenerle birlikte ilk dakikalarda vatandaşlar birbirlerine yardımcı olmaya çalıştılar ve o bölgeden hemen özellikle tabii ki gençleri, aileleri uzaklaştırdılar binanın çevresinden ve çalışmalar hala devam ediyor bölgede. Özellikle binanın ilk iki katında bir çökmenin meydana geldiğini söylemek mümkün ve ekipler şu anda büyük bir özveriyle çalışmalarını da sürdürüyorlar. Maltepe'de günün ilk ışıklarıyla meydana geldi ve vatandaşların özellikle ellerinde fenerlerle binanın içinde biri var mı yok mu varsa onları hemen dışarı çıkarma çalışmaları ve bir önlem alma çalışmalarını gördük ve hemen zaten ihbar alan ekipler de olay yerine gittiler ve çalışmalara hemen başladılar ve şu anda da devam ediyor o çalışmalar. Tabii o moloz parçaları çökme yaşandıktan sonra, kısmi çökme yaşandıktan sonra aynı yerde çok sayıda aracın olduğu da var ve tabii maddi hasar zaten oluştu, o ayrı bir konu ama inşallah can kaybı yoktur, ağır yaralı yoktur. Tabii ki temennimiz ve umudumuz, ne yazık ki bu tür olaylar meydana geldiğinde aklımıza gelen hep bu. Ki özellikle tabii yakın zamanda çok ağır depremler atlatınca ve bundan sonra da eski binalarda özellikle çökmelere maruz kalan olaylar karşımıza çıktıkça tabii ki hepimizin düşündüğü de bu, herhangi bir can kaybı ya da yaralının olmaması. Çalışmalar hala devam ediyor. Farklı açılardan görüntüleri, hem o kısmi çökme meydana geldikten sonraki ilk görüntüleri ekrana taşıyoruz. Hem şu anda çalışmaların devam ettiğine dair görüntüler farklı açılardan ve binanın yıkılmadan önceki hali de ekranlara geliyor. Ve kısmi çökme meydana geldikten sonraki hali de yine ekranlarda, onu belirtelim ve şu anda da hala çalışmalar devam ediyor. Ekipler özellikle tabii ki hemen bir güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ki binadan vatandaşları uzaklaştırmak için tek bir binada yok. Yerleşimin olduğu bir bölge ki Cevizli Mahallesi olduğu söyleniliyor. Orada tabii ki çok sayıda bina var ve her ne kadar çok birbirine dip dibe olmasa da kısmi çökmenin meydana geldiği binanın arkasında da yanında da yine elbette ki en az 6-7 katlı farklı binaların olduğunu da ve tabii ki orada da vatandaşların yaşadığını tahmin ediyoruz. Yani sadece kısmi çökmenin meydana geldiği bina için değil, bölgedeki diğer bina içinde, vatandaşlar içinde, orada yaşayan vatandaşlar içinde tabii ki oldukça ne yazık ki zorlu bir süreç. Hemen onlar da dışarı çıktılar olayı öğrendikten sonra, ki zaten kısmi çökmeyle birlikte ses de meydana geldi ve çoğu vatandaş zaten uykusundan uyandı, dışarı çıktı ya da günün ilk ışıklarıyla ekiplerin o bölgeye girip hemen çalışmalara başlamasıyla birlikte tahliye edildiklerini tahmin ediyoruz ve çalışmalar da yoğun bir şekilde şu anda devam ediyor bölgede. Elbette ki bir teknik inceleme yapılacak ve ondan sonra bu yapılan inceleme sonrasında da binanın neden bu şekilde kısmi çökmeye maruz kaldığı ortaya çıkacak. Evet, görüntülerden çok yeni bir bina olmadığı belli ama çok çok eski bir bina gibi de durmuyor. Kaç yıllık bir bina, çalışmalar var mıydı yok muydu? Şimdi tabii ki bunların hepsi incelenecek ve sonrasında da neden çöktüğüne dair bir net bilgi paylaşılmış olacak. Bölgede gerçekten yakın zamanda bir altyapı çalışması yapıldı mı, yapılmadı mı? Çünkü hatırlayalım, İstanbul'un pek çok noktasında altyapı çalışmaları ya da farklı kazı çalışmalarından dolayı da biz binaların tamamıyla yıkıldığına, kısmi çökmeye maruz kaldığına, bu olaylara da şahit olduk. Yine öyle bir durum mu vardı? Yoksa öncesinde bina

0: farklı bir işlem mi yapıldı? Temelinde herhangi bir problem mi vardı zaten öncesinde ya da artık çok eski bir bina olduğu için mi bu yaşandı? Bunların hepsi yapılacak olan teknik incelemeden sonra ortaya çıkacak. Şu anda binanın çökmeden önceki haliyle birlikte kısmi çökme yaşandıktan sonra ortaya çıkıyor bu görüntü. Bu arada binanın yıkılmadan önceki halindeki görüntüye baktığımızda alt katında bir tekstil atölyesinin bulunduğu da tahmin ediliyor. Onu da söyleyelim ki zaten bu tip binaların hep alt katının dükkan olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Yine büyük ihtimalle o alt katı da bir dükkandı ve tekstil atölyesi de olabilir. Yani şimdi böyle bir durumda tabii direkt en alt kattaki bir durumdan kaynaklanan problem mi? Tekstil atölyesi ise bu ya da az önce de belirttiğim gibi farklı bir işçilik mi vardı, temelinde mi sıkıntı vardı, bölgede yapılan çalışmalar vardı da etkiledi mi oradaki binanın yerinden oynamasını, çökmenin meydana gelmesini. Çok çok eski binalarda duvara bir şey çakılsa bile hemen zaten küçük bir şey, o zaman bile hasar alıp çökmeler bile meydana geliyordu. Çünkü çok küçük bir işçilikten bile belki böyle bir şey olmuş olabilir. Bunların hepsi tahmin, hepsi bir ihtimal. Asıl elbette ki binanın kısmi çökme nedeninin yapılacak olan teknik incelemeden sonra elbette ki ortaya çıkacağını söylemek mümkün. Maltepe'de İstanbul'un Anadolu yakasında yaşandığı olay Cevizli Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla birlikte çoğu vatandaş daha yatağındaydı, uykusundaydı. Belki okula gidecek olanlar, işe gidecek olanlar daha yeni yeni uyanıyor bile olabilirdi. Böyle bir durum ne yazık ki yaşandı ama elbette ki en büyük merak ettiğimiz o soru. Umuyoruz ki inşallah herhangi bir can kaybı, ağır yaralı gibi bir durumla karşılaşmayız. Tabii bölgede çalışmalar yapıldıktan sonra ilgili kurumlar tarafından binada kaç kişi kaldı, kaç dairenin olduğu, kaçı çocuk, kaçı yetişkin bunların da elbette ki bilgisi kamuoyuyla paylaşılacak ilgili kurumlar tarafından. Ancak şu an hala çalışmalar devam ediyor. Özellikle o kısmi çökme hemen meydana geldikten sonraki görüntüler gözü çok böyle tam göremediği ve tabii ki daha hava aydınlanmadığı için de gün ışımadığı için de el fenerleriyle birlikte vatandaşların bölgede hemen olaya maruz kaldıktan sonra kendilerini dışarı atan vatandaşların ve diğer bölgedeki çevredeki binalarda yaşayan vatandaşların dışarı çıkmasıyla birlikte hemen o el fenerleriyle ya da cep telefonlarının ışıklarıyla birlikte birbirlerine yardım ettikleri, biri var mı yok mu içeride diye baktıklarını ve sakin olun diye onlara rahatlatıcı sözler söyleyip yardım etmeye çalıştıklarını söylemek mümkün ve hemen tabii ki o binadan uzaklaştı vatandaşlar ki şu an zaten ekipler bölgede hemen olayın ardından bölgeye gitti. Ekipler ve çalışmalarına devam ediyorlar. O taşlar, muloz parçaları eğer onların alanını engelliyorsa ekipler bir onları öncelikle elbette ki yerlerini elbette ki kaldırıyorlar oradan ve arama kurtarma çalışmaları kapsamında zaten ilk olarak hemen itfaiye ekibinin merdiveni çatıya yükselmişti ve bakmışlardı orada kim var kim yok diye. Sonra o itfaiye aracını merdiveni indirdi ve çekildi binanın oradan. Bir kurtarılan kişi vesaire görmedik o görüntülerde. Bu sevindirici bir haber mi? Evet, demek ki o yüksek katta binanın en üst katına doğru çıkmıştı çünkü ekipler. Demek ki bir bebeğin belki olabilir çünkü bir bebek, çocuk ya da herhangi bir vatandaşın orada olduğuna dair henüz bir bilgi yok. Olsaydı o arama kurtarma çalışmaları kapsamında itfaiye ekibinin merdiveninden mutlaka kurtarılan birileri olurdu. Ancak şu anda sadece ekipler orada, o itfaiye aracı çekildikten sonra ekipler şu anda fiziksel olarak tabii ki çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Özellikle en alt katta, o ilk iki katta çalışmalarını yoğunlaştırdılar ve ekiplerin büyük bir grup halinde, sayıca kalabalık bir grup halinde orada olduğunu görebiliyoruz. Ada, hala hatta mısın? Beni duyabiliyor musun?
1: Evet, Deniz Zeybek, duyuyorum. tabii Maltepe Cemizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan bir binadan bahsediyoruz aslında. Bu binada kısmi çökme meydana geldi. 6 katlı binanın ilk katında çökmenin yaşandığını belirtelim. Arama kurtarma ekipleri de hala şu anda bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Maltepe'de Anadolu yakasında Cevizli Mahallesi'nde Doğu Sokak'ta bulunan bir binada çökme meydana geldi. 6 katlı binanın ilk belirlemelere göre 2 katında çökme yaşandığını belirtiriz. Şunu belirtmekte fayda var Deniz Zeybek. 6 katlı bir binadan bahsediyoruz ancak altında da burada kumaş tenyelerin olduğu, özellikle bir tekstil atölyesinin de olduğu belirtiliyor. Yani bu tekstil atölyesinde de çökmenin meydana geldiğini, yani yaşandığını belirtelim. İki katında, aynı zamanda binanın vatandaşların özellikle yaşadığı iki katında çöktüğünü belirtelim. Yani buradaki binada özellikle vatandaşların yaşandığı belirtiliyor. İlk belirlemelere göre de zaten iki katının, yani vatandaşların olduğu bölümlerde iki katın çöktüğü belirtiliyor. Tabii çökmenin ardından dev bir toz bulutu yükseldi aslında. Özellikle burada başka binada, yani bu çökmenin yaşandığı binanın çevresindeki vatandaşlar da büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirtiyor. Bununla birlikte zaten direkt olarak dışarı çıkıp ne olduğuna baktıklarında aslında dev bir toz bulutuyla karşılaşıyorlar. Bu noktada çökmenin yaşandığı bölgede özellikle AFAD ekiplerinin olduğunu belirtelim. İtfaiye ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Ki burada özellikle çökmenin yaşandığı katlardaki vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalarında hala sürdüğünü belirtelim. Sabahın ilk ışıklarında aslında hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Cevizli Mahallesi'nde yaşandığını belirtelim. 6 katlı bir binada ilk katında, aynı zamanda altındaki tekstil atölyesi olduğu belirtiliyor. Bir çökmenin yaşandığı belirtiliyor. Çevredeki vatandaşlar özellikle bu çökmenin ardından itfaiye ekiplerine, polis ekiplerine, ki sağlık ekiplerine, AFAD ekiplerine haber veriyor. Oradaki çalışmalar hala sürüyor. Bu ihbar üzerine de zaten bölgeye çok sayıda ekip sevk ediliyor ki İstanbul İtfaiyesi'nden de burada yapılan açıklamada Maltepe'de Cevizli Mahallesi'nde Doğu Sokak'ta 6 katlı binanın 6 katında, 2 katında, yani 2 katında ve aynı zamanda bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla bir tekstil atölyesinde çökme meydana geliyor. İstanbul İtfaiyesi'nden de yapılan açıklamada ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Sadece burada İtfaiye ekiplerinin olduğunu mu görüyoruz? Hayır. Görüntülerde gördüğümüz kadarıyla AFAD ekiplerinin de çalışmalarının sürdüğünü belirtelim. Henüz burada bu binanın neden çöktüğüne dair bir bilgi yok elimizde. Zaten ilerleyen saatlerde İstanbul Valiliği özellikle bununla ilgili açıklama yapacaktır. Bu binanın neden çöktüğüyle ilgili, özellikle binada kaç kişinin yaşadığıyla ilgili, ki görüntülerde şu anda gördüğümüz kadarıyla binanın çökmesiyle birlikte bina yüzeyinde bazı çatlakların oluştuğunu, yani kısmi çökmenin dışında bazı üst katlarda bulunan, ki 6 katlı bir binadan bahsediyoruz, üst katlardaki binanın üzerlerinde, yüzeyinde bazı çatlakların oluştuğunu görebiliyoruz aslında. Pencere kısımlarında da, pencerelerin burada camlarının kırıldıkları da aslında görülebiliyor. Binanın çökmeden önceki hali de ortaya çıkmıştı. Yani o görüntüsü de ortaya çıkmıştı. 6 katlı bir bina olduğu görülüyor. Altında bir tekstil atölyesinin, yani ilk belirlemelere göre bir tekstil atölyesinin olduğu belirtiliyor. Sabah saatlerinde yaşandığı için o tekstil atölyesinde muhtemelen çalışan vatandaşlar burada neyse ki çalışma saatlerinde yaşanmadı, ancak binanın içerisinde bu zamanda, yani sabah saatlerinde özellikle bu vatandaşların buradaki çökmeye, bina içerisindeki bazı vatandaşların buradaki çökmeye uyumuş halde yakalandığı belirtiliyor. Bölgedeki arama kurtarmaları şu anda da zaten ekranlara yansıdığı gibi özellikle itfaiye ve AFAD ekiplerinin koyduğu çalışması kapsamında arama kurtarma çalışmaları şu dakikalarda sürüyor. Tabii binanın çökmesinin ardından büyük bir panik yaşandı. Direkt olarak çevrede yaşayan binalarda ki vatandaşların bu binalarda apartmanda yaşayan vatandaşları kurtarmak için canla başla mücadele ettiği görüntüler de aslında binanın ilk çöktüğü dakikalardaki görüntülere yansımıştı. Hala da buradaki çalışmaların hem itfaiye koordinasında hem de AFAD koordinasında devam ettiğini belirtelim. Bakın bazı yani görüntülerde gördüğünüz kadarıyla binanın bazı balkonlarda da yine burada çökmelerin yaşandığını görebiliyoruz aslında. Maltepe'de bir bina çöktü. Kısmen çöktüğünü belirtelim. İlk belirlemelere göre iki katını çöktüğü belirtiliyor. Tabii bazı yerlerde bu çökmenin ardından bazı yığınların da etrafta aslında saçıldığını görebiliyoruz. Arama kurtarma bölgede arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor. Tabii çöken bölümde hem dairenin olduğu belirtiliyor hem de aynı zamanda bir tekstil atölyesinin de aslında olduğu belirtiliyor. Çok sıcak bir gelişme aslında Deniz Zeybek. Detaylar zaman geçtikçe yani ilerleyen dakikalarda netleşecektir. Özellikle burada İstanbul Valiliği'nden ilerleyen dakikalarda, saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. Başka buradaki vatandaşlar, evet, yani bina altında kalan vatandaşların kurtarmasını en kısa sürede gerçekleştirir.
0: Peki Ada, biraz daha nefes al. Sen şimdi bir fotoğraf karesi, bir görüntü getireceğiz ekranlara. Bu binanın çökmeden önceki haline dair 2026 yılını, yani bu yılın Ocak ayındaki bir görüntü hatta. Ve özellikle de bu ekrana gelen görüntüde de zaten kolonların özellikle ne kadar açıkçası çürük olduğu. Yani evet, zaten eski bir bina olduğu belliydi. Yeni bir bina olmadığını söylemek mümkündü görüntüye bakarak. Ancak zaten en azından ana kolon değil, ancak binanın dış cephesinde çürümelerin çok sayıda fazla olduğunu söylemek mümkün. Yani eski binanın da ötesinde zaten aslında bu çökmenin, bu kısmi çökmenin daha Ocak ayında, 2026 yılının Ocak ayında çekilen görüntüde de geleceği açıkçası tahmin edilebiliyor bu görüntüye bakıldığında. Şimdi evet, neden kısmi çökme meydana geldi henüz net bir bilgi yok ama o az önce şundan bahsetmiştim. Bir altyapı çalışması mı yapıldı? Temelde mi sıkıntı vardı? Bir işçilik mi yapıldı? Ondan dolayı mı hasar aldı da zaten eski binaydı, böyle bir durum meydana geldi gibi çok farklı ihtimaller vardı. Hala var tabii ki. Ama şu görüntüye baktığımızda bu eski binanın zaten dış cephesindeki görüntüsünde de çok sayıda çürüğün ve olumsuz eski yapının görüldüğü ne yazık ki belli oluyor. Ve tabii bu çürüklere rağmen, bu eski yapıya rağmen de vatandaşlar tabii orada yaşayanların olduğu da tahmin ediliyor. Şimdi bölgeye baktığımızda artık gün ışıdı tabii ki, ki daha hava aydınlanmadan zaten ekipler oraya gitmişti, çalışmalar başlamıştı. Şimdi en alt katın bir tekstil atölyesi olduğu da söyleniliyor ki şu anda da ekipler zaten özellikle ben yastık, dolap gibi şeyleri de gördüm. Kumaş parçaları gibi şeyleri de ayırt edebildim ki onları hemen böyle bir çıkarıyorlar ki orada kim var kim yok. Her ihtimali şu an elbette ki ekipler değerlendiriyor. Şu anda çalışmaların yapıldığını söylemek mümkün. Cam kırıklarını görüyoruz tabii çökme, kısmi çökme meydana geldikten sonra ve burada da ekipler o içerideki diğer tüm fazla malzemeleri ne varsa dışarı çıkarıyorlar ki çöken, düşen, yıkılan, kırılan o eşyaları çıkarıyorlar ki elbette ki binanın içinde ya da bulunan o tekstil atölyesinin ya da dairenin, özellikle o kısmi çökmenin meydana geldiği yerde, yani en alt katlarda kim var kim yok bir kişinin bile olma ihtimalini elbette ki değerlendirdikleri için orada şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar ve incelemelerini titizlikle yürütüyor ekipler. Çok sayıda ekibin olduğunu söylemek mümkün ve o çökme meydana geldikten sonra da hem sonra hem öncesinde de zaten o dış cepheyi az önce göstermiştik birkaç ay öncesine ait olan o görüntüyü. Zaten çürükler, yıkık ve döküntü, o eski görüntü vardı. Duvardaki çatlaklar vardı tabii, kısmi çökmeyle birlikte daha fazla bir çatlak meydana geldi ama zaten camların, pencerelerin kırıldığını söylemek mümkün. Şimdi eğer içeride biri varsa bu çökme meydana geldikten sonra o cam kırıklarının da tabii ki Allah korusun ki vatandaşa isabet edip etmeme durumu da var. O yüzden vatandaş elbette ki önceliğimiz biri var mı yok mu, yaralanan var mı, ağır yaralanan var mı, bunların hepsi elbette ki araştırılacak ve bir sonuca varılacak ki şu ana kadar açıkçası bir vatandaşın çıkarıldığına dair bir görüntü gelmedi. Hemen büyük ihtimalle bu sesi duyduktan sonra kısmi çökmeyi gördükten sonra bile çıkmış olabilirler. Onu söyleyelim. Ancak şöyle bir bilgi var. 14 yaşındaki bir çocuğun enkazdan çıkarıldığına dair bir bilgi var. Bunu belirtelim. Ekipler ellerindeki o sepet kovayla da o küçük parçaları, hatta onları da şu anda içeriden dışarıya atıyorlar. Ya büyük bir çalışmanın sürdüğünü söylemek mümkün. Titizlikle yürütülüyor. Çok sayıda ekip şu anda orada ve kim var kim yok o çalışmalar elbette ki hem dökülen, kırılan parçaları, eşyaları dışarı çıkarıyorlar. Hem o cam parçaları zaten bölgeden vatandaşı, binanın çevresinden hemen vatandaşı, bina sakinlerini, diğer bina sakinlerini de bölgeden uzaklaştırdılar ki o cam kırıkları tekrar hepsi düşebilir dışarı doğru. Kimseye herhangi bir zarar gelmesin diye ekipler orada önlemlerini aldılar. Vatandaşları, bina sakinlerini uzaklaştırdılar ve kendileri de şu anda yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bölgede özellikle hem yapılan çalışmaları şu anda ekranlara getiriyoruz hem de olayın olduğu ilk andan sonra, o ilk görüntüler olay olduktan sonraki ilk kaydedilen görüntülerde vatandaşların, orada bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayda aldıkları görüntülerde ki daha gün ışımamıştı, büyük bir evet toz bulutu hali var çünkü molozlar ve o bina parçalarının zaten taşların, bina parçalarının direkt zaten yerle bir olduğunu görmek mümkün. Kısmı çökmenin meydana geldiği yerde araçların üzerine yine elbette ki o molozların düştüğünü söylemek mümkün ve cep telefonu ışıklarıyla, fenerleriyle vatandaşlar hemen önce bir o camdan kırık olan yerden özellikle tabii ki baktılar ya da belki vatandaş bile kırmış olabilir ki hemen biri var mı yok mu, eğer kapıda açılmama gibi bir durum varsa içeride bulunan vatandaşlar en azından pencereden camdan çıkaralım diye düşünmüş de olabilirler tabii ki. Hemen çünkü oradaki vatandaşların birbirlerine yardım eli uzattığını görüyoruz. Sakin olun dediklerini duyduk ve şu anda da ekiplerin bölge elbette ki varmasıyla birlikte daha detaylı, titiz ve güvenlik önlemlerinin alınmış bir şekilde çalışmaların devam ettiğini yoğun bir şekilde söylemek mümkün. Neden kısmi çökme meydana geldi? Elbette ki yapılacak incelemelerden sonra ortaya çıkacak. Evet, binanın zaten eski olduğu görüntülerden de o kısmi çökme meydana gelmeden önceki halinde de görülüyordu. Çürümüş olduğu ana kolonun değil ama en azından görünen haliyle eski bir yapı olduğu. Ancak buna rağmen de vatandaşın tabii ki kaldığı, belki kentsel dönüşüme girecek miydi, girmeyecek miydi ya da kaç yıllık bir bina, ne oldu, eski bir bina olduğu için mi bu meydana geldi, yoksa bir işçilik mi yapıldı, temelinde mi zaten sorun vardı, taşıyıcı sistemi mi zaten sorunluydu, bunların hepsi elbette ki yapılacak olan incelemelerden sonra ortaya çıkacak. Şu an ekipler birbirleriyle koordineli bir şekilde, birbirleriyle iletişim halinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Alt katının, altı katlı bir binanın en alt katının bir dükkan olarak, tekstil atölyesi olarak kullanıldığına dair bir bilgi de var. Tabii herkesin uyuduğu bir saat hemen hemen sabaha karşı mesai saatleri dışında, yani tekstil atölyesi ise bir çalışan olmadığını da açıkçası elbette ki tahmin etmek zor değil. Ama bunların hepsinin birer ihtimal olduğunu altını çizelim. Net kesin bilgiler ekiplerden gelecek olan bilgiler doğrultusunda sizlere aktaracağız. Şu an görüntülerden okuyabildiğimiz kadarıyla ve elimize gelen ilk bilgiler doğrultusunda bunları sizlere anlatıyoruz. Hem şu anda yapılan çalışmalar ekranlara geliyor. Binanın, 6 katlı binanın o en alt katlarında, ilk 2-3 katında o kısmi çökme yaşandıktan sonra direkt yere doğru çöktüğü, oturduğu. Tabii bu daha büyük bir faciadan korudu mu? Çünkü tamamıyla da o bina çökebilirdi. Baştan sona da çökebilirdi. O zaman tabii ki diğer tüm katlarda yaşayan vatandaşlar için ya da hepimiz için çok daha büyük bir sonuç doğurabilirdi. Ama kısmi çökmenin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Tam anlamıyla binanın çökmediğini belirtelim. Tekrar hala çalışmalar devam ediyor. Hani mahsur kalanlar için içeride hala biri olup olmaması durumuna karşı, hem de elbette ki bölgede kısmi çökmenin meydana geldiği yerde bir çalışma inceleme, teknik inceleme yürütecek ki ekipler bu bina neden bu hale geldi ortaya çıksın ve tabii ki ona göre bir çalışma yapılsın. Bundan sonraki süreç de bu şekilde ilerleyecek. İstanbul'un Anadolu yakasında Maltepe'de, Cevizli Mahallesi'nde Doğu Sokak'ta olay meydana geldi. Daha gün ışımamıştı. İstanbulluların çoğu daha uyanmamıştı. Okula gitmek için, işe gitmek için daha uyanmamışlardı bile. Yataklarından bile çoğu kişi çıkmamıştı ve ne yazık ki böyle bir olayla karşı karşıya kaldı. Hem tabii ki o bölgede yaşayanlar direkt olayın özneleri, hem de ne yazık ki Megakent'te yaşayanlar tekrar bir eski bina ve çürük bina sorunuyla, bir çökme durumuyla karşı karşıya kaldı. Ne yazık ki, ve şu anda da hala çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Camların, pencerelerin kırıldığını, zaten çökme meydana gelmeden önce, kısmi çökme yaşanmadan önce zaten binanın balkonlarında ya da farklı farklı katlarındaki duvarlarda açıkçası çatlakların olduğunu, binanın eski halinde, kısmi çökme meydana gelmeden önceki halinde görebildik fotoğraf karelerinden, görüntülerinden, çok eski bir yapı olduğu. Ancak sonrasında işte kısmi çökmenin meydana gelmesiyle birlikte tabii ki ne yazık ki şu anda bu hale gelmiş durumda. Bina çok daha kötü ve şu anda da çalışmalar hala devam ediyor. Belirtelim. Şimdi biz 6 katlı dedik ama tabii eğer en alt kat tekstil atölyesi ise 7 olarak da sayılabilir. Şimdi gelecek olan bilgiler, ama şunu söyleyebiliriz. Şimdi ilk bilgilere göre 6 katlı demiştik. Sonra en alt katın bir tekstil atölyesi olduğu söylenildi. 7 katlı diyebiliriz. 7 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine tabii ki hemen kısmi çökme yaşandıktan sonra AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri de bölgeye hemen yönlendirildi. Aldıkları ihbar üzerine Maltepe'de, Cevizli Mahallesi'nde, Doğu Sokak'ta. Ne yazık ki şu an bu arada havadan görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Tabii çok sayıda bölge var. Bir güvenlik şeridinin çekildiğini söylemek mümkün ekipler tarafından. Şimdi adadan hep almıştık bilgileri. Bir tekrar adaya gidelim. Olay yerinde ada kahraman bölgeye gidiyordu. Ada, kolay gelsin. Vardın mı? Bölgede misin? Nedir durum?
2: Deniz Zeybek, evet, biz bu kısmi çökmenin yaşandığı binanın tam önündeyiz. Anadolu yakasındayız, Maltepe'deyiz. Doğu Sokak'ta bulunan Cevizli Mahallesi'ndeyiz şu anda. Bu çökmenin yaşandığı binanın tam önündeyiz aslında. Şu anda da Ali Maşalacı ekranlara getiriyor. Gördüğünüz üzere benim sayabildiğim kadar şu anda gözle görülür bir şekilde 1, 2, 3, 4 binanın sadece şu anda 4 katının göründüğünü belirtelim. Bu binanın çökmesinin ardından zaten hem yüzeyinde çatlakların oluştuğunu, hem de aynı zamanda balkonlarda da yine bazı çatlakların, çökmelerin yaşandığını belirtelim. Tabii burada hala çalışmalar sürüyor. Bazı pencerelerin de, yine camların da bu noktada çatladığını görebiliyoruz aslında çökmeden dolayı. Şu anda da bir çekici getiriliyor. Hala arama çalışmalarının burada sürdüğünü belirtelim. Pek çok itfaiye ekiplerinin, AFAD ekiplerinin, UMKE ekiplerinin bu noktada çalışmalarını sürdüğünü belirtelim. Çünkü zaten bina altında yani enkazın yaşandığı, çökmenin yaşandığı enkazda bulunan vatandaşları kurtarmaya yönelik bir çalışma sürüyor. Ali gel sen de ilerleyelim istersen biraz daha. Bir çekici getirildi şu anda. Tabii hala çalışmalar sürüyor. Olayın yaşanmasının ardından, çökmenin yaşanmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekiplerinin, yine polis ekiplerinin, sağlık ekiplerinin, AFAD ekiplerinin sevk edildiğini belirtelim. Humalı bir çalışma yapılıyor aslında burada. Saniye

Yelerle yarışılıyor. Canla başla bir mücadele söz konusu bu noktada. Binanın yani bulunduğumuz noktada Maltepe'de Doğu Sokak'ta Cevizli Mahallesi'nde bulunan işte buradaki bina, Ali Maşalacı'nın görüntülediği bina sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Tabii bu noktada hala çalışmaların devam ettiğini belirtelim. Sabah saatlerinde yaşandı aslında buradaki çökme. Tabii 7 katlı olduğu belirtiliyor aslında. Binanın da Ali'cim hemen şu yanda Ali Maşalacı da sizin ekranlarınıza getirsin. Bakın pencerenin aslında çökmeyle birlikte nasıl patladığı görülüyor. Camların nasıl kırıldığı görülüyor. Aynı zamanda binanın etrafında yani yüzeyinde çatlakların oluştuğunu da görüyoruz. Çökmeyle birlikte ki 7 katlı olduğunu düşünürsek ki en alt katında bir tekstil atölyesinin olduğu belirtiliyor. Bu camın da yani penceredeki camın da nasıl kırıldığını aslında görmüş olduk. İtfaiye ekiplerinin özellikle İstanbul itfaiyesinin bakın burada mevcut çalışmalar neticesinde AFAD ekiplerinin de yine hummalı bir çalışma yaptığını belirtelim. Diğer tarafta yani bina binanın sol tarafında da aynı zamanda görülmeyen kısımlarda da aslında bizim görmediğimiz kısımlarda da çalışmaların sürdüğünü belirtelim. 7 katlı binadan bina olduğu belirtiliyor ki en alt katında bir tekstil atölyesi olduğu belirtiliyor. Sabahın ilk ışıklarında buradaki kısmi enkazın yaşandığı belirtiliyor. Şu anda da olay yeri inceleme ekipleri de zaten polis ekipleri de burada, itfaiye ekipleri de burada. Büyük bir gürültüyle aslında çevredeki binada yaşayan vatandaşların büyük bir gürültüyle uyandıkları belirtiliyor. Sabah saatlerinde zaten bununla birlikte aynı zamanda şunu da belirtmekte fayda var. Toz bulutunun da aynı zamanda bu çökmenin ardından toz bulutunun da oluştuğu belirtiliyor. Tabii bulunduğumuz noktadan da aslında buradaki ekiplere yardımcı olmak üzere şu anda geri çekilmeye çalıştığımızı belirtelim. Tabii burada binadan Ali Maşalıcı gel istersen böyle. Binadan herhangi bir vatandaş çıkarılırsa da burada aynı zamanda sedyeler de bekletiliyor. Şu anda da canla başla çalışmaların sürdüğünü belirtelim. Aslında 7 katlı bir binadan bahsediyoruz. Olayın yaşanmasının ardından burada çevrede yaşayan vatandaşların özellikle büyük bir gürültüyle uyandığını biliyoruz. Bunun ardından zaten hemen çevrede yaşayan vatandaşlar özellikle itfaiye ekiplerine, aynı zamanda polis ekiplerine, AFAD'a ihbarda bulunuyor. Ve en kısa sürede zaten buraya intikal ettiğini biliyoruz. Bazı araç gereçlerle aslında burada özellikle aramaların yapılacağı belirtiliyor. AFAD ekiplerinde şu anda, arama kurtarma ekiplerinde şu anda çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Tabii ilerleyen dakikalarda İstanbul Valiliğinden bir açıklama yapılacağını, bununla ilgili bir açıklama yapılacağını belirtmiştik. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da bu binanın saat 5.40 sıralarında aslında çöktüğü belirtiliyor. İstanbul Valiliğinden yapılan böyle bir açıklama var. Binanın sabah saatlerinde saat 5.40 civarında çöktü bilgisi paylaşıldı İstanbul Valiliğinden ki şu anda bulunduğumuz noktada Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Dost Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 3. katında bir çökme meydana geldiği belirtiliyor. Yani 7 katlı bir binadan bahsediyoruz. 3. katında bir çökme meydana geldiği belirtiliyor. 5.40 sıralarında buradaki çökmenin yaşandığı belirtiliyor. 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldiği belirtiliyor. Zaten bu 7 katlı binanın 3 katına baktığımızda 2 katın daire şeklinde, yani vatandaşların yaşadığı şekilde 2 daire olduğunu görmüştük. Çökmeden önceki son görüntüsüne baktığımızda 1 katın
altındaysa tekstil atölyesi olduğu belirtiliyor. Yani görüntülerde o şekilde görünüyor. 3 katının çöktüğü düşünülüyordu. 7 kattan 3 katında çökme meydana geldiği belirtiliyor. Tabii saat 5.40 sıralarında yaşanan bir çökmeden bahsediyoruz. Büyük bir gürültüyle de buradaki vatandaşlar uyandı. Buradaki sesten İstanbul Valiliğinden zaten ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde gerekli resmi açıklamaların yapılacağı belirtilmişti. İstanbul Valiliği de buradaki yaşanan kısmi çökmeyle ilgili bir son dakika bilgisi paylaştı. 7 kattan 3 katında çökme meydana geldiği belirtilmişti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada. Tabii 7 kattan bahsediyoruz. Ali Maşalacı da ekranlarınıza getirsin. Bakın araçta da yine çökme nedeniyle üzerinde tozların bulunduğunu görebiliyoruz aslında. Şu an bir çekiciyle de oradaki aracın etraftan yani çevreden uzaklaştırılacağını görüyoruz. Pek çok aslında araç zarar görmüş bu durumda. Yani çökmeyle birlikte pek çok aracın zarar gördüğünü aslında görebiliyoruz. Yine bu araçta da çökmeyle birlikte toz bulutunun aslında üzerinde toz bulutunun oluştuğunu görüyoruz. Çok sayıda itfaiye ekibinin olduğunu söyleyelim. Yani ben yolda gelirken içeriye girmeye çalıştığım sırada yaklaşık 20 tane itfaiye ekibinin aracının olduğunu gördüm aslında. Tabii aynı zamanda AFAD ekiplerinin de buradaki bölgede olduğunu söylemekte fayda var. Aynı zamanda UMKE ekiplerinin de buradaki bölgede olduğunu söylemekte fayda var. Yine polis ekipleri de buradaki güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Tabii şundan da bahsedelim. Şimdi çökmenin yaşanmasının ardından binada yaşayan özellikle vatandaşların yakınlarının da burada bekleyişleri sürüyor. Burada pek çok bina yani buradaki binada yaşayan vatandaşların yakınları da yine ekiplerden, polislerden haber almaya çalışıyor. İçerideki durum hakkında, son durum hakkında kendi yakınlarını merak ettikleri için onların da aslında endişeli bekleyişi sürüyor. Şunu belirtelim, bu binada şu anda dairelerinde hangi vatandaşların yani kimlerin yaşadığı, kaç kişinin yaşadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aynı zamanda binanın yani çökmenin yaşandığı yerde kaç kişinin yaşadığı ile ilgili de bir aslında yani enkazın altında bu kısmi çökmenin yaşandığı yerde kaç kişinin olduğu ile ilgili de aslında bir bilgi paylaşılmadı. Bunun altını çizelim. İlerleyen dakikalarda, saatlerde İstanbul Valiliğinden bununla ilgili açıklamada yapılacaktır. Arama çalışmaları hala devam ediyor. 5.40 sıralarında çöken bir binadan bahsediyoruz aslında. 7 katlı olduğu belirtiliyor. Tabii 3 katının şu anda çöktüğünü belirtelim. Biz de olay yerinden az da olsa uzaklaştırıldık. Tabii burada özellikle bina içerisinde kalan vatandaşlar, vatandaşları kurtarmak adına bu gerekiyordu. Şu anda da ekranlarınıza getiriyor Ali Başalıcı. Orada hala AFAD ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtelim. Hem UMKE ekipleri hem de aynı zamanda polis ekipleri, özellikle İstanbul İtfaiyesi burada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bizler şu anda Doğu Sokak'tayız, Maltepe'de bulunan Cevizli Mahallesi'ndeyiz. 7 katlı binanın çöktüğü belirtildi İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada. Tabii burada özellikle iki katının yani çökülen kısmın iki katının bina olduğu söyleniyor. Bir katının ise yine tekstil atölyesi olduğu söyleniyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor ki Ali Maşalacı da ekranlarınıza getirdi. Binada çökme nedeniyle yani üç katının çökmesi nedeniyle burada
üst katlarda yani çökmeyen kısımlarda özellikle binanın yüzeyinde çatlakların aslında oluştuğunu görüyoruz. Bakın şu anda da o çökmeden dolayı, binanın çökmesinden dolayı zarar gören bir araç şu an çekici yardımıyla çıkartılıyor. Şu anda üzerinin zaten o çökme nedeniyle tozla birlikte aslında kaplandığını görüyoruz.

0: bir maddi zarar var, ancak bunun yanında en önemlisi burada enkazda kalan vatandaşların olduğu belirtiliyor. Az önce de bir vatandaş muhtemelen yakınımızdı. Yakını olduğu belirtiliyor aslında. Siz ona mı ulaşmaya çalışıyorsunuz
1: evet,
0: efendim?
1: Evet.
0: Kim var binanın altında?
1: Oğlum var, oğlum. Gelinim var, torunum var.
0: Kaç yaşındalar efendim?
1: Torunum 5 yaşında, annesi 40 yaşının üstündeyse bilmiyorum canım.
0: Yaşı... 2 kişi mi efendim?
1: 3 kişiler enkaz altında. O torunumun biri çıktı. O kendisi çıkmış.
0: Bunun durumu nasıl efendim?
1: Hastanedeymiş, iyiymiş, iyiymiş. O camdan kendi atlamış.
0: Şimdi 2 yakınınız kaldı.
1: Evet, 2 tane.
0: Peki efendim, kaçıncı kattaydı?
1: İkinci kat.
0: Hala siz aramaya çalışıyorsunuz galiba, haber alamadım.
1: Ben aldım. Konuştum onunla birlikte. Karısından çeşit ses geliyordu diye, şimdi gelmiyor artık.
0: biz çok yorgun.
2: Ben Allah'a bir haber vermiyorlar.
0: Evet, yine enkaz altında kalan kişilerin yakınları, 3 kişilik bir aileden bahsediyor aslında. Bir kişinin enkazdan çıkarıldığı bilgisini söyledi kendisi. Tabii böyle endişeli bekleyişler de oluyor. Enkaz altında ilk önce ulaştın, ancak şu anda ne yazık ki ulaşamadığını belirtti. Zorlu bir bekleyiş. Enkaz altında hala burada. Yani az önce konuştuğumuz kadarıyla 2 yakınının olduğunu belirtti. 1 kişinin çıkardığını belirtti. Ki bu noktada şunu belirtelim. Buradaki hala çalışmaların sürdüğünü, özellikle bina altında kalan, ki bizim gördüğümüz, şahit olduğumuz kadarıyla 2 kişinin olduğu belirtildi. 1 kişinin yakınına denk geldik, ki dediğimiz gibi aslında burada pek çok vatandaşın, yani bina altında kalan kişilerin yakınları bekliyor. Aslında bu insanların endişeli bekleyişi hala sürüyor. Çok acıydı. Biri burada ambulansla hastaneye götürüldüğünü belirtti, bir yakınının. Durumunun iyi olduğunu belirtti. Ancak hala 2 yakınının burada enkaz altında olduğu belirtiliyor. Umarız ki buradaki vatandaşın da en kısa sürede yakınının buradaki enkazda, 2 kişinin de kısa sürede çıkarılmasını umuyoruz. Tabii canla başla bir mücadele söz konusu aslında. Hem AFAD ekipleri hem de itfaiye ekipleri bu noktada gerekli çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Valiliğinden yapılan bir açıklama var. Saat 5.40 sıralarında aslında bu binanın çöktüğü belirtiliyor. 7 katlı bir binadan bahsediyoruz aslında. Çok sıcak bir olay. Derinden etkileyen bir olay aslında. Bazı vatandaşların burada, yakınlarının enkaz altında kalması özellikle. Yani buradaki bir katın özellikle tekstil atölyesinin, yani en alt kattaki bir katın tekstil atölyesi olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte aynı zamanda 2 dairenin olduğu belirtiliyor. Şunu belirtmekte fayda var. Burada tabii stresli bir bekleyiş var. Endişeli bir bekleyiş var. Özellikle bina altında, yani enkaz altında kaldığı belirtilen vatandaşların yakınlarının da yine buradaki, onlardan bir nebze de olsun haber almak için, ulaşmak için burada bekleyişlerini aslında sürdürdüklerini görüyoruz. Buna şahit oluyoruz. Tabii buradaki binanın yakınına yaklaştırılmıyorlar. Hala çalışmalar sürüyor. Burada aynı zamanda bakın, ambulansın kapılarının açık olduğunu belirtelim. Enkazdan biri çıkartılırsa eğer, her iki tarafta da aslında, yolun her iki tarafında da ambulans ekiplerinin araçları bekletiliyor. Çünkü bina altından, yani enkazdan çıkarılacak özellikle vatandaşların en kısa sürede ambulanslara bindirilip hastaneye sevk edilmesi yönünde aslında

0: çalışmaların sürdüğünü belirtelim. 7 katlı bir binadan bahsediyoruz. Tekrar bunun altını çizelim. 5.40 yerli İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat 5.40 sıralarında buradaki saat 5.40 sıralarında çöktüğünü, kısmi çökmenin yaşandığını belirtelim. Bizim önümüzde yine bir ambulans var. Aynı zamanda karşı tarafta gördüğümüz kadarıyla bir ambulans daha hazır şekilde bekletiliyor. En kısa sürede aslında buradaki vatandaşların binanın enkazında, yani çökmenin yaşandığı taraftan çıkarılması umudumuz. Umarız ki en kısa sürede, özellikle burada bekleyen yakınları, burada bina altında, enkaz altında kalan vatandaşların yakınları da
1: dinlen lütfen, bir nefes al, biri çıkarılıyor şu anda. Ekipler tarafından bir genç bir kadın olduğunu görebiliyoruz. Elbette ki sedyede genç kadın ekipler tarafından. Zaten uzun zamandır bu arada ekipler aynı noktada çalışıyordu. İçeride bulunan bir kişi şu anda, biri daha. Az önce genç bir kadın çıktı ve şu anda bir kişi daha çıkarılıyor. 2 kişi oldu. Yani şu anda ekiplerin yoğun çalışmaları doğrultusunda yapılan arama kurtarma çalışmalarında ard arda 2 kişinin çıkarıldığını söyleyebiliriz. Zaten uzun zamandır, dakikalardır ekipler orada koordineli bir şekilde çalışıyordu. Camları kırılan bir yer vardı. Bahsetmiştik işte, oradan içeride eşyalar vardı. Tabii kısmi çöküntü meydana geldikten sonra pek çok eşya yerli bir oldu. Onları bir dışarı çıkardılar. Hatta kovalarla birlikte o parçaları, eşya parçalarını, moloz parçalarını dışarı çıkarmışlardı. İşte orada herhangi bir kişi var mı yok mu ihtimaline karşı söylemiştik. 2 kişi ard arda çıkarıldı.
2: Ne geçti oluyor?
1: Kadın yaralı bir şekilde sağa çıkarıldı. Arda arda ikisi de sedyeye konuldu ve çıkarıldı ada.
0: Evet Deniz Zeybek, saniyeler önce aslında bir kişinin daha, yani orta yaşlı bir kadının burada enkazdan çıkarıldığına şahit olduk ki kendisi sedyede çıkarıldı. Ali Maşalıcı da hemen sanırım gördüğüm kadarıyla önümüzdeki ambulansa konuldu. Burada tabii bakın içeride sedyede şu anda 24 ekranlarında ambulansın içerisinde kendisinin ısı yalıtımlı battaniyeye sarıldığını görüyoruz. Tabii burada ilk müdahale yapılıyor ki en kısa sürede zaten ambulansla hastaneye yetiştirilmesi bekleniyor. Termal battaniyeye, ısı yalıtımlı battaniyeye sarılmış durumda. Termal battaniye içerisinde iki kadının sağ olarak çıktığı bilgisi var aslında elimizde. Birinin zaten çıkarıldığını şahit olduk. Hemen önümüzdeki ambulansa konuldu. İki tarafta da aslında şu anda ambulansın beklediğini belirtelim. Az önce de bakın, az önce röportaj yaptığımız yine vatandaşın burada tabii endişeli bekleyişini sürdüğünü belirtelim. Hemen önümüzdeki binadan çıkartılan, yani çökmenin meydana geldiği binadan çıkartılan kişinin önümüzde Ali Maşalıcı'nın görüntülediği ambulansla birlikte aslında hastaneye kaldırıldığını, götürüldüğünü belirtelim. Tabii bu noktada kendisi, iki kadının sağ olarak çıkarıldığı bilgisi var elimizde. Biri zaten çıkarıldığı sırada orta yaşta bir kadının olduğunu gördük. Toplamda şu ana kadar resmi bilgilere göre iki kadının çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Tabii ilerleyen dakikalarda özellikle bununla ilgili bilgi paylaşılacaktır. Enkazdan kiminle çıkarıldığı ile ilgili şu anda bir hareketlilik var. Evet, enkazdan yine bir kişi daha çıkarıldı. Evet, yine enkazdan bir kişi daha çıkarıldı. Tabii burada gördüğüm kadarıyla bu kişi de sağ olarak çıkarıldı. Bu da

yalıtımlı battaniyeye, termal battaniyeye sarılır. Şu an sedyeye konulacak. Bir kişi daha çıkarıldı burada. 24 ekranlarında görüyorsunuz, yine ısı yalıtımlı battaniyeye sarılmış durumda. 7 katlı binada, yani çökmenin yaşandığı 7 katlı binada enkazdan çıkarılan bir kişinin daha olduğunu görüyoruz aslında. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Tabii bir kişinin daha çıkarıldığı bilgisini paylaşalım. Kendisi sedyeye konuldu. Bu kişinin benim gördüğüm kadarıyla özellikle burada sağ olarak aslında kurtarıldığını söylemekte fayda var. Enkazdan bir kişi daha çıkarıldı. İki kadının sağ olarak çıktığı bilgisi paylaşılmıştı. Bir kişi daha burada enkazda sağ olarak kurtarıldı az önce. Ekranlara getirdik. Tabii İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama var. Vali Davut Gül olay yerine geliyor. Kendisi en kısa sürede burada olay yerine geleceğini belirtelim. İstanbul Valiliğinden böyle mi açıklama yapıldı? İki kadın sağ olarak çıkarıldı. Az önce çıkartılan kadın olduğunu belirtelim. Tabii 7 katlı orta burada tabii iki kişinin, yani orta yaşlı iki kişinin burada çıkarıldığını belirtelim. Tabii aynı zamanda şunu belirtmekte fayda var. Bizler burada bulunduğumuz sırada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir soruşturma başlatıldığını belirtmekte fayda var. Bizler Maltepe'deyiz. Doğu Sokak'tayız. Cevizli Mahallesi'ndeyiz. Tabii buradaki binanın kısmen çökmesiyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturmanın başlatıldığını belirtelim. 7 katlı binanın 3 katının çöktüğü belirtiliyor. Zaten ikisinin burada 2 katının vatandaşların yaşadığı dairelerden oluştuğunu belirtelim. Yine aynı zamanda bir tekstil atölyesinin de en alt katında olduğunu belirtmekte fayda var. Yani binanın yıkılmadan önceki görüntülere baktığımızda bunu görebiliyoruz aslında. Sabah saatlerinde saat 5.40 sıralarında yaşanan bir durumdan bahsediyoruz. Kısmen bir çökme yaşandı. Hala da burada vatandaşların... şunu belirtelim, iki kadın bir erkek olmak üzere 3 kişi aslında çıkarıldı. 2 kadın bir erkek olmak üzere 3 kişinin çıkarıldığı söylendi. Tabii canlı yayınımızda da aslında burada 3 kişinin çıkarıldığı söylendi. Şunu düzeltelim, biri kadın. İkisi erkek, bunun altını çizelim. Yani burada yapılan açıklamada aldığımız bilgilere göre iki erkeğin çıkarıldığı belirtiliyor. Ekiplerden aldığımız bilgilere göre, bunu düzeltelim. İki erkek, bir kadının çıkartıldığı belirtiliyor. Tabii her şey sıcağı sıcağına yaşanıyor. Bununla birlikte bilgileri de teyit etmekte fayda var. Edindiğimiz bilgiye göre, yani olay yerinden edindiğimiz bilgiye göre, ekiplerden edindiğimiz bilgiye göre çıkarılan kişilerden ikisinin erkek, birisinin ise kadın olduğu belirtiliyor. Zaten 24 ekranlarında getirdiğimiz son çıkarılan kişinin erkek olduğunu görmüştük. Orta yaşlarda 3 kişinin, yani ikisi erkek olmak üzere bir kadın, 3 kişinin, toplamda 3 kişinin şu ana kadar enkazdan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Tabii ilerleyen dakikalarda özellikle olay yerine İstanbul valisi Davut Gül'ün gelmesiyle birlikte

0: daha detaylı açıklama yapılacaktır. Resmi bir açıklama yapılacaktır. Ancak şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre 3 kişinin kurtarıldığı belirtiliyor. Saat 5.40 sıralarında yaşanıyor buradaki çökme. Bu çökmenin ardından zaten özellikle çevredeki vatandaşların çökme sesini duyması. Çünkü gördüğümüz kadarıyla çevrede yakınlarda bulunan pek çok bina var. Bakın bir ambulans daha getirildi. Az önceki ambulansta bir vatandaş, yani kısmi çökmenin yaşandığı binadaki bir vatandaş konulmuştu. Götürülmüştü hastaneye en kısa sürede yetiştirmek üzere. Bir ambulans daha geldiğini, yani bulunduğumuz noktada bir ambulansın daha geldiğini belirtelim. Sadece bizim olduğumuz noktada mı ambulans var? Hayır. Başka taraflarda da, yani karşılığında ambulansların olduğunu görebiliyoruz aslında. Pek çok itfaiye aracının, ki buraya geldiğimde aslında saydığım kadarıyla bir ambulans daha geldi. Burada tabii önlemler alınıyor. Her türlü önlem alınıyor aslında. Bir ambulansın daha bulunduğumuz noktaya getirildiğini, iki ambulansın yan yana durduğunu söylemekte fayda var. Sabahın ilk saatlerinde, 5 sıralarında yaşandığını belirtelim tabii buradaki çökmenin. Bu çökmeyle birlikte zaten çevrede yaşayan vatandaşlar özellikle bu sesi duyduktan sonra dışarı çıktıklarında bir toz bulutunun, yani çökmeden kaynaklı bir toz bulutunun olduğunu görüyor. Daha sonra zaten burada itfaiye ekiplerine, ambulansa, bununla peki, birlikte aynı zamanda sağlık ekiplerine, APA'da ihbarda bulunuyor.
1: Ada, çok teşekkürler. Sen orada zaten olayı takip edeceksin. Şimdi biz bu konuyu konuşacağız. Tabii bir hareket olduğunda yine sana döneceğiz. Olay yerine uzanacağız. Ada Kahraman 24 ekibinden olayın meydana geldiği an itibariyle bölgeye gitti ve detayları şu ana kadar bizlere aktardı. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Tabii ki bu konuyu konuşacağız. Neden bu kısmi çökme meydana geldi? Bu durum bize neyi anlatıyor? Ne mesaj veriyor? Kentsel dönüşüm uzmanı CD Şentürk, aynı zamanda inşaat yüksek mühendisi kendisi. Cevdet Bey, merhaba.
2: Merhaba, günaydın.
1: Ne yazık ki iyi bir güne uyanmadık Cevdet Bey. Sizinle hep deprem meydana geldiğinde de, böyle çökmeler meydana geldiğinde de Bahçelievler'de, Bakırköy'de, farklı yerlerde hep yayınlar yaptık, röportajlar yaptık binaların önünde. Aslında hep siz bu konuya vurgu yapmıştınız. Eski bina vurgusundan bahsetmiştiniz. Ne yapılması gerektiğini hep anlatmışsınız. Şimdi Maltepe'de 7 katlı bir bina, 3 katında çökme meydana geliyor. Ne anlatıyor bize bu durum? İlk dakikalara göre siz nasıl yorumlarsınız? Binanın taşıyıcı sistemi özellikle. Şimdi 2026 yılının Ocak ayındaki bir görüntüyü biz ekranlara getirmiştik geçtiğimiz saat diliminde. Gerçekten kolonların bozulduğu, çürüdüğü görünen kısımda eski bir bina olduğu belli.
2: Evet. Şimdi yani biz şunu söylüyoruz, biliyoruz. İstanbul'un yaklaşık her iki binadan bir tanesi 99 yılı öncesi. Yani bu bize neyi gösteriyor? Biraz daha işte binalarımızın hassasiyet olmadığı dönemlerdeki inşaatlarımızı gösteriyor. Bu binaların ortak özelliğine baktığımız zaman genellikle beton kalitesi yetersiz, donatı oranları son derece az. Beton kalitesi yetersizliği, hani deprem esnasında bizi biraz daha böyle ya deprem oldu, yıkıldı, yumuşak kat, zayıf kat, düzensizlikler vesaire diyor ama düşey yükleri altında, yani herhangi bir dış etken olmadan alan hasarlarda şu sorular gündeme geliyor. Etrafta bir acaba çalışma mı vardı, bir kazı mı vardı, bir dış etken mi vardı veyahut da durduk, yani sebepsiz hasar almasının sebebi, ben bir eski fotoğraflardan görmüştüm. Binada zaten bir korozyon başlamış. Ciddi oranda korozyon var. Bu da ne yapıyor? Zaman içinde bu korozyon donatıyı tamamen eritiyor. Betonarme olmuyor artık, sadece bir yığma şekline dönüşüyor. Bu bir şekilde yorulma şekliyle bir ani göçme meydana gelmiş burada. Ama öncesinde mutlaka bunun işaretleri var. Nasıl işaretleri var? Biz dıştan baktığımız zaman boyuna çatlaklar, betonda örselenmeler, donatının açığa çıkması. Bildiğimiz, biz donatıyı ilerlemiş zamanlarında binanın o donatıları rahatlıkla görebiliyoruz. Yani pasları, işte bu korozyonu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu durumda ne yapmak lazım? Bunun öncesine gelmeden evvel bir inceletmek gerekirdi. Bunu bir uzman arkadaşımız.

arkadaşlara, uzman kuruluşlara inceletmek gerekirdi. Maalesef bu pas geçilmiş. Binanın altı depo, aşırı bir yükleme yapılmış olabilir. Zaten binamız yorgun, eski. Bu duruma meydana gelmiş. Şimdi biz şunu biliyoruz. Ya işte İstanbul'da

0: Şimdi bizim bunlardan İstanbul'un özellikle bizim yaşlı İstanbul'umuzun yapı stoklarının belli bir seviyeye, eski yapı stoklarının belli bir seviyeye mutlaka çekilmesi lazım. Bu da nasıl olacaktır? Valla bir şekilde biz binalarımızı yenileyeceğiz. Vatandaş olarak buna hassasiyet göstereceğiz. Bu kampanyalardan faydalanacağız. Çünkü bu kampanyalar dikkat ederseniz İstanbul özelinde. Çünkü İstanbul'da yapı stoklarımız çok fazla. Bir deprem bekleniyor. Bunların bir an önce kentin yenilenmesi, depreme karşı en azından hazır hale getirilmesi, can kaybının olmaması hedefleniyor. Ama bunun yanında şunu da görüyoruz. Herhangi bir depremimiz yok. Herhangi bir dış etken yok. Binalarımız yaşlı, binalarımız eski, binalarımız düzensiz, binalarımız rastgele yapıldığı için bunların da zaman içinde biz bu tür maalesef durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi bazen işte Gebze, bazen Bahçelievler, bazen Zeytinburnu maalesef biz bunu tekrarlıyoruz. Bu yapı stokları olduğu sürece bu sürecimiz üzücü bir şekilde devam edecek. İnşallah bir can kaybı olmaz. Bu seferlik böyle atlatmış olalım. Her seferinde bu temennilerle bulunuyoruz. Ama vatandaşın biraz daha hassasiyetle davranıp bir an önce kentsel dönüşüm, özellikle İstanbul özelinde kentsel dönüşümün hibelerinden, kredilerinden faydalanmasında fayda var.
1: Sadece belli bir bölümde çökme olduğunu görüyoruz Cevdet Bey. Tamamıyla yıkılmamasının nedenine ya da belli bir bölgeye doğru o çökmenin meydana gelmesinin nedeni ne oluyor bu tip çökmelerde, kısmi çökmelerde?
0: Şimdi bunun net sebebini söylemek için ayrıntılı bir şekilde hem yerinde inceleme yapmak gerekir hem de binanın taşıyıcı sistemini incelemek gerekecek. Bizim sadece şu an görüntülerden baktığımız, gördüğümüz kadarıyla ben eski bir görselden görmüştüm. Ciddi bir korozyon başlamış binada. Fotoğraflarda da belli oluyor. Özellikle çıkma yapılan yerde bir maalesef ciddi bir kolonda kesit küçülmesi olmuş. Ciddi bir sıkıntı başlamış. Bu çok dikkat edilmemiş. Muhtemelen düşeyikler altında yoruldu. Bina hızlı bir şekilde çöktü. Bu hızlı çöküş şekliyle bir iki katta daha etkili oldu. Üst katta da biraz daha stabil kaldı diye yorumluyoruz ilk görüntülerden, ilk bilgilerden aldığımız kadarıyla. Ama bunun nihai bir neticesinde inceledikten sonra çökme sebebi meydana gelecektir, anlayacağız. Bizim ilk görüntülerden edindiğimiz bilgilere göre ve binanın eski, eğer bulma imkanınız varsa eski görsellerine göre binada iyi bir korozyon başlamış. Yani iyi derken
1: Cevdet Bey,
0: kötü bir
1: çok kısa
0: korozyon
1: araya
0: başlamış
1: gireceğim.
0: diyelim.
1: Şimdi sizin
0: Evet,
1: bahsettiğiniz o görüntüyü biz de
0: sağ
1: ekranlara
0: tarafta
1: veriyoruz.
0: bu dikkat ederseniz donatılar açığa çıkmış, korozyon başlamış, beton kalitesi çok
1: Cevdet Bey,
0: yetersiz.
1: İstanbul Valisi Davut Gül konuşuyor. Hemen kulak verelim.
2: Da daire olarak kullanılıyor. Toplam 12 daire var. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi. Dairelerden zemin artı iki kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Tabi bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor. Bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5 kişisi kurtarıldı. 7 kişiyle de 4 tanesiyle temas sağlandı. Şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzer işler hem adli olarak hem de idari olarak takip edilecek. Arkadaşlarımız görevinin başında AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerin destekleriyle çalışmalar devam ediyor. Tahliye edilen hemşehrilerimiz AFAD'ın temin ettiği bir otelde orada konaklatacaklar. Hepimize geçmiş olsun efendim. Şu anda herhangi bir tespit yok, başvuru yok, ihbar yok. Ama 87 yılında yapılan bir bina, diğer konu.

0: Bunlar netleştikçe sizleri bilgilendireceğiz.
1: Çıkarılanların sağlık durumuyla ilgili bir net bilgi.
0: Sağlık durumu iyi efendim. Yani hayat tehlikesi olan yok. Evet, geçmiş olsun.
1: Evet, az önce resmi açıklamalar.
2: İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu. 5 kişinin kurtarıldığını, 7 kişi içinse çalışmaların sürdüğünü söyledi. Cevdet Bey, buyurun lütfen. 1987 yılında yapıldığına dair de bir bilgi verdi Vali Gül, Cevdet Bey.
3: Evet, benim de o dikkatimi çekti. Sizin de o dikkatinizi çekmiş. 87 aşağı yukarı 39 yıllık bir bina. Aslında betonarme için 39 yıl çok fazla değil. Yani bizim için çok eski değil, yani betonarme düzgün yapılmış olsaydı. Ama maalesef o dönemde bizim 87 yıllarında özellikle yapılan yapı stoklarına baktığımız zaman bu tür sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yapı stoklarımız maalesef durumu bu. Bunların bir an önce İstanbul ölçeğinde, eğer Anadolu'da da baktığımız zaman biraz daha kentsel dönüşüm farklı ilerliyor. İstanbul ölçeğine baktığımız zaman yarısı bizden kampanyalarımız, teşviklerimiz, bazı belediyelerin işte mansart çatı olması, ilave bir şeyler, yani ilave alanlar tanıması, bunlar bize olumlu şekilde İstanbul'un özellikle olası depremde mutlaka bir faydası, yani hazırlık yönünden bir faydası olacaktır. Biz bunlara yararlanmak gerekir, mutlaka yararlanmamız gerekecek. Ama şu var, yani vatan burada her şey devlet değil, vatandaşın buna hazır olması, istekli olması, alanlar belki biraz daha küçülecek, biraz daha masraflı, ekonomik olarak zorlanacaklar. Ama can çok kıymetli, biz biliyoruz kentsel dönüşümde çok iyi adımlar atıldı. Şu an %51'i yakaladığımız zaman çoğunlukla kentsel dönüşüme gidilecek. Bizim bu İstanbul gibi bir şehrimizi depreme hazırlık veya bu bozuk yapı stoklarından kurtulabilmek için anahtarımız devlet yeterince fazlasıyla misliyle imkanlar tanıyor. Vatandaşların da biraz daha duyarlı olması gerekecektir. Biz bu manzaraları hak etmediğimizi düşünüyorum. Buna benzer bu yapı stoklarımız beraberinde olduğu sürece buna benzer hasarlarla, buna benzer yani can kayıplarının olmasını elbette ki asla istemeyiz, karşılaşmak istemeyiz buna benzer şeylerde.
2: Peki az önce şimdi o kısmi çökme meydana gelmeden önceki görüntü ekranlara getiriyorduk Cevdet Bey. Sizin bahsettiğiniz o korozyon. Yani vatandaş bunu gözle görebiliyor ki biz de fotoğraf karesinden gördük. Aslında onu fark ettiği anda direkt önlem almalı mıydı? Gerekli yerlere başvuruda mı bulunmalıydı? Ne yapmalıydı?
3: Yani bu zaten fiziki olarak bu hasarı, bu bozukluğu gördüğü zaman bir uzman kişilerden görüş olması. Bu gerek belediye olabilir, gerek kentsel dönüşüm ofisleri olabilir veya bir inşaat mühendisleri veya bir odalardan veya ilgili kuruluşlardan çevresinde kime ulaşabiliyorsa bir uzman görüşüyle mutlaka bunun ön bir kontrol yapılması gerekirdi. Bu çok zor bir şey değil. Zaten vatandaşımız bunu gördüğü zaman ön kontrolü yapmış demektir. Ha, bu korozyon nereye kadar nasıl etkilemiş? Burada dış cepheyi etkilemiş gibi gözüküyor. Muhtemelen içeride de hat safhada, çünkü içeride de çok sol tarafta da hani çok güzel manzarayı görmüyoruz. Yapı bakımsız kalmış biraz daha. Hem drenaj olarak hem şey olarak. Bir de depomuz var bizim orada. Bir dükkan katımız var. Dükkan katımız olması bizi biraz daha depremde düşündürüyor. Düşeyikler altında çok düşündürmüyor. Acaba fazla büyükleme mi yapıldı? Çünkü bir korozyon baskısı var. Binada düşeyikler altında bir hassasiyet var. Bir de oraya fazla yükleme mi yapıldı sorusuyla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama burada en iyisi vatandaşın duyarlı olacak. Kendi evinde veya iş yerinde veya başka bir yerde bir bodrum kata. Bodrum katlar bizim ilk önce korozyona uğrayan yerlerimiz. Bu ilerledikçe zemin kat ve birinci kata doğru kanser şeklinde ilerliyor, devam ediyor. Bunun özellikle zemin kata korozyon ulaştığı zaman artık bizim alarm zillerimizin çalması gerekecek. Bununla ilgili çok ciddi adımlar atmak gerekecek. Aksi takdirde bunlarla biz karşı karşıya kalacağız. Vatandaşın kendi can güvenliği için, kendi sağlığı için bunu kontrol edecek. Bodrum katlarda genellikle göçme olmuyor, çünkü onlarda bodrum dört tarafı perdelerle çevrili olduğu için orada pas, yani korozyonu önlemlerle, basit önlemlerle giderilebiliyor. Ama dükkan, yani zemin kata ulaştığı zaman artık burada daha çok dikkat etmek gerekir. Bunu bir adım öne çıkartmak gerekir. Binayı inceletmek gerekir. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlarla bizi maalesef fizik kuralları ön plana çıkıyor. Bu tür manzaralarla karşı karşıya kalmış oluyoruz.
2: Cevdet Bey, aslında vatandaş bir binadaki demirin paslanmasından da, o kolonların görünümünden de, demirlerin açığa çıkmasından da binasının durumunu anlayabilir değil mi? Hiç böyle aslında olumsuz bir durum olmasına, yaşanmasına gerek kalmadan bunun önlemi alınabilir aslında.
3: Yani buna benzer ilerlemiş safhalarda mutlaka oluyor, sinyaller veriyor. Biz mesela daha evvel başka binalarda hep şunu gördük. Öncesinde altta oturan, dükkan katında oturan vatandaşlar hassasiyet gösterip binayı boşalttıklarını, sesler geldiğini hep defaten şahit olduk. Burada ise herhalde gece olması, sabaha karşı olması veya dükkan katındaki kullanılmayan bir yerde olması bu bir işaret vermiştir mutlaka. Çünkü bu tür, hani deprem biraz daha anlık olur, bilmeyiz. Orada bir yapı düzensizlik, birçok parametre ortaya çıkar ama burada herhangi bir dış etken olmadan binanın çökmesi öncesinde işaretler vermiştir. Bu ses olarak vermiştir, korozyon olarak vermiştir, bozulmalar olarak vermiştir gibi gibi. Yani burada bir mutlaka bir şey vermiştir. Ama dikkat edilmemiştir veya işte hani bizim gene geleneksel bir işte bir şey olmaz mantığı. Ben işte 10 senedir oturuyorum, bir şey olmadı. Veya işte 40 senedir oturuyorum, bir şey olmadı. Yine bir şey olmaz. Bir 40 sene daha gider, 3 ay gider, 5 ay gider. Ama durum öyle değil. Binamız zaten öncesinde fiziki durumuna baktığımız zaman sinyaller vermiş. Bunun uzman kuruluşlar, uzman kişilerce incelenmesi gerekirdi. Ama maalesef duyarsızlık davranılmış. Bunun kesin sonucu tabii ki ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra hem proje bazında hem çöküş nedenleri bazında hem beton kalitesi bazında ondan sonra netleşir. Biz şu an yaptığımız yorum görsele göre ön yorumlardır.
2: Şöyle bir şey söylemişsiniz Cevdet Bey. Şimdi bizde hep şu vardı, şu düşünce vardı. 90 öncesi ise bina eskidir, mutlaka bakılmalı, hatta belki de oturulmamalı düşüncesi vardı. Ama şimdi siz şöyle bir şeye dikkat çektiniz. Aslında o betonu sağlamsa 87'de yapılmış olması öyle çok da eski değil dediniz.
3: Şimdi şöyle, aslında betonarmenin ömrü, yani düzgün yapılan bir betonun ömrü 60-70 yıla kadar çıkar. Biz İstanbul'da mesela 80-90 yıllık betonarme binalar görüyoruz. Veya işte 60 yıllık, 50 yıllık. Hani ekonomik ömrü 50 yıldır ama beton 60-70, bu yeni jenerasyon betonlarla birlikte 80-90 yıla kadar çok rahatlıkla çıkacaktır. Mesela bizim bir Boğaz Köprümüz var. Bu binadan daha eski ama beton kalitesinden dolayı, bakımlarından dolayı sağlıklı bir şekilde işlevini sürdürüyor. Benim bahsettiğim burada o dönemde yapılan bizim zihniyetimiz. Yani nasıl zihniyetimiz? Hani biraz daha, belki konu biraz daha dağılmasını istemem ama İstanbul çok hızlı bir göç aldı. Çok hızlı bir yapılaşma var. Bu süreçte tamamen düzensiz bir, kontrolsüz bir yapılaşma söz konusu oldu. Bu tür binaların incelendiği zaman birçok projesine aykırı şeyler görüyoruz ki bu bütün yapı stoklarının ortak paydası. Kalitesiz beton görüyoruz, ortak paydası. Yetersiz donatı görüyoruz, ortak paydası. İlave katlar görüyoruz, ortak paydası. Bu dönemde yapılanların bütün kronik bir şekilde donatılarımız yetersiz, beton kalitemiz çok düşük, ilave katlarımız var, ilave konsollarımız var, projesine uyulmayan yerler var. Yani var da var, zemin etüdü yapılmamış, herhangi bir zeminle ilgili bir araştırma yapılmamış, deprem kuvvetlerine karşı herhangi bir önlem alınmamış, tamamen doğaçlama yapılan bir yapı stoklarıyla biz karşı karşıyayız. Dolayısıyla böyle bir yapı stoklarının bize, yani gelecek vaat etmesi biraz şüpheli. Bunların bir büyük bir soru işaretiyle yaklaşmak gerekecektir. Beton, evet, ben yine hani sorunuza dönmüş olacaksam, beton iyi bir beton, yani standart bir beton ömrü 50 yılın üzerindedir. Yani en az 50'dir. Burada çok da değil ama buradaki zafiyetimiz şu, beton kalitesiz olduğu için elek gibi ne yapıyor? İşte su geçiriyor, döngülü su geçiriyor. Özellikle bizim en çok sevmediğimiz hani sürekli böyle bir döngülü nemin olması. Dolayısıyla içerideki donatıyı koruyamıyor. Donatı zaman içinde hacmi artıyor ve betonu patlatıyor. Artık bu betonarme olmuyor. Başka bir şey oluyor. Bu da bizi bu istenmeyen sonuçlara doğru götürmüş oluyor.
2: Peki, kentsel dönüşüm uzmanı Cevdet Şentürk, çok teşekkür ederim Cevdet Bey, sıcağı sıcağına bu olayı değerlendirdiğiniz için. Şimdi tekrar bölgeye uzanalım. 24 ekibi Ada Kahraman ve Ali Maşalacı olay meydana geldikten sonra hemen bölgeye doğru yola çıktılar ve tabii oradaki son durumu aktarıyorlar. Şu an bir gidelim. Ada nedir son durum? Çalışmalar hala devam ediyor. Enkazda 7 kişi var dedi İstanbul Valisi Davut Gül.
4: Deniz Zeybek, evet, 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini verdi İstanbul Valisi Davut Gül. Zaten burada yayınlarımızda da belirtmiş, bölgeye geleceği konusunda hem İstanbul Valisi Davut Gül hem de aynı zamanda İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız burada bölgedeki çalışmaları takip etmek üzere geldi. Az önce zaten burada önümüzde bulunan, yani benim arkamda bulunan iki ambulansa polis ekiplerinin şeridinin, yani özel timin burada ardındaydı. Az önce, yani dakikalar önce bu iki ambulansın da içeriye daha yakın bir alana, yani enkazdakileri kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Bu enkazdan çıkarılan vatandaşları daha yakın alandan almak üzere binanın olduğu tarafa doğru ilerledi. Tabii şunu belirtmekte fayda var. İstanbul Valisi Davut Gül de bu açıklamayı yaptı. 5 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirtti. Durumlarının da hayati tehlikelerinde olmadığını belirtti aslında yaptığı açıklamada. Enkazda şu anda 7 kişinin olduğunu belirtti. Tabii şunu belirtmekte fayda var. Burada vatandaşların da bekleyişleri sürüyor. Özellikle bina altında enkazda kalan vatandaşların yakınlarının da endişeli bekleyişleri sürüyor. Zaman zaman aslında buradaki yakınların ağladıklarına şahit olduklarını görüyoruz. Bilgi almak üzere özellikle buradaki yetkililerden bilgi almak üzere iletişime geçtiklerini görebiliyoruz. Şu ana kadar enkazda 7 kişinin olduğu bilgisini paylaştı İstanbul Valisi Davut Gül. Ancak şunu belirtelim, 4'üyle temas kurulduğu belirtildi. 3'üyle de, yani enkazda kalan, çökmenin ardından enkazda kalan 3 kişiyle de temas kurulmak için arama çalışmaları devam ediyor. 5.40 sıralarında hemen burada önünde bulunduğumuz binada kısmi bir çökme meydana geldi. Zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar gördü aslında. Bizim de belirttiğimiz gibi 2 katın çöktüğü belirtiliyordu. 4 dairede çökme neticesinde aslında buradaki ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 14 kişinin kayıtlı olarak görüldüğü belirtildi İstanbul Valisi Davut Gül'den. Böyle bir açıklama yapıldı dakikalar önce. Yani buradaki binada, dairelerde 14 kişinin kayıtlı olarak görüldüğü. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Bazen misafir olarak da gelebiliyor burada yaşayan kişilerin yanına bazı kişiler. Bu yüzden bununla ilgili henüz bir tespit yapılabilmiş değil. Yani dairede yaşayıp dışarıda bulunan kişilerin de olabildiğini söyledi İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada. Tabii bina ile ilgili bir bilgi de verdi aslında. 1987 yapımı bir bina olduğunu da söyledi İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada. Şu ana kadar 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşalım. Zaten 24 ekranlarında da burada görüntülemiştik. Biz çekim yaptığımız sırada 2 erkeğin ve 1 kadının çıkarıldığını, orta yaşlarda 2 erkeğin ve 1 kadının çıkarıldığına şahit olmuştuk. Bakın, binada aslında Ali Maşalacı da görüntüleyebilirse binadan çıkarılan özellikle binanın çökmesinin ardından diğer katlarda bulunan yatakların da şu anda bir araca

0: konulduğunu ben rahatlıkla görebiliyorum. Ancak kısıtlı bir imkan var. Bu noktada şu anda ne kadar görüntüleyebiliyoruz bilmiyorum. Aslında binadan çıkartılan bazı araçlarda, bazı eşyalarda araçlara konuluyor. Ali istersen böyle gel. Ali Maşalacı böyle gel. Daha iyi bir görüntü var. Bir kamyonetin arkasına buradaki eşyaların aslında konulduğunu belirtelim. Çok kısıtlı bir alan. Yani görme imkanımızın çok kısıtlı olduğu bir alan. İki ambulans var şu anda önümüzde. Enkazdan özellikle çıkarılacak vatandaşlarımız için bekletilen ambulansların olduğunu belirtelim. Ki en kısa sürede çıkmalarını umuyoruz. Özellikle bizim gözlemlediğimiz kadarıyla vatandaşlara ait zimmet eşyalar da aslında bir kenara konuldu. Tabii burada şu anda enkazdan çıkarılan özellikle eşyaların bir kamyonete konulduğunu da görüyoruz. Tabii sıcak bir gelişme. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı kendi sosyal medya hesabı üzerinden. Yaptığı açıklamada İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından valilik koordinasyonunda il müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme ve çalışmaların başlatıldığını belirtiyor yaptığı açıklamada. Yine açıklamasında devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır diyor. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor diyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah yaralılarımıza acil şifalar versin diye bir açıklama yaptı. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada bunları belirtti. Tabii tekrar belirtelim, şu ana kadar İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifade edildi. 5 kişinin burada sağ olarak aslında kurtarıldığını belirtti. Bakın şu anda da Ali Maşalacı görüntülüyor. Binadan yine enkazdan çıkarılan bir yatağın, bazanın özellikle burada araçlara konulduğunu görüyoruz aslında. Bir kamyonetin arkasına şu anda ekipler tarafından buradaki eşyaların aslında götürüldüğünü görebiliyoruz, konulduğunu görebiliyoruz. Yine bir bel pencerenin, yani binadan çıkartılan, yerinden çıkartılan bir pencerenin kamyonete konulduğunu görebiliyorum. Bunun devamında pek çok eşyanın aslında burada kamyonete yüklendiğini görebiliyoruz. Ali Maşalacı da ekranlarımıza getiriliyor. Önemli tabii vatandaşların, yani enkazda hem de yıkımın yaşandığı binada yaşayan vatandaşların burada özellikle eşyalarında, özellikle zimmet eşyalarında zaten saklandığını, yani alındığını belirtelim. Binadan çıkarılan pek çok eşya şu anda, ki herhangi bir engelleme yapılmaması için, çalışmalarda herhangi bir engelleme olmaması için çevrenin şu anda o eşyalardan temizlendiğini, bir mesela vatandaşın, o binada yaşayan bir vatandaşın şu anda çantasının, sırt çantasının özellikle alındığını gördüm ben. Pek çok ev eşyasının burada enkaz çalışmalarını engellememesi için buradaki çekildiğini, alındığını görebiliyorum. Ceket mesela burada yaşayan vatandaşların, özellikle kıyafetlerin de aynı zamanda burada toplandığını görebiliyorum. 7 katlı bir binadan bahsediyoruz aslında. Binada çökmenin ardından yüzeyinde gözle görülür bir şekilde çoğu yerinde çatlakların, özellikle derin çatlakların oluştuğunu görebiliyorum. Aynı zamanda burada bununla birlikte, çökmeyle birlikte, yani kısmi çökmeyle birlikte bazı pencerelerin, camlarının da aslında kırıldığını görebiliyorum. Bir arabaya yüklendi. Burada çıkarılan, özellikle enkazın etrafında dışarıya savrulan eşyaların çıkarıldığını, bir araca yüklendiğini görebiliyoruz ki burada enkazda arama kurtarma çalışmalarını engellenmemesi için bu eşyaların araçlara yüklendiğini görebiliyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül'den yapılan açıklamada 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğu tespit edildiği bilgisi var. Kalan 12 kişinin, yani 12 kişiden 5'inin kurtarıldığı belirtiliyor. 7 kişiyle de, yani burada enkaz altında kalan 7 kişiden 4'üyle de temas kurulduğu belirtildi. 3'üyle de yine temas kurulmak üzere arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabii çevrede özellikle vatandaşların yakınlarının burada endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü görebiliyoruz aslında baktığımızda. Tabii bazı vatandaşlar burada özellikle yakınlarının ağladıklarına şahit olduk. Aynı zamanda ekiplerin de yine burada buradaki yakınların, yani enkaz altında kalan binada yaşayanlar yakınlarından da bilgi aldıklarını görebiliyoruz. Şimdi sonraki süreç var. Özellikle İstanbul Valisi Davut Gül bununla ilgili açıklama yaptı. Sonraki süreçte bu binanın neden burada kısmi bir şekilde çökmenin yaşandığıyla ilgili hem idari hem de adli sürecin yürütüleceğini belirtti. Çünkü bu binanın henüz neden çöktüğüne dair bir açıklama yapılmadı. 1987 yapımı bir binadan bahsediyoruz aslında. Ancak henüz neden burada kısmi çökmenin neden yaşandığına dair bir belirleme yapılmadı. Henüz nedeni bilinmiyor. Zaten İstanbul Valisi Davut Gül de sonraki süreçte binanın yıkım sebebinin ve benzer işler işte burada hem adli olarak hem de idari olarak takip edileceğini belirtti. Bütün birimler destekleriyle çalışmalarına devam ediyor. Tahliye edilen özellikle binada, yani sağ olarak kurtarılan ki direkt çıkartılan, tahliye edilen ki ilk dakikalarda zaten buraya itfaiye ekipleri geldiği sırada merdivenlerle üst katlarda kalan, yani çökmenin yaşanmadığı taraflardaki vatandaşları kurtarmaya çalışmıştı. Orada merdivenlerle tahliye edildiklerini görmüştük. İşte İstanbul Valisi Davut Gül bununla ilgili açıklama yaptı. Buradaki vatandaşların BAFTA'nın temin ettiği bir otelde konaklayacaklarında söylemişti. Tabi aynı zamanda bu olayın yaşanmasının ardından da geçmiş olsun dileklerini söylemişti. Şunu belirtelim, idari bir süreç var, aynı zamanda adli bir süreç de var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Gerekli tespitler yapılacaktır bu bina neden, bu binada neden çökme yapıldığı ile ilgili özellikle araştırmaların yapılacağı belirtildi. Bununla ilgili gerekli açıklamalarda ilerleyen süreçlerde verilecektir. Arama kurtarma çalışmalarında özellikle kurtarılan vatandaşları görüntüledik. Isı yalıtımlı termal battaniye ile sedye ile kısa sürede ambulansa nasıl götürüldüklerine aslında şahit olduk. Ki buradan alınıp da en kısa sürede hastaneye götürüldükleri de belirtildi. 5.40 sıralarında kısmi çökmenin yaşandığı belirtildi. Zaten mahalleli de burada büyük bir gürültüyle aslında uyandıkları, özellikle çevredeki vatandaşların uyandıkları, büyük bir gürültüyle uyandıkları belirtildi. Tabii burada vatandaşların özellikle hummalı çalışmaları belirtiliyor. Efendim, şöyle duyulsun diye söylüyoruz. Sizin de mi yakınınız var?
1: Evet, aynen. Bir kız, bir erkek. Ondan sonra Selma'nın arkadaşım kızları. Ay, bilmiyorum onlar.
0: Arkadaşınızın?
1: Evet, arkadaşım oturuyordu.
0: Kaç yaşlarında?
1: Biri üniversiteye gidiyor, biri ondan büyük. Yani oğlan, biri oğlan, büyük oğlan.

0: Babasıyla çalışıyordu, kızı üniversiteye gidiyordu.
1: İki kişi enkaz altında sizin yakın.
0: Evet.
1: Şu anda durumların ne olduğunu
0: bilmiyorum. Ben duydum, geldim, arkadaşım burada eltisi var. Göremedim ama onu.
1: Kaçıncı katta kaldıkları ile ilgili bir bilgi?
0: Dükkan üstü.
1: Dükkan üstü. Evet, birinci katta.
0: Kaymış diye duydum ben. Böyle dükkana kaymış diye duydum.
1: Efendim, en kısa sürede umarız ki enkazdan çıkartılır.
0: Ne olursun.
1: Böyle vatandaşların da yakınlarının, içeride kalan özellikle vatandaşların yakınlarının da burada bekleyişleri, endişeli bekleyişleri sürüyor. Az önce konuştuğumuz bir kişi de burada iki kişinin, iki yakınının olduğunu, enkaz altında kaldığını, ki bir atölyenin, tekstil atölyesi olduğunu söylemiştik. Onun üst katında, yani birinci kattaki dairelerden birinde kaldığını, biri kız, biri erkek olmak üzere iki kişinin kaldığını belirtmişti. Bu kişinin de yine endişeli bekleyişi sürüyor. Konuşmakta dahi aslında zorlanabiliyorlar. Umarız ki burada kurtarma çalışmaları neticesinde umarız ki en kısa sürede bu kişiler, yani vatandaşlar aslında burada enkaz altından çıkarılırlar. Zaten bir önceki yayınlarımızda da yine buradaki enkazda kalan vatandaşlardan bir tanesinin burada bir kişinin endişeli bekleyişini ekranlara getirmiştik. Az önce de hanımefendinin de dediği gibi iki kişinin de kendi yakını, iki kişinin de enkaz altında olduğunu belirtti. Bir kişinin kadın olduğunu belirtti, yani kız olduğunu, bir kişinin ise erkek olduğunu, bir kız bir erkek olmak üzere iki kişinin, iki yakınının enkaz altında olduğunu belirtti kendisi. Kendisinin endişeli bekleyişi sürüyor. Şu anda benim de gözlemlediğim kadarıyla işte gözyaşlarını tutamıyor. Zaten yayınımızı aldığımız sırada konuşmakta dahi zorlanıyordu. Gerçekten zorlu bir bekleyiş ki bununla ilgili hem AFAD ekiplerinin, hem itfaiye ekiplerinin, polis ekiplerimiz burada hummalı çalışmaları devam ediyor. Canla başla bir mücadele söz konusu burada. Özellikle enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak adına 5 kişinin şu ana kadar kurtarıldığı bilgisini paylaştı İstanbul Valisi Davut Gül. 7 kişinin kendileri burada ilk belirlemelere göre enkazda olduğunu, aynı zamanda 4'üyle burada temas kurulduğunu belirtti İstanbul Valisi Davut Gül. 3 kişiyle ise temas kurulmaya çalışması için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Tabii burada özellikle çevremizdeki, siz de az önce yayınımızda aldığımız kadarıyla vatandaşların burada yakınlarından haber almak üzere burada bekleyişlerini sürdüklerini görüyoruz. Şimdi biraz daha burada Ali Başalacı zaten görüntülüyor. Enkaz altından çıkarılan zaten eşyaların çalışmaları engellememesi adına özellikle burada çıkarıldığını, ki bizim şahit olduğumuz kadarıyla özellikle zimmet eşyalarında çıkarıldığını ve korunduğunu biliyoruz. Bir araca yüklendi buradan çıkarılan eşyalar. Ceketlerin, bir vatandaşın ceketini çıkarıldığını, aynı zamanda bazaların araca konulduğunu gördük. Bir çantanın burada yine çıkarıldığını görmüştüm ben. Enkazda tabii arama kurtarma çalışmalarının aslında nedenli hummalı bir şekilde yürütüldüğünü ekranlara getiriyoruz. Tekrar belirtelim, burada İstanbul Valisi Davut Gül dakikalar önce bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada enkazdan 5 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirtti. Herhangi bir hayati tehlikelerinin olmadığını belirtti aslında. En kısa sürede burada enkazdan çıkarılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Ambulanslar da az önce bizim bulunduğumuz yerdeydi. Ancak buradaki enkazdan çıkarılan vatandaşların kısa sürede ambulansa konulması için daha yakın bir alana...

0: getirildiğini, ambulansın getirildiğini görüyoruz. Tabii burada ekiplerin çalışması devam ediyor. Özellikle itfaiye ekiplerinin şu noktada belirli kendi araç gereçleriyle enkaz altındaki kişilere ulaşmak üzere özellikle seslerin duyulması, temas sağlanması için çalışmalarını yaptığını görüyoruz. Zaman zaman burada hareketli dakikalar yaşanıyor. Acaba biri mi çıkartılıyor diyoruz aslında. Umuyoruz ki en kısa sürede burada enkaz altında kalan ki İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıkladığına göre de 7 kişinin kaldığı belirtildi. 7 kişi de umarız ki kısa sürede sağ olarak buradaki enkaz altından çıkartılır. Şu ana kadar da yapılan açıklamaya göre 4 kişiden temas alındığı bilgisi paylaşıldı. 3 kişiyle de temas kurulması için arama çalışmalarının özellikle hummalı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül hala bölgede, yani burada hala bölgede olduğunu belirtelim. Aynı zamanda kendisi İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la birlikte çalışmaları yakından takip etmek üzere geldi. Tabii burada binanın yapısından da bahsedecek olursak ki resmi açıklamaya göre, İstanbul Valisi Davut Gül'den yapılan resmi açıklamaya göre binanın 1987 yılında yapıldığı bilgisini paylaşıldı. Bu bina neden çöktü? Yani kısmi çökme neden meydana geldi 7 katlı binada? Özellikle bu araştırılacak. İdari bir soruşturma var. Bunun yanında aynı zamanda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü adli bir soruşturma da var. Bununla ilgili çalışmalar yapılacaktır. Tabii İstanbul Valisi Davut Gül'den yapılan açıklamada şöyle, hemen Ali'cim sen de gel, Ali Maşallacı gelsin. İstanbul Valisi Davut Gül de burada alandan ayrılıyor. Kendisi burada.
1: Açıklamamızın sonrasında yeni bir gelişme yok. Arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar.
2: 3 kişiyle temas kurulmaya çalışıyor denilmişti.
1: Evet, çalışma devam ediyor efendim. Yani arkadaşlar, AFAD koordinasyonunda itfaiyemizin, emniyetimizin, diğer kurumlarımızın destekleriyle arama kurtarma devam ediyor. Burada çok kalabalık, olmaması, bir izdihama sebep olmaması için alanı biraz rahatlatmamız gerekiyor. Bizim bir afet kurtarma planımız var. AFAD'ın koordinasyonunda. Orada Kızılay'dan belediyelere kadar her kurumun ne yapacağı belli. Onu yapmaya çalışıyorlar. Ama gördüğünüz gibi bina riskli, çökme ihtimali var. Kontrollü bir şekilde bu kurtarmayı yapıyorlar. Çok rahat bir ortam yok. Ama olabildiğince fedakarca arkadaşlarımız çalışıyorlar. Biraz sabırla bekleyeceğiz.
2: Bina ile ilgili herhangi bir ihbar
1: yokmuş. Yani baktığımızda kayıtlarda bir ihbar görünmüyor efendim.
3: Efendim, altında kalan 7 kişiden birinde bebek olduğu ifade ediliyor mu? Böyle bir bilgi var doğru.
1: Bebek değil de çocuk efendim. 6 yaşında bir çocuk. Onun canlı olarak bir göz teması sağlanmış. İçeriye girilemiyor. Farklı bir alanda girip çıkartacaklar.
4: Efendim, evet, kişi dışında herhangi bir kişinin varlığına dair bir ihbar var mı size?
1: Yani şu anda yok. Ama olabilir, şöyle olabilir. Misafirliğe gelmiş olabilir. Ya da 7 kişiden herhangi birileri bugün dışarıda kalmış olabilir. Dolayısıyla da kağıt üzerinde 7 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu artabilir, eksilebilir. Dolayısıyla da misafirler geldiyse artar. Hemşehrilerimizden dışarıya gidenler varsa azalır. Ama şu an itibariyle 7 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Kuvvetle muhtemel de 7 kişidir.
5: Sayın Valim, bunun daha önce bir baklava imalathanesi ve ruhsatsız bir işlem yapıldığı konuşuluyor. Bununla ilgili bir bilgi alabilir
1: miyiz? Bize ulaşan bir bilgi yok. Bundan sonraki süreçte binanın herhangi bir eksiği var mı yok mu? Nasıl yapıldı, nasıl ruhsatlandı ya da ruhsatlanmadı mı? Bunlar adli ve idari olarak takip edilecek. Şu anda yapılan iş ve yapılması gereken iş, olabildiğince çabuk bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını sağlıklı olarak yapmak,

0: tahliye ettiğimiz hemşerilerimizi barındırmak, yaralı hemşerilerimizin tedavisiyle ilgili çalışmalar yapmak, buna yoğunlaştık. Diğeri şimdi olmazsa 2 saat sonra olur, 5 saat sonra olur.
1: Hastanedeki yaraların durumu nasıl efendim?
0: İyi efendim, hayat tehlikesi olan yok. Geçmiş olsun.
2: Binanın çökmesine bakacak olduğumuzda neden bu şekilde çöktüğüne dair henüz bir bilgi var mı elinizde?
0: Henüz bir bilgi yok efendim. Yan binalarda, riskli binalarda boşaltıldı. Alanı olabildiğince steril hale getiriyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
3: Evet, İstanbul Valisi de Butgül'de aslında açıklamasını yaptı. Özellikle binanın neden çöktüğüne dair hem adli hem de idari soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti. Tabii burada basın mensuplarından bir tanesi mesela bir bebek olduğunu söyledi. Ancak İstanbul Valisi Davut Gül bunu düzeltti. 6 yaşında bir çocuğun olduğunu belirtti, enkaz altında kalan. Ona bir yerden ulaşılmaya çalışıldı ancak orasının bir engel olduğunu, başka bir yerden aslında ulaşılmaya çalışıldığını da belirtti. 7 kişinin burada özellikle enkaz altında olduğunu söyledi İstanbul Valisi Davut Gül. Tabii bakın, belirtiyoruz ki sürekli de aslında yayınlarımızda dile getiriyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşların yakınlarının buradaki çalışmaları yakından takip ettiğini görüyoruz. Tabii burada gözü yaşlı özellikle bakın birbirlerine sarılarak ağlayan yakınlarını da görüyoruz. Onların endişeli bekleyişleri devam ediyor. Az önce de yayınımızı almıştık zaten. İki kişinin yakınıydı hanımefendi. Ambulanslar şu anda bizim olduğumuz alana doğru getiriliyor. Hala çalışmaların sürdüğünü belirtelim. Arkada da bir itfaiye var. Tabii burada özellikle İstanbul Valisi Davut Gül'den bina hakkında ki sorularda teknik inceleme sonucu, yani ne gibi bir sorun olduğu ile ilgili teknik incelemenin ardından aslında burada ne olduğu ile ilgili açıklamayı belirtildi. Zaten hem Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma belirtildi. Bakın az önce burada röportaj yaptığımız kişinin burada umutlu bekleyişi diyelim. Çünkü hala 7 kişinin burada enkaz altında olduğu, özellikle 4 kişiyle temas kurulduğu, 3 temas kurulmaya çalışıldığı belirtiliyor. İstanbul Valisi yaptığı açıklamada 6 yaşında bir çocuğa ulaştığını belirtti. Ancak zor bir bölgede olduğu için farklı bir yoldan burada o 6 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalıştıkları belirtiliyor. Tabii bizim uzaklaştırılma nedenimiz hala bina tehlikeli olarak duruyor. Çünkü ne olacağı bilinmiyor. Buradaki ardı kalan katların da yıkılma ihtimali bulunuyor. Oldukça tehlikeli bir bölgede duruyoruz aslında. Bu alan şu anda bir bina kadar, yani biz genişletilmiş alanda bulunuyorduk. Şu an bu iki binaya çıkmış durumda. Yani burada çökmenin yaşandığı binaya iki bina uzaklıktayız şu anda. Tabii burada Maltepe'nin Cevizli mahallesinde 7 katlı binanın buradaki zemin artı 2 kattaki 4 dairede çökme neticesinde özellikle zarar gördüğünü aslında görebiliyoruz. Bir tekstil atölyesi olduğu belirtiliyor. Yani zemin kısmında bir dairenin olmadığını belirtelim. Zaten yıkılmadan önceki görüntülerine baktığımızda özellikle bir tekstil atölyesinin de aslında olduğunu görebiliyoruz yıkılmadan önceki görüntülerine baktığımızda. İki daire burada çökmüş durumda, yani vatandaşların yaşadığı özellikle iki dairenin çöktüğü bilgisi paylaşılmıştı. Dört dairede toplamda İstanbul Valisi Davut Gül'den yapılan açıklamada 14 kişinin kayıtlı olarak görüldüğü belirtiliyor. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Bazen mesela burada yaşayan kişilerin yakınları,
4: Evet, 7 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. Ekiplerimiz tabii ki bölgede ve kalabalık bir basın medya mensupları tabii ki orada ve en iyi görüntüyü almaya ve doğru bilgiyi aktarmaya çalışıyorlar. Arada frekanslar da karışabiliyor. Şimdi İstanbul Valisi Davut Gül aktardı bölgeden, hatta iki kere basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle son açıklamasında 6 yaşındaki bir çocuğun olduğunu söyledi. Onunla bir göz temasının ekipler tarafından kurulduğunu söyledi ve onu çıkarma çalışmaları da elbette ki özellikle devam ediyor. Ancak temasın olduğu yerde, göz temasının sağlandığı yerde onu, 6 yaşındaki çocuğu çıkarmak için tam yeterli alan olmadığı için farklı bir yerden ulaşılacağı kaydetti İstanbul Valisi Davut Gül. Bölgeye gitti, açıklamaları yaptı. 5 kişi kurtarıldı yaralı olarak. Herhangi bir ciddi sağlık durumlarının olmadığına dikkati çekti. Ancak enkazda hala 7 kişi var. İşte o 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde, süratle ve titizlikle devam ediyor. Bunu belirtelim. Özellikle 6 yaşındaki çocuğun tabii olması daha da sıkıntılı ne yazık ki. Şimdi orada çalışmalar hala devam ediyor. Tabii yakınlarını bekleyenler var. Özellikle geçtiğimiz saat diliminde mesela gelininin, oğlunun ve torunlarının olduğunu söyledi bir dede, baba ve bir torununun özellikle de camdan atladığını, kendisinin dışarı çıktığını söyledi. Hastanede olduğunu kaydetti. Çocuklarının az önce, birkaç dakika önceki bir hanımefendi de bir kız, bir erkek, iki yakınlı olduğunu söyledi ve birinin de üniversite öğrencisi olduğunu kaydetti. Onu belirtelim. 7 katlı bir bina kısmi çökme meydana geldi. Ne yazık ki günün ilk ışıklarıyla birlikte, ki hatta daha hava aydınlanmamıştı. Ekipler hemen olay yerine gitti ki özellikle geçtiğimiz saat diliminde 3 kişinin, enkazda kurtarılan 3 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını, sedye ile ekipler tarafından içeriden çıkarıldığını ve hemen sonra da yakında bulunan ambulansa konulup hemen çevredeki en yakın hastaneye götürüldüklerini görüntülerde ekranlara taşıdık. Hala 7 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim ki hemen o ambulanslar zaten enkazdan çıkarılan diğer 3 kişiyi çevredeki yakın hastanelere götürdükten sonra da hemen bölgeye birden fazla başka ambulans araçları da geldi. Şimdi tekrar bağlantıyı sağladık. 24 ekibi Ada Kahraman orada, olay meydana geldiği an itibariyle. Ada, duyabiliyor musun?
3: Deniz Zeybek, evet, arama çalışmaları devam ediyor. Az önce İstanbul Valisi Davut Gül de açıklama yaptı. Bir çocuğa ulaşıldığını belirtti. Yani 6 yaşındaki bir çocuğa ulaşıldığını belirtti. Ancak çok kısıtlı bir yerde olduğu için başka bir yerden kurtarmaya çalıştıklarını da söyledi aslında. Biz daha yakındık aslında binaya. Ancak şu anda o binanın da durumu belli olmadığı için, yani çökme de meydana gelebilir. Bunu da bilmiyoruz aslında. Normalde bir bina yakınındaydık onun. Ancak şu anda aramızda iki bina var. Burada çökmenin yaşandığı 7 katlı binada 5-40 sıralarında çöken bir kısımdan bahsediyoruz aslında. Binanın iki dairesi olmak üzere, bir de alt katında, zemin katında tekstil atölyesi olmak üzere 3 katında çökme meydana geldi. Tabii çökmenin meydana gelmesiyle birlikte pek çok yerde, yani binanın pek çok yüzeyinde çatlakların oluştuğunu gözde görülür bir şekilde aslında biz bizler görmüştük. Aynı zamanda burada bizim gördüğümüz kadarıyla, ki kısıtlı bir alandan görebiliyoruz aslında, bazı işte pencerenin camlarının da bu çökmenin ardından kırıldığını, çatladığını da görmüştük. 5.40 sıralarında yaşandı. 5.40 sıralarında yaşandıktan sonra zaten mahallenin buradaki çökme sesini duyduktan sonra direkt olarak dışarıya çıktığını biliyoruz ki bu manzarayla karşılaştık.

karşılaştıklarında özellikle toz bulutunun etrafta saçıldığını ki yayınlarımızın burada yaptığımız yayınlarımızda ilk dakikalarda göstermiştik. Çevrede bulunan pek çok aracın üzerinin burada tozla kaplandığını ve zarar gördüğünü, maddi bir zararın da aynı zamanda olduğunu bu çökmeden dolayı muhtemelen binanın önündeki araçlarda araçların üzerine bu tozların geldiğini görebildik aslında. 7 katlı bir bina, yani resmi bir açıklamaya göre 7 katlı bir bina olduğu belirtildi. Tabii burada zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme neticesinde aslında zarar görüyor. Buradaki tabii İstanbul Valisi Davut Gül'den yapılan açıklamaya göre kendilerinin kayıtlarındaki 4 dairede toplamda 14 kişinin kayıtlı olarak yaşadığı belirtildi. Ancak sürekli söylüyoruz, tekrar belirtelim. Burada şu belli değil, yani misafir olarak özellikle bu binadaki vatandaşların yakınları misafir olarak bu binada mıydı, yani kalıyorlar mıydı, ya da bu binada yaşayanlar memleketlerine mi gitti, bazı dairelerde yaşayanlar? Bu da önemli bir nokta, bu da araştırılıyor. Ancak resmi açıklamaya göre, İstanbul Valisi Davut Gül'den yapılan resmi açıklamada 4 dairede toplamda 14 kişinin kayıtlı olduğu belirtildi. Tabii burada binanın yapısıyla ilgili detaylı bilgiyi özellikle incelemenin ardından yapılacağı söylendi. Bununla ilgili açıklamanın incelemenin ardından yapılabileceğini söyledi. Ancak 1987 yılı yapımı bir bina olduğunu söyledi aslında burada İstanbul Valisi Davut Gül. Böyle bir açıklama yaptı kendisi. Tabii şunu da belirtelim. Henüz bu binanın belirli kısmının, yani zemin artı iki katının neden çöktüğüyle ilgili, yani kısmi çökmenin neden yaşandığıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Yani bu binanın neden çöktüğüyle ilgili bir bilgi yok, bilinmiyor. Ancak bununla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada idari bir soruşturmanın özellikle yürütüleceğini belirtti. Bu idari soruşturmanın ardından zaten bu binanın neden bir kısmının çöktüğüyle ilgili detaylı bilgi verilecektir. Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Tabii burada şu ana kadar İstanbul Valisi Davut Gül'den yapılan açıklamada şu ana kadar 5 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. 7 kişinin enkaz altında, yani çöken kısımda olduğu bilgisini paylaştı İstanbul Valisi Davut Gül. 4 kişiyle burada temasın kurulduğunu, hatta bu 4 kişiden birinin, şunu belirtelim, 6 yaşındaki bir çocuk olduğunu, yani bu kişiye ulaşıldığını, çocuğa ulaşıldığını, ancak çok kısıtlı bir alanda olduğu için farklı bir yerden kendisini kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ne yazık ki 3 kişiyle, burada enkaz altında kalan 3 kişiyle henüz temas kurulabilmiş değil. Bizim de yayınlarımızda röportaj yaptığımız kişilerden biri burada özellikle kendi yakınını aradığını, yani bina çöktüğü sırada aradığını, ulaştığını, ancak dakikalar sonra, işte belli bir zaman geçtikten sonra ne yazık ki telefonla aradığı sırada ulaşamadığını söyledi. Böyle de endişeli bir bekleyiş ne yazık ki sürüyor burada bulunduğumuz noktada, Maltepe'de, Cevizli Mahallesi'nde. Aslında oldukça tehlikeli bir bölgedeyiz. Çünkü binanın bir kısmı çöktü. Ancak şunu belirtelim. Henüz daha burada güvenlik önlemi alınmış durumda. Ancak bununla ilgili aslında binanın diğer katlarında çökme meydana gelirse diye bu çevrede aslında uzaklaştırıldığımızı belirtebiliriz. Normalde daha yakındık, bir bina yakındaydık. Ancak şu anda iki bina uzaklığa gönderildik. Tabii bununla ilgili de gerekli güvenlik önlemleri alınıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, tekrar belirtelim, yaptığı açıklamasında şu ana kadar 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı. Şu ana kadar da 4 kişiye temas kurulduğunu belirtti. Ancak
3 kişiyle hala temas kurulmadığını belirtti. Bu temas kurulanlardan bir tanesinde 6 yaşında bir çocuk olduğunu belirtti.

0: aslında. Bu kişiye ulaşıldı, yani 6 yaşındaki bir çocuğa ulaşıldı, ancak kısıtlı bir alanda ne yazık ki olduğu için farklı yollarla aslında kendisini kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti Deniz Zeybek.
1: Peki. Çökme anı da ekranlara geliyor son dakika olarak. Binanın çökme anları da ekranlara geliyor. Ne yazık ki günün ilk ışıklarıyla birlikte daha hava aydınlanmadan 7 katlı bina İstanbul Anadolu yakasında Maltepe'de Cevizli Mahallesi'nde Doğu Sokak'ta meydana geldi. Elbette ki enkazda kalanlar vardı ki 5 kişi kurtarıldı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları doğrultusunda enkazda hala 7 kişi var. O enkazda kalan 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ki ne yazık ki enkazda kalanlardan biri çocuk, 6 yaşında. Onunla göz temasının sağlandığını söyledi İstanbul Valisi Davut Gül ve çalışmalarda zaten oradaki ekiplerin koordineli bir şekilde ve titiz çalışmalarıyla devam ediyor. 7 katlı binanın çökme görüntüleri İstanbul Maltepe'de, adres, olayın adresi ve 4 kişiyle temasın sağlandığını söyledi İstanbul Valisi Davut Gül. Enkazda kalan 7 kişiden ki onlardan biri de 6 yaşında çocuk ne yazık ki. Bunun tekrar altını çizelim. Özellikle geçtiğimiz saat dilimlerinde, dakikalarında zaten biz yayındayken 3 kişi ard arda çıkarılmıştı. Hemen orada bulunan ambulans araçlarına konuldular. Sedye ile birlikte elbette ki dikkatli bir şekilde ve en yakın çevre hastanelere götürüldüler. Ve sonra hemen başka birden fazla ambulans araçları geldi. Ve sonra da elbette ki diğer enkazda kalan kişileri şu anda ulaşmaya çalışıyorlar. Büyük bir toz bulutunun olduğunu söylemek mümkün. 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldikten sonra ki en alt katı bir depo olarak kullanılıyor. Özellikle tabii cam kırıkları meydana geldi. Molozlar, parçalar hepsi dışarı döküldü. Ne yazık ki 2,5 saatlik kesintisiz bir yayındı bu. Tekrar edelim. Ne yazık ki İstanbullular böyle üzücü bir olaya gözlerini açtı. Peki biz şimdi veda ediyoruz. Moderatör sabahı noktalıyoruz. Ancak tabii ki analiz sentezle birlikte Elif Akkaya Kuter sizlerle birlikte olacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Evet, günaydın. Ne yazık ki kötü bir sabaha uyandık. Maltepe'de 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Moderatör sabahta Deniz Zeybek kesintisiz 2,5 saat gerçekleştirdiği yayında gelişmeleri size aktardı. Şu andan itibaren de biz aktarmayı sürdüreceğiz. Öyle umut ediyoruz ki güzel haberler vereceğiz. İlk isterseniz güzel haber kısmıyla başlayalım. 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşmıştı İstanbul Valisi Davut Gül ve bu 5 kişiden herhangi birinin hayati tehlikesi olmadığını, sağlık durumlarının da iyi olduğunu paylaşmıştı. Tabii bir diğer güzel gelişme de 7 katlı bir binadan bahsediyoruz. 12 daireden 6 dairede çökme meydana geldi. Her katta 2 daire var ve diğer katlardaki işte bu olayla sabaha başlayan vatandaşlarımızın hepsi sağ olarak çökmenin olmadığı kısmından, binanın ki çökme tehlikesi hala olduğunu da İstanbul Valisi Davut Gül yine paylaştı. Binanın kalan kısmında çökme olabilir dedi. İşte o çökme meydana gelmeden çok titiz bir çalışmayla sabah saatlerinde diğer dairelerde bu kötü sabaha uyanan vatandaşlar sağlık durumu iyi bir şekilde binadan tahliye edildi, sorunsuz bir şekilde. Bu da diğer güzel haber. Öyle umut ediyoruz ki enkazda bulunan 7 kişiyle ilgili de sizlere güzel haberler verme fırsatımız olur. Evet, isterseniz bir toparlamayla başlayalım ki biraz önce Deniz Zeybek çökme anı, binanın çökme anı, yeni gelen, son gelen görüntüler arasında en sıcak gelişme. Görüyorsunuz saat 6 sıralarında büyük bir toz bulutuyla Maltepe'de çökme meydana geliyor. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki binada. Evet, sabah saatlerinde 3 katı çöken, diğer 4 katıysa yan yatan binanın etrafında da tamamen yıkılma riskine karşı önlemler alındı. Aslında önlemler çok titizlikle alındı çünkü binanın hala

0: binanın çökmeyen kısmından vatandaşların çıkartıldığı ifadesi yer alıyor. Bunu da uzmanlardan sabah saatlerinden bu yana dinlediğimiz bilgilerle aktarmakta fayda var. Öyle umut ediyoruz. Tabii şimdi hassas çalışma bu nedenle de devam ediyor. Çünkü şayet binanın kalan kısmında İstanbul Valisi Davut Gül'ün de parantez açarak aktardığı gibi çökme olursa arama kurtarma çalışmaları da daha zorlaşacak. Dolayısıyla bunu da yine güzel bir haber olarak aslında binanın sağlam olduğu bilgisini uzmanların paylaştığını belki yüreğimize şu saatlerde endişeli bekleyişin olduğu saatlerde bir su serpecek şekilde aktarmak istiyorum. Öyle de umut ediyoruz uzmanların dediği gibi olur. Binada herhangi bir çökme meydana gelmeden enkaz altındaki 7 kişi de sağ salim kurtarılır. İstanbul Valisi Davut Gül'ün yaptığı şu ana kadar kurtarılanlar arasında hayati tehlikesi olan yok, sağlık durumları iyi. Bunun altını çizelim. Şimdi binada 33 kişinin, nüfusa kayıtlı 33 kişinin yaşadığı bilgisi var. 14 kişiden ikisinin memlekette olduğunu tespit ettik ifadesini kullandı vali. 12 kişiden 5'inin kurtarıldığı ve az önce de belirttim hayati tehlikelerinin olmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ki işte bunun da altını çizelim. Aynı zamanda binadan diğer çıkarılanlar arasında tabii çökmeyen kısmından çıkarılar arasında da bir tehlike düşme anında bir yaralanmamanın olmaması da güzel bir haber. Çünkü tabii şiddetli bir düşme anında yatan kişi bile tavana çarpar ifadesi de yine uzmanların kullandığı ifadelerden ufak tefek yaralanmalarla kurtulduklarını belirtelim. Son notlarımı aktardıktan sonra tabii tekrar sıcak gelişmeler için Ada Kahriman'a döneceğiz. 4 kişiyle de bu arada enkaz altında kalan 7 kişiden 4 kişiyle de temas kurulduğunu, bunlardan biri de az önce Deniz Zeybek de altını çizerek aktardı. 6 yaşında bir çocuk ve onunla da göz teması kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Çalışmalar devam ediyor diyelim ve hemen 24 muhabiri Ada Kahriman'a yeniden Maltepe'ye dönelim. Son bilgileri de Ada paylaşsın bizimle.
1: Filip Hakkı Ekuter, aslında sıcak bir gelişme yaşandı ki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Burada Maltepe'de, Maltepe ilçesinde Cevizli Mahallesi'nde yaşanan buradaki kısmi çökme ile ilgili bir başsavcı vekilinin iki de Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirtti. Saat 6 sıralarında yaşandığı belirtildi aslında yapılan açıklamada. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada böyle bir aslında açıklama, bilgilendirme yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada olayla ilgili adli bir sürecin yürütüldüğünü belirtmiştik. Bir soruşturma başlatılmıştı. Bir başsavcı vekili ve aynı zamanda iki Cumhuriyet Başsavcısı buradaki olayla ilgili, yani yaşanan kısmi çökmeyle ilgili bir soruşturma başlatıldığını ve adli süreçle ilgili de bir başsavcı vekilinin ve iki Cumhuriyet Başsavcısının Cumhuriyet Savcısının burada görevlendirdiğini belirtti. Tabii şu ana kadar yapılan açıklamada özellikle İstanbul Valisi Davut Gül gelip buralarda incelemelerde bulundu. Aynı zamanda burada İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yılmaz da incelemelerini sürdürdü. Tabii şunu belirtmekte fayda var. Şu ana kadar İstanbul Valisi Davut Gül'den yapılan açıklamada binada yaşayan 33 kişinin olduğu belirtildi. Şu ana kadar da 5 kişinin sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Zaten burada özellikle yayınlarımızda da aktardık. İki mesela bizim görüntüleyebildiğimiz kadarıyla 3 kişiden ikisi erkekti. Bunlar ısı yalıtımla özellikle battaniyeye sarılarak sedye ile birlikte kısa sürede ambulansla hastaneye götürülmek üzere aslında hemen burada buradaki çalışmalar yapıldı. Şu anda da ambulans ekiplerinin bu noktada bekleyişlerini sürdürdüklerini belirtelim. Tabii şunu belirtmekte fayda var. Binanın dış cephesini görüyoruz. Zemin artı iki katlı, yani iki katının daire olduğu belirtiliyor. Alt katında da bizim binanın yıkılmadan önceki görüntüsüne baktığımızda bir tekstil atölyesi olduğunu görüyoruz. Binanın aslında yüzeyinde bizim gördüğümüz kadarıyla, kamerada çok net bir şekilde görünüyor mu bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla bazı çatlakların aslında oluştuğunu

0: görebiliyorum. Özellikle balkonlarda da bazı binanın işte en alt katlarında daha önceki yayınlarımızda şahit olduğumuz kadarıyla şu anda ki uzak mesafemizden dolayı çok net bir şekilde göremiyorum ama şunu belirtelim. Bazı balkonlarda da çökmenin yaşandığı belirtiliyor. Elimizde şöyle bir bilgi var. Bir kişi daha kurtarılmış. 6 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Bir son dakika gelişmesi tabii. Çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar devam ettikçe de aslında mahsur kalan vatandaşlar da kurtarılmaya çalışılıyor. Bir kişinin daha kurtarıldığını belirtelim. Toplamda şu ana kadar enkazdan 6 kişi kurtarıldı. Şimdi kısıtlı bir alan olduğunu belirtelim. Biz de bulunduğumuz alandan güvenlik nedeniyle çıkmak zorundayız. Kendi güvenliğimiz için zaten polis ekipleri burada bize yardımcı oluyor. Kendi güvenliğimiz için buradan ayrılmak zorunda olduğumuzu belirtelim. Ancak şu anda da Ali Maşalıcı görüntüleri ekranlara getiriyor. Bir kişinin daha kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Şu ana kadar enkazdan toplamda 6 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Zaten enkazda İstanbul Valisi Davut Gül'den yapılan açıklamada 7 kişiyle kişinin olduğu belirtilmişti. 4 kişiyle temasın kurulduğu ancak 3 kişiyle henüz bir temasın kurulmadığı belirtilmişti. Yapılan açıklamada da şu ifade edilmişti. Aynı zamanda 6 yaşında küçük bir çocuğun olduğu, yani bu kişiye ulaşıldı, bu çocuğa ulaşıldı. Ancak kısıtlı bir alanda olduğu için farklı bir yerden bu çocuğu kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. Bir kişi daha kurtarıldı. 6'ya yükseldi burada mahsur kalanları kurtarmak için ki bir kişinin daha kurtarılmasıyla birlikte enkaz altında şu anda 6 kişinin kaldığını belirtelim. Umuyoruz ki diğer vatandaşlar da, yani enkaz altında kalan vatandaşlar da en kısa sürede kurtarılacaktır. Tabii İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Valisi Davut'tan yapılan açıklamada kendisi gelip olay yerinde yaptığı açıklamada özellikle şunu ifade etti. Binanın 1987 yapımı olduğunu söyledi. Toplam yaşayan kişi sayısının 33 olduğunu söyledi. 4 dairede çökme neticesinde zarar gördüğünü belirtti. 4 dairede toplamda 14 kişinin kayıtlı olduğu görülüyor. Şu ana kadar 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Zaten İstanbul Valisi Davut Gül de şu açıklamayı yapmıştı. Binada yaşayan vatandaşlar var, ancak mesela misafir olarak da kalan vatandaşlar olabiliyor. Bununla ilgili bir bilginin tespit edilmediği söylenmişti. Ya da burada işte yaptığı açıklamadaki gibi 2 kişinin memlekette olduğu tespit edilmiş mesela. Bu gibi durumlarda olabiliyor. Tabii burada şunu tekrar belirtelim. Şu ana kadar resmi açıklamaya göre 6 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşılmıştı. 6 kişi ise burada kurtarmaya yönelik, yani geride kalan 6 kişiyi de kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bir önceki açıklamasında Vali Davut Gül şu açıklamayı yapmıştı. 4 kişiyle temas kurduk demişti. 3 kişiyle de temas kurmaya çalışıyoruz. Zaten muhtemelen buradaki kurtarılan bir kişinin daha kurtarılmasıyla birlikte sayı çünkü 6'ya yükseldi. Bu 4 kişiden biriydi. 3 kişiyle şu anda bu temas kuruldu. 3 kişiyle daha temasın kurulmaya çalışıldığını biliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarsa sürüyor. Umuyoruz ki en kısa sürede buradaki kişiler de, yani enkaz altında temas kurulmaya çalışılan diğer kişiler de, 6 kişi de en kısa sürede kurtarılmaya, temas sağlanmaya çalışılır. 6 kişinin şu anda burada enkaz altında kaldığı belirtildi. Yani bu 6 kişiyi kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar da zaten yapılan resmi açıklamaya göre 6 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşılıyor. paylaşıldı. Tabii burada şunu belirtelim, yani Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada da işte binanın altı sıralarında kısmi çökmenin yaşandığı belirtildi. Şu ana kadar da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada
1: burada bir polisin de
0: başsavcı vekilinin ve iki savcının görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Soruşturmanın da çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Aynı zamanda adli soruşturmanın yanında bir de idari bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında da buradaki binada neden kısmi bir çökme yaşandığı ile ilgili gerekli incelemeler yapılacak. Zaten İstanbul Valisi de Mutlu Gül de böyle bir açıklama yaptı. Bu incelemeler yapıldıktan sonra da bu binanın neden çöktüğü ile ilgili bilginin paylaşılacağını söyledi Elif Hakkı Ekuter.
2: Evet, 24 muhabiri Ada Kahraman'a ve kameraman Ali Maşalacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Bu gelişmenin ardından güzel haber, 6 kişi kalmıştı enkazda. Son olarak o 6 kişi diye 6 kişi de kurtarıldı bilgisini Ada Kahraman bizimle paylaştı. Çıkarılanların öncesine çıkarılan 3 kişinin hayati tehlikesi olmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini İstanbul Valisi Davut Gül saat 8.40 sıralarında yaptığı açıklamada aktarmıştı. Bu arada ekranın sağ tarafında gördüğünüz görüntüler tam analiz sentezin başladığı sırada 9 civarında son gelen görüntüler. Binanın çökme anına ait görüntüler. Çökme sabah saatlerinde hava daha aydınlanmadan ne yazık ki gerçekleşti. 5.40 sıralarında meydana geldi. Bu görüntü gerçi saat 6'da 6 olarak gözüküyor görüntünün saatinde. Dolayısıyla 6'da meydana gelmiş olabilir bu çökme anı ve işte o toz bulutuyla, o şiddetli toz bulutuyla çökme anı ekranlara geliyor. Binanın diğer kısmındaysa, geri kalan kısmındaysa, 4 katındaysa herhangi bir çökme meydana gelmedi. Tabii bu tehlikenin hala olduğu konusunda İstanbul Valisi Davut Gül'den bir uyarı geldi. 87 yılında yapılmış bir binadan bahsediyoruz. 6 kat daire olarak kullanılıyor, alt katsa iş yeri olarak kullanılıyor. 4 dairede 14 kişi kayıtlı olarak gözüküyor binanın o çökmesinin meydana geldiği. Aslında iş yerinin üstündeki insanların yaşadığı 2 katta da bir çökme gerçekleşti ve bu 4 dairede de 14 kişinin kayıtlı olduğu görülüyor. Toplam binada nüfusa kayıtlı 33 kişi var ama tabii binanın çökme olmayan kısmında ortada da bir çökme meydana gelmediği için hızlıca ve sağlıklı bir biçimde binanın çökmeyen kısmından insanlar ne mutlu ki tahliye edildiler sabah saatlerinde, olayın meydana geldiği saatte, kısa sürede. Geri kalan 14 kişiden 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik ifadesini kullandı İstanbul Valisi Davut Gül. 12 kişiden de 5 kişinin kurtarıldığını, ki artık 6 kişi kurtarıldı, bir kişinin daha kurtarıldığı bilgisi var ve enkazda da 7 kişinin olduğu bilgisini paylaşmıştı. Bu 7 kişiden 4 tanesiyle temas kuruldu müjdesini verdi İstanbul Valisi Davut Gül. Yaptığı açıklamada biri de 6 yaşında bir çocuk, onunla da göz teması kuruldu ifadesi kullanılmıştı. İşte geri kalan 3 kişi içinde arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii çok hassas yapılmak zorunda. Çünkü binanın geri kalan kısmında çökme riski bulunuyor. Bu çökme riski hem oradaki arama kurtarma çalışması yapan insanlar için, hem orada diğer binalarda yaşayan insanlar için, hem de enkazın altında kalan 7 kişi için çok büyük bir risk. Bu anlamda çok dikkatli, çok hassas bir çalışma sürdürülüyor. Evet, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 33 vatandaş vardı binada. Bunu aktardık. Sabah saatlerinde Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki bir binadan bahsediyoruz. Şu an arama kurtarma çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiği yer. Sabaha karşı meydana geldi. Tabii bu tekstil atölyesi olduğu tahmin edilen ilk bilgilere göre tekstil atölyesi olduğunu biliyoruz. Binanın asıl çökmesinin meydana geldiği o zemin kattaki yerden aslında iş yeri sahibinden içeride çalışan olmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Ama tabii çıkarılanlar oldu. Belki nöbete kalan bir çalışandı. Bunu da belirtmek isteriz. Evet, şiddetli bir düşme ve binada yan bir şekilde duruyor şu anda. Dolayısıyla çökme riski hala olan bir bina. Binanın çökmeyen kısmından kurtarılanlar şiddetli bir düşme anında meydana gelebilecek ciddi kazalar ve ciddi yaralanmalar olabilecekken ne mutlu ki ufak tefek yaralanmalarla kurtuldular. Bu da verebileceğimiz en güzel haberler arasında. Sabah saatlerinden bu yana elbette Deniz Zeybek sizlere aktardı, moderatör sabahta konukları da vardı. Ve işte o uzman konuklardan da belki ifade ettikleri şeyleri paylaşabiliriz. Şimdi 87 yılında yapılmış bir binadan bahsediyoruz. Alt katlarında meydana gelen çökmeye rağmen binanın kalan kısmında herhangi bir tahribatın yok gibi görünüyor olması aslında binanın çok da çürük bir bina olmadığını akıllara getiriyor. Tabii binayla ilgili bir kentsel dönüşüm başvurusu var mıydı, ihbar var mıydı, şikayet olmuş muydu? Bu sorularla ilgili de İstanbul Valisi Davut Gül'den bir yanıt geldi. Böyle bir ihbar, tespit yok bilgisini paylaştı ilk anlarda. Ama tabii şu anda en önemli şey enkazdaki 7 kişinin kurtarılması olduğu için bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Ama İstanbul Valisi Davut Gül'ün de aktardığı gibi böyle bir tespit, böyle bir ihbar yok. Ama şu anda asıl önemli olan enkazdaki 7 kişinin sağ salim kurtarılması. Dolayısıyla bunlar aslında biraz daha sonrasında konuşulabilecek, araştırılabilecek konular. Şimdi binanın çökme olmayan kısmında ortada boşluklar kalmış ve binanın ortasının çökmemiş olması yaşam boşluğu olan bir çökmenin meydana gelmiş olması aslında iyi yapılmış bir bina olduğu izlenimini veriyor diyor uzmanlar ki işte hızlı bir şekilde tahliyeler de gerçekleşebildi. İtfaiyeler insani bir koridor oluşturdular ve hızlıca içeride olanları tahliye ettiler. Yine ulaşılan kişiler de aynı şekilde sağlıklı bir şekilde çıkarılabildi ki işte o kurtarılan 5 kişiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'ün de hayati bir tehlike olmadığına, sağlık durumlarının iyi olduğuna dair ifadesi vardı. Tabii bu tip hanelerin yine sabah saatlerinde dinlediğim uzmanlardan işte ne yazık ki para kazanmak için yapılan şeyler hayatımıza mal olabiliyor. Böyle binaların altında iş yerlerinin olması aslında her anlamda çok tehlikeli. Hele ki bunun bir üretim yapılan iş yeri olması, atölye olması, fabrika olması çok çok tehlikeli. İşte kimyasalların patlamalarına şahit olduğumuz zamanlar oldu. Ne yazık ki Beşiktaş'ta da bir eğlence mekanında hatırlayacaksınız yine benzer bir olay olmuştu. Dolayısıyla böyle iş yerlerinin hanelerin olduğu yerlerde olmaması gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor. Evet, Mustafa Çiftçi'den bir paylaşım var. Hemen onu da aktarmak istiyoruz. Maltepe'de tüm imkanlarımızla sahadayız ifadesini kullanıyor bakan. İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından. Evet, bu arada ekranın sağ tarafında arkadaşlarım çok net bir şekilde hazırlamışlar. Binanın çökmeden önceki hali ve çöken bölümde işte o sarıyla renklendirilmiş kısım. Yani iki katı haneye ait, alt katı ise iş yerine ait binanın çökmeden önceki halini görüyorsunuz ekranlarda. Evet, Bakan Mustafa Çiftçi'nin açıklamasını aktarmayı sürdüreyim. İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürüyoruz diyor. Şu ana kadar enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi bilgisini paylaşıyor. Ne mutlu ki. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor. Önceliğimiz enkaz altında bulunan her bir vatandaşımıza ulaşmak ve onları sağlıkla yerlerine, ailelerine kavuşturmaktır ifadesi yer alıyor. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz iki mülkiye müfettişimiz çalışmalara başlamıştır. Allah enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce sevdiklerine kavuşmayı, ulaşmayı, onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin ifadesi kullanılıyor. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum diyor bakan. Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadesini kullanıyor. Evet, şimdi bir konuğumuz var. Konuğumuzla daha derinlemesine bu konuyu detaylı bir şekilde konuşacağız. Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
3: Günaydın, büyük geçmiş olsun.
2: Çok büyük
3: İnşallah
2: geçmiş olsun.
3: Güzel haberlere devam edelim. Yani evet. Bir can kaybı yaşamayız inşallah.
2: Evet, evet, umarız hocam böyle olur. Şimdi sabah saatlerinden bu yana tabii ki ben de yayını teslim almadan önce bir önceki arkadaşımın gerçekleştirdiği yayınları da dikkatle izliyorum. Şimdi 87 yılında yapılmış bir binadan bahsediyoruz hocam. Ama binaya şöyle baktığımızda, biraz önce arkadaşlarımız ekrana getirdiler. Bilmiyorum görme fırsatınız var mı? Binanın çökme olmayan bölümü aslında tam anlamıyla şöyle baktığımızda çalışan insanları görmesek bir binada çökme olduğu bile anlaşılmayacak kadar sağlam bir şekilde görünüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? İyi yapılmış bir binadan ama işte iş yerine çevrildiği için o yine kolon kesme, bina üzerinde oynama mı aklınıza geliyor şu görüntüye baktığınızda?
3: Yani ticari artık konut yapılan binalarda, yani alt tarafı dükkan, üst tarafları konut olarak yapılan binalarda bu zafiyet yaşanmakta. Yani biz buna birinci katta tabii yüksek kat diyoruz, yumuşak kat diyoruz. Bu şekilde tabir ediyoruz. Yani üst katlar duvarlarla örtülü ve konsollar var, ağır konsollar var, çıkmalar var birinci kata göre, zemin kata göre. Ve alt katta da duvarlar eksik. Yani bu rigidlik zafiyetine sebebiyet veriyor. Bir de 40 senelik, hemen hemen 40 senelik bir binada her türlü şey arayabiliriz. Yani bir beton kalitesinin düşüklüğü şimdiki binalara göre, demir, düz demir kullanılması, ondan sonra yani bir zemin etütlerinin yapılmaması, su yalıtım sistemlerinin, drenaj sistemlerinin düzgün olmaması, bu da tabii taşıyıcı sistemlerde korozyona sebebiyet veriyor ve demirin taşıyıcılığını yitirmesine sebebiyet veriyor. Çünkü orada korozyona uğradığı zaman demir kesitleri küçülüyor. Tabii burada şimdiki bina yönetmeliğine göre, 2018 bina yönetmeliğine göre demir detaylarının eksik olması, etriye sıklıklarının birleşim noktalarında eksik olması, bu binanın bodrum katına da baktığımızda bir su nemlilik var ve hatta bir kolonu resimde gördüğüm kadarıyla pasfaya da gitmiş. Yani beton kaplaması dökülmüş ve demirler görünüyor. Yani,
2: evet hocam, hatta sizin da, şu anda ekrandaki izleyicilerimize de evet, anlattığınız şey daha net açıklamak. Binanın önceki hali diye yer alan hemen sizin altınızdaki görüntüde o binayı tutan artık kolon demek hocam çok doğru olur mu? O kadar evet, o kadar ince ki. Mesela onlar sizce hocam oynama mı yapılmıştır onların üzerinde? Yani onlar kesilerek küçültülmüş mü?
3: Bunu söylemek için tabii bir projesini alıp incelemek gerekiyor. Yani bunu birden söyleyemeyiz. Tabii genelde bu yönde haklılık durumu var. Çünkü çoğu zaman kolon kesiliyor. O şekilde ticari alanlar genişletiyor. Ama şu an onu söylemek çok erken. Genelde kolon kesme tabii ki yaşıyoruz ama bu bina için projesine bakmamız lazım ve incelememiz gerekiyor. Ondan sonra söyleyebiliriz. Ama yani ona da gerek yok. Çünkü alt tarafta bir olay var. Yani su yalıtım yok. Yani alt tarafta nemlilik almış, korozyon almış, taşıyıcılar yıpranmış, hasara uğramış, çatlamış, patlamış. Yani bunlar yetiyor zaten. Ya yani bir binanın yukarıdaki büyük kütleyi değil mi? Bakın birinci kattan sonra çok güzel yapılmış, yani sağlam yapılmış, alt kat zayıf. Yani
2: Hocam
3: dükkan
2: sağlam
3: katı
2: yapılmış
3: zayıf.
2: dediniz ya yani.

0: Sağlam yapılmış diyebiliriz değil mi? Çünkü o binanın alt katındaki çökmeye rağmen binanın oturmuş şekilde hiç zarar görmeden çökmüş olması bize bunu anlatır değil mi?
1: Tabii. Tabii yani çünkü 1975 yönetmeliğimizde düzgün bir yönetmelikti. Yani iyi bir yönetmeliğimizdi. 1975 yönetmeliğine göre yapılmış bir yapıyla karşı karşıyayız. Ama orada şu zafiyetler de vardı. Yani projesine göre uygulamada bina yapılmıyordu. Yani öyle binalar gördük biz. Projesine bakıyoruz. Bir de binanın kendisine bakıyoruz kontrollerde. Hiç birebir tutmuyor. Yani böyle binalarla karşı karşıya da kalabiliyorduk. Yani tabii bu ileriki durumlarda bunlar ortaya çıkacak. Yani belediyedeki resmi projesiyle acaba bina aynı mı yapıldı? Bu da bir ayrı bir olay. Yani öyle bir durumda olabilir tabii bu binada da. Yani burada bir de ağır konsolların olması ve bina yükünün ağır olması tabii bu da ayrıca bir şekilde binanın yıkılmasına sebebiyet verebiliyor. Çünkü yani burada alt katta zannediyorum bir de asma kat gibi görüyorum. Bant pencereler falan yapılmış. Kısa kolon o oluşumu da var. Yani bunları da düşündüğümüzde bina zaten bir mühendis tarafından incelendiğinde yani bu binada oturulamayacağını rahatlıkla söyleyebilir. Yani fiziki bile bakılsa bu binaya alt katlardaki zafiyetlerden dolayı yani su yalıtımı olsun, nemlilik olsun, korozyon olsun, işte bu yumuşak kat durumu olsun hepsinden bir mühendis hemen der ki bu bina sağlam değil, riskli de diyebilirdi.
0: Evet.
1: Yani bunu tabii biz ne zaman göreceğiz? Biz ne zaman ki binalarımızı bir binada nasıl asansörü kontrol ediyoruz belli periyotlarda işte asansör sağlam mı işte binilebilir mi mavi yeşil kırmızı etiketler yapıyoruz. Binaları da aynı şekilde bilhassa bu 2000 yılı öncesi yapılarda yani 40 senelik yapı 2000 yılı öncesi bir yapıda bunu yapmamız gerekiyor. Yani tek tek yapıları kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bu binalar her zaman için bir tabut bina haline gelebiliyor biliyorsunuz. Biz bunu her zaman ifade ediyoruz ve her senede İstanbul'da birkaç tane binayı bu şekilde yıkıldığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani
0: Hocam.
1: bunları önlemek için biz bütün binaları tek tek kontrol altına almamız gerekiyor.
0: Evet, özür dilerim hocam. Tekrar bir virgül koyarak kestim sözünüzü. Şimdi 2014 yılındaki hali editörümüz Cihat Çelik Google Maps'ten buldu. Şimdi ekranda görebiliyorsunuz siz de değil mi hocam? Binanın
1: Evet.
0: 2014'teki halini. Şimdi yeni haliyle kıyasladığımızda tabii siz çok daha net bir şekilde görüyorsunuzdur. Tabii altını sürekli çizdiniz. Projeyi görmemiz lazım. Çok da haklısınız. Ama şu iki fotoğrafı kıyasladığınızda hocam yapılan değişiklik olarak yani herhalde çok büyük değişiklikler var gibi gözüküyor biz ilk baktığımızda ama siz çok daha profesyonel bir gözle bakacaksınız.
1: Evet yani tabii yapımızda çok aşırı bir ağır yük, ölü yük dediğimiz durumlar da yapılmış. Tabii ağır konsollar dediğimiz hani 1,5 metreyi aşan da olabilir. Çıkmalar yapılmış. 3-4 tarafından çıkmalar var yapıda. Bunlar da eskiden müsaade ediliyordu ama şimdi edilmiyor tabii. Bir de bu yapıda yani söylememiz gereken zemin değerleri ele alınmadan statik hesaplar yapılıyor. Bu da tabii taşıyıcı sistemlerdeki kesitleri ve demir miktarını azaltıyor. Yani bunlar da biz şimdi zemin durumuna göre yapıları imal ediyoruz. Bu da bir ayrıca bir durum. Bir de temel farklılıkları var. Yani sürekli temel, tekil temel, radye temel. Şimdi bu o zaman sürekli temel, mütemadi temel dediğimiz yapıda da yapabiliyorduk ama şimdi biz yapılarımızı radye temelle yapıyoruz. Yani bu binada en büyük problem tabii denetim eksikliği. Yani denetimden dolayı bir eksiklik yaşandığını zannediyorum. Çünkü o zamanlar yapı denetim

0: firmalar yoktu. Binalar genelde hatta mimari projeyle bile yapılan binalarla rast geldik. Yani statik projesi bile doğru dürüst olmayan binalar var. Yani o zamanlar bir de Özal affı vardı, bilmiyorum bu bina yaşadı mı onu. Özal affından faydalanan binalarda tabii ayrıca bir handikap yaşanmaktaydı 1980'li yıllarda. Bunların hepsini düşündüğümüzde bu binanın zaten biz dışarıdan şöyle baktığımızda doktorun hastaya bakıp "Aa, yüzün sararmış, sen hastasın işte şurandan burandan falan." Yani bunları söyleyebildiği gibi bizde binalar da bizim hastalarımız ya da işte böyle kontrol edebileceğimiz durumda şeyler, yani bir hasta gibi bakabileceğimiz durumlar. Ondan dolayı binaların dışından bile kaç senesinde yapılmış, sıvasından, boyasından, şeklinden, şemalinden bilebiliyoruz artık. Yani ondan dolayı bu binaların hepsi 3 deprem yönetmeliği, 1998, 2007, 2018 deprem bina yönetmeliklerine uygun olmadığı için ve bu binalar gözü kapalı artık sağlam demeyebiliriz, yani riskli diyebiliriz.
1: Evet. Peki
0: Çünkü
1: hocam şimdi asıl pardon özür dilerim buyurun.
0: yani çünkü bu binalarda ne kadar sağlam yapılsa da şu anki deprem yönetmeliğine uygun değil. Mesela biz şimdi tartıştığımız noktalar var. Perde duvarlar var, betonarme duvarlar var. Onların eksikliğini tartışıyoruz. Yani rigidlik oranının azlığını tartışıyoruz ki bu binalar da tamamen yoktur yani. Yani çoğu binada perde duvarlar çok eksik. Yani bu binada zannediyorum öyle bir projesine baktığımızda rigidliğinin eksik olduğunu göreceğiz.
1: Evet. Peki hocam şu, yani şimdi tabii asıl korkulan şimdi oradaki enkazdaki 7 kişiyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor ki çok da hassas bir şekilde devam ediyor. Çünkü binanın çökme riskinin olduğunu İstanbul Valisi Davut Gül böyle bir riskin hala olduğunu da söyledi, paylaştı. Şöyle baktığınızda bu risk yüksek bir oranda mı hocam?
0: Evet, çok yüksek bir oranda çünkü bina statik değerlerini kaybetmiş durumda. Yani statik durumunu kaybetmiş durumda. Her an hareket edebilir. Üzerindeki aşırı yük aşağıdaki taşıyıcı sistem taşımayabilir çünkü hasar gördü. Birinci, ikinci kat resimlerde de gördüğümüz kadarıyla tabii çatlamış ve hasar gördüğünü zannediyorum. Yani her an bir çökme ve hareketlilik daha yaşanabilir. O yüzden binaya tamamen vatandaşlarımızın yaklaşmaması ve kurtarma ekiplerinin de çok dikkatli, hatta bir mühendis ve uzman kişi tarafından kontrol edilerek yaklaşmasını diliyorum. Çünkü bazen de kurtarma ekiplerinden de binanın altında kalanlar oluyor. Hani böyle olaylarda. Yani dikkatli bir uzman mühendis tarafından kontrollü biçimde devam edilmeli arama kurtarma çalışmalarına.
1: Evet. Şimdi hocam biraz önce işte her iki görüntüyü dedim ya 2014'teki halini editörümüz buldu Google Maps'ten ve sonrasında 2026'daki çökme meydana gelmeden önceki görüntüyü ekranlara getirdik. Siz de hatta dediniz ki bir hasta işte doktorun hastayı gördüğünde hemen durumuna ilişkin değerlendirme yapabilmesi gibi o tetkikleri yapmadan biz de binayı görünce söyleyebiliyoruz dediniz. Şimdi asıl aslında buradaki sorun insanların yaşadığı binalarda geniş çepeli iş yerlerinin herhalde yapılmasıyla ilgili değil mi? Çünkü orayı iş yerine çevirmek için mutlaka işte binada ufak tefek de olsa ki o ufak tefek değişiklikler işte böyle para kazanmak için yapılan şeylerin hayatımıza mal olmasına neden oluyor.
0: Evet, yani biz her zaman için alt tarafı dükkan olan binalarda bir zafiyet görüyoruz. İstemiyoruz da, böyle binalar yapmak istemiyoruz da. Yapılacaksa tamamen konut yapılması, hatta ağır çıkmaların binada olmaması, yani temelden yani ya da zeminden itibaren bütün

0: binanın konsolsuz, çıkmasız yapılmasını istiyoruz. Çünkü bunlar bütün zafiyet getiriyor bize. Ne kadar statik hesaplarla bunları biz telafi etmeye çalışsak da yine de olağanüstü bir durumda mutlaka bir zafiyet meydana getirmekte.
1: Evet. Peki hocam, şimdi aslına bakarsanız biraz yurt dışıyla kıyasladığımızda, şimdi çok eski binalar işte gezi amaçlı gittiğimizde görüyoruz. Şimdi 87 yılı bir bina olması, yani 40 senelik bir bina olması. Dediniz ki 75 yönetmeliği de iyi bir yönetmelikti. Dolayısıyla düzgün yapılmış bir bina gibi de gözüküyor dediniz. Hani
0: Evet.
1: bu kadar ciddi bir çökme olmasına rağmen binanın geri kalan kısmında bir çok ciddi bir hasar olmadan oturmuş olması, yan yatmış olması bunu gösterir dediniz. 87 yılı olan her binanın kentsel dönüşüme gitmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor mu hocam? Şimdi statik değerlerini kaybetmiş durumda. Tabii dolayısıyla hala çökme riski olan bir binadan bahsediyoruz ama perde duvarları çok eksik olabilir dediniz. Yönetmelikler değişiyor. Demirin herhalde hocam, değil mi? Eskiden demir
0: Evet.
1: kullanımıyla şu andaki demir kullanımı arasında çok ciddi bir fark var. Yani 87 yılında iyi yapılmış bir binada mutlaka şu anda yenilenmeli mi?
0: Tabii yani şöyle mutlaka derken tabii biz bunu incelememiz gerekir. Ama eksikliklerini hemen söyleyeyim. Zemin etütleri yapılmadan statik hesaplar yapılmıştır. O binalar yani bir perde duvar dediğimiz rigidlik çok zayıftır bu binalarda. Aynı zamanda da radye temeller yoktur. Ve beton kalitesi dökme betondur. Hazır beton olmayan binalardır. Genelde hazır beton 90'dan sonra kullanılmaya başlandı. Nervürlü demir kullanılmamıştır. Düz demir kullanılmıştır. Yani malzeme kalitesi eksik olması genel olarak. Ondan dolayı yani çok dikkatli bir inceleme sonucunda belki bunun %1'i ikisini kurtarabiliriz. Ama %90'ın üzerinde bu binalar gerçekten risklidir. Bu binaları tek tek kontrol edip ya güçlendirmemiz lazım. Bu taşıyıcı sistem zafiyetlerini gidermemiz gerekiyor. Bunu da yapabiliriz. Ekonomik olarak %30'u geçmediği zaman güçlendirmeyi öneriyoruz zaten. Ama ekonomik olarak %30'u geçtiği zaman da yıkılıp yeniden yapılması daha doğru olur şeklinde. Çünkü yani bir yönetmelikler düşünün 1987 yılından sonra 3 tane yönetmelik daha çıkarılmış. Bu yönetmelikler boş yere çıkarılmıyor. Tabii hepsi tekrar inceleniyor ve bu olaylardan, depremlerden tabii bir ders alınarak çıkarılıyor. Eksikliklerimiz giderilmeye çalışılıyor. Ve 2000 yılından sonra da yapı denetim çıkarıldı. Bunların hepsi çıkarılması, 2011 yılından sonra da kentsel dönüşüm çıkarıldı. Bunların hepsinin çıkarılması mutlaka bir yapılarda bir zafiyet var demektir. Yani bunları göz önünde tutarsak bu yapıların durumları vahim. Yani bunları tek tek kontrol etmemiz lazım.
1: Evet. Valilikten yapılan bir açıklama var hocam. Müsaadenizle onu da aktarayım. Bu sabah saat 5.40 sıralarında Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3'ü çocuk, 8 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. 3'ü çocuk, 8 kişinin altını bir kez daha çiziyorum. Nüfus kayıt sistemi verilerine göre bina 1987 yılında yapılmış olup zemin artı 6 kat olarak inşa edilmiştir. Zemin katı iş yeri, üst katında bulunan 12 daire ise ikamet olarak kullanılmaktadır. Nüfus kayıt sistemi verilerine göre binada toplam 33 kişi yaşamakta olup çökmeden etkilenmeyen dairelerde yaşayan vatandaşlar olayın ardından tahliye edilmiştir. Çöken bölümdeki 4 dairede yaşayan 14 kişiden 8'i sağ olarak kurtarılmıştır. Diğer 6 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir ifadeleri kullanılıyor. Diğer 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonu

0: ile devam ediliyor. Kamuoyuyla saygıyla duyurulur deniliyor valilikten yapılan bu son açıklamada. Evet hocam, bir kez daha altını çizelim. 87 yılında yapılmış, zemin artı 6 kat olarak inşa edilmiş hocam.
1: Evet. Yani tabii bu yapı amacına uygun kullanıma sunulmuş olabilir ama dediğimiz zafiyetlerden dolayı tabii bir 40 sene içinde yıpranmış. Yani artık bu yapı birinci bodrum kat bilhassa insanlarımızın bakmadığı katlardan birisi. Yani bu buraya insanlarımız evine çıkıyor ama bodrum katta ne oluyor, ne bitiyor? Acaba bu binanın hali ne olacak demiyoruz, girmiyoruz. Hatta bazı yeni binalarda bile biz görüyoruz, su basmış. Bir sene, iki sene suyun içinde durduğunu söylüyorlar. Yani ya yani bu bina su içinde durursa ne olur denmiyor. Yani bu su yalıtımı İstanbul'un bence en büyük problemi. Yani bütün binalarda bunu görüyoruz biz, eski binalarda, yeni binalarda. Tabii su yalıtımı ve drenajlar dikkat edilmeye başlandı. Temel yalıtımlar falan. Ama eski binalarda maalesef bu sistemler olmadığı için yani en büyük problem bizce bence yani deprem bile görmeyebilir bina ama su yalıtımını görüyor. Yani
0: Evet.
1: bütün binalar tek tek su yalıtımını görüyor ama deprem görmeyebilir. Deprem 30 senede bir geliyor, 20 senede geliyor ama bakıyoruz ki su yalıtımı her bina yaşayabiliyor. Bu tip binalar yani.
0: Evet. Peki hocam, az
1: Buradaki
0: önce
1: en büyük problem de bu gördüğüm kadarıyla. Yani orada altta taşıyıcı sistemlerinin hasar görmesi, korozyona uğraması ve yumuşak katta zaten rigidlik zafiyeti var. Oradan da zayıf bulduğu noktadan da binayı yıkıyor. Yani oturttu buradaki yana yatmaması bunu gösteriyor yani.
0: Evet, peki hocam, hani biraz önce söylediniz ya, hani binanın yıkılıp yeniden yapılması değil ama işte yenileme çalışmaları da yapılıyor. Böyle bir binada şayet öyle bir işlemden geçmiş olsaydı bu çökmenin meydana gelmeme olasılığı var mıydı? Yeterli olur muydu? Dediniz ya işte su basıyor, uzun süre öyle kalıyor. Tabii ki taşıyıcı sistemler zarar görüyor, korozyona uğruyor. Dolayısıyla böyle bir binada o işte yıkılıp yeniden yapılma değil ama yenileme işlemi yapılmış olsa kurtarılma ihtimali var mı?
1: Bu bina kurtulabilirdi. Yani öyle görüyorum. Çünkü üst katlar sağlam yapılmış. Sadece bir bodrum kat ve dükkan katında revizyon yapılması. Yani röleve yapılıp mimari projesini yerinde tespit edip ona göre statik hesap yapıp yeni ekleme taşıyıcı sistemler ya da büyütme taşıyıcı sistemlerle bu binayı kurtarılabileceğini zannediyorum. Yani bu ekonomik olurdu. Çünkü üst katlarda fazla bir yıkıntı yok. Yani toparlanabilirdi diye düşünüyorum yani. Şimdilik ilk şeyde tabii binayı yerinde de görmem gerekiyor.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam.
1: İyi
0: Değerli
1: yayınlar diliyorum.
0: vaktinizi ayırdığınız ve katkılarınız için Aral Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan çok faydalı oldu. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve katkınız için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Maltepe'de 7 katlı bir binada çökme meydana geldik. 3 katında bir çökme oldu. Görüntüler ekranlara tabii sabah saatlerinden bu yana yeni görüntülerin de eklenmesiyle birçok görüntü var elimizde. Biraz önce editörümüz Cihat Çelik'in de 2014 yılındaki halini Google Maps'ten bulduğu haliyle 2026'da çökme öncesi halini kıyasladık. Hocam da bizim için değerlendirdi. Aslında 1975 yönetmeliğine göre yapılmış düzgün bir bina gibi görünüyor dedi. Çünkü düzgün görünüyor ifadesinin sebebi o alttaki çökmeye rağmen geri kalan katların yan yatar bir şekilde, sağlam bir şekilde zemine oturmuş olması bu izlenimi uyandırıyor. Ama tabii ki şu andan itibaren İstanbul Valisi Davut Gül'ün uyarıda bulunduğu çökme riski varı hocamla da değerlendirdik, konuğumuza da sorduk. Statik değerlerini kaybetmiş durumda. Tabii ki bu risk fazlasıyla var dedi. Dolayısıyla tabii bu anlamda hem orada çalışan ekiplerin hem işte enkaz altında 7 kişiydi artık 6 kişi. Çünkü valiliğin yeni paylaştığı açıklamaya göre bir kişi daha kurtarıldı. Dolayısıyla o insanların kurtulması açısından da bu saatlerde bu binada bir çökmenin olmaması en büyük dileğimiz. Statik değerlerini kaybetmiş olma olasılığı yüksek. Dolayısıyla bir çökme yaşanabilir uyarısında bulundu hocam. Evet, zemin etütü yapılmış mıydı? Tabii en önemli sorulardan biri bu. Çünkü evet, bina sağlam inşa edilmiş gibi görünüyor dedi hocam. Ama ne yazık ki o dönemde bazı zafiyetler de var dedi. Böyle binalarda en fazla gördüğümüz şey, böyle bir geniş cepheli iş yeri yapıldığında işte kolonların kesilmiş olması, binada bazı değişikliklerin yapılmış olması, aynı zamanda işte suyla ilgili bazen su basmış oluyor ve uzun süre o su binanın zemin kısmında bulunuyor dedi hocam. Bu da taşıyıcı sistemlerin zarar görmesi, demirlerin korozyona uğraması anlamına geliyor dedi. Dolayısıyla böyle bir binada yenilenme yapılması, revizyon yapılması, yıkılıp yeniden yapılmasa bile binanın elden geçmesi bu kazanın önüne geçebilir miydi sorusunu yönelttik hocama. Geçebilirdi dedi. Çünkü bina 87 yapımı bir bina olmasına rağmen alttaki çökmeye rağmen çökmeden yan yatarak zemine oturmuş olması bunu gösteriyor ifadesini kullandı ki ortada boşlukların oluşması, binanın ortasının çökmemiş olması, yaşam boşluğu olması da bunu gösteriyor ifadelerini kullandı. Tabii şiddetli bir düşme yaşadı binanın geri kalanında, sağlam kısmında kalan vatandaşlarımız da, ama ne mutlu ki ufak tefek yaralanmalarla çok hızlı bir şekilde binanın sağlam olan kısmında olan vatandaşlar tahliye edildi. Belki onu da biraz tekrar hatırlatalım. Binada nüfusa kayıtlı 33 kişi olduğu bilgisi var. Ama tabii valinin de altını çizdiği, Ada Kahriman'ın da yayınlarda aktardığı, tabii eve yatılı bir misafir gelmiş olabilir, memleket ziyaretine gitmiş olabilir. Dolayısıyla nüfusunun, apartmanın nüfusunun, kayıtlı nüfusunun tamamı orada mıydı? Bunu bilmek şu anda çok mümkün değil. 14 kişiden 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik diyor. Çökme olan bölümüyle ilgili aktarıyorum. Elbette diğerleri sağ salim tahliye edildiği için. İstanbul Valisi Davut Gül 14 kişi, binanın çöken bölümünde olan 14 kişiden 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik ifadesini kullandı. 5 kişi kurtarıldı bilgisi vardı. 6 kişi kurtarıldı. Dolayısıyla 6 kişi de enkazda kalan 6 kişiyi de den 4'üyle, tabii bir tanesi kurtarıldığı için muhtemelen bunu 3 olarak vermek çok daha doğru olacak. 3 tanesiyle de temas kuruldu. İnşallah da onlardan da sizlere güzel haberler verebiliriz. Çalışmalar devam ediyor. Çıkarılanlar arasında o 6 kişiden 5 kişiyken yine İstanbul Valisi Davut Gül'ün yaptığı açıklama hayati tehlikesi olanın olmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu yönündeydi. Son çıkarılan bir kişiyle ilgili de umarız valilikten yine bu tarz bir paylaşım gelir sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin. Hayati tehlikesinin olmadığına ilişkin ve enkaz altında kalan kişilere de umarız o işte binadaki çökme riskinden hem valilik hem değerli konuğumuz Areli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan da bunun altını çizdi. Tabii binanın statik değerlerini kaybetmiş olması sebebiyle sağlam bir bina olarak gözükse bile çökme riski çok yüksek. Özellikle uyardı. Tabii böyle durumlarda ne yazık ki orada görevli olan AFAD görevlilerinin de böyle kazalarla karşı karşıya kaldıkları konusunda. Dolayısıyla şu an tüm dileğimiz, sizlere aktarmayı umut ettiğimiz gelişme, enkaz altında kalan kişilerin sağ salim binada da bir çökme meydana gelmeden kurtarılması yönünde. Evet.

0: Tabii binadan çıkarılanlar şu anda siz de ekranlarda görüyorsunuz. Sarı alüminyum örtüyle sarılarak, boyunluk takılarak çok dikkatli bir şekilde çıkarıldılar. O sarı alüminyum örtü vücut ısısını dengede tutmak ve ani ısı değişimlerinin yol açabileceği şoku önlemek adına yapılıyor. Çok dikkatli bir şekilde sağlık ekipleri tarafından oluşturulan itfaiyenin oluşturduğu İnsani koridordan çok dikkatli bir şekilde çıkarıldılar ve ilk müdahaleler yapıldıktan sonra, bu arada şu anda da canlı görüntüler ekrana geliyor. Öyle umut ediyoruz, size bir güzel haber daha veriyoruz. Bir kişi daha sağlık ekiplerinin aldığı önlemlerle itfaiyenin oluşturduğu insani koridordan ambulansa getiriliyor. Bir kişi daha kurtarıldı. Evet. Yine alınan önlemlerle işte takılan serumu gördüğünüz bir itfaiye çalışanının önünde. Öyle umut ediyoruz, enkaz altında kalan diğer kişilerle ilgili de bu bilgileri sizinle paylaşabiliriz. 6 yaşında bir çocuk olduğu bilgisi var. Göz teması kurulduğu müjdesini paylaşmıştı İstanbul Valisi Davut Gül bizimle. Şu an çok yakından göremiyoruz ama bir kişi daha kurtarıldı. İtfaiyeleri ve akut çalışanlarını görüyorsunuz. Evet, sarı alüminyum örtüye sarılarak, boyunluk takılarak ve serumları takılıp ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansa konulup en yakın çevre hastanelere ulaştırılıyor yaralılar. Şu ana kadar kurtarılan kimsenin sağlık durumunun kötü olmadığı, hayati tehlikesinin olmadığı bilgisini paylaşmıştı bizimle İstanbul Valisi Davut Gül. Şimdi isterseniz bu görüntüleri ekrana getiriyoruz. Yakından tabii ki göremesek de şimdi hemen Ada Kahriman'a döneceğiz. Tekrar Ali Maşalacı'nın görüntüleriyle bize oradaki son durumu Ada aktaracak. Ada, kolay gelsin. Bir kişi daha kurtarıldı görüntüsü ekranlarımızda.
1: Elif Hakkaya Kuter, dakikalar önce bu binadan, arkamızda çöken binadan bir kişinin daha kurtarılmasıyla birlikte, ki daha önce İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 8 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Bir kişinin daha dakikalar önce kurtarılmasıyla birlikte burada sağ kurtarılanların sayısı 9'a yükselmiş durumda. Az önce önümüzden çok hızlı bir şekilde ambulansının geçtiğini, ambulansın burada geçtiğini belirtelim.
0: Sinde bir sorun oldu vali.
1: Evet, 8 kişi sağ olarak.
0: Evet, buyur Rata, duyuyoruz şimdi.
1: 8 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Bir kişinin daha sağ olarak kurtarılmasıyla birlikte burada sağ kurtarılanların sayısı 9'a yükselmiş durumda. Tabii 5.40 sıralarında çöken bir binadan bahsediyoruz aslında. Alt katında bir tekstil atölyesinin olduğunu görmüştük. Aynı zamanda 2 binanın olduğunu, ki 4 dairenin çöktüğü bilgisi paylaşılmıştı. Şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz o çöken binadan aslında geriye kalan katlar. Biraz da aslında geriye doğru yattığını da görebiliyoruz aslında buradaki binanın, ki bizim içeriden daha önceki yayınlarımızı yaptığımız sırada gözle gördüğümüz kadarıyla burada binanın yüzeyinde bazı çatlakların oluştuğunu görmüştük. Aynı zamanda buradaki binada bulunan pencerelerin camlarının da burada kırıldığını görmüştük, çatladığını görmüştük. Tabii şunu ifade etmekte fayda var. Sabahın ilk ışıklarında bir ambulansın daha geleceği belirtiliyor. Muhtemelen bir kişi daha kurtarılmaya çalışılıyor şu anda. Ambulans çıkış yapıyor. Tabii 9 kişinin sağ olarak kurtarıldığını söylemiştik. Bir kişi daha kurtarıldı belirtiliyor. Tabii resmi açıklama önemli bu noktada. Az önce önümüzden bir kişinin daha sağ kurtarıldığını görmüştük. Şu anda bir ambulans daha aslında hazırlanıyor. Tabii bu ambulansın hazırlanmasıyla birlikte akıllardaki tek soru acaba bir kişi daha mı kurtarılıyor ki onunla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Muhtemelen bir kişinin daha kurtarılacağı görülüyor. Onunla ilgili ambulansın hazırlık yaptığını görüyoruz aslında. Bizim görüş alanımız kısıtlı olduğu için tam olarak aslında göremiyoruz. Çok kısıtlı bir görüş alanındayız. Daha da geriye aslında çekildik. Binadan biraz daha uzaklaştığını söyleyebiliriz. Bununla beraber aynı zamanda bir ambulansın daha bölgeye geldiğini görebiliyoruz. Bir ambulans gidiyor, bir ambulans geliyor. Tabii ne kadar aslında hızlı, hummalı bir çalışmanın yapıldığını da görüyoruz. En son İstanbul Valiliğinden 8 kişinin kurtarıldığı ile ilgili bir bilgi vardı. Ancak burada yayınlarımızda bir kişinin daha kurtarılmasıyla birlikte sağ olarak kurtarılanların sayısının 9'a yükselmiş olduğunu gördük. Ama bir ambulans da hazır bir şekilde bekletiliyor. Umarız ki o ambulans da enkazdan sağ kurtarılan kişi için hazır bulunduruluyordur. Gözlemlediğimiz kadarıyla da bize tabii alanı açmamızı istiyorlar ki bizim de yardımcı olmamız gerekiyor. Bir ambulans daha hazır bir şekilde bekletiliyor. Tabii diğer ambulansların, evet ambulansın çıkışının olacağı belirtiliyor. Muhtemelen bir kişi daha kurtarıldı ancak resmi bir açıklama yapılmadı. Tabii diğer kurtarılanlara baktığımızda ki ekranlara da getirmiştik daha önce. Burada özellikle enkazdan kurtarılanlar termal battaniye ile ısı yalıtımlı termal battaniye ile sedye ile taşınarak burada ambulansa konuluyor. Muhtemelen bir kişi daha şu anda kurtarılmaya çalışılıyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla çok kısıtlı bir alanımız var. İtfaiye ekiplerini görüyoruz. Ambulans ekiplerini görüyoruz. Muhtemelen şu anda bir kişi daha kurtarılıyor. Tabii bize de uyarılarda bulunuyorlar yolu açmamız için. 8 kişiydi. 9'a yükseldi yayınımızda da söylemiştik. 9 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ancak şu an kısıtlı bir alanda görebildiğimiz için acaba bir kişi daha mı kurtarılıyor? Çünkü ambulans hazır bir şekilde bekletiliyor. Muhtemelen çıkış yaptığında yine burada bir kişinin daha kurtarılmış olabileceğini umuyoruz ki görebiliriz. Olay yerinde şu anda çok sayıda ambulansın aynı zamanda bununla birlikte bununla birlikte aynı zamanda itfaiye ekiplerinin, aynı zamanda AFAD ekiplerinin, UNİKE ekiplerinin mal çalışmalar yaptığını görüyoruz. Özellikle burada çeşitli çalışmaların yapıldığını da görüyoruz. Üçünün çocuk olduğunu belirtelim sağ olarak kurtarılanlarda. 9 kişi sağ olarak kurtarıldı. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bu kişilerin üçünün çocuk olduğu belirtildi. Tabii yapılan bir açıklama var. Kimlerin kurtarıldığıyla ilgili de bir açıklama var aslında. Yapılan açıklamada şu ifade ediliyor. Mesela 2012 doğumlu Harun Bora Turhan isimli kişi burada binadan çıkarılanlar arasında ki kendisi hastanede şu anda hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Diğer bir yandan 1994 doğumlu Zemzeme Billece isimli kişi de burada sağ olarak kurtarıldı. Kendisinin yine hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Aynı zamanda 2007 doğumlu Hilal Meygil isimli kişi de sağ olarak kurtarıldı. Onun da hayati tehlikesi bulunmuyor. 1983 doğumlu Furkan Turhan isimli kişi de kurtarıldı. Yine bu kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtiliyor. 10-11 yaşlarında bir çocuk Yunus Emre Bilece ki bu da burada hastaneye burada hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yine ailesine teslim edildiği bilgisi paylaşıldı. 9-10 yaşlarında bir çocuk yine Emirhan Bilece hayati tehlikesi bulunmuyor. Yine ailesine teslim edilen bir çocuk. 7-8 yaşlarında bir çocuk. Betül Bilece bilinci açık şekilde kendisi hastaneye sevk ediliyor. Tabii burada arama çalışmaları, diğer enkaz altında kalan özellikle buradaki vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Tabii burada şöyle belirtelim, bizim bulunduğumuz

nokta Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'tayız. No 10'da bulunan apartmanın çöktüğü bilgisi paylaşılmıştı. En alt katında bir tekstil atölyesinin aslında olduğunu görmüştük. Diğer çöken iki

da itfaiyeleri bununla birlikte aynı zamanda polis ekipleri de burada güvenliği sağlamak üzere bulunuyor. Bu çalışmalar, ummalı çalışmalar sürüyor. Aynı zamanda şunu da ifade edelim. Şimdi burada 7 katlı bir binadan bahsediyoruz. Bir kısmı çöktü ki diğer katlarında da bazı vatandaşların kaldığını biliyorduk. Bu vatandaşlar işte ilk andan itibaren merdivenlerle tahliye edildi aslında. Ki bunlar da zaten sağlık durumlarına bakılmak üzere gerekli kendileri hakkında çalışmalar yapıldı. Şimdi bir ambulansın geleceği daha belirtildi. Muhtemelen bir kişi daha kurtarılmış olabileceği değerlendiriliyor. Tabii burada baktığımızda özellikle az önce de söylemiştik. Normalde İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama 8 kişinin sağ olarak kurtarılmasıydı. Tabii burada bizim şahit olduğumuz kadarıyla bir kişi daha kurtarılmıştı ve burada kurtarılanların sayısı 9'a yükselmişti. Tabii kurtarılanlar arasında hem yaşı büyük olan vatandaşlar bulunuyor hem de aynı zamanda baktığımızda çocukların da bulunduğunu biliyoruz. Ambulans burada sabahtan bu yana ki burada enkazdan çıkartılan herhangi olursa diye bekletiliyor. Pek çok ambulansın ki ben buraya ilk geldiğim sırada itfaiye ekiplerin araçlarını saydığımda 20'den fazla aracın olduğunu görmüştüm aslında. Tabii burada özellikle İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada baktığımızda nüfus kayıt sistemi verilerine göre bu bina 1987 yılında yapıldığı bilgisi paylaşılıyor. Zemin artı alt kat. Zaten bundan bahsediyorduk bu yayınlarımızda. Yani bir atölyesinin olduğu görülüyordu. Yani binanın yıkılmadan önceki görüntüsüne baktığımızda bu da görülüyordu. İki katı ise zaten çökmüş durumdaydı. Toplamda 7 kattan bahsediyoruz. Zemin artı 6 kat aslında toplamda 7 kat oluyor. Evet, şu anda yolu açıyoruz. Bir ambulans daha çıkarılıyor. Muhtemelen bir kişi daha kurtarıldı. Bir daha çıkarılıyor. Yolu açtık. Bizden yolu açmamız istendi. Bir kişinin daha kurtarılmasıyla birlikte muhtemelen evet uyarılar yapılıyor. Uyarılar yapılıyor. Tabii enkazdan 7 katlı binanın katındaki çöken kısımdaki enkazdan kurtarılan bir kişi daha var. Oldukça hızlı hareket ediyorlar ki bir candan bahsediyoruz. Bir ambulans daha çıktı. Tabii teyitlenmesi gerekiyor ancak bir kişinin daha kurtarılmasıyla birlikte muhtemelen buradaki sağ olarak kurtarılanların sayısı ona yükselmiş durumda. Hala bölgede yani enkazın bulunduğu alanda ambulansların bekletildiğini belirtelim. Çalışmalar hala sürüyor. İtfaiye ekiplerinin doğal olduğunu belirtti. Zaten bina çöktüğü sırada bazı eşyaların etrafa sıçradığını görmüştük, savrulduğunu görmüştük. Bunlar da zaten bir araç geldi. Özellikle yatak, çanta, kıyafet gibi eşyalar, binalardan çıkan eşyalar bu araçlara konuldu. Vatandaşların da zimmet eşyaları korunuyor. Bunun da bilgisini verelim. Tabii valilikten yapılan açıklamaya göre burada nüfus kayıt sistemi verilerine buradaki binanın 1987 yılında yapıldığı belirtilmişti. Tabii burada zemin katı iş yeri ki bizim de belirttiğimiz gibi burada tekstil atölyesi olduğunu görmüştük. Üst katlarda bulunan 12 dairede ise ikamet olarak kullanıldığı belirtilmişti. Nüfus kayıt sistemi verilerine göre ise binada toplamda 13 kişinin yaşadığı bilgisi paylaşılmıştı zaten.
gerçekten İstanbul Valisi Davut Gül buraya gelip incelemeleri yerinde takip etmek için açıklama yaptığı sırada da bunu açıklamıştı. 33 kişinin yaşamış olduğu belirtilmişti. Ancak burada işte misafir olarak kalanlar var mıydı evde, yoksa memleketine gidenler var mıydı?

bununla ilgili de işte çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. İki kişinin memleketinde olduğunu belirtmişti kendisi yaptığı açıklamada. Çöken bölümde 4 dairede 14 kişiden 8'inin sağ olarak kendileri yaptıkları açıklamada 8'inin sağ olarak kurtarıldığı bilgisini paylaşmış. Ancak bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bu açıklama yapıldıktan sonra kendimizin burada gözlemlediğimiz kadarıyla bir ambulans burada bir kişiyi daha çıkardı. Daha sonra da zaten dakikalar önce sizler de gördünüz. Bir ambulans daha hızlı bir şekilde burada hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Resmi bilgi olarak bize burada valilikten yapılan açıklamada 8'den de ancak bizim gördüğümüz kadarıyla olay yerinden gördüğümüz kadarıyla buradaki sağ olarak kurtarılanların sayısı 10'a yükselmiş durumda. Tabii şunu belirtelim. 33 kişinin nüfus kayıt sistemi verilerine göre şu ana kadar 33 kişinin yaşamış olduğu belirtildi. Diğer burada enkaz altında kalan özellikle vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Tabii binanın çöktüğü anlara dair görüntüler de paylaşılmıştı. Bir toz yığını oluşmuştu aslında zaten buradaki vatandaşlar. Da bir gürültüyle uyandıklarını, ondan sonra dışarı çıktıkları, daha sonra da kısa sürede burada polis ekiplerine, sağlık ekiplerine, itfaiye haber verdiklerini belirtmişti. Bununla birlikte zaten kısa sürede olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri, AFAD, UMKE ve bununla birlikte pek çok ekip sevk edilmişti. Tabii şunu belirtelim, hem idari bir soruşturma var hem de aynı zamanda adli bir soruşturma var. Zaten adli soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifade edildi. Bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği belirtildi. Aynı zamanda iki Cumhuriyet Savcısının burada ki adli süreç için görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Tabii aynı zamanda burada idari bir soruşturmanın da yürütüldüğünü belirtelim. İdari soruşturma kapsamında da özellikle bu binanın neden yıkıldığına dair gerekli açıklamalar yapılacaktır. Çünkü binanın henüz neden yıkıldığına dair bir bilgi yok. Bununla ilgili özellikle araştırmaların yapılacağını belirtelim. Valilikten yapılan bir açıklama var ki biz de yayınlarımızda belirtmiştik önceki açıklamalarda. 8 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Ancak bizim gözlemlediğimiz kadarıyla olay yerinde olduğumuz için bir kişinin daha sağ kurtarıldığını görmüştük. Ambulansla direkt olarak hızlı bir şekilde hastaneye götürülmek üzere yola çıkmıştı. Ve bir kişi daha kurtarılmıştı dakikalar önce. O da hızlı bir şekilde burada ambulans hastaneye götürülmek üzere yola çıkılmıştı. Bu kişi sağ kurtarılmıştı ve bu kişinin de sağ olarak kurtarılmasıyla birlikte 10 kişinin bu kapsamda şu anda sağ olarak kurtarıldığını belirtmekte fayda var. 10 kişi şu anda edindiğimiz bilgiye göre ki gözlemlediğimiz kadarıyla, olay yerinde gözlemlediğimiz kadarıyla 10 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bilgisini paylaşalım. Çöken bölümde ise şu an yapılan araştırmalar kapsamındaki açıklanan bilgilere göre çöken bölümde bulunan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ancak şunu belirtelim, 4 kişiyi burada kurtarmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Umuyoruz ki en kısa sürede bu kişileri de, yani enkaz altında kalan toplamda 4 kişiyi de en kısa sürede kurtarılmak üzere çıkartılır. Pek çok olaya şahit olduk aslında burada. Bu olaylardan bir tanesi özellikle yakınlarını bekleyen vatandaşların

0: Enkaz altında kalan vatandaşların yakınlarının endişeli bekleyişini sizlere aktarmıştık, ekranlara da getirmiştik, röportaj da yapmıştık. Gerçekten çok üzücüydü. Çünkü zaman zaman ağladıklarına şahit oluyorduk. Bazen de işte sarılıp birbirlerine destek veriyorlardı. Bu yüzden de aslında çok acı bir olayın da olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Tabii bununla birlikte aynı zamanda 4 kişiyi arama kurtarmaları çalışmaları devam ediyor. 1987 yılında yapılmış bir binadan bahsediyoruz aslında. Saat resmi açıklamaya göre 5.40 sıralarında çöktüğü belirtiliyor büyük bir görüntüyle. Ve zaten yan yattığını binanın şu an yan yattığını belirtelim. Tabii burada enkazdan son çıkarılan kişinin de bir erkek olduğunu da söylemekte fayda var. Şu ana kadar resmi açıklamaya göre 10 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Biz de yayınlarımızda gösterdik. Zaten resmi açıklamada 8 deniyordu. Ancak burada olay yerinden gördüğümüz kadarıyla bir ambulans çıktı. Daha sonra da zaten hızlı bir şekilde, çünkü ummalı bir çalışma var, çok hızlı hareket ediliyor. Dakikalar sonra da zaten ikinci bir kişi daha kurtarıldı. Bu böylelikle buradaki enkazdan sağ kurtarılanların sayısı ona yükselmiş oldu. Şu anda enkazda çöken binanın enkazında 4 kişi bulunuyor. 4 kişiyi de burada kurtarmaya yönelik çalışmalar sürüyor Elif Akkaya-Püter.
1: Çok teşekkür ederiz. 24 muhabiri Ada Kahriman ve kameraman Ali Maşalacı'nın görüntüleriyle sıcağı sıcağına aslında Ada Kahriman bize aktarırken iki kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı bizimle desek doğru olur. Çünkü 9. kişi tam da adaya döndüğümüz sırada ambulansa bindiriliyordu. Sonrasında da hızlıca bir ambulansın daha geldiğini ve bir kişinin daha kurtarıldığı bilgisini paylaştı. Yani 10 kişi kurtarıldı. 4 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor diye tahmin ediyoruz dediği anda da valilikten zaten resmi bir açıklama geldi. Onu hızlıca aktardıktan sonra hemen bir konuğumuz var, ona döneceğiz. Maltepe'de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Çöken bölümde bulunan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir açıklaması da hemen Ada Kahriman böyle olduğunu tahmin ediyoruz. Hızlıca bir ambulans geldi, bir kişi daha ambulansa alındı dediği sırada resmi bir açıklamada gelmiş oldu. Bu güzel haberi de verdikten sonra hemen kentsel dönüşüm uzmanı ve inşaat mühendisi Cevdet Şentürk bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz, geçmiş olsun.
2: Hepimize geçmiş olsun, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi hocam hemen ilk bakışta tabii elbette incelenmiş olması gerekir, bakılmış olması gerekir çok net yorumlar yapabilmek adına, ama biraz önce işte konuğumuz olan bir hocamız dedi ki nasıl ki bir doktor işte hastayı gördüğünde az çok o tetkikleri görmeden söyleyebiliyorsa sizler de çok daha uzman gözüyle net bir şekilde bakıyorsunuz. 87 yılında yapılmış bir binadan bahsediyoruz. 6 katı daire olarak kullanılıyor. Alt katsa iş yeri, 4 daire sağlam bir şekilde alttaki 3 kat çökerken sağlam bir şekilde zemine yan olarak oturuyor ve hala da çok korkulan bir şey var. Çökme olabileceği, ama o çökme de gerçekleşmedi. Dolayısıyla aslında o binanın geri kalan kısmı şu ana kadar uzmanların bize söylediği aslında sağlam yapılmış, yönetmeliğe uygun olarak yapılmış ki 1975 yönetmeliğine göre yapıldığını tahmin ediyoruz 87 yılında yapıldığı için. Ne dersiniz siz ilk bakışta nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Bu arada tekrar arkadaşlarım belki ekrana getirebilirler. 2014'teki hali var hocam, Google Maps'ten editörümüz buldu. Aynı zamanda da 2026'da çökme olmadan önceki hali var. O iki resmi kıyasladığınızda ki biraz sonra arkadaşlarım getirecektir ekrana, İlk olarak neler söylersiniz?
2: Şimdi ben yani şöyle bir başlamak isterim. Bizim 2000 yıl öncesi binalarımızda gerçekten bir ortak özellikleri var. Bir kere birçoğu yani büyük bir kısmı projesine uyulmadığı, beton kalitesinin son derece yetersiz olduğu, donatı dizaynı ve donatı oranının son derece eksik olduğu, kolonların yeterinceden daha küçük olduğu.

0: Deprem parametresinin çok da düşünülmediği, zemin etütlerinin olmadığı bir yapı stoklarından bahsediyoruz. Burada hani yönetmelik 75 olsun, 2018 olsun filan değil. Bunlar kağıt üzerinde kalacak bir sistemdir. 75 yönetmeninde olsa, evet 75 yönetmenin uyulmuş olsaydı burada neyi görecektik? Binamızın sağlam olduğunu görecektik gönül rahatlığıyla. Ama burada bu yönetmelikler deprem yönetmelikleriyle değerlendirmemiz doğru olmayacaktır. Bu düşey yükler altında bina kendiliğinden bir mekanizma durumuna geçti. Yani bir yıkıldı. Dolayısıyla burada yönetmelikten ziyade bizim yapı stoklarına baktığımız zaman İstanbul'daki her iki binamız, Anadolu'da da böyle, bir tanesi 2000 yıl öncesi. Biz niye 2000 yıl öncesini milat kabul ediyoruz hep? Ya diyoruz ki bir laf vardır. İstanbul'a kar yağmadan Anadolu'ya kış gelmiyor. Biz 99 depremini yaşadıktan sonra şunu gördük. Ya bu ülkede deprem gerçeği varmış. Buna göre vatandaş biraz daha bilinçlendi. Sizlerin sayesinde de bu bilinçlenme devam ediyor. Dolayısıyla bir deprem parametresi var. Yani yapılarımız göçebiliyormuş da bizim güvenle sığındığımız o yapılarımız bizim doğal afetlerden ve özür dilerim afetlerden korunduğumuz işte yağmurdan, soğuktan, sıcaktan korunduğumuz binalarımız ha göçebiliyormuşuz biz algıladık. Dolayısıyla bizim için 2000 hem milletin hem devletin bir miladı olarak değerlendiriyoruz. Ama biz bunu zaman içinde unutuyoruz. Ama deprem bize bunu hatırlatıyor. Yine konumuza gelecek olursak, burada depremin dışında bir düşey yükler altında olan bir yıkılma söz konusu,
1: Bu arada
0: binada
1: hocam
0: zarar
1: eğer
0: gelme söz konusu.
1: görebiliyorsanız o size söylediğim halleri de ekranda sağ ve sol alt köşelerde.
0: Evet. Bu bizim sabah yayınımıza da biz buna özellikle şey yaptık. Çok güzel yakaladınız. Şunu görüyoruz bu görsellerden. Tabii bunların tamamını incelemeden çok da yargıya varmak doğru değil ama ön incelemeye göre binada ciddi bir şekilde bir korozyon başlamış. Yani beton kalitesi yeterli olmadığı için donatıyı koruyamıyor. Donatıyı koruyamadığı için de bir korozyon başlıyor. Korozyon zaten kanser hücresi gibi sürekli yapıya ilerler. Bizim bodrum katlarında genellikle başlar. Bodrum katlarında biraz daha deriz idare eder çünkü etrafı rijit katlarla çevrili. Ama önlem alınması lazım mutlaka. Bu kanser hücresi gibi zemin kata devam etti ve bina boyunca devam ediyordu. Ta ki bardağa taşınan bir damla oldu. Bir ne olabilir? Yani bu öncesinde de mutlaka işaret vermiştir. Sesle olsun, yarıklarla olsun. Tabii şanssızlığın sabaha karşı olması, sabahın erken saatlerinde olması. Biz şunu gördük, işte Zeytinburnu'nda, Gebze'de, Bakırköy'de, Küçükçekmece'de en azından bu hasar olmadan evvel neyi görmüştük? Dedik ki arkadaş bize bir işaret veriyor. Burada da öncesinde bir işaret vermiştir ama gece tabii sabaha karşı olması, dükkanda herhangi kimsenin olmaması depoda bu işaret olsa bile fark edemedik. Yıkılma görsellerini gördüğüm zaman bizim tamamen bir gevrek yıkılma söz konusu. Ani bir yıkılma olmuş. Bu tür yıkılmaları biz sevmiyoruz. Kolon kesitlerimiz biraz daha büyük olsaydı mutlaka bu tür bir yıkılma söz konusu olmayacaktı. Yapıda bir de hani belki sorularınız da vardır ama ben incelediğim için söylüyorum.
1: Tabii.
0: Kaçak katı var. İki tane kaçak katı var. Elbette ki bu da büyük bir etken yıkılması için. Ama bu yapı zaten 39 yıldan beri ayaktaydı. Bardağa taşınan son damla, yani bunlar hep zaten bizim bir kabımız var, boş, sağlam binamız. Zaten yarısından fazlasını kaçak kat doldurdu. Bir kısmını ağır çıkmalar doldurdu, bir kısmını bakımsızlık doldurdu. En son nereye geldi? Korozyonla birlikte artık son damlayı böyle damlattık. Ve dolayısıyla artık yorgun binamız yükleri taşıyamaz oldu. Bir gevrek kırılma şeklinde binamız maalesef böyle bir hasar aldı.
1: Peki hocam,
0: Hasar aldı değil, yıkıldı diye daha doğrusu.
1: evet dediniz ya korozyon bodrum katından başlar ve kanser gibi yayılır. Sizce Bir revizyon görmüş olsaydı yıkılıp yapılması gerekir mi noktasında belki sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi daha fazla inceleme yapılmış olması gerekir ama bir revizyon yapılmış olsaydı böyle bir olay yine yaşanır mıydı yoksa önüne geçilmiş olur muydu?
0: Yani revizyondan kastınız ben tam anlayamadım ama şöyle
1: Yani
0: ben
1: hocam
0: algılamak
1: hani
0: istiyorum.
1: yıkılıp tekrar yapılma değil ama işte yenileme olarak mı geçiyor hocam isim olarak?
0: Güçlendirme diyebilir
1: Evet
0: miyiz ona?
1: güçlendirme,
0: Güçlendir.
1: evet güçlendirme hocam.
0: Evet. Şimdi şöyle olabilirdi. Binanın yani bu çatlaklar, bu zayıflıkları, bu hasarları göz önüne alıp ya binayı bir inceleyelim uzmanlar tarafından. İncelendi. Ne gördük? İşte bizim kolonlarımız yetersiz olduğunu gördük. Biz bu incelemeyi zaten olası bütün senaryolara göre, olası bütün negatif senaryolar neden? İşte deprem kuvvetten olması, rüzgarlarımız veya işte servis ömrü boyunca ki yüklemeler gibi gibi. Bunları zemin koşulları değil mi? Yani bunları tamamen inceledikten sonra derdik ki ya bu binamız riskli. Gerek düşeyikler altında, gerekse bir deprem etkileri altında riskli. O zaman ne yapılacaktı? Binada yetersiz görülen yerlerde binanın tamamını kapsayacak şekilde bir güçlendirme düşünülebilirdi. Ve güçlendirme yapıldıktan sonra bina gönül rahatlığıyla kullanılabilecekti. Bunun sadece dönüşüm demek yanlış olur. Yani kentsel dönüşüm evet burada çok önemli parametre. Ama bizim binamız İstanbul'umuzun özellikle veya deprem bölgesindeki birçok yerlerin hızlı bir şekilde, biraz daha ekonomik bir şekilde depreme hazır hale gelmesi için veya düşey yükleri hazır hale gelinmesi için güçlendirme seçeneği ciddi bir parametre ve ön planda olması gerekir. Burada şunu dikkat edelim. İstanbul'daki yapı stoklarının, eski yapı stoklarının birçoğunda kat mülkiyeti yok. Yani yapı kullanma izni, iskanı yok. Dolayısıyla bunların güçlendirme yani hani biz burada vatandaşımıza bilgilenmesi açısından söylüyorum. Eğer kat mülkiyetiniz yoksa veya yapı kayıt belgeniz yoksa binanızı güçlendiremezsiniz. Resmi olarak güçlendiremezsiniz. Bu da maalesef önümüzde böyle bir kangren olarak duruyor. Yapı kayıt belgesi veya kat mülkiyeti. Bu tür yapılarda zaten kaçak kat olduğu için, projesine aykırı imalatları olduğu için iskanı olmayan yapılar. Bu tür yapıları zaten kanunen güçlendirme yapamıyoruz.
1: Evet hocam valilikten gelen sıcak bir ne yazık ki gelişme var. Çöken binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı,
0: Evet.
1: bilgisini paylaştı. 10 kişi
0: Evet,
1: kurtarılmıştı.
0: maalesef.
1: 4 kişini arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu ancak artık bir kişinin cansız bedeni çıkarıldığı için 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ne yazık ki üzücü bir son dakika gelişmesi. Valilikten gelen Maltepe'de çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşımızın hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altında çıkarılmış olur. 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları da devam etmektedir. Bilgisi paylaşıldı. İstanbul Valiliğinden en sıcak aktarılan bilgi. Başımız sağ olsun diyelim.
0: Başımız sağ olsun.
1: Evet, rahmet dileyelim. Şimdi hocam tabii bir taraftan arama kurtarma çalışmaları çok hummalı bir şekilde ve titizlikle devam ediyor. Titizlikle devam ediyor onun altını özellikle çiziyoruz. Çünkü tabii ki artık az önceki uzman konuğumuzun söylemiyle statik değerlerini kaybetmiş durumda olan bir her ne kadar sağlam bir şekilde yan oturmuş bir bina olsa da çökme riski bulunan bir bina ki İstanbul Valiliği de bunun altını çiziyor. Bu risk yüksek mi hocam?
0: Şimdi şöyle yani risk elbette ki bu binada risk var. Hem de ciddi oranda risk var. Ama şöyle değerlendirmek lazım. Sizin daha evvel zemin katın üzerinde 6 katlı yani 6 katın bir ağırlığı vardı. Şu an 4 katın ağırlığı var. Nispeten yani üst yapı bütünlüğü bozulmadığı için en azından idare edecektir. Ama bunu en iyi yerinde görmek lazım. Çünkü illaki çalışma esnasında geçici bir destekleme yapılıyordu mutlaka. Can güvenliği, arama kurtarma ekibin can güvenliği de son derece önemli. Bu önlemler mutlaka alınıyordur. Alınmıyorsa bile oradaki arkadaşların belki görüşü çok daha kıymetlidir. Çünkü yani sizler de bilirsiniz, ilk önemli olan kurtaran kişinin güvenliğidir. Bu güvenlik olmadan zaten arama kurtarma hiçbir ekip

0: Kolay kolay. Onun için yani şu an yükü biraz hafiflediği için eğer başka bir dış etken yoksa, nedir dış etken? Burada bizi en çok korkutan parametrelerden bir tanesi deprem diyelim. Bir deprem esnasında çok ciddi bir şey olabilir ama şu an askıda bir yerde yoksa, bir de hani bazen kolon veya bir sistemde kısmi göçme oluyor. Askıda kalabiliyor. Bu zaman içinde yorulup göçme de olabiliyor. Bunu mutlaka yerinde değerlendiren arkadaşlar daha sağlıklı karar vereceğini düşünüyorum.
1: Evet. Peki hocam, şimdi bir diğer sorum. Şimdi 87 yılında yapılmış bir bina dedik. 40 senelik bir bina, elbette yaşlı bir bina. Ama şimdi yurt dışına gidiyoruz hocam. Çok yaşlı binalar görüyoruz. Siz de şimdi ilk başında daha yayına sizi davet ettiğim zaman söylediğiniz bir şey var. 2000 yılı öncesi ortak bir özellik vardı. Yönetmeliğe uymayan binalar görüyoruz. Hem deprem bölgesi olmamıza rağmen depreme uygun yapılmamış binalar, beton kalitesi yetersiz binalar. Şayet böyle olmamış olsaydı 40 yaşındaki bir binanın, yani sadece yaşı önemli mi, eski bina olması önemli mi, yoksa o dönemin yönetmeliklerine uygun olarak yapılmış olsaydı bunları konuşuyor olur muyduk yine de?
0: Şimdi yani beni böyle çalıştığım yerden aslında biraz daha şey yapmış oldunuz. Teşekkür ederim hassasiyetiniz için. Bizim özellikle betonarmede çok ısrarcıyız. Yani bir betonarme konusunda çok ısrarcıyız. Bugün yurt dışına gittiğiniz zaman özellikle diyelim deprem bölgesi Japonya'da veya Amerika'nın deprem bölgelerinde bizim yapısal ahşap dediğimiz depreme çok daha dayanıklı, yangın güvenliği olan son derece çevreci binalarımız var. Bunların zaten yani Türkiye'de örneği var. Mesela 700 yıllık binalar, ahşap binalar var. Biz mesela bizde de eski işte baktığımız zaman hani siz bina olarak görüyorsunuz, ben içindeki taşıyıcısından bahsediyorum. İşte taş olabilir, tuğla olabilir. Yani bu tür şeylerimiz var. Şimdi biz betonarmedeyle yani yurt dışını kıyaslamak elbette ki çok doğru değil ama mesela özellikle Avrupa ülkelerinde deprem yok. Yani deprem yok. Orada sadece rüzgar hesabına göre yapılıyor. Oradaki binalar betonarme değil, daha çok ahşap, yığma, tuğla veya işte yapı ömrü, malzeme ömrü uzun olan bir şey. Bizim özellikle betonarmede ekonomik ömrü 50 yıl. Yeni jenerasyon betonlarda ise çok daha fazla. Mesela bizim Boğaz Köprümüz betonarme ama kullanılan özelliği açısından, beton özelliği açısından ömrü çok çok fazla. Bizim tek sıkıntımız aslında şuydu. Biz özellikle şehirleşmeyi çok dalgalı aldık. Her kriz anında hızlı bir kentleşme yaşadık. Bu kentleşme sürecinde şu an köylü nüfusu aşağı kırsalda yaşayan %6,5. Bu her hızlı kentleşme süreçlerinde çok bozuk yapı stoklarımız oldu. Yani beton kalitesini önemsemedik. Burada fırsatçılık olduğu hızlı bir rant sebebiyle. Burada asıl hani betondan ziyade, betonarmeden ziyade biz şehirleşmeyi beceremedik tabiri caizse. Sadece bu beton kalitesi değil, çarpık şehirleşmeden de hani örnek verdiğim zaman düzensiz bir şehirleşme, düzensiz bir yapılaşma. Betona geldiğimiz zaman elle karılan, burada sadece deniz kum ama burada midye kabuklarıyla beraber olan, yıkanmamış böyle bir malzemeyle girdik. Dolayısıyla burada beton kalitemiz zayıf olduğu için donatıyı koruyamadı. Bakın İstanbul'un bazı yerlerinde, tarihini yanlış söyleyebilirim ama 70-80 yıllık betonarme binalarımız da var. O dönemde daha hassas davranmışlar. İlk kez betonarmeyle tanışıyorlar. Yıkanmış kumla veya çakılla devam ediyorlar. Uygun karışımda, uygun şekilde yapıyorlar ve binanın ömrü uzuyor. Ama bizim bu bahsettiğimiz kritik olan hızlı kentleşme, hızlı yapılaşma döneminde olan kalitesiz betonlar var maalesef bizde. Dolayısıyla hani bizde de beton yapı stoklarının çok çok büyük bir kısmı betonarme, eski betonarme olduğu için sürecimiz biraz daha sıkıntılı devam ediyor. Ama bizde de var mesela eski eserler, betonarme veya işte tarih eserlerimiz var. Ahşap binalarımız var, 700 yıllık ahşap binalarımız var.

0: Sivrihisar'da bir camimiz var 700 yıllık mesela. Bu da bizim yapı stoklarını özellikle çeşitlendirmek gerekecektir. Sadece betonarme değil, çelik, ahşap, yığma şeklinde çeşitlendirmek gerekecek. O zaman biraz daha düzenli kullanmak gerekir malzemeyi.
1: Evet hocam, siz de aslında yayına başlarken şimdi birçok örneklerini saydınız. En son olanlardan biri işte Kocaeli Gebze'de 2025 yine sabah saatlerinde yayına ne yazık ki böyle başlamıştık. Yine bir binada çökme olmuştu. İşte herhangi bir deprem ya da başka bir şey olmadan orada da yine ortak özellik alt katın iş yeri olmasıydı ya da iş yerine çevrilmiş olmasıydı. Biraz önce aktardınız aslında iki kaçak katında olduğunu. İnsanların yaşadığı yerde binanın altındaki katın iş yeri olmaması mı gerekiyor hocam aslında?
0: Şimdi şöyle, iş yerinin olması bize ne dezavantaj sağlıyor? İçeride duvarların olmaması ve iş yerlerinde dikkat ederseniz sadece vitrin var, bomboş bir alan. Bir de kat yüksekliklerinin fazla olması. Diye normal katlarımız bizim 2.70-2.80 iken dükkan katları 3.5-4, 4.5-5 diye devam ediyor. Yüksek devam ediyor. Bu bize bir eksi yazıyor işin doğrusu. Sorun şu, ben bu eksiği bilirsem buna önlem alabilirim. Nasıl önlem alabilirim? Binayı biraz daha rigid yaparım. Perde oranını arttırırsam, dolayısıyla yani buna göre hesap edersem benim zemin katımda dükkan olmuş veya işte mağaza olmuş, duvarlar yokmuş gibi bir endişe duymamam gerekir. Ama bizim endişelendiğimiz kısım buna hassasiyetle davranılmamış olması. Yani dükkan katım var, benim biraz daha perde oranını arttırırım, rigid yaparım, yönetmeliklere uygun yaparım. O zaman herhangi bir bana bir eksi olmaz. Hiç de yani benim dükkan olmuş veya olmamış binayla aynı statüste olacaktır. Bunun önlemini alırsanız herhangi bir riski yok. Sorunumuz önleminin alınmamış olan yapılarda. Düşünün binada hiç perde yok. 6-7 katlı bir bina. Altında dükkan var. Dükkan yüksekliği 4 metre. Burada bir soru işaretiyle yaklaşmak gerekir. Ama perde oranım iyi, değil mi? Dükkanımız var. Perde oranım iyi. Jit yaptım binayı. Biraz daha sağlıklı böyle deprem etkilerine karşı sağlam yaptım. Ha, o zaman hiç tereddüt etmem. Dükkan olmuş ne olursa olsun bizi etkilemez. Burada önemli olan riski bilip ona göre hareket etmektir. Burada risk neydi? Dükkan olması, yüksek olması. Ben ona göre önlem alırsam bir sorun olmayacaktır.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu arada eklemek istediğiniz, belki benim atladığım bir soru varsa da size tekrar söz vermek isterim o anlamda.
0: Yani benim yani eklemek istediğim şu an İstanbul özelinde özellikle kentsel dönüşümde bizim için çok iyi bir fırsat. Özellikle depreme hazırlanmak için. Evet, kentsel dönüşümün birçok eleştirilecek kısmı olabilir kentleşmenin açısından veya sağlık açısından. Ama devlet burada bize iyi bir el uzattı vatandaş olarak. Vatandaşların da benim dairem küçüldü veya işte alanım gitti, eskiden böyleydi demeyip önümüzde beklenen İstanbul depremine bir hazırlık yapmak gerekecektir. Bunu bütün yapı stoklarında, eski yapı stoklarında bir düşünmekte fayda var. İyi bir destek var. Vatandaşlarımıza inisiyatif alıp biraz daha fedakarlık yapıp yenilenmemiz gerekir. Bunun
1: Evet.
0: başka çaresi yok.
1: Hocam tam da biz bunu
0: Çünkü ben
1: konuşurken bir bilgi aktarayım, özür dilerim. Lütfen o cümlenize devam edin ama Maltepe'de çöken binadan kurtarılan vatandaşın söylediği var. Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık. Keşke bağlasaydık diyor hocam. Bunu da yine o cümlenizi bitirdikten sonra bununla ilgili de değerlendirmenizi alayım. Buyurun.
0: Şimdi şu var. Mesela ben hep söylerim. Bir mesela yağmur diyelim veya bir kar yağışı normalde doğal bir olaydır. Ama siz ona önlem almazsanız afete dönüşür. Çığ gelir veya binanızı çığın altına yaparsınız veya sel gelir. Deprem de böyledir. Aslında deprem doğal bir olaydır. Eğer deprem olmasa zaten insanlık yok olur, sularımız yok olur. Yani olmaz yani depremsiz bir yani yaşayan bir şey. Ama biz bununla yaşamayı öğrenirsek doğal bir olay. Bununla yaşamayı öğrenemezsek maalesef afet olacaktır. Kentsel dönüşüm en azından İstanbul ölçeğinde depreme hazırlık için bir anahtar, devlet iyi bir el uzattı.

0: bu hibelerden, kredilerden faydalanmakta fayda var.
1: Çok çok teşekkür ediyorum değerli
0: Ben
1: vaktinizi
0: teşekkür
1: ayırdığınız,
0: ederim.
1: büyük
0: İyi
1: katkınız
0: yayınlar
1: için.
0: dilerim. Sağ ol.
1: Kentsel dönüşüm uzmanı ve inşaat mühendisi Cevdet Şentürk bizimle beraberdi. Çok önemli bilgiler paylaştı. Gevrek ani bir yıkılmadan bahsediyoruz dedi. Kolonlar sebepli ciddi korozyon olduğunu görüyoruz dedi ki korozyon da bodrum katından başlayıp bir kanser gibi tüm yapıya ilerler ifadelerini kullandı ki aslında işte binadan kurtarılanların verdiği ifade var. Maltepe'de çöken binada kurtarılan bir vatandaş diyor ki kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık. Keşke bağlasaydık ifadesini kullanıyor. İşte evet bu keşkeleri dememek için az önce konuğumuz kentsel dönüşüm uzmanı ve inşaat mühendisi Cevdet Şentürk de aktardı. Deprem bölgesiyiz. Şu an elimizde bir fırsat var bu dönüşüm konusunda. Çünkü 2000 yılı öncesi ortak bir özellik var ne yazık ki dedi. Eğer şayet 87 yılında yapılmış bu bina 1975 yönetmeliğine uymuş olsaydı, bunu önceki konuğumuz değerlendirmişti. Yani uyup uymadığı konusunda tabii ki net bir bilgi yok elimizde. Ama 75 yönetmeliği iyi bir yönetmelikti, düzgün bir yönetmelikti ifadesini kullanmıştı diğer konuğumuz. Cevdet Şentürk de dedi ki ne yazık ki 2000 yılı binaların ortak özelliklerinden biri yönetmeliklere uyulmamış olması. Zaten yönetmeliklere uyulmuş olsaydı en azından bu kadar çok bina için bu konuyu belki de konuşmuyor, değerlendirmiyor olurduk ifadesini kullandı. Depreme uygun olarak düşünülmüyor. Yetersiz ve kalitesi uygun olmayan ürünler kullanılıyor. Demirler, betonlar kullanılıyor ifadeleri kullanılmıştı. Bu arada yine Cevdet Şentürk'le yayın yaparken ne yazık ki acı bir haber son dakika haberi aktardık. Valilikten yapılan son açıklamaya göre çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaştık ne yazık ki. 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. 3 kişi için artık arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evet, çöken binadan kurtarılan bir vatandaşın yaptığı açıklamalardan bahsetmiştik. Gülpınar soyadlı çöken binadan kurtarılan bir kişi. Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık. Keşke bağlasaydık. Binamız çatlaktı ifadesini kullanıyor. Ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız ifadesini kullandı. Biraz önce konuğumuz bu bina mutlaka alarm vermiştir. Çıtırtılar, çatırtılar geliyordur ifadesini kullanmıştı hatırlayacaksınız. İşte bu saatlerde meydana gelmesi, 5.40'da meydana gelmesi belki işte insanların o sesleri duymamasına neden olmuştur ifadesini kullanmıştı. Tam da bunu destekler nitelikte aslında öncesinde de binamız çatlaktı, ufak tefek çatırtı sesleri duyuyordu komşularımız ifadesi var. Çöken binadan kurtarılan Gürpınar'ın sözleri bunlar, direkt binada yaşayan birinin ifadeleri. Evet aslında konuklarımızın iki konuğumuzun da hem Aral Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan'ın hem kentsel dönüşüm uzmanı ve inşaat mühendisi Cevdet Şentürk'ün söylediklerini çok destekler nitelikte. Hem kurtarılan vatandaşımızın söyledikleri hem de aslında fotoğraflara baktığımızda gördüğümüz görüntüler. Şimdi iki görüntü getirdik. İki konuğumuzdan da değerlendirmesini istedik. 2014 yılında binanın Google Maps'teki hali ve 2026 yılında yıkılmadan önceki hali. Aslında birçok şeyi anlatıyor. Bugün sabah saatlerinden bu olay meydana geldikten sonra başlayan yayınlardaki birçok konuğumuzun değerlendirmesi de bu yönde. İşte böyle geniş cepheli iş yerleri yapıldığında binanın ayakta kalacağı kolonlar, ayaklar ne yazık ki kesiliyor ve işte sonrasında da para kazanmak için yapılan şeyler ne yazık ki hayatımıza mal olabiliyor. Binanın dayanıklılığını destekleyecek hiçbir şeyin kalmadığı aslında o iki fotoğrafı karşılaştırdığımızda çok net bir şekilde görülüyor. Gebze'de çok kısa bir süre önce 2025 yılının yanlış hatırlamıyorsam yine Ekim aylarıydı. Geçen yıl bu zamanlarda demek yanlış olmaz. Gebze'de yine benzer bir olay meydana gelmişti. Hatta 7 katlı bir binaydı ve alt katı bir iş yeriydi. Yine orada da kolonlarla ilgili bir işlem yapılmıştı. İçerideki iş yerinin daha düzgün olabilmesi adına ve işte sonuç yine ne yazık ki aynı olmuştu. Evet, belli bir noktaya kadar çok güzel haberler verebilmiştik size. Çıkarılan bütün vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşmıştı İstanbul Valisi Davut Gül. Hayati tehlikenin olmadığını söylemişti, yüreğimize su serpmişti. Size yine böyle haberler vermeyi umut ederek yayınımıza devam ederken bir sıcak gelişme, yine valiliğin açıklaması. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti ve cansız bedenine de ulaşıldı. Ama 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları çok dikkatli bir şekilde, itinalı bir şekilde devam ediyor. İtfaiye ekiplerini görüyorsunuz olay yerinde. İnsani koridor oluşturarak sabah saatlerinden bu yana hem binanın çöken kısmında hem de üst kattaki çökmeyen, aslında şu anda da görüntülerde çok net bir şekilde gördüğünüz hafif yan yatan ama çok da büyük bir hasar almadan çöken binanın katlarında yaşayan vatandaşlar hızlıca binadan tahliye edilmişlerdi. Hepsinin sağlık durumu iyi. Çöken kısımdaysa itfaiyeler insani koridor oluşturarak ulaşabildikleri, enkazın altında ulaşabildikleri 10 kişiyi kurtardılar. Aynı zamanda sağlık ekipleri de hemen sıcağı sıcağına itfaiyenin oluşturduğu insani koridordan tüm önlemleri alarak yaralıları çıkarttı. Ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildiler. 10 kişinin sağlık durumunun, en azından bu 10 kişiden 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, hiçbir hayati tehlikesinin olmadığını çok net bir şekilde biliyoruz. 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Çok titizlikle etmesi gerekiyor çünkü İstanbul Valiliği'nin yine bir uyarısı var. Binada çökme riski ne yazık ki hala var ve konuklarımız da yine aynı ifadeyi kullanıyorlar. İster istemez binanın statik değerlerini kaybetmiş durumda, çökme riski var. Tabii böyle bir durumda enkaz altındakilere ulaşmak çok daha zorlaşacağı için, aynı zamanda orada çalışan itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri açısından da çok büyük bir tehlike oluşturacağı için tüm dileğimiz o binada bir çökmenin meydana gelmemesi, 3 kişinin daha hızlı bir şekilde kurtarılabilmesi yönünde işte bunun içinde çalışmalar çok büyük bir hassasiyetle, çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. 1987 yılında yapılmış bir binadan bahsediyoruz. 6 katı daire olarak kullanılıyor, alt katı ise iş yeri olarak. Bir tekstil atölyesi olduğu bilgisi var elimizde. 4 dairede 14 kişi kayıtlı görünüyor. 14 kişiden, bu 14 kişiden, yani ne yazık ki işte çökmenin gerçekleştiği dairelerde yaşayan nüfusa kayıtlı 14 kişi olduğu görünüyor. 2 kişinin memlekette olduğu bilgisine ulaştıklarını söylemişti İstanbul Valisi Davut Gül. Sonrasında da 12 kişiden kurtarılan kişi sayılarını sıcağı sıcağına valilik paylaşmaya devam ediyor. 10 kişinin kurtarıldığını biliyoruz. Sağlık durumlarının iyi olduğunu biliyoruz. Hastanelere sevk edildiler. Bir kişinin ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Ve 3 kişi için de arama kurtarma çalışmaları sizler de ekranda görüyorsunuz. AFAD ekipleri tarafından, itfaiye, UMKE ekipleri tarafından hummalı bir şekilde devam ediyor. Evet, o tahliye edilen isimlerden biri, binada yaşayan ve sağlıklı bir şekilde tahliye olan isimlerden birinin yaptığı açıklamalar çok dikkat çekici ve ne yazık ki çok acı verici. Çünkü kazanın biraz geliyorum diyerek geldiğini ifade ediyor. Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık ifadesi var. Keşke bağlasaydık diyor. Binamız çatlaktı, ufak tefek çatırtı sesleri duyuyordu komşularımız ifadesi kullanıyor. Aynısını konuğumuzda ifade etmişti. Kentsel dönüşüm uzmanı ve inşaat mühendisi Cevdet Şentürk. Binada aslında bu çökme meydana gelmeden önce mutlaka çatırtı sesleri olmuştur. Ama tabii gerçekleştiği, meydana geldiği saat itibariyle insanların uykuda olduğu saatler

0: olduğu için binadan çıkmadan bu kaza göz göre göre gelmiştir ifadelerini kullanmıştı diyelim. Evet, analiz sentezi noktalıyoruz. Biz de 2 saat boyunca size gelişmeleri aktarmayı sürdürdük. Yayınımız devam edecek ve benden sonraki arkadaşlarım da yine sıcağı sıcağına tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacaklar diyelim.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Hosey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
7: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
8: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
9: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
8: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
10: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
8: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
9: Ya ne olacak abi?
8: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
10: Me.
8: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
11: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
12: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! Türksel! Türksel! Muazzam.
13: Gol olur yalnız. Ben dedim.
14: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
15: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
16: Aynen.
17: Akımlar akıyor muyuz?
16: Akıyoruz.
15: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
16: Güzel.
15: Sen ne yapıyorsun?
18: Ben bir şey yapmıyorum abi.
15: Sen Türkselli misin?
18: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
15: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
7: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
19: Türksel'lere bağlan hayat.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
5: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın.
0: Maalesef sıkıntılı, üzücü bir haberle başladık efendim güne. İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın kısmi çökme haberiyle uyandık. Sabah saatlerinde oldu olay. Arama kurtarma çalışmaları hemen başladı. Çok da fazla aslına bakarsanız ben lafı uzatmayayım, sonrasında yorumu yapalım. 24 ekibinden Ada Kahriman şimdi çöken binanın önünde bizi bekliyor. Ada, bir özet geçmeni istiyoruz. Ne oldu, mevcut durum nedir ve şu anda neler yaşanıyor?
2: Ömer Özkök, arama kurtarma çalışmalarında 5. saatteyiz ki burada yapılan resmi açıklamaya göre burada enkazdan çıkarılan 10 kişi sağ olarak aslında kurtarıldı. Ne yazık ki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hala da enkazda 3 kişinin bulunduğunu belirtelim. Bu kişileri de burada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabii ben hemen bu binanın önündeyiz. Biz kameraman arkadaşımız burada Ali Maşallacı ile birlikte gördüğünüz gibi saat 5.40 sıralarında aslında çöken bir binadan bahsediyoruz ki yayınlarımız

0: videomuzda da bundan bahsediyorduk. Binanın en alt katında, yani zemin katında bir tekstil atölyesinin olduğu belirtilmişti ki bina çökmeden önceki görüntülere baktığımızda da aslında bunu görebiliyorduk. Bununla birlikte aynı zamanda binanın üst katında iki katında da vatandaşların yaşadığı da belirtilmişti. İşte buradaki iki katın çöktüğü belirtiliyor. Hatta şu anda da ekranlara getiriyoruz. Binanın az da olsa iki yan yatmış bir durumda da aslında olduğunu görebiliyoruz. Tabii sabahın erken saatlerinde aslında başladı arama kurtarma çalışmaları. Bu kapsamda hem buradaki çevredeki vatandaşların, özellikle evlerinde o saatlerde uyuyan ya da o saatlerde uyanık olan vatandaşların bir ses, çökme sesini duymasıyla birlikte dışarı çıktıklarını, daha sonra da zaten buradaki vatandaşları, özellikle enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalar için pek çok, işte burada itfaiye ekibine, sağlık personeline, polise haber verdiğini, ihbar ettiğinde biliyoruz. Kısa sürede buraya hem AFAD hem de aynı zamanda UMKE, bununla birlikte itfaiye ekiplerinin buradaki vatandaşları, yani enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmaların başladığını belirtelim. Çok ummalı bir çalışma var. Buradaki 10 vatandaş, yani binanın enkazın altında çöken kısımdaki 10 vatandaş sağ olarak burada kurtarıldı. Ne yazık ki bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi binanın altında, özellikle enkaz altında dinleme çalışmaları yapılıyor. Göçük altında kalan kişilerin seslerini, nefes alışverişlerini veya beton demir yüzeylere vuruş seslerini, tırmalama gibi titreşimlerini saptamak için yapılan kritik arama kurtarma çalışması var. Bu önemli. Göçük altında kalmış kişilerin seslerini, nefes alışverişlerini veya beton demir yüzeylerine vuruşlarını, tırmalama gibi titreşimlerini saptamak için özellikle yapılan kritik bir arama kurtarma çalışması. Özellikle burada yapılan çalışmalarda zaman zaman bizler de duyuyoruz, enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya yönelik burada sessiz olmamız isteniyor. Özellikle sesimi duyan var mı diye seslendiklerini de görebiliyoruz aslında. İnsan kulağının duymayacağı kadar düşük frekanslı sesler burada milyonlarca kat yükselterek duymayı sağlayan özellikle hassas mikrofon ve kulaklık sistemleri de kullanılıyor. Bu kapsamda da en küçük fiziksel titreşimler de aslında algılanmaya çalışılıyor. Şunu da belirtelim, hem idari bir soruşturma var burada yürütülen ki resmi bir açıklamada yapıldı. İdari soruşturma kapsamında zaten bu binanın henüz neden burada çöktüğüne dair bir bilgi bilinmiyor. Yani bir bilgi yok. Bununla ilgili idari bir soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda idari soruşturma tamamlandıktan sonra da bu binanın neden çöktüğüne dair gerekli açıklamalar yapılacaktır. Adli bir süreç de var aynı zamanda. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Buradaki çalışmalar neticesinde bir başsavcı vekili, aynı zamanda iki Cumhuriyet Başsavcısının, düzeltelim, iki Cumhuriyet Savcısının burada görevlendirildiğini belirtelim. Şu ana kadar resmi açıklamaya göre 11 kişi burada enkazdan çıkarıldı. Ancak bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Tabii 10 kişi de buradaki enkazdan sağ olarak çıkarıldı. 3 kişi şu anda enkaz altında. Bu 3 kişiyi de kurtarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor Ömer Özgök.
1: Evet. Adaya teşekkür ediyoruz. Gelişmeler olduğu an itibariyle 24'te ve 24 Radyo'da sizlerle buluşturacağız.
2: Evet.
1: Hikmet abi, eyvallah. Geçmiş olsun.
2: Çok geçmiş olsun, evet. İstanbullulara da,
1: ölen vatandaşımıza, evet, rahmet, yakınlarına sabır dileyelim. Hı hı. Yaralılarımıza acil şifa dileyelim.
2: Yani
1: ne diyeyim abi?
2: Ne diyeyim? Yani şöyle bir şey, yani tabii sabahtan beri takip ediyoruz hadiseyi. Şöyle diyebilirim. Yani bu binaların 1988 yapımı bir bina galiba. En riskli binaların olduğu dönemler, 1980'li yıllar, 70'li yıllarda keza öyle. Bunların da bir ömrü var. Yani binaların normal bir ömrü var. Bir de bizimkilerin sağ olsun vatandaşların kendi müdahaleleriyle ya da yapan firmanın, müteahhitin dahliyle yapılan farklı ömürleri var bunların. Kaçak kat çıkmış yukarı doğru. Tamam, o kolonların, yani zaten bizim işimiz değil ama biliyorum işte sabahtan akşama kadar dinleyecekler şimdi bu olayı bütün 24 saat boyunca. Ama tabii bize gelen bölümünde de biz anlatmış olalım. Kaçak kaçak yapmışsın. Yani kazaya zemin hazırlamışsın, değil mi? Bayağı bir hazırlamışsın. Bu kadar dayanmış.

88'de yapılmış. Onun kolonu var. Onun bir kaldırma kapasitesi var. Bir ömrü var. Betonun bir ömrü var. Şimdi hazır betonlar yapılıyor da. Yani o geliyor, kamyon döküyor. Belli bir standardı var. Eskiden onlar da yoktu. Tek tek kumları kırıp gönderiyorlar.

0: Zaten orada ortaya çıkıyor. 89 öncesi yapılanların tamamına bakılması lazım. Otomatik yani hiç. Benim babam çok sağlamdı, böyle geldi. Adam bir demirdi, beş demir koydu falan gibi. Bunları bu safsataları dinlemeden binaların kontrol edilmesi lazım kardeşim. Ben ürküyorum mesela, ben hep böyle bir paranoyak bir hale gelmişti bir dönemler. O etrafındaki İstanbul'daki ya vay işte şu yalı, şu ev falan diyorlar mesela. Bakıyorsun bütün duvar, dış duvarları parça pinçik olmuş, dökülüyor görüyorsun. İsim de vereyim, Ataköy'deki evler de öyle. Ataköy blokları falan filan var ya mesela, önden geçerken çok uygun fiyata evler satılıyor diye bakıyorum. Alt taraftan bir balkonun altından beton blokları dökülmüş, demirleri görünüyor.
1: Ve paslanmış
0: demirler.
1: Evet.
0: Şimdi abi ben burada oturmaktan ürkerim yani.
1: Doğru.
0: Kör kör parmağım gözüne. Şimdi o yüzden bütün buna bakmak lazım. Her zaman diyoruz aslında bütün bunların en baştan çözülmesi gereken mesele şu. Bugün depreme dayanıklı stok ihtiyacımız var. Deprem olmadan şu binanın halini görüyorsun değil mi abi? Bence son onu yorumlayayım. Bence uzatmayayım daha fazla teknik. Allah'tan rahmet diliyorum dediğin gibi ölen vatandaşımıza. Diğerlerine inşallah kurtulurlar. 3 kişi daha kaldı galiba.
1: Evet, evet.
0: Ama şu var, deprem olmadan bir bina kendi kendine bu şekilde bu hale gelebiliyorsa, Allah muhafaza eylesin. Küçücük bir depremde buna benzer binlerce, on binlerce, belki de yüz binlerce konut bina var bu İstanbul'da, bu şehirde. Abi halimiz perişan olur. Yani o yüzden bu işe bir an önce, bak bugün devlet her türlü imkanı sağlayarak, özellikle bu büyük felaketten sonra bu dönüşümü destekliyor. Belediyelerle ortak çalışıyor. Bunları hep gündeme getiriyor. Ve dünyada kimsenin başaramayacağı, hiçbir ülkenin başaramayacağı şeyleri başarıyor. Değil mi? Yani bunu gördük. Yarım milyondan fazla stoğu bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde bitirebilen bir devletimiz var. Bununla işbirliği yapmak lazım. Belediyeler ve vatandaşımız.
1: Çok güzel söyledin.
0: Allah şimdi rızası için vatandaşımız da diyorum. Aç gözlük bırakın ya.
1: Çok güzel
0: söyledin. Kaçak kat nedir artık ya?
1: Çok güzel söyledin. Yarım milyondan fazla konutu bir yılı aşkın, iki yıl gibi bir süre içerisinde yapıp sahiplerine teslim eden
0: korkunç
1: bir
0: şey yani. Dünyada eşi benzeri
1: sistemden
0: yok.
1: Bahsediyoruz. Hakikaten dünyada eşi benzeri yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktadaki talimatları, takipleri ve tabir yerindeyse zorlaması.
0: Evet.
1: Ama profesyonel ekiplerin sahada canla başla çalışması neticesinde oldu. İşte o profesyonel ekiplerin başında kim vardı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Konuyu nereye getireceğim? Murat Kurum İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunda en kıymetli, en önemli vaadi kentsel dönüşüm için 650 bin konutun dönüşmesi gerekiyor İstanbul'da demişti. Ve biz bunu yapacağız demişti.
0: Evet.
1: Murat Kurum demişti.
0: İmamoğlu itiraz etmişti.
1: Kentsel dönüşümün buna ayrılan bütçenin birkaç katını reklama ayıran İmamoğlu ne demişti? Hatırlatın ya, bir hatırlayalım. Hatırlayalım ya. Buyurun.
2: 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla tarihe en kötü vaatler
1: başkan demişti.
2: Çıkacak.
1: Yani olmaması gereken derken
0: o kadar parayı,
1: bu mu sonuç? Ha, o kadar, bu mu olmalı yani?
0: O kadar parayı tabii niye harcayacaksın? O kadar parayı başka yerde harcamak lazım hocam. O kadar parayı kolay değil. Köpük partisi var, kolay değil hocam kaldırmak. Yani çocuk, yani çoluk çocuğuna yedirecek olan para lazım sana. Ne bileyim pazarlık lazım. Ne bileyim başka illaki arkadaşlara para göndermek lazım. Para almak lazım. Yatırım 5 milyon euro lazım. 3 milyon yetmez. O parayı niye harcayacak abi? Ben 650 bin konuta olmaz, olamaz, olmamalı da diyorsun da. Bir şey söyleyeceğim. Peki 650 bin konut yerine ne yaptın sen? Ekrem oğlu.
1: Söyleyeyim mi?
0: Hadi, bir dakika, ne yaptın abi sen? İstanbul'da bak, İstanbul'da yaşıyorum ha. Yalan söyledin de Allah cezasını versin. İstanbul'da 650 bin konutluk yerine ne yaptın sen ya? Para da yok, konut da yok, proje de yok. Bak para yok, konut yok. Ne var? Köpük partisi var. Yüzden tenis kortu var. Bilmem ne. Ve bu adamı koruma koluma adına siz parti parçaladınız ya. Utanmadan, ahlaksızca hala konuşuyor. Yürüyüşümüz var, iktidarı yürüyoruz.
1: Nereye lan yürüyorsunuz
0: en
1: ya?
0: En sonunda geleceğim, gene lafı getirdim abi. Yılmaz Özdeliler aynı yere geldim ya. Kim veriyor lan bu oyu bunlara? Oğlum para nerede? Yok. Konut nerede? Yok.
1: Hizmet nerede?
0: Hizmet nerede? Yok. Peki ne var?

0: Köpük var, pavyon var, parti var, pavlu var.
1: Smaç.
0: Sevgili var, smaç var, sevgili var. Geceliğin mesaj var. Değil mi? Mesaj var. Yürüyen parayın bebeğin var. Değil mi hocam? Kutuda dolar var, euro var, kule var. Bunlar var. Bir tek konut yok, para yok. Ve bu adam masum. Öyle mi? Yani hepimiz niye salağa yatıyoruz ki hocam? Yani kanunlar, hani Ali Valatlı gene, yani ahlak ve kanun, ahlaklı olması, meşru olması. Bir dakika, tamam. Adam içeride, dava devam ediyor. Masumiyet karinesi var hala. Tamam, var.
1: Henüz daha hükmü kesilmiyor.
0: O da kapalı. Bir kişi var. Hiç kimse yok. Bir silah var. Bir mermi var. Bir adam var. Bir de ölü var. Ama hala masumiyet karinesi var. Tamam, var, var, var. Var. Peki, tamam, var. Ama durum, salağa da yatmayalım ya. Bak bir daha söyleyeyim. Bu var şu çok iyi yaptık yani. Bence akşama kadar diğer Allah yardımcıları olsun, o kurtarma ekiplerinde liste altında çalışıyorlar.
1: Evet.
0: İnşallah kurtulurlar. Bu bir, tabii bir kaza. Yani başlı başına ayrı bir şekilde buradaki üzüntümüzü de belirttik. Bu başka mevzu. Ama bu mevzuları konuşmadım ya baştan. Yani buraya gelmemek lazım. Ürküyorum. Yani her binadan geçerken alttaki o demiri görünce ürküyorum. Ve çok katmanlı bir şey yani. Ama bunun birinci katmanı, tepedeki şey, devletin veyahut da işte ülkeyi bu İstanbul'u ben yöneteceğim diyen bir kişinin, bir şahsın, bir iradenin çıkıp da İstanbul'da 650 bin konut çok fazla olmaz. Olmamalı da. Herkes otur diye. Köylü köyüne, köy olmayan sıçan deliğine gibi. Herkes İngiliz'in bakı bir yerde. Deprem, abi ben başka işlerim var. Bir ifadeyi de altını çizerim. Orada yanlış anlaşılmasın. Dedin ki sen. Buna ayırdığı paranın bilmem kaç katı. Doğru. Adam depreme ayırdığı bütçe ne kadardı? 650 bilmem ne kadar bir şeydi. Adam reklama iki katı ayırmış. Bunu sorduk. Bak ben bunu sadece... bunu 10 defa sorduk abi. Evet. Aynen diğer sorularda olduğu gibi. Peştemal sorusu gibi. Diğer 3 tane yılda olduğu gibi. Cevabını alamadığımız bir soruda havada kaldı. Adam utanmaz, ağırlanmaz diyor ki şöyle diyor. Halkın iradesi gasp ediyorlar. Biz yürüyün arkadaşlar. Bırakın onları. Yürü, aşağıda iniyorum şu an. İktidar utanmaza bak. Nereye gidiyorsun sen ya? Ne iktidar? Bir dakika dur ya.
1: Ben
0: şu hesabını ver.
1: Şeyi biliyorum abi. İsrafı ya çok, bitirdik ya, ya bir bazen, ilanına. Bak. Ya, ironiye bak, ironiye.
0: Tabii, onu biliyorum.
1: İsrafı bitirdik ilanına 2 milyon dolar bütçe ayırmışlardı.
0: Tabii, doğru.
1: İstanbul'un doğru. Geneline israfı bitirdik diye ilan verdiler. Buna da 2 milyon dolar bütçe ayırdılar.
0: O pırpır uçaklardan kasabanın üzerinden geçiyor uçak. Brrr diye. Etrafı bir sürü kağıt dağıtıyor. Tomar tomar kağıtlar havada böyle uçuşa gidiyor. Ondan sonra kasabaya bir mesaj gelecek tabii. Uçaktan bir bakıyorsun. Yerlere çöp atmayınız. Bu.
1: Aynen öyle.
0: Bütün sokak, caddeler kağıt aynen. Dolu. Yerlere çöp atmayınız.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi bu adamlar fıkra gibi mi? Böyle. Ve şimdi geldik, döndük, dolaştık buraya. 2 yıl, 2,5 yıl içerisinde bu olayın bu başındaki yapak. Alt tarafında da lütfen bunu da yapalım yani. Şunu da anlayalım. Biraz önce söylediğim şeyin arkasında. Burada bana kızacaklar yine. Kızsınlar. Ama o zaman aç gözlüğü bırakalım. Şimdi bir EYT'liler bana kızar. Bazı emekliler kızar. Ben emekli değil olmadığım için bilemiyorum. Belki emekli olunca fikrimi değiştirmeyeceğim. Ama bir de bunlar kızar. Aç gözlü olmak çok kötü bir şey. Aç gözlüyüz. Yeter. Yani şunu görüp de efendim 4 kat kaçak çıkacaksın. Yok kolon keseceksin. Yok galeri yapacağım bilmem ne yapacağım. Yok şu perde betonu kaldıralım da onun yerine şunu koyalım. Böylece oradan yer kazanırız. Balkonu kapatalım da şuradan çıkalım falan. Abi dünyada böyle bir şey yok ya. Yani benim o bakkala geldi ki bu hocam. Piyasa nedir? Ya enflasyonda piyasanın davranış biçimi ne ya? O ahlaksızlık. O darı değil, o sana güzel bir kılıf koyuyor sonra. Hani şey gibi bir fiyat ayarlaması zammı koyuyordu İmamoğlu. Bir fiyat düzenlemesi yaptık.
1: Zam değildi adı.
0: Ne düzenleme, ne düzenliyorsun yani, böyle aşağı sağa mı çekiyorsun? Yok, hep buraya doğru gidiyor düzenleme. 3 mü 5? 5 8, 8 25. Böyle hep lan bir de şey düzenle. Yok. Bu kılıfı. Efendim piyasa davranışı değil. Biz enflasyonun çoğunu yarı yarıya, bilmiyorum ekonomist değilim ama o da onlar döverler birazdan. Yarı yarıya insanımız yüzünden yiyoruz enflasyonu. Yarı yarıya.
1: Tamahkarlık diyorsun
0: hocam,
1: yani.
0: Tabii ya abi bak, yarısı tekniktir, ekonomidir, bak, anlamam. Öyle. 3 artı 3, 6 bazen 7 eder ekonomide. Hani siyasi gelişmelerle birlikte. Ama şurası bize ait abi. Yani benim onu gördükten sonra bu örneği de özellikle bastıra bastıra defaatle verdim. Yakıta 5 lira zam geldi. Evet, sen bir kamyon sodayı içinde bilmem kaç bin tane. 5 lirayken 6 liraya çıkarttın. Ondan sonra niye de 6? Abi diyor motorunda zam geldi. Ola abi bak 5 lira buradan bölsen bir tane kasada atıyorum 20 bin tane şişe var değil mi?
1: Evet. Doğru.
0: Nasıl
1: şişe başına 2 kuruş düşüyor.
0: Düşmüyor bile. O abi 20 bin çarpı, 20 bin çarpı 5 liraya tamam. Düşmüyor bile. Baba amca direkt koymuş zammı oraya. Abi oraya geldi ben buraya koydum. Ama soda böyle değildi ki bu abi yani. Bu Allah'ın sodası lan. Şimdi aç gözlük. Bütün bunlar bunlarla ilgili bir şey. Yani binalarla ilgili bir şey. Abi yapmayın ya. Yani ben bir de şuna kızıyorum. Kentsel dönüşümde neden gitmiyorsun diye sordum birkaç kişiye. Abi benim binam küçülecek. Babacığım böyle ölmek daha mı iyi? Küçülse ne olacak? Yani küçük küçük büyük. Yani ona da kızacaklar şimdi. Yani sen zannediyorsan bu kadar emek değil. Şartlar bu hocam. Şartlar bu. Ben de aynısını yaşasam kalacak yerim kalmazsa giderim dağın başına köyde otururum. Orada mantar ekerim içerim. Yani neyse bunu yapacağız yani. Şimdi bu iyi mi? Bu kötü bir şey bu yani. Mesela geçenlerde sana söylüyordum. Bu hep birbirine bağlantılı şeyler. Toplumun davranış biçimi bozuk. Bu çok kötü bir şey. Bak bir daha kızmayın bak. Davranış biçimimiz toptan bir bozukluk var. Onu düzeltmemiz lazım. Trafik kazaları da keza öyle. Gelirken yani çekmeye çalıştım adamı yakalayamadım. Yanından geçti gitti. Yani geçen sene baktım hatta geçenlerde bak 3000 üzerinde insan kaybımız. 3000. Bak yanlış anlamıyorsun. Bir yılda 2025 yılında atıyorum. 3000 insanımızı biz 2 hafta önce Gaziantep'te bir otobüste 7 kişi vefat etti.
1: Evet.
0: 3000 kişi kaybediyoruz. Maddeten de milyarlar gidiyor.
1: Tamam.
0: Abi hala adam İstanbul trafiğinde gidiyor. 160 dayımdan geçiyor. Marka veremiyorum. O araba 160 değil. O 100 gitmez o araba. Genç bir adam şoförü koymuşsun. Bir şey taşıyor oradan tabii. Makası atardı geçtiler önden gittiler. Ulan o kadar yaptırımı var. O kadar bilinmesi var. Tak bir bakıyorsun. Başımıza da geçenlerde bir tane Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazanın yanından geçtim. Ölümlü bir kaza. Hocam peki neden bu neden bu? Yani bak devlet yolları yapıyor. Eskisi gibi birkaç markaya bağlı değiliz. İyi arabalar var altımızda. Hı. Çok daha sağlam. Abi yılda 3000 kişi kaybediyorsun.
1: İşte
0: yılda 3000 kişi kaybediyorsun.
1: Orada insan 3000, faktörü devreye giriyor.
0: 3000.
1: Günde 10 ortalama.
0: Evet. Otobüs şoförü yetişmek zorunda çünkü para kazanacak. Az adam koyacaksın. Yardımcı yok çünkü masraf olur. Evim yetmedi balkonu büyüteyim. Olmadı yukarı çıkayım. Hocam yapmayın bunları. Bak bunlar kaza değil. Bunlar göz göre göre bile bile riski alıp da kafadan çünkü dinimiz böyle bir şey. Bak bizde cüz'i irade var. Külli irade Rabbimindir. Takdir-i ilahi ondadır. Ama sen cüz'i iradenle sen tevekkül edeceksin ama önce eşeğini deveni bağlayacaksın bir kaza. İyi bir evde oturacaksın. Oturmaya çalışacaksın. Değil mi?
1: Evet.
0: Ya da malım var, mülküm var. Kentsel dönüşümde benim 100 metrekare olacak, 80 metrekare. Asla ve ara kabul etmem. Alttan demiri görünüyor. Alttan eski beton dökme balkonlar var ya, çok tehlikelidir onlar. Oradan çökerler böyle.
1: Allah korusun.
0: Balkonun yani. Kendi ağırlığı balkonun yarım ton. Sen kendi ağırlığı. 3 kişi çıkınca çöküyor. Şimdi bunlar da böyle. Yani Allah razı olsun yapmayın bunları ya.
1: Efendim, bir daha da yani tekrar geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.
1: Arkadaşlarım bölgede gelişmeleri dakika dakika takip ediyoruz. Sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gündem maddelerimize geçelim müsaade ederseniz.
0: Çok bir tane insan hayatı Maltepe kadar dünyayı eder. Bir insan hayatlamaz.
1: Tırnağı
0: bir ya. Tırnağı ya. Tamam. Bir insana dünyadaki en kıymetli şey değer mi evler için? Buradan tekrar tekrar söyleyeyim. Oradan çıkanlara canlı bir şekilde çıkanlara buradan çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
1: Evet.
0: Rabbim beterinden muhafaza eylesin.
1: Aynen öyle.
0: Kalan 3 tane inşallah kurtulur.
1: İnşallah. Dualarımız evet, o doğrultuda.
0: Vefat eden de Allah rahmet eylesin. Amin. Yakınlarına da sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.
1: Amin, amin abi. Şimdi bugün gazetelerin büyük bir çoğunluğunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü grup toplantısı diyeyim ben ona. Genel merkezde yaptı ama milletvekillerine hitaben yaptı. Grup toplantısında evet. Verdiği mesajlar var. Piyasa parazitleri diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Ne güzel.
1: Hani uzunca bir süredir muhalefetin de mal bulmuş mağribi gibi üzerinde tepindiği ama maalesef ki elinde patlayan fon meselesi var ya.
0: Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı fon piyasası ile ilgili gerekli adımların atıldığını ve atılmaya devam edeceğini söylüyor. Süreç bittiğinde küçük yatırımcıdan beslenen açgözlü parazitler temizlenmiş olacak diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet, bence işte demek ki bu böyle bir krizi, tamam mı, yaşadığımız bu fonla ilgili, bu fon aslında kriz de demeyelim ya, kriz çok abartılı geliyor bana. Biz biraz da bunu tabii muhalefet bu fonu böyle tam da dediğin gibi mal bulmuş mağarı gibi atlayıp da başka bir yerlere çekmeye çalışıyor ya. Olayı çok böyle dev. İşte efendim, hatta zaman zaman bazı kanallarda işte 2008 krizi böyle oldu, ülke batıyor falan, oraya sokma. Halbuki ekonomistin ortak kendi bazıları da itiraz ediyor tabii buna. Yani bu çabuk toparlanacak bir şey yani. Öyle dev bir kriz demeyelim diyor. Muhalif kanattan söylüyor.
1: Aklı başında olanlar.
0: Ama bu bir şey vesile oluyor. Bak, bu da bir hayra dönebilir. Bu krizi kriz diyelim genel manada. Hı. Ama ekonomik kriz değil. Ama bunu da bir şekilde bundan faydalanıp belki de bu bütün piyasayı tam regüle etmek, değil mi? Daha önce kimlerin ne haltlar yediğini ve açıkları gedikleri nedir? O parazitler ne zaman geldi? Nasıl temizlenir? Değil mi hocam? Bütün bunların da temizleme şansı doğdu.
1: Şu anda seni
0: doğdu.
1: 2 yıl önceki halinle görüyorum. 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarını yorumlarken demiştin ki CHP büyük şehirlerin kahir ekseriyetini ve pek çok yeri aldı. Aslına bakarsan bu bir hayra işarettir. Görünür olduklarında birazcık daha millet neyin ne olduğunu, tabii, anlayacaktır demiş idin.
0: Ve İzmir'de çiçekler açtı.
1: İzmir'de çiçek açtı. Antalya
0: gitti.
1: Antalya ipe dizdi. Ankara şu anda bağımsız.
0: Bursa
1: cezaevinde, İstanbul Bolu cezaevinde, Bolu cezaevinde, tamam, Uşak cezaevinde. Sen haklısın Hikmet, evet, abi.
0: Bu açgözlü parazitler iot gibi açığa çıktı.
1: Görünür oldular.
0: Tabii.
1: Ve bu şerden, tabii, çıkan hayır da bunların görünür olup temizlenmesi. Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle arınmak.
0: Erdoğan'ın, bak, Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük başarıdan bir tanesi bankacılık sistemidir. Unutmayalım. 2008'de teğet dedi. Millet gülmeye çalıştı. Ben denediler falan ama.
1: Ya onu da
0: hatırlıyorsun
1: Ali Babacan yapmış ya. Bak, öyle diyor Ali Babacan. Ben başardım
0: Şubat
1: diyor.
0: Ha. Bir öncesi hatırlıyor musun? Bankanın hortumlanması. Hı. Bak, bu krizin, bunun çok çok küçük tabii bir şey. Yani ötekiler ülke batmıştı yani orada. Başka bir şey bu yani. Ama o dönemde banka adam ya bankadan kredi çekip bankayı satın aldı.
1: Evet evet.
0: Değil mi?
1: Kim bankadan diye bakarsanız Yahya Demirel.
0: Bankadan kredi çekti.
1: Bankadan kredi çekip bankayı satın aldı. Ege Bankı.
0: Hortumlandılar değil mi? Evet, o evet. Eski 80'li yıllarda Kasteliler vardı. O da vefat etti. Banker Kasteli falan. Recep Tayyip Erdoğan yaptığı en büyük devrimlerden bir tanesi de bankacılık sistemidir. İnşası gene ona nasip olmuştur ya. Bak, hava kirinden tut mezarlara kadar. Musa, sen mezarlara gitmiyorsun dedi ya. Onun devriminden bir tane. Erdoğan doktrinidir bunlar. Şimdi fon mu? Bu günümüzde 2026 böyle bir şey ortaya çıktı. Ha, tespit çok güzel. Piyasa parazitleri. Kimler parazitler? Bizden mi, içimizden mi, yanımızdan mı, dışarıdan mı? Hepsi görüle.
1: Böylece seyircilerimize bir sözümüz var. Evet. Sıcak gelişmeyi ileteceğiz diye. Araya o yüzden, tamam, parantez açayım. Efendim, yıkılan binanın enkazından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. 10 vatandaşımız kurtarılmıştı. 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Arkadaşlarım yine bölgede, bütün gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Abi, parantezi kapattım.
0: Tamam. Demek ki orada yani kötü bir şarttaydı herhalde. Aynı bölgede olduğu için
1: muhtemelen
0: onlar herhalde ezildiler orada. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu dediğim gibi bu da aynı şekilde, bu açık gedik varsa ekonomiyi zarar verecek, İşte bu tür haksız kazançlara sebep olan ve kriz haline gelen bu tür hamleleri engelleyecek ve buralardaki delikleri tıkayabilecek ya da tamamen yeni bir vizyonla, tamam, bu fon ve borsayı regüle edecek bir takım tedbirler alınacaktır. Bu da bir artıdır yani ülke için. Çünkü mesela zaman zaman farklı şeylerde görüyorsun bunu. Yani statik bir şey değil. Dünya statik değil. Sabit değil.
1: Peki,
0: kanunlar da değişiyor. Abi, sistem değişiyor. Ekonominin gidişatı bile değişiyor dünyada.
1: Peki Hikmet abi, muhalefetin bunu ısrarla bir siyasi aparat olarak kullanma gayretine ne diyorsun sorusunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesinin akabinde.
0: Tamam.
1: Olur mu?
0: Tamam.
1: Dün önemsediğim bir kısmı vardı konuşmasının. Arkadaşlarım o kısmı hazırladılar. Yaklaşık bir dakikalık bir ses. O kısmı bir dinleyelim. Arkasından senin yorumunu tamam. merak ediyorum. Buyurunuz efendim.
2: Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Ve inancı sadece kişilere ait birer soyut kavram olarak görmedik. Partimizin ve hareketimizin en merkezine, siyaset anlayışımızın en temeline yerleştirdik. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
1: Siyasetin
0: budur. Evet.
1: Limanı ahlaktır diyor.
0: Tabii. Bak burada şimdi onlar orada hani son işte bu Fatma Betül Sayan Kaya'nın olayı üzerinden sürekli bir şekilde vay efendim ortaya kaldırdılar ya. Ben bir orada teşbih yaptım. Teşbihin arkasındayım. Yani şimdi ahlak kumkuması oldu ya bunlar. Hı. Bir anda CHP ahlak kumkuması oldu. Kim oldu? CHP oldu. Nasıl oldu? Saatlerce polis ona şey yapmış, tuzak kurmuş. Aslında orada bir rüşvet yok. Bizim adam 30 saat falan filan. Yok abi, yok kadın kolları başkanı. Efendim bu peştemalli geziyor ama havlu var. İçeride sevgili var ama iyi çalışıyor falan. Ya yani, ahlak çadırları. Özkan değil mi? Çadır kurdular. Yani diyorum yanlış anlamayın. Çadırı kuran Özkan. İçeride bile çadır kurabilen bir adam. Tamam. Hayat bu. Size hayat bu. Böyle olduğunuzu biliyorduk zaten. Bunu söylerken biz cır cır ötüyordunuz. Şimdi bir şey yakaladık. Hemen buradan. Adam şunu konuşamıyor mesela. Ben bir suyu misal emsal olmaz. Ben şöyle örneği verdim. Bir sepet düşün abi. Elma var, köyde var, acı elma vardı. Küçük bir dağ elması. Bir sepet elmayı toplayıp koyarsın. Sonra bakarsın şeyden aldın ya ağaçtan. Ya da bir müddet sonra kendi kendine elmanın içerisinde çürükler çıkar.
1: Tamam.
0: Kurtlar vardır. Ayıklarsın. Yeryüzünde tamamı sağlam bir ağaç elma çıkan yoktur.
1: Tamam.
0: Şimdi Erdoğan'ın söylediği ifadesine geleceğim. Bir de bir elma bir vardır. Yağmur yemiştir bilmem ne. Hepsi çürüktür. Sağlama eklersin içerisinde. Hı. Var mı yok mu diye. Vardır. En kötü dalda bile şey gibi düşün. Diğer meyveler gibi düşün yani. Mısır tarlası ya da bilmem işte fındık neyse. Vardır. Şimdi CHP'li AK Parti o. Liderinden bağımsız söylüyorum. AK Parti hareket dediği bu. Gerçekten bu. Hala buna bana kızıp da şu an dinlerken de olan deme bak. Bugünkü yazımın son cümlesi. Bir gün kendi bir hata gör. Bu niye böyle oldu diye bir sor. Sorgula. Nasıl evreni sorguluyorsun değil mi? Düşünüyorum o halde varım diyorsun. Sorguluyorsun evreni. De ki bu adam neden çeyrek asırdır başımızda? Soru çok basit. Bu adam neden çeyrek asırdır oy alıyor? Ben o kadar ona saldırıyorum. Kendimce ifşa ediyorum işleri. Adamın bir daha söyleyeyim. Ahlak diyor. Ufuk diyor. Çalışmak diyor. Aşk diyor. Meşk diyor. Vatandaş diyor. Bu kadar. Ekstrası yok. Bir de çok sempatik bir adam. Böyle yapıyor falan. Böyle mikrofona vuruyor. Samimi. Artık yani o hali. Dünyada da böyle adam. Gidiyor. Eloğlu gördüm. Aha da böyle yapıyor. Bir şeyler yapıyor.
1: Parmağını tutuyor.
0: Parmağını tutuyor. Çek işte ya. Şimdi bu adam bu kadar. Bak içeri kısır. Yanlış anlamayın. Bir şeyi ben karakter etmeye çalışmıyorum. Ama bir öyle andaval hale geldiler ki düşünemez hale geldiler. Beyin durdu. Mekan nerede oturuyor demeydi. Adam sorgulamıyor. Bak diyorum ki
1: sen bir bana gün, şunu söyle.
0: Sorgula.
1: Fon meselesinde kimler korunuyor? Ha. Onu söyle abi.
0: Sorgula. Adamın şey bu. Ve affetmem diyor. AK Parti'de çıkan çürük elma var mı? Vardır. Nasıl olmaz ya? Öyle bir şey var mı abi? Koskoca ağaç toplayacağım. Ne var? Neler çıktı ne? Hocam neydi?
1: Sahip sen? Çıkıyor mu peki?
0: Asla
1: çürük elmaları. Mesele o değil mi?
0: Hadi sadece elma olsa çürük alıp köşeye koyarsın. İçinden ne can

0: Canavarlar çıkıyor ağacı biliyor musun? Pıt pıt pıt böyle şey gibi. T-Rex canavarları gibi, dinozorlar gibi. Girip arkandan ısırmaya çalışıyor. Ulan ben büyüttüm, ben ışıladım seni ağaç.
1: Peki,
0: Ya neler yaşadı
1: elimizde
0: Erdoğan?
1: 32 saat görüntü var.
0: Palavrasında
1: Arkadaşlarıma
0: evet.
1: kumpas kurdular diyor mu Sayın Cumhurbaşkanı?
0: Demiyor. Şimdi
1: Peki
0: daha bunu
1: bu
0: yapmadı zaten.
1: sütte leke olur, benim arkadaşlarımda leke olmaz diyor mu Sayın Cumhurbaşkanı?
0: Asla demez.
1: Peki yerin 7 kat üstünde size böyle şey
0: Selam.
1: bakıyorlar diyor mu Sayın
0: Demez.
1: Cumhurbaşkanı? Ne diyor abi?
0: Yedi kat dedi
1: Sayın
0: İmamoğlu. Yedi
1: Cumhurbaşkanı ne
0: kat
1: diyor?
0: yukarıda. Gökyüzünde.
1: Keser atarız diyor mu?
0: Evet.
1: Yanlışa tevessül edeni keser
0: Evet.
1: atarız. Ve biz partimizi yanlışa bulaştırmak isteyenlere de müsaade etmeyiz diyor.
0: Evet. Ve ben bir abartılı olmasın ama tekrarlayayım. Yani bu ülkede biraz önce milletten şikayetçi oldum. Dedim ki ya bu açgözlüğü bırakın artık ya. Yapmayın bunları. Bunları yapmasanız bizi tutamazlar. Bunları zaten yapmasaydınız bu hale gelmezdik. Daha önce de yaptınız bunu. Devletin malı deniz, yemeyen domuz diye laf olur mu lan? Yüzüne bakmak sevaptır. O ne lan? Bu kim sapıttırdı sizi böyle? Yapmayın bunu. Biz böyle değiliz. Adam ötekileri hatırlattı. Aradaki fark o. Recep Tayyip Erdoğan, bu bir Recep Tayyip Erdoğan programı değil. Ama mevzu o. Çünkü sen bunu buradan bana saldırıyorsun. Size genetik kodlarınızı hatırlattı. Yeni bir kod oluşturmuyor. Bir kod hatırlatıyor. Diyor ki benim kodum buradan geliyor diyor. Ben diyor 1000 yıllık bir kodum var benim diyor. Böyle çalışıyorum diyor. Onun içerisinde düşünebiliyor musun? Hamasettir, değildir, efsanedir, şey karışma. O bırak onları. Bir mimarın kolunu kestirdiği için kolunu kesmeye çalışan kadısıyla meşhur bir malum bir imparatorluk çocuğuyum ben. Unutma bunu. Bir kadının hakkı yenmesin diye bir padişahın kellesi gidebilir diyen bir milletin torunuyum ben ya. Ya da geçtiği yerden ben bunun izinsiz buradaki adamın meyvesini yedim buraya da akçeyi koyayım diyen bir millet. Biz bu ahlakı buradan anlıyoruz. Erdoğan da buradan aldı. Parayı biriktirdi. Şöyle külliyattaki alayım diye. Değil mi? Çalış gençliğinde Kasımpaşa'da şu kitapçıdaki şu külliyatı alayım diye o parayı biriktirip onu aldı. Mutlu bir şekilde eve getirdi. Çalmadı. Diğerleri gibi yapmadı. Şimdi sen de öteki milletten bak. Öteki de şu. Melon şapka, fular, bir baston, Clark Gable bastonu ve de Cumhuriyet Gazetesi. Şu, olay şu. Köylü milletin efendisi sayılıyor galiba. Şekerim. Pelinsu. Bu. Bu diyor ki ülke benim. Nah senin. Sen,
1: Şimdi
0: sen,
1: ona gel.
0: şimdi sen,
1: Şimdi ona gel.
0: şu fonca sen gelmiş burada. Bu ne lan böyle? Ay, şimdi,
1: Boş
0: şey,
1: ver abi,
0: bizim,
1: boş ver,
0: şimdi,
1: boş ver.
0: piyasa parazitleri. Bu adamlar yeni bir şey değil. Bakın bu piyasa parazit dediği kişiler bu yeni bir şey değil. Daha önce de vardı. Ama ilk defa bu kadar gönül olunca ortaya çıkınca, ayyuka çıkınca her şey Sayın Erdoğan diyor ki çok daha iyi bir düzenleyip bu sistemi
1: Kapsamlı bir temizlik
0: tabii temiz
1: yapılacak diyor.
0: yaptıktan sonra
1: Aynen
0: diyor
1: öyle.
0: buradan gedik medik bırakmayacağız diyor. Ama yani buna itiraz eden de fondan efendim vay bunlar ahlaksızlar vay bunlar bilmem ne yaptılar diye giden de bak Erdoğan takır takır parmak kesiyor sürekli adam. Ne görürse ne yanlış tak kesiyor. Küt buraya indiriyor. Bunu söyle adam da örneğini bir daha vereyim de içim soğusun. Yani yıllar boyunca Manukya'nın iş yerinden emekli olmuş olan birinin çıkıp ahlak satması gibi. Bak bir daha Manukya'nın iş yerinden değil mi? Vergi rekortmeni olan iş yerine rekortmen bir kişi olarak çıkmış, emekli olmuş bir kişinin bozucu açık böyle söyleyince aynen sana bana insanlara bu ülkeye namus ve ahlak satması gibi bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'ye namus öğretmesi aynı şeydir.
1: Peki.
0: Kaşarlı olanın öğretmesi gibidir yani
1: Peki.
0: düz değil.
1: Fon ödemeleri bugün başlıyor efendim.
0: Ne güzel haber.
1: Hazineye ilave yük oluşturmayacağını hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de ekibin başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz dün meclisi de bilgilendirdi. Hazineye ilave bir yük olmayacak ve mağduriyetler giderilecek. Geçtik.
0: Çok.
1: Fatma Betül Sayankaya ve kocası dün savcıya ifade verdiler. Dün akşam saatlerinde Fatma Betül Sayankaya'nın AK Parti üyesi olmadığını öğrendik. Nereden öğrendik? Eyüp Kadir İnan, A Haber'de bir programda söyledi. Fatma Betül Sayankaya bizim partimizin üyesi değildir dedi. İlerleyen dakikalarda da Fatma Betül Sayankaya'nın partiden ayrıldığına ilişkin bir haber düştü. Aldığım bilgilere göre, ne der bir dostumuz isim verme, teyide muhtaç bilgilere göre,

0: Genel Başkan Yardımcılığından istifası itibariyle parti dinamikleri harekete geçip ihraç etmiş.
1: İyi olmuş.
0: Dün de bu ilan olduğu, duyuruldu. Aklıma 32 gün boyunca ihraç edilemeyen Özkan Yalın geldi mesela, onu da görünce. 32 gün boyunca ihraç edilemedi. 32. gün ihraç edildi. Özkan Yalın da dedi ki, siz beni ihraç edemezsiniz. Ben istifa ederim dedi. İstifa etti.
1: Yani çok da yani farklı şahsı. Tamam. Bu kayseri etmeye gerek neyse.
0: Geçtik.
1: Cemil Tugay. Gelelim hocam Cemil Tugay.
0: Süremizi şöyle tabii, iyi tabii kullanalım. Masayı da Cemil, çok oynatmayalım.
1: Cemil Tugay, valla AK Parti şimdi dünden beri şöyle bir şey var. Değil mi abi, yani şeytan azapta gerek. Yani bizi çok çektiriyorlar. Tamam, bu şeytan çok uğraşıyor bu milletle. Şeytan azapta gerek abi. Mutlu oluyorum. Yani şeytanı böyle azapta görünce ben mutlu oluyorum. Ne demek istiyorum? Yani dünden beri ama nasıl eğleniyorum biliyor musun? Böyle çayı içerken falan püskürtüyorum seni yaptığın gibi. Sözcü Halk TV izle abi. O kadar yağların erir.
0: Allah Allah.
1: Adam öyle bir anlatıyor ki. İşte gerçek CHP yürüyüşü başladı. Tam dedim durun durun durun susun. Bu adam bana vermiyor kim? Nedir o? İşte her şey şapka düştü, kel göründü. Artık Cumhuriyet Halk Partisi kimse tutamaz. Neden dedim tutamıyor? İşte bak görüyor musun? Aramızdaki safraları da attık. Safra. Tamam.
0: Allah Allah. Bak sen. İşte Bed Maya gibi
1: bir
0: yani.
1: Cumhuriyet, bak bir daha söylüyorum. Buradan buradan Özgür Özel'e sesleneyim. Bak. Seslen. Aynen bak yavur yapmıyor. Bari sen yap ya. Ben bin defa Washington Post'a seslendim buradan.
0: Şu halk...
1: Ama çok bir şey... Heh,
0: tamam. Söyle. Aklımdayken rejiye söyleyeyim. Halk TV... Cemil Tugay'ın geçiş haberini yeni partili Cemil Tugay diye duyurdu. Adam hiç yeni partili olmadı da onu da bir gösterelim. Rejimi tamam. Bulsun. Sosyal medyasından Halk TV'nin.
1: 2002'den bu yana yani ben yurt dışındayken de başladı bu. Her defasında işte 2004 AK Parti kazanır. 2006 kazanır. Kapatma davası kapanmaz. Şimdi ben orada duruyor hocam. Yazıkım duruyor orada. Geliyor tara görürsün. Abi düşünebiliyor musun? Birkaç tane seçim olmak üzere. Bir iki tanesi dışında %90-95 bilmişiz. Bilmişiz derken kasıt şu. Öngörülerimiz çerçevesinde Türkiye'de siyaset ilerlemiş. Öyle tahmin etmişiz. Geleceği Rabbim bilir. Demişiz ki bu gidişat bunu gösteriyor. Ne zaman kapatma davası açılmış %50 ile bu ülke geri döner. Hadi kendi kandırmayın. İşte şimdi gitti iş. Gitmez gitmez.
0: Sen aramızda bunu... kalsın kazanıyoruz demeden.
1: Yok, doğru dümdüz. Yani o daha önceki yazılarım, internet sitelerinde olan haber paylaşımlarım, tamam. Yorumlarım, tamam. İşte internet sitesindeki yazılar, Star'daki yazılar hepsi dahil bunu söyledim. O zaman seslendim dedim ki arkadaş Batı'da her defası şunu yani rahmetli Baykal Rodos'a yüzelim muhabbeti hatırlıyor musun? Rodos'a yüzelim falan filan dedim abi yapma. Yani bu yaştan sonra Rodos'a yüzülmez. Kazanamayacak çünkü CHP. Hep öngörümüz ve tahminlerimiz çerçevesinde oldu. Bu adam ulan 13. seçimi de bildi. Hep dediği gibi oldu. Kendim için demiyorum ama abilerim ablalarım var benden önceler. Çünkü 20 sene hocam gençtim o zaman ben. Abilerim ablalarım Mehmet Barlaslar dahil. Dediler ki bu böyle gidiyor. AK Parti kazanır. Çünkü siz halkçı değilsiniz. Vuruyor herkes vuruyor kafasına kafasına. Abi lan gevur John... Yani demez misin ya bu Türkiye'de bunu bilen medya var. Bunu biliyor sürekli bunlar. Bir de bunu dinleyeyim. Yok abi. Orada haber yapıyor. Amerika bunu dedi. Ders Fikir böyle yazdı. Şimdi gitti ya falan diyor. Bak Özgür Özel. Cumhuriyet ve Sözcü okursan. Bak parayı sen veriyorsun. Yanılırsın. Bak cevap etraftaki insan.
0: Biz söylemiyoruz. Yılmaz Özdil söylüyor.
1: Bak
0: Yılmaz
1: buradan Cumhuriyet Halk Parti'nin kurmaylarına sesleniyorum. Nacizane. Şu kadarcık ortalama bir Türk zekası. Ortalama şu kadar. Şöyle, yani yüksek değil.
0: Estağfurullah.
1: Bak bunu okursan, sözü okursan yanılırsın. Beni dinle. Bak ben sürekli herkesi dinliyorum. Mecrayı dinliyor, oradan biliyorum. Ha uydurmuyorum. Bak gece oluyor, haberlere bakıyorum. Bak burada
0: ne var? Gazetelerinizi okuyoruz
1: bak,
0: efendim.
1: Bak cinsel bile var burada. Bak seversin cinselleri. Evrensel var, cinsel var. Bak bu da burada.
0: Tecimsel var.
1: Tecimsel var, cinsel var. Bak oylar çöplükte. Bak bak bunları okursanız.
0: Okuyoruz efendim. Biz okuyoruz.
1: Kaybeder. Destek olmak için söylüyorum ya. CHP'ye destek olsun.
0: Boş konuşmuyoruz. Boş yani. Ne, hangi psikolojide olduğunuzu yayınlarınızdan ve şeylerinizden anlıyoruz. O psikolojiyi Baturay bir özetlemişti.
1: Tabii, hem ona hemen geleceksin bak şimdi ben.
0: Hadi o zaman cümleni
1: şey gibi düşün. Yani burada yaptığımız iş de monkey business değil. Yani şov yapmıyorum burada. Samimiyetle söylüyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi hala Cumhuriyet, hala evrensel, cinsel ve sözcü okuyup dinlerse ayva yedi.
0: İşte bu.
1: Seçimi

0: Ben hayır, asıl şunu söyleyeceğim. Adam dün gördüğüm kadarıyla Cemil Tugay'ın İzmir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini CHP'nin aslında arındığına, gerçek bir CHP'nin artık iktidara yürüyüş yolunda doğru bir şey olduğuna, AKP'nin gerçek yüzünü gördüklerini, bak gerçek ve Cemil Tugay'ın da gerçek yüzünü gördüklerini ve bu sebeple CHP'nin hiçbir şey moral bozmaması gerektiğini söylüyor. Bence moralinizi bozun. Kötüye gidiyor. Sizi manipüle ediyorlar, kandırıyorlar. Yani ayvayı yedir.
1: Bak.
0: Bak Mansur neden yeni partiye geçmiyor diye sorun bir Mansur'a. Yalan söylemeyin böyle. Cumhuriyet diyor ki sorma sorma. Bilmiyorum artık telefonla konuştum ama bizim aramız kötü
1: Abi
0: değil.
1: bak sen bunu pazartesi yazmıştın. Dün CHP'nin önemli isimlerinden Oğuzkan Salıcı'nın sosyal medya paylaşımında okudum. Diyor ki Oğuzkan, ha evet, şunu bir verin ya.
0: Kötüye
1: Şunu bir
0: gidiyor yani.
1: verin. Halk TV'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda diyor ki bir seyircimiz, bir takipçimiz hepsi göndermiş. Bizim takipçilerimiz bizden daha editoryal yaklaşıyorlar meseleye. Hepsine selam olsun buradan. Yeni partiye geçmiş miydi Cemil Tugay dedi. Cemil Tugay hiç yeni partili olmadı ki.
0: Olmadı ki.
1: Halk TV yani neydi, Yüce Altar'ın oğlu Tarkan beni öldürecek. Yüce Altar'ın oğlu Tarkan mı? Yani takılmayın
0: Bak,
1: bunlara.
0: bak,
1: Ama
0: bak. Ama hayır, bak bir daha özür dilerim ama bilmeden buna bak.
1: tamam.
0: Biraz önce altını çizerek söylediğim şeyin gerçeği bu iş. Bak, Özgür Özel, Özgür Bey bir dakika. Bak şimdi senin sevdiğin, seni kandıran, tamam mı? Hatta sana en büyük hakareti eden, seni kandıran, çocuk gibi böyle, hatta oynatır, kedi oynatır gibi. Bak şu televizyon kanalı. Bak ne diyor? Yeni partiden AKP'ye geçen diyor. Hiç utanmıyor adam mesela yazarken. Utanmak yok. Yani biz bunun yazısını yazdık, sen de kendi de söyledin. Hatta sana da sordular. Biz de yazdık. Değil mi? Uzaydan gelmedik.
1: Evet.
0: Dedi ki ya bu adam hatta Sözcü çok sevinmişti o zaman. İstifa etti CHP'den bakalım ne olacak
1: İlk
0: diyordum.
1: istifa
0: Ben dedim
1: eden
0: sevinmedim bu adam beni
1: nereden
0: etmeyecek
1: biriydi?
0: dedim.
1: Evet.
0: Lan dedim yine bunu da bildi. Ulan sizden daha iyi biliyorum. İçinizi bakın bir daha söylüyorum Özgür Özel. Sizin içinizi daha iyi bilen bir kardeşiniz, arkadaşınız var burada. Kardeş olamaz.
1: Arkadaş da olamaz.
0: Arkadaş da olamaz. Tamam.
1: Olamaz.
0: Bir kişi var burada.
1: Tamam.
0: Tamam. Peki de Allah aşkına koskoca editoryal hata, editoryal hata bilmeyin ya. Bırak yemeyin bunları. Yani Cemil Tugay'ın partiden istifa edip de yeni partiye geçmediğini bilmiyor mu bu Halk TV? Hayır.
1: Bilmez
0: Hayır.
1: olur
0: Hayır. Hayır.
1: mu?
0: Size salak diyor. Aptallar diyor.
1: Kendi
0: Tabii tabii
1: okurlarına,
0: tabii. Diyor
1: kendi
0: ki lan bu geri
1: seyircilerine
0: zekalı
1: bu muameleyi yapıyor.
0: bak
1: Cahil
0: bir de
1: diyor yani.
0: fotoğraf koyuyor.
1: Cahil.
0: Bak bir de fotoğraf
1: Heh.
0: koyuyor. Hop diye aldın. Lan bu kadar da olur mu? Bu kadar da fazlası da olur. Yani dünyanın en güzel projesinde direkt kaldı deyip de fotoğraf koyanlardan her halt olur. Çünkü
1: Uçağa kalorifer peteği diyenlerden her
0: hocam
1: zıkkım
0: bak
1: olur o zaman.
0: bunları yürüyen parayı bebeğimken yürüyen palavrayı bebeğim yalan üreten makineyim
1: Sen
0: bebeğim.
1: böyle bir yazı yazsana.
0: Tabii
1: Yürüyen
0: budur.
1: palavrayım bebeğim yazısı
0: Aynen abi
1: yazsana.
0: bunlar ve
1: Bak
0: şimdi
1: bayıldım. Başlık da böyle olsun.
0: yürüyen
1: Yazdığın gün haber ver abi.
0: abi
1: O gün
0: şimdi
1: şey yapacağım.
0: ben ciddi bir şekilde Cumhuriyet Halk Parti'ye oy veren seçmen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bunu mu destekliyorsunuz? Ya bu kadar büyük palavra olur mu ya? Bir gazete, bir televizyon, internet sitesi, yeni parti,
1: Yeni
0: CHP'li
1: partiden
0: yeni partiden
1: AKP'ye
0: bir
1: geçen diyor.
0: dakika şunu yazsa Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş onu da yazın lan. Yazın yazın.
1: Tamam. Dur
0: Mansur
1: şimdi.
0: yeni partili yazın.
1: Dün Gökhan Günaydın'ı düzeltiyorum. Oğuzkan
0: Çok
1: Salıcı'nın
0: palavra ya.
1: sosyal
0: Çok
1: medya
0: palavra ya.
1: hesabı diyordum.
0: Ayıp.
1: Şunu söylüyor Oğuzkan Salıcı. Senin pazartesi günü yazdığın yazının aslında bir benzerini söylüyor. Diyor ki siyaseten Özgür Özel'i öyle bir döverim ki mevcut tablo sebebiyle diyor, mealen söylüyorum. Ama hadi diyor ben ahlaki davranayım, dövmeyeyim diyor. Ulan İstanbul gitti, Ankara gitti, Antalya gitti,
0: Bursa
1: İzmir
0: gitti.
1: gitti, Bursa gitti.
0: Hepsi gitti.
1: Perişan ettin, darmadağın ettin ortalığı diyor ya.
0: Tabii. Hocam heyecanlandın.
1: Ama Oğuzkan Salıcı'nın bunları ifadesi
0: Tabii. Ama
1: önemli, kıymetli,
0: hocam bunu
1: CHP'nin içindeki önemli
0: hocam biz
1: isimlerden
0: boşta
1: biridir. Ama ben diyor
0: bravo.
1: bunları söylemeyeceğim diyor. Hikmet Bey'in pazartesi günkü yazısını okuyun demiyor, onu ben söyleyeyim. Onun meali pazartesiydi değil mi? Ben
0: Ya
1: öyle hatırlıyorum
0: pazartesi
1: Hikmet
0: bunu
1: abi.
0: yazdım. Tek tek saydım.
1: Pazartesi
0: Ya hocam hatta
1: bütün ne var ne yoksa nasıl elden gitti, nasıl bu hale geldi? Evet halk bir teveccüh gösterdi mi? Gösterdi. Şu ya
0: bugün
1: da
0: de
1: bu sebeple.
0: pazartesi yazımı bugün anlatılamışım zaten ortasını.
1: Tamam.
0: Tek tek
1: Tamam.
0: saydım. İzmir
1: Bugün
0: gitti ya o yüzden.
1: halk şu ya da bu sebeple bir teveccüh göstermişti 2024'te. Ama Perperişan

0: ortalık darmadağın oldu. Şu İzmir meselesinde...
1: Hocam ya bir şey...
0: Bu Halk TV...
1: Onu söyleyeceksin. TV. Yok, bir mesaj, onu okumam zorunda.
0: Sen oku ama.
1: Yok, hadi bak, hızlı, çok, hızlı. Çok kısa, çok bak. Tamam. Özlem Hanım'dan bahsediyorum. Bizim Özlem Hanım'dan. Diyor ki, memleketim İzmir'den selamlar. Geldiğimde ne diyor? Bir saniye özür dilerim. Bize selam söylemiş.
0: Aleyküm selam.
1: Memleketim İzmir'den selamlar. Geldiğim İzmir CHP'liydi. Dönerken AK Parti'ye geçtik. Yastı gittim, şahin geldim. Özlem Başar, buradan selamlar.
0: Buradan selam olsun.
1: Programı tanırlar zaten.
0: Özlem Hanım'a, evet Özlem. Evet. Saltek dergide ve 24 yorumlarıyla renk katan
1: Yastı gittim, bir gazeteci arkadaşımız. Şen geldim.
0: Yastı gittim, şahin geldim. Peki. Efendim, bu Halk TV az önce dedik ya. Kitlesine Cemil Tugay'ın yeni partili olduğunu söyleyen Halk TV. Yeni partiden AKP'ye geçti diyen. Aslına bakarsanız hiçbir zaman tarihinde, varlığında yeni partili olmamış bir isimden bahsediyor ama böyle veriyor. Eyvallah. Bu Halk TV ve türevlerinin okurlarını ve seyircilerini ne yerine koyduklarını zaten Yılmaz Özdil söylüyor. Yani bunları dinlerseniz %90'la CHP iktidar dersiniz ama seçim bir olur ki Tayyip Erdoğan silindir gibi ezmiş geçmiş. Çünkü bunlar gazetecilik yapmıyor diyen de arşive bakın, sosyal medyaya bakın. Yılmaz Özdil, Halk TV, Tele 1 yazın, çıkar karşınıza o video. Ama güzel de bir muzip bir komedyen arkadaş
1: Baturay,
0: var.
1: Baturay, evet.
0: Baturay Özdemir.
1: Bu seçimler
0: muhalif
1: değil,
0: komedyen
1: evet.
0: Bir de yani. Ver. Muhalif komedyen. Hadi verin ne, bakalım evet. Bir Kubilay Baturay'ı. İzmir gelsin.
2: Ya en canımı sıkan ne biliyor musun? Evde kumandayla geçiyorsun da televizyon başına. Orada işte Fox, Halk TV falan açıyorsun orada. Şey başlıyor böyle %2 iken sandık. Onların yüzünde okumaya çalışıyorsun durumu. Ben nerede anlıyorum biliyor musun muhalefeti kazanamadığını? İzmir gelsin. Ya. Ya. Yeter abi. Bak İzmir, bir dahaki İzmir gelsin de hemen Ağabey'e falan geçin. İzmir gelsin diye öbür tarafa geçiyorum. Duyanlara, duymaya.
0: Yeter. Ya, bir değinmek istediğim bir konu daha var. Bu da işin
1: Baba, hocam,
0: İzmir
1: bak,
0: gelsin
1: kısmı bu, oldu. Ben sana söyleyeyim, bak bu tarihi, bak bu tanımıyorum çocuğu. Yani muhakkak muhalif kesimden
0: bir tanesi. Muhalif konuşma kardeşlerden biri olabilir.
1: Kadıköylü gayet. Galiba bile neyse. Ama şöyle bir şey var. Çok belki de bak sosyolojiyi anlatan bir şey bu. Bak saatlerce program yap. Şunu anlatamazsın. Nedir? Bazen mizah da güçlü olduğu için böyle. Olayın mizahi tarafı çok kıymetli. Ama diğer taraftan tüm sosyolojiyi anlatan bir şey. Bak bir şey anlatıyor bak. Diyor ki Halk TV, Fox falan izliyorsun diyor. %2-3 açılmış. Yani bu ülkenin gerçek bir şeyini, fotoğrafını çekiyor aslında. Yani palavra ekibi. Tamam. %2-3 diyor falan açılmış. Hem geliyoruz aramızda kalsın ki. Lan yedik falan. Çeyrek asırdır ha. Çeyrek asırdır. Ondan sonra hemen diyor, anda diyor A1'e geç. Yandaş bir kanala geç diyor yani. Ondan sonra arkasından hareket çok güzel ama. Duyanlara, duymayanlara. Hani oradan ben tabii böyle bir yapıyor. Ama şu var, hareket şu hocam. Bu gerçeği anlatan bir şey. Yani ya bunlar bir hayal dünyasında.
0: İzahı olmayan şeyin mi izahı
1: hayal yani? Hayal dünyasında yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi ve şu anda diyor ki İzmir diyor ki büyük bir darbedir.
0: Doğru.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yediği en ağır darbedir. Bir peştemal kadar bir daha büyük darbedir. Çünkü İzmir yıllar sonra AK Parti yönetecek. Bu bir gerçek vaka. Sen bunun neresinden büzüğü tesellisi çıkartıyorsun anlamadım ki. Adamın dediği özet o. Sen buraya bakarsan diyor, anlıyorsun diyor, hemen diyor manipüle ediyor. İzmir gelsin. Sanki İzmir Türkiye'yi yönetecek. Arkasından bir çevirdiği zaman da gerçekle karşı karşıya.
0: İşte. Yani Yılmaz Özdil'in söylediği hepsi aynı.
1: Değil mi? Ya güzel bir profil çıkartıyor ortaya.
0: Şimdi çok süremi de açtığımın farkındayım.
1: Yok ya, açtık mı?
0: Benle Aleçin adındaki kadın bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Sosyal medya paylaşımını bir ekrana getirin. Bu arada gözaltına alınması meselesiyle ilgili de hani tartışılabilir. Bu bir yargı kararıdır, eyvallah, ama ne gerek vardı? Yani ne gerek vardı? Gözaltına alıyorsun falan, ciddiye alıyorsun. Ama şu, mesele şu, tabloyu görelim diye söylüyorum. İzmir daha önce de işgal edildi, korkma
1: çok
0: diyor
1: ayıp.
0: Bunu.
1: Çok ayıp, çok
0: ama bak biz bu zihniyete yabancı değiliz. Yani. Sadece çok bir şeyleri hatırlatacağım ve programı kapatacağım. Yorumu yarın yaparız gerekirse. Bu zihniyet nasıl bir zihniyet biliyor musunuz? Arkadaşlar Hüsnü Bozkurt hazırsa getirin.

0: Hatırladım. Bizi denize dökecek değil mi bu? Döktüler, dökü, kendi döküldü galiba bir yerde.
1: Anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz.
2: Biri işgalci üstün diyordu, biri İzmir'den ulan denize döküyor.
1: İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi olmaz. De, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz.
2: Bu CHP rozeti taşıdığı dönemki, şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanı biri. Ama asıl fikir babaları kim bunların? Asıl fikir önderleri, baba değil anaları. Buyurun.
0: Türkan Saylan.
3: Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil.
2: Tamam, size üç şey gösterdim. Berna Arlaçi'nin İzmir işgal edildi. Hüsnü Bozkurt'un İzmir'den sizi denize dökeriz. Türkan Saylan'ın biz asılız. Bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz.
0: Ve ben bir şey ekleyeyim sonuna.
2: Ekle kapatalım.
0: Nedir biliyor musun? Bütün göreklerin çok güzel hazırlanmış. Harika. Koydun mu abi? Boruyu koymuşsun ortaya. Koydun mu? Koydun. Aferin. Teşekkür ediyorum. Ve bütün bunların hepsinde gerçek yüzü o asılız, kovalarız, anamızın bilmem ne ak sütü, zart sütü kovarız, sokarız. Biz de falan diyor. Yürüyen para bebeğim. Sattakarlık bebeğim. Pavyonculuk bebeğim. Metres bebeğim. Her türlü ahlaksızlık, şerefsizlik, haysiyetsizlik ne var ne yoksa ortaya dökülmüş. İşte onlar bunlar. Bak o evet. Hırsızlar değil mi? Evet. Paraları alanlar, çantada taşıyanlar, baklavada çıkartanlar. Hepsi
2: metresleri
0: bunlar.
2: Metresleri sıraya dizenler.
0: Hepsi bu kafa. Evet, aynı evet, kafada. Evet, o yüzden evet. Onu söylüyor. Ona göre bunlar normal. Yani metres sahibi olmak, ahlaksızlık normal. İşte lezbiyenlik, homoseksüellik normal. Değil mi hocam? Her şey İçmek normal. Hatta şeyde mezarda kafayı çekmek gayet normal. Müslümana küfretmek normal. Bir vatanın çocuğu seçim alacak. Ona Yunan muamelesi yapmak normal bunlara göre.
2: Tabii.
0: Ama bu kadar enteresan bir şey var yani.
2: Dur şimdi. Burada virgülü koyalım. Biz yarın bu işe bana devam ederiz soğumadı. Ama zihniyetin bu olduğunu
0: söyleyemedim.
2: Göstermek istedik. İzmir işgal edilmiş. İzmir'den denize dökeriz Yunan gibi. Biz asılız, istemediğimiz
0: ne
2: hiçbir
0: oldu,
2: şey.
0: Ne oldu kardeşim de üstüne?
2: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Üstün. 25 yıldır böyle tıraşlana bu hale geldiniz. Neyse efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

0: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Ne dediysek oldu.
2: Ay. Bir de şu sabahki kazanına sonra dövesi yatsa.
3: Damat beyden!
4: Boşa gitmiş bir dilek.
5: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta.
6: Hasar günü bile. Happy.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları

0: sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
3: Filet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Filet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor ve moderatöre başlıyoruz. Günün ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul Megakent'te yaşayanlar ne yazık ki acı bir olaya gözlerini açtı açıkçası. İstanbul Anadolu yakasında Maltepe'de 7 katlı binada 2-3 katında çökme meydana geldi ne yazık ki. Ve bilgilere göre de 12 daireli binada 33 kişi kayıtlıydı. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ne yazık ki. 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarıldı ama 2 kişi arama çalışmaları hala devam ediyor. Olay meydana geldikten sonra ekipler hemen elbette ki anında bölgeye gittiler. 24 ekibinden Ada Kahraman ve Ali Maşalacı olay yerinde. Şimdi döneceğiz ve son gelişmeleri alacağız. Şu an orada durum nedir? Ada, kolay gelsin. Şu anda nasıl bir çalışma var orada? Elimizdeki bilgiler neler?
1: Deniz Zeybek, tabii binada arama kurtarma çalışmaları yapılıyordu ki bildiğiniz üzere 7 katlı binanın bir kısmı çökmüştü. Altındaki bir dükkan ve aynı zamanda 2 katlı katı burada çökmüştü. 3 kattan bahsediyoruz. Ancak şu anda burada tamamen çökmesi riski nedeniyle buradaki binadaki arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu belirtelim. Tabii yapılan açıklama var, resmi bir açıklama. Resmi açıklamada şu ifade ediliyor: şu ana kadar 12 kişiye ulaşıldığı bilgisi var elimizde. Tabii bu kişilerden onunun sağ olarak kurtarıldığını belirtelim. Ancak ne yazık ki 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şu anda da merdiven aracı getirildi tabii. Bu noktada teknik bir inceleme yapılacaktır muhtemelen. Zaten yüzeyinde bizler ilk yayınlarımızı yaptığımız sırada arka taraflar binanın özellikle şu anda da benim gözlemlediğim bir çatlak var. Muhtemelen derin çatlaklar oluştuğu için ki şu anda bir itfaiye ekibinin burada merdivenle çıkarak bazı çalışmalarını yaptığını görüyoruz. Muhtemelen şu anda binanın içerisindeki bu çatlakların, binanın çökme riskinin oluştuğu kısımla ilgili aslında inceleme yapıyorlardır. Az önce geldi buradaki merdiven aracı. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyordur. Binanın çökme riski olduğu için şu anda sesimi duyan var mı dediğini duyuyoruz aslında itfaiye ekibinin. Evet, sesimi, bir sessizlik oluştu içeride birinin olup olmadığı ile ilgili. Alt taraflarda özellikle burada sesimi duyan var mı diye seslendiğini duyduk aslında. Zaman zaman bizden de sessizlik istendiğini görüyoruz aslında. Tabii bu kapsamda buradaki özellikle teknik dinleme yöntemleri önemli. Bazı cihazlarla, özellikle ki hassas cihazlarla buradaki dinlemelerin yapıldığını biliyoruz. Bizim duyamadığımız özellikle göçük altındaki, enkaz altındaki kişileri dinlemek için burada göçük altında kalmış kişilerin seslerini, nefes alışverişlerini veya beton demir yüzeylere vuruşlarını, yine tırmalama gibi titreşimlerini saptamak için yapılan kritik bir arama. Evet, bir kez daha sesimi duyan var mı? Herhangi bir ses gelip gelmediği ile ilgili. Ses verecek durumdaysan duvara vur diye seslendiğini duyduk aslında. Sesimi duyan var mı diye sesleniyor şu anda. Bizim de sessiz kalmamız gerekiyor. Oldukça yüksek bir sesle şu anda seslendiğini duyabiliyoruz. Merdivenle burada üst kata doğru, bir üst kata doğru, yine 7 katlı bir binaydı. Burada 6. katında bir seslenme yapıldı, sesini duyan var mı diye. Şu anda da 6. katta yine muhtemelen sesimi duyan var mı diye sesleneceğini düşünüyoruz. Sadece bu şekilde mi dinlemeler yapılıyor? Hayır, sesli dinlemeler de yapılıyor. Oldukça hayati öneme sahip. Özellikle sadece seslenmelerden bahsetmiyorum. bu cihazlarda nefes alışverişleri bir kez daha sesini duyuyor. Evet, sesini duyuyorsan ses ver. Ses veremeyecek durumdaysan bir yere sertçe vur diye seslendiğini duyabiliyoruz aslında. Özellikle buradaki herhangi bir betona, demire, yüzeylere vuruş ve tırmalama gibi titreşimler aslında önemli. Bu yüzden de aslında özellikle bu cihazlar sayesinde en ufak ses düzeyini duyabilme özelliğine sahip. Beton demiri yüzeylere vuruş, tırmalama gibi titreşimler bu noktada oldukça hayati önem taşıyor. Tekrar başka bir pencereden muhtemelen seslenilecektir. Perdeyi kaldırdığını görüyoruz şu anda itfaiye ekibi. Merdivenle tekrar muhtemelen sesimi duyan var mı diye bağıracaktır. Evet, sessiz olmasını istediler. Sesimi duyuyorsan ses ver. Bir yere ses veremeyecek durumdaysa eğer bir yere sertçe vurmasını istedi. Buradan da olumsuz yanıt geldi. Ne yazık ki buradan da ses gelmediği belirtildi. Aslında her odada bu seslenmelerin yapıldığını görebiliyoruz. İndirilmesi istendi. Muhtemelen bir alt kattaki dairenin odasına aynı hizada buraya da ulaşmak mümkünse burada da bir seslenme olacaktır. Evet. Burada yine duruldu. 7 katlı bir bina. 5. katındaki bir dairenin odasına yine muhtemelen seslenilecektir. Ki sismik cihazları özellikle evet tekrar bağırdı. Yardımcı olsun diye. Eğer burada evet, eğer bu kişinin yani enkazda kalmış kişinin sesi çıkmıyorsa burada önemli olan nokta bu sismik cihazların duyması için bir yere sertçe vurması isteniyor.

Yok. Burası önemli bir nokta. Arama kurtarma çalışmalarında özellikle önemli bir nokta olduğunu biliyoruz. Hem burada 7 katlı binada hem 7. katındaki bir dairede bir seslendirme gerçekleştirildi. Seslenildi içerideki kişilere eğer burada duyabiliyorlarsa diye, hem de aynı zamanda

Makinelerden, aletlerden bahsediyoruz aslında. Özellikle buradaki sismik cihazlar, tüm çevredeki tüm makineler, araçlar ve ekipmanlar burada durduruluyor. Bu sismik cihazda bir arama yapılıyorsa, ki zaten ekranlara da getirildik. Şu anda camı açtıklarını ellerindeki bir aletle, ben bulunduğum alanda çok net göremiyorum ama kameraman Ali Maşalacı'nın söylediğine göre camı açmaya çalıştıkları belirtiliyor. Burada da muhtemelen bu binanın 5. katında yine bir sesini duyan var mı diye sesleneceklerini düşünüyoruz. O camı açtıktan sonra özellikle zaten binaya baktığımızda ilk geldiğimiz andan beridir dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesiydi. Çeşitli çatlakların olması, yüzeyde tekrar seslendiler. Tekrar sesimi duymayacak durumdaysan, ses veremeyecek durumdaysan düzeltiyorum. Bir yere sertçe vur dediğini duyabiliyoruz aslında. Burada da olumsuz yanıt verildi. Tabii buradaki hassas dinleme önemli. Özellikle buradaki hassas dinlemede çevrede ne kadar makine, cihaz ve bununla birlikte araç, ekipman varsa hepsi durduruluyor. Daha net sesin duyulabilmesi, algılanabilmesi için. Burada durdurulduktan sonra da ekiplerin, ki şu anda da işte yayında şahit olduğumuz kadarıyla sesini duyan var mı çağrısı yapılıyor. Bu çağrı oldukça önemli. Tam bir sessizlik sağlanmaya çalışılıyor. Sesini duyuyorsan da ve bununla birlikte eğer ses veremeyecek durumdaysan sertçe bir yere vur deniyor. Çünkü o hassas cihazların bunu algılaması gerekiyor. İnsan kulağının duymayacağı kadar aslında düşük frekanslı sesleri bile milyonlarca kat yükselterek duymayı sağlayan hassas mikrofon ve burada kulaklık sistemlerinin kullanıldığını biliyoruz aslında. Pek çok alanda burada buradaki sismik sensörlerle birlikte en küçük, yani enkazın derinliklerindeki en küçük fiziksel titreşimler de aslında bu sayede duyulabiliyor. Az önce de ekranlara getirdik. Maltepe'de tabii burada önemli olan, önemli bir nokta olan, ki yayının başında da söylemiştik, belirtmiştik, çökme riski oluşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına durdurulmuştu. Ki bu kapsamda bir merdiven aracı getirildi. Bununla ilgili de zaten alt katlarda bir arama yapılmadığı için, çökme riski oluştuğu için, bu tehlike olduğu için bu yüzden üst katlardan hassas cihazlarla seslendirme yapılarak, yani içerideki kişiye seslenmeye çalışıldı. Bunun algılanmaya çalışıldı. Böyle bir durum vardı. Şunu tekrar belirtelim. Maltepe'de çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselmişti. Yani 2 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Şu anda da zaten 12 kişiye ulaşıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Bu kişilerden ikisinin cansız bedenine ne yazık ki ulaşıldı. 10 kişi ise burada sağ olarak kurtarıldı. Şu an edindiğimiz bilgiye göre sadece binanın, çöken binanın enkazında 2 kişinin burada 2 kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtiliyor. Az önce de zaten bu 2 kişiye ulaşmak için özellikle
seslendiklerini gördük. İçeriye sesimi duyan var mı diye seslendiklerini ki

çoğu depremde aslında özellikle 6 Şubat depremlerinde de en çok şahit olduğumuz anlardan bir tanesiydi. Eğer sesini duyabiliyorsan ve ses verebilecek durumdaysan da burada sert bir buradaki bir zemine, duvara, betona sert bir şekilde vur dediğini duymuştuk. Özellikle hassas cihazlar sayesinde bu vuruşlar, en küçük vuruşlar, aslında nefes alışlar bile bu cihazlar sayesinde algılanabiliyordu. Sabahın erken saatlerinde, saat 5.40 sıralarında buradaki binanın çöktüğü belirtilmişti. İstanbul Valisi de bu tür olay yerine gelmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la birlikte buradaki çalışmaları yerinde incelemişti. Mikrofonlarımızı uzattık. Gerekli bilgileri, o anki bilgileri vermişti. Tabii üzerinden güncel bilgiler de aktarıldı. Tabii bununla birlikte aynı zamanda yapılan açıklamada özellikle burada binanın nüfus kayıt sistemine göre 1987 yılında yapıldığı belirtilmişti. Yani İstanbul, Büyük İstanbul depremi 1999 yılından önce yapılan bir binadan bahsediyoruz aslında. Buraya ilk geldiğimizde de dikkatimizi çeken bu binanın bir kısmının çökmesi, bir kısmının ise çökmemesi olmuştu. Tabii burada özellikle geldiğimiz sırada çökme nedeniyle pencerelerdeki camların çatladığını, kırıldığını görmüştük. Aynı zamanda binanın çevresinde, yüzeyinde derin çatlaklarında oluştuğunu görmüştük. Tabii burada kurtarılan kişilerin, vatandaşların, özellikle açıklanan isimler var. Kimlerin burada sağ olarak kurtulduğuna ilişkin ki yapılan açıklamada baktığımızda mesela 2012 doğumlu Harun Bora Turhan isimli kişiyi görüyoruz. Kendisinin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Diğer bir yandan Zemzeme Bilece isimli kişi de yine 1994 doğumlu kişi. Bu kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Bununla birlikte 2007 doğumlu Hilal Meygil isimli kişi de, yine bu kişi de enkazdan çıkarıldıktan sonra direkt olarak hastaneye kaldırıldı. Şu anda hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Diğer bir yandan Furkan Turhan isimli kişi de enkazdan çıkarıldıktan sonra direkt olarak ambulansa yerleştirilip daha sonra hastaneye götürüldü. Bu kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 10-11 yaşlarında çocuk Yunus Emre Bilece de hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi ki ailesine de teslim edildiği belirtildi. Bununla birlikte 9-10 yaşlarında bir çocuğun, Emirhan Bilece isimli kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı ve aynı zamanda ailesine teslim edildiği belirtildi. 7-8 yaşlarında bir çocuk Betül Bilece, bilinci açık bir şekilde kendisi hastaneye götürülüyor. Şu ana kadar da edindiğimiz resmi bilgilere göre binanın enkazında iki kişi burada kurtarmak için çalışmalar yapıldı. Ancak bu çalışmaların burada enkaz kısmında, yani çöken kısmında yapılmadığı, çünkü binanın çökme riskinin olduğu için hassas dinleme cihazlarıyla ki az önce de ekranlara getirdik, bir merdiven aracıyla, burada itfaiyenin merdiven aracıyla birlikte yukarıdan, başka katlardan, 7. 6. kattan buradaki seslenildiğini, yani itfaiye erinin özellikle burada sesini duyan var mı diye seslendiğini, aynı zamanda eğer sesimi duyuyorsan veya ses veremeyecek durumdaysan zemine sert bir şekilde vur dediğini, bu şekilde aslında seslendiğine şahit olduk. Önemli bir noktaydı. En ufak buradaki hassas cihazlar, en ufak titreşimi, buradaki betona vurma gibi şekilde hareketleri algılayabiliyor. Bu yüzden aslında

Bu arama kurtarma yöntemi de oldukça önemli. Tabii valilikten yapılan açıklamalara baktığımızda bina için, yani binada yaşayanlar için nüfus kayıt sistemleri verilerine göre binada toplamda 33 kişinin yaşadığı belirtildi. Tabii burada çöken bölümdeki 4 dairede yaşayan 14 kişinin olduğu da belirtilmişti. Aralıksız bir şekilde burada aslında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Sabahtan bu yana baktığımızda AFAD ekiplerinin, UMKE ekiplerinin özellikle buradaki çalışmalarını sürdürdüğünü gördük. Zaten 5.40 sıralarında bir bina çöküyor. Buradaki Maltepe'deki bina çöktüğü sırada buradaki çevredeki vatandaşlar büyük bir gürültüyle uyandıklarını, daha sonra dışarı çıktıklarını, etrafın toz duman olduğunu belirtiyor çökmeden kaynaklı. Bu da tabii oldukça korku ve paniğe neden oluyor. Şunu da belirtelim, sabah saatlerinde de yayınlarımızda gösterdik. Özellikle çevrede bulunan, bina yakınında bulunan araçların üzeri de toz olmuştu. Binadan çökmeden kaynaklı ki maddi bir zarar vardı. Tabii bununla birlikte en kısa sürede buradaki vatandaşların, özellikle çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiğini görmüştük. Bunlar tabii ekipler olay yerine ilk geldikleri sırada gerekli arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Tabii burada idari bir soruşturma yürütülüyor. İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapılmıştı. İdari soruşturma kapsamında da buradaki binanın neden çöktüğüne dair bilgiler, gerekli bilgiler tamamlanınca paylaşılacaktır. Bununla ilgili çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Aynı zamanda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmanın da olduğu belirtildi. Bu soruşturma kapsamında da şunu belirtelim. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği, aynı zamanda iki Cumhuriyet Savcısının olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerekli araştırmaların yapılması için görevlendirildiği belirtildi. Tabii önemli bir detay, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tahliye edilen vatandaşlarsa Bafra'nın temin ettiği bir otelde konaklıyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama bu şekildeydi. Tabii tahliye edilen vatandaşlardan bahsediyoruz. Bina çöktükten sonra iki katı, özellikle iki katının üstünde bulunan binalarda ilk dakikalarda, ilk saatlerde vatandaşlar itfaiye yardımıyla merdivenlerle bulundukları dairelerden çıkarıldı. Bununla birlikte aynı zamanda binanın çöken kısmında da araştırmaların, yani buradaki vatandaşların kurtarılması için gerekli arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Şu ana kadar 12 vatandaşın burada enkazdan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Ancak şunu belirtelim, 10 kişi sağ olarak çıkarıldı. Ne yazık ki 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şu anda binanın altında, yani çöken enkaz kısmında 2 kişi bulunuyor. Bunun için aslında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yayınımızın ilk dakikalarında da ekranlara getirmiştik. Özellikle itfaiye ekiplerinin merdiven aracı buraya getirildi. Alt katlarda, yani çöken kısımda aramalar, binanın çökmesi riski nedeniyle arama kurtarma çalışmaları durdurulmuştu. Bu yüzden üst katlardan enkazda kalan vatandaşlara ulaşmak için bir seslenme yapıldı. Sesimi duyan var mı? Duyuyorsan ve ses veremeyecek durumdaysan bir zemine sert bir şekilde vur dediğine şahit olmuştuk aslında.

0: altında. Bu neden önemli? Enkaz altında dinleme, göçük altında kalmış kişilerin seslerini, nefes alışverişlerini veya beton, işte burada demir yüzeylerine vuruşları, tırmalamaları, bu gibi titreşimler oldukça önemli. Çünkü hassas cihazlarla aslında buradaki titreşimleri hissetmek için, algılamak için yapılan kritik bir arama kurtarma yöntemi. Tabii burada çevredeki tüm makineler, ki siz de şahit oldunuz, burada bu seslenme yapıldığı sırada çevredeki tüm makinelerin, araçların, çalışan ekipmanların hepsi durduruldu. Ekipler de bu noktada enkaz altındaki kişilere ulaşmak için sesimi duyan var mı? Eğer sesimi duyuyorsan ve ses veremeyecek durumdaysan bir zemine sert bir şekilde vur dediğini bu sırada görmüştük. Altıncı ve aynı zamanda bununla birlikte baktığımızda aynı zamanda burada 7. katta bir seslenme yapıldığını görmüştük aslında.
1: Evet,
0: şu anda da tekrar burada belirli arama çalışmalarının yapıldığını görüyoruz. Tekrar belirtelim. Şu ana kadar tabii enkaz altında 12 kişiye ulaşıldı. Resmi bilgilere göre de ne yazık ki 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 10 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. 2 kişi ise arama çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları burada enkaz altında durduruldu. Ancak farklı yöntemlerle şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Deniz Zeybek.
1: Ada Kahriman'dan sözü alalım. Elbette ki tekrar kendisine bağlanacağız son gelişmeleri ve oradaki yapılan diğer tüm çalışmaları almak adına, ama sabahın erken saatlerinden itibaren zaten 24 ekipleri olay yerine gitmişti ve o çalışmalar yapılırken de elbette ki acılı bekleyen aileler vardı, yakınlar vardı. Özellikle mesela bir dede vardı, torununu merak ediyordu, camdan dışarı çıktığını söyledi, gelininin oğlundan haberdar olduğunu söyledi ama gözü yaşlı içindeydi. Bir de yakınlarını bekleyen bir hanımefendi vardı. Bir kız bir erkek olduğunu söyledi. Gözü yaşlı içindeydi. Onlarla ekiplerimiz röportaj yaptı tabii ki olay anında. Bir kulak verelim bakalım ne demişlerdi onlar.
0: Yakını olduğu belirtiliyor aslında. Siz ona mı ulaşmaya çalışıyorsunuz
2: evet,
0: efendim?
2: Evet.
0: Kim var binanın altında?
2: Oğlum var, oğlum, gelinim var, torunum var.
0: Kaç yaşındalar efendim?
2: Torunum 5 yaşında, annesi 40 yaşının üstünde, işte bilmiyorum canına yaşı.
0: 2 kişi mi efendim?
2: 3 kişiler enkaz altında. O torunumun biri çıktı. O kendisi çıkmış.
0: Bunun durumu nasıl efendim?
2: Hastanedeymiş, iyiymiş, iyiymiş. O camdan kendi atlamış.
0: Şimdi 2 yakınınız kaldı.
2: Evet, 2 tane de.
0: Peki efendim kaçıncı kattaydı?
2: 2. kat, 2. kat.
0: 2. kat. Hala siz aramaya çalışıyorsunuz galiba, haber alamadım.
2: Ben aldım, konuştum onunla birlikte. Karısıyla ses geliyordu diye, şimdi gelmiyor artık.
0: biz ya, çok yorgun.
3: Ben Allah, bir haber vermiyorlar.
0: Evet, yine enkaz altında kalan kişilerin yakınları, üç kişilik bir aileden bahsediyor aslında.
1: İşte böyle anlattı aileler, acılı aileler, özellikle yakınlarını merak edenler hemen o bölgeye gittiler ve acaba içeride mi değil mi, çıktı mı kendi imkanlarıyla, ekipler yardımcı oldular mı, gözü yaşlı içinde işte bu şekilde anlattı bir baba ve dede, hem çocuğundan, gelininden, hem elbette ki torununun canından oldukça endişeliydi. Hemen daha gün ışımadan meydana geldi, 5.40 sıralarında İstanbul Anadolu yakasında Maltepe'de Ceviz Gizli Mahallesi'nde meydana geldi olay. 7 katlı bir bina ve 3 katı çöktü. 10 kişi kurtarıldı. Evet, 3'ü çocuk kurtarılanlardan, ki ne yazık ki 2 can kaybı var ve 2 kişiyi enkazda arama çalışmaları hala devam ediyor, ki az önce de ekranlara getirdik. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Özellikle tabii etrafta bulunan çok sayıda insan var. En çok da o 2 kişinin ailesi enkazda kalan o bölgede elbette ki bekliyorlar, tedirgin ve merak.

0: farklı bir şekilde güzel bir sonuç alabilmek için, canlı bir şekilde sevdiklerine, yakınlarına kavuşmak için ve ekiplerde sessiz olmalarını rica ediyor. Özellikle bölgede bekleyen vatandaşlardan, orada bulunan ailelerden ki içerideki o iki kişiyi rahat bir şekilde duyulabilsin. Tabii eğer ses çıkarabilecek imkanları varsa, eğer yoksa da elini, kolunu, ayağını oynatabiliyorlarsa da bir şekilde o içeride kalan iki kişinin bir şekilde onlara bir yerlere vurarak ya da belki yanında bir koltuk vesaire sandalye varsa onu çekerek, ses vererek, duvara vurarak işte bu şekilde onlara ulaşmaya çalışıyorlar ki 7 katlı ve orada özellikle ekipler her bir pencereye çıktılar. Elbette ki o yardım merdivenleriyle birlikte ellerinde hassas cihazlar var bu arada. Onu söyleyelim ki o hassas cihazlar zaten nefes alışverişlerini bile duyabilecek derecede cihazlar. Yani en küçük insan kulağının duyamayacağı en küçük bir sesi bile duyabiliyor o cihazlar sayesinde ekipler. İşte bu yüzden de orada her bir pencereye girdiler. Önce tabii pencere kapalı, çoğu pencere. O pencereyi açtılar dikkatli bir şekilde. İçeride herhangi birinin olması durumuna karşı da onlara zarar vermeyecek şekilde perdeleri dışarı doğru aldılar ve sonra önce bir tabii ki etrafa baktılar ve seslendiler. Sesimi duyan var mı dediler. Duyuyorsanız ses verin dediler, yoksa da bir yere iki kez vurun çağrısında bulundu ekipler özellikle ve çalışmalar hala devam ediyor. Şimdi burada hala çalışmaların devam ettiğini söyleyelim ve hala umalı bir şekilde bu çalışmalar devam ediyor. Şimdi bir ses daha kulak verelim, dinleyelim.
1: Yani bina, tamam. Binamız eski bir binaydı.
2: Tamam, bir dakika.
1: Biz bütün hani komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm şeyde, yarısı bizden kampanyası falan da vardı. Ama iş orada kaldı. Şey yapmadık yani kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Dolayısıyla bir karat alındı mı bilmiyorum. Pek bilgim yok o konuda. Bir, niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız.
3: Evde miydi, tek miydiniz evde?
1: Tektim. Eşim ve kızım evde değildi çok şükür. Ben tektim evde. Ya binamız çatlaktı. Bu arada ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız. Ama bunlar tabii benim şahsen dikkatimi çekmedi. Çekmiş olsaydı zaten girmezdim eve. Ama şey, kolon kesmeyle ilgili bir bilgim yok. Hassas bir konu. Yorum yapmam doğru olmaz.
0: Ve bir başka bina sakini yaşadığı olayı anlattı, gördüklerini, gözlemlediklerini anlattı. Diğer gözü yaşlı aile yakınında ekranlara taşımıştık. Onun da özellikle acılı bir şekilde elbette ki torunundan, çocuklarından haberdar olması için o ilk saatlerde özellikle olay meydana geldikten sonra hemen ilk sıcak anlarda yaşanan bir sesti. Bu da bir bina sakininin maruz kaldığı ve gözlemlediği olay ki kafasında da bir şey vardı. Belki bir darbe de almış olabilir, onu da söyleyelim. Şu an çalışmalar elbette ki devam ediyor. Olay yerine zaten bu olay hemen meydana geldikten sonra İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız hemen olay yerine gittiler. Bölgedeki yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar ve ilk zaten bilgileri de İstanbul Valisi Davut Gül verdi, aktardı. 12 daireli bir bina olduğunu söyledi İstanbul Valisi Davut Gül ve kayıtlara göre 33 kişinin olduğunu söyledi. Ancak şöyle bir parantez açtı. Evet, kayıtlara göre 33 kişi var ama burada belki bir misafiri, yakını gelen de vardır. Olay olduğunda onlar da olabilir ya da belki başka bir yere gidenler vardır. Kayıtlı olabilir ama burada yaşamıyor olabilir dedi. Bunların da özellikle altını çizdi ve o ilk meydana gelen olaydaki verileri anlattı. Ama şu an güncel bilgiler doğrultusunda 7 katlı binada 7 katlı dairede binanın 3 katında çökme meydana geldi. 12 daire bulunuyor, onu söyleyelim. 33 kişinin yaşadığı bilgisi var. Kayıtlara göre 33 kişi. Daha sonra da 10 kişi kurtarıldı. 10 kişiden 3'ü çocuk. 2 kişinin ne yazık ki cansız bedeni ulaşıldı ki sabah saatlerinde 2,5 saat boyunca kesintisiz yayın yaptık ve orada zaten 3 kişinin kurtarılma anlarını an be an ekranlara da taşımıştık. Ve orada tabii ki hemen zaten çok sayıda ambulans ekipleri vardı, sağlık görevlileri vardı ve o çıkan yaralı olarak

çıkarılan, kurtarılan vatandaşların hemen yanındaydı zaten. Binanın dibindeydi o ambulans araçları da. Hemen dikkatli bir şekilde çıkarıldılar, sedyeye konuldular ve elbette ki ısıtıcı bir battaniye ile termal hemen sardılar yaralıları ve hemen en yakın hastaneye, çevredeki en yakın hastaneye götürdüler ambulanslarla. Daha sonra hemen olay yerine birden fazla başka ambulans ekibi geldi ki hemen o binanın olduğu yere çekildiler ki yine daha sonra da çıkarılan kişiler hemen hiç vakit kaybetmeden ambulans aracına götürülsün ve elbette ki hastaneye götürülüp tedavisine hemen başlanılsın diye hala çalışmalar devam ediyor. Çünkü iki kişi ne yazık ki hala enkaz altında ve ekipler özellikle tabii ki orada bulunan vatandaşlardan çok daha sessiz olmalarını rica ediyorlar ki o vatandaşlara ulaşmaları lazım, seslerini duymaları lazım. İstanbul Valisi Davut Gül iki kere basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Bölgedeki bilgileri aldıktan sonra 6 yaşındaki bir çocuğun mesela olduğunu söylemişti. Ekiplerin onunla göz temasında bulunduğunu belirtmişti. Ancak o göz temasına rağmen ekiplerin girip o çocuğu kurtarma alanının geniş olmadığından bahsetmişti. Başka bir alana girip başka bir yerden hemen daha dikkatli bir şekilde çocuğa zarar vermeden tabii ki güvenli bir şekilde o 6 yaşındaki çocuğun da çıkarılması için ki kurtarılanlardan 10 kişiden 3'ü çocuk. Bunu da belirtelim. Yani en küçük çocuğun 6 yaşında olduğu ilk sabah saatlerinde verilen bilgiler de vardı. Bunu da belirtmiş olalım. 2 kişinin can kaybı var. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ne yazık ki. Diğer 2 kişi enkaz altında hala ve onları arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler özellikle tabii ki çok dikkatli çalışıyorlar. Orada onların girmelerini engelleyen, binanın içine girmelerini engelleyen taşlar, duvarlar, tabii ki moloz parçaları var. Ve onları dikkatli bir şekilde kendi araçlarıyla birlikte kırarak kendilerine alan açmaya çalışıyorlar. Ve eğer o 2 kişiden birine ya da ikisine ulaşabilirlerse de ve herhangi bir ses ya da yine bir göz temasıyla birlikte eğer bir bulgu elbette ki görürlerse hemen oraya girip kişileri kurtarmak için de kendilerine alan açmaya çalışıyorlar. Pek çok noktaya bakıyorlar. Havadan çekilen drone görüntülerinde özellikle gördük. Binanın sadece tek bir noktasında değil, farklı farklı noktasında çok sayıda grup halinde ekipler var. Ve her biri aslında binanın tam dört bir yanından farklı pencerelerden, camlardan ve giriş olsun olmasın her alandan aslında çalışmalarını ilk dakikadan itibaren sürdürdüler ki tek yönlü bir şekilde bir çalışma yürütmediler. Ki sabah saatlerinde bir kentsel dönüşüm uzmanını da almıştık. Kendisi de özellikle belirtmişti. Bunun bir koordinasyonu var. Ekipler de zaten ona göre çalışmalarını yürütüyor ve ona göre bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştiriyor demişti özellikle konunun uzmanı da. Yani biz o özellikle havadan çekilen görüntülerde de onu açıkçası görebildik. Binanın, 7 katlı binanın farklı alanlarından farklı gruplar halinde ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüttü. Ki ekipler oraya gittiğinde, 24 ekibi de oraya gittiğinde alana girmek için 24 muhabir ada kahraman en az 20 itfaiye aracının olduğunu söylemişti. Yani sadece 5-6 tane değil çok sayıda araç farklı farklı ilgili kurumlardan bölgeye gitti ve hemen çalışmalara başladı. Çok sayıda ekip elbette ki çevre ilçelerden de bunu da belirtelim. UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık görevlileri özellikle tabii hemen güvenlik şeridi çekildi ki diğer vatandaşların da herhangi bir olumsuz durumla güvenlik anlamında karşılaşmamaları için. Bu arada şunu da söyleyelim. Mesela havadan çekilen o ilk görüntülerde drone kamerasına şu da yansımıştı. Bazı binalar, İstanbul'da olan bazı binalar çok dip dibe. Hatta ayrı bir duvar bile yok. Ama burada şöyle bir şey var. Çok dip dibe değil. Evet, 7 katlı binanın çökmenin, kısmi çökmenin meydana geldiği binanın arkasında, sağında, solunda, önünde binalar var. Ama bunlar çok dip dibe binalar değil. Neden bunu söylüyorum? Bu da yine aslında sevindirici bir haber. Eğer çok dip dibe olsaydı ve o kısmi çökme diğer binalara da zarar verebilirdi. Yani çok sayıda bina da hasar görebilirdi. O yüzden elbette ki bu da yine diğer binaların, enkazın, daha doğrusu çökmenin meydana geldiği binadan biraz daha uzak mesafede olması bu anlamda da tabii ki önem taşıyor ki özellikle zaten evet olay meydana geldikten sonra hemen orada bulunan

0: Diğer binada, çevredeki binada da bulunan vatandaşlar da hemen zaten tahliye edildi. Bir kısmı zaten uykusunda yakalandı. Hatta çoğu vatandaş uykusunda yakalandı. Bir ses duydu elbette ki. Ve hemen o sesi ilk anında fark edenler zaten dışarı çıktılar. Daha çünkü gün ışımamıştı neredeyse bu olay meydana geldiğinde ki o ilk görüntülerde de özellikle büyük bir toz bulutunun olduğunu biz gördük. Çökme meydana geldikten sonraki ilk görüntülerde ve tabii binanın önünde araçlar var. Zaten o araçlar hemen kaldırıldı çekiciyle birlikte ki ekipler rahat bir şekilde o ambulans araçlarını, itfaiye araçlarını oraya alabilsinler, rahat bir şekilde çalışmalarını yapabilsinler diye. Tabii ki burada en önemli şey, maddi hasardan da önemli olan şey can kaybının yaşanmamasıydı. En büyük dileğimiz oydu sabahın ilk saatlerinde, ancak ne yazık ki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bunu söyleyelim. Hala çalışmalar da uzun zamandır, saatlerdir devam ediyor ki o iki kişinin enkazdan kurtarılabilmesi için bu çalışmalar sürüyor. Umuyoruz ki tabii ki sağ bir şekilde o iki kişiye de ulaşabilmek. Ekipler de bunun için hızlı reaksiyon almak adına zaten çalışmalarını hem titiz hem yoğun bir şekilde hem de hızlı bir şekilde sürdürüyorlar. Bunun altını çizelim. Tahliye edildi vatandaşlar zaten, hemen İstanbul Valisi de o vatandaşların bir otele yerleştirdiği bilgisini de zaten kamuoyuyla basın açıklamasında gazetecilerin, muhabirlerin sorularını yanıtlarken aktarmıştı. Hemen tahliye işlemini gerçekleştirdiğini söylemişti. 1987 yılına ait olduğunu söyledi İstanbul Valisi, alınan bilgiler doğrultusunda. Aslında evet, 90 öncesi binalar risk taşıdığına dair hep depremler meydana geldiğinde ya da böyle kısmi çökme ya da çökme meydana geldiğinde çeşitli olaylarda hep tabii konunun uzmanları bu konuya çok dikkat ediyor. 90 öncesi deprem, ama mesela sabah aldığımız konuk şunu söylemişti. Aslında beton kullanılan o araç gereçler sağlam olursa 90 öncesi olup olmamasının bir önemi bile yok demişti. Yani gerçekten yapılan, kullanılan malzemeler oldukça önemli ve kıymetli bu noktada. Şimdi hala tabii neden bu kısmi çökme meydana geldi? Net bir bilginin olmadığını söyleyelim. Orada bir altyapı çalışması mı vardı? O mu acaba bunu tetikledi? Çünkü biz İstanbul'da yaşanan olaylarda bununla da karşılaştık. Bir bina eski, çok yeni bir bina değil ama orada bir çalışma yapılıyor. Altyapı çalışması ya da bir binaya belki bir işçilik çalışması yapılıyor ya da taşıdığı kolonda belki zaten bir çürüme, bir sıkıntı meydana geldi. Bunların hepsi elbette ki ihtimaller dahilinde, bunu söyleyelim, ama en önemlisi şu an evet neden kısmi çökme meydana geldi bu merak ediliyor tabii ki, ama en önemlisi şu an o iki kişinin, enkazda kalan iki kişinin sağ salim bir şekilde ekiplerin yoğun ve titiz çalışmalarıyla birlikte kurtarılması. En büyük istek ve dilek, temennimiz elbette ki bu ve çalışmalar da bu kapsamda sürüyor. Son bilgiler doğrultusunda tekrar etmek gerekirse 7 katlı binanın 3 katı çöktü, kısmi çökme yaşandı, 10 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar arasından 3 kişi çocuk, bunu da belirtelim. 2 kişinin ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı, can kaybı var ve diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları da ekiplerin yoğun çalışmasıyla birlikte, ellerindeki o özellikle hassas cihazlarla birlikte devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı vardı. Haftalık basın bilgilendirme toplantısı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı bu toplantı. Ekibimizden Eren Coşkun Deli takip etti. Bakalım sıcak başlıklar var mı, neler, hangi maddeler konuşuldu?
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Yalova'da Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirdi ki 100. yılına giren tersanenin de bu toplantıyı ev sahipliği yapması açısından da oldukça önemli bir gün olduğunu söyleyelim. Tabii toplantıda terörle mücadele eden sınır güvenliğine, Türkiye'nin bölgesel temaslarından İsrail'in Suriye'deki faaliyetlerine kadar pek çok konu masadaydı. Gelelim detaylara. Tabii terörle mücadele kapsamında son bir haftada bir PKK'lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı ve bakanlık terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi. Öte yandan hudutlarda 2000'den fazla yasa dışı geçit girişimi engellendi ve böylelikle son bir haftada 660 kişi yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanmış oldu. Bir yandan da tabii İsrail'in saldırıları gündemdeydi. İsrail'in Suriye'deki faaliyetlerine tepki gösterildi ki İsrail'in bölgedeki Suriye'nin güneyindeki ev baskınları, keyfi gözaltıları, kara sınırı ihlalleri ve havayla topçu saldırılarının gerilimi, bölgedeki gerilimi artırdığı belirtildi. Öte yandan bir diğer konu da yine İsrail'le ilgiliydi. İsrail'in Sufa 53 hattı projesi kapsamında hendek kazma ve yol genişletme çalışmalarına yeniden başlamasının 1974 kuvvetlerinin ayrıştırılması anlaşmasının açık bir ihlali olduğunun da bir kez daha altı çizilmiş oldu. Bir yandan da kutsal mekanlarda provokasyon yapıldığına dair bir uyarı yapıldı ki bakanlık İsrail yasa dışı eylemcilerin kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkati çekti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. İsrail hükümetinin bölgedeki politikalarının barış ve istikrarın önünde engel oluşturduğu belirtildi. Uluslararası topluma da somut ve kararlı adımlar atma çağrısı yapıldı. Türkiye-Fransa arasındaki yeni işbirliğine de dikkat çekildi ki Türkiye-Fransa savunma işbirliği yol haritası imzalanmıştı ve Milli Savunma Bakanlığı da savunma ilişkilerinin kurumsal yapıya kavuşturulacağını söylemiş oldu. Mekke Savunma İttifakı da yine gündemdeki konulardan biriydi. Riyad'da gerçekleştirilen ikinci toplantıya dikkat çekildi ve o toplantıda savunma tedbirleri ele alındı dedi. Askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'a konuşlandırılması konusuna da değinildi. Bu sürecin anayasa hükümleriyle yürütüleceği belirtilmiş oldu. İşte böylesine aslında kritik konuların ele alınmış olduğu bir haftalık bilgilendirme toplantısı olduğunu söyleyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
0: Ve bu haberle birlikte moderatöre bir virgül koyalım. Elif Akkaya Kutay Reel Ekonomi ile sizlerle birlikte olacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Kazandıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: De böyle Otobit'te.
3: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
4: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
5: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
8: O fiyatı gelir.
7: Akıl verenlere karşı tek başına.
9: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
10: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
11: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
12: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
13: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
12: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
13: Olur mu Selim?
14: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
12: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
13: Ya ne olacak abi?
12: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
13: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
15: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
16: Türksel'lere bağlan hayata.
17: Ziraat Bankası sunar.
18: Yeniden merhaba. Saatler 12.35'i gösteriyor. Reel ekonomiyle karşınızdayız. Dün fon soruşturmasında ödeme sürecine ilişkin takvim netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı sunumda tasfiye süreci ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin bilgi verdi. İlk ödemeler

0: dün itibariyle yapılmaya başlandı.
1: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
2: Tasfiye süreci başlıyor. Yaklaşık 43 bin yatırımcı ödeme alacak.
1: Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon piyasalarında yaşanan son gelişmeleri ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilgilendirmelerde bulundu. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasıyla 455.758 yatırımcının çok büyük bir bölümünün ödemelerini tamamen almış olacağını söyledi. Tasfiye sürecinde hazine kaynağının kullanılmayacağını da vurguladı.
1: Altını çizmek istediğim diğer bir temel husus, bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır.
2: Yılmaz fon soruşturmasının piyasanın tamamını kapsamadığını da rakamlarla anlattı.
1: Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır.
2: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz, finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir dedi. Haksız kazanç sağlayan kim olursa olsun hukuk çerçevesinde bunun hesabını verecektir ifadelerini kullandı. Öte yandan soruşturma kapsamında 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 85 şüpheli tutuklanırken 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün yaptı bu açıklamaları. Ödemeler de bugün itibariyle başlayacak diyeyim ve hemen piyasalara bakalım. Borsa dün %2,03 değer kaybederek 12.122 puandan kapanmıştı. Yeni güne de %0,32 artıda 12.161 puandan başladı. O seviyenin de altında %0,09 ekside 12.112 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksinde 14.993 puanı görüyoruz. Yine orada da yüze yakın %0,15 eksi de olduğunu görüyoruz. Her üç endekste de aşağı yönlü hareket var. Kur tarafına bakalım. Dolar 18 ayın zirvesinden hafif gerileyerek başlamıştı sabah saatlerinde. 49.22'den avroda 55.21'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa sabah saatlerinde dolar tarafındaki gerileme ve 2 ayın dibinden toparlanmış oldu. %0,5 artıda ons başına 4132 dolardan başlamıştı. O seviyenin altında ama yönü yukarı gözüküyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4121 dolardan işlem görüyor. Dün altın güçlü dolar ve yükselen Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerinin baskısıyla 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Bunu da hatırlatalım. Petrol tarafındaysa Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artmasıyla Orta Doğu'dan petrol arzına ilişkin endişeler de güçlendi. %1,33 artıda 101,53 dolardan başlamıştı. O seviyenin de üzerinde %4,19 artıda Brent tam petrolün varil fiyatı 104,4 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 39,78, repo faizi de 11,61 seviyesinde. Ve piyasalara da baktıktan sonra reel ekonomiyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman...

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinovla hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
9: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
10: 5G!
9: Türkcell!
10: 5G!
9: Türkcell!
10: 5G!
9: Muazzam.
11: Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
12: Türkcell'lere bağlan hayata.
13: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
14: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
15: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
16: Türkiye Sigorta, gücü adında.
17: Madeni aramıyorum ki, değerinde trink sattım.
18: Arabanı araban.com'a, değerinde trink sat.
19: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13'ü gösteriyor. 24'te moderatör gelişmelerle başlıyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. 12 daireli binada kayıtlara göre 33 kişinin yaşadığı öğrenildi. Enkazda 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarıldı ama maalesef 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişi arama çalışmaları sürüyor. 24 ekibinden muhabirimiz Ada Kahraman olay yerinden yaşananları sabah saatlerinden bu yana canlı yayınlarla aktardı. Şimdi tekrar bir adaya dönelim. Son yaşanan gelişmeleri öğrenmek üzere. Ada merhaba. Nedir son yaşananlar?
1: Büşra Mutlu, arama kurtarma çalışmalarında 7. saatteyiz. Tabii sabahın erken saatlerinden bu yana hala arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Tabii bu kapsamda baktığımızda özellikle APAT ekiplerinin, UMKE ekiplerinin bununla birlikte itfaiye erlerinin buradaki çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz. Şu anda çalışmalara ara verildi. Nedeni ise bildiğiniz üzere buradaki 7 katlı binanın bir kısmı çökmüştü. Yani 3 katı çökmüştü ki en altında zaten bir tekstil atölyesi bulunuyordu. İki katı da normal daireler, vatandaşların yaşadığı daireler bulunuyordu. Bu kısımlar çökmüştü. Ancak ki kamerada da görüleceği üzere Ali Maşalacı o görüntüleri gösterecek. Bina arkaya doğru, sağa doğru yatmış durumda. Bu binanın kısmi çökmeden ziyade şu an için tamamen çökme riski bulunduğu için bu yüzden aslında arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Ancak burada tabii 7. saatteyiz. Bu zamana kadar zaten belirli arama kurtarma çalışmalarının yapıldığını görmüştük. Tabii şunu belirtmekte fayda var ki bir önceki saat dilimimizde de aktardık. Özellikle enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarından ziyade burada baktığımızda özellikle itfaiye ekiplerinin merdiven araçlarının getirildiğini görmüştük. Özellikle üst kısımlarda camlardan, pencerelerden içeriye doğru seslendiklerine şahit olmuştuk. Özellikle burada 7. katta ve 6. katta buradaki enkaz altındakilere ulaşmak için özellikle seslendiğini görmüştük, duymuştuk, yayınlarda da aktarmıştık. Özellikle burada kilit olan nokta ki 6 Şubat depremlerinde de aslında çokça şahit olduğumuz bir durum vardı. Sesimi duyan var mı cümlesi burada da etkiliydi aslında. Sesimi duyan var mı diye bağırdıklarını görmüştük. İtfaiye ekiplerinin çıktıkları merdivenle birlikte hem 7. katta hem de 6. katta açtıkları pencerelerde daire daire aslında buradaki seslenmeleri yaptıklarını görmüştük. Ayrıca burada bununla birlikte sesimi duyuyorsan ve ses veremiyorsan zemine sert bir şekilde vur dediklerini de duymuştuk aslında. Bu neden önemli? Çünkü hassas cihazlarla bir dinleme yapılıyor. Eğer burada bu kişilerin yani özellikle binada çökme meydana gelen enkazda kalan kişilerin ses verebilecek durumda olmaması nedeniyle bu hassas cihazların kullanıldığını biliyoruz. Tabii burada enkaz altında özellikle göçük altında kalmış kişilerin nefes alışlarını, seslerini burada aynı zamanda dinlemek için buradaki beton, demir yüzeylere vurmaları, tırmalamaları gibi titreşimleri aslında burada saptamak için yapılan kritik bir arama kurtarma yöntemi olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda da zaten bir önceki yayınımızda bu yapıldı. İlk defa aslında merdivenle yani itfaiyenin merdiven aracıyla bunun yapıldığına şahit olmuştuk. Bir seslenme yapıldı aslında. Sesimi duyan var mı cümlesi oldukça etkiliydi. Bu çağrı yapıldığında burada sesimi duyan var mı çağrısı yapıldığında özellikle buradaki araçların pek çok işte makinelerin bununla birlikte ekipmanların durdurulduğunu da görmüştük. Bu çağrı oldukça önemli. Bu çağrı yapıldığı zamanda da tam bir sessizlik sağlanmıştı. Ancak ne yazık ki olumsuz bir yanıt vardı. Ne yazık ki burada bir geri dönüş yoktu. Tabii bu temel dinleme yöntemleri oldukça önemli. Özellikle insan kulağının duymayacağı kadar düşük frekanslı sesleri bile burada milyonlarca kat yükselterek duymayı sağlayan hassas mikrofon ve kulaklık sistemleri kullanılıyor. Bununla birlikte sismik sensörlerle bu sismik sensörler sayesinde enkazın derinliklerindeki en küçük fiziksel titreşimlerin algılandığını görüyorduk. Tabii bu bir önceki saat dilimimizde yapıldı. Bu gibi arama kurtarma çalışması. Çünkü tekrar belirtelim, çökme riski nedeniyle burada Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binada tamamen çökme riski oluşması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları durdurulmuştu. Bina çevresi de bu yüzden aslında belirli yerlerinde boşaltılmıştı. Şimdi biz binanın bir kısmını görüyoruz aslında. Burada özellikle önemli olan, hani görünürde olan sol kısmında görüntülere baktığımızda ki sabah saatlerinde de aslında ilk dikkatimizi çeken binanın çeşitli yüzeylerinde burada çatlakların oluşmasıydı. Özellikle derin çatlakların oluşmasıydı aslında. Bazı işte pencerelerin, camların burada bu kısmen çökme nedeniyle kırıldığını, parçalandığını da görmüştük. Bazı balkonlarda da burada aynı zamanda çökme meydana gelmişti. Bina yan yatmış durumda. Özellikle bu nokta önemli çünkü çökme riski bulunuyor. Özellikle arkaya doğru ki şunu da belirtelim, buradan görünmüyor ama binanın arka tarafında, yani arka tarafa doğru çöktüğü yerde hemen binanın arka tarafında bir bina daha var. Yine bu katlarda, yani 7 katlarında yaklaşık bir binanın da olduğu belirtiliyor. Tabii burada sabah saatlerinde 5.40'ta çöken bir binadan bahsediyoruz. Kısmen çökmüş bir bina. Burada bizim baktığımızda görüntülere, yani bina çökmeden önceki görüntülere baktığımızda bir tekstil atölyesinin olduğunu görmüştük. İlk katında, yani zemin katında böyle bir tekstil atölyesinde olduğunu görmüştük. Tabii bununla birlikte aynı zamanda iki katının, yani çöken kısımdaki katlarda vatandaşların yaşadığı belirtilmişti. Binaların olduğu belirtilmişti. Bununla birlikte zaten üst kısımlarda da vatandaşların olduğu belirtilmişti. Zaten burada enkaz çalışmaları yapıldığı sırada da aynı zamanda yukarıdaki, yani başka katlarda kalan vatandaşlar da merdivenlerle pencerelerden, balkonlardan çıkartılarak tahliye edilmişti. Zaten İstanbul Valiliği'nden de böyle bir açıklama yapılmıştı. Şu ana kadar şunu belirtelim, yapılan resmi açıklamaya göre, tabii burası önemli bir nokta. Şu ana kadar 12 kişinin burada enkazdan çıkarıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Ve bununla birlikte 10 kişinin sağ olarak kurtarıldığı ve ne yazık ki 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Tabii 2 kişi burada özellikle enkaz altında kalan

0: olduğunun altını çizelim. Bu soruşturma kapsamında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Hem idari soruşturmanın hem de adli soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı Büşra Mutlu.
1: Adah, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ekibimize. Sevgili izleyenler, şimdi Adah aktardı, artık çalışmaların 7. saatine girildiğini aktardı. İki kişi arama çalışmaları titizlikle hala devam ediyor. Şimdi adaya birazdan tekrar döneceğiz efendim, ama binamız çatlaktı. Çatır çatır ses duyuluyordu. Bu cümleler bu enkazdan yaralı kurtarılan bir vatandaşa ait. Peki vatandaşımız başka neler söyledi? Bir bakalım.
2: Yani bina, tamam. Binamız eski bir binaydı.
3: Tamam, bir dakika.
2: Biz bütün hani komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm şeyle. Yarısı bizden, kampanyası falan da vardı. Ama iş orada kaldı. Şey yapmadık yani, kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Dolayısıyla bir karat alındı mı bilmiyorum. Pek bilgim yok o konuda. Bir niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız.
4: Evde miydi, tek miydiniz evde?
2: Tektim. Eşim ve kızım evde değildi çok şükür. Ben tektim evde. Ya binamız çatlaktı. Bu arada ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız. Ama bunlar tabii benim şahsen dikkatimi çekmedi. Çekmiş olsaydı zaten girmezdim eve. Ama şey, kolon kesmeyle ilgili bir bilgim yok. Hassas bir konu. Yorum yapmam doğru olmaz.
1: Efendim, yaşanan bu elim olaya ilişkin tabii bir yandan AK Parti'den ve devlet yetkililerinden de geçmiş olsun ve taziye mesajları geldi. Bakalım.
5: Maltepe Cevizli'de panik yaşandı. Bina büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Enkazdaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'ta hayatını kaybeden vatandaş için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valilik Koordinasyonu'nda il müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme ve çalışmalara başladığını açıkladı. Kurum, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sağlık ekiplerinin diğer birimlerle koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi. Memişoğlu, olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında ekiplerin olayın ilk anlarından itibaren sahada olduğunu vurguladı. Enkaz altındaki vatandaşlara bir an önce sağ salim ulaşılmasını diledi.
1: Yaşanan bu çökmeyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar da sürüyor. Biraz evvel adı aktarmıştı. Binayla ilgili tabii bazı iddialar var. Üstteki iki katın kaçak olduğu ve kolonlarının kesildiği yönünde de bilgiler var. Bir kez daha şimdi olay yerine gidelim ve 24 muhabiri Adah Kahriman tüm bu iddiaları uzman bir isimle konuşacak.
0: Maltepe'de çöken, kısmi çökme olan binanın tam karşısındayız. Peki bu bina neden çöktü? Neden böyle bir durum yaşandı? Yanımızda mimar Doktor Nihat Şen var. Efendim, binanın bu görüntüsü bize neler anlatıyor? Neden çökmüş olabileceği değerlendiriliyor?
6: Şimdi bir insanın taşıma kapasitesi 50 kiloysa, ona siz 80 kilo, 100 kilo yük yüklediğinizde o dizlerinizin bağı çözülür, olduğu yeri bir yere çökersiniz. Bu bina da maalesef artık süreç içinde gerekli bakım onarımlarının yapılmamasından kaynaklı ekonomik ömrünü yitirdiği için ve ilave yük yüklendiği için de maalesef olduğu yerde çökmüş durumda. Tabii yumuşak kat tabir ettiğimiz bizim özellikle bodrum, zemin katların, ticari olan katların çok yumuşak kat tabir ettiğimiz katlardır. İşte zeminden gelen, çevreden gelen o suların taşıyıcı sistemlerin içinde bulunan demirlere korozyonlanma neticesinde taşıma kapasitesinin tamamen yitirmiş olduğunu, artık betonla demirin ayrışmasının çok kolay olduğunu ve deprem olmadan da, bir sarsıntı olmadan da binaların çökebildiğini daha önce de yaşadık, bugün de yaşadık. Bugün binanın zemin katında da bir tekstil atölyesinin olduğu söyleniyor. Biz bu tip binaları kurgularken, projelerini yaparken bir yük hesabı alırız. Metrekareye ne kadar yük taşıma kapasitesi olduğunu bildirir, ona göre bir hesaplama yaparız. Eğer siz buna ilave bir yük dediğinizde, tabii özellikle süreç içinde de bakım ve onarımların yapılmamasından kaynaklı

0: taşıma özelliğini yitiren, ekonomik ömrünü yitiren binaların tehlikeli boyutunu daha ileri safhaya götürüyorsunuz demektir. O makineler var ise, makinelerin çalışmasından kaynaklı titreşimler dahi bu binalarda zafiyetlikler oluşturabilir. Kolon ve kiriş bölgelerinde maalesef çok etriye sıklaşmasına önemsenmediğinden ayrışmalara sebebiyet verebilir. Bu nedenle alt kaldırdaki o bütün bu zafiyetlikler bir araya geldi ve yukarıda yükü taşıyamaz hale geldi ve olduğu yerde çöktü maalesef. Bu yüzden binaların ekonomik ömrünü bakım ve onarımı belirler. Çok eski bina, yani 30 yıllık 40 yıllık binalar çok eski binalar değil. Ancak süreç içinde gerekli bakımlarının, izolasyonlarının yapılmamasından kaynaklı. Çok önemsenmeyen tadilatların binalarda yapabileceği hassasiyetleri düşünmeden yapılan çalışmalar binaların ömrünü maalesef ileri bir seviyeye getirebiliyor. Bu nedenle ben diyorum ki Türkiye'de artık bir yasal zorunluluk hale gelmesi lazım. Binaların belirli periyotlarla kontrol ve denetiminin yapılması. Deprem sigortası nasıl DASK zorunluysa, binaların da 2 yılda 1 konusunda deneyimli, uzmanlı, bakanlığın akredit edebileceği bir şirketler, kurumlar vasıtasıyla bu binaların denetim ve kontrollerinin yapılması çok önemli. Araçlarımızı bile 2 yılda 1 muayeneye, kontrole götürüyorsak, o zaman adeta 24 saatte yaşadığımız binaların da mutlaka belirli periyotlarla denetim ve kontrollerinin yapılması lazım. Dış etkenlerden dolayı binada bir zafiyetlik oluşuyor mu? Yağmur alıyor mu? Çatısından su geliyor mu? Zeminden, bodrumdan kaynaklı binalara su sızıntısı var mı? Binaların bodrum katında bulunan su depolarında bir su kaçağı var mı? Taşıyıcı sistemde nüfus etmiş mi? Binadaki yapılan tadilatlar var mı? Tesisat kaçakları var mı? Tüm bu bileşenlerin hepsini takip eden, gözlemleyen, denetleyen bir aracı kurumu mutlaka Türkiye'de hayata geçirilmesi lazım. Belki sigorta şirketleri buraya devreye girmeli. 2 yılda 1 artık, en az 2 yılda 1 bu binaların denetim ve kontrollerinin yapılması, tehlikelerin ne kadar önceden olacağını da bize bir göstergesidir aynı zamanda. Bunu benimsememiz lazım ama en büyük sorumluluk vatandaşlarımıza düşüyor. Vatandaşlarımız kendi çoluğunun, çocuğunun, ailesinin güvenliği için o binanın güvenli olup olmadığını hiç olmazsa kendileri de gözlemleyebilirler veya konusunda uzman, deneyimli kişilerden destek alabilirler. Yetkili firmalara müracaat ederek binaların riskli olup olmadığını tespitini yaptırabilirler. Çok basit gözlemlerle çatıdan su geliyor mu? Bodrum katlarında acaba bir rutubet kokusu, çevreden, temelden gelen bir izolasyon zafiyeti var mı? Binanın taşıyıcı sistemleri nüfus etmiş mi? Korozyonlanmaya sebebiyet vermiş mi? İşte kolonlarda, kirişlerde çatlaklar var mı gibi çok basit gözlemlerle de bunu bakabilirler.
1: Peki Nihat Bey, şöyle bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani bu binanın çöküş görüntüsü de farklı bir görüntü. Çünkü 3 katının, yani alt katında bir dükkan, 4 katı. Neden bu şekilde çöktü?
0: Çünkü artık yukarıdaki yükler aşağıdaki taşıma ayaklarını maalesef ayakları taşıyamıyor. Ve gitgide artık romatizmalaşmış, romatizma ağrıları geçmiyor. Beni adeta ameliyat edin demiş ama.
1: Bir insan gibi.
0: Evet, onun gibi düşünün, yani ayaklarımız ne yarar? Romatizma, işte damar tıkanıklığı olabilir, bu tip şeyler. Tedavisi var. Bu tip binalarda da zamanda müdahale edilebilirdi, güçlendirme yapılabilirdi. Yani yıkım olmadan da binalar güçlendirme metoduyla, ancak bilimsel hesaplamalar neticesinde bunu gördükten sonra güçlendirilebilir diyebiliriz.
1: Bina da zaten 1987 yapımı. Evet. 1999 depreminden önce yapılmış. Mevzuata önce yapılmış.
0: Şu anki yönetmelikten tabii önce yapılan bir bina. O gün de yönetmelik vardı esasında. Yok değildi. Ama tabii bugünkü yönetmeliğimizle o günkü yönetmelik aynı değil. Esasında Türkiye'de bir çifte standart yapım yönetmeliği var. Belki bunların tek standart hale gelmesi lazım. Örneğin kamu binaları yönetmeliğiyle bu tip binaların yapım yönetmeliği, uygulama yönetmeliği farklı. Artık bunların da tek standart hale gelmesinde fayda var. O günkü hesaplamalar neticesinde yapılmış ama ilave iki katının olması maalesef zafiyeti daha üst seviyeye taşımış diyebiliriz.
1: Aslında bir kez daha kentsel dönüşümün önemini görmüş olmuyor muyuz burada?
0: Yani bunu Türkiye'de her dakika yaşıyoruz. Yani her gün Türkiye'nin her yerinde bu tip olaylarla karşılaşabiliyoruz. Maalesef mevcut yapı stoğumuzun %40-45'i olası bir afete karşı güvenli değil. Artık bina kendini taşıyamıyor. Bunu biz mimar ve mühendisler yoruma dayalı konuşmayız. Biz bilimsel verilere göre, hesaplamalar neticesine göre konuşuyoruz. Diyoruz ki bizim yapı stoğumuz deprem olacakmış, olmayacakmış hiç önemli değil. Güvenli binalar değil %40-45'i. Bunları güvenli hale getirmekten başka çaremiz yok. Ama tüm paydaşların bir araya gelmesi lazım. Bu bir organizasyon işidir esasında. Bu işin ekonomisini ve finansını da çözdüğümüz takdirde çözümsüz diye hiçbir şey yok.
1: Çok teşekkür ederiz Nihat Bey. Evet, Doktor Mimar Nihat Şen ile birlikte Maltepe'deki buradaki 7 katlı binanın neden çöktüğüyle ilgili detayları aktardık diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
2: Ada Kahriman ve kıymetli konuğuna teşekkür ederim efendim. Birazdan tekrar adaya döneceğiz ama biraz şöyle o noktada yapılan arama çalışmalarına bir bakalım. Son olarak ne yapılıyor? O noktada iki kişi arama kurtarma çalışmaları hızlıca devam ettiriliyor. Ekipler oldukça canla başla mücadele ediyor. Tabii çöken binadan geçici olarak da uzaklaştırılıyor şu anda. O noktadan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Tabii binanın yan tarafından da bir çalışma başlatıldı. Bu bir ısı çalışması da olabilir. Bir çalışma sürüyor. Enkazdan 10 kişi sağ çıkartıldı. Tabii son 2 saat içerisinde fazlaca takoz yerleştirildi. Bu takozlar binanın aslında dengesini sağlanması için, ayrıca bunun üzerine tüneller açılıp binaya tekrar girilmesi için yerleştirildi bu noktaya. Çünkü bildiğimiz üzere enkazda 14 kişi vardı. 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. 2 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi hala aranıyor. O iki kişiye ulaşılabilmesi için hala arama çalışmaları sürüyor. Tabii sık sık bina hareket ettiği için ve binadan hareket algılandığı için ekipler çok fazla yaklaşamıyor. Yaklaşabildikleri zamanda bu takozları binaya yerleştiriyorlar ki tekrar binanın içine girebilmek için. Tabii olayın artık üzerinden 7 saat geçti. Binanın etrafında arama çalışmaları sabahtan bu yana devam ediyor. Şu anda enkazda 2 kişi olduğu değerlendiriliyor. Tabii öncesinde ekipler burada sismik çalışmalar yaptılar ve defalarca sesimi duyan var mı cevap veremiyorsan yanındaki herhangi bir noktaya, bir duvara 3 kez vur şeklinde ikazlar yapıldı ancak bir sonuç alınamadı. Üst katlarda kalan olma ihtimaline karşı tabii bir yandan itfaiye ekipleri de teyakkuzda. Her bir taraftan sesimi duyan var mı diye seslenildi. O noktada arama çalışmaları başlatıldı ve binanın altına şu anda da gördüğünüz üzere çok sayıda takoz yerleştirildi. Binanın dengesi sağlanmaya çalışılıyor. Binanın hareket etmediği zamanlarda çalışmaların devam edebildiği takdirde ekipler devam edecek. Tabii bir yandan sabah binanın çökmesinin ardından sabah neler yaşandı bir de hemen ona bakalım.
3: Yıkılma görsellerini gördüğüm zaman bizim tamamen bir gevrek yıkılma söz konusu. Ani bir yıkılma olmuş. Bu tür yıkılmaları biz sevmiyoruz. Kolon kesitlerimiz biraz daha büyük olsaydı mutlaka bu tür bir yıkılma söz konusu olmayacak.
4: Ben burada bir de ağır konsolların olması ve bina yükünün ağır olması tabii bu da ayrıca bir şekilde binanın yıkılmasına sebebiyet verebiliyor.
5: 7 katlı bir bina eski ama dışarıdan bakıldığında gözle görülen bir hasarı yok. Sabaha karşı 3 alt kat çöküyor. Zelzeleye bile ihtiyaç duymadan çöken bu bina akıllara neden yıkıldı sorusunu getiriyor. Binanın 1987 yılında yapıldığı, iskan verildikten sonra üst iki katın kaçak çıkıldığı doğrulandı. Çöken binanın eski halinde en alt katın tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.
4: Yani su yalıtım yok yani, alt tarafta nemlilik almış, korozyon almış, taşıyıcılar

0: yıpranmış, hasara uğramış, çatlamış, patlamış. Yani bunlar yetiyor zaten. Ya yani bir binanın yukarıdaki büyük kütleyi değil mi? Bakın birinci kattan sonra çok güzel yapılmış, yani sağlam yapılmış. Alt kat zayıf.
1: Binada ciddi bir şekilde bir korozyon başlamış. Yani beton kalitesi yeterli olmadığı için donatıyı koruyamıyor. Donatıyı koruyamadığı için de bir korozyon başlıyor. Korozyon zaten kanser hücresi gibi sürekli yapıya ilerler, ilerler, ilerler.
2: Uzmanlar Maltepe'de 7 katlı yapının yerle bir olmasının ardından eski yapı stoğundaki tehlikeye dikkat çekti. Korozyonlarsa yaşlanmış binaları adeta kanser hücresi gibi sarıyor.
1: Kaçak katı var, 2 tane kaçak katı var. Elbette ki bu da büyük bir etken yıkılması için. Ama bu yapı zaten 39 yıldan beri ayaktaydı. Bardağa taşınan son damla, yani bunlar hep zaten bizim bir kabımız var, boş, sağlam binamız. Zaten yarısından fazlasını kaçak kat doldurdu. Bir kısmını ağır çıkmalar doldurdu, bir kısmını bakımsızlık doldurdu. En son nereye geldi? Korozyonla birlikte artık son damlayla böyle damlattık. Ve dolayısıyla artık yorgun binamız yükleri taşıyamaz oldu. Bir gevrek kırılma şeklinde binamız maalesef böyle bir hasar aldı.
2: Binanın altında kalan tekstil atölyesi ise acaba kolonlar kesildi mi sorusunu akıllara getiriyor.
0: Çoğu zaman kolon kesiliyor. O şekilde ticari alanlar genişletiyor. Ama şu an onu söylemek çok erken. Genelde kolon kesme tabii ki yaşıyoruz ama bu bina için projesine bakmamız lazım. Ticari artık konut yapılan binalarda, yani alt tarafı dükkan, üst tarafları konut olarak yapılan binalarda bu zafiyet yaşanmakta. Yani biz buna birinci katta tabii yüksek kat diyoruz, yumuşak kat diyoruz. Bu şekilde tabir ediyoruz. Yani üst katlar duvarlarla örtülü ve konsollar var, ağır konsollar var, çıkmalar var. Birinci kata göre, zemin kata göre ve alt katta da duvarlar eksik. Yani bu rigidlik zafiyetine sebebiyet veriyor. Bir de 40 senelik, hemen hemen 40 senelik bir binada her türlü şey arayabiliriz.
2: Peki binalar bu tür çökmeler öncesinde sinyaller vermez mi?
1: Sabaha karşı olması, sabahın erken saatlerinde olması. Biz şunu gördük, işte Zeytinburnu'nda, Gebze'de, Bakırköy'de, Küçükçekmece'de en azından bu hasar olmadan evvel neyi görmüştük? Dedik ki arkadaş bize bir işaret veriyor. Burada da öncesinde bir işaret vermiştir ama gece, tabii sabaha karşı olması, dükkanda herhangi kimsenin olmaması, depoda bu işaret olsa bile fark edemedik.
0: Çünkü yani burada alt katta zannediyorum bir de asma kat gibi görüyorum. Bant pencereler falan yapılmış. Kısa kolon oluşumu da var. Yani bunları da düşündüğümüzde bina zaten bir mühendis tarafından incelendiğinde yani bu binada oturulamayacağını rahatlıkla söyleyebilir. Yani fiziki bile bakılsa bu binaya, alt katlardaki zafiyetlerden dolayı, yani su yalıtımı olsun, nemlilik olsun, korozyon olsun, işte bu yumuşak kat durumu olsun, hepsinden bir mühendis hemen der ki bu bina sağlam değil, riskli de diyebilirdi.
3: Efendim 24 TV canlı yayınına katılan uzmanlar sabahtan bu yana bu yaşanan olayı bu şekilde yorumladı. Şimdi tekrar bir kez daha bu çökme anına ilişkin görüntülere bakacağız. Bakın o bina çöktükten saniyeler içerisinde neler yaşandı izleyelim.
4: Abi çıkın çıkın. Abi nerede gidiyorsun? Abi Gülşaman orada.
5: Sakin olun. Sakin olun.
6: Sakin, sakin, sakin.
5: Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Bu binanın girişi nerede ya? Bu binanın girişi nerede?

0: İşte bina çöktükten saniyeler sonra böyle bir anda ortalık toz bulutuna döndü efendim. 7 katlı binanın 3 katı çöktü ve saniyeler içinde o nokta deyim yerindeyse yerle bir oldu. O noktada bir panik hakimdi.
1: Sakin olun.
0: Çevredeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bir anda oradan oraya koşturmaya başladılar. Tabii o noktada ortalık toz bulutuna döndü. Bina çöktükten saniyeler sonra bir anda o nokta bu hale girdi. Tabii olay üzerine hemen bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler sismik çalışmalar yaptılar. O noktada hala yapmaya devam ediyorlar. İki kişiyi arama kurtarmaları hala devam ediyor. O iki vatandaşın kurtarılması için titizlikle çalışmalar hala devam ettiriliyor. Sesimi duyan var mı diye sesleniyor ekipler.
1: Sakin olun, elektriklere bakmayın. Düğmelere basmayın. Elektriklere basmayın.
2: Sakin, sakin, sakin.
0: Evet, bir yandan da tabii Maltepe'de facia aslında göz göre göre geliyorum demiş ki sevgili izleyenler, çökmeden önce binadaki çatlakların görüntüsü de ortaya çıktı.
3: Ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak. Burası bayağı açıldı. Şimdi bak şuralarda başladı çatlak. Yoktu bunlar. Ondan sonra bak şu paketin arkasında oluştu. Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor? Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak. Burası bayağı açıldı. Şimdi bak şuralarda başladı çatlak. Yoktu bunlar. Ondan sonra bak şu paketin arkasında oluştu. Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü. Kız ev üstümüze mi?
0: Sevgili izleyenler, o noktada aslında bu noktadaki çatlakları anlatan vatandaş bir tekstil çalışanı. Bu alt katta binanın çökmeden önceki alt katındaki bir tekstil atölyesinden alınan görüntüler. Ekrana dikkatlice baktığımızda aslında çatlakların boyutunun nedenli tehlikeli olduğu gözler önüne seriliyor ki faciada göz göre göre geliyorum demiş. Binanın çökmeden önceki görüntüleri binanın duvarlarında ve bazı bölümlerinde dikkat çekici ciddi çatlaklar olduğunu görmek mümkün ki giderek de o çatlakların aslında büyüdüğünü de o tekstil çalışanı bu videoda ifade ediyor. Ve bu görüntüler aslında yaşanan facianın ardından çok daha anlamlı hale geliyor ki bir ihmali gözler önüne sermiş oluyor. Burası bu binanın alt katındaki bir tekstil atölyesiydi. Şimdi çökmeden önceki binanın çatlakların görüntüsünü aktardık. Tekrar bir kez daha sevgili izleyenler, olay yerine dönelim. 24 muhabirimiz Ada Kahriman o noktada tekrar bizi bekliyor. Ada, tekrar merhaba. Son olarak iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor demiştik. Artık 7. saatini de aşmaya başladı arama çalışmaları. Nedir, var mı yeni bir gelişme? Ekipler hala seslenmeye devam ediyorlar mı o noktada?
4: Şu an zaman zaman arama çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman durduruluyor. Buradaki durdurulmanın en büyük nedeni ise binanın hareket etmesi ki binanın dış kısmına baktığımızda zaten yamuk bir şekilde, yani yana yattığını görebiliyoruz. Bu kapsamda zaten binanın hareket etmesi nedeniyle enkazdaki buradaki vatandaşları kurtarma çalışmaları zaman zaman durduruluyor. Tabii zaman zaman da aslında farklı yöntemlerle özellikle burada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtelim ki önceki yayınlarımızda da aslında ekranlara getirmiştik. Özellikle buradaki hassas cihazlarla dinleme yapıldığı, herhangi bir ses var mı diye özellikle araştırmaların, çalışmaların yapıldığı belirtilmişti. Önceki yayınlarımızda burada özellikle itfaiye ekiplerinin ki şu anda da zaten...

yine görebiliyorum. Buradaki merdivenli araçlarla birlikte aslında binaya yaklaştıkları, ki itfaiye ekiplerin özellikle içeriye doğru seslendiklerini, sesimi duyan var mı diye seslendiklerini görmüştük. Tabii aynı zamanda eğer işte burada sesimi duyuyorsan ve ses verebilecek durumda değilsen bir zemine sertçe vur dediğini de özellikle duymuştuk. Zaman zaman burada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman da binanın çökme riski olduğu için de burada arama kurtarma çalışmaları güvenlik nedeniyle durduruluyor. Binanın aslında çöktüğünü, yani 2-3 katının çöktüğünü, ki birinin zaten tekstil atölyesi olduğunu biliyorduk. 2 katındaysa normal vatandaşların yaşadığı daireler bulunduğunu biliyorduk. Bu kapsamda baktığımızda özellikle 3 katında çökme meydana gelmişti. İşte bu 3 katında meydana gelen çökme nedeniyle aslında geriye doğru çöktüğünü de görebiliyoruz. Yani binanın arka kısmına çökmüş durumda buradaki 7 katlı bina. Tabii şunu belirtelim, aynı zamanda binanın arkasında da yine bina olduğunu, yani çökme riskinin bulunduğu, arkaya doğru çökme riskinin bulunduğu kısımda da binaların olduğunu söyleyelim. Tabii aslında binanın çökmeden önceki hali birçok şeyi özetliyor. Yaklaşık 39 yıllık bir binadan bahsediyoruz aslında. 1978 yılında yapıldığı belirtiliyor. Yani Marmara Büyük İstanbul depreminin, 1999 depreminin depreminden önce yapıldığı belirtiliyor. Burada da aslında önceki görüntülerine her ne kadar dışarıdan makyajlama yapılmış gibi görünse de bazı kısımlarda, bazı fotoğraflarda özellikle bakımsızlık, yıpranma gibi aslında görüntülerde görülüyor. Özellikle burada idari bir soruşturmanın yürütüldüğünü belirtelim. Bu önemli çünkü kolonlar kesildiği iddiası var, ancak bu nun şu anda araştırma aşamasında olduğunu belirtelim. Özellikle bunun için araştırmalar yapılıyor, ki önceki haberde de gösterildiği üzere daha önce evinde çatlaklar olduğunu belirten bir vatandaş vardı. Bizim de ilk geldiğimizde gözümüze çarpan en önemli şey binanın dış cephesinde özellikle çatlakların olduğunu görmüştük. Bu çökmeden kaynaklı da yaşanan çatlaklar vardı. Derin çatlaklar özellikle gözle görülüyordu. Özellikle bizim bulunduğumuz alanın diğer tarafında, yani sol kısmında kalan bölümde binanın balkonlarının da bir kısmının çöktüğü, yani şu an ayakta kalan görüntüde ki kısımlarda binaların balkonlarının bazılarının diğer tarafta çöktüğünü gördük. Bununla birlikte aynı zamanda camların, yine penceredeki camların özellikle kırıldığını da gördük. Tabii şundan bahsetmekte fayda var. Zaman zaman buradaki çalışmalar duruluyor. Zaman zaman da arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Bunun nedeni ise binanın sürekli hareket etmesinden kaynaklı bir tehlike oluşturduğu için de aslında zaman zaman arama kurtarma çalışmaları devam ederken farklı yöntemlerle de yapılıyor bu. Zaman zaman da arama kurtarma çalışmaları durduruluyor. Yapılan resmi bir açıklama var. Bu açıklamaya göre şu ana kadar binadan 12 kişi çıkarıldığı belirtildi. Ancak bunların sadece, şunu belirtelim, 10 kişinin sağ olarak çıkarıldığı bilgisi var. 2 kişinin ise ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Şu anda yapılan çalışmalarda ise binanın enkazında kalan 2 kişiyi özellikle arama kurtarma çalışmalarının, yani bu 2 kişiyi kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Tabii burada özellikle enkaz altında dinleme, göçük altında kalmış kişilerin seslerini, nefes alışverişlerini veya beton, işte demir yüzeylere vuruş, tırmalama gibi titreşimlerini saptamak için yapılan kritik bir arama kurtarma yöntemiydi bu. Bir önceki yayınımızda da göstermiştik. Merdivenle çıktıklarını, itfaiye ekiplerinin özellikle içeriye seslendiğini görmüştük. Kritik bir aslında

seslenmeydi bu. Çünkü burada özellikle yapılan çalışmalarda bu çağrının ne denli önemli olduğunu da görebiliyoruz. Özellikle 6 Şubat depremlerinde hiç şüphesiz en unutamadığımız çağrılardan bir tanesiydi bu. Sesimi duyan var mı çağrısı? Bir önceki yayınımızda da bunu aktarmıştık aslında. Burada karşılık olarak eğer sesimi duyuyorsan ve sesini yükseltmeyecek, yani duyurmayacak şekildeysen, sert bir şekilde zemine vur diye çağrı yapıldığını da görmüştük. Buradaki temel dinleme yöntemleri oldukça önemli. Hassas bir dinleme yapıldı. Zaman zaman bu dinlemenin yapıldığına şahit oluyoruz ki neden önemli? Çünkü insan kulağının duymayacağı kadar düşük frekanslı sesleri milyonlarca kat yükselterek duymayı sağlayan hassas mikrofon ve kulaklık sistemleri kullanılıyor. Bu yüzden aslında oldukça önemli. Sismik sensörler kullanılıyor. Bu sayede aslında enkazın derinliklerindeki en küçük fiziksel titreşimler algılanıyor. Şimdi enkazın altından burada özellikle çıkartılan kişilerin olduğunu söylemiştik. 10 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bilgisi vardı. Mesela bunlardan bir tanesi 2012 doğumlu Harun Bora Turhan. Kendisi hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Bununla birlikte aynı zamanda mesela 1994 doğumlu Zemzeme Bilece isimli bir kişi var. Yine bu kişi de hastaneye hemen sevk edildi. Bu kişinin de hayati tehlikesi bulunmuyor. Hilal Meygil isimli bir kişi var. Bu kişi de hastanede hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Diğer bir yandan Furkan Turhan isimli kişinin ki 1983 doğumlu. Bu kişi de hemen enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye götürülüyor ambulansla birlikte. Bu kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtiliyor. Diğer bir yandan tabii çocuklar var ki yapılan resmi açıklamada 3 kişinin, yani burada enkazdan sağ olarak kurtarılan 10 kişiden 3'ünün çocuk olduğu belirtilmişti mesela. Bunlardan bir tanesi 10-11 yaşlarındaki çocuk Yunus Emre Bilece. Bu çocuk da yine hayati tehlikesi yok zaten. Burada ailesine de teslim edildi. Diğer bir yandan mesela 9-10 yaşlarında bir çocuk görüyoruz, Emirhan Bilece. Buradaki çocuk da yine hayati tehlikesi yok. Aileye teslim edildi. Tabii şunu belirtmekte fayda var. Şunu belirtelim. İstanbul Valisi Davut Gül ve aynı zamanda Selami Yıldız tekrar incelemelerin yapıldığı alana geldi. Tabii incelemeleri sabahtan bu yana burada takip ediyorlar. Şu anda da olay yerine doğru ilerliyorlar. Hem İstanbul Valisi Davut Gül hem de aynı zamanda İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın şu anda burada olay yerinde, yani enkazın gerçekleştiği, yaşandığı yere doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Sabahtan bu yana kendileri buradaydı. Gerekli resmi açıklamaları yaptılar. Tekrar belirtelim. Şu ana kadar zaten yapılan resmi açıklamada resmi açıklamaya göre 12 kişinin çıkarıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Şunu belirtelim, 10 kişi şu anda sağ olarak, son aldığımız bilgilere göre sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Diğer bir yandan 2 kişinin ise ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Şu anda arama kurtarma çalışmalarının yapılmasının nedeni ise enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmaya yönelik. Tabii bu zaman zaman mümkün olmuyor çünkü eski bir bina ve burada kolonları kesildi iddiası bulunduğu için de aslında, ki çatlakların da olduğunu görüyorduk. Özellikle derin çatlakların da olduğu belirtilmişti. Bu yüzden de aslında zaman zaman binanın hareket ettiği belirtiliyor. Bu yüzden de zaman zaman buradaki arama kurtarma çalışmalarına ara veriliyor, durduruluyor. Şimdi burada özellikle hem bir idari soruşturmanın

0: içerisinde aynı zamanda adli bir soruşturmanın yürütüldüğünü belirtmiştik. Adli soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve aynı zamanda iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti. Adli soruşturma kapsamında da buradaki deliller, belgeler toplandıkça da gerekli açıklamalar yapılacaktır. Diğer bir yandan idari bir soruşturmanın yürütülmesi. Binanın yıkılmadan önceki görüntüsüne baktığımızda oldukça, her ne kadar bazı bölgelerde makyajlama yapılmış gibi gözükse de yıpranmış olduğu aslında görülüyor. Bu nedenden dolayı aslında, bakımsızlıktan dolayı aslında baktığımızda binanın önceki hali çok şeyi özetleyebiliyor. Tabii resmi kayıtlara göre şu anda bu binada yaşayan kişilerin sayısının 33 olduğu belirtilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül bu açıklamayı yapmıştı. Şu ana kadar da arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini belirtelim. Ara ara tabii burada arama kurtarma çalışmaları buradaki binanın hareket etmesinden dolayı durduruluyor. Daha sonra da gerekli zamanlarda tekrar arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor Büşra Mutlu.
1: Adak, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Ada Kahriman aktardı. Ali Maşalacı görüntüledi. 24 ekibi olay yerinde haber nöbetini sürdürüyor. Şimdilik burada noktayı koyacağız. Saat başında devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Kısa süreli sağanaklar Türkiye'nin doğusunda, Karadeniz bölgesinin orta ve doğu kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi ve Sivas çevresinde aralıklarla devam ediyor. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Tabii yüksek basınç alanı etkisi altındayız. Atmosfer kararlı tabakalı yapıda. Sis pus oluşumu gece ve sabah erken saatlerde devam edecek. Bu hava kalitesinin de düşmesi anlamına geliyor. Astım hastalarını, alerjik bünyeleri olumsuz yönde etkileyebilir. Evleri ve kapalı ortamları gece havalandırmamaya, özellikle öğle saatlerinde, gündüz öğle saatinde hava.
1: Üç hemşerimize ulaşmaya çalışacaklar. Ben tekrardan mahallemize, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin en başından itibaren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız süreci takip ettiler. Yerelde bütün paydaşlar bu anlamda üzerine düşeni yaptılar. İki ölü var, yaralılar var. Bundan sonraki süreç, adli süreç devam edecek. İdari süreç aynı zamanda başladı. Binanın ruhsatı var, yok, ne kadar kaçak, ne kadar değil. Bunlar için ayrıntı tarafı ve adli ve idari tahkikat neticesinde ortaya çıkacak bir mesele. Sizlerden de istirhamımız, burayı biraz daha boşaltarak,

0: arkadaşlarımızın rahat çalışmalarını imkan sağlamanız tekrardan hepimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.
1: Sayın yaralılarla ilgili 3 kişi mi var enkaz altında?
0: Enkaz altında 3 kişi olduğunu düşünüyoruz. Yaralıların şu anda hayat tehlikesi olan kimse yok. Hayat tehlikesi olan bir vatandaşımız zaten hastanede vefat etti. Biri de ölü şekilde çıkartılmıştı. Dolayısıyla da iki hayatını kaybeden hemşerimiz var. Diğer yaralıların durumu iyi, hamdolsun.
1: Efendim ilk etapta iki katın kaçak olduğu ifade edilmişti ama sonra...
0: Bak biraz önce söyledik. Kaçakla ilgili elimizde bir bilgi de yok ve bu süreçte devam edecek. Dolayısıyla da ortada bir arama kurtarma meselesi var. Magazinden öte bu kardeşlerimizin, hemşerilerimizin kurtulması lazım. Zaten bina burada. Kaçaksa da değilse de bir eksiklik de varsa, fazlalık da varsa hem mülki müfettişlerimizin hem adli süreçte ortaya çıkacak. Bunları da zaman zaman kamuoyunda sizlerle paylaşacaklar. Tekrardan başımız sağ olsun, geçmiş olsun.
2: Efendim bir yangın olduğu söylendi ya aşağıda.
0: Evet.
2: Oradaki sorun nedir acaba? Yani, kısımlara engel oluyor mu?
0: Oluyor tabii. Yani küçük bir yangın oldu. İtfaiye kısmen müdahale edebildiği kadar müdahale ediyor. Ama yangın gördüğümüz kadarıyla etkisini kaybetti. Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Teşekkür ederiz.
3: Evet, İstanbul Valisi Davut Gül.

0: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
1: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
2: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızı...
1: Konular kurumsallaşmayla ilgili maddeler arasındaydı. Bunlara ilişkin oylamalarımızı yaptık, kararlarımızı aldık. Bunlar hızlıca hayata geçiyor. Yani şunu da memnuniyetle ifade etmek gerekiyor ki anlaşma imzalanalı çok az olmasına rağmen geçen süre kurumsallaşma ve pratik adımlar çok hızlı bir şekilde atılıyor. Taraflar bu konuda ciddi olduklarını, somut sonuçlar görmek istediklerini ortaya koydukları iradeyle de göstermiş oluyorlar. Diğer taraftan tabii özellikle Yemen'den yapılan saldırılara yönelik yani Türkiye savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan'la beraber bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Bu değerlendirmeler ifade ettiğim gibi askeri yetkililerimiz arasında devam etmekte.

0: savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir? Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor. Yani burada zaman zaman ortaya konan ucuz siyasal retoriklerin gerçeklikle örtüşmediğini de ifade etmek istiyorum. Zaten arazide, Yemen'de Yemen meşru hükümet güçleri mevcut mücadeleyi devam ettirmekte. Suudi Arabistan onlara destek veriyor. Ama diğer taraftan da olayın barışla, diyalogla çözümlenmesi için biz elimizden geleni de yapıyoruz. Bu konuda Suudi Arabistan'ın yapıcı desteği var. Ama bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Savunma anlaşması Suudi Arabistan'da şu anda yaptığımız yardımların neticesi olarak, işbirliğinin neticesi olarak bir savunma işbirliği oluşturuyoruz. Bu işbirliği evrilen bir işbirliği, askeri heyetlerimizin çalışarak alacakları kararlarla operasyon alanında ne türden savunma tedbirlerine ihtiyaç var? Pakistan ne türden katkılar yapabilir? Türkiye ne türden katkılar yapabilir? Suudi Arabistan'ın zaten büyük bir askeri teçhizat, altyapısı var. Yıllar içerisinde temin ettiği, tedarik ettiği yüksek miktarda teçhizatı, silahı, savunma unsurları var. Ama tabii ki müşterek planlama, harekat, analiz önemli. Askeri birliklerinin çok fazla çeşitleri var. Diğer taraftan bizim siyasi olarak uluslararası arenada taraflar arasında neler yapılabilir? Bölgeye daha büyük barış nasıl getirilebilir? Çünkü bunun İran ayağı var. İran'ın Amerika ile yürüttüğü savaş var. Bir tarafında başka konular var. Bütün bunların hepsini daha büyük bir resim içerisinde ele alarak götürmeye çalışıyoruz. Ama olayın Mekke Savunma Anlaşması'nda ortaya konduğu gibi bir müttefikiniz saldırıya uğrarsa onun yanında olmanız gerekiyor. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
1: İkinci soruyu Anadolu Ajansı yöneltecek.
2: Can Efesoy, Anadolu Ajansı. Ben Sayın Orban'a bir soru yöneltmek istiyorum. Sayın Bakan, yeni Macaristan hükümetinin Avrupa Birliği ile ilişkiler konusundaki yaklaşımı nedir? Ayrıca hükümetinizin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine yönelik tutumunu öğrenebilir miyiz sizlerden? Teşekkürler.

0: Köszönöm szépen a kérdést.
1: Szóval így teljesen
0: az előző
1: daha önceki hükümet sırasında
0: az EU,
1: AB, Magyarország ilişkileri durmuştu.
0: Magyarország az EU része.
1: İlginç olan tabii Macaristan Avrupa Birliği'nin bir parçası ve bunu vatandaşımız fark etti ve buna göre oy verdiler. Bizim kampanyamızdaki ana konulardan bir tanesi buydu. Bu da etkiledi sonuçları. Macarlar Avrupa'nın bir parçası olmak istiyorlar. Yani bu hükümetin yetkilendirilmesi yetkisi Macaristan'ı tekrar Avrupa Birliği'ne tekrar entegre etmektir. Güçlü bir Macaristan ancak ekonomik güvenlik açısından eğer AB'nin bir parçası olursa olur. Bizim için yapıcı diyalog nedir? Eleştiri yapıyoruz. Milli görüşümüzü ifade ediyoruz. Ama veto etmiyoruz çünkü bu bir müttefik birlik. Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ilişkilerine ilişkin yanında durdu, destekledi. Her yaklaşımı, diyaloğu hep destekledik ve destekleyeceğiz. Böyle

0: Ege'nin istikrarı, Akdeniz'in istikrarı tabii ki ve somut olarak konuşmalarımızda TAIEXPO programında olsun, uzmanların yüzün gönderilmesi olsun, Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, güncellenmesi olsun, AB ve de Türk vatandaşları için vize liberalizasyonu açısından, Serbi kolaylığı açısından ki daha kolay gidebilsinler. Macaristan Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin dostudur. Ortak menfaatlere dayalı bir yaklaşımının olmasını diliyoruz Türkiye ve Avrupa Birliği arasında.
1: Üçüncü ve son soru Yeni Şafak gazetesi
2: yönetici. Yeni Şafak gazetesinden Nurban Öraz. Sayın Bakanım, sorum size olacak. İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırım başlamasının ardından 3 yıl geçti ve İsrail'de yaklaşan bir seçim süreci var. Bu seçim sürecinde de İsrail saldırganlığı arttı. Bu kapsamda Gazze'deki son durumu ve İsrail'in başta Suriye olmak üzere bölgedeki saldırganlığını nasıl değerlendirirsiniz?
3: Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz özellikle Gazze'de devam eden trajedinin, soykırımın durması ve kalıcı bir barışın gelmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. Sadece biz değil, bölgedeki ortaklarımız, uluslararası ortaklarımız bu konuda elinden geleni yapmakta. Hem ikili, hem çok taraflı, hem bölgesel, hem küresel ne kadar diplomasi aracı varsa bunu kullanıyoruz. Cumhurbaşkanımız da yaptığı bütün görüşmelerde bu konuyu bir numaralı gündem maddesi olarak ayakta tutmakta. Şimdi birkaç tane katmanı var bu meselenin. Birincisi Gazze'deki şu andaki insanlık dramının sona erdirilmesi ayağı. Yani bunun için insani yardımların mümkün olan en yüksek miktarda gitmesi, Filistin Ulusal Komitesi'nin içeriye girip yönetimi devralması ve barış anlaşmasının birinci planı gereği olarak da uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye yerleşmesi gibi atılması gereken adımlar var. Bu konuda özellikle Gazze Barış Planı'nın maddelerinin hayata geçmesi için çalışıyoruz. Ama defaatle de ifade ettim. Bunu uluslararası toplantılarda da gündeme getiriyorum. İsrail'in Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Maalesef Körfez'de ortaya çıkan savaş son bir yıldır, Haziran 2025'ten itibaren sürekli gündemimizi meşgul eden bu savaş, Gazze'ye yönelik yürütülen, Filistin'e yönelik yürütülen çalışmaları bir noktada özellikle bölgedeki muhataplarımız nezdinde inkıtağa uğraşmış gibi gözükse de biz çok yönlü dış politika çabamız ve politikamız gereği buradan herhangi bir mini minnacık sapma bile göstermiyoruz. Sürekli bunu gündemde tutuyoruz. En son biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de genel kurula hitap ederken muazzam bir küresel çağrıda ve tespitte bulundu. Bunun altını da tabii bu konuyla ilgili çizmek gerekiyor. Bizim bundan sonra atacağımız adımları bölgesel dinamikleri de hesaba katarak daha geniş bir perspektiften hep ele almamız gerekiyor. Çünkü sorun çok katmanlı bir sorun. Burada İsrail'in bölgesel yayılmacılığı, buna iten bir tarihsel background var ve İsrail'in kendi iç politika denklemi var. Yakında seçimler olacak. Buradan büyük bir değişim bekliyor musunuz diye bana sorduğunuz zaman hani ben dış politikasında çok fazla bir değişme olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ama belli zeminler daha rahat konuşulabilir, daha rahat tartışılabilir. Belli konularda daha ileri adımlar atılabilir yeni bir hükümetle diye. Uluslararası kamuoyunun bir beklentisi de açıkçası var. Tabii bu seçimlerden dolayı da belli konular beklemeye alınmış gibi gözüküyor. Ama bu tabii ki bizim çalışmalarımızı ifade ediyorum hiçbir zaman için durdurmuyor. Yani Gazze'de devam eden dramın, Batı Şeria'da başlayan toprak çalma eyleminin hızlandırılması meselesi ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik planlanan sinsi operasyonların önlenmesi için her türlü çabayı biz her türlü platformda

0: gösteriyoruz. Bu konuda hassasiyetimiz inanılmaz derece yüksek. Sadece bir milli politika, bir inanç politikası olarak değil, rasyonel olarak stratejiye baktığınız zaman bölgedeki ve küredeki bütün fay hatlarını tetikleyen bir sıkıntı. Ve bunun aslında kalıcı olarak çözümüne yönelik de Türkiye'nin geliştirdiği son derece yapıcı, yani İsrail'i, Filistin'i, bölge ülkelerini, herkesi içine katan, herkese güvenlik, istikrar ve mutlu bir gelecek sağlayacak olan bir vizyon, bir barış planı bizim zihnimizde var. Bunu taraflarla da konuşuyoruz. Ama tarafların bu noktaya gelmesi için başta İsrail olmak üzere yoğun bir diplomatik çabaya ihtiyaç var. Kararlı, yapıcı, sonuç alıcı çalışmalara devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederiz efendim.
2: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macar mevkidaşıyla açıklamalarda bulundu. Ekranlarınıza taşıdık efendim. Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi ve ne yazık ki bu enkaz altında 14 kişiden 2 kişi hayatını kaybetti. Son olarak 3 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürdürüyor. Ekipler çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. Tabii bu binanın çökmeden önceki haline bakıldığında o binanın aslında dış cephesinde de çatlakların oldukça derinden olduğu da gözler önüne seriliyor. Zaman zaman o noktada dumanlar artış gösteriyor. Geçtiğimiz saat diliminde de İstanbul Valisi Davut Gül bir açıklama yaptı. Davut Gül arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin aramaya devam edildiğini söyledi. Tabii titiz bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. O noktada 87 yapımı bir binadan bahsediyoruz. 7 katlı bir binaydı. Ve ne yazık ki bu çöken binada 2 can kaybı meydana geldi. O enkazdan 10 kişi sağ kurtarıldı. Tabii o noktada vatandaşlar da çekilen videolarda o binanın içerisinde meydana gelen aslında çatlaklardan bahsettiği videolarda yer alıyor. Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. 2 can kaybı yaşandı. Evet, o binada yaşanan enkaz üzerine tabii ortalık toz bulutuna döndü bir anda ve ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hemen zamanla yarışı başladı. Her kat tek tek kontrol ediliyor. Tek amaç şu an enkaz altında kalan 3 kişiye sağ bir şekilde ulaşılabilmesi için uğraşıyor ekipler. Canla başla bir mücadele veriyorlar sabahtan bu yana. Artık arama çalışma da 8. saate girildi. Arama tarama çalışmalarında işte tekrar o noktada bir toz yükseldiğini görebiliyoruz. Ekiplerin çalışmaları kararlılıkla sürüyor o noktada. Tabii binanın çökmesinin ardından, bu eylem olayının ardından AK Parti'den ve devlet yetkililerinden de geçmiş olsun mesajları geldi. Bir bakalım.
3: Maltepe Cevizli'de panik yaşandı. Bina büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Enkazdaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da hayatını kaybeden vatandaş için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valilik Koordinasyonu'nda İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme ve çalışmalara başladığını açıkladı. Kurum, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sağlık ekiplerinin diğer birimlerle koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi. Memişoğlu, olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında ekiplerin olayın ilk anlarından itibaren sahada olduğunu vurguladı. Enkaz altındaki vatandaşlara bir an önce sağ salim ulaşılmasını diledi.
2: Şimdi sevgili izleyenler, bu çöken bina kaç yıllıktı ve neden çöktü? Sabahtan bu yana 24

TV canlı yayınında uzmanlar bu sorunun yanıtını aradı. Bu soruyu yanıtladı. Şimdi bir göz atalım.

0: Tabii bu da ayrıca bir şekilde binanın yıkılmasına sebebiyet verebiliyor.
1: 7 katlı bir bina, eski ama dışarıdan bakıldığında gözle görülen bir hasarı yok. Sabaha karşı 3 alt kat çöküyor. Zelzeleye bile ihtiyaç duymadan çöken bu bina akıllara neden yıkıldı sorusunu getiriyor. Binanın 1987 yılında yapıldığı, iskan verildikten sonra üst iki katın kaçak çıkıldığı doğrulandı. Çöken binanın eski halinde en alt katın tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.
0: Ya, su yalıtım yok yani, alt tarafta nemlilik almış, korozyon almış, taşıyıcılar yıpranmış, hasara uğramış, çatlamış, patlamış. Yani bunlar yetiyor zaten. Ya bir binanın yukarıdaki büyük kütleyi değil mi? Bakın birinci kattan sonra çok güzel yapılmış, yani sağlam yapılmış. Alt kat zayıf.
2: Binada ciddi bir şekilde bir korozyon başlamış. Yani beton kalitesi yeterli olmadığı için donatıyı koruyamıyor. Donatıyı koruyamadığı için de bir korozyon başlıyor. Korozyon zaten kanser hücresi gibi. Sürekli yapıya ilerler.
1: Uzmanlar Maltepe'de 7 katlı yapının yerle bir olmasının ardından eski yapı stoğundaki tehlikeye dikkat çekti. Korozyonlarsa yaşlanmış binaları adeta kanser hücresi gibi sarıyor.
2: Kaçak katı var, 2 tane kaçak katı var. Elbette ki bu da büyük bir etken yıkılması için. Ama bu yapı zaten 39 yıldan beri ayaktaydı. Bardağa taşınan son damla, yani bunlar hep zaten bizim bir kabımız var, boş, sağlam binamız. Zaten yarısından fazlasını kaçak kat doldurdu. Bir kısmını ağır çıkmalar doldurdu, bir kısmını bakımsızlık doldurdu. En son nereye geldi? Korozyonla birlikte artık son damlayla böyle damlattık. Ve dolayısıyla artık yorgun binamız yükleri taşıyamaz oldu. Bir gevrek kırılma şeklinde binamız maalesef böyle bir hasar aldı.
1: Binanın altında kalan tekstil atölyesi ise acaba kolonlar kesildi mi sorusunu akıllara getiriyor.
0: Çoğu zaman kolon kesiliyor. O şekilde ticari alanlar genişletiyor. Ama şu an onu söylemek çok erken. Genelde kolon kesme tabii ki yaşıyoruz ama bu bina için projesine bakmamız lazım. Ticari artık konut yapılan binalarda, yani alt tarafı dükkan, üst tarafları konut olarak yapılan binalarda bu zafiyet yaşanmakta. Yani biz buna birinci katta tabii yüksek kat diyoruz, yumuşak kat diyoruz. Bu şekilde tabir ediyoruz. Yani üst katlar duvarlarla örtülü ve konsollar var, ağır konsollar var, çıkmalar var. Birinci kata göre, zemin kata göre ve alt katta da duvarlar eksik. Yani bu rigidlik zafiyetine sebebiyet veriyor. Bir de 40 senelik, hemen hemen 40 senelik bir binada her türlü şey arayabiliriz.
1: Peki binalar bu tür çökmeler öncesinde sinyaller vermez mi?
2: Sabaha karşı olması, sabahın erken saatlerinde olması. Biz şunu gördük, işte Zeytinburnu'nda, Gebze'de, Bakırköy'de, Küçükçekmece'de en azından bu hasar olmadan evvel neyi görmüştük? Dedik ki arkadaş bize bir işaret veriyor. Burada da öncesinde bir işaret vermiştir ama gece, tabii sabaha karşı olması, dükkanda herhangi kimsenin olmaması, depoda bu işaret olsa bile fark edemedik.
0: Çünkü yani burada alt katta zannediyorum bir de asma kat gibi görüyorum. Bant pencereler falan yapılmış. Kısa kolon oluşumu da var. Yani bunları da düşündüğümüzde bina zaten bir mühendis tarafından incelendiğinde yani bu binada oturulamayacağını rahatlıkla söyleyebilir. Yani fiziki bile bakılsa bu binaya, alt katlardaki zafiyetlerden dolayı, yani su yalıtımı olsun, nemlilik olsun, korozyon olsun, işte bu yumuşak kat durumu olsun, hepsinden bir mühendis hemen der ki bu bina sağlam değil, riskli de diyebilirdi.
3: Evet, 24 TV canlı yayınında uzmanlar bu şekilde yorumladı. Değerlendirmeler böyleydi. Şimdi her ses, her bir komut bir büyük önem taşıyor efendim ki çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin hala arama çalışmaları sürdürülüyor. O çalışmalardaki son durum ne? Tekrar bir sahaya dönelim. 24 muhabiri Ada Kahriman bize o noktadaki son durumu aktaracak. Ada, tekrar merhaba.

0: Yaşanan son bir yeni gelişme var mı, nedir oradaki son durum?
1: Bir son dakika gelişmesini paylaşalım Büşra Mutlu. Şöyle ki, buradaki bir adli sürecin yürütüldüğünü belirtmiştik. Bu kapsamda bir başsavcı vekili, aynı zamanda bir iki cumhuriyet savcısının burada görevlendirdiğini belirtmiştik. Soruşturma kapsamında şu anda iki şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Yani 7 katlı binanın burada çökmesi nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Bir son dakika gelişmesi. Şimdi bir sessizlik istendi. Aslında bir ekranlara getirelim. Yine sesimi duyan var mı çağrısının yükseldiğini görüyoruz. Ki iki şüpheli bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada burada mimar ve şantiye şefinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Hem mimar, yani binanın mimarı, hem de şantiye şefinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. İki şüpheli bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bir son dakika gelişmesi. Haklarında gözaltı kararı vardı. Bu iki şüpheli gözaltına alındı. Şimdi özellikle bir sessizlik istendi. Şunu da belirtelim. Kamerada da aslında Ali Maşalı'nın çektiği görüntüde de görülüyor. Yoğun bir dumanı görüyorsunuz. Gerçekten yoğun bir koku var aynı zamanda. Ki evet, dinleme yapıldığı belirtildi. O yüzden ben de küçük seslerle, olabildiğince küçük seslerle konuşmaya çalışacağım. Binada arama kurtarma çalışmaları sırasında ki biz de şahit olduk bu dumanın çıktığını, ancak teyitli resmi bir bilgi olmadığı için bu durumu paylaşamadık. Şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabii binanın altından da özellikle burada İstanbul Valisi Davut Gül'den yapılan açıklamada bodrum katında ufak bir yangının yaşandığı belirtilmişti. İtfaiye ekiplerinin de bu yangına müdahale ettiği belirtildi. Şimdi kayma şüphesinin olduğunu belirttik. İstanbul Valisi Davut Gül de zaten buradaki binanın çökmesinden kaynaklı bir kaymanın olduğunu belirtmişti. Tabii bu kapsamda bir binanın altına takoz yerleştirildiği bilgisini paylaştı. Aynı zamanda şunu ifade edelim. Bu binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra da buradaki binanın üst katlardan başlayarak kontrollü bir şekilde yıkılması bekleniyormuş şu an Mutlu.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Ada, tekrar teşekkür ettik. Kolaylıklar dileyelim efendim. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Çerkezköy Kapı Kule Hızlı Tren Projesi'nde açıklama yapıyor. Kulak verelim.
2: Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişmiş olacak. Yine bu projemiz kapsamında yeni istasyon binalarımız Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski, Büyük Karıştıran'ı da çok daha modern ve yüksek kapasiteli olarak tamamlamış durumdayız. Özellikle Kapıkule gar sahasında yapmış olduğumuz genişletme çalışmalarıyla yaşanan tren yığılmalarının önüne geçiyor. Gümrük ve muayene işlemlerini hızlandırarak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Yani artık Kapıkule'de Avrupa'ya yönelik lojistik trafiğini çok daha etkin bir şekilde yönlendirmiş ve yönetmiş olacağız. Böylece Trakya bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere tüm ülkemiz Avrupa Asya demiryolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelmiş olacak. 69 kilometre uzunluğundaki Isparta Kule, Çerkezköy etabındaki çalışmalarımıza da bir taraftan devam ediyoruz. Isparta Kule'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarını aşağı yukarı bitirmek üzereyiz. O kesimi de inşallah bu yıl bitmeden yine hizmete açmayı planlıyoruz. Değerli basın mensupları, şunu özellikle belirtmek isterim ki Çerkezköy-Kapıkule hattı aslında çok daha büyük bir resmin, Asya'dan Avrupa'ya uzanan devasa bir lojistik vizyonun sadece parlak bir parçasıdır. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryolu ağımızı 2002'den bu yana devlet politikası haline getirdik. Demiryolu ağımızı yaklaşık 11 bin kilometreden 14.272 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan 2604 kilometre hızlı tren hattını bu projeyle beraber tamamlamış olduk. Şu anda Halkalı Kapıkule hattının diğer kesimleriyle birlikte Ankara, İzmir, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Yerköy, Kayseri, Kırıkkale, Çorum, Karaman, Ulukışla gibi yeni hızlı tren hatlarının yapımlarına da devam ediyoruz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projelerden bahsetti. Ekranlarınıza canlı olarak taşıdık efendim. Şimdi artık aslında biraz Şahinbey'i konuşacağız. Gaziantep'in en büyük ilçelerinden biri olan Şahinbey'de üreticiden gençlere, ailelerden konut ihtiyacına kadar vatandaşın hayatına dokunan aslında pek çok başlık var. Bu başlıkları, ilçede yürütülen çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri konuşmak üzere çok kıymetli Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu bizlerle stüdyoda konuğumuz. Başkanım merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, yerine. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler başkanım. Şimdi öncelikle maalesef bugün İstanbul Maltepe'de yaşanan bina çökmesi bizi çok üzdü. Ne yazık ki can kayıplarımız var. Ve bir kez daha şunu hatırlattı. Güvenliği ve sağlam konut meselesinin aslında hepimizin gündeminde olması gereken oldukça önemli bir başlık. Ne yazık ki bu üzücü olayı yaşadık. Can kayıplarımız var. Hala aranan 3 vatandaşımız var. Enkaz altında çalışmalar sürüyor. Şimdi öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim ama bir tarafta üretimi Türkiye'yi desteklerken bir diğer tarafta da insanların daha güvenli, daha nitelikli yaşam alanlarına kavuşması için de ciddi adımlar atıyorsunuz. Şahinbey'de özellikle kentsel dönüşüm ve sosyal konut noktasında yoğun bir çalışma görüyoruz. Bugüne kadar ilçeye kaç sosyal konut kazandırıldı öncelikle? Ve şu anda devam eden projeler de var. Bunlar tamamlandığında vatandaşlar nasıl bir konut imkanına kavuşacak? Bir yandan da en önemlisi bu, Şahinbey'in gelecekte daha güvenli ve dirençli bir ilçe olması açısından neler ifade ediyor, neler anlatırsınız projelerle ilgili?
3: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için ve Maltepe'de meydana gelen çökmede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da ben de buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Tabii 6 Şubat depreminin hala yaraları sarılmaya devam ediyor.
0: Evet.
3: Acıları taze. Böyle bir deprem yaşadık. Bu hiçbir zaman bizim gündemimizden çıkmaması gerekiyor. Çünkü vatandaşlarımızın güvenli konutlarda oturması, sosyal yaşam alanlarının iyi bir şekilde olması çok büyük bir önem arz ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, TOKİ'mizin yaptığı çok güzel çalışmalar oldu. Bunun yanı sıra bizim de Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'nin ikinci büyük belediyesi olarak, ki Suriyeliler katarsak açık ara biz Türkiye'de birinciyiz. 958 bin nüfusa sahibiz. Tabii binaların yenilenmesi, kentsel dönüşüm çok büyük önem arz ediyor ve bir yıllardır biz bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık. Sadece Şahinbey Belediyesi olarak 11.176 bağımsız bölümün kamulaştırması ve yıkımını gerçekleştirdik. Ve onların yerine 10 bin yeni sosyal konut yaptık.
0: Evet.
3: Ve vatandaşlarımızı buralara, güvenli alanlara taşıdık. Ki bizim yaptığımız 10 bin konuttan depremde bir tanesine bile bir en ufacık bir hasar olmadı. Yani demek ki sağlam yaptığınız zaman, güzel yaptığınız zaman hiçbir şey olmuyor. Ki TOKİ konutları da aynı şekilde hiçbir şey olmadı. Biz bir taraftan kentsel dönüşümle vatandaşın binalarını yenilerken bir taraftan da yeni konutlar yapıyoruz. Şu anda mesela Şahin Bey Belediyesi olarak

0: 3414 sosyal kontrolün bu yıl başında temelini attık. İnşallah Aralık ayında da teslimini gerçekleştireceğiz. Aylık 15 bin lira taksitle vatandaşımız kira öder gibi, hatta kiradan daha ucuz bir şekilde kendi evinde oturacak.
1: Ne mutlu ki böyle projelerle halkınıza
0: ve devam
1: böyle
0: edeceğiz.
1: Evet devam da ediyor bir yandan. Şimdi asıl sadece şehirleri değil gıda güvenliğini de konuşalım. Pandemiyle birlikte biliyorsunuz ki başlayan savaşlarla daha da görünür hale gelen bir gıda krizi var dünyada. Şahin Bey Belediyesi olarak siz de bu noktada çiftçiye ve hayvan yetiştiricilerine oldukça ciddi destekler veriyorsunuz. Buradan da biraz konuşmak gerekirse Şahin Bey'de üreticinin yanında nasıl duruyorsunuz? Bugüne kadar hangi destekler hayata geçirildi?
0: Çok önemli bir konu. Gerek pandemi, gerek savaşlar ve küresel ısınmayla, tarım alanlarının azalmasıyla birlikte gelecekte gıda meselesi çok daha dünyanın gündeminde olacak.
1: Evet.
0: Biz tarım alanlarımızı korumak, ekili alan miktarımızı artırmak adına 8 yıldan beri her yıl çiftçimizin kullandığı gübrenin, arpa ve buğdayın %50'sinin parasını biz karşılıyoruz. Yine hayvan yetiştiricilerine yem desteği %50'sini biz karşılıyoruz. Kullandıkları fidelerin domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz %50'sini biz karşılıyoruz. Çiftçimize ciddi bir katkı sağlıyor. Şu ana kadar sağlamış olduğumuz destek miktarı 1 milyar 600 milyon lirayı aştı. Böylelikle ekili alanımız %300 artış sağladı. Çiftçi sayımızda %50 artış var. Yine canlı hayvan sayımızda %50'nin üzerinde artış oldu ve Şahin Bey'de çiftçilik çok daha kolay hale geldi. Yani çiftçinin girdi maliyetleri düşünce bu fiyatlara da yansıyor. Çiftçimiz de daha uygun fiyatla satmaya başlıyor. Bu konuda da bizim şöyle bir çalışmamız var. Biz çiftçimizden tarladan ürününü kamyonlarla alıyoruz. Direkt bizim pazar yerlerimizde halka satıyoruz. Yani aracısız. Böylelikle market fiyatlarının çok çok altında. Üreticiden tüketiciye, tarladan sofraya, vatandaşımıza bu ürünleri çok uygun şartlarla ulaştırıyoruz. Ayrıca bizim et satış noktamız var, sebze meyve satış noktalarımız var. Burada da vatandaşlarımızın çok daha uygun fiyata bu ürünlere ulaşmasını sağlıyoruz. Ayrıca şöyle bir çalışmamız da var, zabıta ekiplerimizde denetimlerimiz de çok fazla. Bütün marketleri, satış noktalarını denetliyoruz. Bozuk ürün satan...
1: Bu peki başkan, sayın başkan, denetimler şikayet geldikçe mi yapılıyor yoksa
0: Hayır.
1: belli bir yani düzenleme var? İşte bu hafta diyelim ki 10 kere düzenleme kapsamında bir denetim yapılacak. Bu yönde mi yapılıyor?
0: Elbette şikayet geldiği zaman onu da değerlendiriyoruz ama bizim bir çalışma programımız var. Yıllık 35 bin iş yerini biz düzenli olarak denetliyoruz. Sırasıyla denetliyoruz. Ve bu denetim esnasında bozuk ürün satan veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerini tespit ettiğimizde aldığımız meclis kararıyla ilk tespitte 3 gün kapatıyoruz. Bakın para cezası değil, direkt kapatma. Eğer aynı iş yeri ikinci defa tekrarlarsa 7 gün kapatıyoruz. Üçüncü defa tekrar ederse iş yerini tamamen kapatıyoruz, ruhsatını iptal ediyoruz. Bu onlara verilen en büyük ceza. Ayrıca bir afiş asıyoruz oraya, diyoruz ki bu iş yeri bozuk ürün sattığından dolayı Şahinbey Belediyesi tarafından şu kadar süreyle kapatılmıştır. Ve onları afişe ediyoruz ve bunu sosyal medyamızdan da paylaşıyoruz. Yani bu onlar üzerinde gerçekten çok etkili ve bir daha bunu yapamıyorlar. Biz eskiden denetimlerde bir yılda mesela 200 bin bozuk ürün tespiti yapıp alıyorduk orayı kapatırken. Artık bu yıl içerisinde bu sayı 500'lere kadar düştü.
1: Caydırıcı yani oldukça...
0: Çok ciddi bir caydırıcılık evet. sağlamış oldu.
1: Evet. Şimdi bir yandan da bir ilçenin geleceğini aslında sadece binalar değil, o ülkede yetişen çocuklar ve gençler belirliyor. Sizlerde gençlerle ilgili de çalışmalarınız oldukça fazla. Özellikle de geçtiğimiz günlerde Teknofest Güneydoğu'da hem sizin hem Şahin Bey Belediyesi'nin adını sıklıkla duyduk. Teknolojiye, bilime, spora ve sanata yönelmesi bu çocuklarımızın, gençlerimizin. Neler düşünüyorsunuz Teknofest sürecinde nasıl destekler verildi gençlere?
0: Sayın Cumhurbaşkanımız hep bunu söylüyor. Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım. Biz de o doğrultuda gençlerimizin eğitimde, kültür, sanatta, sporda başarılı

0: olabilmesi için her türlü desteği veriyoruz. Daha ana sınıfından başlayarak eğitim materyalleri, kitaplar, testler, denemeler, burslar, ortaokul öğrencilerinden, lise öğrencilerinden başlayarak üniversite öğrencilerine de eğitim desteğinde bulunuyoruz. Ki hem geçtiğimiz yıl hem yıllardır beri yapıyoruz. 30 bin üniversite öğrencisine mesela bu yıl vereceğimiz nakdi destek miktarı 1 milyar TL'yi aşıyor. Bu 33 bin lirayla öğrenci başı başarı durumuna göre 66 bin liraya kadar bir eğitim desteğinde bulunuyoruz. Yine gençlerimizin sınavlara rahat hazırlanabilmesi için Şahin Bey Millet Kütüphanesi'ni açtık. Aynı anda 4500 öğrenci kapasiteli ki Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi. Yine Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezimiz, Şahin Bey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezimiz, Şahin Bey Millet Cami ve Külliyesi, açmış olduğumuz 200'ün üzerinde gençlik merkezlerimiz. Bunlarda gençlerimizin eğitimine ciddi katkılar sağlıyoruz. Yine gençlerimizi uçakla Çanakkale'ye götürüyoruz ki bugüne kadar 253 bin gencimizi uçakla Çanakkale ziyaretine götürdük. Bu vatan toprakları nasıl kazanılmış onlara bunları yerinde
1: Yerinde
0: tarihi
1: göstermek.
0: göstermek için adına. Dolayısıyla Teknofest'e katılan takımlarımıza ciddi destekler veriyoruz. Bizim Şahin Bey Belediyesi olarak Bilim Şahin Bey deneyip atölyelerimiz var. Hem buralarda sürekli gençlerimizi yetiştirirken hem de Teknofest'e katılan takımlarımıza sponsor oluyoruz. Onların malzeme ihtiyacı, nakdi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi bu Şanlıurfa'da yapılan Güneydoğu Teknofest'te 13 takımımız birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödül olarak rekor kırdılar. İnşallah bu desteklerimizi daha da genişleterek gençlerimize Türkiye yüzyılını gerçekleştirmek adına yaptıkları bu çalışmalarda sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz.
1: Tabii meyvelerini alıyor olmak da sizi ayrıca onur
0: Çok mutlu
1: ediyordur.
0: ediyor.
1: Ülkemizin parlak gelecek nesillere ihtiyacı fazlasıyla var. Sayın Başkan, şimdi biraz da ailelerden konuşalım. Gaziantep 2025 TÜİK verilerine göre evlenme oranında Türkiye'de en dikkat çeken şehir. Şahin Bey'de en fazla nikah kıyan belediyelerden biri olarak öne çıkıyor. Şimdi Şahin Bey Belediyesi olarak aile kurmak isteyen gençlerin yanında nasıl duruyorsunuz? Oldukça bu oran azaldı çünkü evlilik hazırlığı yapan çiftleri nasıl destekliyorsunuz?
0: Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya da gerçekten yıllardan
1: Evet,
0: beri parmak
1: oldukça
0: basıyor.
1: önem
0: Çocuk
1: veriyor.
0: sayısı, evlilik. Biz de bu alanda 17 yıldan beri sürdürdüğümüz bir evlilik okulumuz var. Evlenecek çiftlere eğitimler veriyoruz. Her çifte çamaşır makinesi, bay bayan kol saati hediye ediyoruz. Eğer maddi imkansızlığı var, ben evlenemiyorum diyorsa biz de diyoruz ki hayır, evlenmeyen kalmasın. İmkanın yoksa bize başvur. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, elektrik süpürgesi, halı ve 7 kişilik oturma grubu bizden hediye. Ayrıca 50 bin lira geri ödemesiz nakdi destekte bulunuyoruz.
1: Evi kuruyorsunuz
0: Evi
1: bayağı
0: kuruyoruz.
1: çiftlere.
0: Aynen öyle. Ayrıca düğün salonlarımızda da 10 bin TL'ye düğün yaptırma imkanı sunuyoruz. Evlendi, çocuk sahibi olacak. Bir yıl boyunca çocuk bezi bizden hediye. Çocuk bezine para ödemiyorlar. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aile Bakanlığımızın ikinci çocuktan itibaren nakdi desteklerde biz de Şahin Bey Belediyesi olarak hükümetimizin desteğinin yanı sıra aynı oranda, aynı miktarda biz de evlenen yani çocuk sahiplerine nakdi destekte bulunuyoruz. İkinci çocukta 54 bin lira, üçüncü çocukta 180 bin lira nakdi desteğimiz var. Böylelikle çocuk sayısını da arttırmaya çalışıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye Şahin Bey Belediyesi.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz yıl 9502 çiftin nikahını kıyarak rekor kırdık. İnşallah bu yılda evlenmek isteyen gençlerimize her türlü imkanı sağlayarak onların aile yuva kurmalarına, çocuk sahibi olmalarına vesile oluyoruz, teşvik ediyoruz.
1: Peki Sayın Başkan, şimdi biraz vaktimiz de daraldı. Son olarak son dönemde sizin özellikle durduğunuz bir başka konu var. Denetimler, fahiş fiyatlar. Biraz evvel de değindiniz ama bu tarihi geçmiş ürünler, vatandaşın sağlığını ilgilendiren ürünler. Burada da oldukça kararlı bir tavır ortaya koyuyorsunuz. Denetim mekanizmasını nasıl işletiyorsunuz? Ufak bir parantez açacak olursak o noktaya.
0: Şimdi biz zabıta yönetmeliğimizi değiştirdik. Meclis kararlarımızı aldık. vatandaşın sağlığı

0: bizim için olmazsa olmazımız, kırmızı çizgimiz. Bu konuda hiçbir firmaya tavizimiz yok. Gerek yerel marketler olsun, gerek ulusal marketler olsun. Bu denetimlerimizdeki yıllık 35 bin denetim yapıyoruz. Rast geldiğimiz kim bozuk ürün satıyorsa, kim halkın sağlığıyla oynuyorsa affetmiyoruz, direkt kapatıyoruz. Bu konuda bizi mahkemeye verenler oldu firmalardan. Ve biz 6 defa mahkemeyi kazandık. Ben buradan tüm belediyelere çağrıda bulunmak istiyorum aslında. Diyorlar ki işte gıda denetim yetkisi sadece Tarım Bakanlığı'nda. Hayır, belediye olarak bizim vatandaşın sağlığını korumak gibi bir görevimiz de var. Bu çerçevede biz de denetimlerimizi yaparak vatandaşın sağlığıyla oynayan hiçbir kimseye, şahıs, firma taviz vermeksizin denetimlerimizi yaparak halkın sağlığını korumaya kararlıyız. Ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.
1: Peki aslında Şahin Bey halkını biraz da kıskanmadık değiliz. Sayın Başkan oldukça şanslı bir ilçe. Böylesine projeler gelişmeye de devam ediyor. Ben tekrar yayına katkı için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de size bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: Biz
0: diliyorum.
1: teşekkür ederiz tekrar.
0: Sağ olun.

0: Türkiye'de yaşayan ihtiyaç sahibi yabancı ailelere yönelik sosyal uyum ve eğitim yardımları programı için protokol imzalandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş program kapsamında ailelere düzenli nakit destek sağlanacağını, çocukların eğitimine devamının da destekleneceğini açıkladı.
1: Bugün sosyal yardım alanında yeni bir dönemin kapısını aralayan önemli bir adım atıyoruz. Avrupa Birliği ve Türk Kızılay İşbirliği'nde yürüttüğümüz iki ayrı proje vardı. Bugün bu projeleri tek bir çatı altında bir araya getiren daha güçlü bir yapı kuruyoruz. Bu programla ülkemizde yaşayan ihtiyaç sahibi yabancı aileleri ve onların çocuklarına destek olmaya devam ediyoruz.
2: Türkiye'de yaşayan ihtiyaç sahibi yabancı aileler ve çocuklarına destek sürecek. Ailelerin temel ihtiyaçlarının yanı sıra çocukların eğitim hayatının da desteklenmesi hedefleniyor.
1: Bu programla aynı zamanda çocukların okulla bağını daha da kuvvetlendireceğiz. Okula düzenli devam eden çocuklarımızın ailelerine destek sunmaya sürdüreceğiz.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında yabancılara yönelik sosyal uyum ve eğitim yardımları programı protokol imza töreni düzenlendi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini de belirtti. Geçtiğimiz yıl kurulan izleme birimiyle bir yıl içinde 35 binden fazla hane tespit edildi, 19 binden fazla hanenin hayatına doğrudan dokunulduğunu açıkladı.
1: İhtiyaçlar derinleşmeden ailelere hızlıca ulaşıyor, yanlarında oluyoruz. Bu sistemle bir yıl içerisinde 35 bini aşkın hane tespit ettik, 19 bini aşkın hanenin hayatına doğrudan dokunduk.
2: Programın Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle yürütüleceği belirtildi. Bakan Göktaş, Türk Kızılay'la sahadaki çalışmaların da kesintisiz sürdürüleceğini söyledi.
0: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir tırın dorsesine gizlenerek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan yabancı uyruklu 5 kaçak göçmen emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
3: Kendilerine basarak!
4: Kaçak göçmenler ekiplerin radarına takıldı, kıskıvrak yakalandı. Olayın adresi Çanakkale. Gelibolu ilçesinde denetim yapan ekipler şüphelendikleri Romanya plakalı bir tırda arama yaptı. Tırın dorsesi açıldı ve yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kaçak göçmen yakalandı.
3: Kendilerine basarak!
4: Tırın üzerine çıkan bir bekçi kaçak göçmenleri dorseden tek tek çıkararak aşağıdaki ekip arkadaşlarına teslim etti. Kaçak göçmenler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
0: Artvin Hopa'daki tır parkında dağdan kopan dev kayalar araçların üzerine düştü. Sabah saatlerinde yaşanan heyelanda 8 tır hasar alırken bir tanker yan yattı. Olayda bir sürücü de hayatını kaybetti.
4: Dağdan kaya parçaları koptu, tırları kullanılmaz hale getirdi.

0: Artvin'in Hope ilçesindeki bir tır parkında dağdan kopan dev kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda tırlara çarpan kayalar araçları kullanılmaz hale getirirken bir silobas tırı da yan yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken diğer ekipler olay yerinde inceleme yaptı ve 8 tırın hasar gördüğü tespit edildi. İlk heyelanın ardından kendi aracını güvenli bölgeye çekmeyi başaran sürücü Kasım Topaloğlu, parktaki diğer arkadaşlarına yardım etmek için geri döndü. Ancak bu sırada ikinci heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları Topaloğlu'nun kafasına isabet etti. Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler zarar gören tellerin bölgeden güvenli bir şekilde kaldırılması için yeni bir heyelan riskine karşı tedbir alarak yamaçtaki hareketliliğin durmasını bekledi.
1: Eskişehir'de cadde ortasında bir şüpheli kadını darbetti. Gitmek istemeyen kadının boğazını sıktı. Yetmedi, yere düşen kadını sürükledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
0: Kadın gitmek istemedi. Şüpheli ise kolundan tuttu, yerde sürükledi. Görüntülerin adresi Eskişehir'in Odunpazar ilçesi. Cadde üzerinde yürüyen bir erkekle bir kadın arasında iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda gözü dönen saldırgan kadının boğazını acımasızca sıktı. Kadınsa saldırganın elinden kurtulmak için mücadele etti. Genç kadının çığlıkları sokağa inletirken aldığı darbelere daha fazla dayanamayan talihsiz kadın kendini yere bıraktı. Saldırgansa onu yerde sürükledi. Yerde sürüklenen kadın bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
1: Moderatörü noktalıyoruz ancak bir yere ayrılmayın. Kısa bir süre sonra ekonomi haberleriyle devam edeceğiz.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar.

0: Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
1: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap
3: basit. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
4: Otobit'te. Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a. Değerinde Trink sat.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Ekonomi haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye'nin ihracat pazarlarında olumlu tablo güçlendi. İstanbul Sanayi Odası İhracat Pazarları İklim Endeksi Eylül'de 53,2'ye yükseldi. Böylece endeks son 52 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksinin Eylül sonuçlarını açıkladı. Ağustos'ta 52,7 olan endeks Eylül'de 53,2'ye yükseldi. Bu rakam son 52 ayın en yüksek seviyesi oldu. Endekste 50'nin üzerindeki değerler ihracat pazarlarında iyileşmeye işaret ediyor. Böylece ihracat pazarlarındaki talep koşullarında iyileşme üst üste 5. ay hızlandı. Endeks Ocak 2024'ten bu yana her ay 50 eşik değerinin üzerinde kaldı. Türkiye'nin en büyük 10 ihracat pazarının 9'unda üretim arttı. Tek istisna Polonya oldu. Ülkede imalat sanayi üretimi belirgin şekilde geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik aktivite güçlü şekilde arttı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyüme ivmesi 5 yılı aşkın dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Veriler Türkiye'nin ana ihracat pazarlarında talep koşullarının güçlenmeye devam ettiğine işaret etti. Ve Türkiye otomotiv endüstrisi Ocak-Eylül döneminde Avrupa Birliği ülkelerine 22 milyar 948 milyon dolarlık ihracat yaptı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından derlediği bilgilere göre sektör yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre %3,1 artışla 31 milyar 144 milyon 829 bin dolarlık ihracata imza attı. Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 200 ülke özerk ve serbest bölgeye satış yapan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatı içindeki payı %14,8 oldu. Söz konusu dönemde otomotiv ihracatının %73,7'si Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Avrupa Birliği ülkelerine dış satım geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 artışla 21 milyar 891 milyon dolardan 22 milyar 948 milyon dolara çıktı. Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya bu dönemde de en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti. Evet, Aselsan'dan yeni bir ihracat anlaşması daha geldi. Şirket uluslararası bir müşteriyle silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsayan 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı. Aselsan 1-8 Ekim döneminde toplam 3 milyar 957 milyon avro ve 477,9 milyon dolar tutarında 6 sözleşme açıkladı.
1: Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla 125 milyon dolarlık yeni satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşma silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsıyor. Böylece Aselsan'ın 1-8 Ekim döneminde açıkladığı sözleşme sayısı ise 6'ya ulaştı. Aselsan 1 Ekim'de uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı ile 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk ilave sözleşme imzaladı. 2 Ekim'de yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracatı için 488,5 milyon avroluk satış sözleşmesi açıkladı. 5 Ekim'de Savunma Sanayi Başkanlığı ile hibrit savunma sanayi sistemlerinin tedariki için 2 milyar 460 milyon avroluk sözleşmeler imzalandı. 6 Ekim'de yurt dışındaki son kullanıcılara elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatı için 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmelerini duyurdu. 7 Ekim'de ise Savunma Sanayi Başkanlığı ile radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolarlık sözleşme açıklandı. 8 Ekim'deki 125 milyon dolarlık son anlaşmayla birlikte Aselsan'ın 1-8 Ekim döneminde açıkladığı sözleşmelerin toplam bedeli 3 milyar 957 milyon avro ve 477,9 milyon dolara ulaştı.
0: Ekonomideki gelişmeleri de aktardık ve böylelikle noktalıyoruz efendim. Benim için de aynı zamanda veda vakti bugün için. Ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında Merve Aydın sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
8: Troy.
9: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıf Bank daima senin de.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıf Bank daima senin de.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıf Bank kredi kartlarında.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
1: Ne dediysek oldu.
2: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
3: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
4: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
6: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
7: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 3 saat boyunca da birlikteyiz. Vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Bugün İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. Ve 3'ü çocuk olmakla birlikte 10 kişi kurtarıldı efendim. Ama şöyle bir durum var. 2 kişi maalesef hayatını kaybetti. Enkazda 3 kişinin daha olduğu biliniyor. Konuya ilişkin resmi makamlardan açıklama gelmişti. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede son durum ne? Çalışmalar ne aşamada? İşte bu olayın yaşandığı ilk andan itibaren takipteydi Ada Kahraman. Ayrıntıları soracağız. Ada Kahraman, kolay gelsin. 3 kişiyi daha bulmak için ekipler saatlerdir seferber. Nedir son durum? Söz sende.
1: Merve Aydın, aslında İstanbul Valisi Davut Gül de bu durumu açıklamıştı. Arkamızda bir yıkım gerçekleştiriliyor. Zaten binanın üst kısmında bir yıkımın olacağını belirtmişti İstanbul Valisi Davut Gül. Kaymaların olduğundan dolayı, yani bir binada hareketlilik kayma olması nedeniyle aslında burada çöken binanın bir kısmı, yani üst kısımlarının şu anda kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandığını belirtelim. Tabii burada kontrollü bir şekilde yıkımdan bahsediyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül bunu açıklamıştı zaten yaptığı açıklamada. Binada özellikle arama kurtarma çalışmaları sırasında kayma nedeniyle burada arama kurtarma çalışmaları durdurulmuştu. Şu anda kendisi yaptığı açıklamada binanın altına takoz yerleştirildiğini belirtmişti yaptığı açıklamada. Binada arama kurtarma çalışmalarından sonra burada özellikle üst kattan başlayarak kontrollü bir şekilde yıkımı yapacaklarını, yani yıkımı gerçekleştireceklerini belirtmişti. Tabii yıkım araçları şu an kepçeyle beraber, aslında şu anda yıkım araçlarıyla beraber hem de aynı zamanda su desteğiyle burada yıkımın gerçekleştiğini belirtelim. Üst katlardan yapılıyor bu yıkım. Yani alt katta enkaz tarafında daha şu an bir hareketlilik yok. Bakın Ali Maşalacı ekranlarımıza getiriliyor. Önce burada balkonlardan başlanıldı. Özellikle 7. kattaki ve aynı zamanda 6. kattaki binaların balkonlarından bir yıkıma başlandı. Yıkım aracıyla birlikte ekranlara getiriyoruz tabii. Bu yıkımla birlikte aslında balkonun kapılarının, aynı zamanda bazı işte pencerelerinin de çıkarıldığını görüyoruz. Tamamen şu an çıkartılıyor. Biraz daha belirginleşiyor aslında. Tuğlaları görüyoruz. Burada yapılan yıkım neticesinde, ki İstanbul Valisi Davut Gül geçtiğimiz saat diliminde burada özellikle bir yıkımın yapılacağını belirtmişti. Burada 7 katlı binanın altına takoz yerleştirildiğini belirtmişti. En üstte şu anda bir yıkım gerçekleştiriliyor. Bu yıkımın kontrollü bir şekilde yapılacağını belirtmişti. Tabii burada bunun altını, şunun altını çizelim. Bu binadaki şu anda yıkımın kontrollü bir şekilde yapıldığını, zaten Vali Davut Gül de bu yıkımın yapılacağını, özellikle binanın altına takozlar yerleştirildiğini ve aynı zamanda burada yıkıma üst katlardan başlanacağını belirtmişti. Önceki yayınlarda gördüğünüz üzere yıkım sonucu zaten burada gözle görülür bir şekilde binadaki paslanmış demirler de gözüküyor aynı zamanda. Zaten binanın görüntüsü, yani çökmeden önceki hali birçok şeyi özetliyordu aslında. Bakımsızlık, yıpranma. Bunlar aslında binanın yıkılmadan önceki görüntüsünde görünüyordu. Bina kontrollü olarak yıkılıyor. Bunun altını çizelim. Tabii bir kolon kesildiği iddiası var. Bununla ilgili araştırma sürüyor ki Vali Davut Gül de zaten bunun bir iddia olduğunu, bununla ilgili gerekli araştırmaların yapıldığını, daha sonra da bu araştırmalar tamamlandıktan sonra da gerekli açıklamaların yapılacağını belirtmişti. İlk olarak balkondan başlanıldı buradaki kontrollü yıkıma. Saat yaklaşık 5 dakika önce başladığını belirtebiliriz. 15 dakika önce de zaten bizim bulunduğumuz alana yıkım aracı getirildi. Ve binanın olduğu sabah saatlerinde 5.40 sıralarında toplamda 3 katı, ki biri tekstil atölyesi olmak üzere, toplamda 3 katının çöktüğünü görmüştük. Diğer katları çökmemişti. Tabii bu nedenden dolayı aslında binanın biraz da yan yatmasından dolayı, biraz daha böyle yamuk durmasından dolayı, özellikle geriye doğru hareket etmesinden dolayı arama kurtarma çalışmalarını da engelliyordu. Bununla ilgili, bu nedenden dolayı arama kurtarma çalışmaları zaman zaman durduruluyordu. Şunu belirtelim, biz işte 7. katta bir kontrol yıkımın gerçekleştiğini gördük. Aynı zamanda 6. katta da bir yıkım gerçekleştirildi. Şu anda binanın 5. katı kontrollü bir şekilde balkon kısımlarından başlayarak yıkılıyor. Bu yıkımın da zaten İstanbul Valisi Davut Gül kontrollü bir yıkım olacağını belirtmişti. Şimdi bunun bir de soruşturma tarafı var. Tamamen bir kısmı binanın şu anda kontrollü yıkım yapıldığı için bir tarafının bu yıkımdan dolayı çöktüğü görülüyor. Şu an üst katlara da yine yıkımın, buradaki yıkım araçlarıyla birlikte yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Evet. Yukarıdaki kısımda kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ekipler buraya yaklaşık 15-20 dakika önce geldi, ki 7 dakika önce de bu kontrollü yıkım başladı. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla paslı demirleri görebiliyoruz aslında. Aynı zamanda ne kadar aslında binanın yıprandığını ve aynı zamanda dış cephesine bakarak özellikle bakımsız olduğunu da görebiliyoruz. Ki uzmanlar da bu yönde kendi düşüncelerini söylemişti. Binanın bazı odalarının şu anda yıkıldığı net bir şekilde görülüyor. 7 katlı binanın bazı odaları kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Soruşturma ayağındaysa şu ana kadar 2 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Bir başsavcı vekili ve aynı zamanda 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmişti. Hem bu soruşturma kapsamında şantiye şefi hem de mimarın, yani binanın şantiye şefi, aynı zamanda binanın mimarı gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında binanın çevresinde de güvenlik önlemleri alınmış durumda. Şimdi binanın burada çökme riskinin olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda bir durum daha var. Mesela bodrum katta bir yangının meydana geldiğini belirtti burada İstanbul Valisi Davut Gül. Tekstil malzemelerinden kaynaklı bir yangının çıktığını söylemişti, ki yoğun bir duman var aslında burada. Hem burada yıkımdan kaynaklı bir duman, hem de aynı zamanda yangından kaynaklı bir duman olduğunu belirtelim. Tabii bizler bu kokuyu algılayınca ne olduğunu bilmediğimiz için resmi makamlardan gerekli açıklamayı bekliyorduk. Bu kokunun binanın bodrum katında tekstil malzemelerinden kaynaklı yangın olduğu belirtildi. Burada tabii hastaneye kaldırılan yaralılar var. Ancak burada İstanbul Valisi Davut Gül'ün yaptığı açıklamada hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilmişti. Zaten burada baktığımızda enkazda 3 kişinin şu anda enkaz altında olduğunu biliyoruz. Toplamda şu ana kadar İstanbul Valisi Davut Gül'ün yaptığı açıklamaya göre 12 kişi enkazdan çıkarılmıştı. Ve burada tabii önemli bir nokta, 10 kişinin sağ olarak çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Ve aynı zamanda 2 şüphelinin ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Evet, saat 15 sıralarında kontrollü yıkım.

başladı. 10 dakika, yaklaşık 10 dakika önce kontrollü yıkımın başladığını biliyoruz. Binada çökme riski bulunduğu için zaten binanın enkazındaki kişilere, vatandaşlara ulaşmak için ummalı bir çalışma yapılıyordu. Ancak burada iki

0: yangın olduğu söylendi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün yaptığı açıklamada şu anda da kontrollü yıkım gerçekleştiriliyor. Zaten İstanbul Valisi Davut Gül de burada kontrollü yıkımın üst katlardan başlanacağı açıklamasını yapmıştı.
1: Ada Kahraman, teşekkür ediyoruz. Takipte Ada. Olay yaşandığı andan itibaren aslına bakarsanız ve onun da söylediği gibi İstanbul Valisi Davut Gül şunu söyledi. Bina kontrollü şekilde yıkılacak. Hem yukarıda binanın yükü azaltılmış olacak hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta açılan tüneller var. O tüneller aracılığıyla hali hazırda enkazda olduğu düşünülen 3 vatandaşımıza da ulaşılmaya çalışacaklar efendim. 1987 yapımı bir bina düşünüyoruz. 99 depremini evet görmüş ama çok sayıda böyle bina olabilir. İşte o yüzden bu bina neden yıkıldı? Zemin katı iş yeri, bunun dışında alt kat var ve üstte 12 daire var. Onlar da ikamet olarak kullanılıyor. Peki neden çöktü işte? Bina kaç yıllıktan öte neden çöktü? Kentsel dönüşüm uzmanları olayın yaşandığı andan itibaren 24 ekranlarında yorumlarını yapmışlardı. Bakalım.
2: Yıkılma görsellerini gördüğüm zaman bizim tamamen bir gevrek yıkılma söz konusu. Ani bir yıkılma olmuş. Bu tür yıkılmaları biz sevmiyoruz. Kolon kesitlerimiz biraz daha büyük olsaydı mutlaka bu tür bir yıkılma söz konusu olmayacak.
3: Yani burada bir de ağır konsolların olması ve bina yükünün ağır olması tabii bu da ayrıca bir şekilde binanın yıkılmasına sebebiyet verebiliyor.
4: 7 katlı bir bina. Eski ama dışarıdan bakıldığında gözle görülen bir hasarı yok. Sabaha karşı 3 alt kat çöküyor. Zelzeleye bile ihtiyaç duymadan çöken bu bina akıllara neden yıkıldı sorusunu getiriyor. Binanın 1987 yılında yapıldığı, iskan verildikten sonra üst 2 katın kaçak çıkıldığı doğrulandı. Çöken binanın eski halinde en alt katın tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.
3: Su yalıtım yok yani. Alt tarafta nemlilik almış, korozyon almış, taşıyıcılar yıpranmış, hasara uğramış, çatlamış, patlamış. Yani bunlar yetiyor zaten. Ya yani bir binanın yukarıdaki büyük kütleyi değil mi? Bakın birinci kattan sonra çok güzel yapılmış, yani sağlam yapılmış. Alt kat zayıf.
2: Binada ciddi bir şekilde bir korozyon başlamış. Yani beton kalitesi yeterli olmadığı için donatıyı koruyamıyor. Donatıyı koruyamadığı için de bir korozyon başlıyor. Korozyon zaten kanser hücresi gibi. Sürekli yapıya ilerler.
4: Uzmanlar Maltepe'de 7 katlı yapının yerle bir olmasının ardından eski yapı stoğundaki tehlikeye dikkat çekti. Korozyonlarsa yaşlanmış binaları adeta kanser hücresi gibi sarıyor.
2: Kaçak katı var. 2 tane kaçak katı var. Elbette ki bu da büyük bir etken yıkılması için. Ama bu yapı zaten 39 yıldan beri ayaktaydı. Bardağa taşınan son damla, yani bunlar hep zaten bizim bir kabımız var, boş, sağlam binamız. Zaten yarısından fazlasını kaçak kat doldurdu. Bir kısmını ağır çıkmalar doldurdu, bir kısmını bakımsızlık doldurdu. En son nereye geldi? Korozyonla birlikte artık son damlayla böyle damlattık. Ve dolayısıyla artık yorgun binamız yükleri taşıyamaz oldu. Bir gevrek kırılma şeklinde binamız maalesef böyle bir hasar aldı.
4: Binanın altında kalan tekstil atölyesi ise acaba kolonlar kesildi mi sorusunu akıllara getiriyor.
3: Çoğu zaman kolon kesiliyor. O şekilde ticari alanlar genişletiyor. Ama şu an onu söylemek çok erken. Genelde kolon kesme tabii ki yaşıyoruz ama bu bina için projesine bakmamız lazım. Ticari artı konut yapılan binalarda, yani alt tarafı dükkan, üst tarafları konut olarak yapılan binalarda bu zafiyet yaşanmakta. Yani biz buna birinci katta tabii yüksek kat diyoruz, yumuşak kat diyoruz. Bu şekilde tabir ediyoruz. Yani üst katlar duvarlarla örtülü ve konsollar var, ağır konsollar var, çıkmalar var. Birinci kata göre, zemin kata göre. Ve alt katta da duvarlar eksik. Yani bu rigidlik zafiyetine sebebiyet veriyor. Bir de 40 senelik, hemen hemen 40 senelik bir binada her türlü şey arayabiliriz.
4: Peki binalar bu tür çökme

0: haber öncesinde sinyaller vermez mi?
1: Sabaha karşı olması, sabahın erken saatlerinde olması. Biz şunu gördük, işte Zeytinburnu'nda, Gebze'de, Bakırköy'de, Küçükçekmece'de en azından bu hasar olmadan evvel neyi görmüştük? Dedik ki arkadaş bize bir işaret veriyor. Burada da öncesinde bir işaret vermiştir ama gece tabii sabaha karşı olması, dükkanda herhangi kimsenin olmaması depoda bu işaret olsa bile fark edemedik.
2: Çünkü yani burada alt katta zannediyorum bir de asma kat gibi görüyorum. Bant pencereler falan yapılmış. Kısa kolon o oluşumu da var. Yani bunları da düşündüğümüzde bina zaten bir mühendis tarafından incelendiğinde yani bu binada oturulamayacağını rahatlıkla söyleyebilir. Yani fiziki bile bakılsa bu binaya alt katlardaki zafiyetlerden dolayı yani su yalıtım olsun, nemlilik olsun, korozyon olsun, işte bu yumuşak kat durumu olsun hepsinden bir mühendis hemen der ki bu bina sağlam değil, riskli de diyebilirdi.
3: İtfaiye ekipleri tarafından binadan sağ salim kurtarılan vatandaşlar var. O anı şöyle özetliyorlar. Bomba patladığını ya da deprem olduğunu düşündük. Çok şiddetli bir çökme meydana geldi efendim. İtfaiye ekipleri binanın çökmeyen katlarına merdivenli araçlarla ulaştı ve o soruyu sordu. Sesimi duyan var mı dedi. Ardından arama çalışmaları uzun süredir devam ediyor. Televizyonlarını yeni açanlara da aktarmış olalım. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişi var. Onlar için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada AK Parti'den ve devlet yetkililerinden geçmiş olsun ve taziye mesajları geldi.
4: Maltepe Cevizli'de panik yaşandı. Bina büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Enkazdaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da hayatını kaybeden vatandaş için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valilik Koordinasyonu'nda İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme ve çalışmalara başladığını açıkladı. Kurum, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sağlık ekiplerinin diğer birimlerle koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi. Memişoğlu, olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında ekiplerin olayın ilk anlarından itibaren sahada olduğunu vurguladı. Enkaz altındaki vatandaşlara bir an önce sağ salim ulaşılmasını diledi.
3: Alfin Hopa'ya gidelim. Burada bir tır parkı var. Dağdan kopan dev kayalar araçların tam da üzerine düştü. Sabah saatlerinde yaşanan bu heyelanda 8 tır hasar aldı ve bir tanker yan yattı.
5: Dağdan kaya parçaları koptu, tırları kullanılmaz hale getirdi. Artvin'in Hopa ilçesindeki bir tır parkında dağdan kopan dev kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda tırlara çarpan kayalar araçları kullanılmaz hale getirirken bir silobas tırı da yan yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken diğer ekipler olay yerinde inceleme yaptı ve 8 tırın hasar gördüğü tespit edildi. İlk heyelanın ardından kendi aracını güvenli bölgeye çekmeyi başaran sürücü Kasım Topaloğlu, parktaki diğer arkadaşlarına yardım etmek için geri döndü. Ancak bu sırada ikinci heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları Topaloğlu'nun kafasına isabet etti. Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler zarar gören tırların bölgeden güvenli bir şekilde kaldırılması için yeni bir heyelan riskine karşı tedbir alarak yamaçtaki hareketliliğin durmasını bekledi.
3: Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının yapımı tamamlanan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesimiyle yenilenen Edirne Gar binası yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle birlikte hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açılış öncesi projeyle ilgili önemli detayları açıkladı.
6: Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişmiş olacak. Bu projemiz kapsamında yeni istasyon binalarımız Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski çok daha modern ve yüksek kapasiteli olarak tamamlamış durumdayız. Trakya bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere tüm ülkemiz Avrupa Asya demiryolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelmiş olacak. 69 kilometre uzunluğundaki Isparta Kule Çerkezköy etabındaki çalışmalarımıza da bir taraftan devam ediyoruz. Isparta Kule'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarını aşağı yukarı bitirmek üzereyiz. Çerkezköy Kapıkule hattı aslında çok daha büyük bir resmin Asya'dan Avrupa'ya uzanan devasa bir lojistik vizyonun sadece parlak bir parçasıdır. Sıfırdan 2604 kilometre hızlı tren hattını bu projeyle beraber tamamlamış olduk. İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 14'ten inşallah 27'ye çıkarmış olacağız.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise İstanbul Ekonomi Forumu'nda ekonomiye dair son gelişmeleri değerlendirdi ki Şimşek savunma harcamaları neredeyse 9 kat artırılacak dedi ve Türkiye'nin borçluk oranının düşük olduğunu, mali alanda bulunduğunu vurguladı.
7: We also focused on boosting services trade.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuştu. Şimşek, Türkiye'nin reformları hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi.
7: Relative to our peers, again.
5: Savunma yatırımlarına da değinen Şimşek, bu alanda yoğun yatırımlar yapıldığını belirtti. Savunma harcamalarının neredeyse 9 kat artırılacağını açıkladı. Savunma harcamaları ve Ar-Ge alanının 100 milyar doların üzerinde bir değere sahip olduğunu ifade etti. Hizmet ticaretine de dikkat çeken Şimşek, Türkiye'nin bu alanda daha rekabetçi olduğunu belirterek hizmet ticaretinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Gelişmekte olan ülkelerin borçluluğuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere kıyasla borçluluk açısından iyi bir noktada olduğunu belirtti. Borçluluğun düşük ve mali alanda bulunduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı, yapay zekanınsa hem ciddi bir soru işareti hem de önemli bir potansiyel barındırdığını söyledi.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat fon soruşturmaları üzerinden kendisine yönelik iddialara net cevaplar verdi. Bolat, 16 Eylül tarihinde 7 yatırım kuruluşu ile ilgili başlatılan inceleme üzerinden ve o soruşturma üzerinden cevapladı meseleyi. Gündeme getirilmeyen bir takım çalışmalar var. İşte bu noktada kara propaganda ve linç avcılığının yeni bir versiyonu yaşanıyor dedi. Bakan Bolat, bakanlık görevine başlamasının ardından profesyonel faaliyetlerine ara verdiğini belirtti. 37.8 milyon liralık aile tasarrufunun 26 Şubat 2024'te hedef yatırım portföy bünyesinde sukuk yani kira sertifikası hesabına yatırıldığını açıkladı. Bu bilginin mal beyanında da yer aldığını belirtti. Söz konusu tutarın 2 yıl 8 aydır aynı yatırım aracında bulunduğunu söyledi. Hesabın 16 Eylül'deki soruşturmalar öncesinde ya da sonrasında kapatılmadığını, bu hesap üzerinden hisse senedi alım satımı yapılmadığını bildirdi. Bakan Bolat kendisinin ve ailesinin kripto varlık veya yurt dışı finansal yatırımının bulunmadığını, tüm mali hareketlerinin devletin ilgili kurumlarının kayıt ve denetimine tabi olduğunu ifade etti. İnceleme ve denetime açık olduklarını da vurguladı. Hukuki haklarını saklı tuttuğunu bildirdi. Türkiye Otomotiv Endüstrisi Ocak-Eylül döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde 22 milyar 948 milyon dolarlık bir ihracat yaptı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından derlenen bilgiye göre sektör yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre %3,1 artışla 31 milyar 144 milyon 829 bin dolarlık ihracata imza attı. Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 200 ülke, özerk ve serbest bölgeye satış yapan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatı içindeki payı %14,8 oldu. Söz konusu dönemde otomotiv ihracatının %73,7'si Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Avrupa Birliği ülkelerine dış satım geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 artışla 21 milyar 891 milyon dolardan 22 milyar 948 milyon dolara çıktı.

0: Dünyada olan bitene bakalım. ABD ve İran arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. Karşılıklı restler çekiliyor ve tabii misilleme saldırılar da devam ediyor efendim. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelişkili ifadelerine karşın geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan müzakere yolunun kapalı olduğuna ilişkin bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Ve Trump'ın kendisinin dengesiz tutumu üzerine de bir eleştirisi olmuştu. Peki ne olacak? Yoğun saldırılar yeniden başlayabilir iddiası var ve Amerikan basınına göre bölgedeki kuvvetlere hazırlıklara başlama talimatı da çoktan verildi.
1: İran savaşı yeniden mi kızışacak? Devrim muhafızları ABD'nin tekrar yoğun saldırı başlatacağını öğrendik demişti. ABD Başkanı Trump da benzer bir düşünce içinde olduğunun işaretlerini vermişti. Son haber Amerikan basınından geldi. Axios'a göre Pentagon, Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na İran'da büyük çaplı muharebe hazırlıklarına başlaması talimatı verdi. Trump'ın ekibi geçen cuma Camp David'de toplantı yapıp İran meselesini masaya yatırdı. Haberlere göre Trump henüz saldırı konusunda net karar vermedi. Ancak saldırı talimatını ABD ve İsrail'deki seçimlerden önce verebilir. Bu da 27 Ekim'den önceki bir tarih demek. Bu arada İsrail'in de ABD olmadan İran'a saldırı hazırlıkları yaptığı yönünde haberler çıkmıştı. Büyük çaplı saldırılar yeniden başlarsa enerji, altyapı ve nükleer tesislerin hedef alınacağı tahmin ediliyor. İran bu noktalarda savaş durumu hazırlıklarına birkaç hafta önce başlamıştı. Bazı tahminlere göre ise saldırılar Amerika'daki ara seçimlerden sonra artacak. Zira önümüzdeki 3 ila 4 hafta içinde savaşın yeniden başlaması, petrol fiyatlarını ve buna bağlı olarak ABD ara seçimlerini etkileyebilir.
2: Orduları tamamen yok edildi. Şu anda tüm ülkeleri yerle bir olmuş durumda. Çabuk gerçekleşecek ve bu bittiğinde petrol fiyatları düşecektir.
1: Bir yandan da taraflar arasında dolaylı temas sürüyor. ABD'nin sunduğu önerilere Tahran arabulucular üzerinden cevap vereceğini söyledi. Ancak İran'ın şartlarından geri adım atması beklenmiyor. İran'ın 7 günlük planı ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ardından nihai anlaşma görüşmelerinin başlatılmasını öngörüyor. ABD ise bu koşullara karşı çıkıyor. İki ülke arasındaki en önemli meselelerden biri de Hürmüz Boğazı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'de tam kontrolü sağladıklarını iddia ediyor. Ayrıca Umman yakınlarından yeni bir rotayla Körfez petrolünü yoğun şekilde dünyaya ulaştırmayı sürdürdüklerini söylüyor. İran devrim muhafızlarındansa yeni bir açıklama geldi. Hürmüz'de kontrolü tekrar tamamen ele aldıklarını öne sürdüler. Yasa dışı güzergahların en kısa sürede kapatılacağını söylediler. Bu da Amerikan rotası kullanan gemilerin tekrar saldırıya uğrayacağı anlamına geliyor. Çok geçmeden Katar açıklarında bir petrol tankerinin saldırıya uğradığı haberi geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı. Çözüm arayışlarına dair bir açıklama da Rusya'dan geldi. Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Diplomatik temaslar konusunda aktif rol oynayabileceklerini söyledi.
0: Saldırı hazırlığı var. Hatta bu saldırı hazırlığının ABD'deki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimden ve İsrail'deki 27 Ekim'deki seçimden önce yapılabileceği iddia ediliyor. Trump demişken ABD Başkanı Donald Trump Teksas eyaletinde yaptığı bir miting sırasında protestocular tarafından kendisi sert sözlere maruz kaldı. Sözleri sık sık kesildi.

0: üstelik de yuhalandı.
1: Konuşması bölündü. Defalarca yuhalandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Texas eyaletinin San Antonio kentinde düzenlediği mitingdeki konuşması protesto edildi.
2: Şimdi size söylüyorum. Bunun için onlara para ödüyorlar.
1: Cumhuriyetçi senato adayı Ken Paxton'a destek vermek amacıyla miting yapmıştı. Trump konuştuğu sırada en az bir düzine protestocu sözünü kesti.
2: Bunlar giderek azalıyor. Biliyorsunuz, gittikçe küçülüyorlar.
1: Bazı protestocular polis tarafından salondan çıkarıldı. Trump kısa süreliğine mikrofondan uzaklaştı. Ardından protestocularla alay etti.
2: Annesinin yanına dönüyor ama bilmediği şey annesinin Trump'a oy verdiği.
1: Sözleri sık sık kesilen ABD Başkanı göstericilerin çoğuna para ödendiğini iddia etti.
2: Biliyorsunuz bu protestocuların çoğu paralı. Bunu biliyorsunuz değil mi?
0: Amerika ve İran arasındaki gerilimden bahsettik ama bir de sürünmecede olan Rusya-Ukrayna savaşı efendim karşılıklı misillemelerle, saldırılarla sürüyor. Karadeniz'in güvenliği, bölgedeki diğer ülkeler tüm bu yaşanan gerilimden endişeliler. Son günlerde sivil gemilere de saldırılar artmış durumda. Hatta Bulgaristan, Türkiye ve Romanya ile acil istişare yapmak istiyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan Avrupa'ya yayılma riskiyle dünyayı tedirgin ederken diğer yandan Karadeniz'e giderek daha tehlikeli bir yer haline getiriyor. Son günlerde sivil gemilere saldırılar iyice arttı. Ağırlıklı Bulgaristan ve Romanya açıklarında olmak üzere yarısı Türk sahipli en az 6 gemi saldırıya uğradı. En az 11 can kaybı var. Bulgaristan gelişmeler üzerine Türkiye ve Romanya ile ortak hareket etmek için girişimde bulunacak. Acil istişareler isteyecek. Amaç Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların durdurulması ve seyri sefer güvenliğinin yeniden sağlanması.
3: Ukrayna tarafı.
1: Bulgar hükümeti çeşitli alternatifleri değerlendiriyor. Bunlar arasında Avrupa Birliği'nin Karadeniz stratejisi kapsamında serbest ve güvenli deniz ulaşımını sağlayacak bir çerçeve mekanizmasının oluşturulması var. Bir diğer öneri ise NATO'nun bölgedeki hava ve deniz gözetleme kapasitesinin artırılması, kıyı savunmasının güçlendirilmesi ve ilave anti-İHA sistemlerinin konuşlandırılması. Sofya yönetimi NATO'nun Eastern Sentry faaliyetleri kapsamında müttefiklerin Karadeniz güvenliğine katkısının artırılmasını da istiyor. Bulgaristan'ın önerileri bununla sınırlı değil. Türkiye, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan'la birlikte Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ülke arasında diplomatik girişim başlatılmasını ve Karadeniz'deki çatışmaların durdurulmasına yönelik bir moratoryum üzerinde uzlaşma aranmasını da gündemde tutuyor. Denizdeki tedirginlik artarken karada bombardımanlar da sürüyor. Rusya önceki gece Ukrayna'ya çok yoğun bombardıman yapmıştı. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gecede saldırılar sürdü. Başkent Kiev'de sivil yerleşimler hasar gördü. 3 kişi öldü. Priluki kentinde de bir apartman vuruldu. 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kramatorsk'ta 2 otobüsün Rusya tarafından vurulmasıyla 30'dan fazla kişi öldü. Ayrıca altyapı tesisleri de vuruluyor. Ukrayna'da bu saldırılara Rus enerji tesislerini ve altyapılarını vurarak cevap veriyor.
4: Zalom kilkist zahıblıh pislam.
0: Afrika ise aylardır Ebola salgınıyla mücadele ediyor. Hatta salgının boyutu iyiden iyiye ürkütücü boyuta evrildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4000'i geçti. Ülkede Ebola salgını 15 Mayıs'ta ilan edilmişti. Ülkenin 7 eyaletini etkiledi. Doğrulanmış vaka sayısı 8.665'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.178'e ulaştı. 2.259 kişi ise iyileşti. Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. Aralık 2015'te ise Batı Afrika'da yayılmıştı. 2014-2017 yılları arasında salgında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. O zaman ölüm oranı %34 seviyesindeydi. Bu oran günümüzde neredeyse %48'i geçmiş durumda. İsmail. İspanya'da bir konut krizi var malum. Bir de sembol isim var. 87 yaşında Mari Carmen Abascal efendim ülkedeki konut krizini ve bu doğan öfkenin başındaki isim de kendisi. Evinden çıkarılmıştı ve konut krizi İspanya'da daha da görünür olmuştu. Binlerce protestocu sokaklara dökülmüştü. 70 yıllık evinden işte fahiş kira zammını karşılayamaması üzerine böylesi bir insanın tahliye edilmesi ki hediye ile tahliye edilmişti efendim. Maalesef tepki çekmişti. Üstelik geri de dönemedi, hayatını kaybetti.
3: Beni bir an bile yalnız bırakmayan arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.
1: İspanya'da konut krizinin sembolü olmuştu. 70 yıl yaşadığı evine dönemedi. Madrid'de evinden sedye ile zorla tahliye edilen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Yaşlı kadın fahiş zam yapılan kirasını artık ödeyemediği için polis zoruyla evinden çıkarılmıştı. Olayın ardından ülke genelinde konut krizine karşı protestolar başladı. Ülkedeki barınma krizini protesto eden yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Toplumda oluşan sert tepki gayrimenkul şirketine geri adım attırdı. Konut krizi ve simgesi haline gelen Mari Carmen Abascal'ın aynı kira sözleşmesi şartlarıyla evine dönmesini sağlayan bir uzlaşmaya varıldı. Ancak Mari Carmen 70 yıllık evine dönemedi. Abascal'ın ölümüne dair açıklamayı Madrid Kiracılar Birliği yaptı. Birlik 87 yaşındaki kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm haberinin ardından protestocular Abascal'ı anmak için başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda bir araya geldi. Abascal'ın fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi mumlar yakıp dua etti. Başbakan Pedro Sanchez, Mari Carmen'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Gösterilerin ardından hükümet konut krizine çözüm için iki kararname kabul etmiş ancak bunlar mecliste reddedilmişti. Bunun üzerine hükümet erken seçim kararı almış ayrıca iki yeni kararname daha kabul etmişti ve parlamentodan bunların onaylanmasını istemişti.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos tarihinde batan yolcu gemisi ki bir kişinin daha o gemide cansız bedenine ulaşıldı. Geride ulaşılamayan bir kişi kaldı. Pilojet isimli gemi 267 kişiyi taşıyordu. Girne açıklarında batmıştı. Şu ana kadar 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. DNA ile kimlik tespiti için ilgili kuruma gönderildiler. Böylece ulaşılamayan kişi sayısı 1'e düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Efendim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesine ilişkin sosyal medya paylaşımında bulunmuştu ve o paylaşımın ardından da hakkında soruşturma başlatılmıştı. Oyuncu Berna Leçin'den bahsediyoruz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda SEKBİS aracılığıyla ifade verecek. Oyuncu Laçin sosyal medya hesabından İzmir daha önce de işgal edildi. Korkma şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Berna Laçin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Laçin'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda SEKBİS aracılığıyla ifade vereceği bilgisine ulaşıldı. Yaşayan Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında yeni gelişmeler var. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.
5: Yaşayan soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Belediye binası, şüphelilerin adresleri ve araçlarda arama yapıldı. Dijital materyallere el konuldu, 9 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma daha önce elde edilen beyanlar, mali analizler, bilirkişi incelemeleri ve kayıtların değerlendirilmesiyle genişletildi. Soruşturma kapsamında 2032 taşınmazda 2 lüks araç hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Aramalarda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Belediye Başkan Yardımcısı SSY'nin evinde ruhsatsız tabanca, 11.312 tabanca fişeği ve dijital materyal

0: yerler bulundu. Soruşturmanın ilk operasyonunda ise 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 16 şüpheli tutuklanmıştı. Son operasyonda elde edilen maddi ve dijital delillerin de mevcut dosyalarla birlikte değerlendirildiği bildirildi.
1: Riyad'da kritik bir toplantı gerçekleşmişti malum Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin ve Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin bir açıklama yaptı. Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli olan tüm tedbirler görüşülmüştür derdi Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısından. Başka hangi açıklamalar geldi bakalım.
2: Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.
3: Milli Savunma Bakanlığı, askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür açıklamasında bulundu.
2: Savunma sanayisi paydaşlarımıza çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu hafta Gölcük'te gerçekleştirdi.
2: Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
3: Bilgilendirme toplantısının ana gündem maddelerinden biri Mekke Savunma İttifakı oldu. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında ayrıca ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecek açıklamasında bulunuldu. Gündemin bir diğer başlığı, Türkiye-Fransa savunma işbirliği üzerine yol haritası oldu. Milli Savunma Bakanlığı bu hususta, yol haritası kapsamında savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın işbirliği ve sistemlerin birlikte çalışılabilirliğinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin koordineli şekilde yürütülmesi planlanmaktadır değerlendirilmesinde bulunuldu.
2: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliğiyle, devletimizin bekası için.
3: Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında yol haritasıyla iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hale getirilmesi ve işbirliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır ifadesine yer verildi.
2: Türkiye-Fransa savunma işbirliği yol haritası imzalanmıştır.
3: Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak son bir haftada bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.
2: Bir PKK'lı terörist daha teslim olmuş.
3: Hudutlarda ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 660 kişinin yakalandığı, 1383 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği bildirildi.
2: Kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarımızda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 660 şahıs yakalanmış.
1: İstanbul Maltepe'de Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın 3 katının çöktüğünden malum efendim bahsetmiştik. Bu konuya dair bakalım çünkü şu anda da o çalışmalar devam ediyor. Asrın felaketinde o deprem zamanında girilemeyen yerlere girmişti madenciler ve onların kullanmış olduğu özel tekniklerden biriydi. Madenci yöntemiyle kurtarma galerisi açma uygulama işlemi gerçekleştiriliyor. Çünkü bildiğimiz üzere enkaz altında kalan 3 kişi var. Onların arama kurtarma çalışması sürüyor. Üst katlarda bulunan vardı. Onlar ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı ve 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı maalesef. 3'ü çocuk, 10 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Ama enkaz altında kalanlar için kontrollü bir yıkım gerçekleşiyor. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Bunun altını çizmiş olalım, hatırlatmış olalım. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de söylediği üzere kontrollü bir yıkım gerçekleşiyor şu anda. Binanın da neredeyse yarısı tamamen yıkılmış durumda. Ekipler bunu kontrollü şekilde gerçekleştiriyorlar ve şunu söyleyelim, 3 vatandaşa ulaşılması için de yukarıda binanın yükünün azaltılması için bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda da tüneller açıldı. Altta açılan o madenci yöntemiyle kurtarma galerisi o tünellerin

açılmasıyla birlikte de en kısa sürede 3 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Zamanla yarış var efendim. Bir kez daha altını çizmiş olalım. Çöken binada kontrollü bir yıkım gerçekleşiyor ve bu kapsamda da en kısa sürede o vatandaşlarımıza da ulaşabilmek temennisiyle diyoruz. Binanın giderek kayması, çökme riskinin de oldukça yüksek olmasıyla birlikte böyle bir yönteme girişildi. Bunun da altını çizelim ve hali hazırda bu kapsamda İki canımızı kaybettik, yaralılar var. Enkaz altında da şu anda 3 kişinin olduğunu biliyoruz. Gözaltılar da var olayın ardından. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Çünkü neden yıkıldı diyoruz ya, 1987 yapımı bir bina. Zemin artı 6 kat inşa edildi. Zemin katı iş yeri, üstte 12 daire ikamet olarak kullanılıyor. Kolon mu kesildi yoksa bina hali hazırda oturulabilir değil miydi? Önceden önlem alınabilir miydi? Kafalarda soru işareti var. Bu kapsamda da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturmasını başlatmış durumda. Efendim bir kez daha söylemiş olalım. 10 kişi kurtarıldı ve canlı olarak da aslında sol tarafta getiriyoruz ekranlara. Bina çok da kısa bir sürede kontrollü şekilde neredeyse yarısı tamamen yıkılmış durumda. Ama şunu söylüyoruz, bir yandan yıkım var, bir yandan 3 vatandaş aranıyor. Nasıl oluyor bu? Bu düşünce elbette olabilir. İşte bunun içinde kontrollü bir yıkım var. Çöken bir bina kontrollü şekilde yıkılırken ağırlığında alınması amaçlanıyor efendim. Yani madenci tekniği deyince de hatırlıyoruz acı tecrübelerimizle domuz damı tahkimatı olarak da ifade edilirdi. Madenciler tünel açıyorlar. O tünelleri ahşaplarla, tahtalarla destekleyerek içeriye girmeyi aslında önceliyorlar ve biliyoruz ki alttaki 3 kat çöktü zaten. Üzerindeki diğer katlarda da itfaiye ekipleri tabii ki bu merdivenli araçlarla birlikte o kontrolleri de yaptı. Herhangi bir vatandaşımız var mı yok mu? Bu kontroller yapıldıktan sonra da kontrollü bir yıkıma girişilmiş oldu. Gözaltılardan bahsettik. Konu soruşturuluyor. Neden böyle bir olay yaşandığına ilişkin arama kurtarma devam ediyor. Çatlakların oluşmasıyla birlikte aslında şu da söylenmiş, vatandaş şunu söylüyor mesela, işte ben korkutmak istemiyordum ama biz bu çatlakları görmüştük diyor. Görüntüyü kaydeden bir tekstil atölyesi çalışanı, ki alt katta bir tekstil atölyesi olduğunu biliyoruz, çatlakları görüyorduk ama herhangi bir işlem yapılmamıştı ifadesini de kullanmıştı efendim. Çöken binada kontrollü yıkımı getirdik ekranlara, detayları paylaştık. Şimdi bir araya gideceğiz, saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama.
2: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
1: İndir A101 ekstraya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
3: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50.000 düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
7: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
8: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
9: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
10: Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
9: Ya ne olacak abi?
10: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
9: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
12: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'lere bağlak hayata.
14: Ziraat Bankası sunar.
15: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
14: Ziraat Bankası sundu.
16: Zehra Güneş.
17: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
18: Bravo Zehra!
19: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
20: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
21: Troy!
22: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer. Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir

0: çıktı kuzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modolife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Şu moderatöre devam ediyoruz efendim. Sabahın erken saatleriydi. 5.40'da İstanbul'da Maltepe'de sabaha karşı 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Zamanla yarış var. Hali hazırda kurtarılması gerekeken 3 vatandaşımız var. Cevizli Mahallesi'nde Doğu Sokak'ta gerçekleşti olay. Alt 3 kat çöktü. Çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ekranlara getireceğiz bir kez daha ama enkazdan 10 kişi sağ olarak çıkarıldı. 3'ü çocuk.

0: olmakla birlikte şunu da söyleyelim, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın kalan bölümünde çökme riski var. O yüzden ekipler çok kontrollü şekilde çalışmalarını sürdürdüler. Üst katlara araçlarla, merdivenli araçlarla çıkıldı. Tek tek soruldu, biri var mı yok mu, bu takip edildi. Ardından da şu anda altta bir tünel açılmış durumdaki vatandaşlarımıza kolayca ulaşılabilsin diye. İçişleri Bakanlığı iki mülkiye müfettişini görevlendirdi. Çünkü binanın neden çöktü şu an bilinmiyor. Binanın geçmişine ilişkin yapılan incelemeler ve sonradan eklenen kaçak katlar, işte bunlar düşündürüyor.
1: Abi, abi çıkın çıkın.
2: Sakin olun.
1: Bu binanın girişi nerede ya? Bu binanın girişi nerede?
3: Saat 5.40. Maltepe Cevizli'de bir anda büyük bir gürültü koptu. 7 katlı binanın alt bölümü çöktü. Üst katlarsa olduğu yerde kalmadı, yapı yana doğru oturdu. Sokaktaki insanların yardım çığlıkları ve güvenlik kamerasında saniye saniye çöküş anı. O sırada enkazın altından çıkmaya çalışanlar, çöken kapılar yüzünden pencereden dışarı çıkmaya çalışanlar da vardı.
1: Binanın girişi nerede?
3: İlk ihbarla birlikte AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri Doğu Sokağa sevk edildi. Hızlıca devletin tüm birimleriyle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Diğer tarafta aileler gelecek tek bir sesi bekliyordu.
4: Oğlum var, oğlum, gelinim var, torunum var. Enkaz altında o torunumun biri çıktı. O kendisi çıkmış.
5: Bunun durumu nasıl?
4: Hastanedeymiş, iyiymiş, iyiymiş. O çamdan kendi atlamış.
5: Şimdi 2 yıl yakınınız kaldı.
4: Evet, 2 lira. Konuştum. Onunla birlikte karısıyla ses geliyordu diye, şimdi gelmiyor artık.
5: biz çok yorgun.
6: Ben Allah'a bir haber vermiyorlar.
3: Arama kurtarma ilerledikçe enkazdan sağ çıkanların sayısı arttı. Aralarında çocuklar da vardı. Ve kameraların kaydettiği en çarpıcı anlardan biri küçük Betül'ün kurtarılmasıydı.
7: İsmi neydi? Betül müydü?
3: Betül enkazdan sağ salim çıkarıldı. Saatler ilerledikçe başka vatandaşlar da sedyelerle kurtarma alanından çıkarıldı.
5: Bir kişi daha çıkarıldı. Isı yalıtımlı, battaniyeye sarılmış durumda. Burada sağ olarak aslında kurtarıldığını söylemekte fayda var.
3: Vali Davut Gül olay yerindeydi. İlk saatlerde ekiplerin enkaz altında kalan bir çocukla da temas kurduğunu açıkladı.
8: 6 yaşında bir çocuk. Onun canlı olarak bir göz teması sağlanmış. İçeriye girilemiyor. Farklı bir alanda girip çıkartacaklar.
3: Gül, binanın neden çöktüğünü, o aşamada araştırdıklarını, önceliğin kurtarma olduğunu söyledi.
8: Bundan sonraki süreçte binanın herhangi bir eksiği var mı yok mu, nasıl yapıldı, nasıl ruhsatlandı ya da ruhsatlanmadı mı, bunlar adli ve idari olarak takip edilecek.
3: Binanın kendisi de ekipler için ayrı bir tehlikeydi. Kalan katlarda yeni çökme riski tespit edildi. Arama kurtarma görevlileri bazı bölümlerde geri çekildi. Enkaz boşluklarının yeniden kapanması için T harfi şeklinde destekler yerleştirildi. Çevredeki riskli binalar da tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi ve ekipler daha sonra yeniden enkaza girdi.
9: Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimiz duyuyorsan ses ver. Seslenemiyorsan bir yerlere güçlü bağır.
3: Hassas dinleme cihazları devreye sokuldu. En küçük sesin peşine düşüldü. Ancak saatler ilerledikçe acı haberler de geldi. İstanbul Valiliği önce bir kişinin, ardından ikinci kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Binadan sağ çıkanlardan Tolga Gülpınar'ın anlattıklarıysa binanın geçmişine dair önemli bir ayrıntı ortaya koydu.
10: Bütün hani komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm, şeyde, yarısı bizden kampanyası falan da vardı. Ama iş orada kaldı. Şey yapmadık yani, kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Dolayısıyla bir karat olundu mu bilmiyorum. Pek bilgim yok o konuda. Bir niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız. Ya binamız çatlaktı. Bu arada ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız.
3: Şimdi binanın geçmişi araştırılıyor. Yapı 1987 tarihli. Maltepe Belediye Başkanı, belediye arşivindeki kayıtlarda yapının üst bölümlerinde sonra

0: Sonradan yapılmış kaçak katlar bulunduğunu açıkladı. Binanın eski görüntülerinde çatlaklar ve yapının alt bölümündeki yıpranmalar da net bir şekilde görülüyor. Çökmenin kesin nedenini teknik inceleme ve soruşturma ayrıntıları ortaya koyacak. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir savcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı da iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. Ama enkazda öncelik arama çalışmaları.
1: Tünel açıldı. Madenci yöntemiyle bir kurtarma galerisiyle o üç vatandaşa ulaşılmaya çalışılıyor efendim. Televizyonlarını yeni açanlara sabaha karşıydı. İstanbul Maltepe'de vatandaşların deprem mi oluyor, bomba mı patladı diye düşündürecek şiddetli bir çökme meydana geldi. Ki şunu söyleyelim, 10 kişi efendim kurtarıldı. Ardından da üç vatandaşımızın aranması noktasında çalışmalar devam ediyor ki iki canımızı da maalesef kaybettik. Tabii şimdi bu konuya bakacağız. 24 Muhabir Ada Kahraman da takipte sabahın erken saatlerinden beri. Ama Türkiye'nin konuştuğu bir mesele, fon ve hisselerdeki o olağan dışı hareketlerle başlamış olan efendim soruşturma. Peki ne oldu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit etti, harekete geçti deniyor. Adalet Bakanlığı'ndan geldi bu açıklama. 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi ve belge talep ederek soruşturma süreci başlatıldı. Fonlara ilişkin tasfiye kararı ise 17 Eylül tarihinde alındı. Kronolojiden bahsediliyor ve soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünün altı çiziliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı iradeyle, yakın takiple, devletimizin ilgili kurumlarının güçlü koordinasyonuyla şu an süreç işliyor dendi efendim. Adalet Bakanlığı iyi niyetli yatırımcıların, vatandaşların haklarının korunmasını, sorumluluğu bulunanlar hakkında da adli sürecin etkin şekilde işletilmesi için üzerlerine düşen görevleri, sorumlulukları yerine getiriliyor ki bu nedenmiş ki soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya, vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Dezenformasyon çalışmaları da var ki bu kapsamda da Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanıyla birlikte bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftira diyor Adalet Bakanlığı. Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgileri kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırdı. Böyle bir iddia vardı ama bu mesnetsiz bir iftiradır açıklaması geldi efendim. Evet, teyit edilmemiş manipülatif içerikler muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmuştur deniyor. Adalet Bakanlığı'ndan geniş kapsamlı bir basın açıklaması geldi. Detayları aktarıyor olacağız ve şimdi tabii İstanbul Maltepe dedik, 7 katlı bina dedik, 3 katında çok çökme meydana geldi dedik. Altını çizmiş olalım. İşte zamanla yarış var. Yasin felaketinde o depremi yaşadığımız günlerde de biliyoruz ki en kısa sürede o canlarımıza ulaşılması gerekiyor. Ada Kahraman takipteydi. Yeni bir gelişme var mı? Ada, evet, iyi bir haberim var mı diye sormak istiyorum. 3 kişiden bahsediyoruz. Arama çalışmaları ne durumda? Bölgede atmosfer nasıl? Söz sende.
2: Olay olacaktı.
3: Merve Aydın, arama kurtarma çalışmaları durduruldu. Durdurulmasının nedeni ise şu anda yapılan, yani yapılmaya devam eden kontrollü yıkım. Bir önceki saat diliminde de belirtmiştik. İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yapılmıştı daha önce. Burada binanın üst katlarında kontrollü bir yıkımın yapılacağı belirtilmişti ki burada baktığımızda hala o kontrollü yıkımın devam ettiğini belirtelim. Özellikle binanın yükünün hafifletilmesi noktasında bazı yerlerde yıkımın, kontrollü yıkımın gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı zamanda karşıda baktığımızda da binaya, 7 katlı binaya baktığımızda binanın neredeyse yarısının, yarı bölümünün şu an burada yıkıldığını görebiliyoruz aslında. Yıkım araçları tarafından tabii burada hala yıkım devam ediyor. Hareketlilik devam ediyor. Burada yan yatan binada daha da hareketlilik devam ettiği için de aslında ki İstanbul Valisi Davut Gül de binanın altına, özellikle yan yatan binanın altına takoz yerleştirdiklerini belirtmişti. İlerleyen saatlerde de bir yıkımı gerçekleştireceğini belirtmişti.

O yıkım gerçekleşiyor. Yaklaşık bir saat önce başladığını belirtelim buradaki yıkımın. Tabii bu yıkım tamamlandıktan sonra, zemine ulaştıktan sonra özellikle arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Kimler için? Enkaz altında kalan 3 kişi vardı. Bu 3 kişiyi arama

Aynı zamanda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama vardı. Sıcak bir gelişmeydi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar bu soruşturmada iki şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Hem binanın şantiye şefi gözaltına alındı, hem de aynı zamanda binanın mimarının gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii burada şunu da belirtelim. İki nokta önemliydi burada. Yani arama kurtarma çalışmalarına engel olan hem binanın hareketliliği hem de aynı zamanda binanın altındaki yerde, yani tekstil atölyesinin bulunduğu yerde bir yangının çıkmasıydı. Tekstil malzemelerinden kaynaklı bir yangının çıkmasıydı. Ağır bir koku vardı aslında burada gün boyunca yayın yaptığımız sırada. Bu ağır kokunun nedeni de işte burada tekstil malzemelerinin yanmasından kaynaklı olan kokuydu. Yoğun da bir duman vardı. Şu anda da toz bulutunun olduğunu görüyoruz aslında yıkımdan kaynaklı. Binanın zaman zaman yıkılan tarafını net bir şekilde görürken zaman zaman da o yıkım gerçekleştiği sırada bir toz bulutunun olduğunu aslında görebiliyoruz. Tabii aynı aslında burada sabah saatlerinde 5.40'ta bu binanın kısmi olarak çökmesi gibi bir toz bulutu. Zaten büyük bir gürültüyle çöküyor. Aynı zamanda bina, yani burada çevredeki vatandaşlar, komşular da bu sesle uyanıyor. Daha sonra dışarı çıktıklarında binanın çöktüğünü görüyorlar. Burada binanın içerisindeki vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalar yapıyorlar. Aynı zamanda yaptıkları ihbar neticesinde de olay yerine pek çok işte itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri sevk ediliyor. Kısa sürede zaten sabah saatlerinde özellikle hummalı bir çalışma vardı. Burada enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik, ki sabahın ilk ışıklarından itibaren zaten burada yıkım gerçekleştirdikten burada enkazdaki çalışmaları 24 ekranlarında sizlere göstermiştik. Şu anda da yapılan bir çalışma var. Kontrollü bir yıkım çalışması. Bunun kontrollü olduğunu tekrar belirtelim. Tabii hastanedeki yaralılarla ilgili de bir durum paylaşılmıştı. Yani burada enkazdan çıkarılıp daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilen vatandaşlar vardı. Bu vatandaşların da hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Vali Davutgül'ün yaptığı açıklamaya göre. Özellikle burada bina hakkında kaçak yapı iddiası var. Bu iddia araştırılıyor. Zaten hem idari bir soruşturmanın yürütüldüğü hem de aynı zamanda adli bir soruşturmanın yürütüldüğünü biliyoruz. Binanın çökmeden önceki hali aslında her şeyi kısaca özetliyordu. Yıpranmış, bakımsız bir bina vardı o önceki görüntülerinde. İşte burada aslında nedenli yıkılmaya müsait bir bina olduğu da gösteriliyordu. Şimdi burada arama kurtarma çalışmaları durduruldu. Özellikle bina çevresinin de boşaltıldığını belirtelim. Hem binanın işte yakınında bulunan apartmanlardaki vatandaşlar da çıkartıldı. Hemen yan binada, yani sağ binadaki vatandaşların çıkarıldığını biliyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda buradaki binanın şu an görünen kısmı, arka kısmında da hemen bir binanın olduğunu biliyoruz. O binadaki vatandaşlar da çıkartıldı. Bakın yıkımdan kaynaklı buradaki özellikle moloz yığınlarını görebiliyoruz. Paslanmış demirleri de görebiliyoruz aynı zamanda. Buradaki 7 katlı binanın bir bölümü, belirli daireleri şu anda kontrollü yıkım kapsamında yıkıldığını görebiliyoruz. Bunun nedeni ise binanı hafifletmek için yapıldığı belirtildi. Tabii şunu da belirtelim. Buradaki özellikle yıkım tamamlandıktan sonra, bu yıkım tamamlandıktan sonra, zemine ulaştıktan sonra arama kurtarma çalışmaları, yani 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Pek çok dinleme yapıldı burada. Hassas dinleme yapıldı. Hatırlayacağınız üzere yayınlarımızda da yer vermiştik. Burada itfaiyenin merdiven aracı getirildi. Daha sonra da belirli katlarda, 7 ve 6. katlarda da özellikle burada bir çağrı yapıldı. Sesimi duyan var mı çağrısı? Daha sonra zaten buna karşılık olarak eğer sesimi duyuyorsan ve ses veremiyorsan bir zemine sert bir şekilde vur denilmişti. Ancak olumsuz bir şekilde geri dönüş yapılmıştı. Bu nokta önemli. Böyle temel dinleme yöntemleri önemli. Çünkü göçük altında kalmış kişiler
kişiler özellikle bu kişiler

0: seslerini, nefeslerini, burada aynı zamanda buradaki beton demir yüzeylere vuruşları, işte tırmalama gibi titreşimlerini saptamak için yapılan bir arama kurtarma yöntemi. Bu oldukça önemli. İnsan kulağının çünkü duymayacağı kadar düşük frekanslı sesleri bile milyonlarca kat yükselterek duymayı sağlayan hassas mikrofon ve kulaklık sistemi kullanılıyor. Bu noktada zaten sismik sensörler sayesinde enkazın derinliklerindeki en küçük fiziksel titreşimler böylece algılanabiliyor. Sabahın erken saatlerinde 5.40'da burada çöken bir binadan bahsediyoruz aslında. O saatten bu yana burada hem AFAD ekiplerinin, hem UMKE ekiplerinin, hem de itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması hala devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren biz bu anlara şahit olduk. Sürekli olarak yayınlarımıza da yer verdik. Buradan sağ olarak kurtarılan vatandaşların özellikle görüntülerini ekranlara yansıttık. Tabii şu anda son durumun şu olduğunu belirtelim. 3 kişi kaldı enkazda, ancak şu an arama kurtarma çalışmaları durduruldu. Burada kontrollü bir yıkım yapılıyor binanın yükünü hafifletmek amacıyla. Zaten daha sonra bu hafifletme yapıldıktan sonra da zemine ulaştıktan sonra özellikle 3 kişiyi aramaya, yani arama kurtarma çalışmalarına yönelik çalışmalar devam edecek Merve Aydın.
1: Ade Kahraman, teşekkür ediyoruz. Hada efendim, tabii bu çökme anından itibaren bölgede son gelişmeleri takip ediyor. Şu anda arama kurtarma çalışmalarına ara verildi ve tabii kontrollü bir yıkım gerçekleşiyor. Binanın üzerindeki yükün bir an önce alınması adına zemin artı alt kat demiştik. Yani zemin, aslına bakarsanız burada bir dükkan, 12'de daire var ve işte burada Maltepe'de çöken bina ile ilgili kritik detaylar ortaya çıkmaya başladı. Aylar öncesinden görüntüler var. Binanın giriş katındaki bu dükkanın kiracısı olan Fatma Kaya, duvarlarda oluşan çatlakları 13 Nisan'da cep telefonuyla kaydetmiş. O görüntüleri kızına, çevresindekilere göstermiş bir kanıt niteliğinde. Yani o zamanlardan beri tehlike geliyorum demiş. Buradan çıkalım dediğini de ifade ediyor. Bir başka önemli noktada bina sakinleri kentsel dönüşüm için kendi aralarında anlaşamamışlar.
2: Bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
3: Bu görüntüler çökmeden aylar önce çekildi. Duvar boyunca ilerleyen çatlaklar, sıvada açılan yarıklar ve giderek büyüdüğü gözlenen izler var. Görüntüyü çeken kişi binanın giriş katındaki dükkanın kiracısı Fatma Kaya. Tarih 13 Nisan.
2: Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
3: Kaya o gün çatlakları cep telefonuyla kaydetti ve kızına gönderdi.
4: Kızına video attım 13 Nisan'da. Çatlaklar oluştu dedim.
3: Çatlaklar bir süre sonra daha belirgin hale geldi. O kadar ki aile dükkandan çıkmayı bile düşündü.
4: Biz o çatlaklar olunca taşınmayı düşündük. Dükkan bulamadığımız için uyguna kaldık biz burada.
3: Kaya binanın alt bölümüne ilişkin çok daha önemli bir ayrıntı verdi. Eşi alt kattaki kolonları gördükten sonra ona şu uyarıyı yapmıştı.
4: Eşim görmüştü, dedi ki Fatma, kolonlar artık gitmiş, yok olmuş. Çıkalım buradan.
3: Bu sözler şimdi binanın taşıyıcı sistemindeki sorunlarla ilgili yürütülen incelemeyle birlikte değerlendiriliyor. Kaya ayrıca giriş kattaki iş yerinde kolon kesildiği şeklindeki iddiaları reddediyor.
4: Burası, bu arada baştan söyleyeyim, bakın konfeksiyon atölyesi değil. İçeride makine falan yok, kolon kesme falan asla yok.
3: Ve bir başka önemli başlık. Kaya'ya göre bina sakinleri müteahhitlerle görüştü, ancak ortak karar çıkmadı.
4: Ev sahipleri benim bildiğim kadarıyla zaten aralarında anlaşamıyorlardı. Yani müteahhitlerle konuşuyorlardı ama. Konuşmaları vardı. Ama dediğim gibi işte o kadar insanın bir araya gelip de karar vermesi maalesef ki olmadı.
3: Bu nedenle dönüşüm süreci de ilerlemedi. Şimdi ise o eski görüntüler binanın çökmeden önce verdiği işaretlerin ne kadar süredir devam ettiğini anlamak için bir hayli önem taşıyor. Ama aylar önce çekilen o görüntüler artık soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.
1: Yaklaşık 6 ay önce binadaki çatlaklar tehlike geliyorum demiş aslında, ama önlem alınamamış. Neden alınamamış? Efendim, benzer bir tablo daha önce de aslında yaşanan bir durum. Bina

0: sakinleri anlaşamıyorlar. Belli bir kesim diyor ki evet kentsel dönüşüme gidelim, bina güvenli değil. Bazıları işte bunu istemeyince de ortaya böylesi bir felaket çıkabiliyor. Bir kez daha söyleyelim, 7 katlı bir binaydı. 3 katı çöktü. Sabaha karşı 5.40 sıralarında gerçekleşti bu mesele. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişi var. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ara verildi ama çalışmalar devam edecek. AK Parti'den ve devlet yetkililerinden de bu arada konuya ilişkin geçmiş olsun ve taziye mesajları geldi. Kim ne dedi bakalım.
1: Maltepe Cevizli'de panik yaşandı. Bina büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Enkazdaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'ta hayatını kaybeden vatandaş için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valilik Koordinasyonu'nda il müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme ve çalışmalara başladığını açıkladı. Kurum, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sağlık ekiplerinin diğer birimlerle koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi. Memişoğlu, olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında ekiplerin olayın ilk anlarından itibaren sahada olduğunu vurguladı. Enkaz altındaki vatandaşlara bir an önce sağ salim ulaşılmasını diledi.
0: Şimdi az önce haberde de vardı ve o dükkan... Buradaki kiracı hanımefendi çatlaklardan bahsetti. Burada bir kentsel dönüşüm çalışması olabilirdi. Fikir birliği sağlanamadı dedi. Bunu söylüyoruz çünkü Türkiye genelinde ve İstanbul özelinde kentsel dönüşüm aslında bir tercih değil. Hayati bir zorunluluk. Bir kez daha hatırlayalım. İşte asrın felaketinde 6 Şubat depremlerinde bunu acı şekilde tecrübe ettik. Bazı binalar sapasağlam ayaktaydı. Bazıları kağıt gibi yıkıldı gitti. İşte o yüzden çok ama çok önemli. Şunu söyleyelim, Türkiye genelinde bir çalışma başlatılmıştı. O çalışmalarla birlikte güvenli olmayan binalara ilişkin bakanlıklar konuyla alakalı bir takım kolaylıklar sağlamışlardı. Neydi onlar, hatırlayalım efendim. Türkiye geneli diyelim, sonra da İstanbul geneline bakacağız. 2.761.000 bağımsız bölüm kapsama alındı. Bu binalar kapsama alındıktan sonra 2.378.000'i tamamlanmış durumda ve 383.000'inin de dönüşümü sürüyor. Kentsel dönüşümde İstanbul'da önem arz ediyor. Çünkü şunu biliyoruz, 99 depreminin ardından da bu 2000 öncesi binalar için söylersek bir an önce yenilenmesi gerekenler var. Güvenli hale getirilmesi gerekenler var. Yani depreme de gerek yok, gördüğünüz üzere bir sarsıntı olmadan dahi böyle olaylar, çökmeler yaşanabiliyor. O yüzden oldukça mühim İstanbul genelinde söyledik. Türkiye genelinde söyledik, özür diliyorum. İstanbul genelinde ise 1.298.000 bağımsız bölüm kapsama alındı. Tamamlananların sayısı da oldukça fazla. 1.007.000'i tamamlandı ve 291.000'inin dönüşümü devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında daha güvenli, daha yaşanabilir binalar inşa ediliyor. Yarısı bizdenle. İstanbul'da 500.000'den fazla da yapı dönüşüyor. 544.564 bağımsız bölüm kapsama alındı. Bunlar kapsam içerisindeki binalar. 117.914'ünün dönüşümü çoktan tamamlandı. 291.000'inin dönüşümü ise sürüyor. Peki nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Ek iş yerleri. Mesela hak sahibinin sonraki her dükkanı için 875.000 TL kredi imkanı. Yani maddi noktada da bir şekilde adım atmak isteyenlere kolaylıklar sağlandı. Alan bazı büyük dönüşümler gerçekleşti. Taşınma desteği verildi ve maliyetten düşüldü. Kalan borçsa taksit haline getirildi. İlk iş yeri ve dükkanlar için verilen yardımlardan bahsediyoruz. Yarısı bizdenle. İstanbul'da dönüşümler devam etti. Kampanya süresi uzatıldı. Yani bu kapsamda adım atılacaksa geç kalmış değilsiniz. 31 Aralık 2026 sondu ve şimdi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılmış durumda. finansal destekler demişken bir konut, bir de iş yeri dükkan var. İlk iş yeri olmasının altı çizilsin ki finansal desteklerde konut şöyle efendim, toplamda 1 milyon 875 bin TL'lik bir destek sağlanıyor. Bunun hibesi var, kredisi var, bir de tabii

225.000 TL'lik taşınma bedeli var. Kampanya süresini söylediğimiz gibi bir uzatıldı. Sadece konutlar için değil, ilk işleri ve dükkanla alakalı da adım atacaksınız. Yine de 2027'nin son gününe kadar vaktiniz var. 437.500 TL hibesi var, 437.500 TL kredi ve 125.000 TL'lik de taşınma desteği sağlanıyor. Bunları anlatıyoruz. Neden böyle bir adım atıldı? Neden ekonomik bağlamda kolaylıklar sağlanıyor? Neden bu kadar işte bu kapsama alınan binalar var? Binlerden, yüz binlerden bahsediyoruz. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi ve bu kapsamda adım atılması gerekiyor. Yarısı bizden, kendisinden 2 yıl ödemesiz 10 yıla varan vade imkanı sunuluyor. Bir kredi. Kapsam 2 şöyle: yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl ödeme yok. Bir de böyle bir kolaylık var. Vade 10 yıla varan geri ödeme süresi, ödemenin başladığı ilk yıl %0 kadar faiz, yani faiz de yok. Sonraki yıllarda borç yarı tüfe, tüfenin yarısı oranında güncellenecek. Yarısı bizden kredisi içinde bu adımlar atılıyor. Türkiye genelinde, İstanbul genelinde kentsel dönüşüm oldukça mühim. Bir kez daha altını çizmiş olalım. İşte bugünkü olay belki bir kez daha hatırlattı bize, işte acı tecrübelerle çok hızlı davranılması gerektiğini de anlıyoruz efendim. Şimdi sıradaki başlıkla devam edelim.

0: Efendim bir sonraki gelişme, İmralı heyeti AK Parti ile görüştü. Peki kimler var o heyet içerisinde? DEM Parti İmralı heyet üyeleri Pervin Buldan, Vitas Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir araya geldi. Bir görüşme gerçekleştirildi. Malum terörsüz Türkiye adına pek çok adım atıldı. Hukuki bağlamda süreç işliyor. Gelinen kritik bir nokta var. Bundan sonra da sahada silahların tamamen bırakılmasıyla birlikte süreç sağlıklı şekilde ilerleyecek. Görüşmelere dahil de İmralı heyeti AK Parti ile bir araya geldi diyelim. Devam edelim. Evet, başka bir ülkeye asker gönderip orada bir saldırı yapmayacağız. Bu açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Çünkü bu kapsamda da bir takım iddialar ortaya atılıyordu. Ama Türkiye politikasını ortaya koyuyor efendim. Şöyle söyleyelim, Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara karşı hava savunma ve elektronik harp gibi alanlarda evet çalışmalar sürüyor. Bu bir savunma anlaşması, saldırı anlaşması değil. Mekke İttifakı'nın önemi, amacı Dışişleri Bakanı Fidan tarafından bir kez daha vurgulandı. Peki ne zaman Macaristan Dışişleri Bakanı Orban'la bir araya gelmişti? Basın toplantısından da bu bilgileri paylaştı.
1: Askeri karargahın yapısı, sekreteryanın durumu, yeni sekreterin atanması gibi başlıca konular kurumsallaşmayla ilgili maddeler arasındaydı. Bunlara ilişkin oylamalarımızı yaptık, kararlarımızı aldık.
2: Mekke Anlaşması'nın savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Kurumsallaşmanın adım adım sağlandığını belirtti.
1: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristanlı mevkidaşı Anita Orban'ı konuk etti. Gündemde Mekke Anlaşması vardı. Bakan Fidan, düzenlemelerin tamamlandığını ve en kısa sürede meclise geleceğini söyledi.
1: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var.
2: İki bakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Bakan Fidan Karadeniz'i işaret etti. Rusya ve Ukrayna'ya gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.
1: Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı da ele aldık. Savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Bu konudaki uyarılarımızı, değerlendirmelerimizi her iki tarafa da yapmaktayız.
2: Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban ise konuşmasının girişini Türkçe yaptı. Verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
3: Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendirdik.

0: indirmek için bugün mükemmel bir temel oluşturan çok yararlı ve ileriye dönük görüşmeler yaptık.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos tarihinde batmıştı gemi ve içerisinde çok sayıda vatandaş vardı efendim. Gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Geride ulaşılamayan bir kişi kaldı. Filojet isimli gemi 267 kişiyi taşıyordu. Girne açıklarında batmıştı. Şu ana kadar 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. DNA ile kimlik tespiti için ilgili kuruma gönderildi. Böylece ulaşılamayan kişi sayısı 1'e düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. ABD ve İran arasında yaşananlara bakalım. Resleşmeler devam ediyor. Karşılıklı misilleme saldırıları var. Hürmüz Boğazı'nın akıbeti malum şu an için belirsiz. Ama Trump'ın İran'a önümüzdeki günlerde, yakın gelecekte çok yoğun bir saldırı başlatabileceği iddiası vardı. Ama tabii farklı kaynaklarda şunu söylüyor. İran'a yönelik saldırıları seçimden önce, yani ara seçimden önce gerçekleştirmeyecek. Amerikan basınından da farklı ifadeler var ama net olan şu. Şu bölgede kuvvetlere hazırlık noktasında artık talimat verildi.
2: İran savaşı yeniden mi kızışacak? Devrim muhafızları ABD'nin tekrar yoğun saldırı başlatacağını öğrendik demişti. ABD Başkanı Trump da benzer bir düşünce içinde olduğunun işaretlerini vermişti. Son haber Amerikan basınından geldi. Axios'a göre Pentagon, Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na İran'da büyük çaplı muharebe hazırlıklarına başlaması talimatı verdi. Trump'ın ekibi geçen cuma Camp David'de toplantı yapıp İran meselesini masaya yatırdı. Haberlere göre Trump henüz saldırı konusunda net karar vermedi. Ancak saldırı talimatını ABD ve İsrail'deki seçimlerden önce verebilir. Bu da 27 Ekim'den önceki bir tarih demek. Bu arada İsrail'in de ABD olmadan İran'a saldırı hazırlıkları yaptığı yönünde haberler çıkmıştı. Büyük çaplı saldırılar yeniden başlarsa enerji, altyapı ve nükleer

0: Saldırılar yeniden başlarsa enerji, altyapı ve nükleer seçimlerden sonra artacak. Zira önümüzdeki 3 ila 4 hafta içinde savaşın yeniden başlaması petrol fiyatlarını ve buna bağlı olarak ABD ara seçimlerini etkileyebilir.
1: Orduları tamamen yok edildi. Şu anda tüm ülkeleri yerle bir olmuş durumda. Çabuk gerçekleşecek ve bu bittiğinde petrol fiyatları düşecektir.
0: Bir yandan da taraflar arasında dolaylı temas sürüyor. ABD'nin sunduğu önerilere Tahran arabulucular üzerinden cevap vereceğini söyledi. Ancak İran'ın şartlarından geri adım atması beklenmiyor. İran'ın 7 günlük planı ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ardından nihai anlaşma görüşmelerinin başlatılmasını öngörüyor. ABD ise bu koşullara karşı çıkıyor. İki ülke arasındaki en önemli meselelerden biri de Hürmüz Boğazı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'de tam kontrolü sağladıklarını iddia ediyor. Ayrıca Umman yakınlarından yeni bir rotayla Körfez petrolünü yoğun şekilde dünyaya ulaştırmayı sürdürdüklerini söylüyor. İran devri muhafızlarındansa yeni bir açıklama geldi. Hürmüz'de kontrolü tekrar tamamen ele aldıklarını öne sürdüler. Yasa dışı güzergahların en kısa sürede kapatılacağını söylediler. Bu da Amerikan rotası kullanan gemilerin tekrar saldırıya uğrayacağı anlamına geliyor. Çok geçmeden Katar açıklarında bir petrol tankerinin saldırıya uğradığı haberi geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı. Çözüm arayışlarına dair bir açıklama da Rusya'dan geldi. Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Diplomatik temaslar konusunda aktif rol oynayabileceklerini söyledi.
2: İspanya'da 87 yaşındaki bir kadın konut krizinin bu başkaldırının sembolü haline gelmişti. Mari Carmen Abascal'dan bahsediyoruz. Konut kriziyle bir öfke doğdu. Çok sayıda insan sokaklara döküldü. Protestolar gerçekleştirdi. Peki ne olmuştu? 70 yıllık evinden fahiş kira zammını karşılayamadığı için, ki sağlık durumu da çok kötü, sedye ile birlikte çıkarılmıştı. Üstelik evine geri dönemeden de hayatını kaybetti.
3: Beni bir an bile yalnız bırakmayan arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.
0: İspanya'da konut krizinin sembolü olmuştu. 70 yıl yaşadığı evine dönemedi. Madrid'de evinden sedye ile zorla tahliye edilen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Yaşlı kadın fahiş zam yapılan kirasını artık ödeyemediği için polis zoruyla evinden çıkarılmıştı. Olayın ardından ülke genelinde konut krizine karşı protestolar başladı. Ülkedeki barınma krizini protesto eden yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Toplumda oluşan sert tepki gayrimenkul şirketine geri adım attırdı. Konut krizi ve simgesi haline gelen Mari Carmen Abascal'ın aynı kira sözleşmesi şartlarıyla evine dönmesini sağlayan bir uzlaşmaya varıldı. Ancak Mari Carmen 70 yıllık evine dönemedi. Abascal'ın ölümüne dair açıklamayı Madrid Kiracılar Birliği yaptı. Birlik 87 yaşındaki kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm haberinin ardından protestocular Abascal'ı anmak için başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda bir araya geldi. Abascal'ın fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi mumlar yakıp dua etti. Başbakan Pedro Sanchez, Mari Carmen'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Gösterilerin ardından hükümet konut krizine çözüm için iki kararname kabul etmiş ancak bunlar mecliste reddedilmişti. Bunun üzerine hükümet erken seçim kararı almış, ayrıca iki yeni kararname daha kabul etmişti ve parlamentodan bunların onaylanmasını istemişti.

0: Türkiye'de yaşayan ihtiyaç sahibi yabancı ailelere yönelik sosyal uyum ve eğitim yardımları gerçekleştiriliyor ki bu kapsamda da bir protokol imzalandı. Bakan Maynur Özdemir Göktaş program kapsamında ailelere düzenli nakit desteğini sağlanacağının da altını çizdi.
1: Bugün sosyal yardım alanında yeni bir dönemin kapısını aralayan önemli bir adım atıyoruz. Avrupa Birliği ve Türk Kızılay İşbirliği'nde yürüttüğümüz iki ayrı proje vardı. Bugün bu projeleri tek bir çatı altında bir araya getiren daha güçlü bir yapı kuruyoruz. Bu programla ülkemizde yaşayan ihtiyaç sahibi yabancı aileleri ve onların çocuklarına

0: destek olmaya devam ediyoruz.
1: Türkiye'de yaşayan ihtiyaç sahibi yabancı aileler ve çocuklarına destek sürecek. Ailelerin temel ihtiyaçlarının yanı sıra çocukların eğitim hayatının da desteklenmesi hedefleniyor.
0: Bu programla aynı zamanda çocukların okulla bağını daha da kuvvetlendireceğiz. Okula düzenli devam eden çocuklarımızın ailelerine destek sunmaya sürdüreceğiz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında yabancılara yönelik sosyal öğün ve eğitim yardımları programı protokol imza töreni düzenlendi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini de belirtti. Geçtiğimiz yıl kurulan izleme birimiyle bir yıl içinde 35 binden fazla hane tespit edildi, 19 binden fazla hanenin hayatına doğrudan dokunulduğunu açıkladı.
0: İhtiyaçlar derinleşmeden ailelere hızlıca ulaşıyor, yanlarında oluyoruz. Bu sistemle bir yıl içerisinde 35 bini aşkın hane tespit ettik, 19 bini aşkın hanenin hayatına doğrudan dokunduk.
1: Programın Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle yürütüleceği belirtildi. Bakan Göktaş, Türk Kızılay'la sahadaki çalışmaların da kesintisiz sürdürüleceğini söyledi.
2: Çalışma hayatında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Peki ne olacak? Türkiye'ye değişen iş gücü piyasasına uyum sağlamak için yeni nesil çalışma modellerini hayata geçirecek. Nasıl adımlar peki bunlar? 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı konuğuna soracak.
3: Türkiye'de daha esnek ancak çalışanların ve işverenlerin haklarının korunduğu çalışma modelleri hedefleniyor. Özellikle önümüzdeki 3 yıl kritik bir periyot olacak. Peki bu süreçte neler yapılacak? Hangi modeller Türkiye'de uyarlanabilir? Detayları konuşacağız. Yanımızda kariyer danışmanı Onur Soğuk var. Efendim yayınımıza hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Şimdi yeni nesil çalışma modellerinden bahsediyoruz. Peki bu modeller nedir ve Türkiye'de ne kadar uyarlanabilir?
4: Şimdi bu tarz modellere baktığımız zaman hibrit model olabilir. Yine hibrit modelde yarı zamanlı hem evden çalışabilirler hem de normal iş yerine gidebilirler. Hibrit model uygulanabilir. Bununla beraber esnek çalışma dediğimiz model uygulanabilir. Burada haftanın her günü değil belli günlerde ya da belli saatlerde işçiler ya da çalışanlar istihdam edilebilir. Bununla beraber biliyorsunuz Avrupa'da da uygulanmaya başlayan 5 gün değil 4 günlük bir çalışma periyodu uygulanabilir. Bu gibi ve bunun türevleri şeklinde aslında yeni çalışma modelleri uygulamaya geçirilebilir gibi duruyor.
3: Evet, tam da siz de Avrupa'dan bahsetmişken şimdi Avrupa'daki çalışma modelleri inceleniyor. Avrupa'daki hangi modeller Türkiye'deki vatandaşlar için daha faydalı, daha sağlıklı olabilir?
4: Şimdi açıkçası orada hibrit model Avrupa'da çok seri bir şekilde kullanılıyor. Hibrit modelden kastımız evden çalışma dediğimiz haftanın mesela 5 günü değil 2-3 günü gidiliyor. Diğer günler evden çalışılıyor. Mesela hibrit model Türkiye'ye uyarlanabilir. Aslında hepimizin de hoşuna gidebilecek olan 4 günlük model de uygulanabilir. Çünkü 4 gün olduğu zaman 3 gün tatil olmuş oluyor. Orada ekstra zaman da insanlara kalıyor. O 4 günlük model de belki Türkiye'ye uyarlanabilir. Esnek çalışma modelleri var. Esnek çalışma modellerinde yani haftanın tamamında 5 gününde değil de belki ihtiyaca binaen o iş yerinin belirlediği saatlerde, belirlediği günlerde o işe gidebilir. Bu tip uygulamalar var. Bunlar Türkiye'ye tabii bir anda hepsi değil ama peyderpey belki pilot uygulamalarla işlevsel hale getirilebilir.
3: Peki şimdi bir kariyer danışmanı olarak sizce en çok hangi kesime faydalı olur bu yeni nesil çalışma modelleri?
4: Açıkçası burada beni en çok heyecanlandıran gençlere yönelik. Özellikle üniversite gençlerine yönelik böyle bir uygulamada öncelik verilmesi çok yerinde olacaktır. Türkiye açısından çünkü biliyorsunuz gençlerin en büyük şikayeti ne oluyor? Üniversiteyi bitiriyorlar, diplomalarını alıyorlar ama bir yere başvurdukları zaman onlardan iş deneyimi isteniyor. Onlar da bir yandan okullarına gidip bir yandan da bunu yapamadıkları için de geri planda kalıyorlar. Ama bu esnek çalışma modeliyle, hibrit çalışma modeliyle çocuklar belki 3 gün okullarına gidecekler, 2 gün bir yerde istihdam edilebilecekler. Böylelikle de hem çalışıp hem de iş deneyimi kazanmış olacaklar ve daha sonrasında bir iş yerine başvurdukları zaman da deneyimli olarak gidecekler. Beni en çok heyecanlandıran üniversite öğrencilerine yönelik ve burada da eğer yapılabilirse bu istihdamda üniversite öğrencilerine de bir öncelik verilirse harika olacaktır. Bununla beraber biliyorsunuz ev hanımları var, çocuklu anneler var, kariyerini yarıda kesmek zorunda kalan, bir anda çocuğuyla ilgilenmek zorunda olan ama aynı zamanda kariyerini de sürdürmek zorunda olan ama ikisini beraber de zamansal olarak yürütemeyen bir kesim var. Özellikle bu kesimin de bu kadınların da bu tarz esnek çalışma modelleriyle, hibrit çalışma modelleriyle sisteme entegre edilmesi onlar açısından da çok rahat olacaktır. Böylelikle hem rahatlıkla çocuklarını yetiştirecekler hem de kariyerlerini devam ettireceklerdir. Bu kesimler için çok avantajlı olacağını düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, yeni nesil çalışma modellerinden bahsettik. Esnek çalışma saatleri, hibrit çalışma günleriyle aslında yeni nesil modellerin düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Türkiye'de de bundan elbette ki özellikle en çok faydalanacak kesim de öğrenciler ve ev hanımları olacaktır. Diyelim, sözü yeniden size bırakalım.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitirmiş.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
4: Troy!

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba. Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Türkiye'nin ihracat pazarlarında olumlu tablo güçlendi. İstanbul Sanayi Odası İhracat Pazarları İklim Endeksi Eylül'de 53,2'ye yükseldi. Böylece endeks son 52 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksinin Eylül sonuçları açıklandı. Ağustos'ta 52,7 olan endeks Eylül'de 53,2'ye yükseldi. Bu rakam son 52 ayın en yüksek seviyesi oldu. Endekste 50'nin üzerindeki değerler ihracat pazarlarında iyileşmeye işaret ediyor. Böylece ihracat pazarlarındaki talep koşullarında da iyileşme üst üste 5. ay hızlanmış oldu. Endeks Ocak 2024'ten bu yana her ay 50 eşik değerinin üzerinde kaldı. Türkiye'nin de en büyük 10 ihracat pazarının 9'unda üretim arttı. Tek istisna ise Polonya oldu. Ülkede imalat sanayi üretimi belirgin şekilde geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik aktivite güçlü şekilde arttı. ABD'de büyüme ivmesi 5 yılı aşkın dönemin en yüksek seviyesine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Ekonomi Forumu'nda ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Şimşek savunma harcamalarının neredeyse 9 kat artırılacağını söyledi. Türkiye'nin borçluluk oranının düşük olduğunu, mali alan bulunduğunu vurguladı.
1: We also focused on boosting services trade.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuştu. Şimşek, Türkiye'nin reformları hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi.
1: Relative to our peers, again.
2: Savunma yatırımlarına da değinen Şimşek, bu alanda yoğun yatırımlar yapıldığını belirtti. Savunma harcamalarının neredeyse 9 kat artırılacağını açıkladı. Savunma harcamaları ve Ar-Ge alanının 100 milyar doların üzerinde bir değere sahip olduğunu ifade etti. Hizmet ticaretine de dikkat çeken Şimşek, Türkiye'nin bu alanda daha rekabetçi olduğunu belirterek hizmet ticaretinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Gelişmekte olan ülkelerin borçluluğuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere kıyasla borçluluk açısından iyi bir noktada olduğunu belirtti. Borçluluğun düşük ve mali alanda bulunduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı, yapay zekanınsa hem ciddi bir soru işareti hem de önemli bir potansiyel barındırdığını söyledi.
0: Türkiye otomotiv endüstrisi Ocak-Eylül döneminde Avrupa Birliği ülkelerine 22 milyar 948 milyon dolarlık ihracat yaptı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından derlenen bilgiye göre, sektör yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre %3,1 artışla 31 milyar 144 milyon 829 bin dolarlık ihracata imza attı. Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 200 ülke, özerk ve serbest bölgeye satış yapan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatı içindeki payı ise %14,8 oldu. Söz konusu dönemde otomotiv ihracatının %73,7'si Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Ülkelere dış satım geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 arttı, 21 milyar 891 milyon dolardan 22 milyar 948 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin 9 aylık somon ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %17 arttı ve 431 milyon doları aşmış oldu. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden derlenen bilgiye göre iç sulardaki çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'de kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu 2026 Ocak-Eylül döneminde 37 ülkede alıcı buldu. Bu kapsamda Türkiye'den yılın 9 ayında gerçekleştirilen 65.302 ton somon ihracatından 431 milyon 167 bin dolar gelir elde edildi. Ülkeden geçen yılın aynı döneminde 55.729 tonluk somon ihracatından 368.877.000 dolarlık kazanç sağlandı. Türk somonu ihracatı böylece geçen yılın aynı dönemine göre hem değer hem de miktarda %17 arttı. Bu dönemde Rusya, Belarus, Vietnam en fazla Türk somonu satılan ülkeler oldu. Ekonomi haberlerini noktaladık. Saat başında moderatörle karşınızdayız.

0: Vakıf Bank sundu.
1: Benle Anneciğim adındaki kadın bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Sosyal medya paylaşımını bir ekrana getirin. Bu arada gözaltına alınması meselesiyle ilgili de hani tartışılabilir. Bu bir yargı kararıdır eyvallah ama ne gerek vardı? Yani ne gerek vardı? Gözaltına alıyorsun falan, ciddiye alıyorsun. Ama şu, mesele şu, tabloyu görelim diye söylüyorum. İzmir daha önce de işgal edildi, korkma çok diyor
2: ayıp.
1: Bunu.
2: Çok ayıp, çok.
1: Ama bak biz bu zihniyete yabancı yani değiliz. Yani. Sadece çok, bir şeyleri hatırlatacağım ve programı kapatacağım. Yorumu yarın yaparız gerekirse. Bu zihniyet nasıl bir zihniyet biliyor musunuz? Arkadaşlar Hüsnü Bozkurt hazırsa getirin.
3: Ha, hatırladım. Bizi denize dökecek değil mi bu? Döktüler, dökül, kendi döküldü galiba bir yerde.
4: Anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz.
1: Biri işgalci Üstür diyordu, biri İzmir'den ulan denize döküyor.
4: İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi olmaz. De, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz.
1: Bu CHP rozeti taşıdığı dönemki, şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanı biri. Ama asıl fikir babaları kim bunların? Asıl fikir önderleri, baba değil, anaları. Buyurun.
3: Türkan Saylan.
5: Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil.
1: Tamam, size üç şey gösterdim. Berna Arlaçi'nin İzmir işgal edildi. Hüsnü Bozkurt'un İzmir'den sizi denize dökeriz. Türkan Saylan'ın biz asılız. Bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz. Geçmiş olsun. Üstün. 25 yıldır ha? Böyle tıraşlana tıraşlana tıraşlana bu hale geldiniz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: GS para.
2: İndirelim.
3: Onur Bey buraya.
4: Onur Bey buraya.
5: Onur Bey.
6: Onur Bey.
7: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
8: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle. Otobit'te.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
13: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Günün öne çıkan başlıklarına bakacağız ki önümüzdeki süreçte de Türkiye'den, dünyadan haberleri sizlerle paylaşacağız. Kıymetli konuklarımıza da güne dair kritik başlıkları masaya yatıracağız. Ama önce bir özetle diyelim efendim. Yayınlarımızda aktardık. Olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren 24 ekipleri takipteydi. Sabaha karşı 5:40'dı ve Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katı çöktü. Zemin artı 6 kattı ve zemin katında da bir dükkan vardı. 3 kat çöktükten sonra arama kurtarma çalışmaları hızlıca başladı. 10 kişi kurtarıldı, 3'ü çocuk olmakla birlikte, ama maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. 3 kişi daha var enkaz altında. Onların kurtarılmasına dair de ekipler canla başla mücadelesini sürdürüyor. Peki sorumlular, işte bununla alakalı mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı ve tabii ki başsavcılıkta soruşturma başlattı. 1987 yapımı bir bina, eski, 99 depremini görmüş diyoruz ama yine de neden çöktü, kolon kesildi, işte bunlar elbette konuşuluyor ve dükkan kiracısı Fatma hanımefendi şunu söylemişti: bizler aslında kentsel dönüşüm noktasında bir talepte bulunduk ama bina sakinleri anlaşamadı. Yani bu da bir diğer kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğuna dair bir detaydır efendim. Mekke Anlaşması meclise gelecek ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi bu açıklama. Riyad'da bir araya gelinmişti. Kritik bir toplantı yapılmıştı ki bugün de Macaristan'ın mevkidaşıyla bir araya geldi Bakan Fidan ve basın toplantısı kapsamında da konuya dair açıklamalarda bulundu. Saldırıya uğrayan olursa yanında oluruz. Yani savunma paktı bağlamında diğer ülkelerle alakalı herhangi bir güvenlik sorunu yaşandığında nasıl bir adım atılacak, nasıl bir politika izlenecek, buna netlik kazandırdı. Askeri kuvvetlerin Suudi Arabistan'a konuşlandırılması süreciyle ilgili konuştuk. Birazdan detaylandıracağız ve Milli Savunma Bakanlığı süreç anayasa hükümleriyle yürütülecek diyor. Detaylarına da bakacağız elbette, önemli bir diğer gündem maddesi olmasıyla birlikte. Aselsan'dan yeni ihracat anlaşması geldi. 125 milyon dolarlık satış sözleşmesinden bahsediyoruz efendim. Ekin'de tam 6 sözleşme açıklandı. Detaylar şöyle: şirket uluslararası bir müşteriyle silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsayan 125 milyon dolarlık bir satış sözleşmesi imzaladı. Neyi kapsıyor? Oldukça yüksek bir rakam. Getirisi ne olur? Aselsan'ın başarıları diyelim. Birazdan da ayrıntılarını paylaşalım. ABD-İran hattında RS'leşme bitmiyor burada, gerilim. Hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından ve tabii ki İsrail'deki 27 Ekim'deki seçimin ardından bir büyük saldırı gerçekleştirebileceği iddiası var. ABD basınında da büyük yankı bulmuştu ama şu an için belirsiz. Çünkü İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan şunu söyledi: müzakere konusunda çok umutlu değiliz. Çünkü Trump çok çelişkili ifadeler kullanıyor demişti. O yüzden karşılıklı bu resleşmeler, misille ve saldırıları derken Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikle birlikte şu anda bir gerilim var. İran Hürmüz'de tam kontrol bizde diyor. Onu da söylemiş olalım. Afrika'da Ebola salgını söz konusu. Aslında bir süredir salgın devam ediyor ama

zaman geçtikçe can kayıpları da artmaya başladı. 15 Mayıs'tan bugüne can kaybı 4.1'i geçti. Ölüm oranı %48,2. Dünyada ne oluyor? Türkiye'deki kritik gelişmeler diyelim. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım.

0: acı tecrübelerimizle o cümle tüylerimizi diken diken ediyor. Ama hayatta bir vatandaşımız var mı? İşte sesimi duyan var mı? Bir sessizlik ardından da bu soru. Gerekliydi çünkü 7 katlı bir binaydı. Sanki bir bomba patlamış gibi çöktü. Ki bina sakinleri deprem olduğunu düşünmüşlerdi. İşte burada Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta binanın alt katları tam da vatandaş uykusundayken sabaha karşı 5.40'da çöktü. Çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı, ekranlara getireceğiz ama şunu söyleyelim. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 10 kişi kurtarıldı. 3 kişi ise enkaz altında. İçişleri Bakanlığı devreye girdi ki mülkiye müfettişleri bu bina niye çöktü? İşte bunu geniş kapsamlı araştırıyor.
1: Abi, abi çıkın, çıkın.
2: Sakin olun. Bu binanın girişi nerede ya? Bu binanın girişi nerede?
3: Saat 5.40. Maltepe Cevizli'de bir anda büyük bir gürültü koptu. 7 katlı binanın alt bölümü çöktü. Üst katlarsa olduğu yerde kalmadı, yapı yana doğru oturdu. Sokaktaki insanların yardım çığlıkları ve güvenlik kamerasında saniye saniye çöküş anı. O sırada enkazın altından çıkmaya çalışanlar, çöken kapılar yüzünden pencereden dışarı çıkmaya çalışanlar da vardı.
2: Binanın girişi nerede?
3: İlk ihbarla birlikte AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri Doğu Sokağa sevk edildi. Hızlıca devletin tüm birimleriyle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Diğer tarafta aileler gelecek tek bir sesi bekliyordu.
4: Oğlum var, oğlum, gelinim var, torunum var. Enkaz altında o torunumun biri çıktı. O kendisi çıkmış.
5: Bunun durumu nasıl?
4: Hastanedeymiş, iyiymiş, iyiymiş. O çamdan kendi atlamış.
5: Şimdi 2 yıl yakınınız kaldı.
4: Evet, 2 tane. Konuştum onunla birlikte. Karısıyla ses geliyordu diye, şimdi gelmiyor artık diye.
5: Biz çok yorgun.
6: Ben Allah, bir an ev vermiyorlar.
3: Arama kurtarma ilerledikçe enkazdan sağ çıkanların sayısı arttı. Aralarında çocuklar da vardı ve kameraların kaydettiği en çarpıcı anlardan biri küçük Betül'ün kurtarılmasıydı.
7: İsmi neydi? Betül müydü?
2: Betül
3: enkazdan sağ salim çıkarıldı. Saatler ilerledikçe başka vatandaşlar da sedyelerle kurtarma alanından çıkarıldı.
5: Bir kişi daha çıkarıldı. Isıyalıtımlı battaniyeye sarılmış durumda. Burada sağ olarak aslında kurtarıldığını söylemekte fayda var.
3: Vali Davut Gül olay yerindeydi. İlk saatlerde ekiplerin enkaz altında kalan bir çocukla da temas kurduğunu açıkladı.
8: 6 yaşında bir çocuk. Onun canlı olarak bir göz teması sağlanmış. İçeriye girilemiyor. Farklı bir alanda girip çıkartacaklar.
3: Gül, binanın neden çöktüğünü, o aşamada araştırdıklarını, önceliğin kurtarma olduğunu söyledi.
8: Bundan sonraki süreçte binanın herhangi bir eksiği var mı yok mu, nasıl yapıldı, nasıl ruhsatlandı ya da ruhsatlanmadı mı, bunlar adli ve idari olarak takip edilecek.
3: Binanın kendisi de ekipler için ayrı bir tehlikeydi. Kalan katlarda yeni çökme riski tespit edildi. Arama kurtarma görevlileri bazı bölümlerde geri çekildi. Enkaz boşluklarının yeniden kapanması için T harfi şeklinde destekler yerleştirildi. Çevredeki riskli binalar da tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi ve ekipler daha sonra yeniden enkaza girdi.
9: Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyuyorsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yerlere 3 defa vur.
3: Hassas dinleme cihazları devreye sokuldu. En küçük sesin peşine düşüldü. Ancak saatler ilerledikçe acı haberler de geldi. İstanbul Valiliği önce bir kişinin, ardından ikinci kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Binadan sağ çıkanlardan Tolga Gülpınar'ın anlattıklarıysa binanın geçmişine dair önemli bir ayrıntı ortaya koydu.
10: Tüm hani komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm, şöyle yarısı bizden kampanyası falan da vardı. Ama iş orada kaldı. Şey yapmadık yani, kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Dolayısıyla bir karat alındı mı bilmiyorum. Pek bilgim yok o konuda. Bir niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız. Ya binamız çatlaktı. Bu arada ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız.
3: Şimdi binanın geçmişi araştırılıyor. Yapı 1987 tarihli. Maltepe Belediye Başkanı, belediye arşivindeki kayıtlarda yapının üst bölümlerinde sonradan yapılmış kaçak katlar bulunduğunu açıkladı. Binanın eski görüntülerinde çatlaklar ve yapının alt bölümündeki yıpranmalar da net bir şekilde görülüyor. Çökmenin kesin nedenini teknik inceleme ve soruşturma ayrıntıları ortaya koyacak. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir savcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı da iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. Ama enkazda öncelik arama çalışmaları.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin süreci değerlendirdi. Açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını, 43 bin fon yatırımcısının paralarının ise ilgili bankalara yatırıldığını söyledi.
11: Bugün itibariyle, bakın, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi. Dolayısıyla 3 tane fonda, bak tekrar söyleyeyim, 3 önemli portföy yönetim şirketi, bunlar normal tasfiyeye tabi. Gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi. Ha, burada kapalı fonlar var. Kapalı fonlar zaten tanım gereği birkaç kişiden oluşuyor. Ve o fonlar ayrı bir alan. Terzi usulüyle onlar çözülecek. Orada da çok büyük bir sorun görülmüyor. Şimdi bir tane daha portföy yönetim şirketi var. Sahipleri, bırakın biz kendimiz tasfiyede yardımcı olalım, teminat getireceğiz dediler. Bir ihtimal belki o da bu hafta o çerçevede çözülür. Diğer üç

0: ilişkin tabii ki burada piyasa bozucu faaliyetler içerisinde olup da mal varlığı şu veya bu şekilde dışarıda veya başka Türkiye'de bir yerlerde park etmiş olan, zaten onları TMSF üzerinden tekrar ilgili fonlara aktaracağız. Adalet Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmada yine TMSF bünyesinde 131 fona ilişkin 131 hesap açtık. Bir de genel anlamda bir hesap açtık. Burada yine bu piyasa bozucu faaliyetler içerisinde, yani fon yönetim boyutuyla içinde olmayıp da bir şekilde buradan fahiş bir şekilde kazanç elde edenlerin de bunu gönüllü bir şekilde iadesinde önünü açmış oluyoruz.
1: Bakan Şimşek de söyledi, 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon yatırımcısının paraları da bugün itibariyle, aslında kritik bir eşik, bugün itibariyle bankalara yatırılıyor. Neydi, detayları aktaralım. Ziraat Bankası'nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemeler artık başladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankası görevlendirilmiş olup bu kapsamda çalışmalar ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çerçevede 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Kapital, Buls ve Pardus Portföy Yönetim Şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır. Tasfiye tutarları yatırımcı hesaplarına bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacaktır. Diğer tüm fonlara ilişkin tasfiye süreci ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülüyor. İşlemlerin tamamlanmasına müteakip gerekli bilgilendirmeler ise ivedilikle yatırımcılarla paylaşılacaktır dendi. Efendim, son olarak yapılan açıklama bu şekilde. İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşıldı. Tasfiye tutarları hesaplara en hızlı şekilde aktarılıyor. Tabii bir de bir takım iddialar var. Fon soruşturması kapsamında hedefte olan isimler vardı ki iki bakandan da o iddialara net yanıt geldi. Efendim, Ticaret Bakanı Ömer Bolat onlardan biri. Kendisi ve ailesine ilişkin net konuştu ve bu yatırımlara ilişkin iddiaları yalanladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, o da yine aynı şekilde şahsını ve ailesine hedef alan bu iddiaları yalan ve iftira diye niteledi. Bakan Bolat, bakanlık görevine başlamasının ardından profesyonel faaliyetlerine ara verdiğini belirtti. 37.8 milyon liralık aile tasarrufunun 26 Şubat 2024'te hedef yatırım portföy bünyesinde sukuk, yani kira sertifikası hesabına yatırıldığını açıkladı. Bu bilginin mal beyanında da yer aldığını belirtti. Söz konusu tutarın 2 yıl 8 aydır aynı yatırım aracında bulunduğunu söyledi. Hesabın 16 Eylül'deki soruşturmalar öncesinde ve sonrasında kapatılmadığını, bu hesap üzerinden hisse senedi alım satımı yapılmadığını bildirdi. Bakan Bolat, kendisinin ve ailesinin kripto varlık veya yurt dışı finansal yatırımının bulunmadığını, tüm mali hareketlerinin devletin ilgili kurumlarının kayıt ve denetimine tabi olduğunu ifade etti. Bolat ayrıca devletin yetkili kurumlarının her türlü inceleme ve denetimine açık olduklarını vurguladı. Hukuki haklarını saklı tuttuğunu da bildirdi. Fon iddialarına ilişkin bir yalanlamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan geldi. Fon meselesi üzerinden şahsını, ailesini hedef alan iddiaların yalan ve iftira olduğunu, söz konusu olaylarla kendisinin ve aile üyelerinin hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmadığını belirtti. Bakan Göktaş, fonlarda aile üyelerine ait herhangi bir işlem ve kayıtlı hesap bulunmadığını, isim benzerliğinin kullanılıp iftira kampanyasının yürütüldüğünü ifade etti. İddiaların somut delillerle ispatlanması halinde görevinden istifa edeceğini de açıklayan Göktaş, iddialar ispatlanamazsa bunları ortaya atanlardan da görevlerinden istifa etmelerini istedi. İddiaları ortaya atan ve yayanlar hakkında hukuki sürecin başlatılacağı da söylendi. Evet, Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama var fon soruşturmasına ilişkin. İstanbul Cumhuriyet Başkanı

0: Savcılık tarafından fon soruşturması 19 Ağustos'ta efendim Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi ve belge talebiyle başladı. Önce bir kere buradan bilgiler istendi. Fonlara ilişkin tasfiye kararı ise o tarih 17 Eylül'de, arada böyle bir zaman var. Ana muhalefet lideri Adalet Bakanlığı'ndan bilgi sızdırıldı diye bir iddia ortaya atmıştı ki Adalet Bakanlığı bu iddianın ağır ve mesnetsiz olduğunun altını çizdi. Çünkü soruşturma devam ediyor. Devam ederken de spekülasyonlara göre değil, delillerin gösterdiği istikamette devam edildiğini söyledi.
1: Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturmasına ilişkin açıklama geldi. Soruşturmanın deliller çerçevesinde ilerlediği vurgulandı. Sızıntı iddiaları ise ağır ve mesnetsiz iftiralar olarak değerlendirildi. Bakanlık bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edildiğini duyurdu. 19 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi ve belge talep edildiği, fonlara ilişkin tasfiye kararlarının son 7 Eylül'de alındığı belirtildi. Bakanlık soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı. Açıklamada soruşturmayı gölgelemeye yönelik girişimlere de dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı, ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı yönündeki beyanını ağır ve mesnetsiz bir iftira olarak nitelendirdi. Bakanlık bu tür iddiaların adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeyi ve devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Bakanlık manipülatif içeriklerin siyasi polemikler üzerinden dolaşıma sokulduğunu açıkladı. Yanlış olduğu anlaşılan içeriklerin ardından ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı ifade edildi. Fon soruşturmasının spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
0: Evet, haberlerimize de aktarıyoruz. Yapılan açıklamalarla birlikte de meseleye netlik kazandırıyoruz aslında ki fon soruşturması üzerinden bakanlara yönelik iddialar vardı. İki bakandan da net yanıt geldi. Hatta efendim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş bunu somut verilerle bir şekilde kanıtlayabilirsiniz. Görevimden istifa ederim ifadesini kullanıyor ki Tarım Bakanı Ömer Bolat da kendisiyle ailesiyle alakalı böylesi iftiraların tabii ki alan olduğunu da ifade ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bunu söylüyor efendim. Düzeltmiş olalım. Şimdi tabii ki yaşananlar neye evrilecek? Fon soruşturmasında bugün itibariyle ki söylemiştik az önce de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık başlandı. Bu paralar hesaplara yatıyor dedi ve 47 fon kapsamında da adımlar atılıyor. Bunlara bakacağız, konuşacağız. Tabii dün bir de İzmir'le alakalı kritik bir gündem maddesi vardı. Malum İzmir Belediyesi de artık AK Parti'ye geçti. Ardından söylenenler, konuşulanlar diyelim, vakit kaybetmeyelim. Yayın konuklarım benimle birlikte takdim ediyorum. Doçent Doktor Nuri Salık, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi ve efendim Taner Erol, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi. Taner Hocam, Nuri Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
2: Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Taner Hocam merhabalar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
3: Merhaba Nuri Hocam, teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi bir kere şunu hatırlayalım. Dönelim başa. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama yılı açılış toplantısında fon meselesini bir konuştu. Meselenin siyasi yönünün ahlaktan bir kere ayrı tutulmadığını belirtti. Biz bu kapsamda aslında AK Parti'nin meseleye nasıl baktığını da görmüş oluyoruz. Çok net bir ifade çünkü. Siyasetimizin tek limanı ahlak, idari ve siyasi olarak gerekenler de yapılıyor dedi. Şimdi fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna vaziyet ediyor. Gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Bu ifadeyle birlikte bir de tabii ki iftiralar var. Haberimize de aktardık. Az önce de söylediğimiz üzere Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı hedef alıyor. Bir de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş hedefteydi. Bunu söylüyoruz çünkü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kendisi efendim İYİ Partili Özlerle tarafından hedef gösterildi ve Özgür Özel'in de iftiraları vardı. Ona da Adalet Bakanlığı'ndan net cevap geldi. Bunları şöylece aslında özetlemiş olduğum konuklarımıza da şunu sormak istiyorum. Ne yapmaya çalışıyorlar? Fon soruşturması çok büyük bir gündem maddesi. Buradan böyle bir gündemi sulandırma ya da işte bakanlara yönelik böylesi iftiralarla birlikte kendilerini aklama. Muhalefetin bu çabası bize neyi gösteriyor Nuri Hocam?
2: Merve Hanım, yani bu son günlerde muhalefet cephesinden fon meselesine dair verilen tepkiler açıkçası beni çok şaşırtmıyor. Öncelikle

0: de bunu ifade etmek isterim. Çünkü çok uzun süredir zaten Cumhuriyet Halk Partisi ve onun daha sonra ardılı olan veya ondan bölünen diyelim yeni partinin izlediği çerçeve çok belli. Çamur at izi kalsın siyaseti. Şimdi fon meselesinde de ortada bir hani küçük de olsa bir kriz ortamı patlak verince, böyle bir ortam baş gösterince acaba buradan biz ne devşirebiliriz? Acaba buradan biz siyaseten neyi kullanabiliriz şeklinde çok basit, ucuz bir siyaset arayışına girdiler. Bakın siz de ifade ettiniz çok net bir şekilde. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki tavrı ilk günden beri son derece açık ve net. Ya burada Cumhurbaşkanımızın tavrı hiçbir şekilde şüpheye mahal bırakmayacak şekilde. Burada her kim haksız bir kazanç elde ettiyse, her kim tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeği göze aldıysa, her kim ucundan kıyısından bu tip emek vermeden para kazanma, para piyasalarını manipüle etmek suretiyle para kazanma yoluna gittiyse bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecek dedi Cumhurbaşkanımız ve bununla ilgili adımlar çok hızlı bir şekilde atıldı. Bakın meselenin Merve Hanım hem bir taraftan siyasi bir boyutu var hem bir taraftan da adli bir boyutu var ve adli boyutuna baktığımızda burada savcılıklarımız çok hızlı harekete geçti. Malumunuz biliyorsunuz dün sabık bakan ve eşi davet edildi. Neye davet edildi? Şüpheli sıfatıyla burada haksız kazançla ilgili gidip orada bildikleri neyse bunları anlatacaklar. Ha, bu bir iddianameye dönüşür dönüşmez o bizim bilebileceğimiz bir şey değil. Ona savcılık makamı karar verecektir.
1: Tabii ki.
0: Diğer taraftan siyaseten baktığımızda ise burada çok hızlı bir şekilde aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de sağladığı avantajları biz burada çok net gördük. Yani bu krizin yönetiminde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi inanılmaz bir hız kazandırdı. Çok hızlı aksiyon alındı ve mağdur olan
1: Sürünmece de
0: vatandaşlarımızın
1: kalabilecek değil mi? Bir takım adımlar şu anda böyle hızlıca refleksle birlikte çok daha önemli bir şekilde işletiliyor. Dediğimiz gibi yani mağdurlar var. Onlarla alakalı da kısa süre içerisinde aslında adım atılmış oldu. Buyur.
0: Şimdi Merve Hanım zaten muhalefetin beklentisi buydu. Yani özellikle Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin bu fon meselesinin altında kalacağını kendilerince düşündüler ama çok hızlı bir aksiyon alınıp hem mağduriyetlerin giderilmesi dediğim gibi hem de çok hızlı mekanizmaların kurulması, fon tasfiyelerinin başlatılması, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın liderliğinde, başkanlığında diyelim bir komisyonun kurulması, Cumhurbaşkanımızın olaya riyaset etmesi çok hızlı aksiyon almasını sağladı. Ve tabi bu da aslında yeni parti cephesini biraz afallattı da diyebiliriz. Yani son bir iki gündür bu yaptıkları açıklamalar, şimdi Aile Bakanımız Sayın Mahinur Göktaş Hanımefendi'nin bu konuya adının bulaştırılmasının işte bugün babasıyla ilgili bir isim benzerliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı ki Sayın Bakan çok net bir biçimde ifade etti. Yani ben her türlü hesabı vermeye hazırım. Bir şey ispatlarsanız da istifa ederim. Oturdum koltukta durmam dedi. Yani dolayısıyla toparlayacak olursak burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yeni partinin fon meselesinin, fon krizinin çok hızlı bir biçimde çözülmesi bağlamında afalladığını ve iktidara aslında vurabilecek elinde bir done kalmadığı için de böyle bir takım ipe sapa gelmez iddialarla işte Sayın Ömer Bolat'ı karıştırmak gibi Sayın Mahinur Hanım'ı karıştırmak gibi bir yola başvurduklarını görüyoruz ama bunlardan bir netice alamayacaklar Merve Hanım.
1: Evet, bir takım iftiralar var ve cevaplar da geliyor tabii ki Taner Hocam. Mesela Bakan Bolat bakanlık görevine başlamasının ardından profesyonel faaliyetlerini sonlandırdığını söylüyor. Bir aile tasarrufu var. O da işte Şubat 2024'te Hedef Yatırım Portföy bünyesinde kira sertifikası hesabına yatırılıyor. Yani hangi para nereye hangi tarihte gitti? Yani bunları net bir şekilde ifade eden iki bakandan bahsediyoruz. Hatta bir tanesi hadi bakalım bunu kanıtladınız da istifa ederim diyor. Hatta siz burada istifa edebilecek misiniz? Minvalinde de bir zaten açıklaması var. Bu yaşananlar hali hazırda fon soruşturması ilerlerken fon iddialarına ilişkin bu kadar meselenin köpürtülmeye çalışılması, böylesi mesleksiz açıklamalar neyi gösteriyor?
2: Öncelikle Merve Hanım, İstanbul'da yaşanan üzücü olaydan dolayı hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. İnşallah İstanbul'u çok kısa sürede depreme hazırlayacak olan

0: insanlar vardı. Onların da hatırlanmasını vatandaşımıza tavsiye ediyorum. Böyle bir söz verilmişti. Ne yazık ki İstanbul bu riski hala yaşıyor. Bu sözler tutulmadı. Bu sözleri veren kişileri de artık tarihe havale ediyorum. Şimdi dolayısıyla bugünkü gündemimiz fon meselesi üzerinden devam ediyor. Ne yazık ki Sayın Ümit Özlale'nin çok ciddi anlamda elinde bilgi ve belgeye dayandırdığı haber, iddia iki bakan tarafından da görüldüğü üzere yalanlanmış oldu. Demek ki bu bilgi ve belge kaynak noktasında sorunlu. Şimdi Sayın Göktaş çok net ifadeyle şunu söyledi. İspatlarsanız ben istifa ederim. Aynı şekilde, aynı cesaretle, aynı duygularla, hislerle Sayın Ümit Özdağ'ın de bunu söyleyebilmesi lazım. Bir hanımefendi bunu söyleyebiliyorsa, Ümit Bey'in de bunu söyleyebilmesi lazım. Siyasi ahlak bunu gerektirir. Eğer biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman ifade etmiş olduğu bir cümleyi hatırlamak isabetli olacak. Siyasetin güvenliği limanı ahlaktır diye. Eğer biz siyasi ahlaktan bahsediyorsak, o zaman ispatlanırsa Mahinur Hanım zaten kendisi istifa edeceğini söyledi. Aynı şekilde bir insan, bir hanımefendi, bir kamu görevlisi bu şekilde karalanıyorsa ve ispatlanamıyorsa kendisinin de istifa etmesi gerekir. Dolayısıyla şimdi bir isim benzerliği üzerinden dikkat ederseniz Mahinur Hanım durumu açıklamış oldu ve TC kimlik numarasına kadar her şey verildi. Bir 830 milyonluk bir dikkat ederseniz işlemin yapıldığı iddiası var. Sayın Bolat için de aşağı yukarı benzer bir durum söz konusu oldu. Aynı iddialar. 170 milyonluk bir işlemin olduğundan bahsettiler. Ama Sayın Bolat tarihleri vererek hiçbir işlem yapılmadığını, bu soruşturmanın başladığı tarihlere de bakılması gerektiğini, bu dönemlerde yaklaşık 2 yıl 8 ay gibi bu hesabın işlem yapmadığını ortaya koyan cümleler sergilemiş oldu. Tabii bu olaylar neden çıktı? Fon soruşturması biliyorsunuz AK Partili bir isim üzerinden ilk ortaya çıktı ve tabii ki bir ihraç söz konusu oldu. Bunun üzerinden hareket ederek tabii muhalefet partileri bir amacı gerçekleştirmek, bir hedefe ulaşmak noktasında gayret içerisindeler. Fakat burada hem Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın hem de AK Parti'nin tutumu çok net ortada esasen. Yani hem ihraç süreci ortada hem de olaylar çıktığı ilk günden beri hukuk karşısında suçlu eğer varsa hesabını verecek gibi cümlelerle AK Partili kurmayların konuşmalarına hep beraber şahit olduk ve süreçte zaten böyle işledi. Şimdi eğer siz olaya böyle bakıyorsanız muhalefet cephesi için söylüyorum, özellikle yeni parti cephesi bakımından bu iddialar kendi partileri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmediği dönemdeki iddialar üzerinden yola çıkarsak aynı tutumu da beklemek gerekir. Dikkat ederseniz bugün Ali Mahir Başarır gibi, Özgür Özel gibi isimler ne yazık ki o dönemde bütün her şeyin bir operasyon olduğunu, aslında işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinin bu operasyonlar sayesinde yapıldığının altını çizen cümleler kurmuştu. Hepsi bir dedikoduydu, hepsi hukuksuz bir işlemdi. Belediyelerin bu yolsuzlukları, hukuksuzluğu kendilerine göre tabii ki. İşte baklava kutuları bu şekildeydi, delegelerin parayla oy değiştirmesi bu şekildeydi. Hepsi bir iddiaydı ve bir zandı, hukuksuzluktu. Burada dikkat ederseniz bu sorgulamaları kendileri yapmadı. Vatandaşlar olarak, Türk milleti olarak bu hassasiyeti o zaman da göstermelerini biz beklerdik. İsabetli olurdu. Ama şu anda ki iddialar bu yönde. Tabii ki hukuk devletinde yaşıyoruz ve hukuk devleti gereğini yapacaktır. Zaten biliyorsunuz kayıtlar istenmiş. Bilgi ve belge dokümanlar
1: Şu da var,
0: üzerinden
1: hem Bakan Bolat
0: çalışma
1: hem de
0: yapılıyor.
1: Bakan Özdemir şunu da söylüyorlar, özür dilerim. Hani mali hareketlerimizin devletin ilgili kurumlarının kayıt ve denetimine tabidir. Hani gelin inceleyin, zaten denetimle alakalı bir endişemiz yok. Çünkü bir ortada problem yok. Bu açıklık ve şeffaflıkla ifade ettiklerini görüyoruz ama işte ona rağmen, ona karşın dediğiniz gibi bir fon soruşturması var. Kendilerince bunu bir karışıklık olarak gösterip belki bir propaganda ya da

0: soyunuyorlar. Bir kez
1: Merve Hanım,
0: daha
1: şunu
0: bu.
1: eklemek istiyorum.
0: Buyur.
1: Şunu eklemek istiyorum. Bugün haksız yere kazanç elde eden ve manipülasyonlarla borsa üzerinden bu şekilde çıkar elde edenlerin hakkındaki cezanın, suçun zaten karşılığı bizim hukukumuzda bellidir.
0: Evet.
1: Bundan korkmaya gerek yok. Tarih bunu yakın zamanda gösterecek. Eğer hukuka inanıyorsak, ki inanmalıyız, zaman içerisinde neyin nasıl olduğunu hepimiz görmüş olacağız.
0: Evet, Bakan Şimşek 43 bin fon katılımcısı paraları hesaplara aktarılıyor. 17 fon bugün itibariyle tasfiyesi yapıldı. Hatırlatalım, bugün itibariyle çünkü gerçekleşiyor. 43 bin fondan bahsediyoruz. Bu şekilde aslına bakarsanız iddialar var. Mesnetsiz olan bu iddialara yönelik de hem bakanların kendilerine ilişkin savunuları ve bir yandan da aslında Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamalarla birlikte muhalefetin iki parti üzerinden de aslında söylersek bir şekilde iftiralar silsilesini oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi bir diğer önemli gündem maddesine geçelim. İzmir'le alakalı konuşmak istiyorum aslına bakarsanız. İzmir'de bir kırılma noktası yaşandı. 7 Ekim 2026 dedik. Cemil Tugay da AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Yani İzmir siyasetinde bir değişim her şeyden önce ama yani şimdi Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Tugay'a İzmir'e hizmet konusunda tüm imkanlarla destek vereceğiz. Merkezi yönetimle büyükşehir Belediyesi arasında bir işbirliği olacak her şeyden önce. Yani İzmir'in yıllardır tartışılan sorunları var. Çöp, altyapı, ulaşım, körfez kirliliği. Yani bunlar gündemden düşmedi hiçbir zaman. Yeni siyasi dönemde bunlarla alakalı belli ki adımlar da atılacak gibi duruyor. Burayı da tabii ki farklı şekilde yansıtmaya çalışanlar var ama önemliydi. Neler söylersiniz Nuri Hocam?
2: Ya tabii Merve Hanım, bu transfer önemli bir transfer. Yani AK Parti'nin 25 yıllık iktidar sürecinde İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ni çok istemesine rağmen alamadığını biliyoruz. Maalesef AK Parti'nin o belediyecilik markası, belediyecilik hizmetleri İzmir'i de çok uzun süre, uzun yıllar boyunca ne yazık ki, üzülerek ifade ediyorum bunu, teveccüh görmedi. Yani bugün şey, hepimiz bir şekilde İzmir'e gitmişizdir. Yani İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin yol açtığı tahribatı bugün ehli vicdan olan herkes kabul ediyor. Şimdi tabii bu transferin olması bu anlamda bir fırsat penceresi. Yani inşallah İzmirliler bu saatten sonra hak ettikleri hizmete kavuşurlar. Burada doğrudan şöyle bir algıyı da oluşturmaya çalışan kesimler olduğunu görüyorum. Ben ya bu zamana kadar işte merkezi hükümet bilinçli bir şekilde işte yardımları kesti, yardım etmedi vesaire. Hayır, mesele bu değil. Mesele tam olarak şu Merve Hanım. Çok uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi ve daha sonra ondan kopan yeni parti belediyeler üzerindeki hakimiyetlerini anti-Erdoğanist dalgayı Türkiye'de büyütmek için kullanmaya çalıştı. Bunun altını bir daha çizmek istiyorum. Genel merkezler, yani hem Cumhuriyet Halk Partisi hem yeni parti genel merkezleri belediyelerde 2019-2024 seçimlerinde yakaladıkları başarılar üzerinden Türkiye'de anti-Erdoğanist siyaseti şişirmeye çalıştılar. Neyi kastediyorum? Bakın, burada belediye başkanlığı çok doğaldır. Gidip bir ülkenin cumhurbaşkanıyla görüşmeleri, seçilmiş milli iradenin temsilcisi olan cumhurbaşkanına bir ziyaret gerçekleştirildiğinde, şehirlerinin bir sorunları gerçekleştiğinde, bir ortaya çıktığında, bunun çözümü için bir ziyaret vuku bulduğunda hemen bir linç kampanyasına başlanıyor. Bunu en son nerede gördük? Mansur
0: Mansur
2: Yavaş'ın
0: Yavaş'ta. Evet.
2: Silivri'ye ziyaretinde gördük. Ya şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ankara'nın kadim sorunları ile ilgili Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden, yürütmenin başıyla görüşmesinden Allah aşkına daha doğal ne olabilir? Ya burada sanki hep suç AK Parti'deymiş. Hep suç sanki Cumhurbaşkanımızdaymış gibi bir hava estirmeye çalışıyorlar Merve Hanım. Bunun da astarı yok. Bunu da ifade etmek lazım. Tabii bu transferin biraz da siyasal bağlamını, kontekstini iyi okumak gerekir diye düşünüyorum. Bakın, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani muhalefet bloğunun yaşadığı, tecrübe ettiği bu başarı, tırnak içindeki başarı, bunların zehirlenmesini beraberinde getirdi ve maalesef, ama maalesef belediyeler vatandaşa hizmet götürmesi gereken belediyeler. Yani vatandaşın altyapı sorunları, üst yapı sorunları, temiz su kullanmasından tutun da
0: Evet.
2: sosyal yardımlarına kadar belediyeler bu hizmetleri yapmak yerine Maalesef

0: genel merkezlerin ve Cumhurbaşkanımızın tabiriyle, bakın o kavramsallaştırma bence çok önemliydi, belediye derebeylerinin baskıları altında kaldılar. Şimdi bakın, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi ve en son İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye katılması hiçbir şekilde tesadüfi değil. Neden bu belediye başkanları AK Parti'ye katılmak noktasında kendilerini bir noktada mecbur hissediyorlar? Bunun sebebi şu: genel merkezleri bu belediye başkanlarına siyaset yaptırmıyor. Vatandaşlara hizmet etme noktasında önlerini kesiyorlar. Ve belediye başkanlarıyla adeta kavga eder hale gelen bir genel merkez yapılanması gördük. Bakın Sayın Burcu Köksal'ı hatırlayın. Ben dün katıldığım televizyon yayınlarında da hatırlattım bunu. Bir genel başkan telefon açıp son derece nezaketsiz, son derece çirkin bir şekilde bir hanımefendi belediye başkanına ithamlarda bulunamaz. Eğer siz bunu
1: Mesajlar da vardı
0: yaparsanız,
1: ki onları da zaten gösterdi.
0: mesajlarda vardı
1: Belaltı
0: vesaire.
1: çok çirkin. Kim olursa
0: Çok
1: olsun
0: çirkin.
1: kullanılamayacak
0: Çok
1: ifadeler
0: çirkin.
1: tabii ki.
0: Çok, çok
1: Ama şu,
0: çirkin.
1: yani
0: Yani
1: hani
0: şimdi
1: CHP'den ayrılan belediye başkanlarının tercihleri, ya muhalefetin kendi kadroları, seçilmiş yöneticileri, bunları bir şekilde bir arada tutamadıklarını da görmeye başladık. İşte o da şunu düşündürüyor: kurultay tartışması, liderlik değişimi, işte bölünme, bunların derdine düşüp de hani diyoruz ya, o hizmet
0: kesinlikle.
1: siyaseti diye bundan çok uzakta hareket etmeleri tabii ki gerçekleri de ortaya çıkarıyor. Bir yandan da tabii İzmir'den görüntüler de var. Keza buyurun hocam.
0: Ya tabii Merve Hanım, yani çok uzatmadan şunu ifade edeyim. Tam olarak ben de bu değindiğiniz noktaya temas edecektim. Yani buradaki liderlik tartışmaları, partilerin bırakın Türkiye'nin makro problemlerine yönelik çözüm önerilerini ortaya koymaları, ki bir muhalefetten bu beklenir normal demokrasilerde. Belediyelerdeki basit hizmetlerin bile artık önüne geçecek şekilde buradaki iktidar çatışmasının olumsuz yansımaları burada belediye başkanlarını bir seçime zorladı. Ve tabii burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok gerçekten bu isimlere kapılarını açması, AK Parti'ye katılmaları noktasında gerçekten çok ılımlı bir tavır sergilemesi onların AK Parti'ye katılmalarını beraberinde getirdi. Ben hem AK Parti açısından hem de bu katılan belediye başkanları açısından çok hayırlı bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu saatten sonra bu belediye başkanları yok genel merkezin baskısıymış, yok genel başkanın küfürleriymiş, yok parti içinde bazı derebeylerinin belediyeler üzerinden bir şeyler devşirmek için kendileri üstüne kurmaya çalıştıkları baskılarmış. Bunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaklar. Vatandaşlar onlara niye oy verdi? Halkımız hizmet etmeleri için. İnşallah bu saatten sonra hizmet siyasetine odaklanacaklardır kanaatindeyim.
1: Evet, muhalefette siyasi enerji ya da bir takım adımlar atılabilecekken, o enerjiyi tabii ki farklı noktalara harcamalarıyla birlikte ve hizmet bekleyen vatandaşın hayal kırıklığı belki, ama Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın hizmet belediyeciliğe vurgusu var. Muhalefetin parti içi tartışmaları var. Ortada da bir karşıtlık var. Şunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Türkiye mutabakatı ifadesini kullanmıştı, hatırlatalım. Yani bu siyasette yeni bir sayfa olabilir. Çünkü ülkemize cephe siyasetinden kurtarmalıyız. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyaç var. Zaten iç cephe için adımlar atılıyor. O başka bir mesele, dıştaki sorunlarla ilgili, ama bir de cephe siyasetinden kurtarmalıyız. O kutuplaşmadan da sanıyorum söz ediyor. Yani milli menfaatler, devletin bekası, iç cephe, az önce de söylediğim gibi bunlar çok anlaşılamıyor ve tabii ki mühim görülmüyor mu muhalefet kanadı tarafından? Yani böyle kutuplaştırıcı bir takım kampanyalar, ifadeler kullanılıyor Taner Hocam.
2: Evet, yani yerel yönetimlerin zaten hizmetle anılması gerekir. Bir hizmet yarışının olması gerekir ama ne yazık ki bazı şehirlerimizde ideolojik bir tutum söz konusu oluyor. İzmir'de bunlardan bir tanesi. Yani ideolojiler üzerinden konsolide olmuş bir şehir görünümünde İzmir ve şimdiye kadar yaklaşık 28 yıldır zaten Cumhuriyet Halk Partisi, bir dönem Demokratik Sol Parti'deydi sanırım.
1: Evet.
2: Yerel belediyeler bu şekilde genelde sol akımın zihniyetinin olduğu partilerde temsiliyetleri olmuştur. Fakat şimdi geldiğimiz noktada bence şöyle bir okuma da yapmamız gerekiyor. İzmir halkı da gerçekten bu kutuplaşmadan bence rahatsız. Çünkü İzmir halkı şunu hak etmiyor. Yani biraz önce sizler de gösterdiniz bu görüntüleri.

0: ve İzmir'de bu görüntülere hepimiz şahit olduk. Ve esnafla konuştuğumuzda gerçeğin halk nazarından baktığımızda böyle olmadığını, ideolojik bakmamak gerektiğini, hizmetin ön planda olmasını gerektiğini ifade eden insanlarla konuştuk. Tabii burada İzmir'i turistik olarak kullanan, ikametlerinin orada olduğunu bildiğimiz önemli bir nüfus var ve burayı ideolojik bir cepheden tartışmaya neden oluyor. Fakat buradan gerçekten rahatsız olan çok önemli bir İzmir'de yerel halkın olduğunu ben biliyorum. En azından kendi okumalarım ve konuşmalarım biz bunu gördük. Şimdi biz burada bu kutup siyaseti gerçekten hizmet siyasetinin önüne geçmeye başladı. Ve şehirler bu anlamda merkezi teşkilattan, merkezi yönetimden uzaklaşmaya başladı. Bakın Mansur Yavaş konusunda da aynı şeyleri biz konuştuk. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hocamın da söylemiş olduğu gibi yani çok doğal olarak zaten Cumhurbaşkanımızla görüşmesi gerekir. Projeleri bakanlara ve Cumhurbaşkanına iletebilmesi gerekir. Ama o ideolojik tartışmalar, bu kutup siyaseti bunu yaptırmadı ve bunun zararını Ankara vatandaşı gördü. Aynı şekilde İzmir'de de bu durum söz konusu oldu. Yani şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi döneminde belediye başkanı Cumhurbaşkanından randevu istedi, gidemedi mi? Bir proje tasarladılar da bakanlar bununla ilgilenmedi mi? Çünkü genel merkezler bu siyasetten uzak durmaları için yerel yönetimleri örgütlediler ve şu ana kadar da hep böyle ideolojik tartışmalar içerisinden siyaset yaptılar. Dolayısıyla bence artık İzmir'in hizmet konuşması gerekir. Bakın şunu söyleyeyim. Bence İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçmesi kurumsal anlamda belki AK Parti'ye olumlu bir imaj katmış olabilir ama toplum mühendisliği bakımından söylüyorum. Çok ciddi bir katkısının şu dönemde olduğunu ben düşünmüyorum ama bu değişimin İzmir tarafından düşündüğümüzde İzmir için daha güzel olacağını ve hayırlı olacağını ben düşünüyorum. Yani bir kez de bakalım ki merkezi yönetimle barışık, merkezi yönetimle işbirliği içerisinde bir belediye
1: Göreceğiz.
0: neler yapabiliyor? Biz de bunu görelim.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Cemil Tugay AK Parti'ye katılırken kutuplaşmadan kurtulmuş bir millet vurgusu yapmıştı. O da oldukça mühim tabii ki. Çok teşekkür ediyorum Taner Hocam. Duru Hocam, kıymetli görüşlerinizi paylaştınız.
0: Biz
1: Kolay
0: teşekkür
1: gelsin
0: ederiz.
1: sizlere.
0: Sağ olun. Teşekkürler.
2: Teşekkür
0: Duru
2: ederiz.
0: Hocam. Sağ olun. Teşekkürler.
2: Selam.
1: Efendim şimdi bir ara diyelim, ekonomiyle devam edeceğiz.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobit'te. PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Bir kez daha merhaba. Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Türkiye'nin ihracat pazarlarında olumlu tablo güçlendi. İstanbul Sanayi Odası İhracat Pazarları İklim Endeksi Eylül'de 53,2'ye çıktı. Böylece endeks son 52 ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksinin Eylül sonuçlarını açıkladı. Ağustos'ta 52,7 olan endeks Eylül'de 53,2'ye çıktı. Bu rakam son 52 ayın en yüksek seviyesi oldu. Endekste 50'nin üzerindeki değerler ihracat pazarlarında iyileşmeyi işaret ediyor. Böylece ihracat pazarlarındaki talep koşullarında iyileşme üst üste 5. ay hızlandı. Endeks Ocak 2024'ten bu yana her ay 50 eşik değerinin üzerinde kaldı. Türkiye'nin en büyük 10 ihracat pazarının 9'unda üretim arttı. Tek istisna Polonya oldu. Ülkede imalat sanayi üretimi belirgin şekilde geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik aktivite güçlü şekilde arttı. Amerika'da büyüme inmesi 5 yılı aşkın dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat fon soruşturmaları üzerinden kendisine yönelik iddialara yanıt verdi. Bolat 16 Eylül'de 7 yatırım kuruluşu ile ilgili başlatılan inceleme ve soruşturmalar üzerinden adının gündeme getirilmeye çalışılmasını kara propaganda ve linç avcılığının yeni bir versiyonu olarak niteledi. Bakan Bolat, bakanlık görevine başlamasının ardından profesyonel faaliyetlerine ara verdiğini belirtti. 37.8 milyon liralık aile tasarrufunun 26 Şubat 2024'te hedef yatırım portföy bünyesinde sukuk yani kira sertifikası hesabına yatırıldığını açıkladı. Bu bilginin mal beyanında da yer aldığını belirtti. Söz konusu tutarın 2 yıl 8 aydır aynı yatırım aracında bulunduğunu söyledi. Hesabın 16 Eylül'deki soruşturmalar öncesinde ya da sonrasında kapatılmadığını, bu hesap üzerinden hisse senedi alım satımı da yapılmadığını bildirdi. Bakan Bolat kendisinin ve ailesi kripto varlık veya yurt dışı finansal yatırımının bulunmadığını, tüm mali hareketlerinin devletin ilgili kurumlarının kayıt ve denetimine tabi olduğunu ifade etti. Bolat ayrıca devletin yetkili kurumlarının her türlü inceleme ve denetimine açık olduğunu vurguladı. Hukuki haklarını saklı tuttuğunu da bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Ekonomi Forumu'nda ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Şimşek, savunma harcamalarının neredeyse 9 kat arttırılacağını söyledi.
1: We also focused on boosting services trade.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuştu. Şimşek, Türkiye'nin reformları hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi.
1: Relative to our peers, again.
2: Savunma yatırımlarına da değinen Şimşek, bu alanda yoğun yatırımlar yapıldığını belirtti. Savunma harcamalarının neredeyse 9 kat arttırılacağını açıkladı. Savunma harcamaları ve Ar-Ge alanının 100 milyar doların üzerinde bir değere sahip olduğunu ifade etti. Hizmet ticaretine de dikkat çeken Şimşek, Türkiye'nin bu alanda daha rekabetçi olduğunu belirterek hizmet ticaretinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Gelişmekte olan ülkelerin borçluluğuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere kıyasla borçluluk açısından iyi bir noktada olduğunu belirtti. Borçluluğun düşük ve mali alanda bulunduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı, yapay zekanınsa hem ciddi bir soru işareti hem de önemli bir potansiyel barındırdığını söyledi.
0: Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında Kaan Yakupan akşam haberleriyle karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Samimiyetle söylüyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi hala Cumhuriyet, hala evrensel, cinsel ve sözcü okuyup dinlerse ayva yedi.
2: İşte bu.
1: Seçimi görmez. Hayır. Şunu söyleyeceğim. Adam dün gördüğüm kadarıyla Cemil Tugay'ın İzmir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini CHP'nin aslında arındığına, gerçek bir CHP'nin artık iktidara yürüyüş yolunda doğru bir şey olduğuna, AKP'nin gerçek yüzünü gördüklerini, bak gerçek ve Cemil Tugay'ın da gerçek yüzünü gördüklerini ve bu sebeple CHP'nin hiçbir şey moral bozmaması gerektiğini söylüyor. Bence moralinizi bozun. Kötüye gidiyor. Sizi manipüle ediyorlar, kandırıyorlar.
2: Halk TV'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda diyor ki, bir seyircimiz, bir takipçimiz hepsi göndermiş. Bizim takipçilerimiz bizden daha editoryal yaklaşıyorlar meseleyle. Hepsine selam olsun buradan. Yeni partiye geçmiş miydi Cemil Tugay dedi. Cemil Tugay hiç yeni partili olmadı ki.
1: Olmadı ki.
2: Halk TV yani neydi Yüce Altar'ın oğlu Tarkan beni öldürecek. Yüce Altar'ın oğlu Tarkan mı?
1: Bak bir daha özür dilerim ama bilmeden buna bak.
2: Tamam.
1: Biraz önce altını çizerek söylediğim şeyin gerçeği bu iş. Bak Özgür Özel, Özgür Bey bir dakika. Bak şimdi senin sevdiğin, seni kandıran, tamam mı? Hatta sana en büyük hakareti eden, seni kandıran. Çocuk gibi böyle, hatta oynatır, kediye oynatır gibi. Bak şu televizyon kanalı. Bak ne diyor? Yeni partiden AKP'ye geçen diyor. Hiç utanmıyor adam mesela yazarken. Utanmak yok.
2: Bu Halk TV ve türevlerinin okurlarını ve seyircilerini ne yerine koyduklarını zaten Yılmaz Özdil söylüyor. Yani bunları dinlerseniz %90 ile CHP iktidar dersiniz ama seçim bir olur ki Tayyip Erdoğan silindir gibi ezmiş geçmiş. Çünkü bunlar gazetecilik yapmıyor diyen de arşive bakın, sosyal medyaya bakın. Yılmaz Özdil, Halk TV, Tele 1 yazın çıkar karşınıza o video. Ama güzel de bir muzip bir komedyen arkadaş
1: Baturay,
2: var.
1: Baturay, evet.
2: Baturay Özdemir.
1: Bu seçimler
2: muhalif komedyen evet. Bir de yani. Muhalif komedyen. Hadi verin bakalım evet. Bir Kubilay Baturay'ı. İzmir gelsin.
3: Ya en canımı sıkan ne biliyor musun? Evde kumandayla geçiyorsa da televizyon başına. Orada işte Fox, Halk TV falan açıyorsun orada. Şey başlıyor böyle %2 iken sandık. Onların yüzünde okumaya çalışıyorsun durumu. Ben nerede anlıyorum biliyor musun muhalefeti kazanamadığını? İzmir gelsin. Ya yeter abi. Bak İzmir, bir dahaki İzmir gelsin de hemen A Haber'e falan geçin. İzmir gelsin diye öbür tarafa geçiyorum. Duyanlara, duymaya.
2: Yeter. Değinmek istediğim bir konu daha var. Bu da işin
1: baba hocam,
2: İzmir
1: bak,
2: gelsin
1: yalnız bu, ben sana söyleyeyim. Bak bu tarih, bak, bu tanımıyorum çocuğu. Yani muhakkak muhalif kesimlerden
2: muhalif,
1: bir tanesi.
2: Muhalif kardeşlerden biri olabilir.
1: Kadıköylü galiba bile neyse. Ama şöyle bir şey var. Çok belki de bak sosyolojiyi anlatan bir şey bu. Bak saatlerce program yap. Şunu anlatamazsın. Nedir? Bazen mizah da güçlü olduğu için böyle. Olayın mizahi tarafı çok kıymetli. Ama diğer taraftan tüm sosyolojiyi anlatan bir şey. Bak bir şey anlatıyor bak. Diyor ki Halk TV, Fox falan izliyorsun diyor. %2-3 açılmış. Yani bu ülkenin gerçek bir şeyini, fotoğrafını çekiyor aslında. Yani palavra ekibi. Tamam. %2-3 diyor falan açılmış. Hep geliyoruz. Aramızda kalsın ki. Lan yedik falan. Çeyrek asırdır ha. Çeyrek asırdır. Ondan sonra hemen diyor anda diyor A1'e geç. Yandaş bir kanala geç diyor yani. Ondan sonra arkasından hareket çok güzel ama. Duyanlara, duymayanlara. Hani oradan ben tabii böyle yapıyor. Ama şu var, hareket şu hocam. Bu gerçeği anlatan bir şey. Yani
2: ya
1: bunlar bir hayal dünyası.
2: Olmayan şeyin mizahı
1: hayal
2: yani
1: dünyasında yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ve şu anda diyor ki İzmir diyor ki büyük bir darbedir.
2: Doğru.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yediği en ağır darbedir. Bir peştemal kadar bir daha büyük darbedir. Çünkü İzmir yıllar sonra AK Parti yönetecek. Bu bir gerçek vakıa. Sen bunun neresinden büzüğü tesellisi çıkartıyorsun anlamadım ki.
4: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 8 Ekim 2 saat boyunca birlikte olacağız. 24 ve 24 radyo aracılığıyla sizlere ulaşıyoruz. O 2 saat boyunca neler anlatacağız? Pek çok şey ama birkaç başlıkla başlayalım. İstanbul'da kentsel dönüşümün gerekliliği ve hayatiyeti bugün bir kez daha kendini gösterdi. İstanbul Maltepe'de sabahın erken saatlerinde 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Şimdi orada iki kişiyi hala arama çalışmaları bir yandan devam ediyor. Bina kontrollü olarak yıkılıyor. O aşağıya gelen ağırlığın azaltılabilmesi için birazdan sahaya gideceğiz. 12 saattir Ada Kahraman orada gelişmeleri takip ediyor. Ne yazık ki iki canımızı da yitirdik o çöküntü, o göçüntü altında, o enkazda kalan İki can ne yazık ki yaşamını yitirdi. Ama kurtulanlar var. Çalışmalar hala devam ediyor. Birazdan daha fazla detayı adadan öğreneceğiz. Adalet Bakanı bugün Uluslararası Adalet Zirvesi'nde hitabı vardı, konuşmaları vardı, önemli açıklamalardı. Ama o açıklamaların dışında bugün bakanlıktan özellikle fon soruşturmasındaki dezenformasyona ilişkin açıklamalar vardı. Gelinen nokta, yapılan çalışmalara ilişkin yine o dezenformasyon kapsamında kabinedeki iki bakan hakkında yine kara haber yayınlandı. Her iki bakandan da cevabi açıklamalar vardı. Hepsini ekranınıza getireceğiz. Bir süredir Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor ama Suudi Arabistan'a sirayet etti. Suudi Arabistan'a Husilerin saldırıları sürüyor. Mekke Anlaşması noktasında hatırlayacaksınız evvelki gün Riyad'da bir toplantı gerçekleşmişti. Akıllardaki soru da şuydu: acaba Türkiye Mekke Anlaşması çerçevesinde Suudi Arabistan'a askeri ya da askeri yetenekler noktasında destek verecek mi? Milli Savunma Bakanlığı bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı. Bu konuya dair açıklamalar yapıldı. O destek verilecek mi? Verilirse hangi koşullarda, nasıl, ne şekilde verilecek? Bunların detaylarını da ekrana getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim devam ediyor. Bir yandan müzakere çağrıları, bir yandan tehditler. Hepsini anlatacağız. Akşam haberleri başlıyor.

0: Girizgah'ta da ifade ettik, sabah saatlerinden itibaren gerçekten yüreğimiz yanıyor. İki canımızı yitirdik ve iki kişi de enkaz altında Maltepe'deki o 7 katlı ama 3 katı çöken fakat diğer katlara da kontrollü olarak yıkılmaya çalışılan binada. Ada o çöküntünün hemen ardından bölgeye hareket etti. Yaklaşık 12 saattir sahada. Tabii orası zor bir ortam. An be an farklı gelişmeler yaşandı. Kah yüzler güldü çünkü enkazdan canlı olarak kurtulan vatandaşlarımız vardı. Kah hüzünlendik çünkü iki de can kaybımız var. Şu anda çalışmalar ne? Şu ana kadar neler oldu? Hepsini Ada Kahriman'dan öğreneceğiz. An be an tüm gelişmeleri takip etti. Ada gerçekten zor bir gün ama İstanbul'da kentsel dönüşümün ne kadar hayati olduğunu acı bir şekilde bugün bir kez daha gördük. Şu anda neler yaşanıyor?
1: Kaan Yakupan, tabii arama kurtarma çalışmaları durduruldu. Bunun durdurulmasının en büyük nedeni de yan yatan binadaki hareketlilikti. Tabii bu noktada şunu ifade etmekte fayda var. Zaten İstanbul Valisi Davut Gül de açıklama yapmıştı. Bu binanın altına takoz yerleştirdiklerini belirtmişti. Tabii bu kapsamda üst kısımlardan başlayarak kontrollü bir yıkımın yapılacağını söylemişti. Bu kontrollü yıkım hala devam ediyor. Saat 15 sıralarında başlamıştı kontrollü yıkım. Hala bu yıkımın devam ettiğini belirtelim. Büyük bir bölümü aslında binanın büyük bir bölümü bizim gördüğümüz kadarıyla kontrollü bir şekilde yıkıldı. Tabii bunun arka tarafı da var. Binada hala yıkım devam ediyor. Özellikle görmediğimiz kısım, yani binanın arka tarafındaki kısımdaki kontrollü yıkım hala devam ediyor. Ne zaman bitecek bu kontrollü yıkım? Zemine ulaştıktan sonra bu kontrollü yıkımın bitmesi bekleniyor. Zaten zemine ulaştıktan sonra buradaki arama kurtarma çalışmalarının da devam edeceğini belirtelim. Tabii bu soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Buradaki gözaltıların hem burada binanın şantiye şefinin hem de aynı zamanda binanın mimarının gözaltına alındığı bilgisini paylaşalım. Şu ana kadar tabii yapılan resmi açıklamaya göre buradaki binanın altından, yani enkazın altından çıkartılan 12 kişi var. 10 kişi sağ olarak çıkartıldı, ancak ne yazık ki iki kişinin cansız bedeline ulaşıldı. Çalışmalar yapıldıktan sonra peki binanın altında şu anda, yani enkazın altında şu anda kaç kişi var? 3 kişi var. İşte bu 3 kişiyi kurtarma çalışmaları, buradaki kontrollü yıkım tamamlandıktan sonra, yani zemine ulaştıktan sonra devam edecek. Tabii burada özellikle binada yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında binada kayma şüphesiyle zaten arama kurtarma çalışmaları durdurulmuştu. Sadece bu yüzden mi durduruldu? Hayır. Mesela binanın en alt katında burada bodrum dediğimiz yerde, ki aslında baktığımızda 3 katının çöktüğünü görmüştük. Birinde zaten tekstil atölyesi vardı. Tekstil atölyesinde bazı tekstil malzemelerinin yandığı belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül de böyle bir açıklama yaptı. Tabii bu yangının çıkmasıyla birlikte aslında buradaki yangını söndürmeye yönelik çalışmalar da devam ediyor. Aslında yoğun bir kokunun burada hakim olduğunu söylemek mümkün. Ki hem dumanı görebiliyorduk, hem de aynı zamanda yıkımdan kaynaklı tozu da etrafta görebiliyorduk. Şimdi hastaneye kaldırılan yaralılar var.

0: kararla ilgili açıklama yapıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Tabii aynı zamanda dezenformasyon içerikli paylaşımlar da yapılmıştı gün boyunca. Kaçak yapı olduğu bilgisi iddiası ortalıkta bilgiler arasındaydı. Ancak İstanbul Valisi Davut Gül özellikle burada hem adli bir soruşturmanın yürütüldüğünü hem de idari bir soruşturmanın yürütüldüğünü belirtmişti. İdari soruşturma kapsamında zaten bu binanın neden çöktüğüne dair, yani buradaki binanın sabah saatlerinde 5.40 sıralarında neden çöktüğüne dair burada çalışmaların yapılacağını, ilerleyen zamanlarda da neden çöktüğüne dair bilgi vereceğini de belirtmişti. Tekrar belirtelim, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir adli süreç var. Bu süreç kapsamında da hem inşaatın şantiye şefi hem de inşaatın mimarı gözaltına alındı. Yani iki şüpheli gözaltına alındı. Sabahtan bu yana arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Ancak burada binanın yan kayması ve binadaki hareketlilik nedeniyle aslında arama çalışma kurtarmaları durdurulmuştu. Belirli alanlarda, özellikle üst katlarda burada yıkım çalışmasının yapılacağı belirtmişti. O yıkım çalışmasının büyük bir bölümünün yapıldığını belirtelim. Buranın bir de arka kısmı var. Şu anda o arka kısımda yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra, yani zemine ulaştıktan sonra diğer 3 kişiyi arama kurtarmaları, arama kurtarma çalışmaları devam edecek Kaan Yakupan.
1: Ada Kahraman, bugün yoruldunuz. Ali Maşalacı ve sen gerçekten yoğun bir gün geçirdiniz ama birkaç şey daha sormak istiyorum sana. O da şu: tabii bizi izleyen seyircilerimiz ya da radyodan dinleyen dinleyicilerimiz şunu merak ediyor olabilir. Hala enkaz altında 3 kişi varken, arama çalışması devam ederken bina nasıl yıkılabiliyor? Ya buradaki o soru işaretini de giderebilir misin? Aslında orada başka bir çalışma yürütülüyor değil mi çünkü?
0: Evet Kaan Yakupan, aslında şöyle bir bilgi var. Bu binanın altına, özellikle bu çökmenin olduğu kısma takozlar, yani tahta dediğimiz parçalar yerleştirildi. Aslında kontrollü bir yıkımdan bahsediyoruz. Böyle normal başka bir yıkımdan bahsetmiyoruz aslında. Yani kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmıyor. Özellikle ekiplerin burada kendi kontrolünde, kontrollü bir şekilde buradaki binayı yıktığını belirtelim. Gerekli kişiler zaten bununla ilgili önlemler aldı. Özellikle bu binanın alt kısmında, yani çöken kısmında 3 katlı kısmın çöktüğü belirtilmişti. Burada gerekli tahtalar çöken kısmından, yani çökmeyen kısmından ayrıldı. Buraya takozlar yerleştirildi. Bununla ilgili aslında gerekli önlemler alındı. Ve bu gerekli önlemlerin alınmasının ardından buradaki kısmi yıkıma karar verildi. Yıkım araçları geldi. Belirli kısımlar yıkıldı. Zaten arka tarafta da özellikle bunun, yani bu binanın arka tarafında da bir bina olduğunu belirtelim. Yani yan yatmış durumdaydı bu buradaki bina. Eğer biraz daha hani yan yatsaydı diğer bina ya da çarpma riski bulunuyordu. O yüzden bununla ilgili eşitlik sabitlenmesi için takoz yerleştirilmişti tahtalarla birlikte. Bu kapsamda da zaten gerekli önlemler alınarak aslında kısmi yıkım çalışmaları, buradaki yıkım çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
1: Şimdi Adat'a bir şey daha merak ediyorum. O da şu: sen de şöyle bir an dönüp baktığında iş makinesinin arkasında bulunan binada çatı katında izleyenler var yıkımı. Haliyle bu bina yıkıldıktan sonra çevre binalarda da tahliye olduğunu biliyoruz. Senin aktardığın bilgilerden de biliyoruz ki bu yönde açıklamalar da oldu. Yani o tehlike yaratan binalardaki vatandaşlar da tahliye edildi. Ben yanlış mı görüyorum? O vincin tam arkasında, tam arkana denk düşen yerde o vincin orada izleyenler var. Yıkımı izleyenler var. Görebiliyor musun?
0: Şöyle ki Kaan Yakupan, aslında binada tam olarak burada belki de gözükmüyor ama arada bir yol ayrımı var. Bununla ilgili aslında şunu da ifade edelim. Bir bilgi var elimizde, ancak bu teyitli bir bilgi değil. Hemen zaten bu binanın iki bina olduğunu görüyoruz. Yani yıkılan binanın yanında iki bina olduğunu görüyoruz. Biraz daha ilerlediğimizde bir boşluk var. Bunun ardından kameraman arkadaşım Onur Bal gösterebilir mi bilmiyorum ama bir bina var. Mesela elimizde bir bilgi var ama teyitli değil. Bu binanın mühürleneceğiyle ilgili bir aslında bilgi aldık. Yani bununla ilgili aslında saha çalışmaları, ekiplerin burada hangi binanın tehlikeli olduğuyla ilgili aslında araştırmaları devam ediyor. Bu binanın mühürleneceği bilgisi elimizde, ancak teyitli değil. Gerekli makamlardan da bununla ilgili teyitli bilgi gelecektir. Ancak zaten o karşıdaki binada da

bir yol ayrımının olduğunu belirtelim. Bununla ilgili gerekli saha çalışmaları yapılacaktır. Herhangi bir tehlike varsa gerekli yerlerde önlemler alınacak.

0: bize ne öğretti? Yani bakın, bu bir deprem sonrası çöken bir binadan bahsetmiyoruz. Herhangi bir sarsıntı ya da bir patlama değil. O bina işte 1978 yılında yapılmış ve ama sonrasında muhtemel, uzmanların çoğunluğu böyle düşünüyor. O en üst kat, iki kat, yani o yıkılmayan, üste kalan son iki kat kaçak olarak sonradan eklenmiş. Başka, en alt kat bir atölye, bir tekstil atölyesi olarak adlandırabiliriz. Orada bir değişikliğe gidilmiş olabilir. Ama bunların hepsi bize ne anlatıyor? İstanbul için kentsel dönüşümün ne kadar acil ve ne kadar hayati olduğunu hatırlayın. Daha önceki bültenlerde de ekrana getirdik. O binadan çıkan bir vatandaş ne diyor? Diyor ki, biz aslında müteahhitlerle görüşmeye başlamıştık. Yarısı bizden kampanyasından yararlanıp binayı dönüştürmek için. Fakat bir türlü uzlaşamadık. Henüz bir noktaya ulaştıramamıştık. Keşke ulaştırsaydık. İşte keşke, keşke dememek için bir an evvel hangi binada oturduğunuza, nasıl bir binada oturduğunuza, nasıl koşullarda o binanın yapıldığını, sağlamlığını, gerekiyorsa karot aldırın, gerekiyorsa o işlemleri yaptırın. Bir an evvel kentsel dönüşümden yararlanın ve o tabut evlerde oturmak yerine sağlıklı bir şekilde ailenizle dönüştürülmüş yeni binalara, kentsel dönüşümden geçmiş o binalara taşının. Tabii şöyle şeyler de oluyor. Bunu hep biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz. İşte benim evim 100 metrekare ya da 120 metrekare. Ama şimdi bana müteahhit 90 metrekare verecek. 85 metre. Ama yeni bina olacak. Her şeyiyle yeni ve güçlü, günümüz koşullarına göre yapılmış binalardan, modern binalardan bahsediyoruz. Kentsel dönüşüm uzmanları İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bu 7 katlı binanın çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ve yapının muhtemel çökme nedenlerini 24 canlı yayınında anlattı.
1: Yıkılma, ben yıkılma görsellerini gördüğüm zaman bizim tamamen bir gevrek yıkılma söz konusu. Ani bir yıkılma olmuş. Bu tür yıkılmaları biz sevmiyoruz. Kolon kesitlerimiz biraz daha büyük olsaydı mutlaka bu tür bir yıkılma söz konusu olmayacaktı.
2: Ben burada bir de ağır konsolların olması ve bina yükünün ağır olması, tabii bu da ayrıca bir şekilde binanın yıkılmasına sebebiyet verebiliyor.
3: 7 katlı bir bina, eski ama dışarıdan bakıldığında gözle görülen bir hasarı yok. Sabaha karşı 3-6 kat çöküyor. Zelzeleye bile ihtiyaç duymadan çöken bu bina akıllara neden yıkıldı sorusunu getiriyor. Binanın 1987 yılında yapıldığı, iskan verildikten sonra üst iki katın kaçak çıkıldığı doğrulandı. Çöken binanın eski halinde en alt katın tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.
2: Yani su yalıtım yok, yani alt tarafta nemlilik almış, korozyon almış, taşıyıcılar yıpranmış, hasara uğramış, çatlamış, patlamış. Yani bunlar yetiyor zaten. Ya yani bir binanın yukarıdaki büyük kütleyi, değil mi? Bakın, birinci kattan sonra çok güzel yapılmış, yani sağlam yapılmış. Alt kat zayıf.
1: Binada ciddi bir şekilde bir korozyon başlamış. Yani beton kalitesi yeterli olmadığı için donatıyı koruyamıyor. Donatıyı koruyamadığı için de bir korozyon başlıyor. Korozyon zaten kanser hücresi gibi. Sürekli yapıya ilerler.
3: Uzmanlar Maltepe'de 7 katlı yapının yerle bir olmasının ardından eski yapı stoğundaki tehlikeye dikkat çekti. Korozyonlarsa yaşlanmış binaları adeta kanser hücresi gibi sarıyor.
1: Kaçak katı var, 2 tane kaçak katı var. Elbette ki bu da büyük bir etken yıkılması için. Ama bu yapı zaten 39 yıldan beri ayaktaydı. Bardağa taşınan son damla, yani bunlar hep zaten bizim bir kabımız var, boş, sağlam binamız. Zaten yarısından fazlasını kaçak kat doldurdu. Bir kısmını ağır çıkmalar doldurdu, bir kısmını bakımsızlık doldurdu. En son nereye geldi? Korozyonla birlikte artık son damlayı da böyle damlattık. Ve dolayısıyla artık yorgun binamız yükleri taşıyamaz oldu. Bir gevrek kırılma şeklinde binamız maalesef böyle bir hasar aldı.
3: Binanın altında kalan tekstil atölyesi ise acaba kolonlar kesildi mi sorusu.

0: sunu akıllara getiriyor.
1: Çoğu zaman kolon kesiliyor. O şekilde ticari alanlar genişletiyor. Ama şu an onu söylemek çok erken. Genelde kolon kesme tabii ki yaşıyoruz ama bu bina için projesine bakmamız lazım. Ticari artı konut yapılan binalarda, yani alt tarafı dükkan, üst tarafları konut olarak yapılan binalarda bu zafiyet yaşanmakta. Yani biz buna birinci katta tabii yüksek kat diyoruz, yumuşak kat diyoruz. Bu şekilde tabir ediyoruz. Yani üst katlar duvarlarla örtülü ve konsollar var, ağır konsollar var, çıkmalar var. Birinci kata göre, zemin kata göre ve alt katta da duvarlar eksik. Yani bu rigidlik zafiyetine sebebiyet veriyor. Bir de 40 senelik, hemen hemen 40 senelik bir binada her türlü şey arayabiliriz.
0: Peki binalar bu tür çökmeler öncesinde sinyaller vermez mi?
2: Sabaha karşı olması, sabahın erken saatlerinde olması. Biz şunu gördük, işte Zeytinburnu'nda, Gebze'de, Bakırköy'de, Küçükçekmece'de en azından bu hasar olmadan evvel neyi görmüştük? Dedik ki arkadaş bize bir işaret veriyor. Burada da öncesinde bir işaret vermiştir ama gece, tabii sabaha karşı olması, dükkanda herhangi kimsenin olmaması, depoda bu işaret olsa bile fark edemedik.
1: Çünkü yani burada alt katta zannediyorum bir de asma kat gibi görüyorum, bant pençereler falan yapılmış, kısa kolon o oluşumu da var. Yani bunları da düşündüğümüzde bina zaten bir mühendis tarafından incelendiğinde yani bu binada oturulamayacağını rahatlıkla söyleyebilir. Yani fiziki bile bakılsa bu binaya, alt katlardaki zafiyetlerden dolayı, yani su yalıtımı olsun, nemlilik olsun, korozyon olsun, işte bu yumuşak kat durumu olsun, hepsinden bir mühendis hemen der ki bu bina sağlam değil, riskli de diyebilirdi.
3: Maltepe'de çöken ya da kısmen çöken diyelim, o 7 katlı binada adeta can pazarı yaşandı. Yaşanan bu olayın ardındansa kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Devletin bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır söylüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıllardır söylüyor ve bu konudaki tecrübeyi de anlatıyor. Peki bugüne kadar kaç tabut bina yıkıldı ve kaç proje dönüşüm kapsamına alındı? Devlet desteğiyle hayata geçirilen çalışmalar ve Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını hatırlayalım.
4: Abi çıkın, evet, çıkın. Evet.
5: Maltepe'de yaşanan bina çökmesinin ardından kulaklarda kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı.
6: Sakin olun.
5: Maltepe'de yaşanan facianın ardından devletin Türkiye geneli ve İstanbul'da çalışmalarına hızla devam ettiği kentsel dönüşüm seferberliği tekrar gündeme geldi. Yapılan bu çalışmalarla birlikte deprem gerçeğiyle yüzleşiliyor ve vatandaşların daha güvenli yapılarda yaşaması için insanüstü bir çalışma sürdürülüyor. 2012 yılından bu yana Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölümler milyonları aştı. Buna göre şimdiye kadar 2.761.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken, 2.378.000 bağımsız bölümün çalışmasındaysa sona gelindi. 383.000'i ise devam ediyor. Aynı zamanda İstanbul özelinde ise 1.298.000 bağımsız bölüm dönüşümü alınırken, şimdiye kadar 1.007.000 ise tamamlandı ve 291.000 ise dönüşümü hala daha devam ediyor. Devletin önemli ve hayati çalışmalarından biri olan ve 22 Şubat 2024'te hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyası da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Aralık 2026'da tamamlanması planlanan kampanyanın 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüme sokuldu. 177.914 bin yapının ise dönüşümünde sona gelindi. Yarısı Bizden kampanyasıyla bina bazlı dönüşüm desteğinde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği verilirken, dükkan ve iş yerleri içinse 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Yarısı Bizden kredisinde 2 yıl ödemesiz 10 yıla varan vade imkanı sunuluyor. Kampanyadaki kredinin ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vade uygulanıyor ve ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllarda ise TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.
3: Adalet Bakanlığı fon soruşturmasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Ağustos'ta SPK'dan bilgi ve belge talebiyle başlatıldığını, fonlara ilişkin tasfiye kararlarının ise 17 Eylül'de alındığını açıkladı. Ana muhalefet liderinin Adalet Bakanlığı'ndan bilgi sızdırıldı iddiası ağır ve mesnetsiz iftira olarak nitelendirilirken, soruşturmanın spekülasyonlara göre değil, delillerin gösterdiği istikamette sürdüğü belirtildi.
7: Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturmasına ilişkin açıklama geldi. Soruşturmanın deliller çerçevesinde ilerlediği vurgulandı. Sızıntı iddiaları ise ağır ve mesnetsiz iftiralar olarak değerlendirildi. Bakanlık bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edildiğini duyurdu. 19 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi ve belge talep edildiği, fonlara ilişkin tasfiye kararlarının son 7 Eylül'de alındığı belirtildi. Bakanlık soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı. Açıklamada soruşturmayı gölgelemeye yönelik girişimlere de dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı, ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı yönündeki beyanını ağır ve mesnetsiz bir iftira olarak nitelendirdi. Bakanlık, bu tür iddiaların adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeyi ve devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Bakanlık, manipülatif içeriklerin siyasi polemikler üzerinden dolaşıma sokulduğunu açıkladı. Yanlış olduğu anlaşılan içeriklerin ardından ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı ifade edildi. Fon soruşturmasının spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43 bin fon yatırımcısının paralarının ilgili bankalara yatırıldığını söyledi.
8: Bugün itibariyle, bakın, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi. Dolayısıyla 3 tane fonda, bak tekrar söyleyeyim, 3 önemli portföy yönetim şirketi, bunlar normal tasfiyeye tabi. Gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi. Ha, burada kapalı fonlar var. Kapalı fonlar zaten tanım gereği birkaç kişiden oluşuyor. Ve o fonlar ayrı bir alan. Terzi usulüyle onlar çözülecek. Orada da çok büyük bir sorun görülmüyor. Şimdi bir tane daha portföy yönetim şirketi var. Sahipleri, bırakın biz kendimiz tasfiyede yardımcı olalım, teminat getireceğiz dediler. Bir ihtimal belki o da bu hafta o çerçevede çözülür. Diğer 3 sorunluysa, portföy yönetim şirketi ise, ona ilişkin süreç biraz daha zaman alabilir. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Önceliği biz para piyasası fonlarına ve tabii ki küçük yatırımcılara verdik. Bunun yasal altyapısı da hazırlanıyor. Şimdi buna ilişkin tabii ki burada piyasa bozucu faaliyetler içerisinde olup da mal varlığı şu veya bu şekilde dışarıda veya başka Türkiye'de bir yerlerde park etmiş olan, zaten onları TMSF üzerinden tekrar ilgili fonlara aktaracağız. Adalet Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmada yine TMSF bünyesinde 131 fona ilişkin 131 hesap açtık. Bir de genel anlamda bir hesap açtık. Burada yine bu piyasa bozucu faaliyetler içerisinde yani fon yönetim boyutuyla içinde olmayıp da bir şekilde buradan fahiş bir şekilde kazanç elde edenlerin de bunu gönüllü bir şekilde iadesinde önünü açmış oluyoruz.

0: Şimdi konuya dair gelişmeleri aktaracağız ama akşam haberlerinin başında da sizlerle paylaşmıştık. Maltepe'de çöken binayla ilgili yeni detaylar, yeni gelişmeler var. Az önce Maltepe'ye bağlandığımızda adaya sormuştuk. Dedik ki o binanın çevresinde risk altında olan binalar var mı ki var demişti. Şimdi o risk altında olan binalarla ilgili hızlı bir şekilde önlem alındı. Zaten ekiplerin oradaki incelemesi devam ediyordu. Ve çöken binanın yanında bulunan iki bina mühürlendi. Peki içinde yaşayanlar ne oldu? Binada yaşayanlar tahliye edildi. Böylesi durumlarda her zaman olduğu gibi tabii bir otele ya da misafirhaneye yerleştiriliyor o binada yaşayanlar. Yeni bir gelişme, iki bina mühürlendi. Risk olması hasebiyle, risk görülmesi sebebiyle binada yaşayanlar da tahliye edildi. Bu konuda yeni detaylar geldikçe paylaşacağız. Şunu da ekleyelim elbette. Hala enkaz altında bulunan 3 vatandaşımızın kurtarılması için ekiplerin can siperhane çalışmaları devam ediyor. Bir yandan bina kontrollü bir şekilde yıkılırken üst kısımları alt katta da destekli olarak, yani o yıkılan binanın üzerine çökmemesi için enkaz altında bulunan vatandaşlarımızın kontrollü bir şekilde ve destekli bir yıkım işlemi gerçekleştiriliyor. Maltepe'den yeni bir bilgi gelirse onu da paylaşacağımızı ifade edelim ve devam edelim. Fon soruşturması üzerinden bakanlara yönelik iddialara iki bakandan yanıt geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kendisi ve ailesine ait yatırımlara ilişkin iddiaları yalanladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi.
1: Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
2: İyi Partili Ümit Özdağ'a bu sözlerle tepki gösterdi. Özdağ'ın iddialarını iftira ve çamur siyaseti olarak değerlendirdi. İyi Partili vekili istifaya çağırdı.
1: Kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İyi Partili Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt verdi. İsim benzerliğine işaret etti. Özdağ'ın açık açıkladığı ismin Bartın kayıtlı olduğunu söyledi. Oysa Göktaş'ın babası Konya'ya kayıtlı.
1: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı.
2: Bakan Göktaş hukuki işlem başlatacağını da söyledi.
1: Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın.
2: Özdağ'a bir yalanlamada Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bakan Bolat kendisinin ve ailesinin kripto varlık veya yurt dışı finansal yatırımının bulunmadığını, tüm mali hareketlerini devletin ilgili kurumlarının kayıt ve denetimine tabi olduğunu ifade etti. Bolat ayrıca devletin yetkili kurumlarının her türlü inceleme ve denetimine açık olduklarını vurguladı. Hukuki haklarını saklı tuttuğunu da bildirdi.
0: İstanbul'da Uluslararası Adalet Zirvesi düzenlendi. Dünyanın en kritik hukuk başlıkları masaya yatırıldı. 70'ten fazla ülkeden temsilcinin katıldığı zirvede Gazze'de hesap verebilirlikten yapay zekaya, siber suçlardan uluslararası hukuka kadar pek çok başlık ele alınıyor.
3: Tartışmasız bir şekilde adalet yer alır.
4: Türkiye olarak dünyanın neresinde savaş varsa, dünyanın neresinde evrensel hukuk değerleri çiğneniyorsa, barıştan, hukuktan ve insan onurundan yana en güçlü sesi çıkarmayı köklü tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz.
5: Adaletin geleceği İstanbul'da konuşuluyor. 70'ten fazla ülke, 18 baro ve 30'dan fazla uluslararası kuruluşun yer aldığı zirvede küresel adaletin en çetin sınavları masaya yatırıldı.
4: Zirvemize Filistin Adalet Bakanı Sayın Şerhabil El-Zaim davet edilmişti. Ancak kendisinin İsrail makamlarınca ülke dışı çıkışına izin verilmemesi nedeniyle zirvemize katılamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Başta şahsım olmak üzere burada bulunan bütün Adalet Bakanlarının ve katılımcılarının Filistin Adalet Bakanlığı'nın yokluğunda Filistin halkının hukuk ve adalet talebine en güçlü şekilde sahip çıkaracağına inanıyorum.
5: Zirvenin en çarpıcı gündemi Gazze'de yaşananlar.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Filistin Adalet Bakanı'nın zirveye katılmasının engellenmesini son derece kaygı verici olarak niteledi.
1: Bir Adalet Bakanı'nın uluslararası bir toplantıya katılmasının engellenmesini son derece kaygı vericidir. Asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır. Uluslararası hukuk ancak güçlü ve zayıf olduğuna bakılmaksızın bütün aktörlere aynı ölçüde uygulandığında gerçek anlamda hukuk olabilir.
0: Bakan Gürlek, uluslararası hukukun güçlü ve zayıf ayrımı yapmadan uygulanması gerektiğini vurguladı. Savaş suçları, soykırım, siber suçlar ve organize suçlarla mücadelede ortak kurallar çağrısı yaptı.
1: Yapay zeka ve teknolojik dönüşüm hukuk sistemleri için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunmaktadır. Ancak burada asıl odaklanmamız gereken husus, teknolojik yeniliklerin insanlığa ve adalete ne ölçüde hizmet ettiğidir. Teknoloji hukukçuların yerlerini almamalı, hukukçunun adaleti, insan hakları ve hukukun üstünlüğü koruma kapasitesini güçlendirmelidir.
0: Zirvenin bir başka başlığı ise dijital dünyanın hukuka getirdiği yeni sorular. Yapay zeka, siber suçlar, sosyal medya ve kişisel verilerin korunması adaletin geleceği açısından ele alındı.
1: Bütün bu başlıklar birbirinden farklı görünse de aslında ortak noktada birleşmektedir insan. Hukukun nihai amacı insanı ve onurunu korumaktır. İnsan onurunu, temel hakları, özgürlükleri, güvenliği ve adalete erişimi koruyamadığımız sürece geliştirdiğimiz kuralların ve kurumların anlamı eksik kalacaktır.
0: Adaletin geleceği insanlık için ortak sorumluluk temasıyla düzenlenen zirvede uluslararası tahkimden göçe, enerji dönüşümünden insan haklarına kadar pek çok başlık ele alınacak.
2: Farklı sistemler, farklı deneyimler.
3: Yahşihan Belediyesi soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iki ilde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
4: Yahşihan soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Belediye binası, şüphelilerin adresleri ve araçlarda arama yapıldı. Dijital materyallere el konuldu, 9 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, daha önce elde edilen beyanlar, mali analizler, bilirkişi incelemeleri ve kayıtların değerlendirilmesiyle genişletildi. Soruşturma kapsamında 2032 taşınmazda 2 lüks araç hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Aramalarda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Belediye Başkan Yardımcısı SSY'nin evinde ruhsatsız tabanca, 11.312 tabanca fişeği ve dijital materyaller bulundu. Soruşturmanın ilk operasyonunda ise 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 16 şüpheli tutuklanmıştı. Son operasyonda elde edilen maddi ve dijital delillerin de mevcut dosyalarla birlikte değerlendirildiği bildirildi.
3: AK Parti grubuyla DEM Parti heyeti mecliste bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle görüştü. Görüşmede terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun çerçevesinde mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Oyuncu Bernal Açın, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme Laçin'i serbest bıraktı. Oyuncu Bernal Açın, sosyal medya hesabından "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşım nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Bernal Açın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Laçin'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda SEGBİS aracılığıyla ifade verdi ve ifade işlemlerinin sonrasında serbest bırakıldı. Bekliyorlar. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve

0: yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasını yaptı.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.
2: Milli Savunma Bakanlığı, askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür açıklamasında bulundu.
1: Savunma sanayisi paydaşlarımıza çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu hafta Gölcük'te gerçekleştirdi.
1: Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
2: Bilgilendirme toplantısının ana gündem maddelerinden biri Mekke Savunma İttifakı oldu. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında ayrıca ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecek açıklamasında bulunuldu. Gündemin bir diğer başlığı, Türkiye-Fransa savunma işbirliği üzerine yol haritası oldu. Milli Savunma Bakanlığı bu hususta, yol haritası kapsamında savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın işbirliği ve sistemlerin birlikte çalışılabilirliğinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin koordineli şekilde yürütülmesi planlanmaktadır değerlendirilmesinde bulunuldu.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliğiyle, devletimizin bekası için
2: Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında yol haritasıyla iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hale getirilmesi ve işbirliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantınınsa tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır ifadesine yer verildi.
1: Türkiye-Fransa savunma işbirliği yol haritası imzalanmıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak son bir haftada bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.
1: Bir PKK'lı terörist daha teslim olmuş.
2: Hudutlarda ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 660 kişinin yakalandığı, 1383 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği bildirildi.
1: Kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarımızda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 660 şahıs yakalanmış.
0: Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, Türkiye temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Orban, konuşmasının girişini Türkçe yaptı. İki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek için verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
3: Askeri karargahın yapısı, sekreteryanın durumu, yeni sekreterin atanması gibi başlıca konular kurumsallaşmayla ilgili maddeler arasındaydı. Bunlara ilişkin oylamalarımızı yaptık, kararlarımızı aldık.
4: Mekke Anlaşması'nın savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Kurumsallaşmanın adım adım sağlandığını belirtti.
3: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristanlı mevkidaşı Anita Orban'ı konuk etti. Gündemde Mekke Anlaşması vardı. Bakan Fidan, düzenlemelerin tamamlandığını ve en kısa sürede meclise geleceğini söyledi.
3: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var.
4: İki bakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Bakan Fidan Karadeniz'i işaret etti. Rusya ve Ukrayna'ya gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.
3: Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı da ele aldık. Savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Bu konudaki uyarılarımızı, değerlendirmelerimizi her iki tarafa da yapmaktayız.
4: Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban ise konuşmasının girişini Türkçe yaptı. Verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
5: Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendirdi.

0: Yirmek için bugün mükemmel bir temel oluşturan çok yararlı ve ileriye dönük görüşmeler yaptık.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunan basınına verdiği mülakatta Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'ye F-35 verilmesine prensipte sıcak baktıklarını ancak aşılması gereken sorunlar olduğunu anlattı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki olası sıcak temas hakkında ise akıl almaz bir durum olurdu dedi.
2: Yunanistan'la Türkiye arasında sorun çıkmasının kimseye faydası yok. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atina ziyareti sırasında Katimerini gazetesine mülakat verdi. Bu mesajı Yunanistan'da yankı buldu. Rubio'ya iki ülke arasında Ege ya da Kıbrıs kaynaklı sorun çıkma ihtimali hatırlatıldı. ABD müdahale eder mi diye soruldu.
3: Benim için böyle bir şeyin yaşanması akıl almaz bir durum olurdu. Bu iki ülke NATO müttefiki ve NATO ortağı. Dolayısıyla bunu düşünmektense bunun yaşanmasına bizim asla izin vermeyeceğimiz bir şey olduğunu söylerdim. Böyle bir şeyin gerçekleşeceğine inanmıyorum.
2: Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki elektrik hattı projesi de soruldu Rubio'ya. Proje, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinden geçmesi nedeniyle Ankara'nın tepkisi ve engeliyle karşı karşıya.
3: Bazı potansiyel engellerin ve önümüzde duran bazı sorunların olduğunun farkındayız. Bu konunun bizim için neden bu kadar önemli olduğunu tüm taraflara hatırlatmak amacıyla diplomatik çabalarımızı kullanmaya niyetliyiz. Ayrıca çözüm yolları bulunmasını umuyorum.
2: Rubio, ABD'nin NATO üyesi Türkiye ile birçok konuda birlikte çalıştığına dikkati çekti. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin soruya verdiği cevap dikkat çekiciydi.
3: Başkan Trump mümkünse onlara bunu sağlamak istediğini belirtti. Zaten bir kısmının parasını ödediler. Açık ki bu uçaklar teslim edilmekten yıllar yıllar uzakta ama zaten ödemesi yapılan iki tane hazır uçak var.
2: Ancak Rubio, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarını hatırlattı.
3: Amerikan Kongresi'nden geçmiş bir yasa var. Ayrıca Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın da çok katı şartlar getiren bir hükmü var. Bu şartlar yerine getirilene kadar açıkçası bu satış gerçekleşemez. Konu S-400 sistemiyle ilgili. Dolayısıyla şu an itibarıyla bu sorun çözülmedi ve yasal olarak bu sorun çözülene kadar bu teslimatı gerçekleştiremeyiz. Belki çözülecektir. Çeşitli seçenekler var. Ancak şu an itibarıyla çözülmüş değil.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında restleşmeler ve dolaylı temas da bir yandan sürüyor. Trump'ın İran'a yoğun saldırıları yeniden başlatabileceği de iddialar arasında. Amerikan basınına göre bölgedeki kuvvetlere hazırlıklara başlama talimatı verildi bile.
2: İran savaşı yeniden mi kızışacak? Devrim muhafızları ABD'nin tekrar yoğun saldırı başlatacağını öğrendik demişti. ABD Başkanı Trump da benzer bir düşünce içinde olduğunun işaretlerini vermişti. Son haber Amerikan basınından geldi. Axios'a göre Pentagon, Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na İran'da büyük çaplı muharebe hazırlıklarına başlaması talimatı verdi. Trump'ın ekibi geçen cuma Camp David'de toplantı yapıp İran meselesini masaya yatırdı. Haberlere göre Trump henüz saldırı konusunda net karar vermedi. Ancak saldırı talimatını ABD ve İsrail'deki seçimlerden önce verebilir. Bu da 27 Ekim'den önceki bir tarih demek. Bu arada İsrail'in de ABD olmadan İran'a saldırı hazırlıkları yaptığı yönünde haberler çıkmıştı. Büyük çaplı saldırılar yeniden başlarsa enerji, altyapı ve nükleer tesislerin hedef alınacağı tahmin ediliyor. İran bu noktalarda savaş durumu hazırlıklarına birkaç hafta önce başlamıştı. Bazı tahminlere göre ise saldırılar Amerika'daki ara seçimlerden sonra artacak. Zira önümüzdeki 3 ila 4 hafta içinde savaşın yeniden başlaması, petrol fiyatlarını ve buna bağlı olarak ABD ara seçimlerini etkileyebilir.
4: Orduları tamamen yok edildi. Şu anda tüm ülkeleri yerle bir olmuş durumda. Çabuk gerçekleşecek ve bu bittiğinde petrol fiyatları düşecektir.
2: Bir yandan da taraflar arasında dolaylı temas sürüyor. ABD'nin sunduğu önerilere Tahran arabulucular üzerinden cevap vereceğini söyledi. Ancak İran'ın şartlarından geri adım atması beklenmiyor. İran'ın 7 günlük planı ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ardından nihai anlaşma görüşmelerinin başlatılmasını öngörüyor. ABD ise bu koşullara karşı çıkıyor. İki ülke arasındaki en önemli meselelerden biri de Hürmüz Boğazı.

0: ABD Başkanı Trump, Hürmüz'de tam kontrolü sağladıklarını iddia ediyor. Ayrıca Umman yakınlarından yeni bir rotayla Körfez petrolünü yoğun şekilde dünyaya ulaştırmayı sürdürdüklerini söylüyor. İran devrim muhafızlarındansa yeni bir açıklama geldi. Hürmüz'de kontrolü tekrar tamamen ele aldıklarını öne sürdüler. Yasa dışı güzergahların en kısa sürede kapatılacağını söylediler. Bu da Amerikan rotası kullanan gemilerin tekrar saldırıya uğrayacağı anlamına geliyor. Çok geçmeden Katar açıklarında bir petrol tankerinin saldırıya uğradığı haberi geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı. Çözüm arayışlarına dair bir açıklama da Rusya'dan geldi. Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Diplomatik temaslar konusunda aktif rol oynayabileceklerini söyledi.
1: Kısa bir ara, sonrasında vaat ettiğimiz ve ekrana getireceğimiz daha çok haber var.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmaz. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan, her türlü ahlak

Haksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocak çıkar.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
3: 5G!
2: Türkcell!
3: 5G!
2: Türkcell!
3: 5G!
2: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
4: Türkcell'lere bağlan hayata.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyeti.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trinity'ye satmasını öneriyorum.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8 Ekim gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Aselsan'dan yeni bir ihracat anlaşması daha geldi. Bu kez silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsayan 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı. Bu imzayla sadece son bir haftada yaklaşık 4 milyar avro ve 478 milyon dolarlık sözleşme imzalanmış oldu. Detaylarını paylaşacağız. Artvin Hopa'da yaşanan heyelanda dağdan kopan kaya parçaları tır parkına düştü. Sabah saatlerinde yaşanan heyelanda bir kişi hayatını kaybederken 8 tır hasar aldı. O anlara ilişkin görüntüleri ekrana yansıtacağız. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio kritik bir dönemde Atina'yı ziyaret etti. Yunanistan'a 4 milyar dolarlık silah satışının imzalandığı ziyarette Rubio Avrupa'yı uyardı. Güçlü bir Avrupa istiyoruz, uyanın mesajı verdi. O ziyaret ve açıklamanın detayını da paylaşacağız. Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasında yaşanan gerilimde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar sürüyor. Husiler Suudi Arabistan'da önemli iki havalimanını hedef aldı. Saldırılarda 3 kişi öldü ve en az 36 kişi yaralandı. Sahadaki son duruma da bakacağız. Rusya'daki gizemli hastalık hala dünyanın gündeminde. Moskova veba salgını iddialarını yalanlıyor. Şeffaf bilgi vermediği için ise spekülasyonların önüne geçemiyor. Olay hakkında biyolojik silah iddiası bile ortaya atıldı. Tartışmaların detayını da paylaşacağız. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: En sıcak başlık İstanbul Maltepe'de. Sabaha karşı çöken 7 katlı binada zamanla yarış vardı bugün. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki binanın alt katları. Saat 5.40'da çöktü. Çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Enkazdan 10 kişi sağ çıkarıldı. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Son 3 kişiye ulaşabilmek için ekipler hala çalışıyor. Binanın kalan bölümünde çökme riski var. Çevredeki binalar tahliye edildi. Savcılık soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Binanın geçmişine ilişkin yapılan incelemede ise sonradan eklenen kaçak katlar ve yapısal sorunlar araştırılıyor.
1: Abi çıkın çıkın.
2: Sakin olun.
1: Bu binanın girişi nerede ya? Bu binanın girişi nerede?
0: Saat 5.40. Maltepe Cevizli'de bir anda büyük bir gürültü koptu. 7 katlı binanın alt bölümü çöktü. Üst katlarsa olduğu yerde kalmadı, yapı yana doğru oturdu. Sokaktaki insanların yardım çığlıkları ve güvenlik kamerasında saniye saniye çöküş anı. O sırada enkazın altından çıkmaya çalışanlar, çöken kapılar yüzünden pencereden dışarı çıkmaya çalışanlar da vardı.
1: Binanın girişi nerede?
0: İlk ihbarla birlikte AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri Doğu Sokağa sevk edildi. Hızlıca devletin tüm birimleriyle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Diğer tarafta aileler gelecek tek bir sesi bekliyordu.
3: Oğlum var, oğlum, gelinim var, torunum var. Enkaz altında o torunumun biri çıktı. O kendisi çıkmış.
4: Bunun durumu nasıl?
3: Hastanedeymiş, iyiymiş, iyiymiş. O camdan kendi atlamış.
4: Şimdi 2 yıl yakınınız kaldı.
3: Evet, 2 tane konuştum. Onunla birlikte karısından çeşit ses geliyordu diye şimdi gelmiyor artık diye.
4: Biz çok yorgun.
5: Ben Allah'a bir haber vermiyorlar.
0: Arama kurtarma ilerledikçe enkazdan sağ çıkanların sayısı arttı. Aralarında çocuklar da vardı ve kameraların kaydettiği en çarpıcı anlardan biri küçük Betül'ün kurtarılmasıydı.
6: İsmi neydi? Betül müydü?
1: Betül.
0: Betül enkazdan sağ salim çıkarıldı. Saatler ilerledikçe başka vatandaşlar da sedyelerle kurtarma alanından çıkarıldı.
4: Bir kişi daha çıkarıldı. Sıyaltındı. Battaniyeye sarılmış durumda. Burada sağ olarak aslında kurtarıldığını söylemekte fayda var.
0: Vali Davut Gül olay yerindeydi. İlk saatlerde ekiplerin enkaz altında kalan bir çocukla da temas kurduğunu açıkladı.
7: 6 yaşında bir çocuk. Onun canlı olarak bir göz teması sağlanmış. İçeriye girilemiyor. Farklı bir alanda girip çıkartacaklar.
0: Gül, binanın neden çöktüğünü, o aşamada araştırdıklarını, önceliğin kurtarma olduğunu söyledi.
7: Bundan sonraki süreçte binanın herhangi bir eksiği var mı yok mu, nasıl yapıldı, nasıl ruhsatlandı ya da ruhsatlanmadı mı, bunlar adli ve idari olarak takip edilecek.
0: Binanın kendisi de ekipler için ayrı bir tehlikeydi. Kalan katlarda yeni çökme riski tespit edildi. Arama kurtarma görevlileri bazı bölümlerde geri çekildi. Enkaz boşluklarının yeniden kapanması için T harfi şeklinde destekler yerleştirildi. Çevredeki riskli binalar da tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi ve ekipler daha sonra yeniden enkaza girdi.
8: Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimiz duyuyorsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yerlere 3 defa vur.
0: Hassas dinleme cihazları devreye sokuldu. En küçük sesin peşine düşüldü. Ancak saatler ilerledikçe acı haberler de geldi. İstanbul Valiliği önce bir kişinin ardından ikinci kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Binadan sağ çıkanlardan Tolga Gülpınar'ın anlattıklarıysa binanın geçmişine dair önemli bir ayrıntı ortaya koydu.
9: Tüm hani komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm şöyle yarısı bizden kampanyası falan da vardı. Ama iş orada kaldı. Şey yapmadık yani kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Dolayısıyla bir kara tolandı mı bilmiyorum. Pek bilgim yok o konuda. Bir niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız. Ya binamız çatlaktı. Bu arada ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız.
10: Şimdi binanın geçmişi araştırılıyor. Yapı 1987 tarihli. Maltepe Belediye Başkanı, belediye arşivindeki kayıtlarda yapının üst bölümlerinde sonradan yapılmış kaçak katlar bulunduğunu açıkladı. Binanın eski görüntülerinde çatlaklar ve yapının alt bölümündeki yıpranmalar da net bir şekilde görülüyor. Çökmenin kesin nedenini teknik inceleme ve soruşturma ayrıntıları ortaya koyacak. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir savcı vekili ve

0: iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı da iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. Ama enkazda öncelik arama çalışmaları.
1: Maltepe'de çöken bina ile ilgili şimdi aylar öncesine ait görüntüler çıktı ortaya. Binanın giriş katındaki dükkanın kiracısı Fatma Kaya, duvarlarda oluşan çatlakları 13 Nisan'da cep telefonuyla kaydetmiş. O görüntüleri kızına ve çevresindekilere göndererek endişesini paylaşmış. Kaya, çatlakların giderek büyüdüğünü, eşinin alt kattaki kolonları gördüğünde buradan çıkalım dediğini anlattı. Bir başka önemli nokta da bina sakinlerinin kentsel dönüşüm için kendi aralarında anlaşamadığı bilgisi.
2: Bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
3: Bu görüntüler çökmeden aylar önce çekildi. Duvar boyunca ilerleyen çatlaklar, sıvada açılan yarıklar ve giderek büyüdüğü gözlenen izler var. Görüntüyü çeken kişi binanın giriş katındaki dükkanın kiracısı Fatma Kaya. Tarih 13 Nisan.
2: Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
3: Kaya o gün çatlakları cep telefonuyla kaydetti ve kızına gönderdi.
4: Kızına video attım 13 Nisan'da. Çatlaklar oluştu dedim.
3: Çatlaklar bir süre sonra daha belirgin hale geldi. O kadar ki aile dükkandan çıkmayı bile düşündü.
4: Biz o çatlaklar olunca taşınmayı düşündük. Dükkan bulamadığımız için uyguna kaldık biz burada.
3: Kaya binanın alt bölümüne ilişkin çok daha önemli bir ayrıntı verdi. Eşi alt kattaki kolonları gördükten sonra ona şu uyarıyı yapmıştı.
4: Eşim görmüştü, dedi ki Fatma, kolonlar artık gitmiş, yok olmuş. Çıkalım buradan.
3: Bu sözler şimdi binanın taşıyıcı sistemindeki sorunlarla ilgili yürütülen incelemeyle birlikte değerlendiriliyor. Kaya ayrıca giriş kattaki iş yerinde kolon kesildiği şeklindeki iddiaları reddediyor.
4: Burası, bu arada baştan söyleyeyim, bakın konfeksiyon atölyesi değil. İçeride makine falan yok, kolon kesme falan asla yok.
3: Ve bir başka önemli başlık. Kaya'ya göre bina sakinleri müteahhitlerle görüştü ancak ortak karar çıkmadı.
4: Ev sahipleri benim bildiğim kadarıyla zaten aralarında anlaşamıyorlardı. Yani müteahhitlerle konuşuyorlardı ama. Konuşmaları vardı. Ama dediğim gibi işte o kadar insanın bir araya gelip de karar vermesi maalesef ki olmadı.
3: Bu nedenle dönüşüm süreci de ilerlemedi. Şimdi ise o eski görüntüler binanın çökmeden önce verdiği işaretlerin ne kadar süredir devam ettiğini anlamak için bir hayli önem taşıyor. Ama aylar önce çekilen o görüntüler artık soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.
1: İşte bazen böyle göz göre göre gelen kazalar var ya da işte facialar diyelim artık ona. Hala 3 vatandaşımız ne yazık ki enkazın altında, kurtarma çalışmaları devam ediyor ama 2 vatandaşımızı kaybettik. Eğer zamanında o kentsel dönüşüme girseydi o bina, işte o canlar da yitirilmeyecekti. Bir de görünmez kazalar var. Artvin Hopa'daki gibi tır parkına dağdan kopan dev kayalar araçların üzerine düştü. Sabah saatlerinde yaşanan heyelanda 8 tır hasar aldı. Bir tanker yan yattı. Olayda bir sürücü de hayatını kaybetti.
5: Dağdan kaya parçaları koptu, tırları kullanılmaz hale getirdi. Artvin'in Hopa ilçesindeki bir tır parkında dağdan kopan dev kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda tırlara çarpan kayalar araçları kullanılmaz hale getirirken bir silobas tırı da yan yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken diğer ekipler olay yerinde inceleme yaptı ve 8 tırın hasar gördüğü tespit edildi. İlk heyelanın ardından kendi aracını güvenli bölgeye çekmeyi başaran sürücü Kasım Topaloğlu, parktaki diğer arkadaşlarına yardım etmek için geri döndü. Ancak bu sırada ikinci heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları Topaloğlu'nun kafasına isabet etti. Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

ekipler zarar gören tellerin bölgeden güvenli bir şekilde kaldırılması için yeni bir heyelan riskine karşı tedbir alarak yamaçtaki hareketliliğin durmasını bekledi.

0: 477.9 milyon dolar tutarında 6 sözleşme açıkladı.
1: Aselsan yurt dışındaki bir son kullanıcıyla 125 milyon dolarlık yeni satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşma silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsıyor. Böylece Aselsan'ın 1-8 Ekim döneminde açıkladığı sözleşme sayısı ise 6'ya ulaştı. Aselsan 1 Ekim'de uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı ile 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk ilave sözleşme imzaladı. 2 Ekim'de yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracatı için 488.5 milyon avroluk satış sözleşmesi açıkladı. 5 Ekim'de Savunma Sanayi Başkanlığı ile hibrit savunma sanayi sistemlerinin tedariki için 2 milyar 460 milyon avroluk sözleşmeler imzalandı. 6 Ekim'de yurt dışındaki son kullanıcılara elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatı için 157.9 milyon dolarlık satış sözleşmelerini duyurdu. 7 Ekim'de ise Savunma Sanayi Başkanlığı ile radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolarlık sözleşme açıklandı. 8 Ekim'deki 125 milyon dolarlık son anlaşmayla birlikte Aselsan'ın 1-8 Ekim döneminde açıkladığı sözleşmelerin toplam bedeli 3 milyar 957 milyon avro ve 477.9 milyon dolara ulaştı.
0: 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı tamamlandı. Tekirdağ-Kırklareli ve Edirne hızlı tren konforuna kavuşurken sıfırdan inşa edilen ağ uzunluğu 2604 kilometreye çıktı. Hattın resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın yapılacak.
2: Bu hat hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önem arz etmektedir.
3: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı.
2: Hattımızı saatte 200 kilometre işletme hızına çift hatlı, elektrikli ve seviye 1 sinyalli olarak inşa ettik.
3: Halkalı Kapıkule arasında hem yolcu seyahat süresi hem yük taşıma süresi azalacak.
2: Çerkezköy Kapıkule hattımızın doğu tarafındaki Ispartaküle, Çerkezköy ve Halkalı Ispartaküle hatlarının da tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten yalnızca 3,5 saate indirmiş olacağız. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3.4 milyona, yine yıllık yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9.6 milyon tona inşallah bu vesileyle çıkmış olacak.
3: Hizmete açılacak hatla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı trenle buluşacak.
2: Hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11'den 14'e yükseliyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz 2251 kilometrelik hızlı tren ağımıza da 353 kilometrelik ray serimiyle 2604 kilometreye ulaştırıyoruz.
3: Hat özellikle organize sanayi bölgelerinin Avrupa pazarlarına erişimini güçlendirecek.
2: Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişmiş olacak.
3: Edirne Garı'nın yanı sıra Kapıkule Garı ile Lüleburgaz, Baba Eski, Büyük Karıştıran ve Çerkezköy istasyonlarının yapımları da tamamlandı.
2: Özellikle Kapıkule Gar sahasında yapmış olduğumuz genişletme çalışmalarıyla yaşanan tren yığılmalarının önüne geçiyor. Gümrük ve muayene işlemlerini hızlandırarak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyoruz.
3: Hattın bitirilen kısmı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ekim Cuma günü Kırklareli'nin Babaeski ilçesi garında düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

0: Şimdi bu kadar yoğun gündem içerisinde biraz gölgede kalıyormuş gibi ama bakın İmamoğlu davasının duruşmasında sanıklar arasında rüşvet tartışması yaşandı. Cüneyt Yakut, Murat Ongun'a 10 milyon liralık çek verdiğini iddia etti. Tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker'in Ongun'a yönelik tepkisi salonda tansiyonu yükseltti. Bakın nasıl.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmaya sanık Cüneyt Yakut'un çarpıcı iddiaları ve Murat Ongun'la yaşadığı sert tartışma damga vurdu. Yakut, İBB iştiraki medya AŞ üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü rüşvet ve ihale ilişkilerini anlattı. Murat Ongun'un peş peşe sorular yöneltmesi üzerine Yakut, sorgunun mahkeme heyeti üzerinden ilerlemesini istedi. Ancak tansiyon kısa sürede yükseldi.
2: Savunma, suç vardı, suç vardı.
1: Ongun'un toplu cevap zor olur senin için sözleri üzerine Yakut, Murat Ongun ben burada konuşursam senin için zor olur dedi. Ongun'sa istediğini konuşabilirsin, senden çekinecek bir halimiz yok diye karşılık verdi. Mahkeme başkanı tarafları karşılıklı diyaloğa girmemeleri konusunda uyardı. Ancak asıl gerilim Yakut'un ek beyanda bulunmasıyla başladı. Yakut, Murat Ongun'la firari sanık Emrah Bağdatlı'nın birlikte bir düzen kurduğunu öne sürdü. Sektörü haraca bağladı, ihaleler organize edildi, alt faturalar geldi, paraları indirdiler diyen Yakut çok daha ağır bir iddiada bulundu. Yakut, medya AŞ'de Murat Ongun'un odasına giderek zarf içinde yaklaşık 10 milyon liralık bir çek teslim ettiğini söyledi. Çekin hangi amaçla verildiği sorusuna ise hani istendi verdim yanıtını verdi. Çekin kimin tarafından tahsil edildiğini bilmediğini belirten Yakut, söz konusu iddialara ilişkin evrakları da yazılı olarak sunacağını söyledi. Murat Ongun'sa 10 milyon liralık çek iddiasına karşılık bunun hangi reklam ihalesiyle ilgili olduğunu sordu. Yakut, bilgileri yazılı olarak vereceğini söyledi. Duruşmada başka dikkat çeken çıkışsa 19 aydır tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'den geldi. Türker göreve geldiği dönemde yaptığı denetimde ana yükleyici panaotun altında Cüneyt Yakut'a ait City Points şirketini tespit ettiğini anlattı. Türker durumu Murat Ongun'a sorduğunu ve kendisine tanımıyorum yanıtı verildiğini söyledi. Ardından Yakut'a dönerek biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz diyerek tepki gösterdi. Yakut ise Türker'den özür diledi ve Medya AŞ'de Murat Ongun'la Emrah Bağdatlı dışında kimseyle para alışverişi yapmadığını savundu. Yakut, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı her şeyi organize etti ifadelerini kullandı. Duruşmanın ilerleyen bölümünde Yakut, Emrah Bağdatlı'nın ihale süreçlerinde işleri organize ettiğini öne sürdü. Şu kadar iş var derdi, baştan konuşurduk, onun oranında faturalar gelirdi, ödenirdi, kalanı da bize kar kalırdı dedi. Bizaga kesilen bir faturanın da Emrah Bağdatlı'nın talebiyle düzenlendiğini söyleyen Yakut, özellikle bir noktayı vurguladı. Murat Ongun'un eşinin bu konulardan haberdar olduğunu düşünmediğini belirtti. Duruşma salonunda karşılıklı sert sözlerin ardından mahkeme başkanı zorunlu ara verdi. Mahkeme dile getirilen rüşvet, ihale ve şirket ilişkilerine yönelik iddiaların hukuki değerlendirilmesinin yargılama sürecinde yapılacağını belirtti.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir televizyon programında akran zorbalığına ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Tekin, çocukların karakter gelişiminde sosyal medyanın etkisinin arttığını belirtti. Akran zorbalığının sosyal medya platformları üzerinden yaygınlaştığını söyledi.
3: Bakan Tekin okullardaki saldırılara dair konuştu. Dünyada salgın halinde yürüyen bir süreç olduğunu belirtti. Polisiye tedbirler yeterli değil dedi.
4: Bu maalesef salgın bir hastalık halini aldı. Bununla mücadelede polisiye tedbirler bu iş için yeterli değil. Biz okullarımızda silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi dahil bir sürü tedbir aldık. Bunu başka alanlarda, başka paydaşlarla birlikte de yapmamız lazım. Bu paydaşlarımızdan en önemlisi aileler.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son zamanlarda okulda görülen saldırıların dünya genelinde yaygınlaşmaya başladığını belirtti. Dünyada bir salgın halinde

0: yürüyen bir süreç var dedi. Bu sürecin bitmesi için toplumsal olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor dedi. Akran zorbalığına dikkat çekti.
1: Çocuklarımız üzerinde belirleyici olan şey ne aile ne okul. Maalesef sosyal medya. Çocuklarımızın karakter inşasında sosyal medya çok dominant. Çocukların %80'e yakını akran zorbalığına sosyal medya platformları üzerinden maruz kalıyor.
0: Bakan Tekin, teknoloji şirketlerinin de sorumluluk alması ve aile çocuk filtrelerinin devreye girmesi gerektiğini vurguladı. Biz bu anlamda firmalarla iletişime geçmek istiyoruz. Türkiye'deki ekiplerle arkadaşlarımız iletişim halindeler. Bunu çözecek şeyi yapalım dedi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin kritik bir dönemeçten geçtiği süreçte Atina'yı ziyaret etti. İki ülke arasında işbirliği için niyet mektubu imzalandı. Konuşmalarında Avrupa'ya uyanın mesajı verdi.
1: Avrupa'ya mesajlar verdi. Uykudan uyanın dedi. Yunanistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio önemli temaslarda bulundu. Rubio, mevkidaşı Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi. Toplantıda iki taraf arasında işbirliğini öngören niyet mektubu imzalandı. Yunan Bakan, Florida Eyaleti ulusal muhafızlarıyla teknoloji paylaşımı, ortak tatbikatlar ve yakın iletişim bize ekstra imkan sağlıyor dedi. Program çerçevesinde Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri teçhizat satışına da karar verildi. Yunanistan'a Stryker tipi zırhlı muharebe araçları verilmesi de alınan kararlar arasındaydı. Rubio, Başbakan Kyriakos Mitsotakis ile de görüştü. Temaslarının ardından Akropol'de yaptığı konuşmada ise Avrupa Birliği'ne önemli mesajlar verdi. Marco Rubio, ABD'nin ulusal gücünü daha kararlı biçimde kullanacağına vurgu yaptı. Avrupa'nın da uzun uykusundan uyanması gerektiğini söyledi. We find ourselves
2: at a crossroads. Avrupa'nın uzun uykusundan uyanabileceğine ve binlerce yıl önce burada var olan ateşi yeniden alevlendirebileceğine inanıyoruz. The course we
1: take will determine whether the Rubio dönüş yolundaysa basın mensuplarının sorularını cevapladı. Güçlü bir Avrupa istediklerini yineledi.
2: Güçlü bir Avrupa istiyoruz. Avrupa'da güçlü ortaklar istiyoruz. NATO'nun bireysel üyeleri toplumsal, ekonomik ve askeri olarak ne kadar güçlü olursa NATO da o kadar güçlü olur.
1: Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin kritik bir dönemden geçtiği süreçte gözler bu ziyaretteydi. Yunan basınına göre Atina'nın Avrupa'dan beklentisi yalnızca silah alımı değil. Yunanistan, Ankara'ya karşı Doğu Akdeniz'de uzun süredir aradığı aktif ABD siyasi desteğini de elde etmeye çalışıyor. Atina şimdi bir yandan Türkiye'nin kendi savunma sanayisini geliştirerek askeri kapasitesini artırmasına karşı Ege ve Doğu Akdeniz'de askeri denge kurmaya çalışıyor. Diğer yandan ABD, Fransa ve İsrail ile savunma işbirliğini derinleştiriyor.
0: Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasında yaşanan gerilimde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da sürüyor. Husiler Suudi Arabistan'da önemli iki havalimanını hedef aldı. Saldırılarda 3 kişi öldü, en az 36 kişi yaralandı. Mekke ittifakıyla bir araya gelen Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan destek geldi. Amerikan basını ise Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarında hava desteği sağladığını iddia etti.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke İttifakı kapsamında Riyad'da kritik bir toplantı yapmıştı. Sonrasındaki ortak açıklamada Suudi Arabistan'a askeri destek verileceği duyurulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeleri yakından takip ediyor. Beyaz Saray'dan ayrılırken gazeteciler o gelişmeyi sordu.
3: Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor. Bence bu harika.
1: ABD basını Mekke İttifakı ülkelerine ilişkin yeni bir iddiada bulundu. New York Times gazetesi Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarında Pakistan'ın da desteği olduğunu iddia etti. Saldırılarda Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının kullanıldığı öne sürüldü. Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki gerginlikte Suriye ile ilgili bir iddia da gündeme gelmişti. Amerikan basını, yakın zamanda Riyad'ı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Suudi Arabistan'ın talebi üzerine

0: bölgeye asker göndereceğini iddia etmişti. Suriye o iddiaları yalanladı. Şam yönetiminin tutumunun güvenliğine ve istikrarına yönelik tehditler karşısında kararlılıkla Suudi Arabistan'ın yanında durmak olduğu belirtildi. Ancak asker gönderme iddiasının doğru olmadığı ifade edildi. Öte yandan bölgedeki gerilim de sürüyor. Husiler durmadı. Suudi Arabistan'ı yine hedef aldı. Abha'daki Uluslararası Havalimanı ve başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı vuruldu. Saldırılar sonucunda maddi hasar meydana geldi. Husilerin düzenlediği balistik füze ve İHA saldırılarında can kayıpları da var. 30'dan fazla kişi de yaralandı. Saldırıların ardından harekete geçen Arap Koalisyonu, füzelerin fırlatıldığı Sana'daki platformun imha edildiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'ın başkent Sana ve farklı vilayetlere 156 hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. İran destekli milisler, Suudi Arabistan destekli birliklerin toplandığı alanlara da füze saldırıları gerçekleştirdiklerini ilan etti. Her coğrafyada savaşın etkisi en çok sivilleri mağdur ediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, çatışmaların yaşandığı Yemen'deki krize dikkati çekti. 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini kaydetti. Çatışmalardan kaçanların sığınacak güvenli bir yer bulamadığını belirtti.
1: Fransa'da sokaklarda gerilim dinmiyor. Lise öğrencilerinin başlattığı eylemlere aileleri, öğretmenler ve bazı sendikalar da katılmıştı. Zaman zaman şiddet eylemlerinin yaşandığı protestolar sürüyor. Bugün de büyük bir yürüyüş planlandı. Lise öğrencileri okulların şartlarının iyileştirilmesi nedeniyle eylemlere başlamıştı. Kısa sürede ülke çapına, hatta Belçika'ya yayıldı. Gösteriler sırasında sık sık şiddet eylemleri yaşanıyor. Olaylar sırasında 700'den fazla polis ve jandarma yaralandı. 6000'den fazla kişi gözaltına alındı. 300 kadar öğrenci ve okul personeli yaralandı. Polisin kullandığı ses bombalarından biri patlayınca 15 yaşında bir çocuğun elinin kopmasına yol açtı. 5 Ekim'de Lens kentinde yaşanan olayın ardından ses bombası kullanımı durduruldu. Dünden itibaren de ülke çapında 500'den fazla lise tamamen veya kısmen kapatıldı. Olaylar sırasında en az 24 okul ateşe verildi ya da tahrip edildi. Öğrenciler altyapısı çökmüş ve haşere basmış yalıtımsız binalarda eğitim görmeye tepki gösteriyor. Sendika verilerine göre okulların yarısından fazlasında personel sıkıntısı yaşanıyor. Öğretmen maaşlarının asgari ücret seviyesine gerilemesi mesleğe ilgiyi azalttı. Öğretmen eksikliği nedeniyle yüzlerce saatlik ders boş geçerken sınıf mevcutlarının 30 kişiye kadar çıkması tepkileri artırıyor. Öğrenciler ve veliler hükümetin eğitime ayırdığı 1.2 milyar avroluk ek bütçenin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını savunuyor. Rusya'daki gizemli hastalık hala dünyanın gündeminde. Moskova veba salgını iddialarını yalanlasa da şeffaf bilgi vermediği için spekülasyonların önüne geçemiyor. Olay hakkında biyolojik silah iddiası bile ortaya atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu iddiaya mesafeli yaklaştı.
0: Ülke Rusya olunca Batı dünyasında pek çok spekülasyon başladı. Veba salgını gerçekten var mı? Kaza yaşandığı iddia edilen laboratuvarda aslında ne yapılıyor? Amaç gerçekten sağlık sistemi için çalışmak mı? Bazı batılı kaynaklar iddiaları hayli ileri taşıdı. Rusya'nın bir teknisyenin hastalanıp öldüğü o laboratuvarda aslında biyolojik silah geliştirdiğini öne sürdüler. Hatta bu iddia ABD Başkanı Trump'a bile soruldu. Trump spekülasyonlara prim vermedi.
2: Biz öyle düşünmüyoruz. Yakında öğreneceğiz ama biz öyle düşünmüyoruz.
0: Donald Trump Rusların açıklamalarını hatırlattı.
2: Çok komplike ve çok akıllılar. Durumun tamamen kontrol altında olduğunu söylüyorlar.
0: ABD Başkanı Rusya'nın detaylar konusunda ketum davrandığına da dikkati çekti. Rusya'dan resmi olarak daha fazla bilgi talep edildi.
2: Bunu ekibimizle kısmen paylaşıyorlar. Ekibimizle çok daha kapsamlı bir şekilde paylaşmalarını bekliyoruz. Az önce ekibimizle bir araya geldim. Son derece yetkin uzmanlara sahibiz. Neler olup bittiğine dair her şeye vakıflar ve tüm bu bilgiler onların elinden geçiyor.
0: Olay 2 Ekim'de yaşanmıştı. Vebayla Mücadele Enstitüsü laboratuvarında bir teknisyen hastalanmıştı. Ardından da hayatını kaybetmişti. Laboratuvarda canlı mikrop örneklerinin olduğu tüpün kırıldığı, kadının da vebadan öldüğü ileri sürüldü.

0: Rus yetkililer bunu yalanladı. Nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulmuştu. Hastalığın teknisyenin profesyonel göreviyle bağlantısı olmadığını açıkladılar. Yine de tedbiren kendisiyle temaslı 200 kadar kişi gözlem altına alınmıştı. Rus yetkililerin açıklamasına göre onlarda da riskli bir duruma rastlanmadı. Aynı hastalığa bir kişinin daha yakalandığı iddiası da resmen doğrulanmadı. Yaşananlar hakkında bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeterli bilgi olmadığı için kapsamlı risk değerlendirmesi yapamadıklarını söyledi. Zamanında eksiksiz ve şeffaf bilgi paylaşımı hayati önem taşıyor dedi.
1: Rusya yalanlıyor ama dünyanın bir başka köşesinde yalanlanamayan bir salgın var. Afrika'daki Ebola salgınından bahsediyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgının önü alınamadı. Can kaybı 4000'i aştı. Ülkede Ebola salgını 15 Mayıs'ta ilan edilmişti. Ülkenin 7 eyaletini etkiledi. Doğrulanmış vaka sayısı 8665'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4178'e ulaştı. 2259 kişi iyileşti. Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. 2014-2017 yılları arasındaki salgında 11 binden fazla kişi ölmüştü. O zaman ölüm oranı %34 seviyesindeydi. Bu oran günümüzde neredeyse %48'i geçti. Yapay zeka herkesi korkutuyor. Yapay zekanın yanıltıcı yan etkileri giderek artarken dünyaca ünlü isimler sahteciliğe karşı adım atıyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka desteğiyle oluşturulan sahte içeriklere karşı önlem aldı, sesini tescil ettirdi.
0: Yapay zekanın kötü emeller için kullanılması harekete geçirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka desteğiyle oluşturulan sahte içeriklere karşı önlem aldı. Sesinin izinsiz kullanılmasını önlemek amacıyla ticari marka başvurusunda bulundu. Yapay zeka ile ses ve görüntü klonlama kişisel haklar açısından hızla büyüyen bir sorun. Buna yönelik son önlem de İtalya'dan geldi. Başbakan Meloni, yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurdu. Meloni, İtalyanca, ben Giorgia'yım anlamına gelen Io sono Giorgia ifadesini iki kez seslendirdiği 4 saniyelik bir ses kaydını tescil ettirdi.
2: Lo sterminio per fame.
0: Io sono Giorgia ifadesi Meloni'nin 2021 yılında çıkan otobiyografisinin adı. Bunun yanı sıra siyasi kampanyalarında sık sık kullanılan ifade olma özelliği taşıyor. Meloni 2024 yılında da kendisini gösteren sahte videoların internete yüklenmesinin ardından 100 bin avro tazminat talebinde bulunmuştu.
3: Si possa dire che dagli italiani

0: İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu müşteri olarak bulunan bir kişiyle olay sırasında şüphelilere müdahale etmek isteyen istirahatteki bir polis memuru hayatını kaybetti. Olayın ardından şüphelilerden biri kullandığı silahla birlikte yaralı olarak yakalandı.
1: Küçükçekmece'de müzik holde silahlı çatışma yaşandı. Biri polis, iki kişi hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de gece saatlerinde eğlence mekanında müşteri olarak bulunan bir kişi, iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan müşteri olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında tesadüfen mekanda bulunan ve istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru şüphelilere müdahale etmek istedi. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateşin hedefi olan polis memuru da ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Saha çalışmalarında şüphelilerden biri yaralı olarak olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
0: İstanbul Sarıyer'de. İddiaya göre 2025 yılında 2 milyon 900 bin liralık bir araç satışı gerçekleşti. Fakat o araç satışının parası alıcıdan bir türlü tahsil edilemedi. Alıcı ve satıcı arasında bu durum husumete dönüştü. Taraflar anlaşmak için bir araya geldiler ama aralarında tartışma çıktı. Biri elini tornavidaya attı, diğeri silaha.
2: Silah! Oğlum! Lan kafamı açtık lan! Kafama!
3: Bir eline silah aldı, diğer eline telefon. Ardından çekinmeden bastı tetiğe.
2: Beni konuşmaya çağırıyorsun. Silahsız bir adama silah çekiyorsun, öyle mi?
4: Bütün yazışmalar var bende.
2: Tamam, varsa çıkart. Ya oğlum öyle olmaz, kafama sık lan. Lan kafama. Lan öyle olmaz, benim kafama sıkman lazım, kafama.
3: Olayın adresi İstanbul Sarıyer. İddiaya göre olay Mayıs ayında yaşandı. Bir kişi 2025 yılında aracını 2 milyon 900 bin liraya sattı. Fakat karşı taraftan parasını tahsil edemedi.
2: Oğlum sana güvendim insan gibi lan. Lan dayanamazsın, kafama sık lan.
3: Ardından araç satıcısıyla tahsilat süreci için iletişime geçmeye çalıştı. Fakat aralarında hakaret ve tehdit içerikli yazışmalar yaşandı. Araç satıcısı ise yaşanan olayın ardından alıcıyı önce engelledi, ardındansa şikayetçi oldu.
4: Tornavida erkek, ben de bırakacağım silahı. Bırakacağım silahı, hadi tornavidaya at.
2: Lan oğlum ben tornavidayla mı geleceğim sana?
4: Bu ne?
2: Lan oğlum ben istersen ben de silahla gelirdim. Oğlum ben ötlek bir adam değilim.
3: Aradan bir süre geçtikten sonra alıcı satıcıyla iletişime geçti. Ve parayı ödeyeceğini, bu yüzden de buluşmak istediklerini söyledi, konum gönderdi. Bir süre sonra belirlenen konumda buluşan ikilinin arasında tartışma çıktı. Araç alıcısı tabancasına sarıldı, satıcı ise tornavidasına.
2: Silah! Oğlum! Lan kafamı açtık lan! Kafama!
3: Bir iddiaya göre tabancalı, diğeri ise tornavidalı olan ikili ellerine aldıkları telefonlarla an be an birbirlerini kaydetti. Silahlı adamın tetiğe basmasıyla saçılan mermiler araç sahibinin bacaklarına isabet etti.
2: Silah! Oğlum!
3: Araç sahibinin şikayetçi olmasının ardından başlatılan çalışmalarda şüpheli ise yakalandı. Araç alıcısına kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapıldı. Birbirinden şikayetçi olan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
4: Ha, sen beni karımla kışkırtacaksın ha? Sen beni karımla.
2: Bu kadar mı erkeksin?
4: Sen erkeksin.
2: Oğlum ben erkeğim lan. Lan karşındayım, kafama sık diyorum sana, kafama.
3: O anlarsa kameraya an be an yansıdı.
4: Tornavida erkek, ben de bırakacağım silahı. Bırakacağım silahı, hadi tornavidaya at.
0: Eskişehir'de cadde ortasında bir şüpheli kadını darp etti. Gitmek istemeyen kadının boğazını sıktı, yetmedi. Yere düşen kadını sürükledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
5: Kadın gitmek istemedi. Şüpheli ise kolundan tuttu, yerde sürükledi. Görüntülerin adresi Eskişehir'in Odunpazar ilçesi. Cadde üzerinde yürüyen bir erkekle bir kadın arasında iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda gözü dönen saldırgan kadının boğazını acımasızca sıktı. Kadınsa saldırganın elinden kurtulmak için mücadele etti. Genç kadının çığlıkları sokağa inletirken aldığı darbelere daha fazla dayanamayan talihsiz kadın kendini yere bıraktı. Saldırgansa onu yerde sürükledi. Yerde sürüklenen kadın bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
0: Gülistan 9 soruşturmasında eski vali Tuncay Soner'le Amerika'da tutuklu olan şüpheli Umut Altaş'ın yan yana olduğu görüntüler ilk kez dava dosyasına girdi. Dönemin valisi Soner, kalabalık öğrenci grubu içerisindeki Umut Altaş'a iddiaya göre özel ilgi gösteriyordu.
3: Tunceli'de 2022 yılında kayboldu. O günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dosyada çok konuşulacak yeni bir video gündeme geldi. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve firari şüpheli Umut Altaş aynı karede. 6 Şubat 2020'de Tunceli'de öğrenciler kentten seyahate uğurlanıyordu. O uğurlama töreninde dönemin valisi Tuncay Sonel de oradaydı. Soruşturma dosyasına giren videoda dikkat çeken anlar tam da bu noktada yaşanıyordu. İddiaya göre dönemin valisi Tuncay Sonel, kalabalık öğrenci grubu içerisindeki Umut Altaş'a özel ilgi gösteriyordu.
6: Gülistan 9 soruşturması kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ile Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş arasındaki samimiyet gösteren video ilk kez dosyaya konuldu.
3: Görüntülerde ikilinin el sıkıştığı net şekilde görülüyor. Üstelik iddialar bununla da sınırlı değil. İkilinin ardından İstanbul'a yapılan seyahatte de birlikte bulunduğu öne sürülüyor. Söz konusu seyahatin Gülistan Doku'nun kaybolmasından ve olaya ilişkin soruşturmanın başlamasından sonraki 30. günde gerçekleştiği belirtiliyor. Öte yandan seyahat organizasyonunda aracı olduğu belirtilen turizm firmasının sahipleri de Gülistan Doku soruşturmasında delillerin örtbas edilmesine yönelik iddialar kapsamında tutuklandıkları öne sürülüyor. Görüntülerde yer alan kişilerin arasındaki ilişki ve temasları tek başına herhangi bir suçun kanıtı olarak değerlendirilemeyeceği belirtilirken söz konusu iddiaların yargı makamlarınca araştırılması bekleniyor.
6: Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra ailesi olağanüstü bir hukuk mücadelesi verdi. Ama sonrasında ortaya çıkan deliller ve tanık beyanlarıyla birlikte dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in bir cinayet şebekesi kurduğu ortaya çıktı ve dosyada şu ana kadar 38 kişi tutuklandı.
3: Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülüyor.
0: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir tırın dor sesine gizlenerek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan yabancı uyruklu 5 kaçak göçmen emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
7: Gemilere basarak o!
5: Kaçak göçmenler ekiplerin radarına takıldı, kıskıvrak yakalandı. Olayın adresi Çanakkale. Gelibolu ilçesinde denetim yapan ekipler şüphelendikleri Romanya plakalı bir tırda arama yaptı. Tırın dor sesi açıldı ve yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kaçak göçmen yakalandı.
7: Gemilere basarak o!
5: Tırın üzerine çıkan bir bekçi kaçak göçmenleri dorseden tek tek çıkararak aşağıdaki ekip arkadaşlarına teslim etti.
8: Gerekçe var mı? Vereyim mi?
9: Ben birini ikisini kerekledim.
5: Kaçak göçmenler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
8: Çok herhalde değil mi başka? 4 kişi herhalde. 3 kişi gördüm ama bir tane daha.
0: Hatay Antakya İskenderun Karayolu'nda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Araçta yolcu bulunmazken şoförün yara almadan kurtulduğu belirtildi.
5: Otobüs alev topuna döndü. İçinde yolcu olmamasıyla büyük bir facia atlatıldı. Olay Hatay'ın Antakya İskenderun Karayolu'nda meydana geldi. Yolcu otobüsü seyir halindeyken henüz belirlenmeyen bir nedenle birden alev aldı. Kısa bir sürede büyüyen yangın tüm otobüsü sararken araç adeta bir alev topuna döndü. İh İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan araca kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
10: Araç boş dönüyor, arızalanıyor. Şoför iyi, Allah'tan otobüs boş.
5: Yangın sonrası yolcu otobüsü tamamen kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Havalimanı dünyanın en önemli seyahat verilerini sağlayan bir şirketin raporlarına göre en iyi bağlantılara sahip havalimanları sıralamasında birinci oldu. Adını dünyaya her geçen gün daha güçlü şekilde duyuran İstanbul Havalimanı yoğunluğuyla da dikkati çekiyor.
11: İstanbul Havalimanı dünya çapında öne çıktı. En iyi bağlantılara sahip havalimanı oldu. Official Airline Guide 2026 Mega Hub Endeksi İstanbul Havalimanı'nın zirvede olduğunu açıkladı. Dünyanın en önemli seyahat verisi sağlayıcı şirketlerinden OAG raporu yayımlandı. Sıralama, uluslararası uçuşlardaki tarifeli bağlantıların sayısıyla havalimanından ulaşılan destinasyonların sayısının karşılaştırılmasından oluşuyor. Bunun için yılın en yoğun günündeki veriler esas alınıyor. Bu yıl 2 Ağustos'taki verilere göre dünyanın en iyi bağlantılara sahip havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Bu yılki sıralamada Londra'daki Heathrow ikinci oldu. Amsterdam Schiphol Havalimanı üçüncü, Kuala Lumpur dördüncü, Chicago'daki O'Hare Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı.

0: İstanbul Havalimanı 10-16 Ağustos 2026 döneminde günlük ortalama 1665 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı.
1: Ya Allah! Bismillah!
2: Akşam haberlerini noktalıyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Ben Narlıçın adındaki kadın bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Sosyal medya paylaşımını bir ekrana getirin. Bu arada gözaltına alınması meselesiyle ilgili de hani tartışılabilir. Bu bir yargı kararıdır, eyvallah, ama ne gerek vardı? Yani ne gerek vardı? Gözaltına alıyorsun falan, ciddiye alıyorsun. Ama şu, mesele şu, tabloyu görelim diye söylüyorum. İzmir daha önce de işgal edildi, korkma
2: çok
1: diyor
2: ayıp.
1: Bunu.
2: Çok ayıp, çok.
1: Ama bak, biz bu zihniyete yabancı değiliz. Yani. Sadece çok, bir şeyleri hatırlatacağım ve programı kapatacağım. Yorumu yarın yaparız gerekirse. Bu zihniyet nasıl bir zihniyet biliyor musunuz? Arkadaşlar, Hüsnü Bozkurt hazırsa getirin.
3: Ha, hatırladım. Bizi denize dökecek değil mi bu? Döktüler, dökü, kendi döküldü galiba bir yerde.
4: Anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz.
1: Biri işgalci diyordu, biri İzmir'den denize döküyor.
4: İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz.
1: Bu CHP rozeti taşıdığı dönemki, şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanı biri. Ama asıl fikir babaları kim bunların? Asıl fikir önderleri, baba değil, anaları. Buyurun.
3: Türkan Saylan.
5: Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil.
1: Tamam, size üç şey gösterdim. Bernar Leçin'in İzmir işgal edildi. Hüsnü Bozkurt'un İzmir'den sizi denize dökeriz. Türkan Saylan'ın biz asılız. Bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz. Geçmiş olsun. Üstün. 25 yıldır böyle tıraşlana bu hale geldiniz.
0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
3: Otobit'te. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
6: Ya ne olacak abi?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
8: Türksel'lere bağlan hayata.
9: Sevdiğiniz restoranda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Bu olma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Hemlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
11: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
12: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Madde aramıyorum ki, değerinde trink sattım.
2: Arabanı araban.com'a değeri

0: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 8 Ekim Perşembe Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Bugün önemli bir görüşme vardı. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Macaristanlı mevkidaşıyla Anita Orban'la bir araya geldi. İkili görüştü. Önemli aslında açıklamalar yaptılar. Hem iki ülke arasındaki anlaşmalarla ilgili, ilişkilerle ilgili, hem de Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Mekke Savunma İttifakı ile ilgili önemli açıklamaları oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ve Gazze ile ilgili önemli açıklamaları oldu. Hepsini konuşacağız, tartışacağız. Özellikle Mekke Savunma İttifakı'na yönelik katılmak isteyen yeni üyeler, yapılan Husilerin saldırısı sonrasında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin bir araya gelerek yaptığı o olağanüstü toplantı sonrasında alınan kararlar ve tabii bundan sonraki süreçte hem savunma ittifakının kurumsallaşması hem de nasıl ilerleyeceği ile ilgili açıklamalar çok önemliydi. Sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bölge için de önemli adımlar. Konuşacağız, detaylarıyla tartışacağız efendim. Diğer taraftan yine Suriye ve Suudi Arabistan Husilere karşı yürütülen kara harekatına 20 bin kadar Suriye askerinin katılması için müzakere yürütüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu anlamda yapılan açıklamalar öyle olumlu görüşte olduğu ifade edildi. Bu planı desteklediği ifade edildi. Tabii ilk hedeflerde Sana ve Babil Mendeb var. Bunu da konuşacağız. Önemi nedir? Bundan sonraki süreçte nasıl adım atılır? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio Atina'yı ziyaretindeydi. Atina ziyareti sırasında Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 milyar dolar değerinde yeni silah ve askeri teçhizat satın alma konusunda anlaşmaya vardı. Bir önemli gelişme daha oldu. Yine bölgeyi de ilgilendiren Axios'un iddiasına göre Donald Trump, İran'a saldırılar için hazır olunması konusunda kendi ordusuna uyarıda bulunduğu açıklaması yapıldı, iddia edildi. Beyaz Saray'dan bir yetkili bu şekilde bir açıklama vermişti. Fakat sonra, saatler sonra Donald Trump bir açıklama yaptı. Dedi ki 3 Kasım'dan önce İran'a saldırı yok. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var. Bundan sonraki süreçte ABD İran'a saldırmayacak ya da savaş sona erdi anlamına gelmiyor. Keşke olsa savaş sona erse ve bir anlaşma yapılsa. Ama ara seçimlere kadar diplomasi yolunu tercih edeceğini ifade etti. Şimdi konuşacağız hepsini, detaylarıyla masaya yatıracağız. Kiminle birlikteyiz? Doktor Canan Tercan bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkürler Ece Hocam.
0: Şimdi tabii önce Mekke Savunma İttifakı

0: şarkıyla başlamak isterim. Şimdi savunma ittifakı konusunda ülkeler bir araya geldiler ve önemli aslında Ağustos ayından itibaren, yani ittifak imzalandığı günden itibaren de hem kurumsallaşması hem de işleyişiyle ilgili özellikle saldırı değil savunma ittifakı olduğunun altı defalarca çizilerek Mekke savunma anlaşmasının, ittifakının kapsadığı alan ya da ülkelere verdiği sorumluluklar tartışıldı. Hmm. Şimdi bugün gelinen noktada özellikle 5 Ekim'de yapılan toplantı ve Husilerin saldırılarının devam etmesi Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan'ın karşılık vermesi, bütün bu süreç Mekke anlaşmasının olağanüstü toplantmaya ve daha sonrasında da bu toplantı sonrasında da belirli kararlar almaya itti. Şimdi öncelikle ben şunu sormak isterim size. Anlaşmanın kurumsallaşması ve aslında bölgeye olan katkısını siz nasıl değerlendirirsiniz? Hem de sevgili izleyicilerimize Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili de küçük bir hatırlatma yapmış olalım.
1: Evet, şimdi Mekke Savunma Anlaşması çok önemli bir anlaşma. 7 Ağustos'ta imzalandı biliyorsunuz. Dolayısıyla çok yeni bir anlaşma. Ancak o kadar fazla anlam yüklendi ki, işte Mekke Anlaşması yeni bir imtihanla mı karşılaşıyor? Husilerle Suudi Arabistan arasında var olan gerginliğe Türkiye müdahil olacak mı gibi çok fazla medyada haber yer aldı. Dış medya özellikle Türkiye'nin bir sınav verdiğini defaatle dile getirdi. Ancak 7 Ağustos'ta biliyorsunuz imzalanan bir anlaşma. 2 aylık bir süreç. Orduların koordinasyonu, istihbarat paylaşımı, bütçenin dağıtılması, 3 ordunun birbirine entegre olması, ortak karar alma mekanizmalarının oluşturulması, üstlerin belirlenmesi, bunlar çok uzun soluklu işlemler. Dolayısıyla 2 ay içerisinde tabii ki böyle bir koordinasyon yapılması beklenemez. Ancak çok hızlı ilerleyen ve defaatle görüşen gruplar var. Bu 3 ülkeye baktığımızda Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan çok bir araya gelerek bu süreci çok hızlı atlatmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar da ciddi anlamda ilerleme kat ettiler. Diğer bir mesele, sizin belirttiğiniz gibi bu bir savunma ittifakı. Sayın Dışişleri Bakanımızın da defaatle belirttiği gibi bu bir saldırı ittifakı değil. Peki savunma ittifakı dediğimiz zaman biz ne anlayacağız? Türk askeri buraya gider mi? Bununla alakalı da çok fazla spekülasyon yapıldı. Öncelikle şunu belirtelim. Anayasamızın 92. maddesine göre yurt dışına asker göndermek meclisin onayından geçen bir süreci beraberinde getiriyor. 92. madde der ki en az meclisin 1/3'ünün orada hali hazırda oy kullanıyor olması gerekir ve bu 1/3'ünün de en az yarısından fazlasının onay vermesi gerekiyor. Ve yine ayrı bir şekilde şerh düşünmüş. %51'den aşağı oy gelirse de kabul olunmayacaktır. Yani aslında 200 denilse de 300 gerekiyor, 151 de kesin gerekiyor. Zaten, bu bir sözünüzü kestim. Ancak bir istisnası var. Nedir o? Olağanüstü hal olur, çok acil bir durum olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın orduyu gönderme yetkisi vardır ama ülke saldırı altında olursa ya da meclis tatildeyse. Bunların dışında biz biliyoruz ki Irak'a da biz asker göndermedik meclisten geçmediği için. Bu meclisle paralel ilerleyecek bir süreçtir. Ancak Sayın Hakan Fidan'ın da belirttiği şu, biz istihbarat, bilgi paylaşımı, aynı zamanda teknoloji paylaşımı, savunma sanayi arasında ortak çalışmalar, yol haritası çizme, bunları şu anda devreye sokmaya çalışıyoruz ki bu zaten savunma anlaşmasının çok önemli bir bölümünü içeriyor diyebiliriz esasında.
0: Zaten orada sadece asker göndermek değil, aynı zamanda askeri kabiliyetleri, yetenekleri paylaşmak da vardı. Özellikle saldırılar havadan olduğu için füze sistemlerine yönelik neler yapılabilir, havadan saldırıya yönelik hem istihbarat sizin söylediğiniz gibi hem de İHA'larla verilecek olan askeri yetenekler, destekler nelerdir? Bunlar konuşuldu. Şimdi bir hatırlayalım. Olağanüstü görüşme sonrasında Mekke anlaşmasından, savunma ittifakından hangi kararlar çıkmıştı? Ben yönetmenimden rica edeyim. Bize LED'de yansıtırsa anlaşmanın maddelerini şöyle bir hatırlamış oluruz biz de neler söylemişlerdi. Şimdi Mekke ittifakının olağanüstü toplantısından çıkan kararlar, taraflar Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimini, şehirlere, sivil ve ekonomik tesislere yönelik süren saldırıları en güçlü şekilde kınamıştır. Komite, kolektif savunma taahhütlerinin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesini, uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a askeri güç ve imkanların sağlanması ve ve bunların hızla konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını kararlaştırmıştır. Taraflar her bir tarafın güvenliğinin 3 ülkenin ortak güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini bir kez daha vurgulamıştır. Şimdi kararlar bunlar ve tabii ki burada bir değerlendirmenizi de şundan almak isterim hocam. Bir kere Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimini şehirlere, sivil ve ekonomik tesislere, yani aslında altyapılara kınama. Şimdi önce kınamayla başlıyor. Daha sonrasında Suudi Arabistan'a askeri güç ve imkanların sağlanması ve bunların hızla konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması. Tabii burada her ülke demin sizin de bahsettiğiniz gibi kendi anayasasına göre nasıl hareket edebileceğini ve nasıl destekleyebileceğini tartışıp konuşup karar verecek. Ve her bir tarafın güvenliğinin 3 ülkenin ortak güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini. Yani burada güvenlik çerçevesini de aslında sizinle konuşmak isterim. Çünkü hem Husilerin saldırısını düşündüğümüz zaman, hem bölgedeki oluşan güç boşluklarını düşündüğümüz zaman aslında Körfez'de ciddi anlamda bir dalgalanma söz konusu. Şimdi ABD-İran savaşını bundan ayrı okumamız mümkün değil. Dolayısıyla buradaki güç boşluğu, dalgalanmalar ve özellikle bugün bir haber daha vardı İran'ın Hizbullah'a yaptığı yardımla alakalı olarak. Şimdi yine bölgede belli ki silahlı örgütler üzerinden yeni çatışmalar da tekrar gündeme gelebilir. Dolayısıyla biz ne kadar Donald Trump 3 Kasım'a kadar saldırı olmayacak dese de burada güç konusunda ve güvenlik konusunda ciddi bir kaos yaşanacak gibi duruyor. Mekke ittifakı, özellikle savunma ittifakı bu anlamda nasıl dengeler, nasıl yönetir bu tehditleri? Şimdi, nasıl bir etki yaratır?
1: Evet, çok güzel bir noktadan girdiniz Ece Hocam. Şimdi bölgede savunma ittifakı gerekiyordu. Belirttiğiniz gibi çok kırılgan bir bölge. Her an farklı çatışma alanları olabilir. Kaldı ki hatırlayalım 2011'de ne olmuştu? Arap Baharı olmuştu. Dış etkiler yoktu. İç çatışmalar vardı, meslek çatışmaları vardı, aşiret çatışmaları vardı. Ya da sizin de belirttiğiniz gibi bir takım örgütlerin tabiri caizse katıldığı ve aslında körüklediği bir takım çatışmalar vardı ve olan Orta Doğu'ya oldu. Yıllar boyu maalesef iç savaştan dolayı insanlar çok ciddi hasar aldılar. Geldiğimiz noktada bir barış ittifakının kurulması, savaş amaçlı değil, barış amaçlı bir ittifakın kurulması bölge için çok önemli. Şimdi bölgeye kabaca bakarsak belirttiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş var ve seçim var 3 Kasım'da. 3 Kasım öncesi savaşı körüklemek istemeyen Amerika Birleşik Devletleri pompa fiyatlarının artmasını istemiyor. Yeni bir gerginlik istemiyor. Çünkü savaş ilerledikçe ekonomi etkileniyor. Ekonominin etkilenmesi de tabii ki Donald Trump'ın oy oranını etkiliyor. Dolayısıyla şu anda dondurulmuş bir süreç ya da biraz daha yumuşak seyreden bir süreç görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında. Fakat diğer tarafta da ne var? Şu an Ekim'deyiz. Ekim ayında seçimler var. Nerede? İsrail'de seçimler var. Şimdi İsrail'de seçim neyi gerektirecek? Tabii ki Netanyahu elini kuvvetlendirmek için bir şeyler yapmak isteyecek. İran'a saldırabilir. Aynı zamanda biliyoruz ki Lübnan'da ilerleyen bir süreç var. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de, Kuneitra bölgesinde yine Suriye ile ilgili operasyonları gördük vesaire. Bölgede daha fazla gerilim, daha fazla sansasyon isteyen bir Netanyahu var. Dolayısıyla Türkiye'nin burada kurduğu ittifak aslında dengeleme açısından çok önemli. Ama bu ittifaka baktığımızda ya da bölgeye baktığımızda sadece bölge üyelerini görmüyoruz. Örneğin Fransa'yı ele alalım. Ne oldu? Husiler Suudi Arabistan'daki belli noktaları vurduğunda Fransa dedi ki hemen ben asker gönderebilirim dedi. Yine aynı şekilde Lübnan'da Hizbullah'la İsrail arasında çatışma çıktığında Fransa dedi ki ben hemen asker gönderiyorum. Bakın neden bunu söylüyorlar? Çünkü Fransa'da ayaklanma var, ortalık karışık. Daha önce de önümüzdeki sene seçimler var biliyorsunuz ilk baharda ve Macron aday olamayacak çünkü süresi doldu. Ancak olağanüstü hal olursa o zaman iktidarına devam edebilir. Dolayısıyla bir karışıklık isteniliyor. En kolay karışıklık çıkacak bölgede maalesef Orta Doğu olduğu için kendi dışındaki aktörler tarafından devamlı manipüle edilip kullanılan bir saha var önümüzde. Ve yine çok önemli bir ayrıntı. mezhep savaşlarının körüklenme ihtimali var. En korktuğumuz şey bu. Evet. Dolayısıyla Sayın Dışişleri Bakanımızın defaatle belirtti, bu bir savunma anlaşması. Aksi takdirde bu yeni mezhep savaşlarıyla birlikte bölgeyi çok daha kaotik bir duruma getirebilir. Hatırlayalım, 2011'den olmuştu. Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da, Irak'ta, Yemen'de pek çok noktada Şiilerle Sünniler çatışmışlardı. Bunun olmaması için, barışın ve sükunetin gelmesi için Türkiye'nin içinde bulunduğu önemli bir oluşum diyebiliriz.
0: Şimdi Milli Savunma Bakanı

Bakanlığından da bir açıklama vardı. Onu da ben yönetmenimden rica edeyim. Milli Savunma Bakanlığı da yine Mekke Savunma İttifakı kapsamında aslında programın başında Canan Hoca'nın da söylediği ülkelerin sorumlulukları

0: ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanımız da buradan hem ittifakın önemi hem de verilecek destek ve kurumsallaşma. En önemli vurgu kurumsallaşma. Siz ne düşünürsünüz hocam? Bu özellikle şu anda alınan kararlar, yapılan açıklamalar, birazdan Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın da yaptığı açıklamayı basın toplantısında Macaristanlı mevkidaşı Orban'la görüşme sonrasında basın toplantısı düzenlediler ortak. Bu basın toplantısında önemli mesajlar verdi. O mesajları da dinleyeceğiz ama bu açıklamalar, alınan kararlar, ülkelerin bir araya gelmesi çok önemli bir konu daha var. Mesela Pakistan açıklama yaptı. 6 ülke daha katılmak istiyor dedi. Belli ki Mekke Savunma İttifakı sadece Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında kalmayacak. Mısır'da süreç kendi içinde hukuki yönden ilerlerken katılmak isteyen farklı ülkeler de olacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Donald Trump'tan da bugün bir açıklama geldi. Anlaşmayı, ittifakı desteklediğini ve bundan memnuniyet duyduğunu da ifade etti. Tabii bölgede endişe duyan ülkeler ve tabii ki bu ittifakla bölgenin güçleneceğinden emin olan ve katılmak isteyen ülkelerde mevcut. Bunlarda yeni çatışma ya da yeni gerilim, yeni anlaşmalar bunları beraberinde getirecek. Kurumsallaşma konusunda bugün gelinen nokta Suudi Arabistan tarafından Husilere verilen hızlı yanıt. Bunu kurumsallaşma açısından nasıl değerlendirirsiniz?
1: Çok önemli ve çok hızlı kurumsallaşan da bir yapı. Yani bu üç ülkenin bir araya gelip devamlı görüşmeleri, dışişleri bakanları, savunma bakanları ve daha alt seviyedeki bürokratların bir araya gelip devamlı toplantılar yapıp bir harita çizmeleri, işte başkanı atamaları, merkezi atamaları şu an için çok önemli. Diğer yeni katılacak ülkelerden bahsettiğiniz, özellikle Sayın Dışişleri Bakanımız daha önce Mısır'ı telaffuz etmişti. Suriye ve Katar'ın ismi geçiyordu. Mısır çok kritik bir noktada, biliyorsunuz Asya ve Avrupa arasında ve Afrika arasında duran çok merkezi bir noktada. Babil Mendeb'in kapanma riski var. Süveyş kanalı son derece kritik. Akdeniz ve Kızıldeniz'i bağlayan noktadaki Mısır aslında ana aktör rolünde. Yani savaşlarda barışı da getirebilir ya da herhangi bir tarafa katılması dahilinde savaşın seyrini de değiştirebilir. Dolayısıyla Mısır'ın bu ittifaka katılması gerekiyor. Eğer buraya katılmazsa ne olacak? O zaman Yunanistan ve İsrail ekseninde kalacak. Bu da tabii ki ittifakın karşısındaki eksende olması demek. Dolayısıyla Mısır'ın hem kendisini korumak adına hem de bölgeyi korumak adına buraya girmesi bekleniyor. Hatırlayalım, Doha'ya saldırı yapılmıştı İsrail tarafından, buradaki Hamas merkezine. O zaman apar topar Mısır hemen ne demişti? Hemen İslam orduları bir araya gelsinler. Ben 20 bin tane asker koyuyorum. Bir ittifak kuralım demişti. Aslında Mısır'ın geçen sene öngördüğü şey şu anda gerçekleşti. Evet. Dolayısıyla Mısır'ın buraya girmesi bekleniyor. Ancak Mısır tabii ki İsrail'in de ortaklık yapmayı devam ettirmek istediği bir bölge ve çok fazla tehdit de alan bir bölge. Yani bu ittifakın içerisine girmesi demek karşısına İsrail'i alması demek. Hatırlayalım, daha önce 1956'da ne olmuştu? Sina'dan giren İsrail vardı ve yine o hep arzu mevcut haritası dedikleri haritada Sina da var. Dolayısıyla okları kendi üzerine de almak istemiyor ama bir taraftan da girmek de isteyen bir Mısır var. Dolayısıyla süreç biraz uzun sürebilir. Suriye'nin girmesi çok önemli. Yine İsrail'in saldırılarını biliyoruz. Kuneitra, Dera, buradan yukarı doğru ilerlemek isteyen İsrail var ve geçtiğimiz bir sene içerisinde devamlı surette taciz ateşlerinde bulunan, havadan bombardıman yapan bir İsrail var. Kendisini korumak için ittifaka sığınmak isteyen, ittifak aynı zamanda limanlarıyla güç vermek de isteyen, çünkü Suriye'nin limanları Akdeniz'de çok kıymetli, bir Suriye muhtemelen gündeme gelecektir. Katar keza çok fazla konuşuluyor. Bu gelecektir. Dolayısıyla bölgeye barış getirecek diye düşünüyoruz. Hatta önümüzdeki süreçte İran'ın dahi davet edildiğini daha önce konuşmuştuk. Peki bu ittifak neden önemli? Şimdi Pakistan'a baktığımızda İran savaşı başlamadan bir gün önce Afganistan'da savaş ilan ettiler. Birkaç ay önce ne vardı? Pakistan ve Hindistan arasında, evet, Keşmir meselesi vardı. Yine bir çatışma alanı vardı. Dolayısıyla şimdi bu ittifakta Pakistan'ın olması ve bunun barış kökenli bir ittifak olması aslında bölgeye de caydırıcılık getiriyor. Pakistan gibi ülkelerinde

0: farklı ülkelerle çatışmak yerine, çünkü karşı tarafa da bir caydırıcılık getirdiği için, bölgeye daha çok sükunet ve barışın girmesini. Tabii barış ve sükunet girince ne oluyor? Orada ticaret canlanıyor, ekonomi canlanıyor, tersine göç başlıyor. Dolayısıyla bu ittifakı sadece savunma anlamında ya da askeri anlamda düşünmek yerine ileriye atılan ticari bir adım olarak da değerlendirmek gerekiyor.
1: Şimdi onu soracağım size. Çünkü hani kolektif savunma, ortak caydırıcılık, yine kurumsal yapı, stratejik siyasi ve savunma komitesinin olması, işte askeri işbirliği yine çok önemli, bir genişleme imkanına sahip. Ama benim en çok dikkatimi çeken savunma sanayi, yani ortak teknoloji geliştirmek ve üretimde işbirliği yapmak. Özellikle askeri yeteneklerin değerlendirilmesi, paylaşılması, bu anlamda birbirini desteklemesi güvenlik açısından çok önemli. Çünkü ben bugün Hakan Fidan'ın, Sayın Hakan Fidan'ın söylediği özellikle o savunma vurgusu, gerçekten savunma sanayi açısından da ülkelerin işbirliği yaptığında kendilerini nasıl koruyabilecekleri, nasıl bir çatı oluşturabileceği ile ilgili de çok önemli bir vurguydu. Yani birçok anlamı vardı diye düşünüyorum. Ben bu arada yönetmenimden Sayın Dışişleri Bakanımızın açıklamasını da, Mekke İttifakı ile ilgili açıklamasını da rica edersem bir dinleyelim bakalım, Dışişleri Bakanımız neler söyledi.
2: Diğer taraftan tabii özellikle Yemen'den yapılan saldırılara yönelik yani Türkiye savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan'la beraber, bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Bu değerlendirmeler ifade ettiğim gibi askeri yetkililerimiz arasında devam etmekte. Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir? Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor. Yani burada zaman zaman ortaya konan ucuz siyasal retoriklerin gerçeklikle örtüşmediğini de ifade etmek istiyorum. Zaten arazide, Yemen'de Yemen meşru hükümet güçleri mevcut mücadeleyi devam ettirmekte. Suudi Arabistan onlara destek veriyor. Ama diğer taraftan da olayın barışla, diyalogla çözümlenmesi için biz elimizden geleni de yapıyoruz. Bu konuda Suudi Arabistan'ın yapıcı desteği var. Ama bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
1: Efendim şimdi Sayın Hakan Fidan'ın konuşmasını dinledik. Ben sadece şu 1,5 dakikalık konuşma içerisinde 4 kere savunma kelimesini özellikle vurgulayarak kullandığını ifade edebilirim. Şimdi savunmaya ne türden katkı sağlayacağını, Türkiye'nin savunmaya yönelik bir anlaşma olduğunu, özellikle barış ve diyalog vurgusu çok önemliydi. Çünkü işte Türkiye asker mi gönderecek, ne olacak, biz oradaki savaşa mı dahil olacağız tartışmaları hemen başlamıştı. Tabii ki açıklamalarla bu tartışmalarda sona erecektir. Bu açıklamaya da gerçekten ihtiyaç vardı. Bir zaman gerektiren bir süreç bu açıklamaların da yapılması. Onun da altını çizelim. Barış ve diyalog konusunda Türkiye'nin vereceği destek ve özellikle burada konuşurken de hocamla bahsettiğimiz gibi hava savunması, elektronik harp, işte Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde geliştirdiği kendi markaları, kendi teknolojisi, bütün bunlarla alakalı olarak nasıl destek verilebilir? Aslında ana tartışma konusunun bu olduğu ve Mekke Savunma İttifakı'nın bir saldırı ittifakı değil, bir savunma ittifakı oldu. Dolayısıyla yapılan saldırılar sonrasında bir ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için, o saldırıları önlemek ya da ortadan kaldırabilmek için ne tür önlemler alınabilir? Nasıl bir işbirliği yapılabilir? Sayın Hakan Fidan konuşmasında özellikle bunların altını çizdi. Siz ne söylersiniz hocam konuyla ilgili?
0: Şimdi bunu askeri ittifak açısından baktığımızda sadece asker göndermeye indirgemek olayı çok basite almak olur. Yaşadığımız devre artık hibrit savaşların yapıldığı, sizin de özellikle vurguladığınız gibi hava savunma sistemleri, İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, füze savunma batarya, bunları konuşuyoruz biz. Çünkü artık saldırılar böyle. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı

0: Savaşı'nda kaç asker karaya ayak bastı da çatışma çıktı? Değil tabii ki tamamen, ya da işte İsrail'de bunun içine katabiliriz. Füzelerle, hava üzerinden yapılan, uydular üzerinden, istihbarat üzerinden ve yine belirttiğiniz gibi savunma sanayinin kuvvetli olması üzerinden giden bir savaş sürecinden bahsediyoruz.
1: Hocam en basit bir hani paragrafla gireyim cümlenize. Kritik enerji altyapılarının korunması, enerji tesislerinin korunması, Aramco mesela en çok hedef alınan noktalardan biri. Ulaşım altyapısının korunması, bunların hepsi savunmayla olan şeyler. Dolayısıyla hani burada hemen bir kara savaşı düşünmek değil, teknolojiyi nasıl kullanabiliriz, nasıl yerleştirebiliriz, işbirliği nasıl geliştirebiliriz en önemlisi.
0: Evet, yani şunu düşünelim, bir tek kurşun atmadan İran savaşında dünyanın enerji krizi sağlandı. Bu o kadar önemliydi ki, ya da Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın belli tesislerine yapılan saldırılar neticesinde ihracatçı konumundayken ithalatçı konumuna düştü geçtiğimiz aylarda Rusya. Yani siz iki tane asker göndermekle ya da orada küçük çaplı bir saldırı yapmakla elde edeceğiniz ganimetten çok daha fazlasını bir füzeyle elde edebiliyorsunuz ya da bir İHA ile SİHA ile elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz teknolojisi artık askerden ziyade savunma sanayinin kuvvetli olmasıyla paralel gidiyor. Onun için Türkiye çok geçerli. Akçesinde belirttiğiniz gibi Türkiye bu alanda çok ileri ve dolayısıyla ülkelerin ittifak kurmak istediği bir noktada, özellikle bugün bir yazı okudum, Avrupa savunmasının Türkiye'siz olmayacağı üzerinde ciddi anlamda İsrail basını dahi artık vurgular yapıyor. Bu kadar önemli bir noktadayız. Peki bu ittifakın sadece Türkiye'ye gideri mi var? Hayır. Şunu da düşünmek lazım. Biz savunma sanayi adına çok önemli adımlar attık ve dünyada artık sözü geçen ülkeler arasına girdik mi? Girdik. Dünyanın en önemli İHA SİHA ihracatçısıyız, ama sadece bu da değil. Savunma sistemlerimiz, aynı amfibi gemilerimiz vesaireyle de tabii ki çok önemli bir savunma sanayi gelişimine sahibiz. Fakat bunun yanında neden bahsediyoruz biz? Finans olarak Suudi Arabistan'ın finansal altyapısı ve yine Pakistan'ın da mühendislik ve yazılım üzerindeki başarısı da takdire şayan. Bunlar birleştiğinde bunun çok daha ilerisinde teknolojilere de ulaşabiliriz. Yani geldiğimiz noktadan ziyade biz birbirimize neler katabiliriz? Burada birlikte çalışmak ve yeni ürünler ortaya sürerek dünya piyasasına da hakim olmak tabii ki en mantıklı olan şey.
1: Yani hani, çünkü Batı'nın ürettiği ve belirli şartlarda kullanımına izin verdiği savunma sistemleriyle gerçek tehlikeyle karşılaştığınız zaman o bağımlılıklar devam ediyor. Özgür olduğunuz zaman kendi üretiminizi, kendi tehdidin gelen bölgedeki ülkelerle anlaşma yaparak bunu dizayn ettiğiniz zaman kendinizi korumanız çok daha kolay oluyor. Şimdi vaktim azaldı hocam. Tamamlayacaksınız cümlenizi. Yok, tamamlayın buyurun, lütfen. Evet. Hakan Fidan aynı zamanda konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değindi. Ve Karadeniz'deki güvenlik meselesiyle de ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Onu da bir dinleyelim. Bakalım Dışişleri Bakanımız ne söyledi? Yine Macaristanlı mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında.
2: Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor. Bu konudaki uyarılarımızı, değerlendirmelerimizi her iki tarafa da yapmaktayız. Özellikle Türk bayraklı, Türk sahipli, Türk personelli gemilerin de bundan etkilendiğini görüyoruz.
1: Şimdi yine Sayın Hakan Fidan'ın verdiği mesaj bu anlamda da çok önemli. Çünkü bir kere seyir sefer güvenliği çok Karadeniz'de özellikle en önemli konulardan bir tanesi. Rusya-Ukrayna Savaşı da bu arada biz belki hep İran'ı konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ABD ile İran arasındaki savaşta nasıl bir karar alacağını, taraflar anlaştı mı, bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama bir yandan da Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Özellikle bu savaş ve Türkiye'nin alacağı rol ve anlaşmalarla ilgili de yapılmış olan önemli açıklamalar vardı. Sayın Hakan Fidan da savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesini sağlamak için Türkiye'nin çok çalıştığını, Montre-Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uyguladığı ve Karadeniz tahıl girişiminin de bu yaklaşımın somut bir örneği olduğunu ifade etti. Sivil gemilere yönelik saldırılara dikkat çekti. Bölgedeki can, mal,

0: şehir ve çevre güvenliğine ciddi anlamda tehdit oluşturduğunu söyledi. Ve Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesi olmaması gerektiğini, bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak da buna asla izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Ama gelinen noktada ne yazık ki artık Karadeniz'e de savaşın sirayet ettiğini görebiliyoruz yaşanan olaylardan. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşına bir parantez açmak değil ama özellikle Türkiye açısından, çünkü onu daha geniş bir zaman diliminde konuşuruz. Daha çok biz işte hani şu anda dünyanın yaşadığı ekonomik krizin temelinde Hürmüz Boğazı olduğu ve saldırılar Körfez ülkeleri olduğu için ve Donald Trump sürekli bir açıklama yaptığı için bu konuda dünya gündemini meşgul eden bir önemli bir konu. Ama diğer taraftan burada da savaş devam ediyor ve Karadeniz'deki güvenlik açısından hocam özellikle Sayın Fidan'ın paylaştıklarını, söylediklerini nasıl değerlendirirsiniz? Mesaj verdi, çünkü önemli bir mesaj verdi aslında.
1: Çok önemli. Karadeniz'in güvenliği Türkiye'nin özellikle üzerinde durduğu bir mesele. Çünkü Karadeniz'e en büyük sınır bizim sınırımız. Dolayısıyla Karadeniz'in güvenli olmaması demek bizim sınırlarımızın tehlike altında olması demek. Seyir sefer güvenliği, ticaret güvenliği ve pek çok açıdan bizim de rahat etmemiz için tabii ki burada savaşsız bir alanın oluşması gerekiyor. Peki savaşın başından beri talep edilen neydi? Özellikle İngiltere diyordu ki biz askeri unsurlarımızı Karadeniz'e getirelim. Fakat Montreux'e bu aykırı ve biz çok güzel bir şekilde bunu engelledik. Bizim istediğimiz, Türkiye'nin tezi nedir? Karadeniz'in savaşsız hale getirilmesi. Peki bu mümkün mü? Bu mümkün. Çünkü Sayın Hakan Fidan'ın da belirttiği gibi tahıl koridoru mümkün değildi. Fakat Türkiye'nin girişimiyle, Birleşmiş Milletler'in de iradesini ortaya koymasıyla birlikte ne oldu? Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde tahıl koridoru açıldı ve dünyada tahıl krizi engellendi. Bugün özellikle Afrika ülkelerine giden tahılın %40'ı Rusya-Ukrayna ekseninden gidiyor. Peki bu ne demek? Karadeniz'in kapanması dahilinde yeni bir kıtlık gündeme gelecek. Peki kıtlık ne demek? Yani sadece tahıl eksikliği mi? Hayır. Tahıl olmazsa yem olmaz. Yem olmazsa lokomotif olarak diğer sektörlerde etkilenir. Ekonomi kötü etkilenir vesaire. Bunun olmaması için ne gerekiyor? Önceden önlem alınması gerekiyor. Hürmüz krizi bize çok güzel bir şey öğretti. Bir yer kapanırsa eğer, bir deniz trafiğe kapanırsa kolay kolay açılmıyor. Ve taraflar bunu koz olarak kullanıyorlar. O halde burada barış eksenli, bakın burada gemileri bulundurmak, donanmaları indirmek, amfibi gemileri, bunlar değil. Türkiye'nin istediği her iki tarafında rızasıyla buranın askeri unsurların müdahale alanı olmayacağına dair bir bildirge imzalamaları. Barış eksenli bir bölge istiyoruz biz Karadeniz'de ki bu şu anda çok kritik. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi Hürmüz Boğazı kapalı. Babülmendeb'in kapanma ihtimali var. Karadeniz'in de kapanması gündeme gelirse dünya çok büyük bir krizle karşı karşıya gelir ve bunu atlatmakta çok ciddi zorluk çeker. Bakın sadece Hürmüz'ü atlatamadık. İktidarlar değişiyor. Şu anda Avrupa ülkelerine baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği enerji krizine Hürmüz de eklenince halk sokaklara döküldü. Peki siz buna tahıl krizini de eklerseniz, Karadeniz'i de eklerseniz, Babülmendeb de yavaş yavaş zaten kriz alanına dönüşüyor. Çok büyük bir çıkmazın içine gireriz.
0: Peki bir soru soracağım hocam.
1: Buyurun.
0: Şimdi 5 Ekim'de Romanya açıklarında ticaret gemisi battı. 6 Ekim'de Bulgaristan açıklarında yine bir saldırı. 7 Ekim'de Bulgaristan ticari gemilerin güvenliğini sağlanması için Türkiye ve Romanya ile istişare hazırlığına yöneldi. Şimdi burada evet söylediğiniz krizler çok önemli krizler. Vaktim çok az olduğu için direkt soruyu soracağım. Ama bu NATO ile Rusya'yı da karşı karşıya getirecek, yani bir kırılma noktası olacak. Türkiye'nin dengeleme politikasını yürütmesini zorlaştıran bir ortam yaratacak bir sürece işaret mi ediyor Sayın Hakan Fidan? Yani bu açıklamayı bu görüşmede özellikle bu vurguyla bu nedenlerle de yapmış olabilir mi? Böyle bir mesaj vermek için de yapmış olabilir mi?
1: Şimdi her iki tarafta, hem Rusya tarafı hem Ukrayna cephesi de Türkiye'nin karar vermesini esasında istiyorlar. Ama bir taraftan da dengeleyici bir unsur gerekiyor. Çünkü savaşın istikameti belli değil ve ileri de barış görüşmelerini, uyum görüşmelerini kim yürütecek? Bakın bu kadar ülke içerisinde sadece Türkiye bunu yapabildi. Suudi Arabistan denedi, pek çok ülkede hiçbirisi bunu beceremedi. Çünkü bu iradeyi ortaya koyabilecek hem askeri kapasite, hem komşuluk ilişkileri, hem de tarafsızlık stratejisi sadece Türkiye'de vardı. Şimdi Türkiye'nin herhangi bir tarafa müdahil olması aslında iki tarafın da yararına bir durum değildir ve Türkiye bunu dengelemeye çalışıyor ve zaman zaman Türkiye'ye karşı yapılan hareketlerde bazen sahte bayraklı farklı oluyor tabii. vesaire. Tamamen Türkiye'nin karar alması noktasına getirmeye çalışıyorlar. Ancak Türkiye tabii ki o vakurunu, o derin devlet aklını yıllara varan biliyorsunuz çok ünlü bir devlet, çok meşhur bir devlet geleneği var. Bunu sürdürerek tarafsızlığını ortaya koyuyor. Fakat önemli olan şu, bütün ülkeler, son cümleyi söylüyorum, Hürmüz krizinde bir araya gelerek defaatle online olarak toplantı yapıp biz burayı nasıl açık tutarızı konuştular. Ama Karadeniz'i konuşmuyorlar. Oysa bugün konuşulması gereken savaştan ayrı bir şekilde Karadeniz'in sükunete ermesi.
0: Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim Mercek programının sonuna geldik. Doktor Canan Tercan bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Tabii ki vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve tüm emekleri için kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta salı akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: Ne dediysek oldu.
2: Ay. Bir de şu sabahçı kazanına sonra dövesi yatsa.
3: Damat beyden boşa gitmiş bir dilek.
4: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
7: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım.net sigortam.net.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Yüksel sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
0: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
2: Turkcell'lere bağlan hayata.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
1: O fiyatı
0: akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
7: Dene, sana da çıkar.
6: Denemesi bedava.

0: İyi akşamlar, ben Yağmur Yıldız. Temsil heyetine hoş geldiniz. Ankara'dan karşınızdayız. Gündemin nabzını konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Yaklaşık 2 saat boyunca her perşembe olduğu gibi birlikteyiz. Dilerseniz sıcak başlıkları, kritik konuları konuşmak üzere konuklarımı takdim edeyim. Hukukçu Uğur Çağlar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz.
2: Nasılsınız? Hoş bulduk Yağmur. Teşekkürler.
0: Bir hafta yine geride bırakıyoruz.
2: Kuşkusuz meclis açıldı ve olaylar.
0: Değil mi? Konuşacak çok şey var bu hafta.
2: Evet.
0: Ve Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Gerçekten çok sıcak gelişmeler yaşandı bu hafta. Özellikle İzmir gündemin en sıcak başlıklarından biriydi. Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı neler söyledi? Cemil Tugay ilk açıklamasında hangi değerlendirmelerde bulundu? Bunu konuşacağız. Fon meselesine ilişkin gelişmeleri ve yine futbola yansıyan soruşturmaları, tüm bu konu başlıklarını konuşacağız. Dilerseniz Fadime Hanım'la başlayalım. Kadın dayanışması yapalım. Fadime Hanım, İzmir yıllar sonra ve tarihinde ilk kez CHP'de değil artık ve Sayın Cumhurbaşkanı hizmet belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun dedi. Dilerseniz buradan başlayalım. Buyurun.
2: Ben de öyle düşünüyorum. İzmir'in kurtuluşu olarak adlandırıyorum bunu. Çünkü İzmir, senin de söylediğin gibi, aslında 22 yıl kesintisiz CHP yönetiminde, ama ondan öncesinde de bir hani DSP-CHP geçişiyle baktığımızda 27 yıl gibi çok uzun bir süre aslında CHP ve işte CHP'nin benzeri DSP ile yönetilmiş bir büyük şehir. Dolayısıyla bu kadar uzun bir süre bir siyasi partinin yerelde de olsa iktidarda olmasının sonuçlarını test edebileceğiniz, tecrübe edebileceğiniz uzun bir zaman dilimi. Ve ne yaptığına baktığınızda da yönetilmeyen bir şehir. Yönetilmedikçe de sorunları büyümüş ve artık kangrenleşmiş bir büyük şehir profili çıkıyor karşınıza. Dolayısıyla aslında son 2 aydır da Haziran'ın ortası gibiydi. Sayın Cemil Tugay CHP'den istifa ettiği ve İyi Parti'ye, yeni partiye, ben de Özgür Özel gibi şaşırdım partinin adını.
1: Evet. Öyle bir şey var burada. Herkes neyse İyi Parti diyor. Hani kendileri de dahil.
2: Şey, ses
1: benzerliğinden
2: biraz da. Zaten İyi Parti'den de çok geçiş oldu biliyorsunuz yeni partiye. Dolayısıyla hani 2 aydır da bağımsız bir belediye başkanıydı. Hayırlı uğurlu olsun. Ben birkaç zamandır aslında beklenen de bir geçiş haliydi. İlk işaretler gelmişti. 30 Eylül'de de Sayın Cumhurbaşkanımız kabul etti Cemil Tugay'ı.
0: 18 Haziran CHP'den istifa.
2: Evet.
0: 24 Temmuz'da yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu. 2 Ekim'de Atatürkçü Düşünce Derneği'nden ayrılmış.
2: Evet.
0: Bir not olarak. 7 Ekim'de de AK Parti'ye katıldı.
2: Evet. Böyle bir kronolojiyle aslında hızlı bir süreç. Çünkü CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçmek, özellikle de İzmir gibi CHP'nin kalesi olan bir şehirde kolay alınan bir karar değil. Ama nihayetinde Cemil Tugay'ın bu kararı neden aldığına baktığımızda, CHP'nin ve CHP'den ayrılan yeni partinin yaşadığı siyasi sorunlar ve işte test edildiği yine bu yolsuzluk, rüşvet dosyaları ve aslında orada hizmet etmek isteyen siyasetçilerin hizmet etmesini engelleyen bir ekosistemin, bir ayak bağının sürekli karşısına çıkan ve hani beslenmek, doyurulmak istenen açgözlülerden oluşmuş bir sistemin içinde kaldıklarını da görüyoruz. Çünkü daha önce bunu Afyon'da gördük. Burcu Köksal söyledi. Başka belediye başkanları da AK Parti'ye geçerken doymak bilmeyen bir açgözlü partililer tarafından etrafının sarıldığını ve sürekli bir şeylere zorlandıklarından bahsetmişti. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın da
0: selamsız rüşvet bile vermeyen ifadesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Evet, evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın hem
0: rüşvetsiz selam bile vermeyen, çok özür diliyorum, tam tersi, ben yanlış kullandım.
2: Ya, ama maksat hasıl oldu. Dün müydü tören, önceki gün müydü? Ben de, önceki gündü değil mi?
0: Dündü.
2: Dün müydü?
0: AK Parti
2: ne kadar zaman genişliyor, evet, böyle.
0: Ama çok gerçekten üst üste sıcak gelişmeler yaşandığında.
2: Evet, dündü. Evet. 7'si çünkü, bugün 8. Haklısın.
0: Dilerseniz düne gidebiliriz bu arada. Hazır var sesleriniz.
2: Olur, dinleyelim.
0: Sayın tazeleyim. Cumhurbaşkanı ne söyledi? Dilerseniz bir o sesi yönetmenim Hande ekrana getirelim.
4: İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşması çok zengin bir konuşmaydı. Milletvekillerine, meclis grubuna hitap etti. Zaten grup toplantısının ardından Cemil Tugay'a rozetini, AK Parti rozetini taktı. Pek çok farklı konuya değindi ama özellikle CHP ve Yeni Parti içerisindeki bu rüşvet, yolsuzluk gibi skandal, mali suçlarla ilgili duruma onların yaklaşımıyla ilgili de bir açılım yaptı. Sonra Cemil Tugay'ı takdim etti. Tabii yani şimdi diğer konuları konuşuruz ama Cemil Tugay'ın dün bu görkemli diyebileceğim çok büyük bir hüsnü kabul gördü aslında. Ve kendisinin de buna çok hazır olduğunu aslında gizli bir hatta şimdi biraz CHP'ye yakın ya da işte Yeni Parti'nin ya yakın medya kuruluşlarındaki yayınlara da bakıyorum dünden beri özellikle. Orada hani büyük bir şey var. Büyük bir öfke, aşağılama çabası.
1: O ne kadar kötü birisi olduğunu gördünüz değil mi Cemil Tugay'ın?
2: Anlatıyorlar evet. Zaten Özgür Özel inanılmaz çirkin bir paylaşımla bu durumu makulleştirmeye çalıştırdı.
1: Çok üzücü kendisi bir durum açısından. Ya. Yani.
2: Evet hani hakikaten ya şöyle bir şey AK Parti içerisinden de o kadar çok isim aslında başbakan düzeyinde bile başbakanlık yapmış isimler bile AK Parti'den ayrıldı ve bağımsız parti kurdular. Başka partilere geçtiler. AK Parti aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhine konuştular ama onlara verilen cevaplar böyle değildi. Yani AK Parti kendisinden ayrılan, fikri değişen, yolu ayrışan insanlara yine bir saygı bağlamında yolu açık olsun diyerek yoksa böyle ne küfürlü hani mümkün değil böyle bir örneğinin görülmesi. Hakaret bile içeren ifadelerle muamele edilmedi ayrılanlara ama ilginç bir şekilde ya Özgür Özel'den başlayarak genel başkan düzeyinde partiden ayrılan herkes

0: aşağılandığı, ailelerinin, geçmişlerinin aşağılandığı ağır hakaretlerle, küfürlerle.
1: Ama bunu siyaset biçimi haline getirdiler. Çünkü hani Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye yönelik de yaptıkları siyaset biçiminde hep hakaret gördük. Yani evet, kaç
0: bu
1: kez
0: sözünün olmamasıyla
1: avukatları hep hakaretten dolayı çeşitli davalar açtılar.
0: Ve hep tazminatlar kazandılar biliyorsun. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız değil, AK Partili pek çok isim inanılmaz tazminatlar kazandılar. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret ler ve iddialar, yani iftiralarla, kürsülerden bir takım iftiralarla grup toplantıları yapardı Kemal Kılıçdaroğlu. O dönemde bir kaybedilecek davalarda ödenecek tazminatları milletvekillerinin maaşlarından kesintilerle bir fon oluşturmuşlardı. Yani fon vardı. Parayı toplayıp dağıtıyorlar. Çünkü bir iftira atılıyor, mahkemede ispatlanamıyor, tazminat edememeye mahkum ediliyor ve milletvekilleri onun borcunu ödüyor. Hani bunu sistemleştirmiş bir anlayıştan bahsediyoruz. Buna devam ettiler, ayıp, çirkin şeyler. Hala da buna benzer şeyler oluyor. Ama tabii çok yakın bir tarih, 2023'de seçim kampanyaları devam ederken Cemil Tugay'ı sütte leke olur, Cemil Tugay'da leke yok diyerek takdim etmiş bir Özgür Özel videosu da işte çıkarıp ortaya koyuyorlar. Hani eski bir tarih değil. Nihayetinde hani Cemil Tugay'ın ben AK Parti'ye getirisi götürürsen siyasi sonuçlarından çok burada İzmir'e artık hizmet edilme zaruretinin çok bariz ortaya çıktığı bir noktaya gelindiği için de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda daha sıcak baktığını da düşünüyorum.
1: Ki zaten onlar da konuşulup görüşülmüştür, öyle değil mi Fadime Hanım? Çünkü Ulaştırma Bakanı Sayın Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirdiğini biliyoruz.
0: 30 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı onu bakanlara yönlendiriyor. Hem Murat Kurum'la Çevre Şehircilik Bakanı ile hem de Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile de görüşüyorlar detaylı olarak. Ve o büyük İzmir'in acil ihtiyacı olan büyük projeler konusunda da bir takvim, bir işleyiş, planlama da çıkıyor. Ama yani Cemil Tugay'ın dünkü toplantıda özellikle, çünkü sustu, bütün bu söylentiler varken Cemil Bey bir açıklama yapmadı. Dünkü toplantıdaki genel hal ve tavrı, mimikleri, jestleri ve bence konuşma metni de AK Parti'ye çok mutmain bir kalple geçtiğini, kafasında hiçbir soru, bir gri alan olmadığını, hakikaten hizmet etmek için siyasete girdiğini, orada etme imkanı bulamadığı için de AK Parti'de etmek istediğine ilişkin bir intiba edindim. Pozitif bir intiba edindim. Eşi yanında, eşiyle ilgili, çünkü daha önce AK Parti'ye geçersem eşim beni boşar gibi bir sarf edilmiş sözü var. Dolayısıyla eşinin boşamadığını biliriz. Yanında eşine destek olmak için onunla birlikte bu törene katıldığını da gösteriyor. Ama metni etkileyici bir metindi dünkü konuşması.
1: Cemil Tugay'ın mı?
0: Cemil Tugay'ın konuşması etkili. Mesela ben daha önceki dönemlerde Cemil Tugay böyle konuşan, ikna eden bir siyasi aktör olarak benim zihnimde yerleşmemiş. Zayıf bir aktör gibi yerleşmişti ama dünkü konuşması güçlü bir konuşmaydı. Kısa, öz, vurucu, derdini iyi anlatan, sebeplerini ve sonucu doğru anlatan bir metindi. O yüzden ve genel tavrı da, Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmeti de, hani bir nasıl diyeyim, tırnak içinde bu kelimeyi kullanıyorum, hani bir ya bir fazladan böyle gösterişçi bir hürmet ve ikra şey değil,
1: yapay
0: değil, yapay ya da işte yağcılık, hani onu dememek için
1: evet,
0: kullanıyorum. Hani yağcılık diye tarif edilebilir ama öyle bir şey asla yoktu. Bilakis hakiki bir şey, güven ve hürmet duygusunu ben sezdim. Çünkü insanların davranışlarından bunlar sezilir. Sen de oradaydın, gördün de zaten.
1: Bizim de mesela gazeteciler olarak dikkatimizi çeken şey şu oldu. Normalde Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasını bitirir. Ardından sunucu Eren arkadaşımız var. Eren anons eder. Cumhurbaşkanı kendisi bizzat çağırdı Cemil Tugay'ı.
0: Hoş geldin dedi. Evet. Bence hani güzel bir karşılamaydı. O da çok güzel. Onu hani o hüsnü kabule güzel cevap veren sahici bir şeyle katıldı. Ben bayağı hani nerede

0: ise gizli bir AK Partiliymiş diye
1: Değil
0: düşündüm.
1: Mi? Bir ruhundan AK kadro çıktı sanki.
2: Bu sözünüzü alabilirler hemen. Zaten böyleymiş deyip.
0: Ya, evet, ama hani kendini dün de izah ederken söyledi. Adam zaten doktor. İyi para kazanan, hani şeyin de kendi alanında uzmanlaşmış. Ken ve eşinin dün ben özellikle geriye dönük biraz okuma yaptım Cemil Tugay ile ilgili. Eşiyle verdiği bir röportajda şeyden bahsediyor. İşte nasıl evlendikleri, tanıştıkları vesaire gibi meseleler var. Ondan sonra da eşi de işi anlatıyor yani siyasete girmesini. Hep diyor ben onu tanıdığımdan beri bir şey yapmak, Türkiye'de bir şey yapmak, yani Türkiye'ye hizmet etmekle ilgili hep yıllardır dinlerdim diyor. Hani o siyasetle ilgili kendisine bir teklif gelince de o bunu değerlendirmek istedi. Yani aslında adamın kendi ülkesine hizmet etmek gibi bir niyeti varmıştı ve CHP İzmir'deysen biraz hani neredeyse tek adres gibi de kolayına da gelmiş olabilir. Nihayetinde hizmet etme aşkıyla, ihtiyacıyla, sevgisiyle neyse siyasete girmiş birisi ve edememiş belli ki. Edemediği zaten İzmir'deki durumdan da görülebiliyor.
1: Yani ben, sadece aslında belediye özelinde değil, örneğin devletin de İzmir'e yönelik hani büyük işte otoyol, köprüler, tünelleri devlet eliyle yapılır ya, onlar da yapılmak istendiğinde mahkeme kararıyla İzmir'e durdurulduğunu biliyoruz mesela.
0: O kadar hani CHP garip bir şekilde yapılan hizmetlere ket vurduğu bir dönem, ama İzmir bütçesi büyük bir şehir. Yani hem hazineden, Maliye Bakanlığından gelen, hem İller Bankası'ndan her ile olduğu gibi İzmir'e de gönderilen büyük bütçeler var. 5-6 bakanlığın bütçesine denk bir bütçesi olan bir şehirden bahsediyoruz. Sonuçta bir turizm şehri, limanı var, sanayisi var, ticaret var, üniversiteleri var. Yani hani belediye olarak kasasını getirisi bol olan alanlarda güçlü bir şehir.
1: Ege'nin buna rağmen, dediğimiz.
0: Evet, yani bu kadar büyük bir bütçenin yönetilemediği ve hizmetin vatandaşa götürülemediği bir kötü belediyecilikten bahsediyoruz 27 yıl boyunca. Ve bu o kadar uzun sürmüş ki yani en az 25 yıl geride bir şehir Türkiye'nin geneli açısından. O yüzden aç, aslında hizmete aç bir İzmir. Şu anda bir tepkiden, tepkisellikten vesaire bahsediliyor ama son zamanlarda bu sokak röportajlarında özellikle yapılan sokak röportajlarına baktığımızda net olarak insanlar evet böyle çok kemik, çok rigid CHP'lilerin hani terlik de koysanız, işte kirli atık su da içirseniz ben CHP'den başkasına, işte İmamoğlu yeni partiden başkasına oy vermem diyen insanlar da var. Ama yetti artık, hani burnumuzun direği kırıldı çöpten, sivrisinekten diye hizmet bekleyen insan sayısı da sayısal olarak artmıştı. Bunun tabii seçim, hani çok fazla uzatmak istemiyorum. Kıymetli konuklarımıza da söz kalsın. Hani son seçimlerde %37 ya da %38'di AK Parti'nin oyu. Dolayısıyla bu yükselen bir trend. Şimdi bir de İYİ Parti ile Yeni Parti'nin de aslında bölünmesi, yine İYİ Parti dedim, Yeni Parti ile CHP'nin ayrışması nedeniyle de o kemikleşmiş CHP oyunun da bir önceki seçimde CHP'ye giden oyun da parçalandığı yeni bir durum var. Hani AK Parti zaten İzmir'de seçim kazanma potansiyeli yüksek bir partiydi. Dolayısıyla hani bu şekilde iki yıl İzmir vakit kaybetmeden o hizmetlere kavuşmuş olacak. Ben burada noktayı koymak istiyorum izninle, ama bir eğer tur, bir daha tur daha dönersen tamam, işin daha büyük siyasi boyutuna bakmak istiyorum.
1: Tamam. Dün Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Merkezi'nde yasama yılı açılış toplantısında hitabını gerçekleştirdi. Az önce dinledik ama Hande'den, yönetmenimden rica edeceğim. Cemil Tugay neler söyledi Cumhurbaşkanı'nın ardından? O da kürsüye geçti. Bir dinleyelim.
3: Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin

0: son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Tam burada şunu söylemek isterim. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. Yunus Emre bin Sali, ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: Selim Hanım, hitabını nasıl değerlendirirsiniz? Çok kısa alacağım Hasan Bey geçmeden önce.
2: Ya şöyle, hani bu düşünce dünyasına, hani kelimeler insanın zihnin nerelerde dolaştığını, nasıl bir arka planı olduğunu da gösteren tercihlerdir. Bir hani cümle kurarken aslında onun hani o konularda daha önce düşündüğü, biriktirdiği, süzdüğü düşünceleri damıtıp aktarır. Biraz o yüzden de dedim hani gizli bir AK Partili olabilir mi? Çünkü hani kelime, kullandığı kelimelerden yaklaşımına kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset tarzı, AK Parti'nin yolu,
3: yarın
2: çıkış
3: muhalif yolu aslında böyleymiş.
2: De diyebilirler evet, ama diyorlardı zaten.
1: Peki Hasan Bey, sizinle devam edelim. İzmir'i ne kadar bilirsiniz? Dilerseniz hani İzmir'den de konuyu ele alarak, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmiş olması, bundan sonra İzmir'e neler katacağı da konuşarak bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şimdi Ahmet Haşim'in O Belde diye bir şiiri vardır. Ben İzmir'e ilk gittiğimde o denizle karanın böyle ahenkle bütünleştiği yerde o şiiri terennüm ettim. Öyle söyleyeyim. Ama zaman içinde o şiirin nasıl şiire tezat şekilde şehrin
1: şiirde
4: nasıl...
1: Şiirde ne diyor, paylaşmak ister misin?
4: Yani şu anda tam hafızamda değil ama tam o dönemde gençlik hülyasıyla diyelim. Ama zaman içinde öyle bir farklı bir İzmir'le karşılaştık ki. Yani mesela o deniz ve şeyi görüyorsunuz, karanın bütünleştiği yere, ama korkunç bir arkadan bir koku geliyor. Yani dehşet
3: İzmir,
4: bir
3: İzmir
4: şey.
3: Fotoğraflarda güzeldi.
4: Evet. İzmir öyle. Sonra gece kondu hikayesi, kentsel dönüşümler vesaire. Ama İzmir'le ilgili unutulan bir şey daha var. Ben şunu söyleyeyim. CHP siyasetiyle özdeşleştirilir ama sağ siyasetin aslında eski kalelerinden bir tanesidir İzmir. Yani Demokrat Parti ve Demokrat Parti'nin rahmetli Adnan Menderes idam edildiğinde en çok üzülen kentlerden bir tanesi İzmir'dir. Adalet Partisi geleneğinde İzmir'dir. İşte Burhan Özfatura mesela iki dönem hizmet etti. Yüksel Çakmur arasıyla. Ve o dönemde İzmir ne gördüyse ciddi anlamda o dönemde gördü. Yani daha sonraki süreci birlikte görüyoruz. Şimdi CHP'nin kendi daraltılmış ideolojik ipoteği altına aldığı bir kent aynı zamanda. Yani esir ettiği bir kent. Yani onun taşrasının sağ siyasette nasıl etkin olabildiğini, son zamanlarda iyice daraldı İzmir siyaseti. Şimdi tabii biraz önce Fadime Hanım yükselen AK Parti'den bahsetti İzmir'de. Aslında CHP'de de bir düşüş trendi vardı. Yani sözde muhalif kanallar şeyi söylüyorlar. Yani bunu Cemil Tugay'la bağlantı kuruyorlar ama kesinlikle değil. Yani nihayetinde bir kentin hafızası var, öyle ya da böyle. Siz ne yaparsanız yapın, o kentin hafızası bir şekilde kendini gösterir. Yani

0: Osmanlı döneminde dahi kendi ticaretini yapmış. Bu Levant bölgelerden bir tanesidir. Beynelminel ticaretin çok yoğun olduğu bir kenttir ve kendisini devamlı üretebilen bir kenttir. Kendi kültürünü üretebilen bir kenttir vesaire. Yani bugün gelinen noktada ise son 25 hatta 99 Ahmet Priştine Allah rahmet eylesin, o da vefat etti sonra. O da CHP'ye devretti. Yani şeyi siyaseti. Aziz Kocaoğlu bugün çok sert bir şekilde, yani ben aday koymayın dedim diye böyle il başkanına, yeni parti il başkanına sesleniyordu. Aziz Kocaoğlu'na devretmişti. Onun yaptığı hizmetler de ortada. Yani ciddi anlamda bir ivme kaybeden, kendini kaybeden, kimliğini kaybeden bir İzmir'i gördük biz. Yani İdeolojiler çağı zaten geride kaldı da, ikincisi CHP'nin Atatürkçülüğü. Bu ülkede Atatürk'le ilgili soruları olan insan sayısı o kadar fazla değildir. Kurucudur yani, bu ülkenin banisi olarak görmüştür. Ama ipotek altına, Atatürk'ü ipotek altına alan, İzmir'i ipotek altına alan bir siyaset tarzı. Siyaset üretememenin adı ideoloji oldu. Siyaset üretememenin adı Kemalizm oldu vesaire. Dolayısıyla bu siyasetsizliğin, hizmetsizliğin karşılığında yok olan, gerileyen, biraz önce Fadime Hanım'ın söylediği gibi en az 25 yıl geride kalan, 25 yıl geriye kalan bir kent var. Şimdi tabii şöyle bir hikaye var. Önümüzde ciddi çetrefilli bir süreç de yaşayacağız. Yani Cemil Tugay'ın geçtiği parti, istifa ettiği parti günün sonunda CHP. Yani bugün mesela muhalif basının, ya ben muhalif falan değiller de onu açıkça söyleyeyim size. Yani fondaş medya diyebileceğimiz ya da CHP'nin ya da işte yeni partinin beslemesi diyebileceğimiz medyanın bu kadar rigid bir şekilde hareket etmesi mantıksızlığı da beraberinde getiriyor. Bugün mesela Cemil Tugay'ın belediye başkanı olduğu parti CHP'ydi. CHP'den istifa etti. Yani CHP'den istifa etti, bağımsız kaldı. Şimdi en çok bağıranlar da yeni partililer. Onlar da CHP'den istifa ettiler, değil mi yani? Ya böyle bir tuhaf bir denklem var.
1: Ama onların bağırmaları onlarla beraber aynı yolda yürüme işine.
0: Ama zaten onlar partiyi kurduğunda Cemil Tugay katılmadı. Sadece ilk başta şuydu, Cemil Tugay yenilikçi hareketteydi. İlk başlarda destek verdi. Hatta Özgür Özel biraz önce söylendiği gibi sütte leke var. Onun efendim
2: Cemil Tugay'da yok.
0: Cemil Tugay'da yok. Fakat tabii şunu da antiparantez söylemek lazım. Özgür Özel'in kefaleti Menderes Belediye Başkanı'ndan belliydi. Yani onu
2: tabii.
0: da çok övmüştü hatırlarsanız. Yani şu anda şeyi de söyledi onu. Geçen gün Manisa, rahmetli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'na söyledim ben onu falan dedi. Tabii hafızalar unutmuyor. Hemen ortaya çıkarıyor. Yani yeni partinin kendisi de günün sonunda başka bir yola girdi. Şimdi Cemil Tugay'ın hizmet etmesi gereken bir kent var ve bu dağınıklık içinde nerede hizmet edecek? Cemil Tugay'ın temelde sorduğu soru buydu bence. Yani AK Parti tercihi bu noktada kendini daha çok ön plana çıkarmasının sebebi de bu. Yani bütün bir siyasi yapının içinde değildi Cemil Tugay. Yani belediye başkanı olduğu parti ikiye bölündü. Yani dolayısıyla burada
1: Mesela şöyle bir eleştiri var. Buna belki açıklık getirmek istersiniz. CHP'deyken batırdı ve hizmet etmedi. AK Parti'deyken ne yapacak diye bir eleştiri var. Mesela buna belki açıklık getirmek istersiniz. AK Parti'ye geçmiş olması İzmir'e ne katkı sağlayacak?
0: Ya ciddi anlamda şu var, yani bugün bir ismini anımsayamadım ama 12 yıldır Kültür Dairesi'nde çalışan biri,
2: Haydar
0: şair
2: Ergülen.
0: Haydar Ergülen ne yaptığına ilişkin böyle bir liste çıkarılıyor. Yani karşımıza çok bir şey çıkmıyor. Şimdi bu kadrolaşmaların nelere sebep olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi küfürlerin havada uçuştuğu bir siyaset zemini var. ve burada hizmet etme şansınız yok. Tabii şöyle bir şey var. Yani AK Parti'ye geçti. Sayın Cemil Tugay açısından da bir imtihan vesilesi bu. Yani biz geldi ve her şey bir anda değişecek diye beklemiyoruz. Ama merkezi hükümetle bir büyükşehir belediyesi, yerel hükümetin bir arada yapabileceği çok şey var. Ve

0: Güzel bir zemin değil mi?
1: Güzel onu bir zemin. Yani biraz önce söylediğim gibi şiirlere konu olabilecek bir ahenkte bir şiir, şehir.
0: Şehir.
1: Ve dolayısıyla yani şu anda ön yargılı olmanın bir alemi yok. Evet, diğer taraf bir kale düştü gibi görüyor. Hatta bir hanımefendi, yani çok tuhaf bir cümle kurdu o konuda.
0: Bernard Lachine mi diyorsunuz? Lachine, evet.
1: Yani bu memleketin bir şehri orası. Yani kim kimi işgal ediyor, ben bunu anlamış değilim. Yani İzmir, Türk İzmir yani. Başka bir şey değil ki. Türkiye'nin bir şehri İzmir. Türkiye'nin incisi İzmir. Ve Türkiye'nin nasıl
0: bir de söyleyeyim? Yani düşmanı
1: denize döküldüğü yer İzmir.
0: Neyse
1: yani,
0: peki. Evet.
1: Bu şekilde.
2: Ya tabii AK Parti'yi
0: yani kimi neyle
2: AK Partileri işgal etmek
0: mı
2: gibi bir ithamda
3: orayı kurtarılmış bulunuyor bölge olarak görüyor zannediyorum hanımefendi
1: kendisi için. Şöyle bir örnek vereyim. Yani bu İzmir'i hep kullandılar. Mesela bu Dimbud kitabını yazan eski Turan Dursun vardı. O dönemde o bölgeye göç eden insanları aşağılamak için İzmir'i lahmacunu teslim etmeyeceğiz demişti. Yani bu kadar nobran, kibirli insanlar bunlar.
0: Peki Uğur Bey, sizinle devam edelim. Bir turnusol kağıdı görevi olacak mı İzmir için sizce Cemil Turgay'ın AK Parti'ye geçmiş olması?
3: Şimdi bunu az
0: ve
3: önce konuklarımıza...
0: Ve siz bekliyor muydunuz?
3: Şahsen beklenti içerisinde değildim. Hani, ama son dönem özellikle yeni partiye geçme işiyle birlikte bunun ilk izlenimleri verildi. Turnusol kağıdı meselesine gelince hani... Bunu zaman gösterecek. İlk kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğinde bile televizyonlarda hani konuk olduğumuzda bize aynı soru soruluyordu. Yani sadece bu istifa bile acaba İzmir'in geleceğini değiştirir mi? Çünkü oradaki hani nasıl bir baskı unsuru varsa oradan kurtulmak bile acaba başka bir noktaya getirir mi diye. Ben dedim ki yani bu sadece istifaya bakmaz. Bu kültürü yaşatmakla ilgili bir şey. Sayın Tugay'ın önüne bir fırsat geçmiştir ama ben şunu görüyorum ki kendisi bu baskılar altında hakikaten çok bunalmış. Yani bir şeyler üretmek, yapmak istiyor ama içinde bulunduğu kitlenin böyle bir derdi yok. Olmadığı gibi imkan ve olanakları sadece karalama ve algı üzerine kullanan bir ortam içerisinde. Doğal olarak böyle bir ortamda siyaset üretmek ya da yapmak çok zor. Aslına bakarsanız bugün diğer konularda konuşacağız. Bence temel nokta özellikle muhalefet açısından maalesef diye söylüyorum siyaset kültür seviyesinin her geçen gün düşmesinden kaynaklı bir şey var. Bakın siyasi yani halka tabii halka hizmet etmesi gereken insanlar bu noktada bir şeyler üretmesi gereken insanlar üretmek yerine sürekli algı üzerinden ve karalama üzerinden bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bunu dediğim gibi işte fon meselesini konuşacağız. Orada da bunun örneklerini göreceksiniz. Bu noktada çok ciddi bir bence biraz da bu işin içerisinde de yer aldığım için söylüyorum. Ciddi bir baskı altındalar. Ve hizmet üretme konusunda gerçekten çok ciddi sorun yaşıyorlar. İzmir'e gelirsek.
0: İzmir'i ne kadar tanıyorsunuz Uğur Bey?
3: Şöyle gelip gitmişliğim var. Allah rahmet eylesin. Rahmetli babaannem orada meftun. Onun için de gidip geliyoruz. Benim en çok dikkatimi çeken şey şuydu. Orada İSSU var biliyorsunuz. İzmir Su İdaresi. Ya İzmir Su İdaresi bizim burada normal damacana su satıyorlar ya.
0: Evet.
3: Su satıyor. Ve bunu nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bir mekan yapmış. Belki değişmiştir bilmiyorum ama çeşmelerden su akıyor. Yani sen gidip orada parayla su dolduruyorsun. Ve ben şunu düşündüm. Ya dedim ne garip bir şey. Hani bu şehrin suyunu temizlemesi gereken, suyu getirmesi gereken, vatandaşa bu hizmeti vermesi gereken kurum bunları bırakmış, vatandaşa su satıyor. Şimdi şunu düşündüm. Yani dedim nasıl ben işte Ankara'dan geliyorum ve bunu garipsiyorum. Biz o tarihlerde şimdi yeni dönemle birlikte bu da tartışma konusu oldu bizde ama musluklarımızdan su içiyoruz. Siz bunu sağlamak yerine
0: Ankara'da
3: su satıyorsunuz.
0: İçiyor musunuz? İçmeyin bence.
3: Şu tarih demiyorum ama bakın. Yani gittiğim tarihler için söylüyorum. Çok öncesi için söylüyorum. Maalesef şu an Ankara için de aynı tereddütleri yaşıyoruz. Söylemek istediğim şu. Bir şey kanıksandığı zaman bunun içerisinde sanki normalmiş gibi geliyor anladığım kadarıyla. Bunun örneği İstanbul'da aslına bakarsanız. İstanbullular çöp yığınları arasında yaşıyordu. O çöpler yanıyordu. Sanki böyle alev gösterisiymiş gibi. İnsanlar
2: çöp patlaması
3: onu
2: oldu yani.
3: Patlaması olan bir şey çok normal geliyordu insanlara.
0: İnanılmaz.
3: Sebebi şuydu. Siz o refah seviyesine ulaşmadığınız sürece bunu algılayamıyorsunuz. Ben

0: Bence bir noktada işte İzmir'de koku var. Ya biz gidiyoruz dışarıdan rahatsız oluyoruz ama toplumsal bir kanıksama vardı. Şimdi siz eğer bu kokuyu oradan kaldırırsanız, o içme suyunu temizlerseniz, işte ulaşımda yani bugün İstanbul'dan belki daha beter bir trafik sorunu olan İzmir'de bu sorunları çözerseniz ve halk bunu görürse eminim ki daha fazlasını isteyecek. Bu kanıksamadan kaynaklı bir durum. Şimdi bakın iş hep algı üzerinden gidiyor. Özellikle burada da aynı algıyı yapmaya çalışıyorlar. Yani ne kadar garip bir durum. Sizden herkes kaçıyor. Bir şekilde belediyelerle ilgili sorun yaşıyorsunuz. Nedir sorun? Bir kısmı içeride. Büyük bir kısmı. Diğer kısmı da hizmet edemediğini söyleyerek kaçıyor. Şimdi siz hakkında dosyalar olan, hakkında işte deliller ortaya konmuş, elbette yargılama sonunda belli olacak ama kuvvetli suç şüphesi olan kişilere sütten çıkmış ak kaşık muamelesi yapıyorsunuz. Ama her kim sizi bırakır giderse aslında diyorsunuz ki o bir sahtekardı, o bir işte şöyle yaptı, böyle yaptı. Bu zihniyeti anlamak mümkün değil. Ben şimdi Cemil Tugay yönünden bakıyorum. Yani Sayın Tugay'ın yapabileceği en iyi şey buymuş. Yani böyle bir ortamdan çıkmanız gerekiyor. Ya yani şimdi nasıl bir mantıktır ki cezaevinde olanlar suçsuz ama hizmet etmek istiyorum kardeşim, ben siyasetten başka bir yere geçmek istiyorum diyenler çok kötü suçlular işte. Ya yani işin kötüsü hepsini siz belirlemişsiniz. Şimdi bunların hepsinin hata olduğunu söylüyorlar. Diğer taraf onlar savunulmaya devam edecek kişiler diyor. Yani çok garip bir duygu var ve enteresandır. Hani bugün yaptıklarını yarın farklı söyleyebiliyorlar. Bakın sanki şimdi biliyorsunuz bazı belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldı. Bazıları yeni partiye geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalan belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki tartışmalara şahit oldunuz mu bilmiyorum. Çok enteresan geliyor bana. Sanki orada birlikte oy kullanmamışlar. Sanki o kararları birlikte almamışlar gibi sen bunu nasıl yaptın diye o kişileri sorguluyorlar şimdi. Şimdi siz böyle bir siyaset anlayışınız varsa, yüzünüz kızarmıyorsa burada yapacak başka bir şey yok. Ama şunu çok iyi anlıyoruz. Cemil Tugay burada çok ciddi bir baskı altındaymış. Şimdi diyor ki biz diyor kimsesizlerin kimi bu söz için geldim diyor. Demek ki bugüne kadar sana bu fırsatı vermemişler. Sen bu halka hizmet etme fırsatını buradan yakalayamamışsın. Ve bir taraftan da İzmir'i ayağa kaldıracağız demek geçmiş dönemde İzmir'deki durumun tespitini ortaya koyuyor. Ve bakın yani en korkunç olan da bunun.
1: 2020 yılında örneğin İzmir depremi meydana geldi.
0: Evet.
1: O depremden sonra hem hak sahiplerine neler yapıldı, bu kooperatifler ne durumda, deprem sonrası o kentsel dönüşüm ne aşamada, bunlara cevap verebiliyor muyuz?
0: Benim bildiğim kadarıyla zaten Sayın Tugay'ın şikayetleri var. Bir önceki belediye başkanı ile ilgili soruşturmanın başlangıcı onun tespitleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Şimdi böyle bir algı yönetimi içerisinde iş yapmaya çalışıyorlar. Yani bir insanın, bir belediye başkanının siyaseten başka bir yere geçmesi kolay bir şey değil. Birçok şeyi göğüslemeniz gerekiyor. Bu insanlar bu noktaya geldiyse biraz da bunun başlangıcında bu siyasi parti olan kişilerin bunu değerlendirmesi lazım. Yani bugün söylediğinizi yarın değiştireceksiniz. Dün işte Cemil Tugay çok iyiydi ya da o belediyeler çok iyi çalışıyorlardı ki çalışmadıklarını çok iyi biliyorlar. Ve en üzücü olan da işte bu. Aslında dedim ya siyaset kültürünün düşmesi. Ya derdiniz özellikle yerel belediyecilikte halka hizmet olmalı. Siz halka hizmet etmek için gideceksiniz ve birlikte hareket edeceksiniz. Ama burada halka hizmet söz konusu değil. İnanın o meclislerde dahi, yerelde dahi tek dert hükümet karalamak. Tek dert bu. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'na ya da bakanlıklara bir CHP'li belediye ya da şimdi yeni partili bir belediye başkanı gitse olay oluyor. Ya siz bir şehri yönetiyorsunuz. Ortak çalışmanız gereken yerler çok net. Çevre Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı. Bu iki bakanlığa gitmeye korkan belediye başkanı. Niye? Çünkü siyaseten linç edilecek. Bu linçten korkuyor insanlar. Şimdi nasıl bir anlayıştır ki halka hizmetin önüne bir başka siyasi parti ya da bir lideri karalama felsefesini öne çıkartmak. Bunu anlamak mümkün değil. İşte bu algı ya da daha doğrusu bu siyaset anlayışı maalesef bizi buraya getiriyor. Yani onun için bir muhalefet algısı,

0: ortaya çıkmıyor. Bir cümleyle toparlayayım, belki uzatmış olabilirim.
1: Ya buyurun. Sevdiğim... Ben sadece bir katkı vermek istiyorum. Siz buyurun. Ne olur sözünüzü unutmayın. Ben İzmir milletvekilleriyle konuştum son birkaç gündür. Onlar mesela Cemil Tuga, yani İzmir'e yapılacak, hani merkezi idarenin İzmir'e yapacağı yatırımlarla, meselelerle ilgili İzmir milletvekilleri diyor ki, AK Parti'nin İzmir milletvekilleri.
2: Şebnem Hanım aklıma geldi. Eyüp Kadir İnan
1: yani,
2: aklıma
1: evet,
2: geldi.
1: Yani sayıyı hatırlayamıyorum ama 10'dan fazla, 15 kadar.
2: Kaynaklarınızı deşifre etmeye çalıştım.
1: Yok, hani isim izin almadığım için hani isim anmayayım. Hani biz zaten Cemil Tugay'la, CHP Belediyesi'yle çalışıyorduk. Çünkü hani bu Türkiye'nin merkezi idarenin böyle bir ayrımcılığı yok. Biz İzmir milletvekiliyiz. Dolayısıyla hani o işlerin takibi konusunda biz CHP'nin İzmir milletvekillerinden fazla bakanlıklarda iş takibi yapıyorduk. Yani İzmir adına. Hani AK Parti milletvekilleri CHP Belediyesi için çalışmışlar zaten. Çalışıyorduk diyorlar.
0: Belediye meclislerinde AK Parti'yi temsilen bulunan meclis üyeleri, birçoğuyla görüşme fırsatım oldu. Herkes kendi meclisinde şunu söylüyor. Yönetimde olmasalar dahi. Şimdi bir, bu ülkenin bu insana, halka hizmet için, işte atıyorum bir bölgedesiniz, o bölgedeki halka hizmet için yola çıktıysanız, muhalefet de olsanız, evet eleştiri yapacaksınız ama önce halkın menfaatini düşüneceksiniz. Onun için herkesin söylediği şu, bize düşen bir şey varsa, bir sorun varsa, irtibatsızlık varsa bunu giderelim şeklinde. Bakın bunun en büyük örneği İstanbul'dur. İstanbul hizmet üretmemek için sürekli hükümet izin vermediği kullanılır. Aynı şekilde Ankara'da maalesef. Bir şey sorduğunuzda, efendim biz eski borçları ödüyoruz, efendim biz izin istedik, vermediler. Kaç defa yalanlanmasına rağmen aynı cümleleri tekraren söyleyerek bir algı oluşturmaya maalesef çalışıyorlar. Bunun da sonucunda zarar gören vatandaşı oluyor. Onun için İzmir, yani seçmenin tercihidir. Bir seçime gidilecek, yerel seçim olacak, gene kararını kendisi verecektir. Bunun takdirine ben bir şey demem. Halk takdire, siyasetin bence en büyük önemi o. Çünkü gene muhalefetin en kötü olduğu noktalardan birisi, kendisine oy vermeyen kitleyi ya da kazanamadığı zaman gördüğü hakir bakış, insanları aşağılaması. Onun için burada hani vatandaşın takdiri ne olursa olsun buna saygı duyulacak. Fakat şuna inanıyorum, bu süre içerisinde İzmir'de çok farklı bir atmosferde çalışma yapılacak. Bir daha yani şöyle şey yapayım. Hani bu siyaset baskısını toparlamak için, bir şeylerin yapılması için mücadele vermek bence AK Parti belediyeciliğinin fark koyduğu noktadır. Bakın bugün geldiğiniz noktada bütün belediyeler sosyal yardım yapmak zorundadır. Neden biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı ile başlayan AK Parti belediyeciliği ile devam eden süreçte bu artık kanıksanmıştır. Sizden halk bunu ister. Bugün Cumhuriyet Halk Partili ya da yeni partiye geçen belediyeler sadece şunu yapabilirler. Bu hizmeti vermek zorundadırlar ama adını değiştirip işte AK Parti'yi makarnacı diye karalayabilirler. Fakat işte bir kart verir, o kartla et verir, sen de oradan et verdiğin zaman laf ederler. Şimdi bunun altına inemiyorlar. Fakat bunu da yürütmekte zorlanıyorlar. Onun için sürekli karalama yapıyor. Bu noktada hani davalar dediniz ya, yapılan işlere karşı. Maalesef bazı odalar, hani herkesi tahakküm altına almak istemem ama ya AK Parti ya da Cumhur İttifakı döneminde kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmaların hepsini dava konusu ediyorlar. Tabii. Ne zaman parti şeyler belediye Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti, bir şekilde o davadan vazgeçiyorlar. Şimdi buradaki art niyeti gördükten sonra, bu samimiyetsizliği gördükten sonra bu kültürü yani nasıl tarif edebilirsiniz? Onun için yani Türkiye, hep Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor ya, biraz uzattım kusura bakmayın. Yok. En büyük sorunu muhalefet sorunu. Muhalefetin bu bakış açısını değiştirmesi lazım. Çünkü her geçen gün maalesef aşağı doğru giden bir kültür seviyesi oluyor. Evet. Bunun da topluma hiçbir katkısı yok. Muhalefet yapacaksınız ama üretip çözüm üreteceksiniz. Yani sürekli karalayarak bir şey üretemezsiniz. Ya yanlış, tamam bu yanlışsa şöyle yapalım. Hayır, bu yanlış, işte bak bu da yanlış yapmış. Bunlar zaten şöyleydi böyleydi. Bu değil siyaset. Bu yanlışa devam ettikleri sürece maalesef biz bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz deyip toparlayayım.
2: Peki Fadime Hanım, sizce Bornova, Alsancak, Kordon, buralara en son ne zaman bir el atılmıştır? İzmir'in ihtiyaçları neler? Ve AK

0: Parti örneğin İzmir için bir sonraki seçimlere Cemil Tugay ile mi gider? Bunu da sormuş olayım size.
1: Ya onu bilmiyoruz. Biraz da performansla ve hem tabanın yani AK Parti tabanının Cemil Tugay'ı benimsemesi ki en azından dünkü törende o benimsemenin olduğunu, sıcak bir karşılaşma, tanışma olduğunu gördük. Elbette hani CHP tabanından da daha önceki seçimde oy aldığı kitlenin de Cemil Tugay ile devam etmeyi tercih etmesi gibi bir zaruret var. Bu tabii bugünün çok konusu değil. Biraz zaman ilerledikçe görülecek bir şey. Ama şurası kesin. Yani hani şimdi özellikle son seçimlerde AK Parti çok yoğun bir kampanya, başarılı bir kampanya yürütmüştü İzmir'de. O zaman da bütün sorun alanları ve çözüm önerileriyle bir döküm ortaya çıkartmışlardı. Hani o zaman özellikle çok yakından baktığımızda hani bir kere az önce de adını andığınız için bir gecekondu şehri İzmir. Yani
0: Ve İzmir'e gerçekten hiç yakışmayan bir görüntü o
1: evet, şimdi bu
0: gecekondu.
1: İstanbul'da ve Ankara'da da vardı. Ankara'da çok azdır hani temizlenmeyen bölge. İstanbul'da da yoktu gibi bir şey. Yani İstanbul'daki o gecekondulaşmayı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde büyük bir seferberlikle temizlediğini ben biliyorum İstanbul'da o dönem yaşayan biri olarak. Hani kendi gözümle gördüğüm 30 yıl öncesinden bahsediyoruz. 32 yıl öncesinden. Dolayısıyla hani İstanbullular bunu bilir. Akmayan suyu, toplanmayan çöpü, sivrisinek, sinek, işte trafik gibi hani şeylere, küvetlere su doldurmak, mahalle çeşmelerinden uzak yerlerden bidonlarla su getirmek, pet şişe o zaman daha az bulunur bir şeydi. Pet şişeyle saçını yıkamaya çalışmak gibi zaruretler, bunlar hani böyle hikaye gibi anlatıyoruz ama bunlar o zaman İstanbul'da yaşayan insanların gündelik hayatının parçalarıydı ve çok zorlayıcı şeylerdi. Ve
2: Şey
1: bunlar
2: söyleyebilir miyim?
1: çözülebilirmiş ki
2: Evet.
1: Tayyip Bey geldi ve
2: Bakın
1: çözdü bunları kısa bir
2: bugün
1: sürede.
2: bu dönem içerisinde AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen özellikle Ankara için söylüyorum. Belediyelerde halkın en büyük şikayeti ne biliyor musunuz? Temizlik.
1: Evet.
2: Çöpleri
1: Çöp toplanmıyor.
2: toplanmaması gibi.
1: Tabii.
2: Yani belki toplanıyor ama o kalite düştüğü için
1: Evet.
2: halk bundan rahatsız
1: Oysa
2: oluyor.
1: belediyenin en temel işlerinden biri budur. Belediye hizmet diye
0: Ya da tam
1: yani.
0: tersiyle
1: Büyük
0: örnek
1: siyaset
0: verebiliriz.
1: üretmeyecek.
0: Hangi AK Partili belediye için çöpler toplanmıyor gibi bir şikayet
1: Evet.
0: geldi bugüne kadar.
1: Ya şimdi hani çöpün toplanmaması gerçekten hani o kadar alt seviye bir hizmet standardı ki bu. Önce çöpü toplayacaksın kardeşim hani belediye olarak. Altyapı sorunlarını çözeceksin. Musluğu açınca temiz su akacak vesaire. Şimdi ben İstanbul'da işte CHP İmamoğlu İstanbul'a geldiği bir dönemde İstanbul'da yaşadım. 3 yıldır Ankara'dayım. O hızla o standardın nasıl aşağı doğru ivmelendiğini yine yaşayarak görmüştüm. İnanılmaz şaşırtıcı. Yani çünkü bunlar büyük şehirler ve büyük sorunları var. Çünkü devasa bir nüfus yaşıyor burada. İstanbul gibi bir şehirde özellikle iki kıta, iki yaka ve acayip bir mobilizasyon var. Milyonlarca insan karşılıklı olarak Anadolu yakasından Avrupa yakasına, Avrupa yakasından Anadolu yakasına günün her saatinde geçiyor. Ve bunun geçiş yolu 3 tane köprü. Yani iğne deliğinden geçerek geçiyorsun. Bir de işte tüp geçit Sayın Cumhurbaşkanı'nın büyük projeleri. Bir de vapurlara, teknelere dolup geçebiliyorsun. O da sayılı, kısıtlı. Dolayısıyla acayip bir trafik yükü olan bir şehir. Şehrin kendi içindeki mobilizasyondan, yakanın içindeki mobilizasyon da öyle. Pek çok farklı sorun alanları var. Şimdi bu sorunları bir büyük kalıcı çözüm üretmen gerekir. Eğer üretemiyorsan da onu üretene kadar sorunu yönetmen gerekir. Hani büyük bir çözüm şeye daha büyük bir soruna sebebiyet vermemesi için sorunu yönetmen gerekir. Şimdi bunları yapmadıklarını, çöpleri bile toplamamak işte dediğim gibi en alt standart. İşte İzmir bunu yaşadı. En altı dipte hizmet gördü, görmedi. O yüzden hani çok uzun zamandır haberlere konu oluyor. Suların akmaması, çöplerin toplanmaması, hijyen sorunu vesaire vesaire. Bir kere bunlar yani bunların ilk başta
0: Gecekondu dedik biz de.
1: yapılması lazım. Çöp toplanacak.

0: Sular akacak kardeşim. Altyapıyı değiştireceksin. Şehrin suyu azaldıysa barajlarda başka bir yerden su getireceksin. Denize atık su atılmasını engelleyeceksin. Şimdi Haliç kokuyordu uzun yıllar boyunca, şehrin en güzel bölgesi. Ve Haliç kokuyordu. Yani Haliç'i Sayın Cumhurbaşkanı temizledi. Sonra İmamoğlu geldi, kokuşmaya başladı tekrar. Şimdi benzer bir şey İzmir'de var. Bu atık suların temizlenmesi lazım. Gecekonduların kaldırılması lazım. Çünkü böyle bir dünyada, şimdi bugün Maltepe'de de sabah erken saatlerde o geçen bina dolayısıyla
1: hayatını kaybedenler
0: evet,
1: oldu.
0: Maalesef, evet. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi büyük şehirlerimiz bu hızlı köyden kente göç süreci neticesinde hızlı kentleşmiş. Dolayısıyla yani yapıların, güvenli olmayan yapıların üretildiği şehirler. Bunlar güvenli binalarla değiştirilmediği için de aynı zamanda bir güvenlik sorunu. Bu İstanbul için de geçerli, Ankara için geçerli. Ankara'da Allah'tan hani bir deprem riski yok. Ama İzmir deprem bekleyen bir şehir. Ve İzmir'de de yine binalar yıkıldığında önceki yıllarda can kayıpları oldu ve birkaç binanın enkazını kaldırmak, oradan can kurtarmaya çalışmak bile ne kadar zor.
1: 170 diye hatırlıyorum ben ama 2020'deki o yani 117 kişi hayatını kaybetmiş.
0: Ya şimdi birkaç binada bir de bu var.
1: Seferihisar depreminde.
0: Hani düşünün, hani büyük, Allah muhafaza etsin. Hani büyük bir deprem olduğunda.
1: Bu arada Fadime Hanım, Ayşegül de diyor ki Maltepe'de kısmi olarak çöken binanın kontrolü yıkımı da sürüyor bilgisini.
0: Evet. Ya Allah.
2: Baskıyı azaltmaya çalışıyorlar.
0: Evet.
2: Ki altta kurtarmaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Allah yardımcılar olsun.
1: Görüntüyü ekrana getirebiliriz eğer varsa.
0: İnşallah sağ salim çıksınlar, ama bunlar büyük sorunlar ve şu anda İzmir'de kentsel dönüşüm konusunda acil müdahale gerektiriyor. Ve çok yavaş ilerliyor. Burada bir Cemil Tugay'ın farklı bakış açısıyla ilgili bir sorunu ortaya koymak lazım. Şimdi bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer şu anda tutuklu. Neden tutuklu? Daha önceki bir kentsel dönüşüm yapı kooperatifi, yine benzer bir meselede, Örnekköy ve Gazi Emir'de, yani imkanları dar olan ama oturduğu bina uygun olmayan vatandaşlar, İzmirliler için bir kooperatif kuruluyor, yapı kooperatif kuruluyor. Ve burada hızla güvenli binalar, siteler üretilecek. Yani dar gelirli grup için yapılan bir iş bu. Ama CHP'nin il başkanı, bütün il örgütü, CHP'nin genel merkezden elitler, parti elitleri, orada villalar, yani katları, apartman katlarını villaya dönüştürüp bir de onlara havuz koydurtarak o vatandaş için yapılan işleri küçük ücretlerle kendilerine zimmetlemeye, mülk edinmeye kalktılar. Ve işte Tunç Soyer de bu işin bir parçası olduğu için bundan dolayı suçlandı ve tutuklu şu anda. Hani dava sürüyor ama bunu ortaya çıkaran kişi Cemil Tugay. Yani Cemil Tugay bu dosyaları, verileri savcılığa ulaştıran kişi. Yani bu İzmir'deki yolsuzluk, rüşvet ve bu usulsüzlükleri kendi partisinden bir önceki belediye başkanının da burada sorumluluğu var deyip belediye başkanı makamında oturup
1: hakkını savunmak bir
0: için
1: hareket.
0: Yani bu temiz ve Cemil Tugay'a iyi bir referans bence. Hani bunu hatırlamakta fayda var. İşlerden biri de
2: belki buydu. Kopuş orada başlamıştır.
0: Tabi gördü yani oradaki pisliği ve muhtemeldir ki nasıl Tunç Soyer döneminde orada bir etrafını saran ve bana da diyenler vardıysa onun da etrafını sardılar.
2: Ben çok hatırlayamadım da o zaman Özgür Öz herhalde CHP Genel Başkanıydı bu operasyon sırasında. Tunç Soyer'i destekleyen bir açıklama yapmış mıydı?
0: Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanı olduğu için orada arada kaldılar. Tam
3: hatta
0: olarak
3: şöyle bir şey vardı. Tunç Soyer'in adaylığını bizzat Özgür Özel engellemişti. O
0: evet, dönemde. Evet.
3: Tabii. Yani aralarında öyle de bir şey var.
0: Cemil Tugay'ı da ısrar ettiler. Vesaire. Hani böyle çok meselesi var. Bu yapılacak işlerle ilgili hızlıca bunu söyleyeyim ama tabii bir de trafik sorunu var. Otopark sorunu var vesaire vesaire.
1: Yani İzmir'e çok kez gitmişimdir. Hem gezmek için hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın programları aracılığıyla, ama şehir içi ulaşım sistemi diye bir Yani proje

0: Yokken komple bence binalarla birlikte yeniden bir proje çizilmeli. Çünkü yol yok, yolların yönü belli değil, yolların
1: Evet.
0: gittiği yol nereye çıkıyor belli değil. O kadar karmaşık bir şehir içi ulaşım sistemi var ki. O yüzden bence Abdülkadir Uraloğlu ile görüşmüştür Sayın Bakan.
1: Evet.
0: Hani biz bunu ne yapacağız, nasıl çözeceğiz diye
1: Toplu
0: bence o
1: taşıma başta
0: projeler
1: olmak üzere.
0: yazılıyordur belki de bilemeyiz.
1: Yani
0: Ya da
1: illaki
0: bakanlığın bu
1: vardır.
0: konuda vardır muhtemelen elinde bir
1: Yani
0: veri.
1: AK Parti çünkü o seçimi kazanmak için Hamza Dağ adaydı, hatırlayın. Hani o da İzmir Milletvekili, işte tanıtım medya başkanıydı. AK Parti'de önemli bir isimdi. İzmir'de belediye başkan adayı gösterildi ve iyi bir kampanya yürüttüler. Oyu %37'ye çıkardılar. AK Parti'nin kendi tarihi içerisinde en yüksek oylardan birisi. Dolayısıyla onların projeleri vardı zaten. Hani hangi sorun nasıl çözülecek, hangi takvimde çözülecek? Bunlar ortadaydı. Bunu hayata geçirmek ve tabii çalışmak lazım. Bir de bu yiyicileri temizlemek lazım oralardan. Bence bu yapılacak. Tabii çok kısa, ben uzatmak istemiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü toplantıda vurguladığı birkaç kelime, ki bir gün önce de Sayın Bahçeli benzer bir vurgu yapmıştı. Bu biliyorsun, terörsüz Türkiye süreci başlamadan önce Malazgirt Ovası'nda Sayın Cumhurbaşkanı iç cepheyi tahkim etmeliyiz cümlesiyle başlayan o süreç. Sonra terörsüz Türkiye'ye evrildi. Sonra Türkiye yüzyılı kavramı geldi peşi sıra. Ve sonra büyük Türkiye geliyor, şafak söküyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Kuruluşun
1: Ve
0: dönümünde.
1: sonra da büyük Türkiye mutabakatından bahsetti. Dün de bu siyasetteki mesafeleri, kutuplaşmayı azaltmak, mesafeleri kapatmak gerekir. Ve ülkemizi cephe
0: Cephe
1: siyasetinden
0: siyaseti.
1: kurtarmalıyız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu ne demek? İşte toplumda partiler elbette olacak. Yani biz bu işi böyle yaparız diyen siyasi gruplar elbette olacak, ama aşağıda o kutuplaşmanın, işte terliğe de oy veririm diyen bir akıl dışılıktan çıkması lazım. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı o kutuplaşmayı ortadan kaldıran, insanları birbirine yaklaştıran, daha rasyonel, aklı selim bir zemine çekmeye çalışıyor siyaseti. Ben Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinde de böyle bir arayış olduğunu, İzmir'in bir deneme sahası gibi de takip
0: O
1: edilmesi
0: yüzden sordum
1: gerektiğini
0: aslında Cüneyt
1: düşünüyorum.
0: Ulusoğlu kağıdı görevi olacak mı diye.
1: Ve Sayın Bahçeli de önceki gün grup toplantısında bence çok önemli bir şey söyledi. O da ideolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir diyerek aslında paralel bir söylemde buluştular Sayın Cumhurbaşkanı ile. Şimdi bu çağrılar bence yeni partide Özgür Özel'in kulağına varmıyor. İrtifa çok düşük orada çünkü.
0: Evet.
1: Hani bir daha 2 gün önce kendi birlikte siyaset yaptığı adama soysuz diyen, başka hakaretler eden bir dil var. Hani onun duyma ihtimali yok, ama Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan uzaklaştıktan sonra bir akletme süreci yaşamaya başladı. Şimdi onda bir bunun karşılığı olma ihtimali var. Siyaseti dönüştürecek yeni bir maya, bir fikir mayalıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu önemsiyorum, bunu vurgulamak istedim.
0: Araya gitmeden önce son 5 dakikam kaldı. Tabii küçük eylemler de görüyoruz. İşte hem üniversitede bir takım eylemler oldu. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle ilgili işte tabutlu eylemler vesaire oldu. Şunu merak ediyorum. CHP'li seçmen olarak İzmir'de seçmen partiye mi oy veriyor yoksa hizmete mi oy veriyor? Bundan sonra biz neyi göreceğiz?
2: Yağmur Hanım, şu sekter kelimesi, bu konuşmaları dinlerken sekter kelimesi İzmir'le örtüşüyor. Yani kendi ideolojik algılaması adına diğerini küçümseme. Şimdi şöyle bir durum var. O tepkiler olacaktır. İşte Aydın'da da oldu. Benzer şeyler olacaktır. Şimdi İzmir'in sorunlarını çok net bir şekilde Fadime Hanım özetledi ama yani İzmirliler kendilerine şu soruları soracak bence. Yani rasyonel çünkü hayat akan bir şey. İdeolojilerin donuklaştırdığı bir şey falan değil. Katı inançların donuklaştırdığı bir şey değil. Mesela Körfez temizlenecek mi? İzmirliler açısından bu çok kıymetli bir

0: soru bana göre. Sonra kentsel dönüşüm biraz önce bahsedildi.
1: Gecekondular.
0: Hızlanacak mı? Yani ki AK Parti'nin bu konuda destanları ortada. Mesela AK Parti belediyeciliğinin de hükümetlerin de ortada. Ulaşım ve altyapı meselesinde ilerleme sağlanacak mı? Temel bu soruların cevapları rasyonel bir şekilde verildiğinde İzmirli homojenleştirilmiş, katılaştırılmış, algılarla şekillendirilmiş insanlar günün sonunda bir tercihte bulunacak.
1: Tabularını yıkacaklar mı
0: Yani
1: diyorsunuz?
0: tabii yani bu noktada şöyle yani bir kenti hapishaneye dönüştürmeye gerek yok. Yani günün sonunda bu hayat akan bir şey biraz önce söylediğim gibi. Akıyor ve çocuklarımız büyüyor. Değil mi? Yani kendimizden geçtik. Mesela Türk toplumu öyledir. Çocuklarına daha önem verir.
1: Yani seçmen iradem gasp edildiği yerine ya ben hizmet gördüm anlayışını edinecek midir sizce?
0: Bence edinecek çünkü bunun karşılığı var. Bunun başka yerlerde de karşılığı var.
2: Ben bir katkı sağlamak isterim. Bunun en büyük örneği Hatay'dır aslında bakarsanız. Hatay da buna ilişkin böyle bir manzara yaşanmıştır. Yani oy alamadığı, kendisine oy verilmeyen bir yere bir hizmet götürülmüştür. Bu hiç sorgulanmadan yapılmıştır ama o tarihlerde Cumhuriyet Halk Partisi, belki şimdi Yeni Parti'de bilmiyorum kendisi, adayı, belediye başkan adayı, yani siz bana oy vermiyorsunuz, ben neden size hizmet edeyim gibi bir lafı kullanabilmiştir. Bakın bugün hani çok emin miyiz İzmir halkının bugüne kadar ideolojik bir şey, evet, hizmete meyletseydi bu şekilde oy verilmezdi diyebiliriz İzmir için bugüne kadar.
0: Ama homojenleştirmeye de gerek
2: Homojenleşti
0: yok.
2: tabii. Fakat mesele şu, bence AK Parti'nin özellikle belediyecilik anlamında burada bir ayrım gözetmiyor. Yani burada bu hizmet yapıldıktan sonra ya burası bana oy verir mi vermez mi? Siz bu tartışmaya girerseniz zaten oraya hizmet götürmezsiniz. Niye? Riskli bir durum, o zaman ben gideyim oy alacağım yere hizmet edeyim dersiniz. Şu anki yani Sayın Tugay'ın AK Parti'ye hani evet geldi, bir tarafta bu gelme kabul de içeriyor. Kabulü de bence bu. Yani yarın İzmir seçmeni farklı bir karar verebilir. Ama bunun bir önemi yok. AK Parti belediyeciliğinde mesele bu değil. Mesele halka hizmet etme meselesi. Bu hizmet anlayışından bence hani özellikle Hatay örneği burada çok önemlidir.
1: Peki, kısa bir araya gideceğim. Hasan Bey kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Gördüm, kusura
1: Sizinle saat
2: bakmayın.
1: başında bir aradayız.

0: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ultiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları atlamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
1: Efsane.
3: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap basit.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde. Kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru. Hepimiz için. Her birimiz için.
4: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
6: Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
6: Ya ne olacak abi?
5: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
8: Turkcell'lere bağlan hayata.
9: Turbo marş gücü

0: Bakü.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Turbo marş gücü.

0: aile, spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve B-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen B-Smart'a.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: De böyle Otobit'te.
5: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, sanatçı Hande Şekerciler'le, sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te, 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Temsiliyet'in ikinci bölümünde devam ediyoruz. İzmir dosyasını artık yavaştan kapatmak istiyorum Hasan Bey. Dilerseniz sizinle bir toparlayalım. Ardından fon meselesine geçelim. Ki sıcak açıklamalar var. Buyurun.
1: İzmir meselesine aslında Fadime Hanım çok geniş perspektiften baktı. Biz de birkaç cümleyle konuyu kapatalım dediğiniz gibi. Yani orada ön yargıların kırılması lazım. Önümüzdeki dönemle ilgili söyleyebileceğimiz ve bir şehrin hizmetle buluşması meselesi. En büyük şey sorun bu. Ve rasyonel tercihlerle ideolojik ön yargıların çatışacağı bir süreç. Yani İzmirliler bu ikilem arasında kalacak. Ama şunu da söyleyelim, bu ideolojik ön yargılar derken deyim yerindeyse eksik belirlenim, eksik enformasyona dayalı cümleleri ideoloji de zannetmemek gerekiyor. İdeolojiler kendilerini dönüştürebilen şeylerdir. Düşünce sistematiğidir günün sonunda. İzmir öyle ya da böyle hizmetle, rasyonaliteyle buluştuğunda farklı bir çehreye doğru gidecektir. Yani o kayıp yılların kapanacağı süreç olacaktır. Ya da o ideolojik ön yargılarla süreç devam edecektir. Yani biz birkaç yıl sonra da aynı cümleleri kurmak zorunda kalabiliriz.
2: Bir anı aktarmak istiyorum.
0: İzin vermiyorum diyorum. Şimdi buyurun Nur Bey.
2: Buyurun. Şöyle, çok sevdiğim bir dostum. Biraz da bu Cemil Turgay'ın geçişine üzülmüş anladığım kadarıyla. Kendisine ait midir bilmiyorum ama şey paylaşmış. Demiş ki işte bir gün AK Parti'ye başka partiye geçersem geçmek yerine siyaseti bırakırım dedi. Altta da işte AKP'ye geçti diye yazmış. Ben de dedim ki adam doğru yapmış dedim. Yani siyaseti bırakıp hizmete karar vermiş diye böyle bir yorum yapmıştım. Bence artık hani bundan sonra önemli olan bu hizmetin oraya ulaşması olacaktır.
0: Peki. Fon meselesine geçeceğiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı gerekli açıklamaları yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz meclisi bilgilendirdi. Adli olarak ayrı, idari olarak ayrı bir süreç işliyor. Ekonomi kurmayları bir araya geliyor. Fon kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanında ekonomi kurmayları, yine Adalet Bakanı başta olmak üzere ilgililer bu konuyu ele alıyorlar. Tabii ben şöyle bir girizgah yapmak istiyorum konuklarıma sözü vermeden önce. Örneğin bir basın mensubunun yaptığı hatayı tüm basın sektörüne mal etmek veya bir polisin, bir hemşirenin, sağlıkçının yaptığı hatayı o meslek grubunun tamamına atfetmek doğru olmayan bir şey. Dolayısıyla da fon meselesiyle ilgili bu süreçte bu lekeyi oluşturanları tamamen bir kitleye mal etmek noktasındaki eleştiriler karşısında duran biriyim ben de. Ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda net bir irade ortaya koydu ki dün de AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Fatma Bütül Sayan Kaya'nın artık partiyle bir ilişki kalmadığını ifade etti. Hani sadece o değil, farklı biri olsaydı da AK Partili olsun veya olmasın bu konuda gereken yapılıyor. Bunu ifade edelim ama şunu da belirtmek isterim. Şimdi AK Partili bir isim bunu yaptı diye işte bakanları, vekilleri tamamını hedef almak doğru değil. Ben burada kimsenin savunucusu değilim ama Sayın Bakan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na yönelik gerçekleştirilen bir itham var. Bakan ona kendisi cevap verdi. Birazdan dinleyeceğiz ne söylediğini, o konuya da geleceğiz ama ben örneğin Aile Bakanı'na böyle bir ithamda bulunmasına hiç katılmıyorum, hiç şık bulmuyorum, hiç doğru bulmuyorum. Dediğim gibi ben gazeteciyim, kimseyi savunmak benim haddime değil ama bunu da ifade etmek istedim. Fadime Hanım, dilerseniz sizinle başlayalım. Bir suçu bir meslek grubuna ya da bir topluluğa, bir kitleye atfetmek gerçekten aklı başında bir insanın yapacağı bir şey değildir. Çünkü suç da bireyseldir. Bunu bir hukukçu olarak da sizler de teyitler misiniz bilmiyorum Uğur Bey.
2: Fadime Hanım'dan sonra mı?
0: Tamam, detaylı hukuki olarak da ele alalım. Fadime Hanım, tabii. Buyurun. Hem fon soruşturmasında bugüne kadar atılan adımları dilerseniz bir özetleyelim. Fatma Betül Sayan Kaya en çok konuştuğumuz isim. Ona ilişkin AK Parti'nin attığı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönlendirdiği talimatlar var. Dilerseniz böyle bir geniş çerçeveyle başlayalım konuya.
3: Hızlıca bir özetleyeyim. Şimdi bu mesele ortaya çıktığında ki yine Ankara Cumhuriyet Savcılığı Başsavcılığı yürütüyor değil mi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
0: İstanbul,
3: mı yürütüyordu?
0: Son meselesi İstanbul.
3: İstanbul, evet, hakemleri Ankara yönetiyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği bir müzekkere ile başlayan, Ağustos ayında başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Ama siyasetin gündemine Eylül ayı itibariyle düştü ve biraz da hani muhalefet bunu Özgür Özel bir hani bunun üzerinden işte AK Parti de bize benziyor gibi bir fotoğraf ortaya koymak için aslında siyasi bir fırsata çevirmeye çalıştı. Ama mesele ortaya çıkarken bu süreci takip eden Başsavcılık, Adalet Bakanlığı ve ilgili bütün Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanı en başta. Yani Eylül başında Birleşmiş Milletler'den dönerken gazetecilere ilk açıklamasını yaptı Sayın Cumhurbaşkanı ve orada çok net bir tavır var. Bir bakalım filan demedi. Yani dediği şey içimizde bu suça, bu günaha, hataya düşmüş olanlar varsa biz onları savunmayız, onlardan beriyiz dedi. Ve
0: kimse milletin parasına el uzatamaz dedi.
3: El uzatamaz dedi. Biz onların yargıda yargılanmaları için bütün yolları açarız. Onlarla yol yürümeyiz dedi ve bunun bütün fon piyasasını, mali piyasayı etkilememesi için de aslında bir çevreleme siyaseti yapıldı ve bununla ilgili de bence çok güçlü mesajlar verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu sistemin tamamında görülen bir sorun değil, kısmi bir alanda görülen bir sorun ve biz onu kendi içinde yetkili kurullarla çözeceğiz dedi. Devleti işletti. Yağmur, bu kısmının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Devlet Denetleme Kurulu doğrudan vazifelendirildi. Bir fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Başına da Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz getirildi. İki ayrı toplantı yaptı bu kurul. Ve bu sürecin nasıl yürütüleceğine dair mevzuata uygun bir şekilde ve hiçbir hak sahibinin hakkının yenmeyeceği ama bu vurguncuların da mutlaka hem ortaya çıkarılacağı, eğer örgütlü bir yapı halinde hareket ettilerse o örgütün yargıya teslim edilmesi, oradaki kendilerine göre kazanç vurgunun bir havuzda toplanıp mağdurların ana paralarının ödenmesi konusunda.
0: Ki ödemeler de bugün itibariyle başlayacak.
3: Bugün başladı. Denildi. Evet, Ziraat Bankası yürütüyor bu fon tasfiye süreçlerini ve 17 yatırım fonuna ait ödemeler bugün itibariyle başladı. Bunun bir takvimi var. Süreci işte SPK sermaye piyasası kanunu değişecek. Mevzuattaki boşlukları tespit edilecek. Hani bu iş bir daha tekrar etmesin diye. Bu bir çerçeve içine alınıyor. O yüzden şimdi işin yargı boyutu devam ediyor. O zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Adalet Bakanı en güçlü şekilde takip ediyor. İşin mali boyutunu Hazine Bakanlığı, BDDK, ilgili bütün kurullar komisyonda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bu iş yürütülüyor. İşin siyasi boyutuyla ilgili de şunu konuşmak gerekir. Hani o diğer konular zaten teknik konular. Ne yapılması gerekiyorsa o yapılacak. Ama işin siyasi boyutunda da bence İşte eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın da adı anıldığı için ya da bir dönem AK Parti'nin gençlik kollarında görünüp sonra bu işlere geçen bazı isimlerin de bu meselelerde adı anıldığı için yani bu sanki AK Parti'nin içinde yuvalanmış bir durummuş gibi bir fotoğraf çıkartmaya çalışıyor muhalefet partisi. Özellikle yeni partiden çok bu tür salvolar geliyor. Şimdi burada bir kere şunun altını hani çok gönül rahatlığıyla müsterih bir şekilde söyleyebilirim ben. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok net, tavrı çok net. Asla böyle hani kararsız, bir bakalım, bir duralım vesaire değil. Bizimle yol yürüyemez. İşte 25 yıllık bir siyasi hareketin içinde 11 milyon üyenin olduğu bir yerde, büyük bir teşkilatın içinde hataya düşen olur, nefsine yenilen olur, günaha giren olur ama biz onlarla yol yürümeyiz, onları yargıya havale ederiz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı dün mü söyledi?
0: Dün konuştu.
3: Yani hem bu dünyada yargıya hesap verecekler hem de öbür dünyada Allah-u Teala'ya Mahkeme-i Kübra'da hesap verecekler dedi. Dolayısıyla bu bakış açısı, yani inanan bir insan için Sayın Cumhurbaşkanı bunu zaten hep bir Allah korkusu ve Allah'ın koyduğu ölçülerle tarif eder. Dolayısıyla bunun üzerinden bir yaklaşımı var. Siyaseten de Fatma Betül Sayankaya gitti ifadesini verdi eşiyle birlikte. Savcı hani basına da yansıyan bir boyutu var elbette. Bir iki gazeteciye de konuştu duyguları üzerinden vesaire. Ama nihayetinde AK Parti ihraç etti, istifası alındı ve ihracı sağlandı. AK Parti ile bir bağı olmayan bir isim. Gençlik kollarından isimlerle konuştum ben AK Parti'de. Bu adı geçen bazı hani gençlik kollarının içinde bir dönem bulunanlar, hani AK Parti gençlik kollarının içinden yetişmiş, oranın bütün kültürünü edinmiş, siyasi ahlakını edinmiş insanlardan bahsedilmiyor. Bir dönem orada bulunup sonra işine, yani hani işimiz yoğun deyip ayrılan isimler. Dolayısıyla hani böyle bir şey, bir de hani bu dışarıda çok konuşuluyor ama partinin içinde çok konuşulan bir konu olmaktan çoktan çıkmış yağmur. Bunu hani Sayın Cumhurbaşkanı sahiplendiği andan itibaren parti bu konuyu konuşmayı neredeyse bırakmış. Ve Cumhurbaşkanı buna bu netlikte bakıyor. Dolayısıyla bu iş temizlenecek. Üzerimizde bir leke kalmayacak gibi bir yaklaşım vardı. Zaten işte mesela Özlem Zengin bu hafta meclis açıldı ve AK Parti adına nöbetçi grup başkan vekili, hafta başından beri bütün hani muhalefetten gelen her türlü salvoya ve soruya anında cevaplar
0: Özlem
3: veriyor.
0: Özlem Zengin kim varsa bu işin listesi ortaya konulsun dedi. Yani muhalefete de hani bundan da çok memnun olacaksın. Hani sizi memnun edecek bir şey söyleyeceğim dedi. Evet. Bu işin içinde olanların isimleri ortaya çıksın
3: çok,
0: dedi.
3: Çok net bir tavır almaktır bu. Yani her düzeyde AK Parti'de bu konuda bir açıklama yapılıyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Yani bu da aslında AK Parti'nin kimsenin adını korumaya çalışmadığını gösteriyor. Yani evet. Özlem Zengin'in yaptığı açıklama minvalinde
3: evet.
0: söylüyorum.
3: Yani her düzeyde yapıldı. Özlem de hani anlık muhalefetin doğrudan yüz yüze bakarak ilettiği eleştiriler ve salvolara cevap verdiği için sözü çok kıymetli. Çünkü hani kürsüden kürsüye, sosyal medyadan sosyal medyaya salvo değil, direkt aynı ortamda yüzüne bakıp söylenen bir şeye karşı anlık cevap verilmesi bence sözünün kıymetini artıran bir şey. Anlık bir duruma mukabelede bulunuyor ve cevap veriliyor.
0: Sizi bir böleceğim Fadime Hanım. Sayın Tabii. Cumhurbaşkanı dün bu meseleye ilişkin ne söylemişti? Bir hatırlayalım Hande.
4: Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacak.

0: kazanacaktır.
1: Ne vicdanımızla yüzleşmekten taviz verdik, ne nefis muhasebesinden vazgeçtik, ne ahlaki değerlerimizi esnettik, ne de inancımızın sarsılmasına müsaade ettik. Çok sınamayla karşılaştık. Çok teste tabi tutulduk.

0: bazı imanımızla bertaraf etmeyi başardık. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır. Burada yeri gelmişken şunu da ifade etmek zorundayım. Değerli kardeşlerim, şimdi bakıyoruz. Bırakın kürsüden konuşmayı. Milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor.
1: Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasına yeniden döneceğiz ama bir kameralarımızı İstanbul'a çevirelim. İstanbul Valisi Davut Gül çöken binaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
2: Bodrum katta kumaş dükkanı olduğu için kumaşların yandığını düşünüyoruz. Dolayısıyla da o da için için yanıyor. İtfaiye de enkazdan dolayı müdahale edemediği için maalesef bir kendi içerisinde yanan bir yangınımız var. Hepimize geçmiş olsun. Vefat edenlere başsağlığı diliyoruz. Bu vesileyle kentsel dönüşümün şehrimiz açısından, ülkemiz açısından ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Binamız yıkılmadan önce tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu anlamda yarısı sizden, yarısı bizden kampanyamız önemli bir kampanya. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bunu koordine ediyor. 400 bine yakın bağımsız birim bundan istifade etti. Daha hızlı davranmamız lazım. Kararsızlıkları ortadan kaldırmamız lazım. Bize yıkılmayacak, çökmeyecek binalara ihtiyaç var.
3: Efendim kaç bina boşaltıldı etrafında?
2: Yıkılan bina hariç 3 bina boşaltıldı. Bunların içerisinde kaymakamlığımızın koordine ettiği otelde kalmayı tercih eden 44 vatandaşımız konaklatılı. Diğer hemşehrilerimiz de yakınlarına ve diğer imkanları olanlar farklı imkanları değerlendirerek barınıyorlar. Yarın itibariyle hem enkazın tamamen ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Hem de 12 daire başta olmak üzere diğer binalarla ilgili yol haritamız belli olacak. Ben tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Sağ olun.
3: Yerleri tespit edildi mi peki bu kişileri? O alanlara mı yoğunlaşılıyor şu anda?
2: Tahmin edilen yerler var. Dolayısıyla da birebir nereden olduğunu bilinmiyor. Ama 3 aşağı 5 yukarı nereden olduğunu tahmin ediyoruz. Ve o bölgeye galeriler marifetiyle arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyor. Çok ayrıntısını bilmiyorum. Arkadaşlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyorlar. Her biri farklı yerde. Ama tahmin ettiğimiz yerler var. Ve inşallah oraya da kısa sürede ulaşmayı umuyoruz. Sağ olun.
1: Peki, İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde kısmi olarak çökmüştü bina. 3 vatandaşı arama çalışmaları hala devam ediyor. Tabii o arama çalışmalarında termal cihazlar kullanılıyor. Seslenme ve ses alma suretiyle hangi noktada olduklarını bulmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin yerlerinin hemen hemen tespit edildiğini ifade etti. Galeriler yöntemiyle de o vatandaşlara, 3 vatandaşa ulaşma çabalarının devam ettiğini dile getirdi İstanbul Valisi Davut Gül. Galeri dediğimiz bir merdiven boşluğu şeklinde vatandaşın bulunduğu nokta iniş güzergahı. Sese doğru veya termal kamera kullanılıyorsa eğer onların marifetiyle vatandaşların bulunduğu noktalara doğru çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu arada enkaz alanındaki görüntüler de şu an ekranlarınıza yansıyor. O da şu an canlı olarak bölgedeki çalışmalara ilişkin görüntüler şu an ekranda. Tam ekran verdi arkadaşlarım. Hatta İstanbul İtfaiyesi de o noktada Sayın Vali bir yangın olduğunu ifade etti. Olay yerindeki o yangına ilişkin tam olarak o detaylı bilgi nedir arkadaşlarım? Not aldıysa bana iletirse sevinirim. Ama 3 vatandaşın da yerlerinin

0: tespit edildiğini dile getirdi. İki vatandaş hayatını kaybetti sabah saatlerinde çöken binada. Üç vatandaş için hala hayatta olduğunu biliyoruz. Çünkü yerlerinin tespit edilmesi onların aslında bir tepki gösterdiklerini ifade ediyor bizler için arama kurtarma çalışmalarında. Ya seslenerek ya da dediğim gibi termal kameralarla o ısı ölçümüyle hayatta oldukları tespit edildi. Üç vatandaşa ulaşmak için çalışmalar şu dakikalarda devam ediyor. Hem AFAD ekipleri, arama kurtarma ekipleri hem İstanbul İtfaiyesi'nin o noktadaki çalışmalarını şu an canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Yeni bir gelişme olursa yine aktaracağız diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bu yol fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının son kısmını Hande'den rica edeceğim. Bir tekrar dinleyelim lütfen.
1: Şimdi bakıyoruz. Bırakın kürsüden konuşmayı. Milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca hadsizce dil uzatıyorlar. Şunu bir defa er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız.
0: Peki Fadime Hanım. Recep Tayyip Erdoğan da arkadaşları da gereğini yapar diye çok net bir şekilde en üst perdeden cevabını vermiş
2: yani
0: oldu aslında.
2: Yani daha fazla hani konuşulacak bir şey yok. Bu netlik çok önemli bence. Bu netlik ve kararlılık. Ama devam ettiğinin de altını çizmek lazım. Şimdi biliyorsunuz önce Ömer Bolat'a, Ticaret Bakanı'na, bugün itibariyle Mahinur Göktaş'a, Aile Bakanı'na yönelik benzer lekeleme çabaları oldu. Yani benzer şekilde bu vurguncu grubun içerisinde yer almışlar ve bu fonlardan satın almışlar gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldı. Özellikle işte bir gazeteci deminki turda sen özellikle altını çizdin onun. Bir gazetecinin aracılığıyla Ömer Bolat'a benzer bir ithamda bulunulmuştu, bir iftirada bulunmuştu. Hemen bir açıklama yaptı. Hatta açıklamasının devamını da getiriyor. Az önce okudum. Yani isterlerse 50 bankaya sorsunlar. Hani hodri meydan diyor Sayın Ömer Bolat. Mahinur Göktaş da aynı şekilde ona bu iftirayı atan kişi de Ümit Özlale. Yeni Parti'nin milletvekili. Daha önce işte İyi Parti'den seçildi. İyi Parti'nin hatta İzmir Belediye Başkan adaylığını yaptı, kazanamadı, sonra CHP'ye geçti, sonra Yeni Parti'ye geçti ve şimdi yaptığı şey sadece isim ve soy isim benzerliği gibi. Yani Mahinur Hanım'ın babasının adı Hasan'mış, aile soyadı da Özdemir. Hasan ve Özdemir ismi ve soy ismi bilmiyorum binlerce vardır Türkiye'de. Hani bu kadar binlerce isim arasında bir vatandaşın bu fonlardan almış olmasından hareketle Mahinur Hanım'ın ailesinin, babasının bu fonlardan alıp işte şu kadar vurgun vurduğu gibi bir iftirayla, iddiayla ortaya çıkmak.
0: Yani bir vekilin bu kadar tembel, araştırması yani.
2: Bu kadar tembel bir şey de eleştirellik ya da işte muhalefet de ancak bu siyaset anlayışında görülebilecek bir şey.
3: Bence bu tembellik yani, olarak
2: tembellik
3: addedilemez.
2: Değil ama işte,
0: hayır, kendini düşünmemek değil mi? Yani ben rezil olmayayım, bir araştırayım.
2: Işte, ama ilginç bir şekilde rezil olmuyorlar.
3: Şimdi bakın, tuhaf bir şey yani. Söyleyeceğim. Sayın Bakan bunu açıkladı ama sosyal medyada siz bu açıklamadan daha çok Ümit Özdağ'ın açıklaması üzerinden şeyleri göreceksiniz. Yani algıyı yine böyle oluşturmaya çalışacaklar.
2: Ama bu algoritmalarla yani, oynuyorlar.
3: Kalsın,
2: İçişleri Bakanlığı
3: başka bir şey
2: bunu muhtemelen yayınlayacaklardır. Algoritmalarla oynandığını

0: bot hesaplardan tweetler atıldığını ya
1: Bunun
0: da
1: için zaten
0: işte
1: fırsat kollayan bir
0: yeni
1: kitle var.
0: partinin yani İmamoğlu'nun nasıl bir medya ve sosyal medya ekibi oluşturduğunu biliyoruz. Binlerce ismi bizzat CHP kendisi ilan etmişti. CHP'li isimler ilan etmişti. Binlerce insandan troll hesaplar ürettiklerini biliyoruz. Şimdi hani bunun böyle RT edildiğini, çoğaltıldığını biliyoruz ama Mahinur Hanım, Aile Bakanımız hem sosyal medyada bir açıklama yayınladı, çok net. Sonra da kendisine gazeteci arkadaşlar soru yöneltince de hani şifayen konuşarak güçlü bir cevap verdi. Meydan okuyor. Diyor ki yani ben istifa ederim diyor. En küçük bir ispat etsinler bu kadar. Ama buna müsamaha göstermeyeceğim diyerek çok net bir tavır takınıyor. Bu netlik bence.
1: Şey,
0: Bu
1: açıklamayı merak
0: kararlılık
1: ettim
0: ve
1: bu arada.
0: sertlik şeyin bir
2: Hazırladı
0: göstergesi.
1: Şey
2: Aile
1: bu
2: ve
1: açıklama üzerine Ümit Özdağ ile demiştiniz değil mi? İsmini
0: Ümit
1: açıklama
0: Özdağ,
1: yapan.
0: evet.
1: Bir açıklama yaptı mı mesela?
0: Yok,
2: Yok.
0: yapmazlar ama bunlar hani Ümit Özdağ'ın daha önce de benzer vakalarını hatırlıyorum ben. Araştırıp bulmak
1: Deve kuşu
0: lazım.
1: misali kafayı
0: Bir
1: görmüş mü diyorsun?
0: şekilde işte sorgulamayan da bir taban ve medyaları da olduğu için bunu kâr sayabiliyorlar ne yazık ki. Ama Mahinur Hanım yanına bırakmayacağım. Mahkemede hesaplaşacağız diyor.
2: Yeni
0: Bunu
2: partili Ümit
0: önemli
2: Özdağ
0: buluyorum
2: ile
0: bu tavrı.
2: Sayın Bakan'ın babasını hedef aldı. O da bu işin içinde diye. Sayın Bakan ne söyledi? Bir Hande sesini açalım.
3: İddia demeyelim. Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur. Ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaranın son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Hiçbir işlemi yok.
4: Yok.
3: Kesinlikle TC isim numarasından, TC'sinden, Box'ta zaten ben isim numarasından sordum ve bu şekilde ortaya çıktı. O kayıt ettiği isim hangi nüfusa kayıtlı olduğunu da ortaya çıkarsaydı, biraz araştırma yapsaydı, isim benzerliği üzerinden kimsenin nüfuslu insan var. Özdemir soyadı. Hasan isimli belki 10.000, 21 insan var. Bununla beraber babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz.
4: Dava
3: böyle
4: açacağız.
3: Siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaş.
2: Şimdi fon soruşturması diye çok ciddi bir mevzu dönüyor kanallarda. Ve Sayın Bakan'ın babası, şimdi eşi dostu akrabası demeyecek mi? Aa, Mahinur Hanım'ın da babası ne iş yapıyor? Yani gerçekten bir insanı karalamaya, yıpratmaya yönelik bir hamle. Ve hani Sayın Bakan babasının TC kimlik numarasının son iki hanesini paylaştım,
0: evet,
2: diyor. Yani
0: bu kadar net karar.
2: Çok çirkin,
0: evet.
2: Dediğim gibi hani ben kimseyi savunmuyorum ama yani
0: ama
2: hadi AK Partili bakanı da onu da bunu da hepsinde karalayalım diye bir mantık gerçekten olamaz.
0: Ama bunu
2: yani
0: da savunmak lazım. Şimdi bu tavrı da savunmak lazım. Yani Mahinur Hanım'ın,
2: Sayın Bakan
0: Ömer Bolat'ın hani bu kadar katı bir şekilde hem isimlerini hem geçmişlerini korumak, ailelerini korumak, aynı zamanda vazifeleri, bir de böyle bir at izinin it izine karıştığı bir dönemde karıştırılmak istendiğini de görüyoruz. Bunun kasıtlı yapıldığını, hani bu sadece tembel siyaset, tembel muhalefet anlayışı değil. Bu aynı zamanda işte kendi tabanlarına sorgulamayan, verilen her şeyi kabul eden, ne yazık ki fanusta yaşıyor gibi bir kitle oluşturdular. O kitle ne söylenirse onu kabul edebiliyor. Biraz onun üzerinden onu hani AK Parti'de bizim gibi ya da bize attıkları iftira, bakın onlarda da var gibi bir aynılaştırma çabası da olabilir. Ama nihayetinde ben şu tavrın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. AK Parti de zaten hani bu günaha, suça, hataya düşenlerden ayrışmak, temiz olanı da korumak konusunda bir tutumu var Sayın Cumhurbaşkanı'nın, tavrı da bu. O yüzden

0: Hanım'ın şu feveran edişi, kararlı duruşunu çok değerli buluyorum doğrusu.
1: Hasan Bey, hem Sayın Bakan'a yönelik bu gerçekleştirilen iftiralar, hani itham iddia da değil diye aslında Sayın Bakan da vurguladı. Hem de bu fon soruşturmasına dair başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere devletin en üst mercisinin ortaya koyduğu iradeye ilişkin ne söylersiniz?
2: Şimdi bir söz var. Aslında pek sevdiğim bir söz değildir ama Ümit Özdağ için kullanabileceğim bir söz. Türkiye'de her şey olursunuz ama rezil olmazsınız. Yani iftirayı atarsınız, her şey ispatlanır ama bir türlü bu şeyi almazsınız, sorumluluğu almazsınız, rezil olmazsınız. Ümit Özdağ'ın yaptığı şey tam da budur. Zaten ikinci bir şey daha var. Yani bu fon soruşturmalarının ilk gününden itibaren kronolojisine falan bakarsanız, bugün Sayın Adalet Bakanı da açıklamıştı. Aslında çok gerilere gidiyor. Yani 2025'in Şubat'ında savcılık ilk araştırmaya başlıyor. Yani Türkiye'de hukuk var mı yok mu diyorlar ya. Bakın o günden itibaren bir araştırma başlıyor. Ağustos 2026'da süreç başka bir yere evriliyor vesaire. Daha da ilginç bir şey daha var. Yani siyasetle bağlantılı olduğu için onu söyleyeceğim. Bu işin teknik kısmına da değinmek istediğim için bu konuyu bir aydınlatmakta fayda var. Olayın medyaya yansıdığı ilk andan itibaren özellikle o fonla ilgili büyük kazançlarla ilgili ihbarlar, güya yeni partinin yaptığı ihbarlar üzerine yansıdığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı zaten net bir tavır aldı. Yani bu bütün herkesin malumu. AK
1: Şimdi
2: Parti
1: sosyal medyasına baktım. Mesela gerçekten de işte Sayın Bakan'ın babası değilmiş, ben özür diliyorum gibi herhangi bir paylaşımı da yok.
2: yapmaz
3: Ben onu merak etmiştim yani.
2: Çünkü şöyle bir şey var. Yani yankı odasında bir kitle var ve buna her şeye inanmaya hazır bir kitle. Yani bunların varoluş sebebi de bu. Yani o yankı odasındaki kitleye sesleniyorlar. Ahlaka seslenmiyorlar. Türkiye'deki o mesela bu kriz şuraya evrilebilir. Ben bir muhalefet partisinin yerinde olsam bunun teknik yönlerini incelerim. Fon krizinin aslında başka bir şey, yani daha büyük ekonomik krize sebep olabileceğine ilişkin araştırmalar yaparım vesaire vesaire. Allah'tan karantinaya alındığını onlar da biliyor. Yani teknik kısım, hükümet müdahalesini çok erken yaptı. Zaten biraz önce söylediğim gibi, yani olayı bilenler iyi bilir. Şubat ayından itibaren, 2025'in Şubat ayından itibaren hukuki boyutu sürdürülen bir süreç yaşıyoruz. Ben şurada dikkat çekici bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bir tarafta yankı odası varken, diğer tarafta Cumhur İttifakı'nın bileşenleri ve özellikle AK Parti tabanında suçlu kimse bulunsun sözü en yüksek perdeden, yani milletvekilinden tabanına, herkes tarafından dile getiriliyor. Yani bu çok net. Yani çok seslilik burada var. Bakın demokrasi neyse AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinde söylenen sözlerde bulabiliyorsunuz. Ahlak neyse, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya, yani bizim siyasi limanımız ahlaktır cümlesi. Ahlak neyse burada
1: O
2: tecelli
1: limandan
2: edebiliyor.
1: asla demir almayacağız dedi.
2: Kesinlikle öyle. Hukuk neyse de öyle. Yani hukuk nedir? Hukuk üstad burada. Yani bireylere bakar. Siz de söylediniz. Yani bireylerin davranışlarına bakar günün sonunda. Suç kişinin kendisini ilgilendirir. Bu noktada da çok net tavırlar var. Ben burada heyecanlanan bir muhalefet var. Fakat süreci her zamanki gibi ıskalayan bir muhalefet. Yani çünkü bir körlük yaşıyor. Yani zihinsel körlük, akli körlük yaşayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Yani dış politikada nasıl körlük varsa ekonomide de aynı şekilde bir körlük yaşıyor. Ben şunu çok net görüyorum. Yani hükümet bir taraftan hukuki boyutunu sürdürürken diğer taraftan serin kanlı bir şekilde süreci karantina altına alıp yönetme tarafında seçti. Yani heyecanla mesela popülizm, 450 bin kişiyi etkileyen, işte yine muhalefet işte meclis konuşmasında 1,5 milyona falan çıkardı bu rakamı. Aileleriyle beraber 4,5 milyon. Yani tribünlere oynamaya çalışıyor. 450 bin kişilik bir hesaplama yapıldı. Bu karantina altına alındı süreç.

0: Ve dün verilen mesajlara baktığımda ben bunun ekonomi politik perspektifinde de çok net cümleler kurabilirim. Mesela dünkü mesajlardan çıkardığım şeyi söyleyeyim size. Özel kazanç uğruna alınmış özel riskin faturası millete ödetilmeyecek. Bakın günün sonunda borsa özel kazançtır. Yani bir denklem burada iradenizle girersiniz. Ama başka bir şey daha var. Dürüst yatırımcı ve özellikle küçük tasarruf sahibi insanlar sahipsiz bırakılmayacak. Yani dünkü açıklamanın başka bir şeyi de bu. Üçüncüsü, yatırım özgürlüğüyle manipülasyon, sermaye piyasası faaliyetiyle örgütlü servet transferi birbirinden kesin biçimde ayrılacak. Yani dün mesela bu serin kanlılığı, kararlılığı gösteriyor. Yani hükümetin aldığı bu karara karşı muhalefet işte bu tarz pespaye cümlelerle iftiralar, bakanlara iftiralar atarak yani yapışsın kalsın tarzında davranışlar sergiliyor. Ben şimdi daha başka bir şey daha var. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı hem Türk adaletine hem Mahkeme-i Kübra'da
1: Hesap
0: söyleyerek
1: verecek.
0: yani bir denklem oluşturdu, bir ahlak çağrısı oluşturdu. Bunu aslında şöyle bir şey var, 11 milyon üyeli bir siyasi hareket, kocaman yani nasıl söyleyelim? Şu, yani bu kadar geniş kitlede her türden insan olur değil mi? Yani herkes olabilir. Bu riski almak, bu kitlede bu riski almak çok liderliktir zaten. Yani ve ahlaka olan güvendir. Şimdi biz bu süreci nerede yönetiyoruz, nasıl yönetiyoruz? Buna bakmak lazım. Mesela bunun uluslararası boyutu da araştırılıyor benim takip edebildiğim kadarıyla. Bu çok özgüvenin başka bir yönüdür. Şimdi şöyle bir dünyada yaşıyoruz. Bugün devamlı iç politikayı konuşuyoruz ama jeopolitik fırtınanın, jeoekonomik kırılmaların çok yoğun yaşandığı, ticaret savaşlarının yaşandığı bir zeminde ekonomik güvenliği diye bir kavram var. Ekonomi güvenliğini sağlamak bugün devletlerin bağımsızlığı kadar önemli bir konu. Şimdi siz borsanızda, efendim fon yapılanmasında bir sorun yaşıyorsanız ve bu krizi ekonomik güvenliği bağlamında değerlendirmezseniz ciddi anlamda operasyonlara açık hale gelirsiniz. Siyasi operasyonlara açık hale gelirsiniz. Yani bu fon soruşturması çok basit bir hadise değil. Bakın yani bu irade çok basit bir irade değil. Ama muhalefetin çok enteresan bir şekilde tamamen kendi yolsuzlukları, para kuleleri, efendim
1: Baklava kutuları.
0: yani baklava kutuları ortadayken buradan efendim selden kütük kapma yarışına girmesi de çok ilginç geliyor. Ben şu noktanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hükümetin aldığı kararlarda bir ayrım oluşuyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasının başka bir özetini de şurada görüyorum. Yatırım ile açgözlülük arasındaki çizgiyi çok net çizdi Sayın Cumhurbaşkanı dün. Piyasa özgürlüğü ile manipülasyon arasındaki çizgiyi çok net çizdi. Özel risk ile kamu sorumluluğu arasında, bakın kamu sorumluluğu yani herkesin parasını, daha doğrusu orada zarara uğramış insanların parasını
1: Peki.
0: kamunun, bütün herkesin, bütün vatandaşın sırtına yüklemeden orada cürmü olanların ödeyeceği şekilde bir düzen oluşturulması
1: Çünkü
0: bu
1: değilse
0: çok
1: bunun hazineye de bir etkisi
0: kesinlikle
1: olabilirdi.
0: çünkü orta vadeli planı da etkileyecek, şu anda uygulanan ekonomi politikayı da etkileyecek ve Türkiye ciddi anlamda yani bütün dünyanın kriz yaşadığı bir ortamda istikrar, ekonomik istikrar yakalamaya çalışırken böyle bir kazayla uğraşmaması gerekiyordu zaten.
1: Bu arada gazeteci Murat Ağrel, İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç fon soruşturmasındaki iddialar nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış.
0: Yani artık bunun bir hukuki yaptırımı olması gerekiyordu. Evet.

0: basın özgürlüğü sonuna kadar ama iftiranın özgürlüğü olur mu?
1: Şeye çevirmişler cümleyi. O babası demedi, babası adına işlem yapan diye hani lafı çevirerek kullanıyor. Oysa adam ya, hani babası başkası adına yaptı. Yani bu bu kadar da şey.
2: Yani bir Anadolu çocuğu diyelim o zaman. Peki.
3: Yani tamam, kayıtlar ortada abi. Çünkü zaten.
0: Yani benim söyleyeceğim şu.
2: Peki.
0: Sadece şunu vurgulamak istiyorum. Ben ilk günden itibaren şunu demek istemiştim. Bugün dünyada büyük değişim var. Türkiye Cumhuriyeti Devlet de bu değişimde kendi konumunu almaya çalışıyor. Ben göç metaforuyla benzetiyordum. Yani Türkler de göç esnasında at çalanın hükmü çok nettir. Bakın törede at çalanın hükmü. Ben de oradan yola çıkarak...
2: Tabii şöyle bir hadis var. Devletten bir hırka çalan savaşta ölse şehit sayılmaz diye. Tam doğru mu aktardım bilmiyorum ama.
0: Kesinlikle öyle. Törede de şudur yani mesele.
2: Peki.
0: Devlet atını çaldırmaz.
2: Evet. Bak,
0: müsaade eder, günün sonunda bir şekilde alır. Çok net.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir paylaşımı oldu ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile yıllardır beraber görev yaparız. Dürüstlüklerine ve milletimize hizmet aşklarına şahit olduğumuz yol arkadaşlarımızdır diyor Bakan Yumaklı. Yalan ve iftiralarla kendilerini hedef alan kirli oyunlara karşı gerçekleri net bir şekilde kamuoyumuzla paylaşmaları yaban şebekelerinin heveslerini kursak bırakmıştır. Gerçekten de Sayın Bakan'ın Mahinur Hanım'ın açıklaması heveslerini kursaklarında bırakmıştır bence de. O yüzden belki de şu an bir açıklama yapamıyorlar. Alemi nasıl bilirsin? Kendin gibi gerçeğinden hareketle iftira siyaseti güdenler unutmasın ki hakikat her zaman galip gelecektir. Biz milletle, memleketle, ümmetle hizmet yolunda yürümeye, koşmaya devam edeceğiz diyor İbrahim Yumaklı. Böyle son kapanış değerlendirmesi alayım çünkü 7 Ekim'i geride bırakıyoruz. Birer cümlede Gazze'ye değinmek istiyorum. Hukuki peki, olarak da bu
1: iş... Diğer katılımcıya katılıyorum deyip sadece bir size soru sormak istiyorum. 400 bin mağdurdan sürekli bahseden, işte aileleriyle 1 milyon civarında insandan bahseden muhalefetin bu insanların mağduriyetini gidermek konusunda bir çözüm önerisini duydunuz mu?
2: Fırsat yani bu değil mi mesela yani, eğer öyleyse? Krizden işte, fırsat çıkarın, bakın, muhalefetinizi ortaya koyun, iktidara rakip olun.
1: İzmir meselesindeki manzarayı burada da görüyoruz. Aslında çok önemli birkaç hususa değinmek istiyorum, bilmiyorum. Sürem yeterli. Birincisi algıyla ilgili mesele. Yani burada mağdurların kim olduğuyla ya da mağdurun çözümüyle ilgili hiçbir dertleri yok. Neden bunu söylüyorum? Bir tarafta bunun için çözüm üretilmeye çalışıyor ki bence çok kıymetli işler yapıldı hukuk alanında. Onu da ifade edeceğim ama bakın neyi tartışıyoruz? Kamu kaynağından karşılanacak iddiasını tartışıyorsunuz. Oysa bunun böyle olmadığını her seferde söylüyorlar ama aynı şekilde devam ediyor. Bir, belli bir sistem içerisinde belli bir fon, işte %10'luk ya da %5'lik dilim neyse bir rakamdan bahsediliyor. Sanki bütün ülkenin ortada bir mağduriyeti varmışa getirerek bir algı oluşmaya başlıyor. Üçüncü başlıkta ise isim karalama. Şimdi buna geçtiler ve bugün yani laflarından geri adım atıp özür dilemek yerine konuyu başka yere çekmeye çalışıyorlar. Bakın çok kıymetli bir iş yapıldı. Hukukta şöyle bir şey vardır. Hukuk gereğini yapar. Ama bunun sonucunda sizin maddi kayıplarınızın karşılanıp karşılanmaması aslında yapabileceği bir şey değildir hukukun. Nedir biliyor musunuz? Dolandırıcılık mesela ülkemizde çok karşılaşırsınız. Dolandırıcı çoktan o parayı harcamıştır. Kişi kanun gereği dolandırıcılıktan ceza alır, cezaevine girer ama o paranın karşılığı olmaz. Bu sıkıntı dikkat çektiği için son dönemde bu tür suçlarda etkin pişmanlık kavramı getirildi. Niye? Vatandaş mağduriyeti giderilsin diye. Hukuk şunu yapmaz ya, işte kişinin mal varlığını korumak hukuk davasının işidir. Ceza mahkemelerinde aslen yapılması gereken kişiler hakkındaki ceza soruşturmasının yapılması. Ama bu hukuki süreçte bu vatandaşların haklarının korunması için elbette zarar vardır. Ama bu zararı minimize etmek için çok önemli bir işlem yapılır. Nedir biliyor musunuz? Mal varlıklarına tedbir. Çok hızlı bir şekilde peki, mal varlıklarına tedbir kondu. Aslında hani... çok daha net belki benim bu konuda konuşmam lazım ama peki cümlenizden sürenin dolduğunu düşündüğüm için.
2: Çok kısa, çok kısa bir iki cümle alayım.
1: Şimdi bir, diğer tarafta kurulan komisyon. Devlet idaresi şunu söyleyebilirdi. Bu özel bir meseledir kardeşim. Siz bu fona işte para yatırdınız. Evet, burada dolandırıcılar var. bu dolandırıcılar cezaevine girecektir, yargılanacaktır, geri kalanı beni ilgilendirmez derse hukuksuz bir cümle değildir bu. Hı hı. Hukuk sistemi bunu getirir. Fakat burada taşın altına elini koyan ve samimi bir iradeyle
2: toplum
1: bu sorunu tabii çözmeye çalışan bir yapı var.
2: Sanıyor.
1: Ha bu şunu ortadan kaldırmaz. Bizim bu süreçte yaşanan sıkıntı 400 bin mağdurumuz eğer var. Bu mağdurlarla ilgili bu mağduriyet neden yaşandı sorusunun cevabını bulmak, bununla ilgili sıkıntıları gidermek, özellikle iş denetim mekanizmasını ortaya koymak da elbette ki burada bir görevdir. Yani bu yadsınamaz bir şey ama bunu kullanarak hani sırf muhalefet olsun ve algı olsun diye iş yapmak doğru bir bakış açısı değil. Çünkü süreç içerisinde bakın açıklanan isimler belki gerçekten mağdur insanlar. Bilemezsiniz. Yani burada belki başka siyasi partilerden insanlar da birilerine inanıp bu fonun içine girdiler. Belki paralarını batırdılar. Bu isimleri de işte
2: hani
1: iller liste...
2: birilerinin olup olmadığını biliyor muyuz
1: Hayır.
2: biz mesela?
1: İşte bu listelerin açıklanması ısrarı ya da isimler üzerinden yapılan bu tartışma çok yanlış. Bence süreci takip edip bu ayıklanmanın yani o titiz çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak isimler üzerinden gitmek lazım. Yani ısrarla bir liste açıklanmasını beklemek de birçok insanı mağdur edebilir. Bakın bugün bir açıklama yapıldı dedim ya bakanla ilgili. Yani bu sosyal medyada kalacak. Bir tarafından görülmeyecek. Yani kendi yaptığı açıklamadan çok belki bunu ön plana çıkartmak için bir çalışma yürütecekler. Çünkü bu zihniyet görülüyor ortada. Daha çok şey konuşabilirim. Yani detaylı bilgi de verebilirim ama zannediyorum
2: bu süremizin... konuyla kapatalım. Evet buyurun.
1: Yani burada dediğim gibi birincisi bu algıyı bir kere yıkmak lazım. Yani Türk ekonomisiyle ilgili bilmiyorum. Ben ekonomist değilim. Sizler gazetecisiniz.
2: Bizler şu ana siyaset kadar, ekonomisi biliyoruz.
1: Evet yani real bu hayal şöyle. Şu an sirayet etmiş. İşte enflasyon sorunuyla uğraşıyoruz. Evet sıkıntılarımız var falan filan diyebiliriz. Bunun dışında bu hadisenin ekonomiye sirayet etmiş boyutuyla ilgili Türk ekonomisinin geneline ilişkin. İşte borsadaki şeyleri demiyorum. Bir yapı yokken bu algıyı yürütmeye çalışan bir şey var, düşünce var karşımızda. Yani hukuki süreç dediğim gibi bu mal varlıklarına tedbir konulması yapılmayabilirdi. Çünkü ceza mahkemelerinde böyle bir uygulamayı yapmak zorunda değilsiniz. Sadece başvuru var, tedbir isteniyorsa bunu yapmanız gerekir. Diğer taraftan gene hani özellikle vurgulamak istediğim bu sürece ilişkin bir komisyon kurulması, bu komisyonun çalışması ve bu çözüm üretilmesi. Bakın bu mağduriyeti gidermek için tamamını karşılamayabilirsiniz. Ama bu bir hukukta ya da mevzuatta buna ilişkin bir komisyon kurulur da bu komisyon bu insanların mağduriyetini giderir diye bir düzenleme yok.
2: Vatandaşlarımız yani izleyicilerimize açıklamak adına soruyorum. Örneğin işte parayı iade etti veya iki katını iade etti. Herhangi bir cezaya çarptırılmayacak gibi bazı düşünceler de var. Burada hani cezai indirim mi devreye giriyor? Onu da açıklarsanız
1: tabii,
2: çok kısa rica edeceğim.
1: İşte biraz önce bahsettiğim bakın bu yakın zamanda yapılan bir düzenlemedir. Bazı suçlar ekonomik sonuçlar doğuruyor. Bu hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme gibi suçlarda bir taraftan evet o kişi cezayı yatıyor ama çalınan malın zararı giderilmiyor. Dolandırılan kişinin parasına ulaşılamıyor. Yani biz bunun çok örneğini görüyoruz. Ülkemizde görüyorsunuz işte dolandırıldı deniyor, para gitti deniyor ve bulunamıyor. Bunu gördüğü için bu sistemsel sorunun giderilmesi için kişilere bu suçu işleyenlere bir alternatif tanındı. Etkin pişmanlık diye bir kavramımız var. Yani siz uğranılan zararı giderirseniz cezanızda belli bir indirime gidiliyor. Hiç ceza almıyorsunuz değil. Aşama aşama gerçekleşen bir şey ama burada hani bu cezasızlık algısı değil. Burada önemli olan bu suç nedir? Temelde ortaya çıkışındaki kaynak vatandaşın malen zarara uğramasıdır. Devlet de bu zararın giderilmesi için bu düzenlemeyi yapmıştır. Burada işte mesela yargılama sırasında suçun suçla ortaya çıkan zarar giderilirse şimdi rakam hatırlamıyorum ama 1/3 oranında bir indirim yapılır. Yani hiç ceza almayacağınız anlamına gelen bir şey değildir. Fakat en azından yatacağı süre düşeceği için kişi belki bu parayı öder. Çünkü şu bir gerçek. Bu kişiler işte fon dosyalarıyla ilgili kişiler diyelim ki cezaevinde 100 yıl ceza aldılar. Bu mağdurların zararını giderecek mi? Hayır. Bu mağdurların zararı nasıl giderilecek? Bu yolla bu kişiler teşvik edilerek bu paraların ödenmesi. Bir taraftan da bu yolla tedbir konulan mal varlıklarına daha sonra bu kişilerin hukuk davasıyla zararlar olacak ya, belli paralar ödendi diyelim mesela. Hı hı. Ama adamın zararı devam ediyor. Bu yolla bir kapı aralanmış ve en azından o dava açtıklarında bir karşılık bulacaklar.
2: Peki Uğur Çağlar.

0: parlamaya
1: Fadime
0: çalışıyor.
1: Özkan ve Hasan Hüseyin Öz, çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik eden izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah Gazze'yi konuşabiliriz. Çünkü 3 yıldır saldırılar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 7 Ekim'i geride bıraktık. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet dileyelim ve Ankara'dan iyi akşamlar dileyelim. Hoşçakalın.

0: samimiyetle söylüyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi hala Cumhuriyet, hala evrensel, cinsel ve sözcü okuyup dinlerse ayva yedi.
1: İşte bu.
0: Hiç seçimi görmez. Hayır, asıl şunu söyleyeceğim. Adam dün gördüğüm kadarıyla Cemil Tugay'ın İzmir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini CHP'nin aslında arındığına, gerçek bir CHP'nin artık iktidara yürüyüş yolunda doğru bir şey olduğuna, AKP'nin gerçek yüzünü gördüklerini, bak gerçek, ve Cemil Tugay'ın da gerçek yüzünü gördüklerini ve bu sebeple CHP'nin hiçbir şey moral bozmaması gerektiğini söylüyor. Bence moralinizi bozun. Kötüye gidiyor. Sizi manipüle ediyorlar, kandırıyorlar.
1: Halk TV'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda diyor ki, bir seyircimiz, bir takipçimiz hepsi göndermiş. Bizim takipçilerimiz bizden daha editoryal yaklaşıyorlar meseleyle. Hepsine selam olsun buradan. Yeni partiye geçmiş miydi Cemil Tugay dedi. Cemil Tugay hiç yeni partili olmadı ki.
0: Olmadı ki.
1: Halk TV, yani neydi, Yüce Altar'ın oğlu Tarkan beni öldürecek. Yüce Altar'ın oğlu Tarkan mı?
0: Bak biraz özür dilerim ama bilmeden buna baktım.
1: Tamam.
0: Biraz önce altını çizerek söylediğim şeyin gerçeği bu iş. Bak Özgür Özel, Özgür Bey bir dakika. Bak şimdi senin sevdiğin, seni kandıran, tamam mı? Hatta sana en büyük hakareti eden, seni kandıran. Çocuk gibi böyle, hatta oynatır, kedi oynatır gibi. Bak şu televizyon kanalı. Bak ne diyor? Yeni partiden AKP'ye geçen diyor. Hiç utanmıyor adam mesela yazarken. Utanmak yok.
1: Bu Halk TV ve türevlerinin okurlarını ve seyircilerini ne yerine koyduklarını zaten Yılmaz Özdil söylüyor. Yani bunları dinlerseniz %90'la CHP iktidar dersiniz ama seçim bir olur ki Tayyip Erdoğan silindir gibi ezmiş geçmiş. Çünkü bunlar gazetecilik yapmıyor diyen de arşive bakın, sosyal medyaya bakın. Yılmaz Özdil, Halk TV, Tele 1 yazın, çıkar karşınıza o video. Ama güzel de bir muzip bir komedyen arkadaş
0: Baturay,
1: var.
0: Baturay, evet.
1: Baturay Özdemir.
0: Bu seçimler
1: muhalif
0: değil,
1: komedyen, evet. Bir de hemen yani. Ver. Muhalif komedyen. Hadi verin şimdi, bakalım, evet. Bir Kubilay Baturay'ı. İzmir gelsin.
2: Ya en canımı sıkan ne biliyor musun? Evde kumandayla geçiyorsa da televizyon başına. Orada işte Fox, Halk TV falan açıyorsun orada. Şey başlıyor böyle %2 iken sandık. Onların yüzünde okumaya çalışıyorsun durumu. Ben nerede anlıyorum biliyor musun muhalefeti kazanamadığını? İzmir gelsin. Ya. Ya. Yeter abi. Bak İzmir, bir dahaki İzmir gelsin de hemen A Haber'e falan geçin. İzmir gelsin diye öbür tarafa geçiyorum. Duyanlara.
1: Yeter. Değinmek istediğim bir konu daha var. Bu da işin
0: ama hocam,
1: İzmir
0: bak,
1: gelsin
0: yalnız bu, ben sana söyleyeyim. Bak bu tarihi, bak bu tanımıyorum çocuğu. Yani muhakkak muhalif kesimlerden
1: muhalif,
0: bir tanesi.
1: Muhalif konuşma kardeşlerden biri olabilir.
0: Kadıköylü galiba bile, neyse. Ama şöyle bir şey var. Çok belki de bak sosyolojiyi anlatan bir şey bu. Bak saatlerce program yap. Şunu anlatamazsın. Nedir? Bazen mizah da güçlü olduğu için böyle. Olayın mizahi tarafı çok kıymetli. Ama diğer taraftan tüm sosyolojiyi anlatan bir şey. Bak bir şey anlatıyor bak. Diyor ki Halk TV, Fox falan izliyorsun diyor. %2-3 açılmış. Yani bu ülkenin gerçek bir şeyini, fotoğrafını çekiyor aslında. Yani palavra ekibi. Tamam. %2-3 diyor falan açılmış. Hep geliyoruz. Aramızda kalsın ki. Lan yedik falan. Çeyrek asırdır ha. Çeyrek asırdır. Ondan sonra hemen diyor, anda diyor A1'e geç. Yandaş bir kanala geç diyor yani. Ondan sonra arkasından hareket çok güzel ama. Duyanlara, duymayanlara. Hani oradan, ben tabii böyle bir yapıyor. Ama şu var, hareket şu hocam. Bu gerçeği anlatan bir şey. Yani ya bunlar bir hayal dünyasında.
1: İzahı olmayan şeyin mi izahı?
0: Hayal
1: yani
0: dünyasında yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ve şu anda diyor ki, İzmir diyor ki, büyük bir darbedir.
1: Doğru.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yediği en ağır darbedir. Bir peştemal kadar bir daha büyük darbedir. Çünkü İzmir yıllar sonra AK Parti yönetecek. Bu bir gerçek vaka. Sen bunun neresinden büzüğü tesellisi çıkartıyorsun anlamadım ki.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
1: Efsane.
3: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
4: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle. Otobit'te.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Maltepe'de sabah saatlerinde çöken bina. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Canlı görüntüler var. Şu ana kadar 2 can kaybı var. Valilikten son yapılan bir yazılı açıklama var. Onu da paylaşacağım sizlerle. Ama bir yandan çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Enkaz altında şu an itibarıyla hala 3 kişinin olduğunu söyleyelim. Hali hazırda enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 katlı bir binanın ilk 3 katında meydana gelmişti çökme. Görüntüler canlı olarak geliyor ekranlarınıza. Çökme sonrası AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çalışmalar başladı. Şu ana kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından toplam 11 kişi çıkarıldı. Maalesef 2 kişi hayatını kaybetti. Hali hazırda enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişi var. O 3 kişiyi enkaz altından kurtarmak için çalışmalar sabah saatlerinden itibaren aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çöken binanın çevresinde bulunan 3 bina ve 55 vatandaşımız toplam tahliye edildi. Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için 5 farklı otelde toplam 66 kişilik yer rezerve edildi. Bir yandan da onların konaklaması da sağlanmaya devam ediliyor. Yapılan çalışmalar var. Onları paylaşacağız ama şu an itibariyle ne yapılıyor? Enkazda ondan bahsedelim. Kontrollü yıkım var binada. Çünkü ilk 3 katı çökmüştü binanın. Diğer katlar, kalan 4 kat çökmemişti. Yalnız yana doğru bir yatma vardı. Tabii bu bir yandan da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler için de ciddi bir risk oluşturuyor. Bunun da önüne geçmek adına bir kontrollü yıkım var. Hala 3 kişinin olduğunu söyleyelim enkaz altında. Gün içerisinde neler oldu onu da hatırlatalım. Bina mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Yaklaşık 40 yıla yakın, 40 yaşında bir bina, 38-39 yıllık bir binadan bahsediyoruz. Ağırlığı azaltılıp arama çalışmaları bu şekilde devam edecek. Şu ana kadar 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarıldı. 2 can kaybı var. En az 3 kişinin, binanın enkazında 3 kişinin olduğu ifade ediliyor. Kontrollü bir şekilde yıkım sürüyor. Bakın ekranlara geliyor. Ekipler enkazın üzerinde. Çevrede ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Enkaz altında 3 kişinin olduğu değerlendiriliyor demiştik. Görüntüler geliyor. Hem drone görüntüsü var ekranın sağ tarafında. Bakın bir yandan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çok sayıda ekip var enkazda. 7 katlı bir binadan bahsediyoruz. Gelen bilgiler gün içerisinde 4 katının kaçak olduğuna dair bir bilgi var. Binanın zaman zaman aralıklarla binaya eklemeler yapıldığı yıllar içerisinde ifade edildi. Yaşlı bir bina, 40 yıla yakın, yaklaşık 38-39 yıllık bir bina olduğunu söyleyelim. Bir yandan tabii soruşturma devam ediyor. Bu yıkımın ardından onu da söyleyelim. Bina mimarı ve şantiye şefi gün içerisinde gözaltına alınmıştı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. İhmal var mı? İhmali olanlar önümüzdeki süreçte bu soruşturmaya soruşturmanın daha da genişleyeceğini söyleyelim. Tabii pek çok şey konuşuluyor. Bir kolon mu kesildi binada, neler oldu? Neden ilk 3 katı, alttaki ilk 1, 2 ve 3. katlar çöktü? Bunlar da önümüzdeki soruşturmanın ardından belli olacak. İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklamalar vardı. Devam eden çalışmalara dair bir onu izleyelim.
1: Henüz ulaşamadığımız 3 tane hemşerimiz

0: binanın yan yatmaya başladığını görmüştük. Özellikle ölçüm sonucunda binanın yıkılma riski artınca yükün enkazın üzerinde kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Şu an sizin izlediğiniz, gördüğünüz çalışma bu çalışma. Bunun özeti şu: arama kurtarma ekiplerimiz hemşehrilerimize ulaşırken binanın kendi üzerlerine yıkılmaması için o fazla yükü iş makinası yardımıyla kaldırıyorlar. 3 hemşehrimize ulaşmaya gayret ediyorlar. Bunu yaparken de enkazın aşağıya basmaması için de onun altına tıpkı maden ocaklarındaki gibi belli bariyerler konulmuştu. Hastanede 6 tane hemşehrimiz yatıyor. Birisi ağır olmak üzere, diğer 5 tanesinin tedavileri devam ediyor. Hiçbir hemşehrimizin şu an itibariyle hayatı tehlikesi yok. Şu an bütün ekipler henüz ulaşamadığımız 3 hemşehrimize ulaşmak için çalışıyorlar. Biraz önce hassas dinleme de yapıldı. Bütün etraftaki jeneratörler başta olmak üzere sessizlik sağlanarak aşağıda olduğunu varsaydığımız hemşehrilerimize sesimizi duyurmaya gayret ettik. Ama henüz bir netice alamadık. Yaşları biri 20 yaşında, biri 40 yaşında, biri de 60 yaşında. Bodrum katta kumaş dükkanı olduğu için kumaşların yandığını düşünüyoruz. Dolayısıyla da o da için için yanıyor. İtfaiye de enkazdan dolayı müdahale edemediği için maalesef bir kendi içerisinde yanan bir yangınımız var. Binamız yıkılmadan önce tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu anlamda yarısı sizden yarısı bizden kampanyamız önemli bir kampanya. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bunu koordine ediyor. Kararsızlıkları ortadan kaldırmamız lazım. Bize yıkılmayacak, çökmeyecek binalara ihtiyaç var. Yarın itibariyle hem enkazın tamamen ortadan kalkacağını düşünüyoruz, hem de 12 daire başta olmak üzere diğer binalarla ilgili yol haritamız belli olacak.
1: İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Yıkılmayacak binalara ihtiyacımız var dedi. Kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Zaman zaman İstanbul'da bu ilk değil artık. Bazı binaların özellikle depreme de ihtiyacı yok. Kendi kendilerine yıkılıyorlar. Davut Gül'ün açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Peki gün içerisinde neler oldu? Bir yandan soruşturmalar devam ediyor demiştik. Bir çevredeki binalar tahliye edildi. Soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı da iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. Gün içerisinde binanın geçmişine ilişkin yapılan incelemede ise sonradan eklenen kaçak katlar ve yapısal sorunlar da var. Araştırılıyor. Bakın canlı görüntüleri getirdik ekranlarınıza. Peki gün içerisinde neler oldu? Bir de ona bakalım.
2: Abi çıkın çıkın.
3: Saat 5.40. Maltepe Cevizli'de bir anda büyük bir gürültü koptu. 7 katlı binanın alt bölümü çöktü. Üst katlarsa olduğu yerde kalmadı. Yapı yana doğru oturdu. Sokaktaki insanların yardım çığlıkları ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan çöküş anı. O sırada enkazın altından çıkmaya çalışanlar, çöken kapılar yüzünden pencereden dışarı çıkmaya çalışanlar da vardı.
2: Binanın girişi nerede?
3: İlk ihbarla birlikte AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Hızlıca devletin tüm birimleriyle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Diğer tarafta aileler gelecek tek bir sesi bekliyordu.
4: Oğlum var, oğlum, gelinim var, torunum var. Enkaz altında. O torunumun biri çıktı. O kendisi çıkmış.
5: Bunun durumu nasıl efendim?
4: Hastanedeymiş, iyiymiş, iyiymiş. O camdan kendi atlamış.
5: Şimdi 2 yıl yakınınız kaldı.
4: Evet, 2 tane. Konuştum onunla birlikte. Karısıyla ses geliyordu diye, şimdi gelmiyor artık diye.
5: Biz çok yorgun.
6: Ben Allah'a bir an evvel

0: Arama kurtarma ilerledikçe enkazdan sağ çıkanların sayısı arttı. Aralarında çocuklar da vardı. Ve kameraların kaydettiği en çarpıcı anlardan biri küçük Betül'ün kurtarılmasıydı.
1: İsmi neydi? Betül müydü?
0: Betül enkazdan sağ salim çıkarıldı. Saatler ilerledikçe başka vatandaşlar da sedyelerle kurtarma alanından çıkarıldı.
2: Bir kişi daha çıkarıldı. Sıyaltımlı, battaniyeye sarılmış durumda. Burada sağ olarak aslında kurtarıldığını söylemekte fayda var.
0: Vali Davut Gül olay yerindeydi. İlk saatlerde ekiplerin enkaz altında kalan bir çocukla da temas kurduğunu açıkladı.
3: 6 yaşında bir çocuk. Onun canlı olarak bir göz teması sağlanmış, içeriye girilemiyor, farklı bir alanda girip çıkartacaklar.
0: Gül, binanın neden çöktüğünü, o aşamada araştırdıklarını, önceliğin kurtarma olduğunu söyledi.
3: Bundan sonraki süreçte binanın herhangi bir eksiği var mı yok mu, nasıl yapıldı, nasıl ruhsatlandı ya da ruhsatlanmadı mı? Bunlar adli ve idari olarak takip edilecek.
0: Binanın kendisi de ekipler için ayrı bir tehlikeydi. Kalan katlarda yeni çökme riski tespit edildi. Arama kurtarma görevlileri bazı bölümlerde geri çekildi. Enkaz boşluklarının yeniden kapanması için T harfi şeklinde destekler yerleştirildi. Çevredeki riskli binalarda tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi ve ekipler daha sonra yeniden enkaza girdi. Ayrıca güvenlik tedbirleri çerçevesinde çöken binanın yanında bulunan iki bina mühürlendi.
4: Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimiz duyuyorsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yerlere üç defa vur.
0: Hassas dinleme cihazları devreye sokuldu. En küçük sesin peşine düşüldü. Ancak saatler ilerledikçe acı haberler de geldi. İstanbul Valiliği önce bir kişinin ardından ikinci kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Son duruma göre 10 kişi sağ kurtarıldı. 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Binadan sağ çıkanlardan Tolga Gülpınar'ın anlattıkları ise binanın geçmişine dair önemli bir ayrıntı ortaya koydu.
5: Bütün hani komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm, şeyde, yarısı bizden kampanyası falan da vardı. Ama iş orada kaldı. Şey yapmadık yani kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Dolayısıyla bir kara tolandı mı bilmiyorum. Pek bilgim yok o konuda. Bir niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız. Ya binamız çatlaktı. Bu arada ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız.
0: Şimdi binanın geçmişi araştırılıyor. Yapı 1987 tarihli. Maltepe Belediye Başkanı, belediye arşivindeki kayıtlarda yapının üst bölümlerinde sonradan yapılmış kaçak katlar bulunduğunu açıkladı. Binanın eski görüntülerinde çatlaklar ve yapının alt bölümündeki yıpranmalar da net bir şekilde görünüyor. Çökmenin kesin nedenini teknik inceleme ve soruşturma ayrıntıları ortaya koyacak. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir savcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı da iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. Ama enkazda başka

0: Fon soruşturması üzerinden bakanlara yönelik iddialara iki bakandan da yanıt geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kendisi ve ailesine ait yatırımlara ilişkin iddiaları yalanladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi.
1: Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
2: İyi Partili Ümit Özdağ'a bu sözlerle tepki gösterdi. Özdağ'ın iddialarını iftira ve çamur siyaseti olarak değerlendirdi. İyi Partili vekili istifaya çağırdı.
1: Kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İyi Partili Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt verdi. İsim benzerliğine işaret etti. Özdağ'ın açıkladığı ismin Bartın kayıtlı olduğunu söyledi. Oysa Göktaş'ın babası Konya'ya kayıtlı.
1: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı.
2: Bakan Göktaş hukuki işlem başlatacağını da söyledi.
1: Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın.
2: Özdağ'a bir yalanlamada Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bakan Bolat kendisinin

0: Hissesinin kripto varlık veya yurt dışı finansal yatırımının bulunmadığını, tüm mali hareketlerinin devletin ilgili kurumlarının kayıt ve denetimine tabi olduğunu ifade etti. Bolat ayrıca devletin yetkili kurumlarının her türlü inceleme ve denetimine açık olduklarını vurguladı. Hukuki haklarını saklı tuttuğunu da bildirdi.
1: Bir ifadeye çağırma işlemi var tam olarak bu meseleyle ilgili. Fon soruşturması

0: çağrıldı. Bu bahsedilen suçlama, Ümit Özdağ'ın açıklamaları öncesinde hem İsmail Saymaz'ın hem Murat Ağrel'in hem Şaban Sevinç'in açıklamaları, ifadeleri vardı. Şüpheli sıfatıyla bu üç isim de ifadeye çağrıldı. Az önce paylaştık özellikle her iki bakanın da açıklamaları. Yeni Parti çevresinde kümelenen bazı gazetecilerin Yeni Parti siyasetine hangi yönden ne şekilde destek vermeye çalıştıklarını da bir yandan elbette ibretle izliyoruz. Tam olarak bunu konuşacağız. Bu açıklamalar ardından gelen süreç, avukat Cüneyt Altıparmak, Star Gazetesi yazarı avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle. Cüneyt Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hayırlı geceler.
0: Teşekkür ederim. Bir iddia attı ortaya Ümit Özdağ'a ki isim verdi, babası olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın. Verdiği isim, bulunan kişi bambaşka. TC'ler tutmuyor. Bir iddia ortaya atıyorsunuz, hiçbir tarafı doğru değil. Baştan aşağı yalan bir iddiayla bakanları suçlama gayreti içerisine girildi. Buna tabii bazı gazeteciler de hemen destek verdi. Az önce bahsettiğim o Yeni Parti'nin siyaseti çevresinde kümelenen gazeteciler, kendisine muhalif diyen gazeteciler de hızlı bir şekilde bunu yayma girişiminde bulundular. Ben önce tabii bunun bir hukuki tarafı var. Şimdi bir soru ifadeye çağrılma işlemi var. Onu paylaştım az önce. Hukuki taraf var. Onu da soracağım ama bu nasıl bir siyaset tarzı?
1: Yani bu ortada ciddi bir kriz varken bu krizden hükümetin tamamının nasıl bir şekilde bir etki alanı oluşturarak bu işten sorumlu tutabiliriz şeklindeki bir yaklaşımın bence sonucu. Halbuki burada gerçekten suçlu olanlarla ilgili bir şey ortaya atıldığı zaman gereğinin yapıldığını görmesi bence muhalefet için yeterli, iktifa edici bir sebep olması gerekirken bunu teşmil ederek, bunu genişleterek ve bu genişletmeyi de işin aslına bakarsak yanlış mecralara taşıyarak, yani hiç alakası olmayan veya alakası olsa bile aslında konunun mağduru olan veya bir isim benzerliğini bile araştırma kabiliyetinden uzak biçimde gündeme getirerek aslında ciddi anlamda Türkiye'de bir krize dönüşen veya bir sorun olan bu meselenin tırnak içerisinde sulanmasına veya bir başka mecraya taşınmasına sebebiyet verdiği gibi siyaseten bu konularla hiçbir şekilde tevessül etmemiş kişileri de töhmet altında bırakıyor. Bir kere siyasi anlamda, siyasi etik anlamında da çok uygun bulabileceğimiz, tasvip edebileceğimiz bir durum değil. Kimse Türkiye'de bu tip bir olayda faillerin bulunmaması veya cezasını çekmemesi yönünde bir irade ortaya koymadı. Yani bunu Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında da görüyoruz. Sayın Bahçeli de bu konuyla ilgili aynı noktada. Sayın Numan Kurtulmuş da.
0: Kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacağız deniliyor. Ve ya öyle konuda, de devam ediyor konuda, soruşturmalar zaten.
1: Bu konuda böyle bir kararlılık varken konunun bu sürecine katkı sunmak yerine muhalefetin konuyla bağlantılı olmayan kimseleri dile getirmesi muhalefet anlayışı açısından da siyaset anlayışı açısından da seçmende bir kafa karışıklığına sebebiyet verebilecek düzeyde bir yönetişim hatası olarak da görülmeli. Evet. Eğer muhalefet basit bir konuyu araştırmadan bu şekilde gündeme getiriyorsa benim aklımda seçmen olarak şu soru olur. Peki siz iktidara talip olduğunuzda da böyle meseleleri araştırmadan mı değerlendireceksiniz veya kamuoyuyla bu şekilde mi paylaşacaksınız? Bu biraz da aslında bu çağın bir gereği veya bu çağın bir hastalığı olan bir meseleye de tutunmayı gerektiriyor. İşte bu çağda bir şey söylüyorsunuz, bir yalanın yayılma hızıyla o doğrunun yayılma hızı arasında 40 kat fark var. İşte yalan kalıyor insanların zihninde ve siz siyasetinizi bunun üzerine inşa ediyorsunuz. Bu
0: yani,
1: doğru bir yol değil.
0: Çamur at izi kalsın meselesi herhalde. Şimdi şöyle de bir durum var Türkiye'de. Maalesef medya okuryazarlığının sıkıntılı olduğu ya da bunu görmek istemeyen bir kesim de Türkiye'de her zaman var. Siz şimdi bu yalanı söylüyorsunuz. Muhtemelen doğrusuna hiç bakmayacak. Gerçeğinin ne olduğuyla hiç ilgilenmeyecek, sonuçlarıyla ilgilenmeyecek bir kitlenin de olduğunun farkında sanırım Ümit Özdağ'la veya onun çevresinde işte kümelenen diğer gazeteciler. Bunu bilip de hani bir şekilde izi kalır, az da olsa bir izi kalır hesabıyla yapılıyor herhalde. bu iftiralar
1: Erkan
0: atılıyor.
1: Bey, eğer

0: bunları bilerek yapıyorlarsa daha kötü, daha fecaat bir durumla karşı karşıyayız. O zaman temel amaç hakikati bulmak veya doğrunun toplumda bir biçimde doğru faillerin ortaya çıkmasına bir şekilde hizmet etmek yerine olabildiğince meseleyi karma çorman hale getirerek, karıştırarak, suyu bulandırarak masumların da bir biçimde buradan fail olarak çıkmasına sebebiyet vermektir. Bu sorumluluk bilinciyle çelişir. Yani siz eğer alternatif hükümet olarak kendinizi konumluyorsanız, ki muhalefet öyledir demokratik rejimlerde, bu sorumsuzca davranmamayı da gerektirir. Bunu iktidarın yaptığı yerde muhalefetin ayıklamak için adım atması gerekirken, tam tersine böyle bir sürecin içerisinde girmesi ve bunu basit bir araştırmayla ortaya çıkabilecek bir bilgiyi bu şekilde gizleyerek gündemleştirmesi bence ciddi anlamda sorun. Türkiye'de 217A üzerinden bu tip meseleler yürüyor. Tabii ilgililerin tamamı bakan, yani 3 kişiyle ilgili isnat vardı. Sayın Cevdet Yılmaz da özel kalemi müdürüyle ilgili bir isnat vardı. Sayın Ömer Bolat da ilgili var. Bugün de Sayın Aile Bakanı ile ilgili bu durum gündeme getirildi. Üçü de kamu görevlisi, ama bu kamu görevlisi olmaları veya işte bu izahatı yapan, bu beyanatı veren kişinin milletvekili olması gördüğümüz kadarıyla suç işlemekten veya konusu suç olabilecek durumdaki bir eylemden kimseyi imtina ettirmiyor. Bence Türkiye'de hukuki olarak bunun üzerinde de düşünülmesi gerekiyor. Yani bir 217A maddesi ile bu meselenin artık çözülemeyeceği de bence gündemde. Belki bir karalama suçu dediğimiz bir suçun ihdas edilmesi gündeme
1: Yani
0: gelebilir.
1: şu an yok mu? Mesela işte üç isim şimdi ifadeye çağrıldı. Üç gazeteci. Yani hukuk ne diyor şu anda? Siz doğru bir bilgiyi,
0: Şimdi
1: yalan bir
0: bir
1: bilgiyi
0: bilgisi.
1: yaydınız. Bir kişi bir taraf yayıyor, bir taraf ortaya atıyor. Sıfırdan ortaya atıyor. Bir taraf da yayıyor. Şu anki hukuk sistemimiz ne diyor buna mesela?
0: Şimdi birincisi, kendisi milletvekili. Böyle bir soruşturmanın açılıp ilerlemesi için biliyorsunuz dokunulmazlığının
1: Dokunulmazlığı
0: kaldırılması lazım.
1: kaldırılmaz.
0: Bir de ikinci bir durum var. Üç beyanı var. Üç beyanın ikisini de zannedersem meclis çatısı altında yapıyor. Bunun yasama dokunulmazlığına takılma ihtimali var. Yani suç olsa bile artık bu konuyla ilgili bir takibat yapılamayabilir. Böyle bir ihtimal var. Sayın Aile Bakanı ile ilgili yaptığı açıklama, zannedersem İyi Parti'de yaptığı bir açıklama, ya pardon, kendi partisinde yaptığı bir açıklama. Bu açıklama da günün sonunda bir takibata sebebiyet verebilir. Ama şu var, 217A oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Bu biraz tartışmalı bir konu olabilir. Çünkü buradaki yapılan açıklamalar suç kalıbına oturmuyorsa, yani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunda işte kamuyla ilgili bir bilginin olması lazım. Burada bakan olmaları sıfatıyla belki bu anlamda değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi, yani böyle evet bu maddeye uygun bir veya bu maddeye aykırı bir eylem midir bilemiyoruz. Çünkü kendisi şunu da diyebilir: ben isim benzerliğini araştırmadım veya sadece soru olarak sordum bunu, ben kimseyi isnat etmedim şeklinde bir açıklama da yapabilir. Dolayısıyla burada faillik konusu gündeme biraz tartışmalı olarak gelebilir, ama sorun kişinin fail olup olmaması değil bence. Kişinin siyasi anlamda üzerinde ciddiyetle gidilen bir meseleye bu şekilde tırnak içerisinde gerçek olmayan veya gerçek olsa bile ortaya atılan isimleri, siyasileri bağlamayacak bir illiyet bağı, illiyet rabıtası kurarak meseleyi gündemleştirmesi. Bu tırnak içerisinde şu soruyu sormamızı gerektiriyor. Yani muhalefet bu yaklaşımla fon meselesindeki sürecin gerçekten doğru bir yerde ilerlemesine mi sebebiyet veriyor, yoksa bu meselenin mecrağından kayması gibi bir sonuca mı bir şekilde yönelmiş oluyor? Bence ikinci durum biraz daha ağır basıyor. Yani burada muhalefetin muhalif olması bile böyle bir hata yapmamasını gerektirirken, tam tersine bir durumla karşı karşıyayız.
1: Peki bütün iddialarınız yalan çıkmışken istifa etmeniz gerekmez mi?
0: Yani normalde bu tip
1: Toplum vicdanı ne der
0: durumlarda,
1: buna?
0: ya buna toplum vicdanı, ben şöyle, toplum vicdanı gerçekten fail olanın teslim edilmiş olduğu veya fail olanın ortaya çıkmasına ilişkin süreci değerlendirir ve fail olmayanların da bu konuyla ilgili bir bağlantısının olmadığını belirtir. Şimdi şöyle bir durum var. Bunları söylerken siz bakanların istifa etmesini bekliyordunuz.

0: Sayın Özlerle. Peki bu ifadeler gerçek çıkmadığı zaman sizin o bakanlardan beklediğinizi yapmanız gerekmez mi? Bu bir tutarlılık sorusudur. Bu tutarlılık sorusunun cevabını hep birlikte göreceğiz. Ben şöyle
1: 7
0: söyleyeyim.
1: Saattir Ümit Özdağ'dan herhangi bir açıklama yok.
0: Velev ki Sayın Göktaş'la ilgili iddia gerçek olsaydı biz neyi beklerdik? İstifa etmesini. Tıpkı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifa ettiği gibi istifa etmesini beklerdik. Şimdi bu beklentiyle yaptığınız çağrıda siz bu beklentinin ve bu çağrının doğru olmadığını öğrendiğiniz zaman beklediğiniz şeyi yapmanız gerekmez mi? Bu da siyasi tutarlılık anlamında bir soru olarak bence kamuoyunda
1: Evet.
0: tartışılacak.
1: Bakalım 7 saattir sessiz ne olacak önümüzdeki saatlerde? İstifa gelir mi gelmez mi göreceğiz. Star Gazetesi yazar avukat Cüneyt Altıparmak. Cüneyt Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Değerli
0: teşekkür ederim Erkan Bey, iyi geceler.
1: Çok sağ olun. Şimdi konuştuk iddialar, bakanların açıklamaları hepsine baktık. Hazine ve Maliye Bakanı'nın birazdan açıklamalarını paylaşacağız sizlerle. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Ağustos'ta SPK'dan bilgi ve belge talebiyle başlatıldığını, fonlara ilişkin tasfiye kararlarının ise 17 Eylül'de alındığını açıkladı. Ana muhalefet liderinin Adalet Bakanlığı'ndan bilgi sızdırıldı iddiası ağır ve mesnetsiz bir iftira olarak nitelendirildi. Soruşturmanın spekülasyonlara göre değil, delillerin gösterdiği istikamette sürdüğü belirtildi.
2: Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturmasına ilişkin açıklama geldi. Soruşturmanın deliller çerçevesinde ilerlediği vurgulandı. Sızıntı iddiaları ise ağır ve mesnetsiz iftiralar olarak değerlendirildi. Bakanlık bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edildiğini duyurdu. 19 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi ve belge talep edildiği, fonlara ilişkin tasfiye kararlarının son 7 Eylül'de alındığı belirtildi. Bakanlık soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı. Açıklamada soruşturmayı gölgelemeye yönelik girişimlere de dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı, ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı yönündeki beyanını ağır ve mesnetsiz bir iftira olarak nitelendirdi. Bakanlık, bu tür iddiaların adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeyi ve devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Bakanlık, manipülatif içeriklerin siyasi polemikler üzerinden dolaşıma sokulduğunu açıkladı. Yanlış olduğu anlaşılan içeriklerin ardından ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı ifade edildi. Fon soruşturmasının spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

0: İmamoğlu davasının duruşmasında sanıklar arasında rüşvet tartışması yaşandı. Cüneyt Yakut, Murat Ongun'a 10 milyon liralık çek verdiğini iddia ederken, tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker'in Ongun'a yönelik tepkisi salonda tansiyonu yükseltti.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmaya sanık Cüneyt Yakut'un çarpıcı iddiaları ve Murat Ongun'la yaşadığı sert tartışma damga vurdu. Yakut, İBB iştiraki Medya AŞ üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü rüşvet ve ihale ilişkilerini anlattı. Murat Ongun'un peş peşe sorular yöneltmesi üzerine Yakut, sorgunun mahkeme heyeti üzerinden ilerlemesini istedi. Ancak tansiyon kısa sürede yükseldi.
2: Toplu cevap zor olur senin için.
3: Ben burada konuşursam senin için zor olur.
2: İstediğini konuşabilir. Senden çekinecek bir halimiz yok.
1: Sözlü atışma üzerine mahkeme başkanı tarafları karşılıklı diyaloğa girmemeleri konusunda uyardı. Ancak asıl gerilim Yakut'un ek beyanda bulunmasıyla başladı. Yakut, Murat Ongun'la firari sanık Emrah Balatlı'nın birlikte bir düzen kurduğunu öne sürdü.
3: Emrah sektörü haraca kesti. Medya AŞ'den bütün açık havacıları çağırdılar. Faturalar kesildi. İnsanlar geçmişte olmayan bu paraları ödemeye başladı. Tahmin ediyorum Emrah fatura kesip parayı dışarı çıkardı. Emrah Murat Ongun adamıydı.
1: Sanık Cüneyt Yakut çok daha ağır bir iddiada da bulundu. Murat Ongun'un odasına girerek zarf içinde yaklaşık 10 milyon liralık bir çek teslim ettiğini söyledi.
3: Çekleri Medya AŞ'deki odasında kendisine verdim. İstendi verdim. Artık sektörde bu durum doğallaşmıştı. İşin doğasında olan bir süreç haline gelmişti.
1: Murat Ongun ise 10 milyon liralık çek iddiasına karşılık bunun hangi reklam ihalesiyle ilgili olduğunu sordu. Yakut, çekin kimin tarafından tahsil edildiğini bilmediğini belirtti. Bilgileri yazılı olarak...

0: olarak vereceğini söyledi. Duruşmada bir başka dikkat çeken çıkışsa 19 aydır tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'den geldi. Türker göreve geldiği dönemde yaptığı denetimde ana yüklenici panaotun altında Cüneyt Yakup'a ait City Point şirketinin tespit edildiğini anlattı. Türker durumu Murat Ongun'a sorduğunu ve kendisine tanımıyorum yanıtı verildiğini söyledi. Ardından Yakup'a dönerek biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevine yatıyoruz diyerek tepki gösterdi. Yakup ise Türker'den özür diledi ve Medya AŞ'de Murat Ongun'la Emrah Bağdatlı dışında kimseyle para alışverişi yapılmadığını savundu. Murat Ongun, Emrah Bağdatlı her şeyi organize etti ifadelerini kullandı.
1: İşi organize derdi, şu kadar iş var derdi, baştan konuşurduk. Onlara 100 lira, 1000 lira neyse. Onun oranında faturalar gelirdi, ödenirdi. O kadar kalanı da bize kar kalırdı.
0: Bayzaga kesilen bir faturanın da Emrah Bağdatlı'nın talebiyle düzenlendiğini söyleyen Yakut özellikle bir noktayı vurguladı. Murat Ongun'un eşinin bu konulardan haberdar olduğunu düşünmediğini belirtti. Duruşma salonunda karşılıklı sert sözlerin ardından mahkeme başkanı zorunlu ara verdi. Mahkeme dile getirilen rüşvet, ihale ve şirket ilişkilerine yönelik iddiaların hukuki değerlendirilmesinin yargılama sürecinde yapılacağını belirtti.
2: Yaşayan Belediyesi soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iki ilde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
3: Yaşayan soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Belediye binası, şüphelilerin adresleri ve araçlarda arama yapıldı. Dijital materyallere el konuldu, 9 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma daha önce elde edilen beyanlar, mali analizler, bilirkişi incelemeleri ve kayıtların değerlendirilmesiyle genişletildi. Soruşturma kapsamında 2032 taşınmazda 2 lüks araç hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Aramalarda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Belediye Başkan Yardımcısı SSY'nin evinde ruhsatsız tabanca, 11.312 tabanca fişeği ve dijital materyaller bulundu. Soruşturmanın ilk operasyonunda ise 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 16 şüpheli tutuklanmıştı. Son operasyonda elde edilen maddi ve dijital delillerin de mevcut dosyalarla birlikte değerlendirildiği bildirildi.

0: ABD Başkanı Donald Trump ismini birçok kritik noktada kullanmak istiyor. Adını ölümsüzleştirmek için mümkün olan her yere ismini veriyor. Resminin olduğu banknot basmak istemesi, Hürmüz Boğazı'na Trump Boğazı demesi ve Fas'taki otoyola ismini vermesinin ardından şimdi de Moldova'da bir elektrik hattına Trump Özgürlük Hattı denilecek.
1: Thanks to the historic courage of President Donald J. Trump.
2: ABD'deki Kennedy Center, Fas'ta bir otoyol ve daha niceleri. ABD Başkanı Donald Trump ismini her yere taşımak istiyor. Adını ölümsüzleştirmek isteyen Trump'ın ismi bu kez de Moldova'da yeni elektrik hattına verilecek.
1: The President Donald J. Trump Highway is its most concrete and lasting expression.
2: Trump'ın adını ve görüntüsünü hem ülke içinde hem yurt dışında simge yapılardan banknotlara kadar her şeye yerleştirme çabaları sürüyor. Şimdi de Moldova'yı Romanya'ya bağlayacak ABD'nin desteğiyle yapılacak elektrik hattına Trump'ın ismi verilecek. ABD'den 130 milyon dolar finansman alacak elektrik hattına Trump Özgürlük Hattı adı verilecek. Komşu Romanya'daysa başkent Bükreş'te genişletme çalışmaları yapılan bir parka da Trump'ın adı verilecek.
1: Connect cities, ports, markets and people.
2: Trump'ın ismini vermek istediği daha birçok yer var. İran'la süren savaş boyunca Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolünde olduğunu iddia etti. Boğaz'ın yeni isminin Trump Boğazı olması gerektiğini söyledi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan Zengezur Koridoru'na ilişkin anlaşmada da koridora kendi isminin verilmesini istemişti.
0: Yapay zekanın yanıltıcı yan etkileri giderek artarken dünyaca ünlü isimler sahteciliğe karşı adım atıyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka desteğiyle oluşturulan sahte içeriklere karşı önlem aldı, sesini tescil ettirdi.
2: Yapay zekanın kötü emeller için kullanılması harekete geçirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka desteğiyle oluşturulan sahte içeriklere karşı önlem aldı. Sesinin izinsiz kullanılmasını önlemek amacıyla ticari marka başvurusunda bulundu. Yapay zeka ile ses ve görüntü klonlama kişisel haklar açısından hızla büyüyen bir sorun. Buna yönelik son önlem de İtalya'dan geldi. Başbakan Meloni, yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurdu. Meloni, İtalyanca, ben Giorgia'yım anlamına gelen Io sono Giorgia ifadesini iki kez seslendirdiği 4 saniyelik bir ses kaydını tescil ettirdi.
3: Lo sterminio per fame.
2: Io sono Giorgia ifadesi Meloni'nin 2021 yılında çıkan otobiyografisinin adı. Bunun yanı sıra siyasi kampanyalarında sık sık kullanılan ifade olma özelliği taşıyor. Meloni 2024 yılında da kendisini gösteren sahte videoların internete yüklenmesinin ardından 100 bin avro tazminat talebinde bulunmuştu.
3: Si possa dire che dagli italiani.
0: İspanya'da 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal ülkede konut krizine karşı doğan öfkenin sembolü olmuştu. Binlerce protestocu onun için sokaklara dökülmüştü. 70 yıllık evinden fahiş kira zammını karşılayamaması üzerine sedye ile tahliye edilen yaşlı kadın geri dönemeden hayatını kaybetti.
4: Beni bir an bile yalnız bırakmayan arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.
2: İspanya'da konut krizinin sembolü olmuştu. 70 yıl yaşadığı evine dönemedi. Madrid'de evinden sedye ile zorla tahliye edilen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Yaşlı kadın fahiş zam yapılan kirasını artık ödeyemediği için polis zoruyla evinden çıkarılmıştı. Olayın ardından ülke genelinde konut krizine karşı protestolar başladı. Ülkedeki barınma krizini protesto eden yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Toplumda oluşan sert tepki gayrimenkul şirketine geri adım attırdı. Konut krizi ve simgesi haline gelen Mari Carmen Abascal'ın aynı kira sözleşmesi şartlarıyla evine dönmesini sağlayan bir uzlaşmaya varıldı. Ancak Mari Carmen 70 yıllık evine dönemedi. Abascal'ın ölümüne dair açıklamayı Madrid Kiracılar Birliği yaptı. Birlik, 87 yaşındaki kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölüm haberinin ardından protestocular Abascal'ı anmak için başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda bir araya geldi. Abascal'ın fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi mumlar yakıp dua etti. Başbakan Pedro Sanchez, Mari Carmen'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Gösterilerin ardından hükümet konut krizine çözüm için iki kararname kabul etmiş ancak bunlar mecliste reddedilmişti. Bunun üzerine hükümet erken seçim kararı almış, ayrıca iki yeni kararname daha kabul etmişti ve parlamentodan bunların onaylanmasını istemişti.
0: ...2026 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini bulduğu ödül Kanadalı ünlü şair ve deneme yazarı Anne Carson'a verildi. Kazananı İsveç Nobel Komitesi açıkladı. 76 yaşındaki yazar ödülün sahibi oldu. Klasik gelenekle oyunbaz bir diyalog içinde çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleriyle ödüle layık görüldü. Yazar madalyanın yanı sıra 12 milyon İsveç kronu para ödülü alacak. Şimdi gözler Nobel Barış Ödülü'nde. Kazanan 9 Ekim'de açıklanacak. ABD Başkanı Donald Trump uzun yıllardır bu ödülün kendisine verilmesini istiyor. Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini bir kez daha savundu. Ödülü almasam da çok şey başardım ve bence bu onlar için büyük itibar kaybı olur dedi. Dönelim yurda. İstanbul Havalimanı dünyanın en önemli seyahat verilerini sağlayan bir şirketin raporlarına göre en iyi bağlantılara sahip havalimanları sıralamasında birinci oldu. Adını dünyaya her geçen gün daha güçlü şekilde duyuran İstanbul Havalimanı yoğunluğuyla da dikkati çekiyor.
2: İstanbul Havalimanı dünya çapında öne çıktı. En iyi bağlantılara sahip havalimanı oldu. Official Airline Guide 2026 Mega Hub Endeksi İstanbul Havalimanı'nın zirvede olduğunu açıkladı. Dünyanın en önemli seyahat verisi sağlayıcı şirketlerinden OAG raporu yayımlandı. Sıralama, uluslararası uçuşlardaki tarifeli bağlantıların sayısıyla havalimanından ulaşılan destinasyonların sayısının karşılaştırılmasından oluşuyor. Bunun için yılın en yoğun günündeki veriler esas alınıyor. Bu yıl 2 Ağustos'taki verilere göre dünyanın en iyi bağlantılara sahip havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Bu yılki sıralamada Londra'daki Heathrow ikinci oldu. Amsterdam Schiphol Havalimanı üçüncü, Kuala Lumpur dördüncü, Chicago'daki O'Hare Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı 10-16 Ağustos 2026 döneminde günlük ortalama 1665 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nın dördüncü ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı.
5: Ya Allah! Bismillah!
0: Çalışma hayatında yeni bir dönemin hazırlığı yapılıyor. Türkiye, Avrupa'daki uygulamaları da inceleyerek daha esnek ama çalışan haklarını koruyan çalışma modelleri üzerinde çalışıyor. İşte detaylar.
6: Evden mi çalışmayı tercih ederdiniz, ofisten mi?
7: Evden çalışıyorum zaten şu anda. Tercihim de o şekilde olurdu. Kendim planlayabiliyorum çalışma düzenimi. Onun öyle bir avantajı var. Yani onun dışında yolda kaybettiğiniz bir vakit yok.
8: Ofis.
6: Neden ofis?
8: Daha rahat.
6: Çalışma hayatında ezberler değişiyor, yeni nesil çalışma modelleri masaya yatırılıyor. Çalışmak için illaki ofise gitmek gerekmiyor. Evdeki bilgisayardan, tabletten hatta telefondan çalışmak bile mümkün. Yeni nesil çalışma modelleriyle ev konforunda mesai başlıyor. Türkiye değişen iş gücü piyasasına uyum sağlamak için yeni nesil çalışma modellerini gündemine aldı.
9: Hibrit model olabilir. Yine hibrit modelde yarı zamanlı hem evden çalışabilirler hem de normal iş yerine gidebilirler. Hibrit model uygulanabilir. Bununla beraber esnek çalışma dediğimiz model uygulanabilir. Burada haftanın her günü değil belli günlerde ya da belli saatlerde işçiler ya da çalışanlar istihdam edilebilir. Bununla beraber biliyorsunuz Avrupa'da da uygulanmaya başlayan 5 gün değil 4 günlük bir çalışma periyodu uygulanabilir.
6: Hedef çalışanların hak ve güvencelerini korurken işletmelerinde değişen koşullara uyum sağlaması. Bu kapsamda Avrupa ülkelerindeki çalışma modelleri de inceleniyor. Hibrit çalışma modeli ve esnek mesai saatleri masaya yatırılıyor. Peki bu yeni düzen çalışanların hayatını nasıl değiştirecek?
9: Hibrit model Türkiye'ye uyarlanabilir. Aslında hepimizin de hoşuna gidebilecek olan 4 günlük model de uygulanabilir. Çünkü 4 gün olduğu zaman 3 gün tatil olmuş oluyor. Orada ekstra zaman da insanlara kalıyor. O 4 günlük model de belki Türkiye'ye uyarlanabilir. Esnek çalışma modellerinde yani haftanın tamamında 5 gününde değil de belki ihtiyaca binaen o iş yerinin belirlediği saatlerde, belirlediği günlerde o işe gidebilir. Bu tip uygulamalar var. Bunlar Türkiye'ye tabii bir anda hepsi değil ama peyderpey belki pilot uygulamalarla işlevsel hale getirilebilir.
6: Özellikle öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken iş deneyimi kazanabilmesi ya da ebeveynlerin çalışırken çocuklarına daha fazla vakit ayırması esnek çalışma saatleri sayesinde mümkün olabilir.
9: Belki 3 gün okullarına gidecekler, 2 gün bir yerde istihdam edilebilecekler. Böylelikle de hem çalışıp hem de iş deneyimi kazanmış olacaklar. Bu tarz esnek çalışma modelleriyle, hibrit çalışma modelleriyle sisteme entegre edilmesi onlar açısından da çok rahat olacaktır. Böylelikle hem rahatlıkla çocuklarını yetiştirecekler hem de kariyerlerini devam ettireceklerdir.
6: Kimi evden çalışma konforundan vazgeçmezken kimi için ofiste çalışmak daha faydalı.
10: Yani sahada olmak daha doğru aslında. Evde biraz daha monoton bir hayat oluyor. Ben olsam sahada olurdum. Daha aktif, ilişkiler, insanlar yüz yüze gelmesi bence daha avantajlı ve daha doğru diye düşünüyorum.
11: Bence ofis ya.
12: Neden?
11: Yani sosyalleşmek açısından yani. Evde bireysel kalıp da çalışmaktansa dışarıda daha sosyal olarak insan içinde çalışmak bence daha keyifli ve eğlencelidir. Şimdi evden çalışıp böyle bir rahatlık, işte aman kalk, evde çalışıyorum ne de olsa, işte toplantıya katılacağım, şort altta, üstte gömlek giyme modu falan. Bana göre değil yani bence.
12: Sence evden çalışmak mı ofise gitmek mi?
13: Bence evden çalışmak daha iyi.
12: Neden?
13: Daha rahat. Yani daha böyle flexible saat diyorlar yani. Daha rahat.
0: Türkiye'nin ihracat pazarlarında olumlu tablo güçlendi. İstanbul Sanayi Odası İhracat Pazarları İklim Endeksi Eylül'de 53,2'ye yükseldi. Böylece endeks son 52 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksinin Eylül sonuçlarını açıkladı. Ağustos'ta 52,7 olan endeks, Eylül'de 53,2'ye yükseldi. Bu rakam son 52 ayın en yüksek seviyesi oldu. Endekste 50'nin üzerindeki değerler ihracat pazarlarında iyileşmeye işaret ediyor. Böylece ihracat pazarlarındaki talep koşullarında iyileşme üst üste 5. ay hızlandı. Endeks, Ocak 2024'ten bu yana her ay 50 eşik değerinin üzerinde kaldı. Türkiye'nin en büyük 10 ihracat pazarının 9'unda üretim arttı. Tek istisna Polonya oldu. Ülkede imalat sanayi üretimi belirgin şekilde geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik aktivite güçlü şekilde arttı. ABD'deki büyüme ivmesi 5 yılı aşkın dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Veriler Türkiye'nin ana ihracat pazarlarında talep koşullarının güçlenmeye devam ettiğine işaret ediyor. Türkiye Otomotiv Endüstrisi Ocak-Eylül döneminde Avrupa Birliği ülkelerine 22 milyar 948 milyon dolarlık ihracat yaptı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından derlediği bilgilere göre, sektör yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre %3,1 artışla 31 milyar 144 milyon 829 bin dolarlık ihracata imza attı. Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 200 ülke özerk ve serbest bölgeye satış yapan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatı içindeki payı %14,8 oldu. Söz konusu dönemde otomotiv ihracatının %73,7'si AB ülkelerine yapıldı. AB ülkelerine dış satım geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 artışla 21 milyar 891 milyon dolardan 22 milyar 948 milyon dolara çıktı. Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya bu dönemde de en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti. Aselsan'dan yeni bir ihracat anlaşması daha geldi. Şirket uluslararası bir müşteriyle silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsayan 125 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı. Aselsan, 1-8 Ekim döneminde toplam 3 milyar 957 milyon avro ve 477.9 milyon dolar tutarında 6 sözleşme açıkladı.
14: Aselsan yurt dışındaki bir son kullanıcıyla 125 milyon dolarlık yeni satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşma silah ve elektronik harp sistemlerinin ihracatını kapsıyor. Böylece Aselsan'ın 1-8 Ekim döneminde açıkladığı sözleşme sayısı ise 6'ya ulaştı. Aselsan 1 Ekim'de uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı ile 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk ilave sözleşme imzaladı. 2 Ekim'de yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracatı için 488.5 milyon avroluk satış sözleşmesi açıkladı. 5 Ekim'de Savunma Sanayi Başkanlığı ile hibrit savunma sanayi sistemlerinin tedariki için 2 milyar 460 milyon avroluk sözleşmeler imzalandı. 6 Ekim'de yurt dışındaki son kullanıcılara elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatı için 157.9 milyon dolarlık satış sözleşmelerini duyurdu. 7 Ekim'de ise Savunma Sanayi Başkanlığı ile radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolarlık sözleşme açıklandı. 8 Ekim'deki 125 milyon dolarlık son anlaşmayla birlikte Aselsan'ın 1-8 Ekim döneminde açıkladığı sözleşmelerin toplam bedeli 3 milyar 957 milyon avro ve 477.9 milyon dolara ulaştı.
0: Türkiye 2027'nin ilk aylarında Ay'a uzay aracı göndermeyi hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli imkanlarla geliştirilen uzay aracıyla Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar yapılacağını açıkladı. Kacır, Türk ve yabancı astronotlarla birlikte Mars'ın yeryüzündeki benzeri olarak gösterilen Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı.
15: Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesini gerçekleştirerek Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşımanın derdini, gayretini taşıyoruz.
16: Türkiye'nin uzay programında yeni hedef Ay yörüngesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 hedefini açıklarken Türkiye'nin uzaydaki geleceğini inşa eden gençlere dikkati çekti.
15: 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngördüğümüz milli kabiliyetlerimizin eseri uzay aracımızla Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğiz. Bütün bu iddialı projelerin arkasında kararlı bir irade, bilim insanlarımızın, mühendislerimizin, araştırmacılarımızın, teknisyenlerimizin emeği var. Hiçbir engel tanımayan, bu ülke için gece gündüz çalışan, Türkiye'ye vurulmaya çalışılan prangaları parçalayan Türk gençliği var.
16: Türkiye'nin uzay hedeflerine ilişkin açıklamanın adresi Salda Gölü'ydü. Türkiye'nin 3 astronotu Alper Gezer Avcı, Tuva Cihangir Atasever ve Gökhan Erdem'le 20 yabancı astronot Burdur'da buluştu. NASA'nın Mars'ın dünyadaki benzeri olarak nitelendirilen Salda'da Türkiye'nin 45. bilim merkezi açıldı. TÜBİTAK'ın 30 milyon liralık desteğiyle kurulan merkez, ziyaretçileri uzayın gizemiyle buluşturacak. Mars'a sanal yolculuk, roket teknolojileri, astronot kıyafetleri ve uzayda yaşam deneyimleri. Merkez, özellikle çocukların ve gençlerin uzay bilimlerine ilgisini artırmayı hedefliyor.
15: Salda'nın dünya çapında ilgi gören doğal ve bilimsel değerini eğitim, araştırma ve bilim iletişimi için yeni imkanlarla buluşturan merkezimizin nice gencimizin bilim yolculuğunda atacakları ilk adım olacağına inanıyoruz.
16: Bakan Kacır, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki Milli Teknoloji Atölyesi'nin de açılışını gerçekleştirdi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ise 111 ülkeden 10 bini aşkın katılımcı geldi.
0: Efendim, moderatör gecenin bu bölümünü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: Annenle Çin'deki kadın bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Sosyal medya paylaşımını bir ekrana getirin. Bu arada gözaltına alınması meselesiyle ilgili de hani tartışılabilir. Bu bir yargı kararıdır, eyvallah, ama ne gerek vardı? Yani ne gerek vardı? Gözaltına alıyorsun falan, ciddiye alıyorsun. Ama şu, mesele şu, tabloyu görelim diye söylüyorum. İzmir daha önce de işgal edildi, korkma çok diyor bunu.
1: Çok ayıp, çok.
0: Ama bak, biz bu zihniyete yabancı değiliz. Yani. Sadece çok, bir şeyleri hatırlatacağım ve programı kapatacağım. Yorumu yarın yaparız gerekirse. Bu zihniyet nasıl bir zihniyet biliyor musunuz? Arkadaşlar, Hüsnü Bozkurt hazırsa getirin.
2: Ha, hatırladım. Bizi denize dökecek değil mi bu? Döktüler, dökün. Kendi döküldü anamızdan, galiba bir yerde.
3: Anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz.
0: Biri işgalci diyordu. Biri İzmir'den ulan denize döküyor.
3: İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz.
0: Bu CHP rozeti taşıdığı dönemki, şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanı biri. Ama asıl fikir babaları kim bunların? Asıl fikir önderleri, baba değil, anaları. Buyurun.
2: Türkan Saylan.
4: Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil.
0: Tamam, size üç şey gösterdim. Berna Leçin'in İzmir işgal edildi. Hüsnü Bozkurt'un İzmir'den sizi denize dökeriz. Türkan Saylan'ın biz asılız. Bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz. Geçmiş olsun. Üstün. 25 yıldır böyle tıraşlana bu hale geldiniz.
5: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can

borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Bu bölümün başlangıcında da Maltepe'ye gidelim. 7 katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor ekipler. Şu ana kadar gelen bilgiler 3'ü çocuk 11 kişinin kurtarıldığı, maalesef 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğine yönelik çöken binanın enkazında 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

0: devam ediyor. Enkazda kontrollü yıkım var. Enkaz üzerinde pek çok ekip var, çok sayıda ekip var. O ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Aralıksız sürüyor çalışma. O kontrollü yıkımda, neden kontrollü onu da söyleyelim, bir kez daha hatırlatalım. 7 katlı bir binaydı bu. 3 katında çökme yaşanmıştı. Girişteki 3 katta çökme yaşanmıştı. O 3 çöken kısma doğru bina düştü. Hafif yana doğru da yatmıştı. Diğer katlar çökmemişti. Özellikle ekiplerin can güvenliği, içerideki enkaz altında bulunanların can güvenliğini sağlamak amacıyla bir kontrollü yıkım var. O kontrollü yıkım sürüyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hala 3 kişiden bir haber alınabilmiş değil. Görüntüler canlı geliyor ekranlarınıza. İstanbul Maltepe'de ekiplerin arama kurtarma çalışmaları. Bir yandan da soruşturmalar var. Başlatılan soruşturmada kapsamda ilk detaylarda mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı. Binanın yapımında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen mimar ve şantiye şefi gözaltında. Binanın mal sahibinin 2016 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. Yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin de tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Bir yandan soruşturma çok yönlü devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın bina ile ilgili görevlendirdiği 2 müfettiş var. Bunun yanında savcılığın soruşturması var. Gözaltılar var. Süreç devam ediyor ama şunu söyleyelim. Çöken binada enkaz altında hala 3 kişinin olduğu ifade ediliyor. 3 kişinin olduğu değerlendiriliyor. Bir yandan ailelerin mutlu bekleyişi de enkaz yanında, çevresinde devam ediyor. Sadece tabii bu yıkılan, çöken binanın değil, çevresinde bulunan 3 binanın da boşaltıldığını söyleyelim. Herhangi bir olumsuz duruma karşılık oranın, o binalarda oturan sakinler de, vatandaşlarımız da farklı yerlere, otellere yerleştirildi. Bölgede bir yandan çalışmalar devam ediyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. 2 kişi hayatını kaybetti. Ankara'dan da geçmiş olsun ve taziye mesajları var.
1: Maltepe Cevizli'de panik yaşandı. Bina büyük bir gürültüyle çöktü. Ankara'dan da ard arda geçmiş olsun ve taziye mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da hayatını kaybeden vatandaş için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valilik Koordinasyonu'nda il müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme ve çalışmalara başladığını açıkladı. Kurum, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sağlık ekiplerinin diğer birimlerle koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi. Memişoğlu, olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında ekiplerin olayın ilk anlarından itibaren sahada olduğunu vurguladı. Enkaz altındaki vatandaşlara bir an önce sağ salim ulaşılmasını diledi.
0: Maltepe'de çöken bina ile ilgili şimdi aylar öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Binanın giriş katındaki dükkanın kiracısı Fatma Kaya, duvarlarda oluşan çatlakları 13 Nisan'da cep telefonuyla kaydetmişti. O görüntüleri kızına ve çevresindekilere göndererek endişesini paylaşmıştı. Kaya, çatlakların giderek büyüdüğünü, eşinin alt kattaki kolonları gördüğünde buradan çıkalım dediğini anlattı. Bir başka önemli noktada bina sakinlerinin kentsel dönüşüm için kendi aralarında anlaşamadığı bilgisi.
2: Bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı, gün geçtikçe de büyüyor bak.
3: Bu görüntüler çökmeden aylar önce çekildi. Duvar boyunca ilerleyen çatlaklar, sıvada açılan yarıklar ve giderek büyüdüğü gözlenen izler var. Görüntüyü çeken kişi binanın giriş katındaki dükkanın kiracısı Fatma Kaya. Tarih 13 Nisan.
2: Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
3: Kaya o gün çatlakları cep telefonuyla kaydetti ve kızına gönderdi.
4: Kızına video attım 13 Nisan'da. çatlaklar oluştu dedim.
3: Çatlaklar bir süre sonra daha belirgin hale geldi. O kadar ki aile dükkandan çıkmayı bile düşündü.
4: Biz o çatlaklar olunca taşınmayı düşündük. Dükkan bulamadığımız için uyguna kaldık biz burada.
3: Kaya binanın alt bölümüne ilişkin çok daha önemli bir ayrıntı verdi. Eşi alt kattaki kolonları gördükten sonra ona şu uyarıyı yapmıştı.
4: Eşim görmüştü, dedi ki Fatma, kolonlar artık gitmiş, yok olmuş. Çıkalım buradan.
3: Bu sözler şimdi binanın taşıyıcı sistemindeki sorunlarla ilgili yürütülen incelemeyle birlikte değerlendiriliyor. Kaya ayrıca giriş kattaki iş yerinde kolon kesildiği şeklindeki iddiaları reddediyor.
4: Burası bu arada baştan söyleyeyim, bakın konfeksiyon atölyesi değil. İçeride makine falan yok, kolon kesme falan asla yok.
3: Ve bir başka önemli başlık. Kaya'ya göre bina sakinleri müteahhitlerle görüştü ancak ortak karar çıkmadı.
4: Ev sahipleri benim bildiğim kadarıyla zaten aralarında anlaşamıyorlardı. Yani müteahhitlerle konuşuyorlardı ama. Konuşmaları vardı. Ama dediğim gibi işte o kadar insanın bir araya gelip de karar vermesi maalesef ki olmadı.
3: Bu nedenle dönüşüm süreci de ilerlemedi. Şimdi ise o eski görüntüler binanın çökmeden önce verdiği işaretlerin ne kadar süredir devam ettiğini anlamak için bir hayli önem taşıyor. Ama aylar önce çekilen o görüntüler artık soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.
5: Kentsel dönüşüm uzmanları İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarını ve yapının muhtemel çökme nedenlerini 24 canlı yayınlarında değerlendirdi. Peki çöken bina kaç yıllıktı? Neden çöktü? İşte yanıtlar.
6: Yıkılma görsellerini gördüğüm zaman bizim tamamen bir gevrek yıkılma söz konusu. Ani bir yıkılma olmuş. Bu tür yıkılmaları biz sevmiyoruz. Kolon kesitlerimiz biraz daha büyük olsaydı mutlaka bu tür bir yıkılma söz konusu olmayacak.
7: Ben burada bir de ağır konsolların olması ve bina yükünün ağır olması tabii bu da ayrıca bir şekilde binanın yıkılmasına sebebiyet verebiliyor.
8: 7 katlı bir bina, eski ama dışarıdan bakıldığında gözle görülen bir hasarı yok. Sabaha karşı 3 alt kat çöküyor. Zelzeleye bile ihtiyaç duymadan çöken bu bina akıllara neden yıkıldı sorusunu getiriyor. Binanın 1987 yılında yapıldığı, iskan verildikten sonra üst 2 katın kaçak çıkıldığı doğrulandı. Çöken binanın eski halinde en alt katın tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.
7: Su yalıtım yok yani, alt tarafta nemlilik almış, korozyon almış, taşıyıcılar yıpranmış, hasara uğramış, çatlamış, patlamış. Yani bunlar yetiyor zaten. Ya bir binanın yukarıdaki büyük kütleyi değil mi? Bakın birinci kattan sonra çok güzel yapılmış, yani sağlam yapılmış. Alt kat zayıf.
6: Binada ciddi bir şekilde bir korozyon başlamış. Yani beton kalitesi yeterli olmadığı için donatıyı koruyamıyor. Donatıyı koruyamadığı için de bir korozyon başlıyor. Korozyon zaten kanser hücresi gibi. Sürekli yapıya ilerler.
8: Uzmanlar Maltepe'de 7 katlı yapının yerle bir olmasının ardından eski yapı stoğundaki tehlikeye dikkat çekti. Korozyonlarsa yaşlanmış binaları adeta kanser hücresi gibi sarıyor.
6: Kaçak katı var, 2 tane kaçak katı var. Elbette ki bu da büyük bir etken yıkılması için. Ama bu yapı zaten 39 yıldan beri ayaktaydı. Bardağa taşınan son damla, yani bunlar hep zaten bizim bir kabımız var, boş, sağlam binamız. Zaten yarısından fazlasını kaçak kat doldurdu. Bir kısmını ağır çıkmalar doldurdu, bir kısmını bakımsızlık doldurdu. En son nereye geldi? Korozyonla birlikte artık son damlayı da böyle damlattık. Ve dolayısıyla artık yorgun binamız yükleri taşıyamaz oldu. Bir gevrek kırılma şeklinde binamız maalesef böyle bir hasar aldı.
8: Binanın altında kalan tekstil atölyesi ise acaba kolonlar kesildi mi sorusunu akıllara getiriyor.
7: Çoğu zaman kolon kesiliyor. O şekilde ticari alanlar genişletiyor. Ama şu an onu söylemek çok erken. Genelde kolon kesme tabii ki yaşıyoruz ama bu bina için projesine bakmamız lazım. Ticari artı konut yapılan binalarda, yani alt tarafı dükkan, üst tarafları konut olarak yapılan binalarda bu zafiyet yaşanmakta. Yani biz buna birinci katta tabii yüksek kat

0: diyoruz, yumuşak kat diyoruz. Bu şekilde tabir ediyoruz. Yani üst katlar duvarlarla örtülü ve konsollar var, ağır konsollar var, çıkmalar var. Birinci kata göre, zemin kata göre ve alt katta da duvarlar eksik. Yani bu rigidlik zafiyetine sebebiyet veriyor. Bir de 40 senelik, hemen hemen 40 senelik bir binada her türlü şey arayabiliriz.
1: Peki binalar bu tür çökmeler öncesinde sinyaller vermez mi?
2: Sabaha karşı olması, sabahın erken saatlerinde olması. Biz şunu gördük, işte Zeytinburnu'nda, Gebze'de, Bakırköy'de, Küçükçekmece'de en azından bu hasar olmadan evvel neyi görmüştük? Dedik ki arkadaş bize bir işaret veriyor. Burada da öncesinde bir işaret vermiştir ama gece, tabii sabaha karşı olması, dükkanda herhangi kimsenin olmaması, depoda bu işaret olsa bile fark edemedik.
0: Çünkü yani burada alt katta zannediyorum bir de asma kat gibi görüyorum, bant pençereler falan yapılmış, kısa kolon o oluşumu da var. Yani bunları da düşündüğümüzde bina zaten bir mühendis tarafından incelendiğinde yani bu binada oturulamayacağını rahatlıkla söyleyebilir. Yani fiziki bile bakılsa bu binaya, alt katlardaki zafiyetlerden dolayı, yani su yalıtım olsun, nemlilik olsun, korozyon olsun, işte bu yumuşak kat durumu olsun, hepsinden bir mühendis hemen der ki bu bina sağlam değil, riskli de diyebilirdi.
3: Yaşanan bu olayın ardındansa kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Devletin bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Peki bugüne kadar kaç tabut bina yıkıldı ve kaç proje dönüşüm kapsamına alındı? Devlet desteğiyle hayata geçirilen çalışmalar ve Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını tekrar hatırlayalım.
4: Abi çıkın, evet, çıkın.
5: Maltepe'de yaşanan bina çökmesinin ardından kulaklarda kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı.
6: Sakin olun.
5: Maltepe'de yaşanan facianın ardından devletin Türkiye geneli ve İstanbul'da çalışmalarına hızla devam ettiği kentsel dönüşüm seferberliği tekrar gündeme geldi. Yapılan bu çalışmalarla birlikte deprem gerçeğiyle yüzleşiliyor ve vatandaşların daha güvenli yapılarda yaşaması için insanüstü bir çalışma sürdürülüyor. 2012 yılından bu yana Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölümler milyonları aştı. Buna göre şimdiye kadar 2.761.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken, 2.378.000 bağımsız bölümün çalışmasındaysa sona gelindi. 383.000'i ise devam ediyor. Aynı zamanda İstanbul özelinde ise 1.298.000 bağımsız bölüm dönüşümü alınırken, şimdiye kadar 1.007.000 ise tamamlandı ve 291.000 ise dönüşümü hala daha devam ediyor. Devletin önemli ve hayati çalışmalarından biri olan ve 22 Şubat 2024'te hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyası da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Aralık 2026'da tamamlanması planlanan kampanyanın 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüme sokuldu. 177.914.000 yapının ise dönüşümünde sona gelindi. Yarısı Bizden kampanyasıyla bina bazlı dönüşüm desteğinde her bir konut için 875.000 TL hibe, 875.000 TL kredi ve 125.000 TL taşınma desteği verilirken, dükkan ve iş yerleri içinse 437.500 TL hibe ve 437.500 TL kredi ve 125.000 TL taşınma desteği sunuluyor. Yarısı Bizden kredisinde 2 yıl ödemesiz 10 yıla varan vade imkanı sunuluyor. Kampanyadaki kredinin ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vade uygulanıyor ve ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllarda ise TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, babasına ilişkin yatırım fonu iddiaları nedeniyle milletvekilleri Ümit Özlale ve Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş ayrıca Ümit Özlale'ye 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Bakan Göktaş'ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçelerinde Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Bakan Göktaş'ın

0: iddia ettiği kaydedildi. Yatırım fonlarında işlem gerçekleştirdiği öne sürülen Hasan Özdemir ile Bakan Göktaş'ın babasının farklı kişiler olduğu belirtilen dilekçelerde durumun isim benzerliğinden kaynaklandığı ifade edildi. Bakan Göktaş ve aile bireylerinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlem gerçekleştirmediği aktarılan dilekçelerde iddiaların Göktaş'ın kişilik haklarını ve kamuoyu nezdindeki itibarını zedelediği bildirildi. Cemal Enginyurt'un ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aynı iddiaları gündeme getirdiği ve Bakan Göktaş'la ailesini hedef alan ifadeler kullandığı belirtildi. Dilekçelerde milletvekillerinin açıklamalarının sermaye piyasalarına yönelik güveni de olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu savunularak, haklarında hakaret, iftira, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi. Öte yandan Bakan Göktaş, avukatı aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeyle Milletvekili Ümit Özlale hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı. Tazminat davası dilekçesinde Özlale'nin iddialarının gerçeğe aykırı olduğu, Bakan Göktaş'ın ve ailesinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasını yaptı. İşte detaylar.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.
2: Milli Savunma Bakanlığı, askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür açıklamasında bulundu.
1: Savunma sanayisi paydaşlarımıza çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu hafta Gölcük'te gerçekleştirdi.
1: Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
2: Bilgilendirme toplantısının ana gündem maddelerinden biri Mekke Savunma İttifakı oldu. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında ayrıca ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecek açıklamasında bulunuldu. Gündemin bir diğer başlığı Türkiye-Fransa savunma işbirliği üzerine yol haritası oldu. Milli Savunma Bakanlığı bu hususta yol haritası kapsamında savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın işbirliği ve sistemlerin birlikte çalışılabilirliğinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin koordineli şekilde yürütülmesi planlanmaktadır değerlendirilmesinde bulunuldu.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliğiyle devletimizin bekası için
2: Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında yol haritasıyla iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hale getirilmesi ve işbirliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır ifadesine yer verildi.
1: Türkiye-Fransa savunma işbirliği yol haritası imzalanmıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak son bir haftada bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.
1: Bir PKK'lı terörist daha teslim olmuş.
2: Hudutlarda ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 660 kişinin yakalandığı, 1383 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği bildirildi.
1: Kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarımızda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 660 şahıs yakalanmış.
0: AK Parti grubuyla DEM Parti heyeti mecliste bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle görüştü. Görüşmede terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun çerçevesinde

0: Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Faili meçhul dosyalar üzerine kararlılıkla giden güvenlik birimleri bir şüpheli olayı daha aydınlattı. 20 yıl önce Kırşehir'de kaybolan Rıza Güzel'in kemik parçalarına ulaşıldı. Güzel'in eşi ve 6 çocuğu gözaltına alındı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptı. Buna göre jandarma timleri 2006 yılında meydana gelen olayı yeniden ele aldı. CASAT 20 yıl önce Kırşehir'de kaybolan Rıza Güzel'in izini sürdü. Aylarca süren titiz çalışmalar ve adli dinlemelerin ardından 3 ilde 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Rıza Güzel'in eşi ve 6 çocuğundan oluşan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin itirafları ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı. Bakan Çiftçi adli soruşturmanın titizlikle sürdüğünü aktardı. Kimse geçen yılların gerçeği örteceğini, suçun izlerini sileceğini sanmasın ifadelerini kullandı. Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçlarda %99,4'lük aydınlatma oranına ulaşıldığını aktardı. Hiçbir dosya faili meçhul kalmasın diye titizlikle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir televizyon programında akran zorbalığına ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Tekin, çocukların karakter gelişiminde sosyal medyanın etkisinin arttığını belirtti. Akran zorbalığının sosyal medya platformları üzerinden yaygınlaştığını söyledi.
1: Bakan Tekin okullardaki saldırılara dair konuştu. Dünyada salgın halinde yürüyen bir süreç olduğunu belirtti. Polisiye tedbirler yeterli değil dedi.
2: Bu maalesef salgın bir hastalık halini aldı. Bununla mücadelede polisiye tedbirler bu iş için yeterli değil. Biz okullarımızda silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi dahil bir sürü tedbir aldık. Bunu başka alanlarda, başka paydaşlarla birlikte de yapmamız lazım. Bu paydaşlarımızdan en önemlisi aileler.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son zamanlarda okulda görülen saldırıların dünya genelinde yaygınlaşmaya başladığını belirtti. Dünyada bir salgın halinde yürüyen bir süreç var dedi. Bu sürecin bitmesi için toplumsal olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor dedi. Akran zorbalığına dikkat çekti.
2: Çocuklarımız üzerinde belirleyici olan şey ne aile ne okul. Maalesef sosyal medya. Çocuklarımızın karakter inşasında sosyal medya çok dominant. Çocukların %80'e yakını akran zorbalığına sosyal medya platformları üzerinden maruz kalıyor.
1: Bakan Tekin, teknoloji şirketlerinin de sorumluluk alması ve aile çocuk filtrelerinin devreye girmesi gerektiğini vurguladı. Biz bu anlamda firmalarla iletişime geçmek istiyoruz. Türkiye'deki ekiplerle arkadaşlarımız iletişim halindeler. Bunu çözecek şeyi yapalım dedi.
0: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesindeki bir sitede bulunan apartmanın 14. katından bir kadın düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sezen Taş'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Sezen Taş'ın şarkıcı Atilla Taş'ın kızı olduğu öğrenildi. Eskişehir'de cadde ortasında bir şüpheli kadını darbetti. Gitmek istemeyen kadının boğazını sıktı. Yetmedi, yere düşen kadını sürükledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
3: Kadın gitmek istemedi. Şüpheli ise kolundan tuttu, yerde sürükledi. Görüntülerin adresi Eskişehir'in Odunpazar ilçesi. Cadde üzerinde yürüyen bir erkekle bir kadın arasında iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda gözü dönen saldırgan kadının boğazını acımasızca sıktı. Kadınsa saldırganın elinden kurtulmak için mücadele etti.

0: Genç kadının çığlıkları sokağa inletirken aldığı darbelere daha fazla dayanamayan talihsiz kadın kendini yere bıraktı. Saldırgansa onu yerde sürükledi. Yerde sürüklenen kadın bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
1: Artvin Hopa'daki tır parkında dağdan kopan dev kayalar araçların üzerine düştü. Sabah saatlerinde yaşanan heyelanda 8 tır hasar aldı.

0: Dağdan kaya parçaları koptu, tırları kullanılmaz hale getirdi. Artvin'in Hope ilçesindeki bir tır parkında dağdan kopan dev kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda tırlara çarpan kayalar araçları kullanılmaz hale getirirken bir silobas tırı da yan yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken diğer ekipler olay yerinde inceleme yaptı ve 8 tırın hasar gördüğü tespit edildi. İlk heyelanın ardından kendi aracını güvenli bölgeye çekmeyi başaran sürücü Kasım Topaloğlu, parktaki diğer arkadaşlarına yardım etmek için geri döndü. Ancak bu sırada ikinci heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları Topaloğlu'nun kafasına isabet etti. Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler zarar gören tırların bölgeden güvenli bir şekilde kaldırılması için yeni bir heyelan riskine karşı tedbir alarak yamaçtaki hareketliliğin durmasını bekledi.
1: Efendim, Maltepe'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Maalesef bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda çalışmalar ekranlarınıza geliyor. Maltepe'de çöken bina enkazında iki kişi daha var. İki kişiyi arama çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Üç kişi vardı enkaz altında. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde maalesef bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Şimdi ekiplerin çalışmaları yine durdurak bilmeden devam ediyor. Drone görüntüsü geliyor ekranlarınıza. Kalan iki kişiyi arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Maltepe'deki göçükte sabah saatlerinde meydana gelmişti, bir kez daha hatırlayalım. 10 kişi sağ olarak kurtarılmıştı enkazdan. 10 kişi yaralı kurtarıldı. Toplam 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi daha var enkaz altında bulunan. Şu an itibariyle ekipler zamanla yarışa devam ediyor. O 2 ismi de, o 2 kişiyi de enkaz altından çıkarmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde geldi haber. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde İstanbul Valisi Davut Gül'den de açıklamalar gelmişti. Onları da paylaşmıştık sizlerle. Bir yandan soruşturmalar da sürüyor. Onu ifade edelim. Şu ana kadar mimar ve şantiye şefi, inşaatın yapımında bulunan mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Savcılığın soruşturması var. İçişleri Bakanlığı'ndan kazanın ardından olaya ilişkin atanan iki müfettiş var. Çok yönlü devam eden soruşturma ama tabii şu an gözler bir yandan da enkazdaki çalışmalarda. İki vatandaşımız daha var enkaz altında. Hem iş makinelerini görüyorsunuz, bir yandan bir kontrollü yıkım, o artık sona doğru gelmiş ya da tamamlanmış gibi görünüyor şu an itibariyle. Şimdi o iki kişiye ulaşma için ekipler zamanla yarışıyor. Pek çok ekip var enkazın üzerinde, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı geçtiğimiz dakikalarda. İki kişi var, çalışmalar sürüyor. Yeni bir gelişme görüntü oldukça.

0: bir kez daha enkaza döneceğiz. Bursa'da karşı şeride geçen otomobil, kendi şeridinde seyreden motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Cinayet gibi kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Oğlu ağır yaralandı.
1: Hızla karşı şeride geçti. Kendi şeridinde seyreden motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Cinayet gibi kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay Bursa Orhaneli yolu Doğancı tünelinde meydana geldi. Orhaneli istikametinde seyir halinde olan motosiklete karşı yönden gelen otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan 13 yaşındaki oğlu havaya savrularak yola düştü. Motosiklet ise tünelin duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan oğluyla otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Korkunç anlara motosiklet sürücüsünün eşi de an be an şahit oldu. Kazaya karışan motosikletin arkasından yine motosikletle takip eden kadın olayın ardından büyük şok yaşadı. Sinir krizi geçiren kadının çevresindeki sürücülerden yardım istediği anlar da kameraya yansıdı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı. Şüpheli daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
0: Hatay'da Antakya İskenderun Karayolu'nda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Araçta yolcu bulunmazken şoförün yara almadan kurtulduğu belirtildi.
2: Otobüs alev topuna döndü. İçinde yolcu olmamasıyla büyük bir facia atlatıldı. Olay Hatay'ın Antakya İskenderun Karayolu'nda meydana geldi. Yolcu otobüsü seyir halindeyken henüz belirlenmeyen bir nedenle birden alev aldı. Kısa bir sürede büyüyen yangın tüm otobüsü sararken araç adeta bir alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan araca kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
3: Araç boş dönüyor, arızalanıyor. Şoför iyi, Allah'tan otobüs boş.
2: Yangın sonrası yolcu otobüsü tamamen kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Fatih'te polis ekipleri kumar oynatıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynandığını belirledi. Ekipler adrese düzenledikleri operasyonda iki şüpheliyi yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 93 fişek, 215 adet sahte 500 avro banknot, bir tombala makinesi, farklı kişiler adına düzenlenmiş 15 pasaport, kumar pullarıyla sanal kumar oynatıldığı belirlenen 5 bilgisayar monitörü ve bilgisayar kasası ele geçirildi. Şüphelilerin 6136 sayılı kanuna muhalefet, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak, resmi belgede sahtecilik ve parada sahtecilik suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. ...153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı tamamlandı. Tekirdağ-Kırklareli ve Edirne hızlı tren konforuna kavuşurken sıfırdan inşa edilen ağın uzunluğu 2604 kilometreye çıktı. Hattın resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılacak.
4: Bu hat hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önem arz etmektedir.
5: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı.
6: Hattımızı saatte 200 kilometre işletme hızına çift hatlı, elektrikli ve seviye 1 sinyalli olarak inşa ettik.
5: Halkalı-Kapıkule arasında hem yolcu seyahat süresi hem yük taşıma süresi azalacak.
6: Çerkezköy-Kapıkule hattımızın doğu tarafındaki Isparta-Kule, Çerkezköy ve Halkalı-Isparta-Kule hatlarının da tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten yalnızca 3,5 saate indirmiş olacağız. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yine yıllık yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona inşallah bu vesileyle çıkmış olacak.
5: Hizmete açılacak hatla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı trenle buluşacak.
6: Hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11'den 14'e yükseliyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz 2251 kilometrelik hızlı tren ağımıza da 353 kilometrelik ray serimiyle 2604 kilometreye ulaştırıyoruz.
5: Hat özellikle organize sanayi bölgelerinin Avrupa pazarlarına erişimini güçlendirecek.
6: Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişmiş olacak.
5: Edirne Garı'nın yanı sıra Kapıkule Garı ile Lüleburgaz, Baba Eski, Büyük Karıştıran ve Çerkezköy istasyonlarının yapımları da tamamlandı.
6: Özellikle Kapıkule gar sahasında yapmış olduğumuz genişletme çalışmalarıyla yaşanan tren yığılmalarının önüne geçiyor. Gümrük ve muayene işlemlerini hızlandırarak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyoruz.
5: Hattın bitirilen kısmı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ekim Cuma günü Kırklareli'nin Baba Eski ilçesi garında düzenlenecek törenle hizmete açılacak.
0: İstanbul Uluslararası Adalet Zirvesi'nde dünyanın en kritik hukuk başlıklarını masaya yatırıyor. 70'ten fazla ülkeden temsilcinin katıldığı zirvede Gazze'de hesap verebilirlikten yapay zekaya, siber suçlardan uluslararası hukuka kadar pek çok başlık ele alınıyor.
7: Tartışmasız bir şekilde adalet yer alır.
8: Türkiye olarak dünyanın neresinde savaş varsa, dünyanın neresinde evrensel hukuk değerleri çiğneniyorsa barıştan, hukuktan ve insan onurundan yana en güçlü sesi çıkarmayı köklü tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz.
5: Adaletin geleceği İstanbul'da konuşuluyor. 70'ten fazla ülke, 18 baro ve 30'dan fazla uluslararası kuruluşun yer aldığı zirvede küresel adaletin en çetin sınavları masaya yatırıldı.
8: Zirvemize Filistin Adalet Bakanı Sayın Şerhabil El-Zaim davet edilmişti. Ancak kendisinin İsrail makamlarınca ülke dışı çıkışına izin verilmemesi nedeniyle zirvemize katılamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Başta şahsım olmak üzere burada bulunan bütün adalet bakanlarının ve katılımcılarının Filistin Adalet Bakanlığı'nın yokluğunda Filistin halkının hukuk ve adalet talebine en güçlü şekilde sahip çıkaracağına inanıyorum.
5: Zirvenin en çarpıcı gündemi Gazze'de yaşananlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Filistin Adalet Bakanı'nın zirveye katılmasının engellenmesini son derece kaygı verici olarak niteledi.
8: Bir Adalet Bakanı'nın uluslararası bir toplantıya katılmasının engellenmesini son derece kaygı vericidir. Asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır. Uluslararası hukuk ancak güçlü ve zayıf olduğuna bakılmaksızın bütün aktörlere aynı ölçüde uygulandığında gerçek anlamda hukuk olabilir.
5: Bakan Gürlek, uluslararası hukukun güçlü ve zayıf ayrımı yapmadan uygulanması gerektiğini vurguladı. Savaş suçları, soykırım, siber suçlar ve organize suçlarla mücadelede ortak kurallar çağrısı yaptı.
8: Yapay zeka ve teknolojik dönüşüm hukuk sistemleri için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunmaktadır. Ancak burada asıl odaklanmamız gereken husus teknolojik yeniliklerin insanlığa ve adalete

0: ne ölçüde hizmet ettiğidir. Teknoloji hukukçuların yerlerini almamalı, hukukçunun adaleti, insan hakları ve hukukun üstünlüğü koruma kapasitesini güçlendirmelidir.
1: Zirvenin bir başka başlığı ise dijital dünyanın hukuka getirdiği yeni sorular. Yapay zeka, siber suçlar, sosyal medya ve kişisel verilerin korunması adaletin geleceği açısından ele alındı.
0: Bütün bu başlıklar birbirinden farklı görünse de aslında ortak noktada birleşmektedir. İnsan. Hukukun nihai amacı insanı ve onurunu korumaktır. İnsan onurunu, temel hakları, özgürlükleri, güvenliği ve adalete erişimi koruyamadığımız sürece geliştirdiğimiz kuralların ve kurumların anlamı eksik kalacaktır.
1: Adaletin geleceği insanlık için ortak sorumluluk temasıyla düzenlenen zirvede uluslararası tahkimden göçe, enerji dönüşümünden insan haklarına kadar pek çok başlık ele alınacak.
2: Farklı sistemler, farklı deneyimler.
3: Türkiye'de yaşayan ihtiyaç sahibi yabancı ailelere yönelik sosyal uyum ve eğitim yardımları programı için protokol imzalandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, program kapsamında ailelere düzenli nakit destek sağlanacağını, çocukların eğitime devamının da destekleneceğini açıkladı.
4: Bugün sosyal yardım alanında yeni bir dönemin kapısını aralayan önemli bir adım atıyoruz. Avrupa Birliği ve Türk Kızılay İşbirliği'nde yürüttüğümüz iki ayrı proje vardı. Bugün bu projeleri tek bir çatı altında bir araya getiren daha güçlü bir yapı kuruyoruz. Bu programla ülkemizde yaşayan ihtiyaç sahibi yabancı aileleri ve onların çocuklarına destek olmaya devam ediyoruz.
5: Türkiye'de yaşayan ihtiyaç sahibi yabancı aileler ve çocuklarına destek sürecek. Ailelerin temel ihtiyaçlarının yanı sıra çocukların eğitim hayatının da desteklenmesi hedefleniyor.
4: Bu programla aynı zamanda çocukların okulla bağını daha da kuvvetlendireceğiz. Okula düzenli devam eden çocuklarımızın ailelerine destek sunmaya sürdüreceğiz.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında yabancılara yönelik sosyal uyum ve eğitim yardımları programı protokol imza töreni düzenlendi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini de belirtti. Geçtiğimiz yıl kurulan izleme birimiyle bir yıl içinde 35 binden fazla hane tespit edildi, 19 binden fazla hanenin hayatına doğrudan dokunulduğunu açıkladı.
4: İhtiyaçlar derinleşmeden ailelere hızlıca ulaşıyor, yanlarında oluyoruz. Bu sistemle bir yıl içerisinde 35 bini aşkın hane tespit ettik, 19 bini aşkın hanenin hayatına doğrudan dokunduk.
5: Programın Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle yürütüleceği belirtildi. Bakan Göktaş, Türk Kızılay'la sahadaki çalışmaların da kesintisiz sürdürüleceğini söyledi.
3: Çalışma hayatında yeni bir dönemin hazırlığı yapılıyor. Türkiye, Avrupa'daki uygulamaları da inceleyerek daha esnek ama çalışan haklarını koruyan çalışma modelleri üzerinde çalışıyor.
1: Evden mi çalışmayı tercih ederdiniz, ofisten mi?
6: Evden çalışıyorum zaten şu anda. Tercihim de o şekilde olurdu. Kendim planlayabiliyorum çalışma düzenimi. Onun öyle bir avantajı var. Yani onun dışında yolda kaybettiğiniz bir vakit yok.
7: Ofis.
1: Neden ofis?
7: Daha rahat.
1: Çalışma hayatında ezberler değişiyor, yeni nesil çalışma modelleri masaya yatırılıyor. Çalışmak için illaki ofise gitmek gerekmiyor. Evdeki bilgisayardan, tabletten hatta telefondan çalışmak bile mümkün. Yeni nesil çalışma modelleriyle ev konforunda mesai başlıyor. Türkiye değişen iş gücü piyasasına uyum sağlamak için yeni nesil çalışma modellerini gündemine aldı.
8: Hibrit model olabilir. Yine hibrit modelde yarı zamanlı hem evden çalışabilirler hem de normal iş yerine gidebilirler. Hibrit model uygulanabilir. Bununla beraber esnek çalışma dediğimiz model uygulanabilir. Burada haftanın her günü değil belli günlerde ya da belli saatlerde işçiler ya da çalışanlar istihdam edilebilir. Bununla beraber biliyorsunuz Avrupa'da da uygulanmaya başlayan 5 gün değil 4 günlük bir çalışma periyodu uygulanabilir.
1: Hedef çalışanların hak ve güvencelerini korurken işletmelerinde değişen koşullara uyum sağlaması. Bu kapsamda Avrupa ülkelerindeki çalışma modelleri de inceleniyor. Hibrit çalışma modeli ve esnek mesai saatleri masaya yatırılıyor. Peki bu yeni düzen çalışanların hayatını nasıl değiştirecek?
8: Hibrit model Türkiye'ye uyarlanabilir. Aslında hepimizin de hoşuna gidebilecek olan 4 günlük model de uygulanabilir. Çünkü 4 gün olduğu zaman 3 gün tatil olmuş oluyor. Orada ekstra zaman da insanlara kalıyor. O 4 günlük model de belki Türkiye'ye uyarlanabilir. Esnek çalışma modellerinde yani haftanın tamamında 5 gününde değil de belki ihtiyaca binaen o iş yerinin belirlediği saatlerde, belirlediği günlerde o işe gidebilir. Bu tip uygulamalar var. Bunlar Türkiye'ye tabii bir anda hepsi değil ama peyderpey belki pilot uygulamalarla işlevsel hale getirilebilir.
1: Özellikle öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken iş deneyimi kazanabilmesi ya da ebeveynlerin çalışırken çocuklarına daha fazla vakit ayırması esnek çalışma saatleri sayesinde mümkün olabilir.
8: Belki 3 gün okullarına gidecekler, 2 gün bir yerde istihdam edilebilecekler. Böylelikle de hem çalışıp hem de iş deneyimi kazanmış olacaklar. Bu tarz esnek çalışma modelleriyle, hibrit çalışma modelleriyle sisteme entegre edilmesi onlar açısından da çok rahat olacaktır. Böylelikle hem rahatlıkla çocuklarını yetiştirecekler hem de kariyerlerini devam ettireceklerdir.
1: Kimi evden çalışma konforundan vazgeçmezken kimi için ofiste çalışmak daha faydalı.
9: Yani sahada olmak daha doğru aslında. Evde biraz daha monoton bir hayat oluyor. Ben olsam sahada olurdum. Daha aktif, ilişkiler, insanlar yüz yüze gelmesi bence daha avantajlı ve daha doğru diye düşünüyorum.
10: Bence ofis ya.
11: Neden?
10: Yani sosyalleşmek açısından yani. Evde bireysel kalıp da çalışmaktansa dışarıda daha sosyal olarak insan içinde çalışmak bence daha keyifli ve eğlencelidir. Şimdi evden çalışıp böyle bir rahatlık, işte aman kalk, evde çalışıyorum ne de olsa, işte toplantıya katılacağım, şort altta, üstte gömlek giyeyim falan. Bana göre değil yani bence.
11: Sence evden çalışmak mı ofise gitmek mi?
12: Bence evden çalışmak daha iyi.
11: Neden?
12: Daha rahat. Yani daha böyle flexible saat diyorlar yani. Daha rahat.
3: Yıllardır migren ağrısıyla mücadele eden 51 yaşındaki hasta özellikle menopoz sonrası dönemde giderek ağırlaşan şikayetleri nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte zorlanıyordu. Uygulanan işlem sonrası hastanın ağrıları hafifledi. 51 yaşındaki hasta artık ağrı kesici ve migren ilacı kullanmadan günlük yaşamına devam ediyor.
13: Allah böyle kollarınıza hiçbir zaman dert sever.
14: Yıllarca ağrıyla yaşadı. Şimdi günlük hayatına devam ediyor. Çocukluğundan bu yana migrenle mücadele ediyordu.
15: Çocukluğundan beri şiddetli baş ağrıları çekiyordu. Çareyi nöromodülasyon tedavisinde gördü. Tedaviyi oldu ve daha sonrasında ilaçsız bir şekilde sosyal hayatına baş ağrısı olmadan geri döndü.
14: 51 yaşındaki hasta özellikle menopoz sonrası dönemde şiddetlenen ağrılar nedeniyle yıllarca zor bir süreç geçirdi. Öyle ki bazı atakları dayanılmaz hale geliyor, yataktan çıkamıyor ve acil servise başvurmak zorunda kalıyordu. Son 2-3 yıldaysa ağrılar neredeyse sürekli hale geldi.
16: Bir topluma giremiyordum. Ondan sonra kalabalığa girdiğim zaman çok ağrıyordu, sesler yerde çok ağrıyordu. Yani hayatımı olumsuz şekilde çok etkiledi bu migren benim, migren atakları. Çünkü çok benimkisi artık en kronik haliydi her gün. Ağrı kesicilerle ve hastaneye sürekli serumlarla ben yaşıyordum.
14: Hasta her gün ağrı kesici kullanıyor, geçirdiği migren ataklarından kurtulmak için çeşit çeşit ilaçlar içiyordu. Üstelik fibromiyerji de yaşam kalitesini daha da düşürüyordu.
16: Çocuk yaştan beri sürekli bir migren ağrısı çekiyordum. Yani kendimi bildim bileli benim başım çok ağrıyordu. Artık kronik migren hastasıyım ben. Ondan sonra Meltem hocamı gördüm Instagram'da, rast geldi öyle. Gittim. Allah'a çok şükürler olsun, artık 2 aydır asla başım ağrımıyor. Migren yok artık hayatımda.
17: Hastamız çocukluk çağından beri migren hastalığıyla mücadele ediyordu. Sık sık baş ağrısı ataklarıyla savaşmak zorunda kalıyordu. Biz kendisine nöromodülasyon tedavisi uyguladık ve sonrasında da atakları belirgin ölçüde azaldı. İşlem zaten 20 dakikalık poliklinik şartlarında uygulanabilen bir işlem. Sonrasında hasta aynı gün içinde zaten işlemden sonra çıkıp rahatlıkla dışarıya, kendi ortamına dönebiliyor. Ertesi gün de günlük yaşamına, iş hayatına dönebiliyor.
14: Ancak uygulanan işlem sonrası tablo değişti. Artık ağrı kesiciye ihtiyacı olmadığını, daha önce kullandığı ilaçları da kullanmadığını söylüyor.
16: Nöromodülasyon tedavisi yapıldı. Korkuyordum baştan, acaba diyordum hani bir şey olur mu falan, ama hiç korkacak hiçbir şey yokmuş. Hiç hissetmedim bile yani, yarım saatlik bir işlem. Yani çok kolay geçti. Ondan sonra gün içinde de işine de bakabiliyorsun yani, böyle yatıran bir işlem değil zaten.
14: İşlem sonrasında günlük hayatına hekimlerin önerdiği tedaviyle devam edebiliyor. Yıllardır süren ağrıların ardından şimdi hedef bu iyilik halinin kalıcı olması ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesi.
16: Çok şükür Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun, artık başım ağrımıyor. Bence hiç kimse artık o migren hastalığını çekmesin. direkt Meltem hocamın yanına gitsin. Ben onu diyorum, sadece onu biliyorum ben.
15: Nöromodülasyon ne? Nöromodülasyon, migrende tetikleyici bazı sinirlerimiz var bizim ensemizden, omuriliğimizden çıkıp başımıza doğru yayılan bir sinirimiz var.

0: duyusunu taşıyor. O sinirler üzerinden yapılıyor. İşlem ultrason altında sinir direkt görülerek yapılıyor. Sinirin olduğu yere bir radyo frekans kanülümüz var. O kanülle gelerek sinire ağrı duyusunu iletmesini modüle edecek bir radyo frekans enerjisi iletiyoruz. Bu şekilde sinirin ağrı duyusu taşımasıyla ilgili işlevini yavaşlatıyoruz.
1: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını tarih

zihnini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar için Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın.
0: Maalesef sıkıntılı, üzücü bir haberle başladık efendim güne. İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın kısmi çökme haberiyle uyandık. Sabah saatlerinde oldu olay. Arama kurtarma çalışmaları hemen başladı.
1: Şöyle diyebilirim. Yani bu binaların 1988 yapımı bir bina galiba. En riskli binaların olduğu dönemler. 1980'li yıllar. 70'li yıllarda keza öyle. Bunların da bir ömrü var. Yani binaların normal bir ömrü var. Bir de bizimkilerin sağ olsun vatandaşların kendi müdahaleleriyle ya da yapan firmanın, müteahhitin dahiliyle yapılan farklı ömürleri var bunların.

0: Kaçak kat çıkmış yukarı doğru. Tamam, o kolonların yani zaten bizim işimiz değil ama biliyorum işte sabahtan akşama kadar dinleyecekler şimdi bu olayı bütün 24 saat boyunca. Ama tabii bize gelen bölümünde de biz anlatmış olalım. Kaçak kaçak yapmışsın. Yani kazaya zemin hazırlamışsın, değil mi? Bayağı bir hazırlamışsın. Bu kadar dayanmış. 88'de yapılmış. Onun kolonu var. Onun bir kaldırma kapasitesi var. Bir ömrü var. Betonun bir ömrü var. Şimdi hazır betonlar yapılıyor da yani o geliyor kamyon döküyor. Belli bir standardı var. Eskiden onlar da yoktu. Tek tek kumları kırıp gönderiyorlardı. Ondan sonra o şeyler öyle ne derler? Demirler öyle eski tip demirler falan filan ama hepsini bir araya koyduğun zaman bu çıkıyor. Aslında buradan şu dersi çıkartmak lazım. Herkes binasını kontrol ettirsin kardeşim. Yani eğer binan böyle bu yıllarda yapılmışsa özellikle zaten orada ortaya çıkıyor. 89, 99 öncesi yapılanların tamamına bakılması lazım. Otomatik yani hiç. Benim binam çok sağlamdı, böyle geldi. Adam bir demirdi, beş demir koydu falan gibi. Bunları bu safsataları dinlemeden binaların kontrol edilmesi lazım kardeşim. Ben ürküyorum mesela, ben hep böyle bir paranoyak bir hale gelmişti bir dönemler. O etrafındaki İstanbul'daki ya vay işte şu yalı şu ev falan diyorlar mesela, bakıyorsun bütün duvar dış duvarları parça pinçik olmuş, dökülüyor görüyorsun. İsim de vereyim, Ataköy'deki evler de öyle. Ataköy şey blokları falan filan var ya, mesela önden geçerken çok uygun fiyata evler satılıyor diye bakıyorum. Alt taraftan bir balkonun altından beton blokları dökülmüş, demirleri
1: Demirler
0: görünüyor
1: ve paslanmış
0: ve
1: demirler.
0: paslanmış.
1: Evet.
0: Şimdi abi ben burada oturmaktan ürkerim yani.
1: Doğru.
0: Kör kör parmağım gözüne. Şimdi o yüzden bütün buna bakmak lazım. Her zaman diyoruz aslında bütün bunların en baştan çözülmesi gereken mesele şu. Bugün depreme dayanıklı stok ihtiyacımız var. Deprem olmadan şu binanın halini görüyorsun değil mi abi? Deprem olmadan bir bina kendi kendine bu şekilde bu hale gelebiliyorsa Allah muhafaza eylesin. Küçücük bir depremde buna benzer binlerce, on binlerce, belki de yüz binlerce konut ve bina var bu İstanbul'da, bu şehirde. Abi halimiz perişan olur. Yani o yüzden bu işe bir an önce bak, bugün devlet her türlü imkanı sağlayarak özellikle bu büyük felaketten sonra bu dönüşümü destekliyor. Belediyelerle ortak çalışıyor. Bunları hep gündeme getiriyor. Ve dünyada kimsenin başaramayacağı, hiçbir ülkenin başaramayacağı şeyleri başarıyor. Değil mi? Yani bunu gördük. Yarım milyondan fazla stoğu 1 yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde bitirebilen bir devletimiz var. Bununla işbirliği yapmak lazım. Belediyeler ve vatandaşımız.
1: Çok güzel söyledin.
0: Allah
1: Şimdi
0: rızası için vatandaşımız da diyorum. Aç gözlük bırakın ya.
1: çok güzel
0: Kaçak
1: söyledin.
0: kat nedir artık ya?
1: Çok güzel söyledin. Yarım milyondan fazla konutu bir yılı aşkın, 2 yıl gibi bir süre içerisinde yapıp sahiplerine teslim eden
0: Korkunç bir şey
1: bir
0: yani. Dünyada eşi benzeri yok.
1: sistemden bahsediyoruz. Hakikaten dünyada eşi benzeri yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktadaki talimatları, takipleri ve tabir yerindeyse zorlaması.
0: Evet.
1: Ama profesyonel ekiplerin sahada canla başla çalışması neticesinde oldu. İşte o profesyonel ekiplerin başında kim vardı? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Konuyu nereye getireceğim? Murat Kurum İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunda en kıymetli, en önemli vaadi kentsel dönüşüm için 650 bin konutun dönüşmesi gerekiyor İstanbul'da demişti. Ve biz bunu yapacağız demişti.
0: Evet.
1: Murat Kurum demişti.
0: İmamoğlu da itiraz etmişti.
1: Kentsel dönüşümün buna ayrılan bütçenin birkaç katını reklama ayıran İmamoğlu ne demişti? Hatırlatın ya, bir hatırlayalım. Hatırlayalım ya. Buyurun.
2: 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla tarihe
1: olmaması
2: en
1: gereken
2: kötü vaatler
1: derken başkan demişti.
2: Çıkacak.
1: Yani olmaması gereken derken
0: o kadar parayı,
1: bu mu sonuç?
0: Ha, o kadar,
1: bu mu olmalı yani?
0: O kadar parayı tabii niye harcayacaksın o kadar parayı? Başka yerde harcamak lazım hocam. O kadar parayı kolay değil. Köpük partisi var, kolay değil hocam kaldırmak. Yani çocuk, yani çoluk çocuğuna yedirecek olan para lazım sana. Ne bir pazarlık lazım. Ne bileyim başka illaki arkadaşlara para göndermek lazım. Para almak lazım. Yatırım 5 milyon euro lazım. 3 milyon yetmez. O parayı niye harcayacak abi? Ben 650 bin konuta olmaz, olamaz, olmamalı da diyorsun.

0: Bir şey söyleyeceğim. Peki 650 konut yerine ne yaptın sen? Ekremoğlu.
1: Söyleyeyim mi?
0: Hadi, bir dakika, ne yaptın abi sen? İstanbul'da bak, İstanbul'da yaşıyorum ha. Yalan söyledin de Allah cezasını versin. İstanbul'da 650 bin konutluk yerine ne yaptın sen ya? Para da yok, konut da yok, proje de yok. Bak para yok, konut yok. Ne var? Köpük partisi var. Yüzden tenis kortu var. Bilmem ne. Ve bu adamı koruma koluma adına siz parti parçaladınız ya. Utanmadan, ahlaksızca hala konuşuyor. Yürüyüşümüz var, iktidara yürüyoruz.
1: Nereye lan, yürüyorsunuz
0: en
1: ya?
0: En sonunda geleceğim, gene lafı getirdim abi. Yılmaz Özdil'le aynı yere geldim ya. Kim veriyor lan boyu bunlara? Oğlum para nerede? Yok. Konut nerede? Yok.
1: Hizmet nerede?
0: Hizmet nerede? Yok. Peki ne var? Köpük var, pavyon var, parti var, pavlu var.
1: Smaç var.
0: Sevgili var, smaç var, sevgili var. Geceliğin mesaj var. Değil mi? Mesaj var. Yürüyen parayın bebeğin var. Değil mi hocam? Kutuda dolar var, euro var, kule var. Bunlar var. Bir tek konut yok, para yok. Ve bu adam masum. Öyle mi? Yani hepimiz niye salağa yatıyoruz ki hocam? Yani kanunlar, hani Ali Valatlı gene, hani ahlak ve kanun, ahlaklı olması, meşru olması. Bir dakika, tamam. Adam içeride, dava devam ediyor. Masumiyet karinesi var hala. Tamam, var.
1: Henüz daha hükmü kesilmedi.
0: O da kapalı. Bir kişi var. Hiç kimse yok. Bir silah var. Bir mermi var. Bir adam var. Bir de ölü var. Ama hala masumiyet karinesi var. Tamam, var, var, var. Var. Peki, tamam, var. Ama durum, salağa da yatmayalım ya. Bak bir daha söyleyeyim. Çok iyi yaptık yani. Bence akşama kadar diğer Allah yardımcıları da olsun, o kurtarma ekiplerinde riski altında çalışıyorlar.
1: Evet.
0: İnşallah kurtulurlar. Bu bir, tabii bir kaza. Yani başlı başına ayrı bir şekilde buradaki üzüntümüzü de belirttik. Bu başka mevzu. Ama bu mevzuları konuşma değil mi ya baştan? Yani buraya gelmemek lazım. Ürküyorum. Yani her binadan geçerken alttaki o demiri görünce ürküyorum. Ve çok katmanlı bir şey yani. Ama bunun birinci katmanı tepedeki şey devletin veyahut da işte ülkeyi bu İstanbul'u ben yöneteceğim diyen bir kişinin, bir şahsın, bir iradenin çıkıp da İstanbul'da 650 bin konut çok fazla olmaz. Olmamalı da. Herkes otur diye yani, köylü köyüne, köy olmayan sıçan deliğine gibi. Herkes İngilizce'sine bakıyor bir yerde. Deprem, abi ben başka işlerim var. Bir ifadeyi de altını çizerim. Orada yanlış anlaşılmasın. Dedin ki sen. Buna ayırdığı paranın bilmem kaç katı. Doğru. Adam depreme ayırdığı bütçe ne kadardı? 650 bilmem ne kadar bir şeydi. Adam reklama iki katı ayırmış. Bunu sorduk. Bak ben bunu sadece... bunu 10 defa sorduk abi. Evet. Aynen diğer sorularda olduğu gibi. Peştemal sorusu gibi. Diğer 3 tane yılda olduğu gibi. Cevabını alamadığımız bir soru havada kaldı. Adam utanmaz, arlanmaz diyor ki şöyle diyor. Halkın iradesi gasp ediyorlar. Biz yürüyün arkadaşlar, bırakın onları. Yürüyün, aşağıda iniyorum şu an. İktidar utanmaza bak. Nereye gidiyorsun sen ya? Ne iktidar? Bir dakika dur ya.
1: Ben
0: şu hesabını ver.
1: Şeyi biliyorum abi. İsrafı ya çok, bitirdik ya, ya bir bazen, ilanına. Bak. Ya, ironiye bak, ironiye.
0: Tabii, onu biliyorum.
1: İsrafı bitirdik ilanına 2 milyon dolar bütçe ayırmışlardı.
0: Tabii, doğru.
1: İstanbul'un doğru. Geneline israfı bitirdik diye ilan verdiler. Buna da 2 milyon dolar bütçe ayırdılar.
0: O pırpır uçaklardan kasabanın üzerinden geçiyor uçak. Rrr diye etrafı bir sürü kağıt dağıtıyor. Tomar tomar kağıtlar havada böyle uçuşa gidiyor. Ondan sonra kasabaya bir mesaj gelecek tabii. Uçaktan bir bakıyorsun. Yerlere çöp atmayınız. Bu.
1: Aynen öyle.
0: Bütün sokak, caddeler kağıt aynen. Dolu. Yerlere çöp atmayınız.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi bu adamlar fıkra gibi mi? Böyle. Ve şimdi geldik, döndük, dolaştık buraya. 2 yıl, 2,5 yıl içerisinde bu olayın bu başındaki yap. Fakat alt tarafında da lütfen bununla yapalım yani. Şunu da anlayalım. Biraz önce söylediğim şeyin arkasında. Burada bana kızacaklar yine. Kızsınlar. Ama o zaman aç gözlüğü bırakalım. Şimdi bir EYT'liler bana kızar. Bazı emekliler kızar. Ben emekli değil olmadığım için bilemiyorum. Belki emekli olduğum fikrimi değiştirmeyeceğim. Ama bir de bunlar kızar. Aç gözlü olmak çok kötü bir şey. Aç gözlüyüz. Yeter. Yani şunu görüp de efendim 4 kat kaçak çıkacaksın. Yok kolon keseceksin, yok galeri yapacağım, bilmem ne yap. Yok şu perde betonu kaldıralım da onun yerine şunu koyalım. Böylece oradan yer kazanırız. Balkonu kapatalım da şuradan çıkalım falan. Abi dünyada böyle bir şey yok ya. Yani benim o bakkala geldi ki bu hocam. Piyasa dav nedir? Ya enflasyonda piyasa davranış biçimi ne ya? O ahlaksızlık. O davranış değil, o sana güzel bir kılıf koyuyor sonra. Hani şey gibi bir fiyat ayarlaması zammı koyuyordu. İmamoğlu bir fiyat düzenlemesi yaptık.
1: Zam değildi adı.
0: Ne düzenleme, ne düzenliyorsun yani böyle aşağı sağa mı çekiyorsun? Yok, hep buraya doğru gidiyor düzenleme.

0: mi? 5. 5, 8. 8, 25. Böyle hep lan bir de şey düzenle. Yok. Bu kılıfı. Efendim piyasa davranışı değil. Biz enflasyonun çoğunu yarı yarıya, bilmiyorum ekonomist değilim ama o da onlar döverler birazdan. Yarı yarıya insanımız yüzünden yiyoruz enflasyonu. Yarı yarıya.
1: Tamahkarlık diyorsun
0: hocam,
1: yani.
0: Hocam ya abi bak yarısı tekniktir, ekonomidir, bak, anlamam. Öyle. 3 artı 3, 6 bazen 7 eder ekonomide. Hani siyasi gelişmelerle birlikte. Ama şurası bize ait abi. Yani benim onu gördükten sonra bu örneği de özellikle bastıra bastıra defaatle verdim. Yakıta 5 lira zam geldi. Evet. Sen bir kamyon sodayı içinde bilmem kaç bin tane 5 lirayken 6 liraya çıkarttın. Ondan sonra niye de 6? Abi diyor motorunda zam geldi. Ola abi bak 5 lira buradan bölsen bir tane kasada atıyorum 20 bin tane şişe var değil mi?
1: Evet. Doğru.
0: Nasıl
1: şişe başına 2 kuruş düşüyor.
0: Düşmüyor bile.
1: O
0: abi 20 bin çarpı lira. 20 bin çarpı 5 lira ya. Tamam. Düşmüyor bile. Baba amca direkt koymuş zammı oraya. Abi buraya geldi ben buraya koydum. Ama soda böyle değildi ki bu abi yani. Bu Allah'ın sodası lan. Şimdi aç gözlük. Bütün bunlar bunlarla ilgili bir şey. Yani binalarla ilgili bir şey. Abi yapmayın ya. Yani ben bir de şuna kızıyorum. Kentsel dönüşümde neden gitmiyorsun diye sordum birkaç kişiye. Abi benim binam küçülecek. Babacığım böyle ölmek daha mı iyi? Küçülse ne olacak? Yani küçük, küçük, büyük. Yani ona da kızacaklar şimdi. Yani sen zannediyorsan bu kadar emek değil. Şartlar bu hocam. Şartlar bu. Ben de aynısını yaşasam kalacak yerim kalmazsa giderim dağın başına köyde otururum. Orada mantar ekerim içerim. Yani neyse bunu yapacağız yani. Şimdi bu iyi mi? Bu kötü bir şey bu yani. Mesela geçenlerde sana söylüyordum. Bu hep birbirine bağlantılı şeyler. Toplumun davranış biçimi bozuk. Bu çok kötü bir şey. Bak bir daha kızmayın bak. Davranış biçimimiz toptan bir bozukluk var. Onu düzeltmemiz lazım. Trafik kazaları da keza öyle. Gelirken yani çekmeye çalıştım adamı yakalayamadım. Yanımdan geçti gitti. Yani geçen sene baktım hatta geçenlerde bak 3000 üzerinde insan kaybımız. 3000. Bak yanlış anlamıyorsun. Bir yılda 2025 yılında atıyorum. 3000 insanımızı biz 2 hafta önce Gaziantep'te bir otobüste 7 kişi vefat etti.
1: Evet.
0: 3000 kişi kaybediyoruz. Maddeten de milyarlar gidiyor.
1: Doğru.
0: Abi hala adam İstanbul trafiğinde gidiyor. 160 dayımdan geçiyor. Marka veremiyorum. O araba 160 değil. O 100 gitmez o araba. Genç bir adam şoförü koymuşsun. Bir şey taşıyor oradan tabii. Makası hatalı geçtiler önden gittiler. Ulan o kadar yaptırımı var. O kadar bilinmesi var. Tak bir bakıyorsun. Başımıza da geçenlerde bir tane Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazanın yanından geçtim. Ölümlü bir kaza. Hocam peki neden bu neden bu? Yani bak devlet yolları yapıyor. Eskisi gibi birkaç markaya bağlı değiliz. İyi arabalar var altımızda. Hı. Çok daha sağlam. Abi yılda 3000 kişi kaybediyor.
1: Işte
0: yılda 3000 kişi kaybediyorsun.
1: Orada insan 3000, faktörü devreye giriyor.
0: 3000.
1: Günde 10 ortalama.
0: Evet. Otobüs şoförü yetişmek zorunda çünkü para kazanacak. Az adam koyacaksın. Yardımcı yok çünkü masraf olur. Evim yetmedi balkonu büyüteyim. Olmadı yukarı çıkayım. Hocam yapmayın bunları. Bak bunlar kaza değil. Bunlar göz göre göre bile bile riski alıp da kafadan. Çünkü dinimiz böyle bir şey. Bak bizde cüz'i irade var. Külli irade Rabbimindir. Takdir-i ilahi ondadır. Ama sen cüz'i iradenle sen tevekkül edeceksin ama önce eşeğini deveni bağlayacaksın bir kaza. İyi bir evde oturacaksın. Oturmaya çalışacaksın. Değil mi?
1: Evet.
0: Ya da malım var, mülküm var. Kentsel dönüşümde benim 100 metrekare olacak, 80 metrekare. Asla ve kat'ara kabul etmem. Alttan demiri görünüyor. Alttan o eski beton dökme balkonlar var ya, çok tehlikelidir onlar. Oradan çökerler böyle.
1: Allah korusun.
0: Balkonun yani. Kendi ağırlığı balkonun yarım ton. Sen kendi ağırlığı. 3 kişi çıkınca çöküyor. Şimdi bunlar da böyle. Yani Allah razı yapmayın bunları ya.
1: Efendim, bir daha da yani tekrar geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.
1: Arkadaşlarım bölgede gelişmeleri dakika dakika takip ediyoruz. Sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gündem maddelerimize geçelim müsaade ederseniz.
0: Şu bir tane insan hayatı Maltepe kadar dünyayı eder. Bir insan
1: tabii
0: hayatına
1: canım, tırnağı
0: bir ya. Tırnağı ya. Tabii. Bir insana dünyadaki en kıymetli şey değer mi evler için? Buradan tekrar tekrar söyleyeyim. Oradan çıkanlara canlı bir şekilde çıkanlara buradan çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
1: Evet.
0: Rabbim beterinden muhafaza eylesin.
1: Aynen öyle. Şimdi bugün gazetelerin büyük bir çoğunluğunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü

0: grup toplantısı diyeyim ben ona. Genel merkezde yaptı ama milletvekillerine hitaben yaptı. Grup toplantısında verdiği mesajlar var. Piyasa parazitleri diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Ne güzel.
0: Hani uzunca bir süredir muhalefetin de mal bulmuş mağribi gibi

0: fon aslında krize demeyelim ya. Krize çok abartılı geliyor bana. Biz biraz da bunu tabii muhalefet bu fonu böyle tam da dediğin gibi mal bulmuş mağarı gibi atlayıp da başka bir yerde çekmeye çalışıyor ya. Olayı çok böyle dev. İşte efendim hatta zaman zaman bazı kanallarda işte 2008 krizi böyle oldu, ülke batıyor falan oraya sokma. Halbuki ekonomistin ortak kendi bazıları da itiraz ediyor tabii buna. Yani bu çabuk toparlanacak bir şey yani. Öyle dev bir kriz demeyelim diyor. Muhalif kanattan söz ediyorum.
1: Aklı başında olanlar.
0: Ama bu bir şey vesile oluyor. Bak bu da bir hayra dönebilir. Bu krizi, kriz diyelim genel manada ama ekonomik kriz değil. Ama bunu da bir şekilde bundan faydalanıp belki de bu bütün piyasayı tam regüle etmek, değil mi? Daha önce kimlerin ne haltlar yediğini ve açıkları gedikleri nedir? O parazitler ne zaman geldi? Nasıl temizlenir? Değil mi hocam? Bütün bunların da temizleme şansı doğdu.
1: Şu anda seni
0: Doğdu.
1: 2 yıl önceki halinle görüyorum. 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarını yorumlarken demiştin ki CHP büyük şehirlerin Kahire ekseriyetini ve pek çok yeri aldı. Aslına bakarsan bu bir hayra işarettir. Görünür olduklarında birazcık daha millet neyin ne olduğunu
0: Tabii.
1: anlayacaktır demiş idin.
0: Ve İzmir'de çiçekler açtı.
1: İzmir'de çiçek açtı,
0: Ankara gitti.
1: Antalya ipe
0: Bitti.
1: dizdi, Ankara şu anda bağımsız,
0: Bursa.
1: Bursa cezaevinde, İstanbul
0: Bolu.
1: cezaevinde, Bolu
0: Tabii.
1: cezaevinde, Uşak cezaevinde. Sen haklısın Hikmet
0: Evet.
1: abi.
0: Bu açgözlü parazitler iyot gibi açığa çıktı.
1: Görünür
0: Böylece sistemin
1: oldular
0: içerisinde tabii.
1: ve bu şerden
0: Tabii.
1: çıkan hayır da bunların görünür olup temizlenmesi,
0: Ya hocam biz
1: Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle arınmak.
0: Erdoğan'ın bak Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük başarıdan bir tanesi bankacılık sistemidir. Unutmayalım. 2008'de teğet dedi. Millet gülmeye çalıştı. Ben denediler falan ama
1: Ya onu da
0: hatırlıyorsun
1: Ali
0: değil mi?
1: Babacan yapmış ya.
0: Bak
1: Öyle diyor Ali
0: tam
1: Babacan. Ben
0: 28
1: başardım
0: Şubat
1: diyor.
0: ve bir öncesi hatırlıyor musun? Bankanın hortumlanması. Bak bu krizin bunun çok çok küçük tabii bir şey. Yani öteki ülke batmıştı yani orada. Başka bir şey bu yani. Ama o dönemde banka adam ya bankadan kredi çekip bankayı satın aldı.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Kim
0: Bankadan.
1: diye bakarsanız Yahya Demirel.
0: Bankadan kredi çekti.
1: Bankadan kredi çekip bankayı satın
0: Bankadan.
1: aldı. Ege Bankı.
0: Hortumlandılar değil mi?
1: Evet.
0: O eski 80'li yıllarda Kasteliler vardı. O da vefat etti. Banker Kasteli falan. Recep Tayyip Erdoğan yaptığı en büyük devrimlerden bir tanesi de bankacılık sistemidir. İnşası gene ona nasip olmuştur ya. Bak hava kirinden tut mezarlara kadar. Musa sen mezarlara gitmiyorsun dedi ya. Onun devriminden bir tane. Ve Erdoğan doktrinidir bunlar. Şimdi fon mu? Bu günümüzde 2026 böyle bir şey ortaya çıktı. Ha. Tespit çok güzel. Piyasa parazitleri. Kimler parazitler? Bizden mi, içimizden mi, yanımızdan mı, dışarıdan mı? Hepsi görüle. Açık gedik varsa, ekonomiyi zarar verecek, işte bu tür haksız kazançlara sebep olan ve kriz haline gelen bu tür hamleleri engelleyecek ve buralardaki delikleri tıkayabilecek ya da tamamen yeni bir vizyonla tamam mı? Bu fon ve borsayı regüle edecek bir takım tedbirler alınacaktır. Bu da bir artıdır yani ülke için. Çünkü mesela zaman zaman farklı şeylerde görüyorsun bunu. Yani statik bir şey değil. Dünya statik değil. Sabit değil.
1: Peki
0: Kanunlar da
1: Hikmet
0: değişiyor.
1: abi.
0: Sistem değişiyor. Ekonominin gidişatı bile değişiyor dünyada.
1: Peki Hikmet abi. Muhalefetin bunu ısrarla bir siyasi aparat olarak kullanma gayretine ne diyorsun sorusunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesinin akabinde
0: Tamam.
1: olur mu?
0: Tamam.
1: Dün önemsediğim bir kısmı vardı konuşmasının. Arkadaşlarım o kısmı hazırladılar. Yaklaşık 1 dakikalık bir ses. O kısmı bir dinleyelim. Arkasından senin yorumunu
0: Tamam.
1: merak ediyorum. Buyurunuz efendim.
2: Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Ve inancı sadece kişilere ait birer soyut kavram olarak görmedik.

0: partimizin ve hareketimizin en merkezine, siyaset anlayışımızın en temeline yerleştirdik. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
1: Siyasetin
2: budur. Evet.
1: Limanı ahlaktır diyor.
2: Tabii. Bak burada şimdi onlar orada hani son işte bu Fatma Betül Sayan Kaya'nın olayı üzerinden sürekli bir şekilde vay efendim ortaya kaldırdılar ya. Ben bir orada teşbih yaptım. Teşbihin arkasındayım. Yani şimdi ahlak kumkuması oldu ya bunlar. Hı. Bir anda CHP ahlak kumkuması oldu. Kim oldu? CHP oldu. Nasıl oldu? Saatlerce polis ona şey yapmış, tuzak kurmuş. Aslında orada bir rüşvet yok. Bizim adam 30 saat falan filan. Yok abi yok kadın kolları başkanı. Efendim bu peştemalli geziyor ama havlu var. İçeride sevgili var ama iyi çalışıyor falan. Ya, ahlak çadırları. Özkan değil mi? Çadır kurdular. Yani diyorum yanlış anlamayın. Çadırı kuran Özkan. İçeride bile çadır kurabilen bir adam. Tamam. Hayat bu. Size hayat bu. Böyle olduğunuzu biliyorduk zaten. Bunu söylerken biz cır cır ötüyordunuz. Şimdi bir şey yakaladık hemen buradan. Adam şunu konuşamıyor mesela. Ben bir suyu misal emsal olmaz. Ben şöyle örneği verdim. Bir sepet düşün abi. Elma var köyde var acı elma vardı küçük bir dağ elması. Bir sepet elmayı toplayıp koyarsın. Sonra bakarsın şeyden aldın ya ağaçtan. Ya da bir müddet sonra kendi kendine elmanın içerisinde çürükler çıkar.
1: Tamam.
2: Kurtlar vardır. Ayıklarsın. Yeryüzünde tamamı sağlam bir ağaç elma çıkan yoktur. Tamam. Şimdi Erdoğan'ın söylediği ifadesine geleceğim ben. Bir de bir elma var, bir vardır yağmur yemiştir bilmem ne. Hepsi çürüktür. Sağlama ayıklarsın içerisinde. Hı. Var mı yok mu diye. Vardır. En kötü dalda bile şey gibi düşün. Diğer meyveler gibi düşün yani. Mısır tarlası ya da bilmem işte fındık neyse. Vardır. Şimdi CHP ile AK Parti o. Liderinden bağımsız söylüyorum. AK Parti hareket dediği bu. Gerçekten bu. Hala buna bana kızıp da şu an dinlerken de ulan deme bak bugünkü yazımın son cümlesi. Bir gün kendi bir hata gör. Bu niye böyle oldu diye bir sor. Sorgula. Nasıl evreni sorguluyorsun değil mi? Düşünüyorum o halde varım diyorsun. Sorguluyorsun evreni. De ki bu adam neden çeyrek asırdır başımızda? Soru çok basit. Bu adam neden çeyrek asırdır oy alıyor? Ben o kadar ona saldırıyorum. Kendimce ifşa ediyorum işleri. Adamın bir daha söyleyeyim. Ahlak diyor. Ufuk diyor. Çalışmak diyor. Aşk diyor. Meşk diyor. Vatandaş diyor. Bu kadar. Ekstrası yok. Bir de çok sempatik bir adam. Böyle yapıyor falan. Böyle mikrofona vuruyor. Samimi. Artık yani o hali. Dünyada da böyle adam. Gidiyor. El oğlum gördüm mü? Aha da böyle yapıyor. Bir şeyler yapıyor.
1: Parmağını tutuyor.
2: Parmağını tutuyor. Öcek istiyor ya. Şimdi bu adam bu kadar. Bak çeyrek asır. Yanlış anlamayın. Bir şeyi ben karakter etmeye çalışmıyorum. Ama bir öyle andaval hale geldiler ki düşünemez hale geldiler. Beyin durdu. Mekan nerede oturuyor demeydi. Adam sorgulamıyor. Bak diyorum ki.
1: Sen bana şunu söyle.
2: Sorgula.
1: Son meselesinde kimler korunuyor? Ha. Onu söyle abi.
2: Sorgula. Adamın şeyi bu. Ve affetmem diyor. AK Parti'de çıkan çürük elma var mı? Vardır. Nasıl olmaz ya? Öyle bir şey var mı abi? Koskoca ağacı toplayacağım. Hı. Ne var? Neler çıktı ne? Hocam neydi?
1: Sahip söyle? Çıkıyor mu peki?
2: Asla
1: çürük elmaları. Mesele o değil mi?
2: Hadi sadece elma olsa çürük alıp köşeye koyarsın. İçinden ne canavarlar çıkıyor ağacı biliyor musun? Pıt pıt pıt böyle şey gibi. T-Rex canavarları gibi, dinozorlar gibi. Girip arkandan ısırmaya çalışıyor. Ulan ben büyüttüm, ben ışıldım seni ağaç.
1: Peki.
2: Lan neler yaşadı
1: elimizde
2: Erdoğan?
1: Elimizde 32 saat görüntü var.
2: Palavrasını,
1: arkadaşlarıma evet. Kumpas kurdular diyor mu Sayın Cumhurbaşkanı?
2: Demiyor. Peki bu yapmadı zaten.
1: Sütte leke olur, benim arkadaşlarımda leke olmaz diyor mu Sayın Cumhurbaşkanı?
2: Asla demez.
1: Peki yerin 7 kat üstünde size böyle şey bakıyorlar diyor mu Sayın demez. Cumhurbaşkanı? Ne diyor abi?
2: 7 kat dedi Sayın İmamoğlu, Cumhurbaşkanı 7 kat yukarıda gökyüzünden.
1: Keser atarız diyor mu?
2: Evet.
1: Yanlışa tevessül edeni keser atarız. Evet. Ve biz partimizi yanlışa bulaştırmak isteyenlere de müsaade etmeyiz diyor.
2: Evet. Ve ben bir abartılı olmasın ama tekrarlayayım. Yani

0: ülkede biraz önce milletten şikayetçi oldum. Dedim ki ya bu açgözlülüğü bırakın artık ya. Yapmayın bunları. Bunları yapmasanız bizi tutamazlar. Bunları zaten yapmasaydınız bu hale gelmezdik. Daha önce de yaptınız bunu. Devletin malı deniz, yemeyen domuz diye laf olur mu lan? Yüzüne bakmak sevaptır. O ne lan? Bu kim sapıttırdı sizi böyle? Yapmayın bunu. Biz böyle değiliz. Adam ötekileri hatırlattı. Aradaki fark o. Recep Tayyip Erdoğan, bu bir Recep Tayyip Erdoğan programı değil. Ama mevzu o. Çünkü sen bunu buradan bana saldırıyorsun. Size genetik kodlarınızı hatırlattı. Yeni bir kod oluşturmuyor. Bir kod hatırlatıyor. Diyor ki benim kodum buradan geliyor diyor. Ben diyor 1000 yıllık bir kodum var benim diyor. Böyle çalışıyorum diyor. Onun içerisinde düşünebiliyor musun? Hamasettir, değildir, efsanedir, şey karışma. O bırak onları. Bir mimarın kolunu kestirdiği için kolunu kesmeye çalışan kadısıyla meşhur bir malum bir imparatorluk çocuğuyum ben. Unutma bunu. Bir kadının hakkı yenmesin diye bir padişahın kellesi gidebilir diyen bir milletin torunuyum ben ya. Ya da geçtiği yerden ben bunun izinsiz buradaki adamın meyvesini yedim buraya da akçeyi koyayım diyen bir millet. Biz bu ahlakı buradan anlıyoruz. Erdoğan da buradan aldı. Parayı biriktirdi. Şöyle külliyattaki alayım diye. Değil mi? Çalış gençliğinde Kasımpaşa'da şu kitapçıdaki şu külliyat alayım diye o parayı biriktirip onu aldı. Mutlu bir şekilde eve getirdi. Çalmadı. Diğerleri gibi yapmadı. Şimdi sen de öteki milletten bak. Öteki de şu. Melon şapka, fular, bir baston, Clark Gable bastonu ve de Cumhuriyet Gazetesi. Şu. Olay şu. Köylü milletin efendisi sayılıyor galiba. Şekerim. Pelin su. Bu. Bu diyor ki ülke benim. Nah senin. Sen
1: Şimdi ona gel. Şimdi ona gel.
0: Şu fonca sen gelmiş burada. Bu ne lan böyle? Ay. Şimdi,
1: Boş
0: şey,
1: ver abi, boş
0: bizim,
1: ver,
0: şimdi,
1: boş ver.
0: piyasa parazitleri. Bu adamlar yeni bir şey değil. Bakın bu piyasa parazit dediği kişiler bu yeni bir şey değil. Daha önce de vardı. Ama ilk defa bu kadar görünür olunca ortaya çıkınca, ayyuka çıkınca her şey Sayın Erdoğan diyor ki çok daha iyi bir düzenleyip bu sistemi
1: Kapsamlı bir temizlik
0: tabii temiz
1: yapılacak diyor.
0: yaptıktan sonra
1: Aynen.
0: diyor buradan gedik medik bırakmayacağız diyor. Ama yani buna itiraz eden de fondan efendim vay bunlar ahlaksızlar vay bunlar bilmem ne yaptılar diye giden de bak Erdoğan takır takır parmak kesiyor sürekli adam. Ne görürse ne yanlış tak kesiyor. Küt buraya indiriyor. Bunu söyle adam da örneğini bir daha vereyim de içim soğusun. Yani yıllar boyunca Manukya'nın iş yerinden emekli olmuş olan birinin çıkıp ahlak satması gibi. Bak bir daha Manukya'nın iş yerinden değil mi? Vergi rekortmeni olan iş yerine rekortmen bir kişi olarak çıkmış, emekli olmuş bir kişinin bozucu açık böyle söyleyince aynen sana bana insanlara bu ülkeye namus ve ahlak satması gibi bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'ye namus öğretmesi aynı şeydir.
1: Peki.
0: Kaşarlı olanın öğretmesi gibidir yani düz
1: Peki.
0: değil.
1: Fon ödemeleri bugün başlıyor efendim.
0: Ne güzel haber.
1: Hazineye ilave yük oluşturmayacağını hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de ekibin başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz dün meclisi de bilgilendirdi. Hazineye ilave bir yük olmayacak ve mağduriyetler giderilecek. Geçtik.
0: Çok.
1: Fatma Betül Sayankaya ve kocası dün savcıya ifade verdiler. Dün akşam saatlerinde Fatma Betül Sayankaya'nın AK Parti üyesi olmadığını öğrendik. Nereden öğrendik? Eyüp Kadir İnan, A Haber'de bir programda söyledi. Fatma Betül Sayankaya bizim partimizin üyesi değildir dedi. İlerleyen dakikalarda da Fatma Betül Sayankaya'nın partiden ayrıldığına ilişkin bir haber düştü. Aldığım bilgilere göre, ne der bir dostumuz isim verme, teyide muhtaç bilgilere göre, Genel Başkan Yardımcılığından istifası itibariyle parti dinamikleri harekete geçip ihraç etmiş.
0: İyi olmuş.
1: Dün de bu ilan olduğu duyuruldu. Aklıma 32 gün boyunca ihraç edilemeyen Özkan Yalım geldi mesela, onu da görünce. 32 gün boyunca ihraç edilemedi, 32. gün ihraç edildi. Özkan Yalım da dedi ki, sizi beni ihraç edemezsiniz. Ben istifa ederim dedi. İstifa etti.
0: Ya çok da yani farklı şahsı
1: Tamam.
0: mukayese etmeye gerek neyse.
1: Geçtik.
0: Ya
1: Cemil
0: şu an hocam,
1: Tugay,
0: gelelim hocam Cemil Tugay'a.
1: süremizi şöyle
0: Tabii
1: iyi
0: tabii.
1: kullanalım. Masayı da çok oynatmayayım.
0: Cemil Tugay, valla AK Parti şimdi dünden beri şöyle bir şey var. Değil mi abi yani şeytan azapta gerek. Yani bizi çok çektiriyorlar. Tamam bu şeytan çok uğraşıyor. Bu milletle şeytan azapta gerek abi. Mutlu oluyorum.

0: Hani şeytanı böyle azapta görünce ben mutlu oluyorum. Ne demek istiyorum? Yani dünden beri ama nasıl eğleniyorum biliyor musun? Böyle çayı içerken falan püskürtüyorum seni yaptığın gibi. Sözcü Halk TV izle abi. O kadar. Ya yağların erir.
1: Allah Allah.
0: Adam öyle bir anlatıyor ki. İşte gerçek CHP yürüyüşü başladı. Tam dedim durun durun durun susun. Bu adam bana vermiyor kim? Nedir o? İşte her şey şapka düştü, kel göründü. Artık Cumhuriyet Halk Partisi kimse tutamaz. Neden dedim tutamıyor? İşte bak görüyor musun? Aramızdaki safraları da attık. Safra. Tamam. Hatta
1: Allah
0: bak
1: Allah. Bak sen
0: İşte ya,
1: bedmaye gibi bir
0: şimdi
1: yani.
0: Cumhuriyet, bak bir daha söylüyorum.
1: Ha.
0: Buradan Özgür Özel'e sesleneyim. Bak
1: Sesler.
0: aynen bak gavur yapmıyor bari sen yap ya. Ben 1000 defa Washington Post'a seslendim buradan.
1: Şu halk
0: Ama çok bir şey önemli. Heh,
1: tamam.
0: söyle.
1: Aklımdayken
0: Halk
1: rejiye
0: TV.
1: söyleyeyim. Halk TV şeyin Cemil Tugay'ın geçiş haberini yeni partili Cemil Tugay diye duyurdu. Adam hiç yeni partili olmadı da onu da bir gösterelim.
0: Ha,
1: Reji bir
0: tamam.
1: bulsun sosyal medyasından Halk TV'nin.
0: İşte 2002'den bu yana yani ben yurt dışındayken de başladı bu. Her defasında işte 2004 AK Parti kazanır. 2006 kazanır. Kapa davası kapanmaz. Şimdi ben orada duruyor hocam yazıkım duruyor orada. Geliyor tara görürsün. Abi düşünebiliyor musun? Birkaç tane seçim olmak üzere. Bir iki tanesi dışında %90-95 bilmişiz. Bilmişiz derken kasıt şu. Öngörülerimiz
1: Doğru
0: çerçevesinde
1: çıkmış.
0: Türkiye'de siyaset ilerlemiş. Öyle tahmin etmişiz. Geleceği Rabbim bilir. Demişiz ki bu gidişat bunu gösteriyor. Ne zaman kapatma davası açılmış? %50 ile bu ülke geri döner. Hadi kendi kandırmayın. İşte şimdi gitti iş. Gitmez gitmez.
1: Sen
0: Şimdi
1: aramızda
0: bunu...
1: kalsın kazanıyoruz demeden.
0: Yok yok.
1: Doğru
0: Yani o daha önceki yazıların
1: dümdüz
0: internet sitelerinde olan
1: analizlerini
0: haber
1: yaparak. Tamam.
0: paylaşımlarım,
1: Tamam.
0: yorumlarım, işte internet sitesindeki yazılar, Star'daki yazılar hepsi dahil bunu söyledim. O zaman seslendim dedim ki arkadaş Batı'da her defası şunu yani rahmetli Baykal, Rodos'a yüzerim muhabbeti hatırlıyor musun? Rodos'a yüzerim falan filan dedim abi yapma. Yani bu yaştan sonra Rodos'a yüzülmez. Kazanamayacak çünkü CHP. Hep öngörümüz ve tahminlerimiz çerçevesinde oldu. Hep bu adam ulan 13. seçimde bildi. Hep dediği gibi oldu. Kendim için demiyorum ama abilerim ablalarım var benden önceler. Çünkü 20 sene hocam gençtim o zaman ben. Abilerim ablalarım Mehmet Barlaslar dahil. Dediler ki bu böyle gidiyor. AK Parti kazanır. Çünkü siz halkçı değilsiniz. Vuruyor herkes vuruyor kafasına kafasına. Abi lan gavur John. Yani demez misin ya bu Türkiye'de bunu bilen medya var. Bunu biliyor sürekli bunlar. Bir de bunu dinleyeyim. Yok abi. Orada haber yapıyor. Amerika bunu dedi. Ders Şükrü böyle yazdı. Şimdi gitti ya falan diye. Bak Özgür Özel. Cumhuriyet ve Sözcü okursan. Bak parayı sen veriyorsun. Yanılırsın. Bak cevap etraftaki insan
1: Biz
0: üçten.
1: söylemiyoruz. Yılmaz
0: Bak
1: Özdil söylüyor.
0: buradan
1: Yılmaz
0: Cumhuriyet
1: Özdil.
0: Halk Parti'nin kurmaylarına sesleniyorum. Nacizane. Şu kadarcık ortalama bir Türk zekası. Ortalama şu
1: Estağfurullah.
0: kadar. Şöyle.
1: Estağfurullah.
0: Yani yüksek değil.
1: Estağfurullah.
0: Bak bunu okursan. Sözcü okursan. Yanılırsın. Beni dinle. Bak ben sürekli herkesi dinliyorum. Mecrayı dinliyor, oradan biliyorum. Ha uydurmuyorum. Bak gece oluyor haberlere bakıyorum. Bak burada ne var bak.
1: Gazetelerinizi
0: Bak,
1: okuyoruz
0: bak
1: efendim.
0: ev, cinsel bile var burada. Bak seversin cinselleri. Evrensel var, cinsel var. Bak bu da burada.
1: Tecimsel var.
0: Tecimsel var, cinsel var. Bak oylar çöplükte. Bak bak böyle bak. Bak bunları
1: Okuyoruz efendim. Biz
0: okursanız
1: okuyoruz.
0: kaybeder. Destek olmak için söylüyorum ya. CHP'ye destek
1: Boş
0: olsun diye.
1: konuşmuyoruz.
0: Boşver.
1: Yani hangi psikolojide olduğunuzu
0: Evet. Bravo.
1: yayınlarınızdan ve şeylerinizden anlıyoruz. O psikolojiyi
0: Burada
1: Baturay bir özetlemişti.
0: tamam, hem onu hemen geleceksin bak şimdi ben.
1: Hadi o zaman
0: Şöyle bitireyim.
1: cümleni
0: Şey gibi
1: bitir.
0: düşün. Yani burada yaptığımız işte monkey business değil. Yani o şov yapmıyorum burada. Samimiyetle söylüyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi hala Cumhuriyet, hala evrensel, cinsel ve sözcü okuyup dinlerse ayva yedi.
1: İşte bu.
0: Seçimi görmez. Hayır. Asıl şunu söyleyeceğim. Adam dün gördüğüm kadarıyla Cemil Tugay'ın İzmir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini CHP'nin aslında arındığına, gerçek bir CHP'nin artık iktidara yürüyüş yolunda doğru bir şey olduğuna, AKP'nin gerçek yüzünü gördüklerini, bak gerçek ve Cemil Tugay'ın da gerçek yüzünü gördüklerini ve bu sebeple CHP'nin hiçbir şey moral bozmaması gerektiğini söylüyor. Bence moralinizi bozun. Kötüye gidiyor. Sizi manipüle ediyorlar, kandırıyorlar. Yani ayva yedir.
1: Bak.
0: Bak Mansur neden yeni partiye geçmiyor diye sorun bir Mansur'a. Yalan söylemeyin böyle. Cumhuriyet diyor ki sorma sorma. Bilmiyorum artık telefonla konuştum ama bizim aramız kötü
1: Abi,
0: değil.
1: bak sen bunu pazartesi yazmıştın. Dün CHP'nin önemli isimleri.

0: Haberlerinden Oğuzkan Salıcı'nın sosyal medya paylaşımında okudum. Diyor ki Oğuzkan, ha evet evet şunu bir verin ya.
1: Kötüye gidiyor
0: yani. Şunu bir verin. Halk TV'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda diyor ki bir seyircimiz, bir takipçimiz hepsi göndermiş. Bizim takipçilerimiz bizden daha editoryal yaklaşıyorlar meseleye. Hepsine selam olsun buradan. Yeni partiye geçmiş miydi Cemil Tugay dedi. Cemil Tugay hiç yeni partili olmadı ki.
1: Olmadı ki.
0: Halk TV yani neydi Yüce Altar'ın oğlu Tarkan beni öldürecek. Yüce Altar'ın oğlu Tarkan mı? Yani takılmayın
1: bak,
0: bunlara.
1: Bak ama bak, ama hayır bak, ya, bak bir daha özür dilerim ama bilmeden buna bak.
0: Tamam.
1: Biraz önce altın çizerek söylediğim şeyin gerçeği bu iş. Bak Özgür Özel, Özgür Bey bir dakika. Bak şimdi senin sevdiğin, seni kandıran tamam mı? Hatta sana en büyük hakareti eden, seni kandıran çocuk gibi böyle. Hatta oynatır, kediye oynatır gibi. Bak şu televizyon kanalı. Bak ne diyor? Yeni partiden AKP'ye geçen diyor. Hiç utanmıyor adam mesela yazarken. Utanmak yok. Yani biz bunun yazısını yazdık, sen de kendine söyledin. Hatta sana da sordular. Biz de yazdık. Değil mi? Uzaydan gelmedik.
0: Evet.
1: Dedi ki ya bu adam hatta Sözcü çok sevinmişti o zaman. İstifa etti CHP'den bakalım ne olacak diyordum.
0: İlk istifa eden.
1: Ben de sevinmedim bu adam bir etmeyecek dedim.
0: Evet.
1: Ulan dedim yine bunu da bildi. Ulan siz, adını sizden daha iyi biliyorum. İçinizi bakın bir daha söyleyeyim. Özgür Özel. Siz içinizi daha iyi bilen bir kardeşiniz, arkadaşınız var burada. Kardeş olamaz.
0: Arkadaş da olamaz.
1: Arkadaş da olamaz. Tamam.
0: Olamaz.
1: Bir kişi var burada.
0: Tamam.
1: Tamam. Peki de Allah aşkına koskoca editoryal hata, editoryal hata bilmeyin. Yani. Bırak yemeyin bunları. Yani Cemil Tugay'ın partiden istifa edip de yeni partiye geçmediğini bilmiyor mu bu Halk TV? Hayır.
0: Bilmez olur mu?
1: Hayır. Size salak diyor. Aptallar diyor.
0: Kendi okurlarına.
1: Tabii.
0: Kendi diyor ki, seyircilerine bu muameleyi bak, yapıyor. Bak, cahil
1: bir de,
0: diyor
1: bir de fotoğraf
0: yani. Cahil.
1: Koyuyor. Bak bir de fotoğraf koyuyor. Hop diye aldanıyor. Lan bu kadar da olur mu? Bu kadar fazlası da olur. Yani dünyanın en güzel projesinde direkt kaldı deyip de fotoğraf koyanlardan her halt olur. Çünkü
0: uçağa kalorifer peteği diyenlerden her
1: hocam,
0: zıkkın
1: bak,
0: olur o zaman.
1: Bunları yürüyen parayı bebeğim, yürüyen palavrayı bebeğim, yalan üreten makineyim bebeğim.
0: Sen böyle bir yazı yazsana.
1: Tabii.
0: Yürüyen budur. Palavrayı bebeğim yazı
1: aynen
0: yazsana.
1: Abi,
0: bak şimdi. Bayıldım. Başlık da böyle olsun. Yazdığın gün haber ver abi. O gün şimdi, o gün şey yapacağım.
1: Ben ciddi bir şekilde Cumhuriyet Halk Parti'ye oy veren seçmen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bunu mu destekliyorsunuz ya? Bu kadar büyük palavra olur mu ya? Bir gazete, bir televizyon, internet sitesi, yeni parti, CHP'li, yeni partiden
0: AKP'ye geçer
1: bir dakika,
0: diyor.
1: Şunu yazsa, Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş, onu da yazın lan. Yazın.
0: Tamam.
1: Mansur, şimdi. Yeni partili yazın.
0: Dün Gökhan Günaydın'ı düzeltiyorum. Oğuzkan Salıcı'nın sosyal medya hesabı diyordum.
1: Ay.
0: Şunu söylüyor Oğuzkan Salıcı. Senin pazartesi günü yazdığın yazının aslında bir benzerini söylüyor. Diyor ki, siyaseten Özgür Özel'i öyle bir döverim ki mevcut tablo sebebiyle diyor, mealen söylüyorum. Ama hadi diyor ben ahlaki davranayım, dövmeyeyim diyor. Ulan İstanbul gitti, Ankara gitti, Antalya gitti, İzmir
1: gitti,
0: Bursa gitti.
1: Hepsi gitti.
0: Perişan ettin, darmadağın ettin ortalığı diyor ya.
1: Hocam heyecanlandın.
0: Ama Oğuzkan Salıcı'nın bunları ifadesi önemli,
1: hocam,
0: kıymetli.
1: Hocam,
0: CHP'nin içindeki önemli
1: hocam,
0: isimlerden
1: boşta...
0: biridir. Ama ben de bunları söylemeyeceğim diyor. Hikmet Bey'in pazartesi günkü yazısını okuyun demiyor, onu ben söyleyeyim. Onun meali pazartesiydi değil mi? Ben
1: ya,
0: öyle hatırlıyorum.
1: Pazartesi bunu yazdım. Tek tek
0: pazartesi,
1: saydım.
0: Pazartesi.
1: Ya hocam hatta.
0: Bütün ne var ne yoksa nasıl elden gitti, nasıl bu hale geldi. Evet halk bir teveccüh gösterdi mi? Gösterdi.
1: Bugün de pazartesi yazımı bugün alıntılamışım zaten ortasını.
0: Tamam.
1: tek saydım.
0: Bugün,
1: İzmir gitti ya o yüzden.
0: Halk şu ya da bu sebeple bir teveccüh göstermişti 2024'te. Ama perperişan oldu ortalık. Darmadağın oldu. Şu İzmir meselesinde...
1: Hocam ya bir şey...
0: Bu Halk TV...
1: Onu mu söyleyeceksin? TV, yok bir mesaj onu okumam zorunda.
0: Sen oku ama
1: yok,
0: hadi
1: bak,
0: hızlı,
1: çok,
0: hızlı.
1: Çok kısa çok bak.
0: Tamam.
1: Özlem Hanım'dan bahsediyorum. Bizim Özlem Hanım'dan. Diyor ki memleketim İzmir'den selamlar. Geldiğimde ne diyor? Bir saniye özür dilerim. Bize selam söylemiş.
0: Aleyküm selam.
1: Memleketim İzmir'den selamlar. Geldiğim İzmir CHP'liydi. Dönerken AK Parti'ye geçtik. Yaslı gittim, şahin geldim. Özlem Boşar buradan selamlar.
0: Buradan selam olsun.
1: Programı tanıdılar zaten.
0: Özlem Hanım'a evet. Saltek dergide ve 24 yorumlarıyla renk katan
1: Yaslı gittim, şahin geldim.
0: Yaslı gittim, şahin geldim. Peki. Efendim bu Halk TV.

0: az önce dedik ya, kitlesine Cemil Tugay'ın yeni partili olduğunu söyleyen Halk TV, yeni partiden AKP'ye geçti diyen, aslında bakarsanız hiçbir zaman tarihinde, varlığında yeni partili olmamış bir isimden bahsediyor ama böyle veriyor. Eyvallah. Bu Halk TV ve türevlerinin okurlarını ve seyircilerini ne yerine koyduklarını zaten Yılmaz Özdil söylüyor. Yani bunları dinlerseniz %90 ile CHP iktidar dersiniz ama seçim bir olur ki Tayyip Erdoğan silindir gibi ezmiş geçmiş. Çünkü bunlar gazetecilik yapmıyor diyen de arşive bakın, sosyal medyaya bakın. Yılmaz Özdil, Halk TV, Tele 1 yazın, çıkar karşınıza o video. Ama güzel de bir muzip bir komedyen arkadaş
1: Baturay,
0: var.
1: Baturay, evet.
0: Baturay Özdemir.
1: Bu seçimler
0: muhalif komedyen evet. Bir de yani. Ver. Muhalif komedyen. Hadi verin bakalım evet. Bir Kubilay Baturay'ı. İzmir gelsin.
2: Ya en canımı sıkan ne biliyor musun? Evde kumandayla geçiyorsa da televizyon başına. Orada işte Fox, Halk TV falan açıyorsun orada. Şey başlıyor böyle %2 iken sandık. Onların yüzünde okumaya çalışıyorsun durumu. Ben nerede anlıyorum biliyor musun muhalefeti kazanamadığını? İzmir gelsin. Ya. Ya. Yeter abi. Bak İzmir, bir dahaki İzmir gelsin de hemen A Haber'e falan geçin. İzmir gelsin diye öbür tarafa geçiyorum. Duyanlara.
0: Yeter. Ya, bir değinmek istediğim bir konu daha var. Bu da işin
1: ama hocam, İzmir bak, gelsin yalnız bu, ben sana söyleyeyim bak bu tarihi, bak bu tanımıyorum çocuğu yani muhakkak muhalif kesimden
0: bir tanesi. Muhalif kardeşlerden biri olabilir.
1: Kadıköylü galiba bile neyse. Ama şöyle bir şey var. Çok belki de bak sosyolojiyi anlatan bir şey bu. Bak saatlerce program yap. Şunu anlatamazsın. Nedir? Bazen mizah da güçlü olduğu için böyle. Olayın mizahi tarafı çok kıymetli. Ama diğer taraftan tüm sosyolojiyi anlatan bir şey. Bak bir şey anlatıyor bak. Diyor ki Halk TV, Fox falan izliyorsun diyor. %2-3 açılmış. Yani bu ülkenin gerçek bir şeyini, fotoğrafını çekiyor aslında. Yani palavra ekibi. Tamam. %2-3 diyor falan açılmış. Hep geliyoruz. Aramızda kalsın ki. Lan yedik falan. Çeyrek asırdır ha. Çeyrek asırdır. Ondan sonra hemen diyor, anda diyor A1'e geç. Yandaş bir kanala geç diyor yani. Ondan sonra arkasında hareket çok güzel ama. Duyanlara, duymayanlara. Hani oradan ben tabii böyle bir yapıyor. Ama şu var, hareket şu hocam. Bu gerçeği anlatan bir şey. Yani ya bunlar bir hayal dünyasında.
0: İzahı olmayan şeyin mi izahı
1: hayal
0: yani?
1: Hayal dünyasında bu yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi ve şu anda diyor ki İzmir diyor ki büyük bir darbedir.
0: Doğru.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yediği en ağır darbedir. Bir peştemal kadar bir daha büyük darbedir. Çünkü İzmir yıllar sonra AK Parti yönetecek. Bu bir gerçek vaka. Sen bunun neresinden büzüğü tesellisi çıkartıyorsun anlamadım ki. Adamın dediği özet o. Sen buraya bakarsan diyor, anlıyorsun diyor, hemen diyor manipüle ediyor. İzmir gelsin. Sanki İzmir Türkiye'yi yönetecek. Arkasından bir çevirdiği zaman da gerçekle karşı karşıya.
0: İşte. Yani Yılmaz Özdil'in söyledi. Hepsi aynı.
1: Değil mi? Ya güzel bir profil çıkartıyor ortaya.
0: Şimdi çok süremi de açtığımın farkındayım.
1: Yok ya, açtık mı?
0: Ben Arleç'in adındaki İzmir. Kadın bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Sosyal medya paylaşımını bir ekrana getirin. Bu arada gözaltına alınması meselesiyle ilgili de hani tartışılabilir. Bu bir yargı kararıdır eyvallah ama ne gerek vardı? Yani ne gerek vardı? Gözaltına alıyorsun falan, ciddiye alıyorsun. Ama şu, mesele şu, tabloyu görelim diye söylüyorum. İzmir daha önce de işgal edildi. Korkma
1: çok
0: diyor
1: ayıp.
0: Bunu.
1: Çok ayıp. Çok
0: ama bak biz bu zihniyete yabancı yani değiliz. Yani. Sadece çok, bir şeyleri hatırlatacağım ve programı kapatacağım. Yorumu yarın yaparız gerekirse. Bu zihniyet nasıl bir zihniyet biliyor musunuz? Arkadaşlar Hüsnü Bozkurt hazırsa getirin.
1: Ha, getirin. Hatırladım. Bizi denize dökecek değil mi bu? Döktüler dökün. Kendi döküldü galiba bir yerde.
3: Anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz.
0: Biri işgalci Hüsnü, diyordu. Biri İzmir'den ulan denize
3: sizi
0: döküyor.
3: İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi olmaz. De, sizin yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz.
0: Bu CHP rozeti taşıdığı dönem ki şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanı biri. Ama asıl fikir babaları kim bunların? Asıl fikir önderleri, baba değil, anaları. Buyurun.
1: Türkan Saylan.

0: Biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil.
1: Tamam, size üç şey gösterdim. Berna Arleçi'nin İzmir işgal edildi. Hüsnü Bozkurt'un İzmir'den sizi denize dökeriz. Türkan Saylan'ın biz asılız. Bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz.
2: Ve ben bir şey ekleyeyim sonuna.
1: Ekle kapatalım.
2: Nedir biliyor musun? Bütün göreklerin çok güzel hazırlanmış. Harika. Koydun mu abi? Boruyu koymuşsun ortaya. Koydun mu? Koydun. Aferin. Teşekkür ediyorum. Ve bütün bunların hepsinde gerçek yüzü o asılız, kovalarız, anamızın bilmem ne ak sütü, zart sütü kovarız, sokarız. Biz de evlendi ya. Yürüyen para bebeğim, sahtekarlık bebeğim, pavyonculuk bebeğim, metres bebeğim, her türlü ahlaksızlık, şerefsizlik, haysiyetsizlik ne var ne yoksa ortaya dökülmüş. İşte onlar bunlar. Bak o
1: evet.
2: Hırsızlar değil mi?
1: Evet.
2: Paraları alanlar, çantada taşıyanlar, baklavada çıkartanlar. Hepsi
1: metresleri
2: bunlar.
1: Metresleri sıraya dizenler.
2: Hepsi bu kafa. Evet, aynı evet, kafada. Evet, evet. O yüzden onu söylüyor. Ona göre bunlar normal. Yani metres sahibi olmak, ahlaksızlık normal. İşte lezbiyenlik, homoseksüellik normal. Değil mi hocam?
1: Her şey
2: İçmek normal. Hatta şeyde mezarda kafayı çekmek gayet normal. Müslümana küfretmek normal. Bir vatanın çocuğu seçim alacak. Ona Yunan muamelesi yapmak normal bunlara göre.
1: Tabii.
2: Bu kadar enteresan bir şey var yani.
1: Dur şimdi. Burada virgülü koyalım. Yani. Biz yarın bu işe devam ederiz
2: soğumadı.
1: Ama zihniyetin bu olduğunu
2: söyleyemedim.
1: Göstermek istedik. İzmir işgal edilmiş. İzmir'den denize dökeriz Yunan gibi. Biz asılız istemediğimiz
2: ne
1: hiçbir
2: oldu,
1: şey.
2: Nerede şimdi Hüsnü?
1: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hüsnü. 25 yıldır böyle tıraşlana bu hale geldiniz. Neyse efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.
3: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
4: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
5: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

efendim, merhabalar, iyi akşamlar. 8 Ekim Perşembe Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Bugün önemli bir görüşme vardı. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Macaristanlı mevkidaşıyla Anita Orban'la bir araya geldi. İkili görüştü. Önemli aslında açıklamalar yaptılar. Hem iki ülke arasındaki anlaşmalarla ilgili, ilişkilerle ilgili, hem de Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Mekke Savunma İttifakı ile ilgili önemli açıklamaları oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ve Gazze ile ilgili önemli açıklamaları oldu. Hepsini konuşacağız, tartışacağız. Özellikle Mekke Savunma İttifakı'na yönelik katılmak isteyen yeni üyeler, yapılan Husilerin saldırısı sonrasında Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin bir araya gelerek yaptığı o olağanüstü toplantı sonrasında alınan kararlar ve tabii bundan sonraki süreçte hem savunma ittifakının kurumsallaşması hem de nasıl ilerleyeceği ile ilgili açıklamalar çok önemliydi. Sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bölge için de önemli adımlar. Konuşacağız, detaylarıyla tartışacağız efendim. Diğer taraftan yine Suriye ve Suudi Arabistan Husilere karşı yürütülen kara harekatına 20 bin kadar Suriye askerinin katılması için müzakere yürütüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu anlamda yapılan açıklamalar öyle olumlu görüşte olduğu ifade edildi. Bu planı desteklediği ifade edildi. Tabii ilk hedeflerde Sana ve Babil Mendeb var. Bunu da konuşacağız. Önemi nedir? Bundan sonraki süreçte nasıl adım atılır? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio Atiyah

0: Atina ziyaretindeydi. Atina ziyareti sırasında Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 milyar dolar değerinde yeni silah ve askeri teçhizat satın alma konusunda anlaşmaya vardı. Bir önemli gelişme daha oldu, yine bölgeyi de ilgilendiren. Axios'un iddiasına göre Donald Trump, İran'a saldırılar için hazır olunması konusunda kendi ordusuna uyarıda bulundu. Açıklaması yapıldı, iddia edildi. Beyaz Saray'dan bir yetkili bu şekilde bir açıklama vermişti. Fakat sonra, saatler sonra Donald Trump bir açıklama yaptı. Dedi ki 3 Kasım'dan önce İran'a saldırı yok. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var. Bundan sonraki süreçte ABD İran'a saldırmayacak ya da savaş sona erdi anlamına gelmiyor. Keşke olsa savaş sona erse ve bir anlaşma yapılsa. Ama ara seçimlere kadar diplomasi yolunu tercih edeceğini ifade etti. Şimdi konuşacağız, hepsini detaylarıyla masaya yatıracağız. Kiminle birlikteyiz? Doktor Canan Tercan bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkürler Ece Hocam.
0: Şimdi tabii önce Mekke Savunma İttifakı'yla başlamak isterim. Şimdi savunma ittifakı konusunda ülkeler bir araya geldiler ve önemli aslında Ağustos ayından itibaren, yani ittifak imzalandığı günden itibaren de hem kurumsallaşması hem de işleyişiyle ilgili, özellikle saldırı değil savunma ittifakı olduğunun altı defalarca çizilerek Mekke Savunma Anlaşmasının, ittifakının kapsadığı alan ya da ülkelere verdiği sorumluluklar tartışıldı. Şimdi bugün gelinen noktada özellikle 5 Ekim'de yapılan toplantı ve Husilerin saldırılarının devam etmesi Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan'ın karşılık vermesi, bütün bu süreç Mekke Anlaşması'nın olağanüstü toplantmaya ve daha sonrasında da, bu toplantı sonrasında da belirli kararlar almaya itti. Şimdi öncelikle ben şunu sormak isterim size. Anlaşmanın kurumsallaşması ve aslında bölgeye olan katkısını siz nasıl değerlendirirsiniz? Hem de sevgili izleyicilerimize Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili de küçük bir hatırlatma yapmış olalım.
1: Evet, şimdi Mekke Savunma Anlaşması çok önemli bir anlaşma. 7 Ağustos'ta imzalandı biliyorsunuz. Dolayısıyla çok yeni bir anlaşma. Ancak o kadar fazla anlam yüklendi ki, işte Mekke Anlaşması yeni bir imtihanla mı karşılaşıyor? Husilerle Suudi Arabistan arasında var olan gerginliğe Türkiye müdahil olacak mı gibi çok fazla medyada haber yer aldı. Dış medya özellikle Türkiye'nin bir sınav verdiğini defaatle dile getirdi. Ancak 7 Ağustos'ta biliyorsunuz imzalanan bir anlaşma. 2 aylık bir süreç. Orduların koordinasyonu, istihbarat paylaşımı, bütçenin dağıtılması, 3 ordunun birbirine entegre olması, ortak karar alma mekanizmalarının oluşturulması, üstlerin belirlenmesi, bunlar çok uzun soluklu işlemler. Dolayısıyla 2 ay içerisinde tabii ki böyle bir koordinasyon yapılması beklenemez. Ancak çok hızlı ilerleyen ve defaatle görüşen gruplar var. Bu 3 ülkeye baktığımızda Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan çok bir araya gelerek bu süreci çok hızlı atlatmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar da ciddi anlamda ilerleme kat ettiler. Diğer bir mesele, sizin belirttiğiniz gibi bu bir savunma ittifakı. Sayın Dışişleri Bakanımızın da defaatle belirttiği gibi bu bir saldırı ittifakı değil. Peki savunma ittifakı dediğimiz zaman biz ne anlayacağız? Türk askeri buraya gider mi? Bununla alakalı çok fazla spekülasyon yapıldı. Öncelikle şunu belirtelim. Anayasamızın 92. maddesine göre yurt dışına asker göndermek meclisin onayından geçen bir süreci beraberinde getiriyor. 92. madde der ki en az meclisin 1/3'ünün orada hali hazırda oy kullanıyor olması gerekir ve bu 1/3'ünün de en az yarısından fazlasının onay vermesi gerekiyor. Ve yine ayrı bir şekilde şart düşünmüş. %51'den aşağı oy gelirse de kabul olunmayacaktır. Yani aslında 200 denilse de 300 gerekiyor, 151 de kesin gerekiyor. Zaten, bu bir, evet. Sözünüzü kestim. Ancak bir istisnası var. Nedir o? Olağanüstü hal olur, çok acil bir durum olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın orduyu gönderme yetkisi vardır ama ülke saldırı altında olursa ya da meclis tatildeyse. Bunların dışında biz biliyoruz ki Irak'a da biz asker göndermedik meclisten geçmediği için. Bu mecliste paralel ilerleyecek bir süreçtir. Ancak Sayın Hakan Fidan'ın da belirttiği şu, biz istihbarat, bilgi paylaşımı, aynı zamanda teknoloji paylaşımı, savunma sanayi arasında ortak çalışmalar, yol haritası çizme, bunları şu anda devreye sokmaya çalışıyoruz ki bu zaten savunma anlaşmasının çok önemli bir bölümünü içeriyor diyebiliriz esasında.
0: Zaten Orada sadece asker göndermek değil, aynı zamanda askeri kabiliyetleri, yetenekleri paylaşmak da vardı. Özellikle saldırılar havadan olduğu için füze sistemlerine yönelik neler yapılabilir, havadan saldırıya yönelik hem istihbarat sizin söylediğiniz gibi hem de İHA'larla verilecek olan askeri yetenekler, destekler nelerdir? Bunlar konuşuldu. Şimdi bir hatırlayalım. Olağanüstü görüşme sonrasında Mekke Anlaşması'ndan, Savunma İttifakı'ndan hangi kararlar çıkmıştı? Ben yönetmenimden rica edeyim. Bize LED'de yansıtırsa anlaşmanın maddelerini şöyle bir hatırlamış oluruz biz de neler söylemişlerdi. Şimdi Mekke İttifakı'nın olağanüstü toplantısından çıkan kararlar, taraflar Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimini, şehirlere, sivil ve ekonomik tesislere yönelik süren saldırıları en güçlü şekilde kınamıştır. Komite, kolektif savunma taahhütlerinin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesini, uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a askeri güç ve imkanların sağlanması ve bunların hızla konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını kararlaştırmıştır. Taraflar her bir tarafın güvenliğinin 3 ülkenin ortak güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini bir kez daha vurgulamıştır. Şimdi kararlar bunlar ve tabii ki burada bir değerlendirmenizi de şundan almak isterim hocam. Bir kere Mekke ve Medine'yi hedef alma girişimini şehirlere, sivil ve ekonomik tesislere, yani aslında altyapılara kınama. Şimdi önce kınamayla başlıyor. Daha sonrasında Suudi Arabistan'a askeri güç ve imkanların sağlanması ve bunların hızla konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması. Tabii burada her ülke demin sizinle bahsettiğiniz gibi kendi anayasasına göre nasıl hareket edebileceğini ve nasıl destekleyebileceğini tartışıp konuşup karar verecek. Ve her bir tarafın güvenliğinin 3 ülkenin ortak güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini. Yani burada güvenlik çerçevesini de aslında sizinle konuşmak isterim. Çünkü hem Husilerin saldırısını düşündüğümüz zaman hem bölgedeki oluşan güç boşluklarını düşündüğümüz zaman aslında Körfez'de ciddi anlamda bir dalgalanma söz konusu. Şimdi ABD-İran savaşını bundan ayrı okumamız mümkün değil. Dolayısıyla buradaki güç boşluğu, dalgalanmalar ve özellikle bugün bir haber daha vardı İran'ın Hizbullah'a yaptığı yardımla alakalı olarak. Şimdi yine bölgede belli ki silahlı örgütler üzerinden yeni çatışmalar da tekrar gündeme gelebilir. Dolayısıyla biz ne kadar Donald Trump 3 Kasım'a kadar saldırı olmayacak dese de burada güç konusunda ve güvenlik konusunda ciddi bir kaos yaşanacak gibi duruyor. Mekke İttifakı, özellikle Savunma İttifakı bu anlamda nasıl dengeler, nasıl yönetir bu tehditleri? Şimdi, nasıl bir etki yaratır?
1: Evet, çok güzel bir noktadan girdiniz Ece Hocam. Şimdi bölgede Savunma İttifakı gerekiyordu. Belirttiğiniz gibi çok kırılgan bir bölge. Her an farklı çatışma alanları olabilir. Kaldı ki hatırlayalım 2011'de ne olmuştu? Arap Baharı olmuştu. Dış etkiler yoktu. İç çatışmalar vardı. Meslek çatışmaları vardı. Aşiret çatışmaları vardı. Ya da sizin de belirttiğiniz gibi bir takım örgütlerin tabiri caizse katıldığı ve aslında körüklediği bir takım çatışmalar vardı ve olan Orta Doğu'ya oldu. Yıllar boyu maalesef iç savaştan dolayı insanlar çok ciddi hasar aldılar. Geldiğimiz noktada bir barış ittifakının kurulması, savaş amaçlı değil, barış amaçlı bir ittifakın kurulması bölge için çok önemli. Şimdi bölgeye kabaca bakarsak belirttiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş var ve seçim var 3 Kasım'da. 3 Kasım öncesi savaşı körüklemek istemeyen Amerika Birleşik Devletleri pompa fiyatlarının artmasını istemiyor. Yeni bir gerginlik istemiyor. Çünkü savaş ilerledikçe ekonomi etkileniyor. Ekonominin etkilenmesi de tabii ki Donald Trump'ın oy oranını etkiliyor. Dolayısıyla şu anda dondurulmuş bir süreç ya da biraz daha yumuşak seyreden bir süreç görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında. Fakat diğer tarafta da ne var? Şu an Ekim'deyiz. Ekim ayında seçimler var. Nerede? İsrail'de seçimler var. Şimdi İsrail'de seçim neyi gerektirecek? Tabii ki Netanyahu elini kuvvetlendirmek için bir şeyler yapmak isteyecek. İran'a saldırabilir. Aynı zamanda biliyoruz ki Lübnan'da ilerleyen bir süreç var. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de, Kuneitra bölgesinde yine Suriye ile ilgili operasyonları gördük vesaire. Bölgede daha fazla gerilim, daha fazla sansasyon isteyen bir Netanyahu var. Dolayısıyla Türkiye'nin burada kurduğu ittifak aslında dengeleme açısından çok önemli. Ama bu ittifaka baktığımızda ya da bölgeye baktığımızda sadece bölge üyelerini görmüyoruz. Örneğin Fransa'yı ele alalım. Ne oldu? Husiler Suudi Arabistan'daki belli noktaları vurduğunda Fransa dedi ki hemen ben asker

0: gönderebilirim dedi. Yine aynı şekilde Lübnan'da Hizbullah'la İsrail arasında çatışma çıktığında Fransa'daki ben hemen asker gönderiyorum. Bakın neden bunu söylüyorlar? Çünkü Fransa'da ayaklanma var, ortalık karışık. Daha önce de önümüzdeki sene seçimler var biliyorsunuz ilk baharda ve Macron aday olamayacak çünkü süresi doldu. Ancak olağanüstü hal olursa o zaman iktidarına devam edebilir. Dolayısıyla bir karışıklık isteniliyor. En kolay karışıklık çıkacak bölgede maalesef Orta Doğu olduğu için kendi dışındaki aktörler tarafından devamlı manipüle edilip kullanılan bir saha var önümüzde. Ve yine çok önemli bir ayrıntı. Mezhep savaşlarının körüklenme ihtimali var. En korktuğumuz şey bu. Evet. Dolayısıyla Sayın Dışişleri Bakanımızın defaatle belirttiği bu bir savunma anlaşması. Aksi takdirde bu yeni mezhep savaşlarıyla birlikte bölgeyi çok daha kaotik bir duruma getirebilir. Hatırlayalım 2011'den olmuştu. Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da, Irak'ta, Yemen'de pek çok noktada Şiilerle Sünniler çatışmışlardı. Bunun olmaması için, barışın ve sükunetin gelmesi için Türkiye'nin içinde bulunduğu önemli bir oluşum diyebiliriz.
1: Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama vardı. Onu da ben yönetmenimden rica edeyim. Milli Savunma Bakanlığı da yine Mekke Savunma İttifakı kapsamında aslında programın başında Canan Hoca'nın da söylediği ülkelerin sorumlulukları dahilinde hem anlaşmanın toplanması hem de ülkemiz tarafından sağlanabilecek desteklere vurgu yapmış. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026'da Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir açıklamasında bulundu Milli Savunma Bakanımızda. Buradan hem ittifakın önemi hem de verilecek destek ve kurumsallaşma. En önemli vurgu kurumsallaşma. Siz ne düşünürsünüz hocam? Bu özellikle şu anda alınan kararlar, yapılan açıklamalar, birazdan Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın da yaptığı açıklamayı basın toplantısında Macaristanlı mevkidaşı Orban'la görüşme sonrasında basın toplantısı düzenlediler ortak. Bu basın toplantısında önemli mesajlar verdi. O mesajları da dinleyeceğiz ama bu açıklamalar, alınan kararlar, ülkelerin bir araya gelmesi çok önemli bir konu daha var. Mesela Pakistan açıklama yaptı. 6 ülke daha katılmak istiyor dedi. Belli ki Mekke Savunma İttifakı sadece Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında kalmayacak. Mısır'da süreç kendi içinde hukuki yönden ilerlerken katılmak isteyen farklı ülkeler de olacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Donald Trump'tan da bugün bir açıklama geldi. Anlaşmayı, ittifakı desteklediğini ve bundan memnuniyet duyduğunu da ifade etti. Tabii bölgede endişe duyan ülkeler ve tabii ki bu ittifakla bölgenin güçleneceğinden emin olan ve katılmak isteyen ülkelerde mevcut. Bunlar da yeni çatışma ya da yeni gerilim, yeni anlaşmalar bunları beraberinde getirecek. Kurumsallaşma konusunda bugün gelinen nokta Suudi Arabistan tarafından Husilere verilen hızlı yanıt. Bunu kurumsallaşma açısından nasıl değerlendirirsiniz?
0: Çok önemli ve çok hızlı kurumsallaşan da bir yapı. Yani bu üç ülkenin bir araya gelip devamlı görüşmeleri, dışişleri bakanları, savunma bakanları ve daha alt seviyedeki bürokratların bir araya gelip devamlı toplantılar yapıp bir harita çizmeleri, işte başkanı atamaları, merkezi atamaları şu an için çok önemli. Diğer yeni katılacak ülkelerden bahsettiğiniz, özellikle Sayın Dışişleri Bakanımız daha önce Mısır'ı telaffuz etmişti. Suriye ve Katar'ın ismi geçiyordu. Mısır çok kritik bir noktada, biliyorsunuz Asya ve Avrupa arasında ve Afrika arasında duran çok merkezi bir noktada. Babil Mendeb'in kapanma riski var. Süveyş kanalı son derece kritik. Akdeniz ve Kızıldeniz'i bağlayan noktadaki Mısır aslında ana aktör rolünde. Yani savaşlarda barışı da getirebilir ya da herhangi bir tarafa katılması dahilinde savaşın seyrini de değiştirebilir. Dolayısıyla Mısır'ın bu ittifaka katılması gerekiyor. Eğer buraya katılmazsa ne olacak? O zaman Yunanistan ve İsrail ekseninde kalacak. Bu da tabii ki ittifakın karşısındaki eksende olması demek. Dolayısıyla Mısır'ın hem kendisini korumak adına hem de bölgeyi korumak adına buraya girmesi bekleniyor. Hatırlayalım, Doha'ya saldırı yapılmıştı İsrail

0: tarafından buradaki Hamas merkezine. O zaman apar topar Mısır hemen ne demişti? Hemen İslam orduları bir araya gelsinler. Ben 20 bin tane asker koyuyorum. Bir ittifak kuralım demişti. Aslında Mısır'ın geçen sene öngördüğü şey şu anda gerçekleşti. Evet. Dolayısıyla Mısır'ın buraya girmesi bekleniyor. Ancak Mısır tabii ki İsrail'in de ortaklık yapmayı devam ettirmek istediği bir bölge ve çok fazla tehdit de alan bir bölge. Yani bu ittifakın içerisine girmesi demek karşısına İsrail'i alması demek. Hatırlayalım, daha önce 1956'da ne olmuştu? Sina'dan giren İsrail vardı ve yine o hep arzu mevcut haritası dedikleri haritada Sina da var. Dolayısıyla okları kendi üzerine de almak istemiyor ama bir taraftan da girmek de isteyen bir Mısır var. Dolayısıyla süreç biraz uzun sürebilir. Suriye'nin girmesi çok önemli. Yine İsrail'in saldırılarını biliyoruz. Kuneitra, Dera, buradan yukarı doğru ilerlemek isteyen İsrail var ve geçtiğimiz bir sene içerisinde devamlı surette taciz ateşlerinde bulunan, havadan bombardıman yapan bir İsrail var. Kendisini korumak için ittifaka sığınmak isteyen, ittifak aynı zamanda limanlarıyla güç vermek de isteyen, çünkü Suriye'nin limanları Akdeniz'de çok kıymetli, bir Suriye muhtemelen gündeme gelecektir. Katar keza çok fazla konuşuluyor, bu gelecektir. Dolayısıyla bölgeye barış getirecek diye düşünüyoruz. Hatta önümüzdeki süreçte İran'ın dahi davet edildiğini daha önce konuşmuştuk. Peki bu ittifak neden önemli? Şimdi Pakistan'a baktığımızda İran savaşı başlamadan bir gün önce Afganistan'da savaşı ilan ettiler. Birkaç ay önce ne vardı? Pakistan ve Hindistan arasında, evet, Keşmir meselesi vardı. Yine bir çatışma alanı vardı. Dolayısıyla şimdi bu ittifakta Pakistan'ın olması ve bunun barış kökenli bir ittifak olması aslında bölgeye de caydırıcılık getiriyor. Pakistan gibi ülkelerinde farklı ülkelerle çatışmak yerine, çünkü karşı tarafa da bir caydırıcılık getirdiği için, bölgeye daha çok sükunet ve barışın girmesini. Tabi barış ve sükunet girince ne oluyor? Orada ticaret canlanıyor, ekonomi canlanıyor, tersine göç başlıyor. Dolayısıyla bu ittifakı sadece savunma anlamında ya da askeri anlamda düşünmek yerine ileriye atılan ticari bir adım olarak da değerlendirmek gerekiyor.
1: Şimdi onu soracağım size. Çünkü buyurun, hani kolektif savunma, ortak caydırıcılık, yine kurumsal yapı, stratejik, siyasi ve savunma komitesinin olması, işte askeri işbirliği yine çok önemli, bir genişleme imkanına sahip. Ama benim en çok dikkatimi çeken savunma sanayi, yani ortak teknoloji geliştirmek ve üretimde işbirliği yapmak. Özellikle askeri yeteneklerin değerlendirilmesi, paylaşılması, bu anlamda birbirini desteklemesi güvenlik açısından çok önemli. Çünkü ben bugün Hakan Fidan'ın, Sayın Hakan Fidan'ın söylediği, özellikle o savunma vurgusu, gerçekten savunma sanayi açısından da ülkelerin işbirliği yaptığında kendilerini nasıl koruyabilecekleri, nasıl bir çatı oluşturabileceğiyle ilgili de çok önemli bir vurguydu. Yani birçok anlamı vardı diye düşünüyorum. Ben bu arada yönetmenimden Sayın Dışişleri Bakanımızın açıklamasını da, Mekke İttifakı ile ilgili açıklamasını da rica edersen bir dinleyelim bakalım. Dışişleri Bakanımız neler söyledi?
2: Diğer taraftan tabii özellikle Yemen'den yapılan saldırılara yönelik yani Türkiye savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan'la beraber, bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Bu değerlendirmeler, ifade ettiğim gibi, askeri yetkililerimiz arasında devam etmekte. Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir? Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor. Yani burada zaman zaman ortaya konan ucuz siyasal retoriklerin gerçeklikle örtüşmediğini de ifade etmek istiyorum. Zaten arazide, Yemen'de, Yemen meşru hükümet güçleri mevcut mücadeleyi devam ettirmekte. Suudi Arabistan onlara destek veriyor. Ama diğer taraftan da olayın barışla, diyalogla çözümlenmesi için biz elimizden geleni de yapıyoruz. Bu konuda Suudi Arabistan'ın yapıcı desteği var. Ama bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
1: Efendim şimdi Sayın Hakan Fidan'ın konuşmasını dinledik. Ben sadece şu 1,5 dakikalık konuşma içerisinde 1, 2, 3, 4, 4 kere savunma kelimesini özellikle vurgulayarak kullandığını ifade edebilirim. Şimdi savunmaya ne türden katkı sağlayacağını Türkiye'nin, savunmaya yönelik bir anlaşma olduğunu, özellikle barış ve diyalog vurgusu çok önemliydi. Çünkü işte Türkiye asker mi gönderecek, ne olacak, biz oradaki savaşa mı dahil olacağız tartışmaları hemen başlamıştı. Tabii ki açıklamalarla bu tartışmalarda sona erecektir. Bu açıklamaya da gerçekten ihtiyaç vardı. Bir zaman gerektiren bir süreç bu açıklamaların da yapılması. Onun da altını çizelim. Barış ve diyalog konusunda Türkiye'nin vereceği destek ve özellikle burada konuşurken de hocamla bahsettiğimiz gibi hava savunması, elektronik harp, işte Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde geliştirdiği kendi markaları, kendi teknolojisi, bütün bunlar bunlarla alakalı olarak nasıl destek verilebilir? Aslında ana tartışma konusunun bu olduğu ve Mekke Savunma İttifakı'nın bir saldırı ittifakı değil, bir savunma ittifakı olduğu. Dolayısıyla yapılan saldırılar sonrasında bir ülkenin güvenliğini sağlayabilmek için o saldırıları önlemek ya da ortadan kaldırabilmek için ne tür önlemler alınabilir? Nasıl bir işbirliği yapılabilir? Sayın Hakan Fidan konuşmasında özellikle bunların altını çizdi. Siz ne söylersiniz hocam konuyla ilgili?
0: Şimdi bunu askeri ittifak açısından baktığımızda sadece asker göndermeye indirgemek olayı çok basite almak olur. Yaşadığımız devre artık hibrit savaşların yapıldığı, sizin de özellikle vurguladığınız gibi hava savunma sistemleri, İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, füze savunma bataryaları, bunları konuşuyoruz biz. Çünkü artık saldırılar böyle. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı'nda kaç asker karaya ayak bastı da çatışma çıktı? Değil tabii ki tamamen, ya da işte İsrail'de bunun içine katabiliriz. Füzelerle, hava üzerinden yapılan, uydular üzerinden, istihbarat üzerinden ve yine belirttiğiniz gibi savunma sanayinin kuvvetli olması üzerinden giden bir savaş sürecinden bahsediyoruz.
1: En basit bir hani paragrafla gireyim cümlenize. Kritik enerji altyapılarının korunması, enerji tesislerinin korunması, Aramco mesela en çok hedef alınan noktalardan biri. Ulaşım altyapısının korunması, bunların hepsi savunmayla olan şeyler. Dolayısıyla hani burada hemen bir kara savaşı düşünmek değil, teknolojiyi nasıl kullanabiliriz, nasıl yerleştirebiliriz, işbirliği nasıl geliştirebiliriz en önemlisi.
0: Evet, yani şunu düşünelim, bir tek kurşun atmadan İran savaşında dünyanın enerji krizi sağlandı. Bu o kadar önemliydi ki, ya da Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın belli tesislerine yapılan saldırılar neticesinde ihracatçı konumundayken ithalatçı konumuna düştü geçtiğimiz aylarda Rusya. Yani siz iki tane asker göndermekle ya da orada küçük çaplı bir saldırı yapmakla elde edeceğiniz ganimetten çok daha fazlasını bir füzeyle elde edebiliyorsunuz ya da bir İHA ile SİHA ile elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz teknolojisi artık askerden ziyade savunma sanayinin kuvvetli olmasıyla paralel gidiyor. Onun için Türkiye çok geçer. Akçesinde belirttiğiniz gibi Türkiye bu alanda çok ileri ve dolayısıyla ülkelerin ittifak kurmak istediği bir noktada, özellikle bugün bir yazı okudum, Avrupa savunmasının Türkiye'siz olmayacağı üzerinde ciddi anlamda İsrail basını dahi artık vurgular yapıyor. Bu kadar önemli bir noktadayız. Peki bu ittifakın sadece Türkiye'ye gideri mi var? Hayır. Şunu da düşünmek lazım. Biz savunma sanayi adına çok önemli adımlar attık ve dünyada artık sözü geçen ülkeler arasına girdik mi? Girdik. Dünyanın en önemli İHA SİHA ihracatçısıyız ama sadece bu da değil. Savunma sistemlerimiz, aynı amfibi gemilerimiz vesaireyle de tabii ki çok önemli bir savunma sanayi gelişimine sahibiz. Fakat bunun yanında neden bahsediyoruz? Biz finans olarak Suudi Arabistan'ın finansal altyapısı ve yine Pakistan'ın da mühendislik ve yazılım üzerindeki başarısı da takdire şayan. Bunlar birleştiğinde bunun çok daha ilerisinde teknolojilere de ulaşabiliriz. Yani geldiğimiz noktadan ziyade biz birbirimize neler katabiliriz? Burada birlikte çalışmak ve yeni ürünler ortaya sürerek dünya piyasasına da hakim olmak tabii ki en mantıklı olan şey.
1: Yani hani, çünkü Batı'nın ürettiği ve belirli şartlarda kullanımına izin verdiği savunma sistemleriyle gerçek tehlikeyle karşılaştığınız zaman o bağımlılıklar devam ediyor. Özgür olduğunuz zaman kendi üretiminizi, kendi tehdidin gelen bölgedeki ülkelerle anlaşma yaparak bunu dizayn ettiğiniz zaman kendinizi korumanız çok daha kolay oluyor. Şimdi vaktim azaldı hocam. Tamamlayacaksınız cümlenizi. Yok, tamamlayın buyurun, lütfen. Evet. Hakan Fidan aynı zamanda konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değindi. Ve Karadeniz'deki güvenlik meselesiyle de ilgili önemli açıklamalar.

Arda bulundu. Onu da bir dinleyelim. Bakalım Dışişleri Bakanımız ne söyledi? Yine Macaristanlı mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında.

0: uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor. Bu konudaki uyarılarımızı, değerlendirmelerimizi her iki tarafa da yapmaktayız. Özellikle Türk bayraklı, Türk sahipli, Türk personelli gemilerin de bundan etkilendiğini görüyoruz.
1: Şimdi yine Sayın Hakan Fidan'ın verdiği mesaj bu anlamda da çok önemli. Çünkü bir kere seyri sefer güvenliği çok Karadeniz'de özellikle en önemli konulardan bir tanesi. Rusya-Ukrayna Savaşı da bu arada biz belki hep İran'ı konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ABD ile İran arasındaki savaşta nasıl bir karar alacağını, taraflar anlaştı mı bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama bir yandan da Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Özellikle bu savaş ve Türkiye'nin alacağı rol ve anlaşmalarla ilgili de yapılmış olan önemli açıklamalar vardı. Sayın Hakan Fidan da savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesini sağlamak için Türkiye'nin çok çalıştığını, Montre-Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uyguladığı ve Karadeniz tahıl girişiminin de bu yaklaşımın somut bir örneği olduğunu ifade etti. Sivil gemilere yönelik saldırılara dikkat çekti. Bölgedeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi anlamda tehdit oluşturduğunu söyledi. Ve Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesi olmaması gerektiğini, bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak da buna asla izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Ama gelinen noktada ne yazık ki artık Karadeniz'e de savaşın sirayet ettiğini görebiliyoruz yaşanan olaylardan. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na bir parantez açmak değil ama özellikle Türkiye açısından, çünkü onu daha geniş bir zaman diliminde konuşuruz. Daha çok biz işte hani şu anda dünyanın yaşadığı ekonomik krizin temelinde Hürmüz Boğazı olduğu ve saldırılar Körfez ülkeleri olduğu için ve Donald Trump sürekli bir açıklama yaptığı için bu konuda dünya gündemini meşgul eden bir önemli bir konu. Ama diğer taraftan burada da savaş devam ediyor ve Karadeniz'deki güvenlik açısından hocam özellikle Sayın Fidan'ın paylaştıklarını, söylediklerini nasıl değerlendirirsiniz? Mesaj verdi, çünkü önemli bir mesaj verdi aslında.
2: Çok önemli Karadeniz'in güvenliği, Türkiye'nin özellikle üzerinde durduğu bir mesele. Çünkü Karadeniz'e en büyük sınır bizim sınırımız. Dolayısıyla Karadeniz'in güvenli olmaması demek bizim sınırlarımızın tehlike altında olması demek. Seyri sefer güvenliği, ticaret güvenliği ve pek çok açıdan bizim de rahat etmemiz için tabii ki burada savaşsız bir alanın oluşması gerekiyor. Peki savaşın başından beri talep edilen neydi? Özellikle İngiltere diyordu ki biz askeri unsurlarımızı Karadeniz'e getirelim. Fakat Montreux'e bu aykırı ve biz çok güzel bir şekilde bunu engelledik. Bizim istediğimiz, Türkiye'nin tezi nedir? Karadeniz'in savaşsız hale getirilmesi. Peki bu mümkün mü? Bu mümkün. Çünkü Sayın Hakan Fidan'ın da belirttiği gibi tahıl koridoru mümkün değildi. Fakat Türkiye'nin girişimiyle, Birleşmiş Milletler'in de iradesini ortaya koymasıyla birlikte ne oldu? Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde tahıl koridoru açıldı ve dünyada tahıl krizi engellendi. Bugün özellikle Afrika ülkelerine giden tahılın %40'ı Rusya-Ukrayna ekseninden gidiyor. Peki bu ne demek? Karadeniz'in kapanması dahilinde yeni bir kıtlık gündeme gelecek. Peki kıtlık ne demek? Yani sadece tahıl eksikliği mi? Hayır. Tahıl olmazsa yem olmaz. Yem olmazsa lokomotif olarak diğer sektörlerde etkilenir. Ekonomi kötü etkilenir vesaire. Bunun olmaması için ne gerekiyor? Önceden önlem alınması gerekiyor. Hürmüz krizi bize çok güzel bir şey öğretti. Bir yer kapanırsa eğer, bir deniz trafiğe kapanırsa kolay kolay açılmıyor. Ve taraflar bunu koz olarak kullanıyorlar. O halde burada barış eksenli, bakın burada gemileri bulundurmak, donanmaları indirmek, amfibi gemileri, bunlar değil. Türkiye'nin istediği her iki tarafında rızasıyla buranın askeri unsurların müdahale alanı olmayacağına dair bir bildirge imzalamaları. Barış eksenli bir bölge istiyoruz biz Karadeniz'de ki bu şu anda çok kritik. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi Hürmüz Boğazı kapalı. Babülmendeb'in kapanma ihtimali var. Karadeniz'in de kapanması gündeme gelirse dünya çok büyük bir krizle karşı karşıya gelir ve bunu atlatmakta çok ciddi zorluk çeker. Bakın sadece Hürmüz'ü atlatamadık. İktidarlar değişiyor. Şu anda Avrupa ülkelerine baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği enerji krizine Hürmüz de eklenince halk sokaklara döküldü. Peki siz buna tahıl krizini de eklerseniz, Karadeniz'i de eklerseniz, Babülmendeb de yavaş yavaş zaten kriz alanına dönüşüyor. Çok büyük bir çıkmazın içine gireriz.
1: Peki bir soru soracağım hocam.
2: Buyurun.
1: Şimdi 5 Ekim'de Romanya açıklarında ticaret gemisi battı. 6 Ekim'de Bulgaristan açıklarında yine bir saldırı. 7 Ekim'de Bulgaristan ticari gemilerin güvenliğini sağlanması için Türkiye ve Romanya ile istişare hazırlığına yöneldi. Şimdi burada

0: Evet, söylediğiniz krizler çok önemli krizler. Vaktim çok az olduğu için direkt soruyu soracağım. Ama bu NATO ile Rusya'yı da karşı karşıya getirecek, yani bir kırılma noktası olacak. Türkiye'nin dengeleme politikasını yürütmesini zorlaştıran bir ortam yaratacak bir sürece işaret mi ediyor? Sayın Hakan Fidan, yani bu açıklamayı bu görüşmede özellikle bu vurguyla bu nedenlerle de yapmış olabilir mi? Böyle bir mesaj vermek için de
1: Şimdi
0: yapmış
1: her iki
0: olabilir mi?
1: tarafta hem Rusya tarafı hem Ukrayna cephesi de Türkiye'nin karar vermesini esasında istiyorlar. Ama bir taraftan da dengeleyici bir unsur gerekiyor. Çünkü savaşın istikameti belli değil ve pek ileri de barış görüşmelerini, uyum görüşmelerini kim yürütecek? Bakın, bu kadar ülke içerisinde sadece Türkiye bunu yapabildi. Suudi Arabistan denedi, pek çok ülkede hiçbirisi bunu beceremedi. Çünkü bu iradeyi ortaya koyabilecek hem askeri kapasite, hem komşuluk ilişkileri, hem de tarafsızlık stratejisi sadece Türkiye'de vardı. Şimdi Türkiye'nin herhangi bir tarafa müdahil olması aslında iki tarafın da yararına bir durum değildir ve Türkiye bunu dengelemeye çalışıyor ve zaman zaman Türkiye'ye karşı yapılan hareketlerde bazen sahte bayraklı oluyor tabii. Vesaire. Tamamen Türkiye'nin karar alması noktasına getirmeye çalışıyorlar. Ancak Türkiye tabii ki vakurunu, o derin devlet aklını yıllara varan biliyorsunuz çok ünlü bir devlet, çok meşhur bir devlet geleneği var. Bunu sürdürerek tarafsızlığını ortaya koyuyor. Fakat önemli olan şu, bütün ülkeler, son cümleyi söylüyorum, Hürmüz krizinde bir araya gelerek defaatle online olarak toplantı yapıp biz burayı nasıl açık tutarızı konuştular. Ama Karadeniz'i konuşmuyorlar. Oysa bugün konuşulması gereken savaştan ayrı bir şekilde Karadeniz'in sükunete ermesi.
0: Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, Mercek programının sonuna geldik. Doktor Canan Tercan bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Tabii ki vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve tüm emekleri için kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Salı akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da evvel Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Amerika Birleşik Devletleri İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş ve işte şimdi bugünlerde Yemen'e yayılan savaş demeyelim, kriz, inşallah savaşa dönüşmesin. Bölgemizi konuşacağız, daha doğrusu bu savaşın anatomisini çıkartacağız. Ama aynı zamanda Yemen halkası ile birlikte sadece bölgemizi değil, dünya ticaretini de toptan etkilediği için son derece uluslararası bir krize dönüşme ihtimali var. Bunun da okumasını yapacağız. Çok değerli konuğumuz Serhan Apacanlı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biz aslında daha önce de buna kalkışmıştık ama Türkiye daima yeni haberlere açık bir ülke. Yayınımız tamamlanmamıştı. Fakat şimdi ona bir de Yemen eklendi. Şöyle başlayalım istiyorum Serhan Bey. Hem biraz geriye dönüp hatırlamak açısından. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı ve bir savaş oldu. Hala da bitmiş değil. Ama biz aslında Gazze'de ateşkes sürecinden söz ediyorduk. Trump'ın planı vardı Şarm el-Şeyh'te. Olumlu da karşılanmıştı. Fakat o işlemediği gibi bölgede başka bir savaştan konuşur olduk. Bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri de, İsrail'de, İran'da her üçü de kazandığını iddia eden bir propaganda yaptı. Ben sizden önce rica ediyorum, kimin muradı neydi, ne kazandı ne kaybetti bir şeyini çıkartırsak, bilançosunu.
1: Şimdi aslında tam sorunuzun özellikle son kısmı benim işimi çok kolaylaştıran bir yere getirdi konuyu. Bu kazanma ya da kaybetme mevzu kimin bu savaştan ne murad ettiğiyle ilgili. Burada da muradı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i aramamız gerekir. Çünkü savaşı başlatanlar bunlardı. Yani savaşı İran başlatmadı ki İran'ı buradan bir muradı olsun. Zaten bizim yetkililerimiz de geçen sene Haziran ayındaki çatışmada olduğu gibi bu sene 70 takriben 40 gün süren 7 ayını takriben dolduran savaşta da bunu İran'ın kışkırtmadığını, bunun anlamsız bir savaş olduğunu söylediler. Tamam. Dolayısıyla burada bizim Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ne murad ettiğine bakmamız lazım. Sonra İran'a ayrıca döneriz. Şimdi ben burada da bir fikir birliği olduğu kanaatinde değildim. İsrail'in İran rejimini ortadan kaldırmak istediği ve bunu bir takıntı haline getirdiği izahtan variste bir şey. Bu biliniyor. Her gün söylüyorlar bunu. Her gün birkaç defa söylüyorlar yerine göre. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise burada muradının biraz ben farklı olduğunu düşünüyorum. Evet, eğer rejim düşerse bundan bir noktada memnun olabilirlerdi. İşte diyelim ki 28 Şubat'ta Ali Hamenei ülkenin lideri öldürüldüğünde rejim düşseydi, Tahran vurulduğunda rejim düşseydi vesaire. Ama bütün hesaplarını bunun üzerine inşa ettikleri kanaatinde değilim. Bence buradaki Amerikalıların buradaki muradı İran'ı zayıflatmaktı. İran'ın askeri kapasitesini eritmek.
0: Yani arada o beyan edilen rejimi devireceğiz, indireceğiz. Bunlar aslında bu propagandanın bir parçası mıydı?
1: Bence öyleydi. Yani Amerikalı, evet, yani ABD Başkanı Trump'a bakarsak zaten biliyorsunuz savaştan önce İran'da bir protesto dalgası vardı. Orada başlamıştı. İşte devlet kurumlarını tutun, rejim düştü düşecek falan ve sonrasında da bu söylemi sürdürdü. Buraya bakarsak Amerika'nın tek muradının rejimi düşürmek olduğunu görürüz. Ama hareket tarzına baktığınızda ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum şahsen. İran'ı zayıflatmak olduğunu düşünüyorum ve kalıcı şekilde zayıflatmak ki bu da açılması gereken bir şey. Birincisi tabii ki İran'ı herhangi bir surette tekrar nükleer programını diriltecek, ihya edecek kapasiteden mahrum bırakmak. Ki zaten geçen sene de vurmuştu biliyorsunuz. Bu sene de vururuz dedi. Yeni operasyonlar, potansiyel operasyonlar konuşuluyor. İkincisi bu Hürmüz konusunda biraz benim karmaşık bir tahlilim var şahsen. İran'ın elinden Amerika şu an Hürmüz kartını almaya çalışıyor. Bu uzun bir tartışma konusu. İsterseniz şu an için girmeyeyim. Çünkü bu devam eden de bir süreç bir taraftan. Dolayısıyla buradan bakarsak Amerika Birleşik Devletleri şu an için muradına erişmiş görünüyor. Açık konuşalım. Bunu bizim söylememize gerek yok. Hatta enteresandır. Türkiye'de İran'ın fedailiğine soyunan, işte biliyorsunuz bugünlerde İran, İsrail
0: iltisaklı. Ülkemizde İsrailciler, AB'ciler, Amerikancılar ve İrancılar da var.
1: Bunlar korkunç bir güruh. Şu açıdan korkunç bir güruh. Zaten saplantılarını, tahlillerinin değil saplantılarının olduğu biliniyor. Diğer taraftan bu insanların resmetmeye, tasvir etmeye çalıştığı görüntü İran içinde bile satın alınacak bir görüntü değil. Küçük bir azınlık dışında. İranlılar neyin ne olduğunu biliyorlar. Bu savaşın maliyetlerinin ne olduğunu biliyorlar. İran'ın buradan önemli bir zarar gördüğünü ve bu zararın bizzat Cumhurbaşkanları söylüyor. Yani ekonomik durumu hatta hatırlayalım. Geçtiğimiz haftalarda İran'ın işte yeni lideri Mujtaba Amene bir açıklama yapmak ve şunu söylemek zorunda kaldı. Bizim bütün noksanlarımızı, kusurlarımızı objektif olacağız diye açık etmeyin. Düşman bundan cesaret buluyor diye. Çünkü ortada objektif kriterlere göre İran'ın uğradığı zararlar var. İran'ın toparlanması gereken bir takım hasarları var vesaire. Şimdi dolayısıyla olaya bu taraftan bakarsak Amerika'nın muradının şu an için söylüyorum büyük oranda Amerikalılar açısından hasıl olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla savaşı başlatan Amerikalılar ve İsrailler, İsrail'i dışarıda bırakıyorum.
0: Orada bir dakika durur musunuz? Tabii. Diğer ülkelere geçmeden müsaadenizle bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi biz Irak savaşının, Irak işgalinden itibaren yavaş yavaş yükselen bir İran gördük. Hatta bir Şii ihlalinden söz edildi uzun yıllar. Açıkçası bu haritaya bakınca da gözüküyordu. Yani az çok bu işlerden anlayan birisi bile görebilirdi. Fakat sonra ve bunun da Amerika Birleşik Devletleri sayesinde olduğu değerlendirmeleri de gizli saklı değildi. İran'ın misyonu mu bitti? De şimdi zayıflaması gerekiyor.
1: İran'ın misyonu bitmedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri için.
1: İran'ın misyonu bitmedi. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya bakışı biraz daha değişti. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü, daha iddialı, nükleer kapasitesiyle, füzesiyle farklı şekillerde bölgeyi tehdit eden bir İran'ı artık taşımak istemiyor. Çünkü Amerika'nın burada kapasite azaltmasına, kapasite indirimine gitmek istediği bilinen bir şey. Yani artık Orta Doğu'ya çok fazla angaje olmayayım, bu pılımı pırtayım, toplayayım, gideyim anlamında değil biliyorsunuz strateji.
0: Yani öncesinde o yol verme hikayesi.
1: Bu doğru bir hikaye. Yani benim bu hikayeden hiçbir kuşkum yok. Bunu iki şekilde açıklayabiliriz. Birincisi kasıtlı bir şey olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi de Amerikalıların...
0: Opportunist bir şey oldu.
1: Evet, ikincisi de Amerikalıların hesaba katmadığı, dikkate alınmayan, yeterince dikkate alınmayan bir sonuç. Şimdi bakın, İranlılar dediler ki bu Esed düştükten sonra biliyorsunuz hala da söylüyorlar. Baktım İran'ın aklı başında bir takım kurumları bazı Amerikalıları falan konuşturuyorlar. İşte bu CIA operasyonudur, Esed'in düşmesi, Şahran'ın gelmesi falan gibi dünyada buldukları herkesi konuşturuyorlar. Ve diyorlar ki işte bunu Siyonistler düşürdü, emperyalistler düşürdü, filanca devletler bizim ülkemizde dahil. Bunlar da bunun peyki olarak onlara katıldılar falan. Şimdi ben Saddam Hüseyin Amerikalılar tarafından düşürülüp öldürüldüğünde İranlılardan hiç böyle bir şey duymadım. Saddam Hüseyin iyidir, düşmemelidir anlamında söylemiyorum. İranlılar Saddam Hüseyin düştüğünde bayram ettiler. Saddam Hüseyin Amerikalılar düşürdü, emperyalistler düşürdü demediler. Denilebilir ki İran Saddam Hüseyin'le 8 yıl savaşmıştı. Suriye'de de yüz binlerce, milyonlarca insan Beşar Esed katili o zaman savaştı. Dolayısıyla İran'ın bu pragmatik tavrını, pragmatist tavrını başka şekillerde ambalajlamaya çalışmasının bence bir karşılığı yok. Çünkü İran Saddam'ın düşmesiyle beraber Irak'taki mevziinin ve nüfuzunun çok genişleyeceğini biliyordu. Böyle de oldu zaten. 1600 kilometre sınır. Sınırın her iki tarafında milyonlarca Şii nüfus ki Irak'ın biliyorsunuz en azından yarısı, yarısından bir miktar fazlası Şii. Ve İran'ın öteden beri birlikte hareket ettiği Şii gruplar. Dolayısıyla Amerikan işgalinin, hatta Afganistan işgali ve Irak işgalinin İran'ın nüfuz alanını genişlettiği konusunda şahsen benim hiçbir kuşkum yok. Şunu da ekleyeyim müsaadenizle. İran yetkililer de zaman zaman şunu söylediler. Amerikalılarla özellikle Irak'ta Saddam'ı zayıflatmak ve çöküşünü hızlandırmak için istihbarat paylaşımı yaptıklarında bizzat kendileri
0: söyledi. Şimdi ben de aslında bunu sormak istiyordum. Şöyle ki, sizin de işaret ettiğiniz gibi yani bizim ülkemizde de bu propagandanın parçası olan insanlar var ve oldukça da başarılı gözüküyorlar. Onun için biraz daha açıklığa kavuşturmanızı istiyorum aslında söylediğiniz ama şimdi biz 79'dan bu yana Amerikan aleyhtarı değil yani şeytanlaştırılmış bir Amerika ve biz onun yüzüne bakmayız diyen bir yönetim görüyoruz Amerika, İran'da, komşumuzda. Fakat yer yer ki siz onu pragmatik diye, pragmatizm diye tanımlıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ile basbayağı ittifaka giren bir İran profili çıkıyor mu? Bunlar ne zamanlar da çok gördük. Yani çünkü bir ülkenin bir ülkeyle ilişkiye geçmesi ayıp bir şey değil. Ama bunu asla yapmam gibi sunduğunda ister istemez bu konuşulması gereken bir şey.
1: Şimdi Belkıs Hanım, benim sürekli vurgulama ihtiyacı duyduğum bir şey var. İran'a baktığımızda ilk gördüğünüz şey çok kesif, yoğun bir retorik. Gerçekten, çünkü devrimden gelen
0: yani bir devrimci bir retorik.
1: Devrimci bir retorik, anti-emperyalist, anti-siyonist.
0: Bildiğimiz.
1: Bağımsızlığı geçelim, bağımsızlıkçı. Biz biliyorsunuz istiklal vurgusu yapan ne doğu ne batı vesaire. İslam Cumhuriyeti vurgusu yapan vahdetçi, bütün ümmeti kapsamı iddiasında bulunan, efendime söyleyeyim, içeride de dışarıda her türlü işte istikbal stizi diyorlar. Her türlü hegemonik güce karşı içeride ve dışarıda mücadeleyi kendine prensip edinmiş, amentü edinmiş bir rejim görüyoruz. Ve her zaman vurgulama ihtiyacı duyduğum şu: İran devrimini biz çok farklı şekillerde analiz ediyoruz, biliyorsunuz. Konuşuluyor zaten bunlar. İşte sağcılar, solcular, tabii ki Hümeyni'nin taraftarları olan İslamcılar tırnak içinde. Ve bunların nasıl rejimin düşmesini mümkün kıldığı çok konuşulan bir şey. Ama asıl bence dikkat edilmesi gereken şu: bu sağ, sol, İslamcı söylemler 79 devrimine çok zengin bir retorik kabiliyeti de getirdi. Yani 79 devrimine giden süreçte ve sonraki süreçte baktığınızda bunun tamamen İslami bir söylemi olduğunu söyleyemezsiniz. İslami olmayan bir söylemi olduğunu.
0: Devrimci bir söylem.
1: Tabii ki, hatta
0: önce
1: üçüncü dünyacı. Yani bağımsızlıkçı.
0: Aynı zamanda.
1: Tabii ki. Yani
0: onun için solcuların da mahuşuna
1: yani
0: gidiyor.
1: Elbette. Yani 79'da hatta merak edenler bununla alakalı baksınlar. Nacizane benim de bir bununla alakalı çalışmam olmuştu doktora dönemimde. Başka kişilerin de var. 79 devriminin Türkiye'de, hatta İslam dünyasında nasıl görüldüğü, büyük oranla solun çok sahip çıktığını görürsünüz. Tabii ki bir takım İslamcı grupların sahip çıktığını.
0: Ama Arapları bile peşine takmıştı.
1: Tabii tabii yani,
0: yani
1: birçok, yani sol ve dediğim gibi peşine takabilir ama sadece dindar Araplar değil, hepsi değil elbette. Bir takım İslamcı Araplar, bir takım sol Araplar vesaire. Çünkü içinde sol retorik var, İslamcı retorik var. Che Guevara da var.
0: Ümmet var.
1: Che Guevara da var. Hazreti Ali de var. Yani işte bir taraftan Amerikan emperyalizmi de var. Bir taraftan tırnak için Emevi emperyalizmi de var. İşte bunların hepsi aslında Ali Şeriati diyelim isterseniz. Bence bunu bünyesinde barındıran Ali Şeriati'den daha somut, müşahhas
0: bir örnek. Ama bunların içerisinde tarihsel gerçekliği olan bir hat var. Hep var olan, değil mi? Yani söylem işte ne dediniz?
1: Yani Emevilerden Emevi, alıyor.
0: Mesela onu işitince insan aslında sonra o nereye gidiyor?
1: Yani
0: o
1: bunu
0: konuda
1: işte
0: bir
1: modern
0: var.
1: Emperyalizme kadar getiriyor tabii ki. Yani bu,
0: ve modern bir dil ama o geleneğinin içinde de var.
1: Tabii bu Şii damar içinde bu zaman zaman farklı İslamcı okumalara da sirayet etmiş bir bence hastalık. Emevileri bu kadar telin etme, Emevileri tamamen marjinalize etme garip bir hastalıktır. Bu üzerine uzun uzun konuşulması gereken bir şey ama şuraya geleceğim.
0: Bizim, evet değil mi?
1: Evet,
0: sadece
1: evet.
0: Bu bahis.
1: Tabii ki, yani bunu başlı başına bence tartışılması gereken bir problem, bir illet olarak görüyorum ben bunu. Çünkü Emevilerin İslam tarihi içinde, İslam medeniyeti içindeki yerini sırf materyal koşullara bile baktığınızda, İslam devletinin, ümmetin inkişafına bile baktığımızda görürüz. Problemler ayrıca vardır tabii ki, bunları her zaman için söylemek gerekir. Asr-ı Saadet sonrasında bile yaşananları, değil mi? İslam uleması da yazmış işte, biliyorsunuz Cemel olayları, Sıffin olayları vesaire, ama Emevileri böyle bütüncül olarak efendim söyleyeyim şeytanlaştırmak falan gibi korkunç bir hastalık da var. Şimdi şuraya geleceğim. İran'a ilk baktığınızda gördüğünüz bu retorik. Ve bu retorik büyüleyici bir retorik. Neden? Çünkü dünyada emperyalizmin alıp yürüdüğü, Siyonizmin bütün coğrafyamıza bir hastalık gibi musallat olduğu bir yerde bir devlet diyor ki anti-emperyalizm, anti-Siyonizm vesaire. Ve bununla hemen hemen bütün rejimleri de itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu Amerikan uşağı, bu bilmem ne uşağı, bu İsrail uşağı.
0: Bunun ikinci şeyi var esas, değil mi?
1: Bence temel ajanda bu zaten.
0: En önemli ayağı altı.
1: Bence temel ajanda bu zaten. Yani bence İran'ın anti-emperyalist ve anti-Siyonist kampanyasının temel ajandası, temel

0: amacı
1: Serhan Bey, çok değişik, önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet, evet. Yani bu bizim hep işittiğimiz bir şey ama bu şekilde bir değerlendirme.
0: Tabii tabii, bence bunun temel birinci araçsal değeri bu. Yani biliyorsunuz.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail araçsallaştırılıyor aslında ikinci kategorideki bölge ülkeleri için.
0: Çok net. Çok net bir şekilde. Hatta bunu bir başka vesileyle, zannediyorum bu kadar derinde bugün giremeyiz. Arzu ederseniz başka vesileyle gireriz. 79 devriminin meydana geldiği konjonktürü çok iyi okumamız lazım. En basitinden söyleyeyim, ayrıntıya girmeden. Devrimden hemen önce 1978 ve 79'da Filistin davasının, bağıntısızdan hareketinin temel devletlerinden biri olan bölgede Mısır, Camp David anlaşmalarını imzaladı İsrail'le. İşte Enver Sadat bir tarafta, Menahem Begin biliyorsunuz. Bu ne anlama geldi? Mısır, İsrail'le diplomatik ilişkilerini, hani soğuk barış denen bir ilişkiyi tesis etti. Ve Filistin davasını tırnak içinde sattı. Neden? Çünkü kendi anlaşmasıyla Filistin'i ilgilendiren barış planı iki ayrı plan olarak kurguladı Camp David'de ve dediler ki sen hakikaten Filistin'de kader birliği yapıyor olsaydın
1: böyle
0: ikisini
1: bir şey
0: aynı anlaşmanın parçası olarak gördün ve derdin ki benim seninle anlaşmam Filistin'deki bu konulara, Filistinlilerin hakkına riayet ettiğin sürece geçerlidir. Neyse, sonrasında hemen zaten bunun ardından biliyorsunuz devrim gerçekleşti. Şah'ın da zaten İran konusundaki tavrı ortadaydı. Bugün bilmiyorum gördünüz mü? Bunun bir oğlu var biliyorsunuz, Devrik Şah'ın. Amerika'da siz biliyorsunuz Los Angeles'da dolanıyor. Evet. Konuşabildiği her yerde konuşuyor. Oldukça zavallı. Ülkesinin bombalanması için bomba dilenen Amerika'dan bir karakter. Bugün diyor ki işte diyor bunlar bugün İsrail'e füze falan gönderiyorlar. İşte gençler hatırlamaz diyor. Benim babam zamanında Şah'ı kastediyor. Her gün uçak vardı Tel Aviv'de falan diyor. Tabii ki Şah'ın da İsrail'e yan yana verdiği görüntü. Hümeyni bunu aldı ve antisiyonizmi, anti-emperyalizmi her şeyden önce devrimi ihraç etmek ve bölgedeki bütün Arap rejimlerini itibarsızlaştırmak için kullandı. Etkili bir araç olarak da kullandı bu arada. Yani bunu da çok net bir şekilde.
1: Ama bir taraftan da küçücük bir parantez sormak istiyorum. Şimdi Arap rejimleri, ama onunla da kalmıyor, Arap milletlerini de küçümseyen, bu işte İsrail üzerinden türlü türlü itham eden bir söylem var. Ve o söyleme rağmen baktığımızda, belki biz bunu unutuyoruz, yani hafızamızı çalıştırmamız gerekiyor. Hani kim daha çok öldü Filistin için diye sorduğumuzda herhalde cevap İranlılar değil, Araplar olur değil mi?
0: Yani bunun hiç tartışılacak bir tarafı
1: yok. Evet, bunu
0: yani
1: hatırlamak büyük, gerekiyor.
0: Nekbe'de de, büyük felakette de öncesine gitmiyorum. 1948 İsrail Devleti'nin kuruluşu, orada da. 1967'de de, 1973'te de devlet bazında savaşlar açıldığında Arap devletleri savaş açtı. Savaşan ordular Arap ordularıydı. Daha sonra kurulan örgütlerde de büyük oranda zaten bunlar Arap'tı. Burada yardım edenler de Araplardı. Büyük diğer İslam devletleri buna hiç destek olmadı demiyorum. Ama bunun taşıyıcılığını Araplar yaptı. Dolayısıyla oradaki itibarsızlaştırmanın falan hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ha, 67 savaşını, 73 savaşını, stratejisini tartışırsınız. Doğruydu, elbette tartışılır,
1: evet,
0: bunlar.
1: Başarılı başarısız onları bir tarafa bırakarak
0: onları bir tarafa
1: söylüyorum.
0: Yani insanlar kesinlikle,
1: neticede canlarını verdiler.
0: Kesinlikle canlarını verdiler ve bundan hiç de geri durmadılar. 73 petrol
1: ambargosu. Bir daha yaptılar.
0: Petrol ambargosunu hatırlayalım Berkis Hanım. Savaşı bir tarafa bırakın. Ya Arapların petrol ambargosu uygulayarak Ekim Savaşı'ndan ya da
1: yol aç kalmaları demek.
0: Yani uğradıkları baskı, uluslararası baskı bugün ölçeğinde hayal edilecek bir baskı değil.
1: Faysal'ınkini söylüyorsun.
0: Tabii ki. Çünkü Batı ekonomisi.
1: Zaten şehit ettiler.
0: Evet, şehit ettiler. Bütün Batı ekonomilerini felç ettiler ve bunun bedelini çok ağır ödediler. Sırf buradan bahsediyorum ki dediğim gibi verdikleri can kayıpları, yaşanan travmalar falan. Ve tabii ki biz şimdi mesela bugün Suriyelilerden bahsediyoruz değil mi? Suriyeli kardeşlerimizden, ülkelerini terk etmek durumunda kaldılar. Filistinliler. Yani 48'den sonra, 67'den sonra yüz binlerce, milyonlarca Filistinli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bugün Ürdün'ün nüfusunun yarısı, belki daha fazlası Filistinli. Lübnan'a gittiler. Lübnan'da ciddi sorunlara neden oldu. Daha sonra biliyorsun Mısır'a gidenler oldu. Bütün, yani bütün sonuçlarıyla yüzleşti Araplar. Doğru, yanlış, hatası da sevabı da bu tecrübede.
1: Ama tam bunun üstüne işte 78'de başlayıp 79'da gelen bir İran İslam devrimi var. Biraz evvel dediniz ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail düşmanlığı araçsallaştırılan bir şey bu politik söylem içerisinde. Diğerleri de kategorize ediliyor. Üstelik de bu mirasın üstüne kategorize
0: kesinlikle
1: ediliyor. Sonra biz şunu gördük mü? Yani bu tarafta ki Arap devletleri ve karşılarında İran. Hı hı. Yani ona karşı da bir mukavemet sorunu yaşadılar mı sizce?
0: Mutlaka yaşadılar. Zaten biliyorsunuz, birincisi Ayetullah Hümeyni ile Enver Sadat karşı karşıya kaldı. Merak edenler lütfen baksınlar. Karşılıklı birbirlerini tekfir falan ettiler. Yani Hümeyni, Enver Sadat Müslüman değil dedi. Enver Sadat Hümeyni kafayı yemiş, bir çılgından başka bir şey değil dedi. Falan. Zaten iki sene sonra biliyorsunuz elbette İran'la bağlantılı değil. Halide İstanbuli adlı bir kişi tarafından Enver Sadat Kahire'de 73 savaşının, harbinin Sene-i Devriyesi'nde öldürüldü vesaire. Diğer taraftan zaten Saddam Hüseyin ve İran Savaşı'nı, yani İran-Irak Savaşı'nı buraya bağlayabiliriz. Mesela burada da şunun altını çizeyim madem oraya girdik. Şimdi Saddam Hüseyin'in nasıl bir figür olduğunu biliyoruz. 1979'dan itibaren Irak'a tamamen hakim hale gelmesi ve sonra Irak'ta yaptığı mezalimleri de biliyoruz. Ama benim kabul etmediğim bir şey varsa o da şudur. İran-Irak Savaşı'nın bütün faturasının çıkış noktasının Saddam Hüseyin'e kesilmesini ben tarihsel olarak doğru buluyorum.
1: Öyle mi? Neden?
0: Saddam Hüseyin elbette biliyorsunuz 1975 Cezayir Anlaşması ki İran'la Irak arasında Şaddül Arap sorunu, yani Fırat'la Dicle birleştikten sonra takribi 200 kilometre yürüyen bir su yolu var. Bu iki ülke arasında oldukça önemli stratejik bir konu öteden beri. Yani sadece bizi izleyenlere şunu söyleyeyim. 1937 yılında Türkiye Cumhuriyeti Irak'la beraber, İran'la beraber ve Afganistan'la beraber Sadabat Paktı'nı imzalarken İran'la Irak'ı aynı anlaşmada buluşturmak için önce ikisini Cenevre'de bir araya getirip Şaddül Arap'la alakalı bir protokol imzalamak zorunda kaldılar. Çok geleneksel bir sorun iki ülke arasında. 75 yılında Cezayir Anlaşması'yla bir statü inşa edildi. Daha sonra Saddam Hüseyin dedi ki artık ben bu statüyü tanımıyorum ve biliyorsunuz İran'a saldırdı. Ama savaş başlamadan önce Ayetullah Hümeyni'nin söylemlerine bakarsanız Irak'a karşı, yani pek dostane, hayırhah söylemlerde değil. Bayağı Irak'taki Şiileri tabii ki ayaklanmaya davet ediyor. Yani Saddam Hüseyin tabii ki bunu bir savaş olarak gerekçe kullanır mı? Daha sonra yaşanan fecaatleri bu meşrulaştırır mı? Ayrı soru elbette. İranlılar diyorlar ki bu cengi tahmilidir. Bize dayatılmış bir savaştır. Evet, öyle görebilirsiniz ama bir taraftan 79'dan itibaren her yere söylem olarak saldırması.
1: Yani
0: her...
1: saldırgan bir rejim mi gördük biz?
0: Çok net. Bunun, yani bu bizzat İranlılar tarafından tartışıldı. Bakın,
1: aleni olarak.
0: Evet, yani bu şekilde biz ilişki kuramayız. Artık normalleşmemiz gerekir diye. Ve hatırlayalım, zaten 1989'dan itibaren savaş 88'de bitti. Rafsanjani 89'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı oldu. Ayetullah Hümeyni ölmüştü Haziran'da derken orada işte...
1: Bir de daha rejimin...
0: Şunu ekleyeyim müsaadenizle. Rafsanjani Cumhurbaşkanı olur olmaz ilk yaptığı işlerden bir tanesi Körfez'le olan ilişkileri tamir etmeye çalışmak oldu. Çünkü 80'ler boyunca bozulmuştu bu ilişkiler. İran bu agresif tavrı sergiledi.
1: Rejimin kurulduğu daha çiçeği burnundayken Reagan'ın seçilmesi Amerika Birleşik Devletleri ile perde arkasından bir ilişkisi de var değil mi?
0: Çok net. Şimdi hatta Reagan'ın İran'ın ya da İran krizinin daha da somut söylersek rehine krizinin herhalde başkan yaptığını söylemek, büyük katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Konu da şuydu biliyorsunuz 1979'da devrim oldu. Amerikalılar hala İran'daydı. Yani Amerikan Büyükelçisi gitmişti ama Amerikan sefareti açıktı derken senenin sonuna doğru 4 Kasım'da devrimci gençler Amerikan elçiliğini bastı. Ve oradaki diplomatları esir aldılar ve 444 gün kadar bu insanlar esaret altında tutuldular.
1: Bir seneden fazla
0: tutuldular. Şimdi burada şöyle de bir tartışma var. Ayetullah Hümeyni doğrudan bunun emrini vermiyor. Bundan hoşnut oldu mu olmadığı gibi tartışmalar da var. Oraya da girmeyeyim çünkü bence Hümeyni'nin hesabını bozan bir şey.
1: İzni olmadan böyle bir şey imkansız.
0: Biraz öyle ama biraz da Hümeyni'nin bunu ilk duyduğundaki tepkisinin çok hoş olmadığı, Amerikalılardan haz etmediği ortada. Ama bir taraftan da İran'ın o dönem çok büyük problemleri var. Hümeyni mesela Ayetullah Hümeyni o dönem Sovyetlere de eşit derecede kuşkucu yaklaşıyor. Dolayısıyla bu elçilik krizinden itibaren Jimmy Carter ki Şah'la arası biliyorsunuz çok iyiydi. Demokrat bir başkan olmasına rağmen Jimmy Carter bunları kurtarmak için yapmadığı iş kalmadı. Çöl kalkanı operasyonları yaptı. İspan yakınlarına Tebes çöllerinde helikopterler düştü, askerler öldü vesaire. Rezil rüsva oldu tabiri caizse. Tam da o dönemde Reagan kampanya yürütürken Cumhuriyetçi kanat cenah adına İran'la gizli temaslar kurdu. Ve dedi ki siz bunların serbest bırakılmasını bekletin. Ben başkan olduktan sonra bunları serbest bırakacağız. Ben bunu kampanyada kullanacağım. Gerçekten kampanya süresi bitti. Başkan olduktan sonra bunlar serbest bırakıldı. Bunun karşında İran ne yaptı? İran-Irak savaşı patlak verdi. Meşhur, lütfen ilgilenenler baksınlar. Bir İran Gates skandalı var. Ya da kontrol gerilla skandalı var, biliyorsunuz. Yani İran'a silah sağlanması İsrail üzerinden, bu silahlardan elde edilen paraların da Nikaragua'daki, evet, yani komünist karşıtı kontrol gerillalara transfer edilmesi. O dönem Reagan yönetiminin başını çok ağrıttı. Hatta azledilmesi tartışmaları falan oldu. Oradan kurtuldu. Şimdi bunlar olabilir mi? Olabilir.
1: Bakın. Tabii tabii, ama söylem, söylemle çok farklı.
0: Tamam, o tam oraya gelecektim. Dolayısıyla ilk karşılaştığınız o kesif söylem tabakası oluyor. Şimdi onun,
1: mesele o.
0: Mesele o. Yoksa real politiğe altta geldiğinizde herhangi bir devlet kadar pragmatik davrandığını görüyorsunuz. İşine geldiği yerde vahdetten bahsettiğini görüyorsunuz. İşine geldiği yerde biraz daha farklı davrandığını görüyorsunuz, değil mi? Bu noktada susayım.
1: Evet, burada küçük bir ara verelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, sanatçı Hande Şekerciler'le, sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te, 24'te.

0: Henüz bitmemiş olsa da inşallah biter. 28 Şubat'ta başlayan Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşta bunun üç ayağı elbette İsrail. Kim ne yaptı, ne murad etti, ne kazandı, ne kaybetti diye anatomisini çıkartıyorduk ve İran bahsinde siz İran Gate skandalında kaldınız. Yani Amerika'ya dönük söylemine nispetle siyaseti, ki bunu pragmatizm diye tanımladınız, aradaki makasın açıklığından söz ediyordunuz ve araya gittik.
1: Buyurun. Evet, yani bu İran Gate skandalında daha güncel gelelim isterseniz. Tunus'ta ilk Arap Baharı çıktığında bizzat Ali Hamene'ye çıkıp halk hareketlerini selamlıyordu. Arapça konuşmalar yapıyordu. Bu İran devriminden mülhem bir halk hareketidir diyordu. Halklar ayağa kalktı diyordu. Kaderlerin ellerini alıyorlar. Bu meyanda konuşmalar yapıyordu. Ama aynı Ali Hamene, aynı halk Suriye'de ayaklandığında bunları terörist olarak...
0: Suriye'yi tahmin etmemiş miydi sizce?
1: Hayır, tahmin etmemişti.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Oraya geleceğini...
0: Orada ürkerler, kalkamazlar.
1: Kesinlikle. Yani bu kadar etkisi altına alacağını tahmin etmiyordu. Oraya geldiğinde bir anda oradaki yaşananların, oradaki sürecin Amerika'nın emperyalizmin, siyonizmin uşakları tarafından tahrik edildiğini söylediğini falan...
0: Bayağı gördüm. Vizyonu darmış çünkü. Tabii. Oradan oraya her yere atlayacağı...
1: Ve dahası oradaki...
0: pek çok kişi de düşünüyordu.
1: Tabii ki düşünüyordu ve oradaki müdahalesini, askeri müdahalesini, oradaki halkı öldüren Beşar Esed'e verdiği desteği de kutsal direniş olarak İran'ın isimlendirdiğini gördük. Oradaki harem, işte bir takım Hazreti Zeynep'in türmeleri, diğer önemli zevatın türmeleri, müdafası, tekfircilerin, selefilerinden, teröristlerin, IŞİD'çilerin elinden alınması için yapılan bir mücadele olarak resmedik. Şimdi buradan şuraya varıyorum. Devletlerin pragmatik davrandığının sayısız örneği var. Herhalde konuşsak Orta Doğu'da zaten bunun da örneği var. Dünyanın başka her yerinde yani örnekleri var. İşaret etmeye çalıştığım şey, İran'a baktığımızda neyi göreceğiz? Bazıları devamlı bu söylemi esas alıyorlar. Söylem üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ve İran'ın bu söylem kabiliyeti de onların elini güçlendiriyor.
0: Başarılı çünkü, ama.
1: Bu çok başarılı. Yani az önce de söylediğim gibi zaten mollaların böyle bir kabiliyeti var. Çünkü dini literatürü bu anlamda kullanıyorlar. Solun getirdiği bir literatür vesaire var, kabiliyetler var.
0: Bu savaş sırasında da öyleydi.
1: Şimdi bu savaş sırasında da öyleydi. Benzer bir şey gördük. Şimdi bu savaşla alakalı başta vurguladım. Tespit etmemiz gereken temel şey burada ortada bir İsrail problemi var. Bunu zaten biz 7 Ekim'den itibaren görüyoruz. 7 Ekim'de başlamadı. Bunu da defaatle, belki yüzlerce defa vurguladık. İnsanlar vurguladı. Dolayısıyla ortada bir İsrail saldırganlığı, bir Siyonizm sapkınlığı, saldırganlığı meselesi var. Amerikan saldırganlığı meselesi de var. Çünkü Amerika'nın coğrafyamızı nasıl istikrarsızlaştırdığını bir taraftan görüyoruz. Ama İran'ın buradan hareketle tamamen bulunduğu yeri meşrulaştırması, İran'ın hakkaniyet iddia ettiği yerde hakkaniyetin işlemesi, hakkaniyet iddia etmediği yerde başkalarının haksız durumda olması gibi bir söylemi kabul etmek çok mümkün değil. Belki bunu bir taraftan vurgulamak lazım. Dolayısıyla İran çoğunlukla pragmatik davranmayı gayet beceren, milli menfaatleri bunu gerektirdiğinde milli davranan, ama yeri geldiğinde de vahdet vurgusu yapmaktan da geri durmayan bir karşımıza İran İslam Cumhuriyeti gerçeği ve rejimi var. Ve bunu böyle tespit etmemiz lazım. Kaldı ki İran'da da söylediğim gibi bu tartışmalar çok soğukkanlılıkla yapılıyor. Şu manada yapılıyor. Biz günün sonunda kendi milli menfaatlerimize bakmalıyız. Yani bizim önceliğimiz İranlı olmalı, ki sokaklarda da bunun karşılığı var biliyorsunuz. Gazze'de, Lübnan'da bunlar değil. Bizim derdimiz İran tarzı bir toplumsal kabul de aynı zamanda var. Ama İran, Türkiye'de propaganda yapanlar, bunlar İsrail lehine propaganda yapanlar var. Elbette İran lehine propaganda yapanlar var. Bunlar tamamen bu söylemden hareketle bambaşka bir şey pazarlamaya çalışıyorlar. Ve buna karşı son dönemlerde alınan tedbirleri görmekte, açık konuşmak gerekirse, son derece memnuniyet verici.
0: Yani İran bile küme mi düşüyor?
1: Yani öyle görünüyor. Yani birileri bunları takip ediyor tabii ki. Yani bunlar görünmeyecek şeyler değil. Oldukça aşikar. İşte en son Mekke Anlaşması'nda nasıl süratle itibarsızlaştırmaya çalışıldığını gördük. Daha yeni doğmuş oluşum sürecinde bir anlaşma. Bela işte kağıttan kaplan, Dışişleri Bakanımız da dedi ya. Ya daha durun dedi. Yani ortada yeni bir anlaşma var. Bu kurumsallaşacak, bir metni ortaya çıkacak. Ama bir taraftan bu hesaplarla bazen İsrailcilerin, bazen İrancıların, ha işte bunlar hiçbir şey yapamayacaklar, iş olsun diye yaptılar, bu sembolik bir şeyin ötesine geçmeyecek propagandasını çok süratle işletmeye çalıştıklarını gördük.
0: Şimdi diğer tarafta da Bunu çok uzun uzun konuşmaya da ihtiyaç var mı bilmiyorum. Çünkü artık İsrail'i bilmeyen yeryüzünde insan kalmadı galiba. Fakat İsrail tarafından da baktığımızda 7 Ekim'den itibaren işte başka bir İsrail gördü bütün dünya artık, değil mi?